destekliyor muyum? Akıllı davranmaya çalışıyor, mecburiyetler içerisinde olduğunu görüyorum. Ama Galatasaray taraftarının buradaki serzenişi, haykırışına kulak vermeden konuşabilmek.

0: bildiği şeyler var. Görüştükleri var. Teklif olarak sundukları, rakamlarını sordukları oyuncular var. Ama bunu tabii ki de kendileri biliyor. Kimse bilmiyor. Açıklanmıyor çünkü.
1: İltu Bey der ki iyi bir Fenerbahçelidir dinleyicilerimiz arasında. Oğuz Altay algı yapmasın, 15 milyon dolar cezası yok. Fenerbahçe'nin korku içerisindeler demiş Galatasaray için. İltu Güler biraz
0: ya eleştirel. İşte tabii bu tür şeyler geliyor. Kardeşimizin ismi neydi?
1: İltu Güler.
0: İltu kardeşimiz böyle bir hani korku içindeler falan diyor da. Yani ben... Dün akşam seyrettikten sonra çok korkacak bir şey göremedim. Kendisi çok umutlandım, onu da bilmiyorum. Hani birebir de böyle cevaplar vermek de istemiyorum ama gerçekten sürdürülebilir ekonomiyi yakalayamayan takımların uzun vadede herkesin çok zor şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de önümüzdeki dönemlerde zorlanacağını düşünüyorum. Yani bu kadar yüksek maaş bütçesine ulaştıktan sonra, bakın transfer etmek ayrı, maaş bütçesi ayrı. Bunlar çok zor çünkü. Onun için ben Galatasaray'ın var olan kadrosunun doğru 2-3 takviyeyle, 4 takviyeyle yine Türkiye'de şampiyon olacağını düşünüyorum ki sezon başında Fenerbahçe'nin çok iyi maçlar oynadığını gördüm. Ama Fenerbahçe'de şu son 2 maçtır, yani Gençler Birliği maçını da bir tarafa koyalım. Dün akşam baktığım zaman duran bir Fenerbahçe var yani. Rakibi baskı altına alan, Beşiktaş'ta gördüğümüz o rakibi sıkıştıran, dar alanda zorlayan, topu dışarıya atan, attıran bir oyun felsefesi falan yok. Bu Fenerbahçe rakiplerine korku vermez. Fenerbahçe, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe taraftarını gönlünü kazanabilmesi için bu takımın temposunu falan yükseltmesi lazım. Böyle oynayamazlar.
1: Peki Fenerbahçe tarafında bunu görüyorken Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yarın Avrupa Ligi playoff turu maçları var. Oraya ilişkin de belki yorum yapmak istersin, konuşmak istersin. Galatasaray'ı çok kısa tuttuğumuz bu noktada, onu da gözden kaçırmayalım. Galatasaray'ı biraz kısa tutmuş oluyoruz bunları konuşarak Oğuz Altay.
0: Galatasaray'da konuşacak çok fazla bir şey yok şu anda.
1: Onu senden duymak kıymetli. Niye biliyor musun? Galatasaray'ın içinden birinden duymak kıymetli. Şu açıdan kıymetli. Dinleyicilerimize bazen anlatamıyoruz bunu Oğuz Altay. Ya Fenerbahçe'yi 40 dakika konuştun, Galatasaray'ı 18 dakika konuştun. Oluyor muyu açıklayamıyoruz yeri geldiğinde.
0: Ben seni çok iyi anladım da, evet. Galatasaray'ı böyle 45 dakika 55 dakika konuşmak için iki tane isim vereyim sana. Ara onları, 55 dakika yalan makinesi gibi konuş. Yalan makinesi yani. Devamlı sallayacaklar.
1: Girme abi oraya.
0: Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani ben bizi dinleyen insanlara umut tacirliği yapamam. Ben Galatasaray taraftarını seviyorum. Onun için yalan konuşmam onlara.
1: Konuk öneriyorsun zannettim Oğuz Altay. Halbuki ironi yapıyormuşsun yani.
0: İroni yaptım.
1: Yani girmeyelim abi oralara. Peki tamam, devam edelim. Ettiğimiz noktada Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuştuk.
0: Ben Beşiktaş'ın oyununu Vincenzo Italiano ile beğeniyorum. Yani gerçekten tabii yaşı ileri olanlar, benim yaşlarımda olanlar iyi bilirler. 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın, Kalin'in yani namı diğer, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı sene oynattığı oyuna çok benziyor. Yani bu tempoyu ne kadar sürdürebilirler? Sezon içerisinde hani hem sakatlıkların, cezaların olduğu, hem milli takım maçlarının, Süper Kupa, Türkiye Ligi maçlarının, kupa maçlarının olduğu dönemde, Avrupa Kupaları da varken bu temponun sürdürülebilirliğinin ne kadar olabileceği konusunda bir ön fikrim yok. Ama bu şekilde oynamış olsa Beşiktaş'ın çok doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Yani baksanıza, yani geçen sene çok öne çıkamayan Olaytan bile bu sistemin içerisinde kilit adamlardan biri olma yolunda ilerliyor. Çünkü ön alanda oynuyor, darbeli oynuyor, rakibi sıkıştırıyor. Ve Beşiktaşlı futbolcular bunu oynarken keyif almaya başladılar. Aynı pozisyon içerisinde 3 defa 4 defa Eyüpspor maçında bile, en son maç olduğu için, topu dışarıya atmak zorunda kaldılar ve ayaklarındaki topu kaptırdılar. Hem Beşiktaş tempoyu yükseltiyor, hem de sıkıştırdığı için rakibi ön alan baskısıyla topu kaptırmak ve dışarıya atmak zorunda kalıyorlar. Ben Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu inanıyorum ama Beşiktaş'ın da pozisyon üretme konusunda sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Yani Orkun Kökçü çok kaliteli, Salih arkasında orta sahada, evet bunlar doğru. Çelmi'yi biliyoruz, Biljović geldi ama Biljović'in gelmesi pozisyon üretme anlamında değil, sonuçlandırma üzerinde etkili olacak. Ben de Beşiktaş'ın hala Orkun'a rağmen

0: bir böyle 10 numara pozisyonunu box to box oynayabilen yaratıcı, kreatif bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlanabilir bu sene. Bu kadar iyi oyun anlayışı olmasına rağmen. Trabzon'a geldiğimiz zaman da tabii Trabzonspor'un Kasımpaşa maçını da izledim ben. Açıkçası yeni oluşturulan bir takım. Arada göze çarpan futbolcular var. Özellikle o Portekizli, ismini unuttum. Çünkü ilk defa gördüm hayatımda. Oyuncunun topla alışverişini, oyuna katkısını vesaire, bunlar da güzel. Şeyi biliyoruz, Muhammed Salah'ı biliyoruz.
1: Savyolo'dan bahsediyorsun, Portekizli diyerek, 22 yaşındaki oyuncu.
0: Galiba. Ondan sonra ama doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'un ligi hazır olduğunu söylemek çok olası değil. Ben Trabzon'u iyi görmedim. Mesela geçen sene Trabzonspor'un çok daha iyi maçlarını seyrettim. Ha, belki takımda değişiklikler oldu, ilave edilenler oldu, sezon başıdır vesaire. Ama Trabzon'u daha iyi bekliyordum. İstediğimi bulamadım. Şu anda takımlar içerisinde, bakın bu söyleyeceğime de kimse şaşırmasın. Her maç seyrettiğimiz üzerinden konuştuğumuz için hafta hafta fikrimiz değişiyor gibi oluyor. Ben sezon başında Fenerbahçe'yi çok iyi bir dönemde gördüm. Bu şekilde oynarsa Fenerbahçe şampiyonluğun bir numara adayıdır dedim. İkimizin programında da dedim bak. Ama dün gördüğüm Fenerbahçe bu değil. Gençler Birliği maçında gördüğüm Fenerbahçe bu değil. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman istikrar açısından sürekli olarak aynı tempoyu, aynı futbolu oynayan ve oynamaya çalışan Beşiktaş olarak Beşiktaş'ı iyi gördüm. Eğer Galatasaray geçen sene şampiyon olan kadrosunu, bugün mesela Galatasaray berabere kaldı 2-2, evet. Çorum Spor maçında 53 kere rakip ceza sahasına girdi. Kaleci 10 tane net pozisyon kurtardı, Felipe. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın oyun felsefesi diğerlerinin hala üzerinde. Sadece Galatasaray'ın yapması gereken takviyeler var. Bu takviyeleri yaparsa Galatasaray gene şampiyon olur. Aksi takdirde yani herkes her şeyi olabilir durumda. Ama ben Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı oyun anlayışından, Galatasaray'ı kadro kalitesinden dolayı, birlikte oynama alışkanlığından dolayı önde görüyorum şu an.
1: Peki Oğuz Altay, sana gelen sorular da var. Onlara da bakacağım. Bu arada o sırada çok küçük bir not yazmam gerekiyordu yayınlarımızla alakalı. O sebeple klavyenin sesi yayına fazla yansımış olabilir. Dinleyicilerimize bundan rahatsız olmuştur muhtemelen. Özür dilerim. Fark etmedim.
0: Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Bu meslekle ilgili bir şey.
1: Zaman zaman yapmak durumunda kaldığımız noktalar. Galatasaray bu şekilde devam ederse Avrupa'da dağılır demiş. Bunun yanında şunu söylüyor. Berk Bey, iyi günler. Tamam, Galatasaray transfer yapmasın ama altyapıdan da mı topçu gelmiyor? Okan Hoca'nın da bir tane topçu getirdiğini görmedik altyapıda. Nasıl olacak bu demiş. Bunu sorguluyor mesela.
0: Şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim. Galatasaray şu andaki kadrosu Avrupa için, yani 5 ay önce 4 ay önce Avrupa'da ilk 16'ya kalan takım bu sene aynı başarıyı gösteremez diye söylemek de çok doğru olmayabilir. Ama bence de Galatasaray şu anda Avrupa Şampiyonlar Ligi için söylüyorum, şu anda yeterli değil. Onu yazan dinleyicimiz, kardeşimiz doğruyu söylemiş. İkinci söylediği şey altyapı konusu. Şimdi bu altyapıdan oyuncu getirme konusu, sürekli şampiyonluk kovalayan, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen 35 milyon taraftarı olan bu camialar için çok kolay. Eğer sen altyapıdan, geriye giderek söylüyorum, Sergen Yalçın gibi, Fenerbahçe'deki Arda Güler gibi, Galatasaray'daki Arda Turan gibi veya Galatasaray'daki Ozan gibi altyapıdan direkt girip ilk 11'e soyunabilecek kaliteyi bulamıyorsan teknik direktör tarafından bu risk edilebilecek bir durum değil. Çünkü ilk aldığın puan kaybında homur homur homurdanan, istifaya davet edilen ve camiaların karıştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Teknik direktör kendi mesleki kariyeri açısından ve takımın başarısı için ben o genç oyuncuya yatırım yapacağıma var olan tecrübeli, kaliteli oyuncularla gidip 3'er puanı alıp şampiyonluk yolunda ilerlemeyi tercih ederim diye düşünüyor. Burada şimdi mantalitesini değiştirmesi gereken teknik direktörler mi, yoksa bütün taraftarlar olarak hepimiz miyiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Ben bu soruyu aslında çok önceliğinde düşünmemiştim ama şu anda da aklıma geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü maçında bir birlik beraberlik var. Eğer Fenerbahçe altyapıdan gelen bir oyuncuyu sahaya atmış olsaydı ve bu bir birlik sonuç gelseydi, o çocuk da o gün tutup bir oyun oynasaydı, Şimdiki söylemler çok daha farklı yerlere gidecekti. İsmail Kartal buna cesaret edemez. Okan Buruk buna cesaret edemez. Ama senin elinde çok iyi bir kadron vardır ve alt taraftan da öyle bir oyuncu gelir ki ben geldim der. O hissettirir zaten o. Süre vererek devam etmeye başlarsın. O formayı bir alır, bir daha da çıkarmaz. Bu oyuncuları da nereden getireceksin? Ya altyapıda sahan yok, sahan, antrenman sahan yok. Galatasaray'ın şu anda Kemerburgaz'da yapmış olduğu iki tane nizami çim sahanın yanına 5 tane çim saha yapıldı. Buradan ancak ilerleyen yıllarda, şimdi gittin oraya, geçen seneki yere, bir tane tam saha, bir tane yarım saha var. Bütün altyapı takımları orada antrenman yapıyor, orada maç yapıyor, A takım orada. Futbolcuyu nerede yetiştireceksin, ne yapacaksın? Zaman yok, yer yok. Fenerbahçe desen aynı şekilde. Onun için Beşiktaş desen öyle. Onun için yani benim yurt dışında yapmış olduğum seyahatlerde açıkça söyleyeyim ben. Ben 15 tane yan yana çim sahası olan takımlar gördüm. Galatasaray'ın Porto maçına gittim. Porto'nun altyapısına baktım. Ucu bucağı yok. Gidiyorum İsviçre'ye, gidiyorum başka bir ülkeye, İngiltere'ye, Hollanda'ya. Ya o kadar çok futbol sahası yapmışlar ki nizami ve çim zemini harika olan. Yani orada sadece oyuncunun çıkıp oynaması gerekiyor çocuğun. Yetişmesi gerekiyor. Bizde saha yok.
1: Nasıl yani yetişecek? Nereye bağlayacağız sonunda Galatasaray kısmında dinleyicimizin dediği yerde?
0: Galatasaray kısmında neden altyapıdan gelmiyor? Bu kadar yarışmacı, bu kadar Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedefi olan takımlarda çok üst bir altyapıdan gelen oyuncun olmazsa bunu teknik direktörler risk etmiyorlar, almıyorlar. Ama benim de bildiğim Galatasaray altyapısında birkaç tane özellikle santrafor mevkiinde oynayabilecek oyuncu var. Ama risk edemiyorlar. Bak, Osimhen'in arkasına bizim transfer ihtiyacımız yok, şu çocuğu koyalım diyemiyorlar. Gol makinesi var. Efe Gündal var. Gol makinesi adam. Her oynadığı maçta gol atıyor, gol kralı oluyor. Ve yabancılar tarafından takip edilip transfer edilmek isteniyor. Ama Galatasaray takımına çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Bak, bunların hepsinin konuşulması lazım geniş bir zamanda.
1: Peki, konuşuruz, değerlendiririz ama mesela bir dinleyicimiz diyor ki bir ay önce Galatasaray'ın 1 milyar doları vardı diyen Oğuz Altay değil miydi? Şimdi ne diyor demiş Zafer Bey, bunu sormuş.
0: Zafer Bey'e şunu söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Galatasaray'ın Florya inşaatı, Riva inşaatı ve Riva'daki ikinci etap inşaatı. Ben şimdi geçen ay şeye katıldım, divan kurulu toplantısına katıldım ben. Orada kulübümüzün başkanı Riva'daki var olan Galatasaray villalarının haricinde 323 mü dedi, 326 mi ne, yanlış söylemeyeyim, adet villa daha Galatasaray'ın hak ettiğini söyledi. Şimdi Galatasaray'ın Riva'da 500 tane villası varsa, Florya projesindeki rakam ortadaysa, benim söylediğim rakamda bir şey yok ki, işleyişte sıkıntı var. Bu da benimle alakalı değil. Ama Galatasaray'ın beklediği rakamlar, açıklanan rakamlar bunlar. Çünkü elde proje var. Yani biz 5 sene sonra bir şey yaparız, oradan para gelir anlamında söylenmiş sözler değil. İmzalanmış mukaveleli konulardan konuşuyoruz yani. Ama bunu söyleyen dinleyicimize teşekkür ederim. En azından dinlemiş, hatırlatıyor. Ben de kendisine Galatasaray'ın hala böyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili yakında Galatasaray divanında konuşmalar yapılacağını ve bu konuyla ilgili somut belgeler isteneceğini de biliyorum.
1: Oğuz Altay, gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Dediğim noktada genç oyuncularla Okan Buruk arasındaki iletişimi nasıl görüyor? Okan Hoca yardımcı hocalarına ekleme yaptı mı? Bilginiz var mı diye sormuş son bölümde bir dinleyicimiz.
0: Var. Bildiğim şeyler var. Okan Hoca da Galatasaray'ın altyapısından geldiği için aslında altyapıdan çıkan bir futbolcunun hayallerini A takıma çıkabilmek için verdiği mücadeleyi, o süreçteki zorlukları, ama o yaşadığı heyecanı, mutluluğu en iyi bilen kişidir. Eğer Okan Buruk zaten burada genç oyunculara yakın olmazsa, o zaman bambaşka şeyler konuşmamız lazım. Yani Okan Buruk'un evet altyapıdan bir oyun mesela kampa götürüyor, ama onların içerisinden birisini alıp sezon içerisinde kullanmıyor. Değil mi? Geçen sene Emin'i çıkardılar, Emin'i sattılar. Bir kişi çıktı yani. Stoper olan. Hı hı. Ama baktığın zaman duygu olarak, düşünce olarak Okan Hoca'nın buraya yakın olduğunu biliyorum. Ama Okan Hoca'nın bu saatten sonra

0: bu kadar Galatasaray taraftarının baskılayıp 5. şampiyonluğu üst üste istediği Şampiyonlar Ligi'nde bir tane beraberlik mağlubiyet aldığında yerden yere vurulduğu, Şampiyonlar Ligi maçının dönüşünde takım liderken Konya'da puan kaybettiğinde 200 bin tane hashtag açılıp Okan Buruk istifa yazılı yazıldığı ortamda böyle bir riske gireceğini sanmıyorum. Elindeki en iyi oyuncularla oynayacaktır, tecrübeli oyuncularla oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani ya aslında konuşulması gereken çok uzun, bir gün seninle program yapalım yan yana, sadece bu konuları konuşalım. Bak emin ol çok değişik şeyler çıkacak ortaya bence.
1: Abi değişik şeyleri şimdi çıkartalım istiyorum ben de ortaya ama...
0: Ama şimdi çıkartalım ama ben de diyorum sana, Galatasaray'ın taraftarının bu kadar sabırsız, başarıya alışmış ve sürekli başarı istediği ortamda sen altyapıdan oyuncuyu çıkarıp ilk
1: oyuncuları
0: yapamazsın.
1: Hazır değiliz diyorsun abi. Altyapımız hazır değil. Buna hazır değiliz. Ülkece hazır abi, değiliz diyorsun.
0: Ben ülkece hazır değiliz diyorum. Altyapımızdan gelen oyuncu olabilir. Ama taraftar olarak baktığın zaman hazır mıyız? Bence değiliz.
1: Peki. Oğuz Altay, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Bütün herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Bu arada konuşmadan geçemeyeceğim ama bir dinleyicimiz demiş ki, ya bunu da hep yapıyorsunuz, yapmayın lütfen. Ramazan Karakaya güldürdü de bak. Ahmet Konanç her yayında Galatasaray ağzını alıyor. Oğuz abi haddini bildirsin, söylesene Berk haddini bildirsin demiş. Ya horoz mu dövüştürüyoruz burada mesela? Yani o ona haddini bildirsin, o ona bunu yapsın, bu buna bunu yapsın. Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Ne gerek var buralara girmeye şimdi mesela? Yok, yani çok doğru bir tabir de olmadı benim söylediğim ama yani Oğuz abi...
0: Olmadı.
1: İlginç abi ama yani bunu benden istiyorlar, bunu Doğan Öncel'den istiyorlar, bunu Cihan Dişli'den istiyorlar. İşte Ahmet Konan çıktı, Yakup'u çağır, Yakup çıktı Ahmet'i çağır, haddini bildirsin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Nereye gidiyor bu iş?
0: Burada ben kendi adıma konuşayım, seni de anlıyorum. Evet. O anla program yaparken de aynı şeyler oluyor.
1: Ha, onu diyorum.
0: Benim kimseyle sidik yarıştırma gibi bir düşüncem yok.
1: Öyle de demeyelim tabii de abi, yani yarışmak gibi bir şeyim yok diyorsun.
0: Tamam. Evet. Öyle. Evet. O da bir atasözü olduğu için öyle aklıma geldi, onu söylemişim.
1: Tercih etmediğimiz.
0: Düzeltme yaptık ama sadece şunu söyleyeyim. Herkesin bir yapısı ve karakter tarzı ve hayata bakışı var. Bahsedilen kişiler iyidir, Oğuz kötüdür. Ya da Oğuz tarzı iyidir, onlar kötüdür konuları benim yorumlayacağım konular değil. Onu dinleyenler kadar. Ama benim bildiğim tek
1: şey... Böyle bir şey değil tabii. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin menfaatini korusunlar gibi bir durum var burada. Yani, oradan yaklaşıyorlar.
0: Ben konuya yaklaşım olarak biliyorum ama Galatasaray'ın haklarının korunacağı yerde Türkiye'de bu işi benden daha iyi yapacak kimse yok. Ben kendimi biliyorum. Ama o seviyelere gitmiyorum.
1: Peki. Doğru olan. Teşekkür ediyorum Oğuz abi. Selamlar, saygılar. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Öyle kapatayım.
0: Selam, sevgi, saygı benden. Bütün o her türlü soruyu soran kardeşlerimize de çok selam olsun.
1: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Spor'u konuşacağız Fatih Şeker'le. Liglerin ertelenmesine ilişkin yönetimden bir bilgi aldım. Yönetimden bir beklenti haberi aldım. Dedi ki, onu da bir yerlere dayandırarak konuştuk hafta sonu. Acaba ne oldu, ne bitti? Bazen böyle İstanbul'dan çıkmayan haberi Anadolu'dan alırsınız. İstanbul'da sel olur, sır olur bazı haberler. Anadolu'da ön plana çıkar. Onu Fatih Şeker'den saniyeler içerisinde öğreneceğiz ama öncesinde teşekkür edeyim. Çağatay Bey geldi mi demiş dinleyicimiz. Çağatay Bey bugün özel bir sebebiyle yok. Ve aynı şekilde Cihan Dişli'nin yıllık izinde olduğu, İbrahim Yavuz'un programının bu hafta özelinde cuma gününü aldığımız bir gündeyiz. 4 saat boyunca yayındayım. 4 saatlik programda ilk 2,5 saati geride bırakmak üzereyiz artık. Ve İrfan 25'te 12-10 civarında Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı, Melih Şendil'le, Meli abimle gündemi, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. Ve Fatih Şeker'le maçların ertelenme ihtimaline ilişkin durum ve Konyaspor'un detaylarını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda 14.30 civarında Vincenzo Italiano Zalgiris karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek bir futbolcuyla beraber, oraya gideceğiz. Sonrasında yayın yine devam edecek. Süha Gür'le Fenerbahçe gündemini, Erkan Tiryaki ile de gündemin diğer başlıklarını tamamını konuşacağız. Hatırlatayım. Ama Instagram Sayerberk'ten takip edebilirsiniz dediğim noktada birçok takip var. Onlar için de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle hızlıca baktığımda Zafer Bey Hemen soyadını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Zafer 58 takip etmiş. Teşekkür edeyim. Fatih Gül 65. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Volkan Gürpınar oradan bizi takip ediyor. Instagram Sayerberg'ten takip eden bir diğer dinleyicimiz. Ramazan Çelebi, ona da teşekkürümü iletiyorum. Diğer tarafta galiba Abdülkadir Bey. Abdülkadir Doğrusoy bizi takip eden bir diğer

0: dinleyicimiz Galatasaraylı. Selamlar ona. Şahin Kara aynı şekilde. Şahin Kara 89 bizi takip etmiş. Erdal Kurt, ona teşekkürümü ileteyim. Yılmaz Bilge, daimi dinleyenlerimizden, taksici dostlarımızdan, abilerimizden sağ olsun. Fatih Çura beni takip eden farklı bir dinleyicimiz, ona teşekkürümü iletiyorum. Fuat Yılmaz 1907, Ali'nin babası, Çınar Ali'nin babası Erdem, kullanıcı adıyla Erdem Bey, Çınar Ali'ye, size, ailenize, kıymetli ailenize selamlar, saygılar. Rıfat Bıçak, o bizi takip ediyor ve Volkan Düz bizi takip eden bir farklı dinleyicimiz, oradan takip eden. Turan Doğaner aynı şekilde gün içerisinde takip edenlerden. Abdullah Yıldız, Levent Akçapınar, hepinize ayrı ayrı. Hüseyin Başpınar aynı şekilde, size de. Emrah Çarkçı, göremediğim birçok, yeni gördüğüm birçok takip isteği, takip mesajlar da var. Çok teşekkürlerimi ileteyim, sağ olun, var olun. Ve Yusuf Demir 72, ona da teşekkürümü iletiyorum. Tam da bunları sayarken an itibariyle takip eden bir farklı dinleyicimiz, sağ olsun, var olsun dedik. Ve devam ediyoruz. Berk, hoş geldin. Rotasyon yapıp maçı kaybettik. Lyon maçını kazanamadık demiş. Doğru. Peki. Fatih Şeker'e dönüyorum. Fatih Şeker'le konuşacağız. Fatih Şeker, selamlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir. Konya'ya selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
1: Evet. Şöyle diyelim. Tabii Rizespor maçının mağlubiyeti sona ermesinden sonra biraz yüzler asık elbette hepimiz, yerel medya ve Konya şehri olarak. Biraz futbolun da çok kötü olması hayal kırıklığı yaşattı ve bir anlamda yüzler asık belki.
0: Şimdi burada ikinci hafta maçlarını beklerken sen geçen hafta bir bomba attın, kaçtın. Maç önüne denk geldiği için çok fazla konuşamadık da Fatih Şeker. Buradan alamadığımız netlikte bir haberi senden almıştık. Hatta sorgulamıştım, hafta içi mutlaka yayın yapalım diye, bugüne kısmetmiş. Maçların ertelenme ihtimaline ilişkin yönetimden aldığım bir bilgi ve beklentiyle esasında da açıklanabilir bu dedin. Bilgi beklenti karışımı bir şey söylemiştin. Bugün yeni bir haber var mı burada? Merak ediyorum açıkçası. Konyaspor Fenerbahçe maçının ertelenmesi demek, Beşiktaş'ın aynı zamanda Trabzonspor'un da maçlarının, onlar da pazar günü 19 ve 21-30 seanslarında arda arda oynayacaklar karşılaşmalarını, ertelenme ihtimali oluyor. Sana sorayım, senden bilgisini alayım isterim.
1: Evet, sende. Ben konuya gerçekten hakimim. Öncelikle Radyo Gol dinleyicilerine iyi yayınlar dilerim, iyi günler dileyelim. Şöyle Berk, biliyorsun geçtiğimiz sezonda bir erteleme süreci olmuştu. Konyaspor'u da çok yakından ilgilendiriyordu. Konyaspor Beşiktaş'la oynayacaktı ve bu maç Ekim ayına ertelenmişti. Hemen dinleyicilerimizin hafızasına da gelmiştir diye tahmin ediyorum. Biz aslında 10-15 gün boyunca bu maçın erteleneceğine dair planlarımızı yaptık. Ona göre bir plan yaptık. Konyaspor yönetiminde de bu yönde bir beklenti vardı. Onlar da konuştuğumuzda bu maçın geçen sezonunda olduğu gibi Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin de talebiyle erteleneceğini söyledi. Biz Konyaspor yönetimine profesyonelini sorduğumuzda bu Konyaspor'un dışında olduğunu ama kendilerinin bu karara saygı duyacağını belirtti. TFF'nin vereceği bir karar, kendilerinin karışamayacağını belirtti. Böyle bir beklenti Konyaspor kulübünde vardı. Açıkçası erteleneceğine dair bir beklenti vardı. Sayın Cengiz Yönet, Konyaspor kulübü basın sözcüsü Cengiz Yönet de Rizespor maçının hemen ardından buna dair bir açıklama yaptı aslında. Konyaspor eğer TFF'nin vereceği bir erteleme kararına gayet saygı duyacağını, kendilerinin herhangi bir itirazda bulunmayacağını, çünkü söz konusu olanın ülke puanı ve Türk takımlarının avantajına olacağı için Konyaspor herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını, olumlu karşılayacağını belirtti. Ve pazartesi gününe geldiğimizde elbette Konyaspor'un şöyle bir talebi oldu Fenerbahçe'den: erteleneceğine dair bir başvuru yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Çünkü Konyaspor'da elbette bir otel rezervasyonu yapması gerekiyor. Anadolu yakasında bir tarifeli seferleri bakması gerekiyor uçak rezervasyonları için. Bu yönde Fenerbahçe kulübünün profesyonelleriyle beraber iletişime geçiliyor ve Fenerbahçe bu soruluyor. Fenerbahçe'den gelen cevapta biz Konyaspor maçını oynayacağız ve erteleme ile alakalı herhangi bir çalışmamız yok dedi. Konyaspor da hemen kendi planını yaptı. Antrenman programlarını ona göre belirledi ve normal rutin akışını devam ettiriyor. Hatta Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un da yarın konuşacağına dair basına da bilgilendirme geldi ve artık rutin olarak Fenerbahçe-Konyaspor maçı kesin olarak oynanacak. Konyaspor da buna yönelik rezervasyonlarını yapmış durumda. Bir bu konuda
0: yani artık yanıldık mı? Kapanmış. Yanıldık mı diyoruz o zaman?
1: Yok, konu kapandı yani, öyle diyelim. Çünkü peki, biliyorsun Fenerbahçe'de biletleri de satışa çıkardı.
0: O zaman burada dinleyicilerimize şöyle açıklayayım. Böyle zaman zaman yaparız. Bizim şişirmemiz abi bu. Yani ben şişirdim konuyu. Ben şişirdim olayı. Var mı yok muyu? Böyle son dakikaya kadar sakladık. Az sonralarla buraya kadar getirdik işi. Ama beklediğimiz gibi gelmiyor. Ya biz böyle bir haber aldık. O haber de devam ediyor. Bugün gelmesi bekleniyor, bu haberin açıklanması bekleniyor. İşte Konyaspor yönetimiyle yine görüştüm. Böyle bir haber bekliyoruz gibi bir şeyle gelirsin diye düşündüm. Belki yokmuş abi öyle bir şeyde. Peki.
1: Şöyle, Konyaspor zaten kesin olarak artık yani haberi öyle söyleyeyim o zaman, artık ertelenmeyeceğine dair zaten planlarını yaptı. Şu an gündemden çıktı. Konyaspor tekrar bir sorduk çünkü. Şimdi dün hatırlarsan İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı. Bir kafa karışıklığı yaşattı. Lyon maçının basın toplantısından sonra tekrar hemen Konyaspor'la irtibata geçtik. İsmail Hoca böyle söylüyor. Bize gelen herhangi bir şey yok. Biz planlarımızı yaptık. Cuma günü biz İstanbul'a gideceğiz, maçımızı oynayacağız. Herhangi bir değişiklik yok dedi ki hemen yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra da Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de ertelenmeyeceğine dair maçın oynanacağını belirterek bir anlamda hepimizi, Konya Sporu da teyit etmiş oldu. Şu an rutin akışta maçın oynanacağını söyleyelim belki.
0: Peki. Konya'ya ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı? Ekleyeceğin detay var mı? Fenerbahçe maçı öncesinde.
1: Evet.
0: Önemli konudaki durumlar.
1: Evet. Konya Spor'da transfer gündemi olsun. Vize Spor maçının yansımaları olsun. Hareketli günlerden geçiyor. Tümosan Konya Spor dün Macar oyuncu 22 yaşında Raymond Tolt 4 yıllık sözleşmeyi imza attı. Geleceğe yönelik yapılan bir hamle. Konyaspor bu sezon hem geleceği planlıyor hem de mevcut takımı iskeletini daha da güçlü hale getirmek adına çalışmalarını yaptı. Konyaspor 2 takviye daha yapacak. Orta sahaya özellikle kaliteli bir ekleme yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Netçap hamlesi olur mu olmaz mı? Dün görüştüğümüzde Konyaspor yöneticilerinin farklı daha planları oldu. Netçap'ın şu an öncelikli olmadığını Samsunspor'dan hatırlayacaklar dinleyicilerimiz. Fil dişi sahilli bir oyuncuyla görüşmeleri var. Bastia'dan olayının takım arkadaşı Alexandre Zaoui diye 21 yaşında. Bu yönde bu sabah yaptığım görüşmelerde oyuncunun kulübüyle hem bonservis hem de sonraki satıştan payla alakalı temasların sıklaştığını ve biraz da ilerleme kaydedildiğini belirtelim. Konyaspor bu transferi bitirmek istiyor. Elbette Fenerbahçe maçı öncesi kalede bir sıkıntı var Konyaspor'un. Bahadır Han Güngör'dü. Çaykur Rize Spor maçının ikinci yarısında bir pozisyonda ayak bileğinden sakatlandı. Çok ciddi olabileceğine dair bir tedirginlik de vardı Konyaspor kulübü cephesinde. Hem Ersan Hoca da maçtan sonra ciddi olabilir, durumu kötü gözüküyor demişti. Ama yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı. Bu da bir anlamda teknik heyeti rahatlattı. Çünkü olası 2-3 aylık bir sakatlık durumunda Konyaspor'da kaleci takviyesi de gündeme gelebilecekti. Ama şu an için böyle bir planlama yok. Bahadır Han Güngör'dü. Eylül'ün başı itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Erzurumspor maçı şüpheli ama 5. haftadaki Trabzonspor maçına %100 duruma geleceğine dair bilgi verelim. Fenerbahçe maçında Deniz Ertaş, genç filebekçisi 2005 doğumlu Deniz Ertaş Konyaspor kalesinde olacak ve Fenerbahçe forvetlerine karşı kalesini gole kapatmaya çalışacak. Elbette Konyaspor'un yarın İlhan Polk'un neler söyleyeceği biraz önemli çünkü Rize Spor maçında dinleyicilerimiz bilecektir. Hem Recep Uçar hem de İlhan Polk tribündeydi, cezalıydı. Hem transfer süreci hem de takımın son durumuyla alakalı yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak İlhan Polk.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Varsa farklı
0: Konya
1: bir sorun, onu da yanıtlamak isterim.
0: Bu arada 4 transferi konuşacağız dedik hafta sonu, bak varsa dedin aklıma geldi. Konyaspor'da biraz da geleceğe yatırım olarak adlandırmıştık.
1: Berk, Konyaspor geçen sezon...
0: Daha da detaylandıralım isterim. Yani biraz dinlediğimiz bölümler oldu.
1: Hemen detaylandırayım Berk. Konyaspor geçen sezon bir vizyon değişikliğine gitti ve artık yani ekonomik sıkıntıların da vermiş olduğu durumla beraber

0: yeni bir proje başlattı. Afrika projesi. Bu neden oldu? Sayın Ömer Atiker'in ve yönetim kurulu üyelerinin Afrika'da hem siyasi hem de ekonomik olarak bazı üst düzey isimlerle temaslar vardı. Afrika'ya çok sık ziyaretler yapıldı geçen sezon. Bu sezonda yöneticiler Haziran'da Afrika'ya gitti. İşte farklı ülkeleri gezdiler. 8-10 tane ülke gezildi. Bu ziyaretlere alt akademiden de yöneticiler, antrenörler davet edildi. Geçen sezon başlayan bir proje. Geçen sezon 19 takımına birçok Afrikalı genç oyuncu davet edildi. Bu sezonda bu projenin daha da genişletilerek devam ediliyor. Çok önemli iki tane anlaşma yapıldı. Onu söyleyelim. Max Grader, biliyorsun Sivasspor'dan hatırlıyoruz. Şu an oyuncu menajerliği yapıyor. Bir de Galatasaray'dan hatırladığımız şey şu. O da yine scouting ve oyuncu gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor. Konyaspor bu ikisiyle sözleşme imzaladı. Bir tarama yapılıyor Afrika'da ve taranan oyuncular Konyaspor'a geliyor ve Konyaspor'da bir süre denendikten sonra beğeniliyorsa sözleşme imzalanıyor ya da farklı 19 takım ya da akademide değerlendiriliyor. Konyaspor geçtiğimiz günlerde elbette medyadan da duyuldu zaten. Konyaspor kulübü de açıkladı bunu. 4 tane oyuncuyla sözleşme imzaladı. İbrahim Aba, Alfa Fofana, Muhammed Fofana ve Erik Konate. Bu oyunculardan Erik Konate 21 yaşında, 19 takımına uymuyor. O A takım için alındı ama kiralanır mı kiralanmaz mı İlhan Kolutemiz çok net karar veremedi. Sol bek oyuncu. 3. sol bek olarak takımda kalma ihtimali var. Diğer 3 tane oyuncu 2007-2008 doğumlu ve U19 takımına uyuyor. Onlarla da alakalı sözleşme yapıldı. Her 4 kişiyle, 4 oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yaptı Konyaspor. Bu oyuncularla alakalı Dilan Palut'un da gelişimlerini takip ettiğini söyleyelim. Konyaspor bu oyunculardan
1: son 30 saniyeniz bu arada.
0: Gelecekte çok büyük beklentisi var. Belki öyle diyelim ve nokta koyalım.
1: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta basın toplantısı başladı çünkü oraya döneceğim. Fatih Şeker, selamlar Konya'ya.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Tekrar görüşelim. Hafta sonu özellikle. Sağ ol, var ol abi. Fatih Şeker'le konuştuk. Fatih Şeker'le Konyaspor'u değerlendirdik ki orada aldığımız bir haber vardı. Biraz üzerine gittik ama tabii çok da beklediğimiz bir haber. Beklediğimiz derken bir ertelenme olacak mı? Böyle bir gündem var mı? Burada konuşulanların farklı bir tarafta oradan gelecek bir bilgisi var mı yok mu? Onu biraz sorgulayalım istedik. Yok, olmadı. Yalo konuşuyor Beşiktaş'ta. Thiago Yalo ve Vincenzo Italiano basın toplantısı düzenliyor. Önce Yalo'nun açıklamalarını dinliyoruz haliyle. O başladı galiba basın toplantısına gördüğüm kadarıyla. Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. Orada basın toplantısı başladı. Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'ta Yalo konuşuyor.
2: His fault, the coach. Because of the coach, you know, he make me feel important and he's always telling what I should do much better and this is so important. Since the first day I always thought that I could give more to the team. And step by step, I think I can do even better. So, but I can say that I'm happy.
3: Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek. Ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
4: Sizinle devam edelim.
5: Stoper tandeminde sürekli ikililer değişiyor ama kendisi sürekli orada oynuyor. En çok oynamaktan keyif aldığı bir isim var mı ve Vlahovic de geldi takıma. Çok önemli bir takım oldu şu an bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta. Neler düşünüyor? Taraftarın da kendisine çok büyük sevgisi var. Bir şeyler söylemek ister mi taraftar için?
2: As a professional player, I have to be ready to play with everybody. You know what what I like to do most is playing football, and then the decisions the coach will take. If I have to play with Emiran tomorrow, I will play. If I have to play with Felix or Agbadou, I will do it without problem. I just need to adapt, and the most important thing is to play and perform well.
3: Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak zaten. Kararları veren hoca, yarın Emirhan'da oynayabilirim, Pelikse'de oynayabilirim, Agbadur'la da oynayabilirim. Burada çok önemli değil, burada adapte olmanız gerekiyor. Çünkü profesyonel sonuçta hepsi hocanın kararı ve elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
4: Hanımefendi.
6: Aslanak daha yeni bir lig gazetesi. Yarın için başarılar diliyorum. Sayın Italiano'nun savunmadan oyun kurma anlayışında stoperlerin rolü oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda siz bu sistem içerisinde zorlandığınızı hissediyor musunuz? Ve bir de ben bir önceki maçta sosyal medyada çok konuşulan bir saç çekme pozisyonu var. Onunla ilgili siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Tam olarak ne yaşandı anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim.
2: No, last year I didn't have problems to do what I'm doing now. You know, the system change, and you know sometimes we adapt better to some things. And yes, about the fault about the last game. Well, people always can share their opinions. I don't think that was a big deal. But it's okay. Maybe next time I can be also more careful. But was just a normal fault for me. And for the next time, of course, I have to be careful. But if I can be aggressive to steal the ball, I will do it without problem.
3: Yeah, bazı problemler vardı geçen sezon, ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha dikkatli olmam gerekiyor bazı yerlerde. Evet, bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
4: Son soru sizinle bitirelim.
5: O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim öncelikle. Takım 5 maç oynadı. 5'inde de gol yemedi. Bir savunma oyuncusu olarak bu size nasıl hissettiriyor? Ve bir savunmacı olarak bakışınızda neleri daha iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz bu sezon? Neleri geliştirdiniz?
2: For me as a defender is perfect to don't concede goals. I hope we can do much better because there is many games and it's important to don't concede goals because we have quality with the ball and we have players can do the difference. And as I said, it's a new different system. We're playing better without the ball, and when it's like this, it's more easier to don't concede goals. But in general, the team is playing good, so this is important.
3: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
4: Calo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım, hocamıza devam edeceğiz.
7: Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Bu merkezi koruma sebebinizi. Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
8: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio di tutta la squadra abbiamo pensato di continuare a dare minuti e a dare continuità a questo centrocampo, anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite, però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre e mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità. Lì in mezzo al campo, e non è un segreto, si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande corsa, nell'avere grande inserimento, nell'essere uno che può coprire spazi ampi. E poi anche se si dovesse trovare di qualità, è importante anche un giovane, un under 23. Questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca di giocatori importanti da qui alla fine, perché arriverà ancora qualcun altro a darci una mano e diventare ancora più competitivi.
3: Ortasal değişiklik yapmadım, doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim. Onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil bu, yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
4: Buyurun hanımefendi.
6: Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum hocam. Ayşegül Belirak Osman, 24 TV. İtalyan futbolunda önce savunma önemli bir prensip hocam. Siz Beşiktaş'ın savunmasında hala çözmeniz gereken problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa savunmada her şey oturdu, sıra hücumda mı? Çünkü yarınki maçta da favori gösteriliyorsunuz. Bu sizi bir rehavete sürükleyecek mi? Teşekkür ederim.
8: Credo che la difesa sia importante, nel senso di avere una squadra che tutti insieme cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol, e nel reparto difensivo in questo momento stiamo avendo degli ottimi risultati, non abbiamo subito gol, anche se qualcosa abbiamo concesso, e dobbiamo cercare di aggiustare, migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Però sottolineo e ripeto il fatto che i ragazzi hanno questa voglia di non far entrare la palla, di non subire gol, di non andare sotto, e questo mi auguro rimanga sempre. E la fase difensiva, per avere una squadra equilibrata, è normale che la devi curare come quando hai la palla. In questo momento lo stiamo facendo bene. Per domani penso che quando inizia una partita così importante, una finale che ti permetterà di accedere a una competizione importante, credo che non ci siano favoriti. Credo che si parta tutti alla pari, 50-50 all'inizio, è normale che sia così. Poi se saremo bravi faremo vedere le nostre qualità. È una squadra che arriva dai preliminari di Champions League, quindi non sono degli sprovveduti, ed è una partita da preparare bene, stare attenti a qualsiasi dettaglio, a qualsiasi situazione. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare bene la prima partita, e si giocherà in 180 minuti, ci giocheremo qualcosa di importante e inizieremo domani sperando di fare un'ottima prestazione.
3: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik, pozisyon verdik mi? Evet verdik ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'ne oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirseniz maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
4: Lütfen yarınki maçla ilgili alalım soruları. Buyurun.
9: Bahadır Çolak. Beşiktaş bu sezon oynadığı resmi maçları bir maç hariç hep 1-0 kazandı. Eyüp Spor maçından sonra da hoca gol üretiminde sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Vlahovic kadroda olacak, Avrupa Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'ta yarın Vlahovic süre alacak mı? Bu şunla bağlantılı soruyorum. Yarın 2-0, 3-0 gibi gollü bir maç izleyebilir miyiz?
3: Evet.
8: No, allora Vlahovic verrà in panchina. Sta iniziando ad aumentare il ritmo, la condizione. È stato tanto tempo lontano dal campo, quindi bisogna stare attenti, però verrà in panchina, ci auguriamo di potergli dare minuti, spero tanti, e inizieremo da domani a farlo partecipare a quello che sarà il cammino del suo e della squadra. Abbiamo aggiunto un valore importante, è chiaro che dobbiamo stare attenti, però abbiamo voglia di vederlo all'opera, abbiamo voglia di fargli esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la poca concretezza che abbiamo avuto, è un dato di fatto, è vero, abbiamo tirato tanto, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare quei gol che forse meritavamo di fare. Quindi lavorare, allenarsi sotto porta per la concretezza, la voglia di sbloccare il risultato, la voglia di mettere a sicuro un risultato, perché al minimo errore puoi subire gol, puoi riaprire le partite, e se hai costruito tanto è un peccato poi rovinare tutto. Quindi dobbiamo lavorare bene, aumentare questa concretezza, perché è importante.
3: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonu, temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyonu üretiyoruz, şans yakalıyoruz, rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitirecekte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik, ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansı da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
4: Size devam edelim.
10: Milliye Skorer Ege Mançılar. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Hocam rotasyonu oldukça geniş kullanan bir hocasınız. Nübel de şu an performansla göz dolduruyor. Hem Nübel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de acaba bu iki maçta Doğan Alemdar'ı kalede görme şansımız olacak mı? Teşekkürler.
8: No, no, in questo momento la, le gerarchie sono queste, Alex, Nubel, Dogan ed Emir. Si continua in questo momento con Alex, ho parlato con Dogan, avrà il suo spazio, giocherà qualche partita, secondo me ne giocherà tante. Però in questo momento si continua con questa continuità di prestazioni, con questa continuità di risultati, con il fatto che Nubel si sta comportando bene, quindi in questo momento si continua così.
3: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
4: Son soru sizinle basın toplantımızı bitirelim.
7: Serkan Morova. Öncelikle yarınki karşılaşma için hocaya başarılar diliyorum. Dün akşam futbol takımı için bir yemek düzenlediniz. Takımdaki havanın bu sezon özelinde oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir kabuk değişimi yaşanıyor diyebiliriz Beşiktaş'ta. Dün akşamki yemek özelinde ve bu sezon için genel hedefler doğrultusunda Avrupa Ligi Beşiktaş için nasıl bir hedef? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş hangi noktayı hedefliyor? Teşekkür ederim.
8: Va bene, allora questa è una cena che avevo promesso io alla squadra. Se avessimo ottenuto la qualificazione a questa finale e le promesse vanno mantenute, quindi tutte le volte che faremo tra virgolette queste promesse qua e alla fine otteniamo i risultati, è giusto andare a festeggiare, è giusto stare tutti insieme. E mi ha fatto un immenso piacere avere anche tutto lo staff, magazzinieri, dottori, comunicazione, dirigenti, perché qua siamo tutti un unico blocco, tutti dobbiamo arrivare a fine anno cercando di dare tutto il nostro contributo e tutti ieri abbiamo tra virgolette festeggiato questo che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che una squadra come la nostra debba cercare, avremo tre competizioni, campionato, Europa e Coppa di Turchia, quindi credo che una squadra come la nostra si debba concentrare per cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Mi auguro che si possa ottenere questo, stiamo lavorando per ottenere questo, avremo una squadra, sono convinto, che può far bene ed arrivare lungo in tutte le competizioni ed è questo il nostro obiettivo. Abbiamo parlato di questo, ne siamo tutti consapevoli e saranno questi i nostri obiettivi.
3: Akşam yemeğini ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamayı garantilersek, playoff'a kalırsak böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Yani virgül için söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki de biz de. Bunu virgül için söylüyorum. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan, malzemecisine, iletişimcisinden, yöneticilerine kadar hep beraber oradaydık. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz burada. Hepimiz bir ortak bir hedef için emek veriyoruz burada. Ve bu yüzden yine virgül içinde bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz ve böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
4: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantısını sonlandırabiliriz.
8: Napoli.
1: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa bitirebiliriz dedi Cihangir Gündoğan. O orada detayları aktardı ki Vincenzo Italiano da son kısımda ekleyeceğim bir şey yok dedi. Böyle bitti basın toplantısı. Zalgiris maçı öncesinde Nevzat Demir tesislerinde Yalo ve Vincenzo Italiano konuştu. Onların açıklamalarını sizlerle paylaştık. Az sonra devam edeceğiz. Süha Gür ve Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Yayında artık tam olarak 4. saatin içerisine gireceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir yayın olacak demiştik. 3 saati geride bıraktık. An itibariyle geride bırakmak üzereyiz. An itibariyle parantez programındayız. Enerjimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hızımız da aynı şekilde. Sizlerden gelen mesajlarla da hatta şöyle bir dönüş yapmış olalım. Berk merhaba. Adana Demirspor -24 puanla başlıyor lige. Bizi bu hale getirenler bir takım yaptırım yok mu onlara? Nasıl bir sistem var federasyonumuzda? Çantayı toplayan gidiyor demiş Ramazan Çelebi. Oradan dert yanıyor. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörü hazır olmayan oyuncusu hakkında ne kadar olumlu ve pozitif yorum yaptı? Bir de İsmail Kartal'ın yorumuna bakın demiş. Bak taraftar böyle işte kıyaslar yani. Haklı mı haksız mı onu da size bırakayım. Bu yorumda dinleyicimiz. Gelen mesajlar var. Hızlıca mesajlara bakalım. Sakarya'ya geldiğinde sana bir köfte ekmek kahve ısmarlamak isterim demiş Necmettin Ercan. Teşekkür ediyorum Necmettin Ercan. Sağ ol var ol. Sakarya'ya geldiğimde görüşelim inşallah. Sağ ol var ol. Teşekkür ediyorum. Çark Caddesi'ne gelmeyeli de uzun zaman oldu bak orada. En iyi yerleri de siz bilirsiniz orada değil mi mesela? İyi de bir rehberimiz olur Necmettin abi. Selamlar saygılar. Kadir Nurbanu, Çınar Satılmış hepsine teşekkürlerimizi iletelim ve aynı zamanda Ramazan Karakaya, ona da teşekkürümü ileteyim. Yine aynı şekilde Mustafa Namlı, o bizi takip etmiş. Erkan Yamak, Erol Can Bulat, Muammer ve Yusuf Demir, Instagram Sayarberk'ten beni takip eden dinleyicilerimiz, bir takip istedik. Oradan da yazabilirsiniz dedik. Ardı ardına mesajlar, ardı ardına takipler. Onlar için çokça teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olun, var olun diyeyim. Instagram Sayarberk'ten, Twitter X Sayarberk'ten beni takip edebilirsiniz. Ve özellikle Instagram'dan da yazdığınız yazıları, mesajları okur, tek tek dillendirir ve programı ilişkinde önerileriniz varsa onları da detaylandırırız. Instagram Sayarberk'ten de takip edin lütfen diyeyim. Araya gidiyorum, aranın ardından burada olacağım.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamlar diyelim tekrar tekrar ve programda 12'de başladığımız programda İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı, diğer tarafta Beşiktaş Ali Aydın'la konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Konyaspor tarafında da öğrenmemiz gerekenler vardı diye düşünerek Konyaspor'u da Anadolu'dan futbol köşesinde bugün işledik, konuştuk, detaylandırdık Fatih Şeker'le dedik ve 14.30'a başlayan Vincenzo Italiano basın toplantısı aşağı yukarı bir 5 dakika önce bitti. 20-25 dakika süren bir basın toplantısıydı. Yalo ile beraber konuştular. Onun ardından tekrar Fenerbahçe gündemine döneceğim. Çünkü oradaki yankıları alacağız. Son olarak galiba Diego Carlos için Fenerbahçe'de net bir teklifin geldiği konuşuluyordu. Bir son dakika gelişmesi olarak bir 20 dakika önce aşağı yukarı ekranlara, görüntülere, ajanslardan gelen bilgilere yansıyan detay böyleydi. Süha Gür bizlerle birlikte. Süha Gür hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili
0: Berk, selamlar. Şimdi ajanslardan gelen bilgiler dedim. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür hattımızda. Biz öyle bir bilgi vermedik derse şaşırırım şu an. Süha Gür selamlar diyeyim tekrardan ve sana Diego Carlos'un detaylarını sorayım.
1: Evet, aslında Diego Carlos konusu biliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden, bana göre önemli konulardan bir tanesi. Çünkü buna sadece Diego Carlos üzerinde bakmayalım sevgili Berk. Fenerbahçe çok fazla oyuncuyla, 45 oyuncuyla topuk yaylasına gitmişti. Tabi bir noktadan sonra hakikaten bu kadar önemli hedefler belirlemiş bir ekibin içerisinde mutsuz oyuncuların barınması problemler çıkartıyor. O sebeple Fenerbahçe Kulübü, daha sonra yönetimi doğal olarak kulübün menfaatlerini düşünerek kararlar alıyor ya da beklemeye geçiyor ama artık transfer döneminde de yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ve bu tip oyuncuların Fenerbahçe'den gönderilmesi planlı oyuncuların da akıbetleri belli olmaya başlıyor. Zaten Diego Carlos konusunda sevgili Berk şunu söyleyeyim, oyuncu komada oynamak istediği için evet. Hakikaten hiçbir şekilde ılımlı bir tavır sergilemiyor. Hı-hı. Yani başından beri

tavrı aynı. Ama burada Fenerbahçe'nin de şöyle bir koz var. Evet. Biliyorsun bizde transfer dönemi Avrupa'ya göre bir hafta daha sürüyor. Yani orada kapandıktan sonra bizim bir hafta daha transfer dönemimiz devam ediyor.

0: anlaşmaya dahil edildi diyemem sana. Çünkü oyuncu özellikle Komodo oynamayı çok fazla istiyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Komodo bu noktada tabii ki Diego Carlos'u Fenerbahçe'nin Diego Carlos'tan bir beklentisi var. Özellikle bonservis anlamında. Sonuçta bu kulüpler Diego Carlos'a Fenerbahçe'nin ödediği ücreti ödemiyor. Oyuncu da bonservisimi verin ve gideyim düşüncesinde ama Fenerbahçe bu noktada diretiyor. Açıkçası ben transferin kısa süre içerisinde sona erebileceğini düşünüyorum. Oyuncunun bu tavrına rağmen, çünkü dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi de hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmıyor.
1: Bu arada ses gelmiyor, mesajları geliyor ama bir 30-40 saniyelik senin sesin çok çok uzaktan geldi.
0: Şu an
1: iyi. Senden kaynaklı bir problem değil. Buradan benden kaynaklı bir problem. Özürünü dileyelim. Hemen orada üstümüze alıp konuyu. Ve diğer tarafta şu an düzeldiğini de hatırlatalım. 30-40 saniyelik bir problem vardı. Söz tekrar sende. Sühagür, Fenerbahçe tarafında dünün biraz da belki Diego Carlos'a girdik ama dünün biraz da yankısını konuşmak gerekiyor. Bunun yanında Fenerbahçe'de iyi bir sol bek haberleri çıkıyor. Sol bekle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun yeri de sallanıyor mu? Hala devam ediyor mu orada Fenerbahçe'nin bir ihtimali? Ama Cihan Kamer'e döndüğümde son basın toplantısı gibi gördüğümüz imza töreninde olursa U23 için oyuncu bakacağız. 23 yaş altı oyuncu bakacağız. O kategoriyi kullanabilen bir oyuncu bakacağız dedi o da.
0: Yani sevgili Berk, aslında burada bazı gerçekler
1: yani var. Yani gündemle söylenenler biraz çelişiyor transferde.
0: Evet sanki. Ya burada şimdi şöyle bir durum var sevgili Berk. Gerçekten biz bak transfer döneminin başından beri dediğim gibi çok fazla oyuncu vardı Fenerbahçe'nin. Aslında bir araya geldiğimiz bütün yöneticilerle hatta İsmail Hoca da dahil biz de bu konuları hep konuşuyoruz. Şöyle anlatayım. Şimdi 10+4 diye bir kuralımız var. Yani sonuçta kural koyucular bu kuralı belirlemişler ve değişmiyor. Doğal olarak Fenerbahçe burada şu anda hali hazırda zaten bu kuralı aşmış durumda. Gönderilecek oyuncuları biz başta 17 sayıyorduk. Hani 5 oyuncu bahsediyorduk ya sürekli. Livakovic, Diego Carlos, Bekao, Amrabat ve Musaba. Yani bunları saymadığında bile Fenerbahçe'nin zaten 12 oyuncusu vardı. En başından bahsediyorum transfer dönemi. Ki siz buraya takviyeler yaptınız. Şu anda Semedo ve Jaden Ospor var dedi. Birinin gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Ona rağmen ona düşüyorsunuz. Bak bunları sayarken dikkat ederse Ederson'u söylemedim bile. Ben Ederson'a gitti gözüyle bakıyorum. Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılacak. Ama onun haricinde bile Semedo ve Jaden Osterwald denen biriyle yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Yani aslında Fenerbahçe'nin bundan sonraki transfer planlamasında tamamen gözünü U23'e çevirmek zorunda. Zaten başka bir ihtimali yok. Hem Jaden'ı hem Semedo'yu gönderebilirseniz, iyi bir U23 sağ bek bulursanız, alırsanız, çünkü o konuda bir çalışma var Fenerbahçe'de, bunu söyleyeyim sana. Fenerbahçe 23 yaş altı bir sağ bek bakıyor. Bu araştırma yapılıyor. Burada eğer Fenerbahçe yönetimi istediği takıma uyacak tarzda bir oyuncu bulabilirse ve Semedo'yla yollar ayırabilirse, ancak o şartlar altında bir sol açık gündeme gelebilir. Bugün 23 yaş altı Kerem'den daha iyi bir sol açık, sol kanat oyuncusu almak isterseniz zaten hem maliyeti çok fazla hem buraya getirme ihtimaliniz çok az. Bu arada şu anda Şerif'ten bildirim geldi. Fenerbahçe kulübünden. Sevgili Berk, zaten yolları ayırmayı beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe kulübü seninki Şerif'e teşekkür ederek yolların ayrıldığını.
1: Kulüpten mi geldi yoksa?
0: Evet kulüpten. Evet, kulüpten resmi açıklama. Onu da dinleyenlerimizle paylaşmış olalım. Sizdeki Şerif'le de yollar ayrıldı. Ben açıkçası 23 yaş altı oyuncular içerisinde özellikle Aşı Buram, Nene ve Sizdeki Şerif'in en başında planlamada kalabilecek oyuncular arasında olduğunu düşünüyordum. Bunu açıkça söyleyeyim ama hem Lukaku hem Vedat Muriç transferlerinden sonra Şerif'in de takımda, sonuçta Talişka da var, onu unutmayalım. Çok fazla forma bulamayacağı düşünülerek Şerif'le yollar ayrıldı. Dediğim gibi son olarak bundan sonraki süreçte de hem Semedo'yla hem Arşivram'la yollar özür dilerim Arşivram dedim. Hem Semedo'yla hem de Jaden'la yollar ayrılırsa ancak sol kanada o zaman Fenerbahçe bir takviye yapabilir. Şu an için Fenerbahçe'nin önceliği sol kanat transferi değil. Tam tersine 23 yaş altı oyunculara bakıyor Fenerbahçe. Özellikle de sağ bek konusunda bu konuda bir transfer çalışması var. Yine stoper de aynı şekilde, yani sağ beke ve stopere Fenerbahçe birer takviye yapmayı düşünüyor.

0: veriyor ama hep bir şart koşuyorum farkındaysan sevgili Berk. Burada gidecek oyuncuların durumuna göre transfer netlik kazanacak. Hem Jadon Osterwald'de beğenilen bir oyuncu, oyuncuya teklifler de vardı ama biliyorsun bir sakatlık yaşadı. O birazcık transferin önünde bir engel oluşturdu. Semedo Fenerbahçe'den iyi maaş alan bir oyuncu. Yani gönderme ihtimali zor bir oyuncu ki teknik heyette oyuncunun performansından memnun. Yani Fenerbahçe'de aslında en başından beri söylediğimiz şey bugünlerde önümüze çıktı. Bazı noktalarda kestirip atmanız gerekiyor. Hakikaten kestirip atmanız gerekiyor ki yolunuza bakabilirsiniz. Fenerbahçe yönetimi bence transfer döneminde nokta atışı, önemli takviyeler yaptı ama oyuncu gönderme noktasında şu ana kadar sınıfta kaldı diyebilirim. Zor bir süreç, hakikaten zor bir süreç. Yani katıldığım tüm yayınlarda sevgili ben aynı şeyi söyledim. Bu yabancı kuralında yıllardır seçime giden ve seçim vaatleri dolayısıyla kadrosu şişmiş bir takımın yüksek maaşlarla yeniden inşa etmek hakikaten zor. Bunu anlayabiliyorum ama adı üzerinde yönetim. Yani yönetimsizsiniz, bir karar vermek durumundasınız. Fenerbahçe'nin şu anda elinde fazlasıyla yabancı futbolcu var. O sebeple sol kanada bir transfer. Dediğim gibi bu iki oyuncu ayrılmadıktan sonra yapılabilecek bir durum değil ama bu iki oyuncuyla yollar ayırırsanız hem Jadon'la hem Semedo'yla Fenerbahçe ancak o şartlar altında bir sol açık takviyesi yapabilir. Çünkü bugün Kerem ve Nene zaten o bölgenin oyuncuları. Fenerbahçe'nin orada herhangi bir problemi yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Fenerbahçe, Lyon'a geçerse ki inşallah geçecek. O zaman seviyeyi yükseltmek, kaliteyi arttırmak adına bir transfer gerçekleşebilir. Ben transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisinin olduğu, Greenwood transferinde Manchester United'la Manchester United'la Rashford'un durumunun sorulduğunu biliyorum. Bunu birkaç kez de zaten söyledim. Ancak bunlar maliyetli oyuncular, dediğim gibi sinirlerinizde bir yabancı kontenjanı probleminiz var. Bu problem aşılmadıkça bu transferleri konuşmamızın şu an için anlamı yok diye düşünüyorum. Ancak bu 23 konusunda, yani 23 yaş altı oyuncular konusunda Fenerbahçe'nin hem savunmaya hem de sağ beke bir takviye arayışı olduğunu söyleyebilirim.
1: Ederson gönderilmemeli diyen var. Ederson da gönderilirse Şampiyonlar Ligi'nde 38 yaşındaki Mert'le mi oynayacaksınız diyen var. Ederson Livakovic gidecek, koca sezon Mert ve Tarık'la mı bitecek kalede? Kadro mühendisi facia eğer böyleyse demiş Volkan Bey. Kale kısmına çok takılmış dinleyicilerimiz haliyle.
0: Yani haklılar, haklı olabilirler ama dediğim gibi burada
1: durum böyle diyorsun. Benlik bir şey değil bu diyorsun.
0: Yani bana kalsa Ederson da kalır, Jadon da kalır, Semedo da kalır. Hatta Amrabat'ı bile yedek olsun diye tutabilirim. Onu söyleyeyim ama kontenjan gerçeği var. Bu durumda Fenerbahçe'nin Berke Özer'le transfer döneminin başından beri ilgisi var. Oyuncunun durumu hep soruluyor. Kulübü başta 30 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Çok yüksek ücretlerdi. Ancak aldığımız duyumlara göre 15 civarlarında bu transferin bitebileceği de konuşuluyor. Eğer Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılırsa, tekrar ediyorum, ben ayrılacağını düşünüyorum. O zaman bir Berke Özer hamlesi de Fenerbahçe'den gelebilir. Ama şu an için planlanan dediğim gibi Ederson'un kalmayacağı yönünde. Çünkü Fred'den sonra ben ilk ayrılığın Ederson'un olmasını bekliyordum. Hala da bekliyorum. Eğer Mert Günok bu sakatlığı yaşamasaydı muhtemelen gün Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson korumayacaktı. Onu da belirteyim.
1: Peki. Bu şunu sormak istiyorum. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı dedi İsmail Kartal. Bunu da Asensio sorusu üzerine yaptı. Gürkan Ak çok güzel bir soru sordu bence NTV Spor'dan. Asensio'yu almadan önce gelen tepkiler etkili oldu mu dedi bu oyuncu değişikliğinde. Aşağılayıcı bir şekilde bence İsmail Kartal güldü.
0: Orada gülümsedi.
1: Evet, yani aşağılayıcı bir şekilde güldü bence. Bence öyle. Bence öyle gördü olayı. Yani ben öyle bir adam mıyım? Ben buna kanacak bir adam mıyım? Beni yönetebileceklerini mi sanıyorlar? Yine ben odaklı. Bir insan yükseldikçe alçalmalı bence. Bir mevkide, bir makamda. Benim en azından karakterim, hayat görüşüm böyledir. Ama maalesef ki İsmail Kartal'da bunu göremiyorum. Açık konuşayım, net konuşayım. Her neyse, konuyu o farklı noktadan oraya getireyim. Sonrasında dedi ki maçın favorisi bence Fenerbahçe taraftarıydı dedi. Evet. Ne demek istedi burada? Hem bu Asensio kısmındaki tutumu için hem de bu konu için neler söylersin Süagür?
0: Yani sevgili Berk, aslında bu bir iletişim stratejisi biliyorsun. Yani Fonseca da bunu kullanıyor. Birçok teknik adam da daha önce bu tür eşleşmelerde benzer açıklamalar gördük. Zamanında Lucescu da yaptı hatırlarsan. Jorge Jesus sık sık yapıyordu. Yani favori olarak rakibinizi görmek aslında biraz daha baskıyı onların üzerine atmak demek. Fonseca da bu stratejiyi uyguluyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü Fonseca'nın toplantısına da katıldığımda kendisi de hakikaten maçı ne kadar önemsediğini hem vücut diliyle hem ifadeleriyle çok net bir şekilde anlatıyordu. Doğal olarak Fenerbahçe'yi favori görmesi, Fenerbahçe favori demesi bir iletişim stratejisi. Bir kere bunu belirteyim. İsmail Hoca da benim düşüncem bunu bu şekilde algılamış ki turun favorisi yok. Bugün maç özelinde taraftar favoriydi. En iyi olan taraftardı demek istedi. Ancak doğru mu dersen ben şunu söyleyeyim sevgili Berk. Normal şartlarda Kadıköy'de oynanan bir playoff maçında favori Fenerbahçe olmak zorunda. Ben İsmail Hoca'nın topu taraftara atmasını bu açıdan doğru bulmuyorum. Bir kere bunu belirteyim. Neden söylüyorum? Çünkü siz bu seyirci önünde bu kadro kalitesiyle her ne kadar rakibinize saygı duysanız da bu kadar korkak bir oyunla sahaya çıkamazsınız. Bak altını çiziyorum. Korkak bir oyun bu. Ben dün yaptığımız birçok yayında seninle de konuştuk hatırlarsan. Fenerbahçe'nin savunmayı önceliklendirmesi gerektiğini söyledim. Bu konuda evet, hoca da böyle düşünmüş. Şimdi niye eleştiriyorsun diyebilirsin. Savunma yapmak, orada dikkatli olmak, riske girmemek, hata yapmamak başka bir şey. Takım olarak rakibine gereğinden fazla saygı duymak başka bir şey. Yani Fenerbahçe dün bireysel kalite dışında pozisyon üretemedi. Pozisyonların tamamı oyuncuların bireysel kalitesiyle geldi. Greenwood bence pozisyon bile olmayan, tamam tehlikeli bir atak ama çok net pozisyon bile olmayan bir pozisyonda golü buldu. Peki İsmail Hoca ne yaptı? Yani şimdi siz, ben eminim sen de ben de bugün şu an bizi dinleyen futbol severler de İsmail Hoca'nın 3 aşağı 5 yukarı hangi değişiklikleri yapacağını zaten biliyorduk. Evet, muhtemelen Talisca çıkacaktı, Asensio'ya girecekti. İşte Vedat oynadığı için söylüyorum, Vedat çıkacaktı, Lukaku girecekti. Bunları biz de biliyoruz. Ama hoca 65'ten önce o ısınıyor kenara bağırmıyor. Çağırmıyor oradan oyuncuyu. 60'tan 65'ten önce. Sen taraftara, taraftar görüyor orada 50 bin kişi maçı izliyor. Takım üretemiyor. Orada çözüm üretecek bir oyuncu lazım. Doğal olarak taraftar da Asensio diye bağırıyor. Bak taraftarın yaptığını da çok doğru bulmuyorum normal şartlarda ama oyun bağırıyor. Sen taraftara bu kozu verirsen, bu değişikliği zamanında yapmazsan bu duruma düşersin maalesef. Ki Gürkan Ak, sevgili meslektaşım, hakikaten çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok da doğru bir soru sordu. Yani o soruya verilen yanıt da senin dediğin gibi orada o alaycı gülümseme de evet, hiç hoş olmadı. Hakikaten hiç hoş olmadı. Çünkü sorulması gereken bir soru. Yani taraftar bağırıyor Asensio diye, sen yardımcı antrenörünün yanına gidiyorsun. İşte kulağına bir 10 saniye bir şeyler konuşuyorsun ve Asensio'yu çağırıyorsun. Zaten sokacaksın İsmail Hocam sen bu oyuncuyu. Neden daha erken davranmıyorsun?
1: Ya da neden şimdi etkilendin mesela? Sen bak basın tribünden onu görmüşsün. Ben görmedim.
0: Tabii ki görmez.
1: Biz bunu televizyonda gördük mü?
0: Televizyonu ben o sıra biliyorsun.
1: Ben abi görmedik diye hatırlıyorum ya. Ben yani bir ara bir şeyler konuşuyorlardı ama sahaya bakarak konuşuyorlardı. Acaba Asensio, tabii haliyle dakika skordaydım. Dakika skorda da sessiz izlediğim için maçı. Acaba ondan mı ya bahsediyorsun?
0: Şimdi sen de Kadıköy'de onlarca maç izledin sevgili Berk.
1: Tabii orada basın tribününden dinlediklerimiz tabii, çok kıymetli o yüzden.
0: Taraftar bağırdığı anda bütün gözler İsmail Hoca'ya çevriliyor. İsmail Hoca taraftarın Asensio tezahüratından sonra yardımcı hocasıyla herkesin görebileceği bir alanda işte bir kulağına bir 5-10 saniye bir şey konuştular aralarında. Ardından Asensio'yu çağırdı. Yani şimdi sen bir kere kendini bu duruma düşürmemen lazım. Taraftardan etkilendin mi? Ya etkilendin ya da etkilenmedin. Kendini bu duruma düşürmemelisin. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen Dünya Kupası'nı iyi takip ettin sevgili Berk. Lukaku neredeyse tüm maçlarda yarım saat 35 dakika 40 dakika oynamadı mı? Bir maçta 90 dakika oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tamamında 35-40 dakika forma giydi bu oyuncu. Yani neden 80'i bekliyorsun? Mesela Vedat %70 hazır diyorsan, %70 hazır diyorsan, yani tam hazır değil demek bu. Yarım saat 40 dakika elinde oynayabilecek bir santraforun varken neden bekliyorsun? Farkındaysan Asensio diye bağırdıktan sonra tribünler sonradan da Lukaku diye bağırmaya başladılar.
1: Onunla da kalmadı diyorsun.

0: almadı yani. Asensio'yu da bırakmadı tribün. Tribün Asensio'yu çağırdı, oyunu aldırdı. Peşine Lukaku diye bağırmaya başladılar. Sen şimdi bütün hamleleri tribünden sonra yaptın. Bak dikkat ediyorum.
1: Şimdi bu sen ne olacak? Bu ne olacak? Alışılmış olacak. Alışılmış da devam ediyor olacak. Yarın öbür gün bir benzer şey yine yaşanacak.
0: Ya bak ben zaten o yüzden cümlemin başında şu ifadeyi kullandım. Zaten İsmail Hoca'nın yapacağı değişiklikleri dakika dakika isim isim 3 aşağı 5 yukarı sen de ben de dinleyenlerimiz de biliyor. Kim çıkacak, kim girecek, dakika kaçta olacak bunları biliyoruz. Ama insanlar İsmail Hoca'nın artık farklılık istiyor.
1: Doğru.
0: Yani artık tur kafana kadar gelmiş. 2 tane maçın var. Bir tanesi evinde oynuyorsun. Evet,
1: tur demişken tur şansını ama yorumlayalım istersen son kısımda. Onu sorayım sana ya, son bölümde.
0: Yani sevgili Berk, dünkü maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Yani dünkü maç izledikten sonra elbette fikirlerim değişti. Ben dünkü maça kadar Fenerbahçe'nin bu turda %51 şansının olduğunu inanıyordum hakikaten. Çünkü evet Lyon bir Şampiyonlar Ligi takımı. Evet Fenerbahçe'den daha hazır bir takım. En azından organizasyonu daha güçlü bir takım. Bunu görebiliyorsun. İstediği zaman oyunu hızlandırıyorlar, istediği zaman soğutuyorlar. İki takımı izlediğin zaman daha profesyonel olan takımın, daha hazır olan takımın Lyon olduğunu görüyorsun. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe hem taraftarıyla hem oyuncu kalitesiyle Lyon'un önünde. Şimdi İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal tüm basın toplantılarında maçla ilgili tüm konuşmalarında İşte rakibin atlet oyuncuları var, çok hızlı 3 oyuncusu var, hücumda etkililer ifadelerini kullandı. Tamam, doğru, yanlış değil. De, peki Fenerbahçe tarafı? Yani senin elinde Greenwood var, Lukaku var, Asensio var, Kerem var, Kante, Gendouzi, Şipier sayamıyorum. Var da var, bak Ake'yi falan söylemedim daha. Yani senin oyuncu kaliten rakibinden çok daha iyi. Hal böyleyken doğal olarak insan Fenerbahçe'yi bir adım daha önde görüyor. Normalde iki kulübe baktığın zaman, iki kulübün Avrupa'daki başarılarına baktığın zaman elbette Lyon bu turun favorisi dersin. Normal şartlarda ben de derim bu arada. Ama kabul edelim ki Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu ve inanılmaz bir taraftarı var. Ve Fenerbahçe çok iştahlı, istekli. Hal böyleyken ben bunu %51 görüyordum. Ama dünkü maçta şunu gördüm sevgili Berk. Hakikaten İsmail Hoca rakibine gereğinden fazla saygı duyuyor. Yani siz eğer Lyon'u zorlamazsanız, onları yormazsanız, koşturmazsanız Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe evet, üstünlük kurar. Yani dün maçı izleyen herkes bunu fark etti. Eğer peki, İsmail Hoca
1: yavaş yavaş özetlediğimiz noktada
0: hemen bitiriyorum. Eğer İsmail Hoca Lyon deplasmanına da benzer bir mentaliteyle çıkarsa Lyon turu rahat geçer, bunu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe, İsmail Hoca Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'yi sahaya sürerse, ben buraya kazanmaya geldim düşüncesinde olursa, ben turun hala Fenerbahçe için %50 şansının olduğunu düşünüyorum hala. Yeter ki Fenerbahçe o bildiğimiz hücumu düşünen, golü düşünen takım olarak devam etsin. Kaybedecekliğiniz var bu saatten sonra. İsmail Hoca'ya sormak lazım. Hakikaten kaybedecekliğiniz var yani.
1: Peki. Süragür, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım son kısımda.
0: Sevgili Berk, ben teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe turu geçer ve iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz. Hakikaten hem taraftar hem biz basın mensupları Fenerbahçe'nin orada olmasını çok özledik. Onu söyleyebilirim.
1: Ve inşallah detaylandırırız da. Onu da aktaralım. Onu da söyleyelim. İnşallah. Konuşuruz tekrar seninle böyle bunları uzun uzun. Yani nasıl ki İsmail Kartal'ın burada Asensio'ya ilişkin o çoğumuzun kabul görmediği hareketini detaylandırdık. Fenerbahçe'nin iyi yanlarını da konuşur. Şöyle geldi, böyle eleştirildi, böyle bir hikaye yazıldı, böyle başarılı olunduları da konuşuruz. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, yayınlar dilerim sevgili
1: Berk. Ağzına sağlık. Ve Süragür'le konuştuk, onunla detaylandırdık. Detaylandırırız da dedik ya, onu da öyle kapatalım. 3,5 saat oldu programda, 12'den bu yana sizlerle birlikteyiz. Instagram'dan sana istek gönderdim, selamlar demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. İsmail Hoca teknik kalite olarak çok geride, 47 müthiş gol atmış, Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ayağına. 47 müthiş gol atmış Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ama ayağına. 68'e sol kanada gelip kendi top aldı. Oyun planı yok. Asensio'ya diyorlar top almadı diye. Girdikten sonra dili dışarıda kalmış koşmaktan. 32 yaş üstü 6 numaradan mı?

0: olur demiş. Yorulan Vedat'tan mı? Lukaku 4-6 haftaya hazır olacaksa 80 diye oyunda 80'de neden giriyor demiş. Çok karışık yazmışsınız. Ama okuduk, anlamaya çalıştık. Küstürdüğü Asensio'nun tüm takımın toplamından fazla başarı apoleti var, yazık demiş. Ana olayda bence son cümlenize katılıyorum. Asensio kısmına. Berk Bey hayırlı yayınlar. Mourinho ne kadar doğru söylemiş. Fenerbahçe'nin 30 milyon teknik direktörü var. İsmail Kartal eleştirinize katılmıyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladıdır, başarılı olacaktır demiş Mustafa Bey. Peki, saygı duyarım. Ramazan Karakaya der ki İsmail Kartal alaycı şekilde güldü ya, aslında alınacak haline gülüyor orada demiş. Dün akşam taraftarların oyunu kurduğu, oyunu okuduğu kadar İsmail Hoca oyunu okuyamadı maalesef demiş. Eleştiriler de böyle doğmuyor mu zaten hocalara? Bizim kadar okuyamıyor. Bizim gördüğümüzü nasıl görmüyor? Hep bunu söylemiyor muyuz? Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü kutlu olsun derim demiş. Fotoğrafçılardır o ya. Fotoğrafçılık günüdür. Gazetecilikle alakası yoktur onun. Çünkü 1 Temmuz'da 1 Ocak'ta var ayrı ayrı çalışan gazeteciler, işte basın günü vesaire gibi. Dünya Fotoğraf Günü bugün, bak öyleymiş. Derfin Yunus Tane. Bizi de araya böyle ekleyeyim diye ne kadar uğraşmışsın ama. Derfin Yunus Tane. Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü. İlla ki araya eklemek istiyorsan, fotoğrafçılık anlamında da kendimce işte amatör bir uğraşım var. Fotoğraf makinem var 2 tane ve ara ara işte bu gittiğim geldiğim yerlerde çok güzel fotoğrafladığım, onları da aynı şekilde sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu sıralar az yapsak da var bunlar. Benim için en büyük onur odur ki dünya özelinde tanınan, bilinen, rahmetli analım nur içinde yatsın, ışıklarda yatsın diyelim. Kendi inancına göre de aynı şekilde Ara Güler, onunla bir röportaj yapmış olabilmek benim için çok değerli, çok kıymetli. Vefatından, buradan, dünyadan ayrılışından yaklaşık 1,5 yıl evvel, o son zamanlarında Taksim'de Ara Kafe'de bir röportaj gerçekleştirmiştik kendisiyle. Ara Güler'le çok da sesli bir ortamda, ama hani bu röportajı bugün yapamazsak bir daha yapamayacağız içgüdüsüyle o güne sıkıştırmak istemiştik o röportajı. Ve o güne sıkıştırmak istediğimiz röportajda farklı farklı detaylar vermişti Ara Güler. Yani orada örneğin Atatürk'le anısını anlatmıştı, Nazım Hikmet'i anlatmıştı, gençlere verdiği önemi anlatmıştı Ara Güler. Çektiği fotoğrafları ona sormuştuk. Hatta bir kısmı şöyle, ses çok ama.
1: Atatürk vefat ediyor. O döneme ait bir şeyler hatırlıyor musunuz?
2: Florya'daki köşkün yanındaki arsayı babam tutmuş. Yani sonra ev kalmış.
0: Ara Güler röportajımızdan.
2: Evet, plajın sahibinde. Atatürk de burada oturuyor. Şimdi burada ortada bir çit var. Şimdi bir buraya gidiyoruz, Atatürk'te oynuyoruz. Taş oynuyoruz, bilmem ne. Kum atıyoruz. Tabii böyle. Kesik bir sandalın altında, hatırlar mısın? Arkasından çocuklar asılıyor. Çocuklar da muhakkak bir tanesi benim.
0: Tabii Florya'da çocukluk döneminde babasının Florya'da Atatürk Köşkü'ne yakın, bugün hala görmenizi isteyeceğim bir yerlerden biridir. Milli saraylara aittir. Çok da güzel bakımı yapılır çevresinin ve içinin. Orada Atatürk'ü gördüğü günlerden birine, günü hatırlatıyor. Ara Güler'e onu konuşmuştuk, onu sormuştuk. Nazım Hikmet'i konuşuyorduk. Nazım Hikmet'e ilişkin söyledikleri, bilmiyorum, belki YouTube'daki röportajlarımızda çok da yer verilebilir ama şöyle bir önden kontrol etmek de gerekebilir onu. Orada
3: Nazım Hikmet
0: çok da belki burada bahsedemeyeceğimiz bir cümle kurmuş olabilir. Yani orada tabi aralarındaki samimiyetten kaynaklı, onlar da Ara Güler'in birçok işte dünya ünlü fotoğrafçı, Ara Güler'in birçok böyle yakınlığı vardı geçmişler isimlerle. Bir fotoğrafın kompozisyonunu anlattı, işte bir fotoğrafı anlattı, Yaşar Kemal'i anlattı mesela, Yaşar Kemal anısı.
3: İnsanlar bir kültür bahçesidir, o kültür bahçesi yok olamaz, yok edemezler diyen bir Yaşar Kemal, Yaşar Üstad. Onu çekmişsinizdir herhalde.
2: İstanbul'u geziyoruz beraber, İstanbul'dan buraya, Avrupa'dan şeyden gelmiş.
3: Avrupa'dan gelmişti.
2: Avrupa'dan bir zaman neyimizi bulurlar, Adana'dan gelmişti.
3: Öyle mi?
0: Ara Güler birçok şey anlatıyordu ama tabii parça parça buluyorum bunları. Çok da hani ne anlattığını anlamadığımız bazı detaylar da çıkabiliyor arada. Ama mesela şunu derdi, gazeteci şaşırmaz derdi. Fotoğraf makinesi konusunda, hissi konusunda.
2: Hiçbir şey hissi. Bunlar ne
4: gazeteci. İyi bir gazeteci. Şaşırmaz. Paniğe girmez. Bilmem ne olmaz.
0: Tabii cümleleri de zor toparladığı zamanlardan da benim de öğrencilik dönemi röportajlarımdan biriydi haliyle. Bu röportajı yaparsak bugün yaparız. Sonraya kalırsa bu röportaj olmayabilir içgüdüsüyle. Sesli de bir ortamda mikrofonumuza rağmen sesli de bir ortamı çok net hissettiğimiz bir sesti. Ara Güler'le yaptığımız 37 dakikalık röportaj. Onu da anmış olalım saygıyla Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde. Atatürk'ü canlı gözlerle gören gözlere canlı bakmışsın. Ne mutlu sana demiş dinleyicimiz. Sadece ona değil, Ülke Adatepe'yi de görmüşlüğümüz var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse ligi 3. ya da 4. tamamlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok yara alır bu veteranlar kadrosuyla demiş. Belki yapay zekayla o sesleri ayrıştıramaz mısınız demiş. Ayrıştırırız, neden ayrıştıramayalım? Hocam seviliyorsun demiş. Siz de seviliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde, Messi ya da günümüz futboluna uygun değil. O yüzden Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş dinleyicimiz. Peki biz konuyu uzattık. Dünya Fotoğrafçılar Günü, Fotoğraf Günü özelinde Derfi Yunuslan'ın hatırlatmasıyla beraber işi buralara getirdik. Onu da böyle bir anmış olalım bu konuyu da dedik ve buraya gelmiş olduk. Ama araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle biraz da röportajlara gitmiş, geçmişe dönmüş olduk. Oralara gitmiş, dalmış olduk. Aranın ardından tekrar futbol gündemiyle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Belki şu reklamına uyuz oluyorum ya demiş. Reklamın adını haliyle vermeyelim ama Aziz Bey, o reklama uyuz olmadan önce bana uyuz olun mesela. Yorumcularımıza uyuz olun. Yayıncılarımıza uyuz olun. Yani kalkan oluruz o reklamların önünde, var ya, böyle söyleyeyim size. Reklamlar olmadan biz ne yapalım Aziz Bey? Niye uyuz oluyorsunuz reklamlarımıza? Selamlar, esprinizi de anladık, ayrı konu ama Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Erk, iyi yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
5: Çok şükür yani. Fenerbahçe kazansaydın daha yerinde olacaktı ama.
0: Zagreb'desin görev sebepli. Evet, diğer tarafta Zagreb maçını da hatırlatmıştın bize. Dün evet. 2-0 öndeyken.
5: Onlar da 2-0 öne geçip 2-2 bitti. Evet.
0: Abi tüm 3 maç vardı playoff'ta. 3'ü de berabere bitti. Sofya AYK karşılaşması, iki öyleymiş, ülkenin evet. Başkenti karşılaştı Bulgaristan Yunanistan tarafında. Yani 0-0 eşitlik, öyle hatırlıyorum. 1-1 işte bizim Lyon maçımız. 2-2 Zagreb Gornik maçı mıydı? Evet. Gornik'ti galiba değil mi? Çok önemli evet, bir rakip değil. Yani hepsi berabere bitti ama biz tabii ilgili olduğumuz taraftan bakıyoruz. Fenerbahçe'den bakıyoruz. Sebebi evet. Neydi? Sebebi neydi ki diye soruyorum Erkan Tiryaki. Evet.
5: Yani cesur bir kadroyla çıktı aslında İsmail Kartal baktığımız zaman. Yani orta sahada 10 numara pozisyonda Talişka'yı oynatarak, tam hazır olmayan Vedat'la başlayarak ama rakip ceza sahasına yığmaya çalıştı. Aslında yani Fenerbahçe yani karşısındaki Gornik'le ya da bir önceki turdaki gibi şutun biraz da oynamadı. Eleştirilere biraz baktım ki İsmail Kartal'ın çok eleştirilenlerden birisi benim. Yani bu maçta birazcık eleştiri dozu. Maç içinden bahsediyorum. Daha sonra maç sonu açıklamalarına da bakarız tabii. Biraz acımasız boyuta geçmiş. Yani Lyon'a karşı zaten tek kale top oynayıp 3 gol beklentisiyle 50 kere ceza sahasında topla buluşmakla oynayamazsınız. Yine galibiyete yakın olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sonradan oyuna giren oyuncuların daha fazla etkili olması lazımdı açıkçası. Ona çok güveniyordum. Yedek kulübesinden gelecek oyunculara. Onun dışında yani Fenerbahçe evet çok tempolu oynamak istedi ama oynayamadı. Belki sezon başı ilk kez bu kadar güçlü bir takımla oynuyor. Ne olursa olsun evet, transfer çok fazla transfer yapamadı. Yaptığı adam da zaten golü attı bize. Eski Lyon gücünde değil ama eski Lyon gücünde değil dediğimizde yani ligde Fransa'da zaten Paris'in önüne geçmek imkansız. 10 yılda bir oluyor. İlk 3'e oynayabilen bir takım değil. İlk 5'e oynayabilen bir takım. Yani öyle kademe kademe düştüğü yok. Ve sonuçta Avrupa tecrübesi çok yüksek olan, hatta bizim her takımımızdan daha yüksek olan bir takımla oynadık. Kadro olarak evet biz favoriyiz ama tecrübe olarak onlar bir adım öndeydi. Kazanarak gitmek çok önemliydi ama kaybedebilirdik de. Yani ikinci yarının başında gol gelmeseydi, o reaksiyonu vermeseydik geriye düşüp geri dönmek de önemliydi. Daha da sıkıntılı bir süreç yaşayabilirdik. O yüzden ben hala turun Fenerbahçe'nin elinde olduğunu düşünenlerdenim. Dün evet futbol belki çok tempolu, çok istediğimiz, arzuladığımız veya hocanın arzuladığı şekilde değildi ama çok da karalar bağlayacak bir şey yok. Ben yine Fenerbahçe'nin Lyon'u orada yenerek eleyebileceğini düşünüyorum.
0: Tabii biz bunu düşünürken

0: diğer tarafta asıl düşündürecek, karalar bağlayacak bir şey yok dedin ama asıl kısımda iletişim kısmı çok eleştirildi.
1: Evet.
0: Oraya da geliriz dedin. Sözü sana bırakıyorum.
1: Yani şimdi orada normalde kulüp başkanları veya yöneticiler veya profesyoneller özellikle hocanın basın toplantısının bitmesini bekler ki tezata düşmeyelim diye. Şimdi Oğuz Bey'e, efsaneye, Sayın Oğuz Çetin'e, Fenerbahçe'nin iletişimcileri, ya yani hocamızın basın toplantısında öne çıkanlar şunlar, Konya maçı ile ilgili de böyle böyle bir açıklama yaptı diye bilgi verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu bilgi verildiyse ve Oğuz Çetin iki türlü bakalım. Bu bilgi verildi. Örneğin iletişimciler gitti ki işte Oğuz Bey basın toplantısına çıkacaksınız. İsmail Hoca'nın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle. Bilginiz olsun diye bilgi verdilerse ve Oğuz Çetin bunun üzerine bu açıklamayı yapmışsa çok ciddi bir sıkıntı var. Çok net ciddi bir sıkıntı var. Ama bunu tamamen iki ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Yani gördüğümüzden çok daha büyük bir sıkıntı var. Ama bu bilgiyi vermedilerse burada da iletişimcilerin çok büyük hatası vardır demektir. Çok ciddi şekilde uyarı almaları gerekir. O zaman tezata düştüler. Büyük bir iletişim eksikliğinden dolayı faturada
0: canım.
1: İletişim
0: ekibine çıkar. İsmail Kartal 20 dakika öncesinde çıkıyor diyor ki yönetimimiz burada bunu kovalıyor. Bununla alakalı istişarelerde bulunuyor diyor.
1: İşte haber bu işin kuralı bu.
0: Oğuz Çetin 20 dakika sonra tam doğru yol onu yapıyor ama Oğuz Çetin 20 dakika sonra örneğin 10+4 belki düzelebilir. 12+2 olabilir dediği bir basın toplantısı vardı. Oradaki gibi yanlış olanı yapmıyor İsmail Kartal. Ama doğru olanı yaptığı yerde de bu sefer yönetimle Fenerbahçe konuşuluyor. Yani ne oldu da İsmail Kartal 20 dakika önce bunu söyledi. Siz bunu söylüyorsunuz. Aranızda iletişim mi yok diye sorguluyor camia. Ki bu sorgulamada ne kadar haklı ne kadar haksız.
1: İşte burada bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? Bunu Fenerbahçe muhabirleri araştıracak. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Veya orada Fenerbahçe muhabirlerinin kontra yaparak ya ama İsmail Hoca bunu bu isteği söylemişti diye söylemeleri lazımdı veya araştıracaklar öğrenecekler. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Yoksa iletişim ekibi bu bilgiyi verdi. Burada Oğuz Çetin'le İsmail Kartal veya yönetimle İsmail Kartal arasında büyük bir problem mi var? Yani buna da takı yok. Çok büyük bir problem. Eğer iletişim ekibi bilgi verdiyse ve Oğuz Bey Sayın Çetin İsmail Kartal'ın tam aksini aslında tam aksine değil ertelenmesi gerektiğini o da jest ve mimiklerinden söylüyor ama bizim isteğimizi zaten kabul etmediler ki biz niye gideceğiz yani biz Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda muhatap almıyoruz demeye getirdiler. Ama burada büyük bir iletişim eksikliği var yani şöyle eğer bence bilgisi olsaydı o setinin ya da bilgisi varsa da sorun yoksa şöyle derdi evet hocamızın fikri bu biz de ertelenebilir ertelenirse takımımız daha din çıkar ama biz geçen hafta talebimizi ilettik kabul edilmedi bu haftada gidip Türkiye Futbol Federasyonu'na bunun için istekte bulunacak değiliz kendileri uygun kendileri Türk futbolunu düşünüyorsa ertelerler yoksa biz herhangi bir başvuru yapmayacağız ertelemezlerse de çıkar 3 günde bir maçımızı oynarız aslanlar gibi oynarız deyip çekilirdi ama burada tamamen birbirleriyle tezat duruma düştüler zaten sonuçlar da iyi olmayınca taraftarın da dikkatini çekti ki bence büyük bir problem. Dikkatini çektiği nokta bu nokta oluyor. Zaten bir hissedebiliyorsunuz yani camiada mesela İsmail Hoca'yı çok isteyenler yani Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı dendiği zaman camianın taraftarlarının büyük bir kısmı hala anlamamakla beraber İsmail Kartal sonuçta Aykut Kocaman'ın elle tutulur başarıları da var. Çok net bir şekilde kupaları var. İki Türkiye Kupası bir lig şampiyonluğu var. İsmail Hoca'nın yok bir tane Süper Kupa o da tek maçla işte yani ilk maçında 3 gün sonra çıktığı. Belki onun taktik antrenmanını bile kendisi yaptırmamıştır. Yani uzun zaman geçti Ersun Yanal görevden alındıktan hemen sonra gelmişti. Hani Aykut Hoca İsmail Kartal'da taraftarların birçoğu İsmail Kartal'daydı. O kesim bile şu anda yani evet belli bir problem var. İsmail Hoca rahat değil. Rahat çalışamıyor ya da nasıl diyeyim tam konsantre olamadı görüşü hakim bence. Bu açıdan baktığımız zaman bir problem gibi duruyor Fenerbahçe. Tabii işleri iyi giderse bunlar birazcık sümen altı edilir ama işler kötü gittiği zaman da ilk bunlar öne çıkar.
0: Örneğin bir Lyon.
1: Ki şu anda Fenerbahçe'de bıçak sırtında yani Allah korusun. Lyon elenirse işte hafta sonu yine rotasyon yapıp Konya'ya Konya ile oynuyor değil mi? Konya maçını kazanamazsa.
0: Konya buraya geliyor.
1: Olası Lyon şeyi dördüncü hafta Beşiktaş derbisi falan derken şu anda İsmail Kartal'ın tek kredisi takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Onun dışında hiçbir kredisi kalmadı. Zaten büyük bir başarıyla gelmedi Fenerbahçe'ye. Çok ne söylüyorum?

0: Yani bunu bana deyince insanlar kızıyor. Ya hoca çok iyi futbol oynattı, 99 puan aldı. Ne yapayım Galatasaray? 101 puan aldı yani. Galatasaray geçen yıl 75 puanla şampiyon oldu. Bundan 4 yıl önce Beşiktaş gole
1: Ama
0: varış ile
1: öyle değil
0: şampiyon oldu.
1: Işte
0: Kimse gole varış ile yani
1: o öyle değil. Galatasaray o puanları nasıl aldı sen biliyor musun? Yapı vardı, hakemler destekliyordu. Uyutalım birbirimizi, uyutalım kendimizi. Ben de bir Fenerbahçeliyim, bunu konuşuyorum. Erkan Tiryaki de bir Fenerbahçeli, bunu konuşuyor. Ama uyutuyoruz birbirimizi.
0: Geçti artık onlar. Onlar geçti.
1: Yani.
0: Geçti artık onlar. Ben de diyorum ki o zaman iyi mücadele edememişsiniz sağ dışında o yapıyla. Ezip geçeceksiniz.
1: Ya mesela yani hadi vardı
0: işte, hakem hatasıyla evet Fenerbahçe'nin Sivas'ta özellikle o son dakika Manaya verilen penaltı Livakovic'i şey yaptı. O penaltı saçma sapan penaltı. Fenerbahçe asıl orada havlu attı. Puan farkı 4'e çıkınca geldi ondan sonra Galatasaray. Puan farkı orada 5'e çıkmıştı herhalde. Hı hı. Konya deplasmanı mı? Rize deplasmanı mı? Sivas deplasmanı pardon Bülent Uygun'un şeyi. Yani o kadar tam hakem hataları da oldu şey oldu bu oldu ama iki maçta da siz Galatasaray'a yenilmediniz, gol yemediniz, Galatasaray'ı yendiniz ama o yıl Ankara Gücü'nden 3 yediniz, elendiniz. Türkiye Kupası'nı en azından bir Türkiye Kupası'nı kazansaydın orada da mı yapı vardı? Yani bunlar çok şey artık belli bir süre geçtikten sonra insanların aklına senin 99 puan topladığında ilk kimin şampiyon olduğu gelir. Beşiktaş bu ligde avarajla şampiyon oldu.
1: Peki Erkan Tiryaki yani, Beşiktaş evet. Dedin. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçına döneceğim. Avrupa tarafında Zalgiris'e karşılaşacak Beşiktaş yarın 20'de ve Trabzonspor'da yine aynı şekilde evinde ağırlayacak. Kimi? Ferencvaros'u evinde ağırlayacak. Hatta Trabzonspor özelinde basın toplantısına da gideceğiz. Aktaralım. Söz sende. Sen iki maçı nasıl değerlendiriyorsun? Camiaları nasıl değerlendiriyorsun? Sona yaklaştığımız bölümde.
0: Ya şimdi Beşiktaş'ın biraz daha rahat olacak gibi. Beşiktaş Zalgiris'le mi oynuyordu? Bir daha hatırlatırsan.
1: Evet.
0: Alo. Evet. Yani Beşiktaş'ın daha rahat olacak ama bu yıl ne rahat olacak dediysek rahat olmadı açıkçası. Özellikle Inter Turku maçlarında gördüğümüz gibi Başakşehir'in. O yüzden yani ilk maçtan Beşiktaş'ın işi bitirmesi lazım. Ama nasıl bir kadro ile çıkacak? O da hafta sonki maçı düşünecek mi? Orasını bakıp göreceğiz. Dediğim gibi iki takım da çok zorlanacağını düşünmüyorum. İki takımımız UEFA Avrupa Ligi'ne kalacaktır.
1: Galatasaray'da Batrakov geldi geliyor artık o kendisi açıkladı, o taraftan haberler daha net bir şekilde buradan gelen Aha. haberlerden ziyade ön plana çıkıyor. Galatasaray gündemini nasıl değerlendiriyorsun onu da sorayım Erkan Tiryaki.
0: Çok net 3 transfer ihtiyacı var Berk. Çok aşırı net 3 transfer ihtiyacı var.
1: Transfere rağmen transfere ihtiyaç var. Öyle bir gündemim var Galatasaray.
0: Çok net 3 transfere. Yani yedek kulübesinin bu kadar güçsüz olduğu bir Galatasaray. Tabii ki transfer yapması lazım. İlk 11'i sadece Süper Lig'de değil. Avrupa'nın birçok takımı içerisinde. İşte 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni düşünelim. Orada bile ilk 5'e girer. En oturmuş ilk 11 açısından. Ama takımın çok ciddi bir şekilde yedek kulübesinde yani Kaan Ayhan'ı santrafor olarak oyuna sokmayacak duruma gelecek şekilde yedek kulübesini güçlendirmesi lazım. Bu açıdan da Galatasaray'ın ben transferin sonuna kadar 3-4 transfer yapacağını düşünüyorum. Sadece ilk 11 olarak değil yedek kulübesini de güçlendirecek transferler yapacağını düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Çünkü Galatasaray'a söz konusu geldiğinde Galatasaray'da bunların ötesine geçemiyoruz. Örneğin başlıkları hatırlatmaya çalışayım. Metehan Baltacı'nın Gençler Birliği ihtimalini konuşuyoruz şu sıralar. Torreira'nın neden ayrılmak istediğini konuşuyoruz ki Torreira ayrılmak istiyor zaten bir haftadır. Konuşuyoruz istiyorum. Diğer tarafta Galatasaray'da birkaç isim daha anılıyor ama mesela anılan isimler Mora Roma'ya gitti haberini görüyoruz birkaç ay sonra birkaç hafta sonra. Icardi için Lazio karar veremedi. Lazio'ya mı gidecek haberlerini görüyoruz ama böyle haberler Galatasaray'da genellikle önde oluyor. Tabii Noah Lang'a yöneldi haberleri de var Galatasaray'da ama Noah Lang'ı mı bekledik bu kadar ay diyen bir Galatasaray taraftarı da var. Tüm bunlarla beraber belki yorumlamak istediğim bir gündem maddesi daha olur. Hı hı. Sana aktarmış olur.
0: Noland çok ciddi şekilde Galatasaray'ın futbolcusu. Yani olması lazım. Neden? Çünkü Okan Buruk onu nasıl yönetebileceğini, ilk 11 oynattığı zaman sıkıntı olmadı mı? İlk 11 oynatmayacağı zaman sıkıntı olmayacağını, yedek kulübesinde de rahat bir şekilde oturtabileceği bir oyuncu Noland. Ondan dolayı Galatasaray'ın da kanat alternatifinde geçen yılda çok katkı verdiği maçlar oldu. Çok net bir şekilde transfer edilmesi. Sadece ilk 11 olarak düşünmeyin. Mümkünatı varsa bir tane daha kanat oyuncusu olması lazım ama tabii Barış Alper'in de takımda kalacağını düşünürsek eğer ayrı ayrılmayacaksa çok yüksek bütçeli bir transfere gerek yok oraya. Çok net bir şekilde Mertens tarzı bir 10 numara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mertens karakterinde, Mertens kadar katkı verecek. Bu tecrübe, işte Bruno şeyden bahsediliyor. Manchester United'ın Bernardo Silva. Doğru söyledim değil mi?
1: Doğru.
0: Bernardo Silva'dan bahsediliyor.
1: Umut bağlanmayacak bir haber ama tabii o da. Çok da olacak
0: yani, mı? O tarz mı 10 numaraya 8-10 oynayabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var Galatasaray. Net bir şekilde Mertens'den sonra bir türlü orayı dolduramadı Galatasaray. İşte Leroy Sané'yi oraya çekebilir. Yunus Akgün orada oynuyor zaten vesaire vesaire. Çok net bir şekilde bir 10 numaraya ihtiyacı var. Net bir şekilde santrafordaki tercihini belirlemesi lazım. Sörlot'u alacaksa Sörlot Osman yan yana oynamak zorunda çoğu maçta. Sörlot da çok yedek kalmayı kabul edebilen bir oyuncu değil. Ne kadar ikisi yan yana oynar faydalı olur bence olur. Ya o tarz bir oyuncu alacaklar ya da yedek bir oyuncu alacaklar orada. Yani oynamamayı dert etmeyecek bir santrafor alacak. Bana sorarsan yine Galatasaray'ın 2 beke de ihtiyacı var. Yani çünkü şimdi Singo'nun gideceği konuşuluyor. Giderse oraya bir transfer yapar mı Galatasaray, yapmaz mı? Ama çok net bir şekilde Torreira'nın yerine de artık orada da bir yıpranmışlık var. Bir box to box oynayan, sırf 6 numara değil de işte Salih gibi. Salih Özcan diyorum, özür dilerim. Orkun Kökçü gibi bir 8 numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu transferleri bu kadar kısa sürede ne kadar yapabilirler? Bu da Galatasaray yönetiminin problemi olacak. Çünkü taraftarında ciddi tepkisi var. Ama net bir şekilde 4 transfer ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
0: Yine şunu söyleyeyim, ben teşekkür ederim. Yani bugün Fenerbahçe Galatasaray oynasa en büyük, yani maçın favorisi Galatasaray'dır. Ama sezonun genelinde Fenerbahçe olur. Neden? Kadro derinliğinden dolayı. Galatasaray bu kadro derinliğiyle devam ederse çok net söylüyorum, ilk üçe girmesi bile zor. Ama yapılabilecek 3-4 doğru takviye ile üst üste 5. şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olur.
1: Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık son bölümde.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Var ol. Ve Erkan Tiryaki ile konuştuk. Erkan Tiryaki ile bağlantımızın sonuna geldik. Son kısımda 4 saatlik yayınımız var. 4 saatlik yayın özelinde birçok noktaya girdiğimiz, birçok noktada da olduğumuz, olmaya çalıştığımız bir yayın düzeni vardı. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuştuk. Bunlar 12-13 saatleri arasında yaptığımız bağlantılardı. Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk. Milli Şendil'le gündemi değerlendirdik. Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. 13-14 arasındaki bağlantılarımızı, Fatih Şeker'le Konyaspor'u konuşurken Vincenzo Italiano basın toplantısı başladı. Yalo ve Italiano konuştu. Oraya gittik. Canlı basın toplantısını sizlerle paylaştık. Bu saat diliminde ise 14-15 öyle geçmişti. 15-16 saatler arasında bu saat diliminde ise Süha Gür'le Fenerbahçe'yi, Erkan Tiryaki ile de gündemi konuşmaya çalıştık ama gündem bizi Fenerbahçe'ye itti sürekli. Selam, İstanbul'dan Muhammed ben. Bir şey sormak istiyorum. Bu Fenerbahçe bu zamana kadar kendi gücüne yakın ya da az, büyük ya da küçük kimi yendiler, bir bilginiz var mı? Hani burası Şampiyonlar Ligi, çok merak ediyorum. Konferans Ligi'nde kendilerinden 10 kat küçük takımları yenip konuşuyorlar ya, neden o zaman kaç senedir hep eleniyorlar, sorar mısınız demiş. Erkan Tiryaki'ye selamlar demiş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Aziz Bey gıcık ya demiş reklamlarınız demiş. Reklama gideceğiz ama reklamsız olur mu? Aziz Bey selamlar. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök sektiren Galatasaray, bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun demiş. Malzeme iyi, aşçı kötü galiba demiş Yunus Balyer. Öyle tamamlamış. Selam İbrahim Yavuz, sana dedi Fenerbahçe iyi değil dedi, sen inanmadın demiş. Doğru, kabul edeyim bak orada. Ben yanıldım. Tamer Güney, İbrahim Yavuz'la da inatlaştık. Hatta konuşuruz bak bunu, unutma bak bunu diyen taraf bendim. Orada her ne kadar orada çok iddialı konuştuysam da burada da bunu aynı şekilde, bak bunu diyen taraf bendim deyip kabul etmek gerekiyor. Yanıldık. Hatamız var, özür dileyelim. İyi görememişiz bu oyunu tabii. İşimden dolayı 4 saate kadar... 4 saatte o kadar kısa dinledim ki çok şey kaybettim. Keşke müsait olsaydım, 4 saat radyonun başından ayrılmasaydım demiş dinleyicimiz. Kimdir o? Fatih Bey. Fatih Bey teşekkür ediyorum. Dinlemiş kadar oldunuz. Sağ olun, var olun. Ama tekrarını da zaten bu gece dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatalım. Parantez programı uzundu bugün. Selamlar kardeşim demiş. Daha iki maç oynandı. Hakemler suçlu, federasyon suçlu. Maçlar niye ertelenmedi? Fenerbahçe gruplara kalırsa her hafta maç mı ertelenecek? Hoca futbolcular iki maçı kaldıramıyor haftada dedi. O zaman tek maç mı oynanacaklar? Nasıl olacak? Fenerbahçe'nin dünyaca

İki stoperi haftada iki maça bırak kaldıramıyorsa hemen futbolu bıraksınlar demiş. Senin fikrini merak ediyorum demiş. Konuştuğunuz çoğu kısımda haklısınız ama şimdi bir kere olunca devamı geliyor, bu isteniyor. Yani tıpkı yabancı hakemde olduğu gibi derbi öncesi görün bakın o ortamı, derbilerin öncesinde neler konuşuluyor. Burada da haliyle erteleme beklemelerini buraya bağlayıp konuşmak gerekiyor. Bir de bu başka bir erteleme. Yani burada bir Galatasaray yok dört büyüklerden. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bunu istemekte, istiyorlarsa bence çok da haksız değiller, onu söyleyeyim. Ama iş zaten şuraya geldi. Federasyon istemiyor, biz de istemeyenin peşinden koşmayız demeye geldi açıklamalar özelinde. Açıklamaları çok konuştuk, açıklamalara çok gittik. Açıklamalara gittiğimiz noktada da Oğuz Çetin'in, Fenerbahçe'de futbol aklı Oğuz Çetin'in açıklamasını şöyle sizlere hatırlatayım. Öyle bitirelim. Futbol direktörü Oğuz Çetin dün bu konuya ilişkin net konuştu. Onu aktaralım. Bu arada YouTube'a girdiğimde şu anda YouTube canlı yayınımızda bir dinleyicimiz sağ olsun bir mesaj atmış. Konuklarınız konuşurken sürekli araya bir şeyler giriyor. İnsanların sözleri ortadan kesiliyor. Araya bir anda alakasız röportaj giriyor. Alakasız röportaj dediğiniz konuğumuz değil, dinleyicimizin Dünya Fotoğrafçılık Günü hatırlatmasıydı ve dünyaca ünlü bir isim değerimiz Aragüler'in röportajını hatırlattık. Kısaca bir oraya gittik. Araya giriyor dediğiniz noktada işte bilmiyorum hangisine denk geldiniz ama genellikle dikkat ederim konuğumun sözünü kesmemeye, ama onu, o eleştirinize dikkate alayım. Teşekkür edeyim eleştiriniz için. Umarım bir gün bu işi öğrenirsiniz. Liyakat, liyakat, liyakat demişsiniz. Peki. Teşekkür edeyim. Umarım sizin söylediğiniz gibi bir gün sizin kadar en azından kendi işinize, mesleğinize bilmiyorum ama iyi oluruz. Öyle söyleyeyim. Eleştiride almam gereken noktaları alıyorum ama araya girme konusunda özellikle dikkat edeceğim. Diğer kısımlarda da teşekkür edeyim. Mesajınız için YouTube'dan gelen mesajlara pek bakmıyoruz. Baktık, denk geldik. Eleştiriyi kabul etmek gerekir. İyi yayınlar. Bana o paraları verseler ben her gün top oynarım. Bıkmadan, yorulmadan sabah 7'de koşmaya başlarım. Akşam 7'ye kadar koşarım hem de. Berk haberin olsun demiş. Kolay gelsin Berk demiş. İbrahim Yavuz kime iyi diyor ki demiş. İbrahim abi eleştirel noktasıyla ön plana çıkıyor ama çok haklıydı konuştuğumuz kısımda. Berkçim merhaba. Fenerbahçe'nin dün ilk 11 yaşlarını isim isim bir söyler misin demiş. Nerelere götürüyorsun beni? Bak, hadi yapalım, hadi gidelim. Zamanımız var. Kapanışa yakınız. İsim isim. Ederson. 30 yaş üstü arıyorsun sen. Belli zaten. Ederson, Ake, Şikriniyar. Oraya örnek gösterebileceğin isimlerden. Gendüzi'nin şöyle yaşına bakmak gerekiyor. 27. Kante oraya örnek gösterebileceğin. Talişko oraya örnek gösterebileceğin isimler. Muriç oraya örnek gösterebileceğin isimler. Brown, Semedo, Greenwood, Gendüzi dışarıda kalır burada. Onu söylemek lazım. Şikrin yerde değil mi? Öyle. Evet, 30 yaş üstü, 31 yaşında. Yani bunu arıyorsun, bunu verelim biz de malzeme olarak sana. Nene girdi sonradan. O hatta öyle genç ki 23 yaş kriteri var ya, 10+4. Ondan da yararlanıyor Fenerbahçe onda. Asensio, Zira aynı şekilde. Lukaku sonradan oyuna giren aynı şekilde adlandırabileceğimiz isimler. Sayar mısın dedin. 30 yaş üstüyle ilerleyeyim böyle çok uzatmadan. Belki İbrahim Yavuz'a ricam olur. Esenler o 16 takımı Hamza Kaymak var. İzlerse fikirlerini bekler ve dinlerim demiş. Sivaslı İlhami. İlhami Bey, ben bunu direkt ileteceğim İbrahim Yavuz'a. İbrahim Yavuz burada Radyo Gol WhatsApp hattına da kayıtlı. Şöyle hızlıca bir İbrahim Yavuz dediğimde hemen hızlıca iletmiş oldum. Evet, kayıtlıymış. İlettik ve mutlaka size bir dönüşü olacaktır bununla alakalı. Yayında olur, direkt size olur. Yine bu önerileriniz de bizler için kıymetli. Zira gençlerimiz yetişiyor. Çorbada tuz gibi görürüm mesela bunu. Çorbada böyle bir gram tuzumuz varsa, hani o var ya fast food zincirlerinin verdiği menülerin yanında böyle bir gram küçücük, o kadar bir tuzumuz varsa mutlu olurum. Ne kaldı geriye demiş. Ne kaldı geriye, onu da saydık size. Ne kaldı geriye kısmında Gendüzi'yi, Kerem'i, Greenwood'u konuşuyoruz işte. Brown'u, Semedo'yu, kanatları konuşuyoruz. Bekle beraber orayı kanat, arka kanat, ön kanat gibi düşün. Ve Gendüzi'yi konuşuyoruz. Öyle düşün. Ne kaldı geriye dediğin noktada herhalde bu kaldı. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde, Messi yoksa günümüz futboluna uygun değil demiş. Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş. Bu mesajı ikinci kez okuyoruz. Berk kardeşim, Nene Kerem'den formayı alır mı demiş.
Ligimizin marka değerini arttırmamız lazım diyoruz. Biz

0: UEFA maçında hemen erteleme istiyoruz. Trabzonspor'un rakibi lig maçını pazartesi oynadı. Perşembe maça çıkacak. Sanırım belki de bir idman yapmıştır. Biz de bizim çok çok altımız diyeceğimiz bir ligdeler bir de. Onu da unutmayın demiş Mesut Bey. Kardeşim kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Bir önceki İsmail Kartal döneminde Jeko Tadic işkilisinin ekmeğini mi yedi acaba demiş İsmail Kartal. Olabilir. Berk selam, YouTube'dan yazan yorumlara takılma. Biz seni çok seviyoruz. Dinleyicileri de bölmüyorsun, konukları da bölmüyorsun yazmış. Karışık biraz mesaj. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Takılmak değil canım. Eleştiri insanı yüceltir. Sadece onun bir ayarı var. Ayar dozu olması gerekiyor. O dozda olduğu sürece işte böyle az önce kabullendiğimiz gibi teşekkür ediyoruz eleştiriye bak. Ne güzel. Teşekkürler dedik. Eleştiri yüceltir insanı, geliştirir. Radyo Gol WhatsApp hattına mesaj atabiliyor muyuz demiş. Atabiliyorsunuz, attınız. Vedat Talişka aynı anda oynamamalı. Çünkü defansif anlamda iki kişiyi düştüğümüzde orta sahada çok ciddi boş kalıyor ve hızlı geçiyor. Takım savunması problem oluyor demiş. Berk abi selamlar, bana çay kahve sözün vardı, unutma onu bak demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Çay kahve sözümüz varmış. Peki, vardır öyle diyorsanız. Radyo Gol'de bir gün sizi ağırlayalım o zaman. Adınız ne? Adınızı göremiyorum. Yazın lütfen, hatırlatın. Hatta şöyle yazın, numaramı yazdım size. Şöyle de evet gönderelim. Yazın, bir gün Radyo Gol'de sizi misafir edelim lütfen. O da havada kalmasın. Madem sözümüz var, hatırlatıyorsunuz diyelim. Son kısımda Oğuz Çetin'le çıkacağız yayından demiştik. Oğuz Çetin'in açıklamalarıyla çıkalım. Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin dünkü maçın ardından açıklamalarda bulundu. Neler söyledi onu dinleyelim. Benden bugünlük bu kadar. 4 saatlik yayındaydık. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Oğuz Çetin'i dinliyoruz.
1: Evet, öncelikle bu akşam yine bir Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Onun yanında bu bir hafta içinde 3. maçımıza çıktık biliyorsunuz. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
2: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
1: Şimdi büyük Fenerbahçe kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası, Gençler Birliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Ve biz bir kez bir şey talep ettik. Ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
3: Hocam sizin hocam dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Bu konuda evet. Fenerbahçe'nin bir Skriniar ve Akene'nin arkasına bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
1: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
4: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcular üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
1: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Bunu onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse, Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltti.
5: Teşekkürler. Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda mikrofon başındayız. Hoş geldiniz, sevgiler saygılar, Doğan Öncel ben. 2 saat boyunca gündeme dair konuları inceleyeceğiz. Tabii dün gece özelinde biraz ağırlıklı olarak kalmak gerekiyor. Bugün biz bizeyiz. Hem dinleyicilerimizin telefonlarını ilerleyen dakikalarda hem de yolladığı mesajlarla düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini, her şeyini dile getirmeye çalışacağız ki burada aslında bahsedilmesi gereken konu Kadıköy'de ağırladığı Lyon karşısında Openda'nın golüyle yenik duruma düşüp ardından 47'de ikinci yarının başlangıcında müthiş bir başlangıçla Greenwood'un mükemmel füze

dedesiyle karşılık vermesi. 80'de nenenin direğe takılması artık tüm gözleri 26 Ağustos'taki rövanşa çeviriyor. Haftaya görüşürüz diyebileceğimiz bir karşılaşma haline geliyor. Biz de dün aslında biraz latifesi de oldu tabii ama görünen köy kılavuz durumu İsmail Hoca ile ilgili olarak

yine destekleyen taraftarların da anlam veremediği bir Asensio gerçeği vardı. Taraftarın isteğiyle zaten oyuna girmiş olması da İsmail Hoca ile ilgili olarak ilerleyen dönemlerde kredisinin ne kadar kaldığını hesaplamaya yöneltti bize. Bu şimdi bir camiaya zarar vermek ya da İsmail Hoca üzerinden sürekli olarak eleştirmek değil. Bu aslında bazı şeyleri görmek, o gördüğünü İsmail Hoca'nın da görmesini sağlamak. Şimdi genele bakıldığında Fenerbahçe tribünlerinin %80'i eğer bu eleştiri yapıp sosyal medya üzerinden, hadi orayı çok ciddiye almayalım ama kararlar, bazı tepkiler ve bazı yorumlar onlar üzerinden yapılıyorsa dijital platformlarda da, sosyal medya yani sanal dünya aslında doğru kullanıldığında bazı gerçekleri sizin önünüze koyabiliyor. Yani ben şunu da iddia etmiştim. Ah Yalan Dünya şarkısını yazdığında Bozkırların tezenesi Neşet Baba, gani gani rahmet diliyorum, bir yalan üzerinden gidiyordu. Hayatın ne kadar yalan olduğunu söylüyordu. Günümüzde yaşasaydı Ah Sanal Dünya diye mutlaka o şarkıyı değiştirirdi diye iddia ettim zaten. Çünkü hayatı o belirliyor. Bazı ilişkileri o başlatıyor. Bazı evlilikleri, ilişkileri o bitiriyor. Orada hatalar yapılıyor. Orada doğrularla yani o sınırsız bir ansiklopedi gibi düşünmek lazım aslında. Şimdi burada bir gerçek var. Çünkü sunulan ve yapılan bir hatanın sebebi olarak Lyon maçının ne kadar dikkate alındığı konuşuluyordu. Yani Gençler Birliği maçında iskeleti oluşturmuş, bir ritim yakalamış Fenerbahçe'nin neden farklı bir kadro ile çıktığı sorulduğunda Lyon maçının düşünüldüğü, rotasyona bu yüzden gidildiği cevabı alınmıştı. Lyon maçında niye rotasyona gidildi? Neden? Belki de bu takımın beyni, bu takımın yönlendiricisi, bu takımın maestrosu diye adlandırılan, bugün Galatasaraylıların gerçekten çok büyük bir bölümü, abi şu Asensio'yu oynatmıyorsanız bize verin diye, hani Mertens sonrasında 10 numara mevkiinde bizim ihtiyacımız olan kam budur, hani anons manonsa da gerek yok, yani bunun hangi gruba ait olduğu da önemli değil. Sıfır RH pozitif mi, negatif mi, AB mi, A negatif mi, hiç fark etmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Orada bir 10 numara eksikliği varsa bunun Asensio olduğunu Galatasaraylıların büyük bir kesimi de kabul ediyor. Ama bunu bize verin diyor yani. Elinde böyle bir silah varken eğer sürekli olarak kesik yiyen bir yıldız majör oyuncu konumundaysa, o zaman dün iddia ettiğim, daha doğrusu iddia da etmeyeyim, duyumlarımdan dolayı kaynaklanıyor ki en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Sadece arkadaşlarımı yakmamak adına söylemiyorum. Onların duyumlarında bana paylaştıkları ile ilgili olarak Asensio'nun İsmail Hoca ile arasında problem olduğunu, birbirlerine burun buruna kadar geldiklerini, üzerlerine yürüdüklerini falan duydum. Böyle böyle sıkıntılar varmış diye. Yönetimin bu krizi giderebileceği, Kite'ın bu soğukluğu ne bileyim giderebileceği falan iddia ediliyordu. Edilmiyormuş demek. O soğukluk devam ediyor. Buradan anlayabiliyoruz. Oyuna girdikten sonra da bir oyuncunun aidiyet duygusu çok fazla yoksa yaptığı işe, ne kadar aşkla bağlı olduğu tartışılırsa, Asensio özelinde de söylüyorum, İsmail Hoca özelinde de söylüyorum. Yani bu taraftara yazık kısmıyla başlayabileceğim bir konuşma olur aslında. Ben düşüncelerimi paylaşayım, siz de bu düşüncelere karşı antitezinizi ya da desteğinizi de yazabilirsiniz 0212 273 10 üzerinden. Saraçoğlu'nda bir başlangıç vardı maç öncesinde. Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme heyecanı, işte sahaya çıkıştaki o görsel şovlar, tribünlerdeki o istek, beklenti, arzu, sanki her şey yeniden başlıyormuş gibi bir hava bir anda kara bulutlarla, nasıl oldu da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi Kadıköy üzerinde bu kadar etkili olabildi? İşte o yenilen ilk gol sonrasında, hatta oynanılan ilk 15 dakikalık 20 dakikalık. Bazen böyle maç seyrederken
süreye bakar.

oynarsın da ulan ne top oynanıyor daha 12. dakika valla ben bile yoruldum dersin de zamanın nasıl geçtiğini bir anlamazsın. Dersin ki abi ne zaman ilk yarı bitti ya valla ne top oynandı be amma çabuk geçmiş zaman dersin. Dün televizyona bakıyorsun. Zaman geçmiyor, top gitmiyor, onun sonrasında bir şey olacak gibi gözüküyor, olmuyor, olursa açılır mı diyorsun. Hani anteni biraz daha sağa çevirince daha net mi gözükecekler gibi böyle çatıda bekliyormuşçasına böyle bir izlenim yaratıyor insanda. İnanılmaz bir durum var yani. Ya Fenerbahçe adına maça başlangıç fırtına gibi miydi? Ben hani Beşiktaş'ı izleyen ve son dönemlerde o baskılı oyunu Galatasaray'dan daha fazla Beşiktaş'ın yaptığını gözlemleyen biri olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'den de o arzuyu, o iştahı, ne bileyim o açlığı hani istiyordum, bekliyordum da. Şimdi Lyon tek top, çabuk pas ve ayağı isabetli oynayan bir ekip olunca da İster istemez pas araları fazla olunca topu geri alamayan Fenerbahçe'nin ritminin de düştüğünü çok net bir şekilde görebildik. O yüzden bu sezon tartışılacak yeni bir konu var. Talisca ve Asensio ikilisi olacak Fenerbahçe adına. Galatasaray'da ayrı bir tartışma konusu. Beşiktaş'ta işte bu iyi giden süreçte eksik olan ya da orası da iyi olursa kısmı diye adlandırılan bir süreç olacak. Şimdi teknik direktörle ilgili kafada bir soru işaretin yoksa bu oyuncuların performansına, bu tribündeki taraftarın coşkusuna, bu medyadaki yazan muhabirin, medya mensubunun kalemine, diline yansıyor arkadaşlar. Teknik direktörden başlayınca konu. Hep örneklerini belki biraz duygusal olarak Beşiktaş üzerinden veriyorum ama yarın onu da göreceğiz kısmına gelebilir. Elbette yol kazaları olacaktır ama biraz da ya ben gördüğüme mi inanayım yoksa anlatılana mı şeklinde bir durum olduğunda gördüğünün de bir şekilde sorgulanması lazım. Doğru mu görüyorum diye bir onaylanması, bir teyit edilmesi gerekir aslında. Şimdi oyuna eğer herkesin düşüncesiyle ya olmuyor işte hani arılar uçuşuyor ama balın olması için kraliçe arının da orada olması lazım ki hepsi o kovana girebilsinler, orada bir bal yapabilsinler falan durumu varken kraliçe arı yedek kulübesinde oturuyor. O yüzden hangisi on numara başlamalı pozisyonunda, dün Talisca'nın asla bir on numara olamayacağını, hele hele kaliteli bir savunmada ya da kapanan takımlara karşı daha önce de gördüğümüz gibi dün de dejavu olarak yaşadık. Yani şu ana kadar gol atan Talisca ile başlamak doğru bir karar mıdır? Katılabilirim. Böyle bir ritim yakalamışken Talisca'yı kesmek de altın yumurtlayan tavuğu kesmek anlamına geliyor olabilir. Asensio'nun 4 Şampiyonlar Ligi kupasının olması, böyle kritik maçları nasıl oynaması gerektiğini iyi bilmesi, hani bu konuda karar mekanizması olarak, yönlendirme olarak akılda olması, tecrübesinden faydalanılması, o da ayrı bir konu olarak kenarda durur. Ben o ince çizgideyim. Öyle gidip geliyorum. 2 tur atarım, 3 tur atarım, 5 tur atarım. Orada istediğim kadar dolaşırım yani. Ama sonuca varmam biraz zaman alabilir. İyi kullanabilmek, mevkisinde oynatabilmek, o düğümü çözebilmek gibi düşünüyorum aslında. Haftaya görüşürüz kısmında tabii biraz daha ritim yakalayabilecek, önünde bir maç var derken işte Lukaku'nun oyuna girişi, dün Vedat Muriç'in neler yapabileceğini birazcık olsun gösterme çabası. Bilmiyorum yani, dün kaderimiz yazılmış sizinle, seninle Fenerbahçe deyip kale arkasında işte this is Kadıköy, no way out şeklinde, hani burası Kadıköy, buradan çıkış yok yazıları yazıldığında ilk düdükle başlayan desteğin
belli bir sürede yavaş yavaş fade out diye dediğimiz o kesile kesile, kısıla kısıla gidişi, ağzı pozisyonlarda hakem kararlarında o Kadıköy'ün eski ruhunda hani baskı altına alabilme özelliği de maalesef kayboluyor. Yani dün çok güzel manzaralar vardı. İşte o Göktuğ Alımcı'nın Gençler Birliği maçında üzerindeki o Fenerbahçe forması çıkarılan minik Göktuğ da çok konuşuldu. Dün bu konu tamamen inşallah kapanmıştır diye söylüyorum. Hani çok uzayınca da bazen tadı kaçıyor ya bazı şeylerin. Göktuğ çocuklarımız, canımız, ciğerimizdir de çok malzeme olarak kullanmamak lazım. Burada çocuklarımız üzerinden gittiğimizde çocuklarımızın yaptığı bazı hataları da ya da çocuklarımıza yaptırdığımız bazı hataları da kabul etmek lazım. O seremonilerde ne kadar fahiş paraların verildiği, seremonide kameralara karşı hareketlerin yapılmasından dolayı hangi mesajların verilmesi çalıştığı, çocuklar üzerinden yapıldığında da ben rahatsız oluyordum. Çocuk üzerinden para kazanma konusunda da kulüplere bazı serzenişlerde bulunuyordum. Ama çocuk konusunu böyle sonuna kadar sadece bizi ne kadar birleştirdiği kısmında bir kez daha görebildim. Öyle veya böyle seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, ne olursa olsun destek vermem diye düşünen insan bile ya ayıp olmuş. Çocuğun üzerinden de o forma çıkartılmaz. Fenerbahçe'yi hiç sevmem ama o çocuğa da büyük yanlış yapılmış. Ne olmuş ya? Ondan mı rahatsız olunmuş ya? Tahrik mi etmiş o çocuk sizi yani diye. Ya bunları konuşmuştuk. Neyse, konuyu da çok uzatmayalım. Tabii taraftar Lukaku gibi, Greenwood gibi, Vedat gibi, işte Kante gibi yıldız isimlerin oluşturduğu bir kadroda bu kadar fazla yıldızın yan yana gelmesinin, bu kadar komutanla savaşa gidilmez gibi bir bakış açısıyla da incelendiği dönemi geçen seneden de hatırlıyoruz aslında. Yani ölümcül bir sol ayak Mason Greenwood ama oyun içerisinde ne kadar var? Pres, baskı, top kapma, top çalma, hızlı çıkma, geri dönme konularında Greenwood'un takıma katkısı nasıldır? İşte Greenwood'un olduğu yerde Semedo gibi bir isim varsa arkasında oynayan, onun açığını kapatıp gidip gelip aynı zamanda gerçekten taraftarın da beğenisini kazandıysa o kanatta Greenwood'un eksilerini, defolarını kapatır defans oyuncusu. Gezal da öyleydi. Beklerdi, koşacak olan kişiyi atardı, arka direğe çıkartırdı, yandan arkasından gelene giderdi, şöyleydi böyleydi bitirirdi. Çok koşmayan oyuncu bazen iyi de yönlendirebilir ama bazen sahneye çıktığında işte neden oyunda kaldığının cevabını da sana verir. Dakika 70'de verir, 80'de verir, 90'da verir yani. O yüzden Fenerbahçe'nin hem top alma yönündeki o bunaltıcı baskı dediğimiz oyunu bir türlü kuramaması, hem de baskıya karşı kolay kolay savunma yapamaması, sistem üzerinde ya da oyuncu üzerinde biraz hataların olduğunu gösteriyor. Gündüz'ü Kante ikisi yan yana mı? Kante mi önde, Gündüz'ü mi arkada, Kante mi arkada, Gündüz'ü mi önde oynamalı gibi yorumlar yaptırabiliyor. Mesela İspanya'yı ya da hızlı pas servisi yapan, o trafiği iyi yakalayabilen, yoğun trafikte bile aralardan sıyrılıp ne kadar doğru olmasa da bir benzetme olarak makas atıp da tık tık tık tık tık aralardan kaçabilen bazı isimler vardır futbolda ya da sistem üzerine gidildiğinde. Şöyle bir şey olabiliyor: arkadaşını rahatlatabilecek, bunu halı sahada bile bazen oynarken topsuz koşunun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyorum. Ben mesela dün Ake ve Skriniar'ın yerinde ara sıra Semedo ve topu çıkartmaya çalışan Archie Brown'un da çaresiz kalıp sürekli olarak Ederson'a dönmelerinin tek nedeninin işte gelip topu alabilecek, o baskıdan kurtulup da kendini açığa çıkartabilecek alanlarda bulunmayan oyunculara yüklerim. Yani bekleyip bakalım top bana gelecek mi deyip her şeyi ayağına servis beklemek, ya burası bazen self servis olmalı. Hani sürekli alakart restoranda garson servis yapsın, tabağımı değiştirsin, onu yapsın, bunu yapsın, ayağıma getirsin falan gibi beklemek doğru değil.
O yüzden futbolda topsuz koşuların ne kadar kıymetli olduğunu

Zaten İspanya'da işte ya da ne bileyim Barcelona'da, Real Madrid'de ağırlıklı La Liga üzerinden o yoğun pas trafiğinde görebiliyoruz zaten. Ya büyük takımlardı işte Paris Saint Germain de bunu yapıyordu, son maçlarında kaybetmiş olmaları bu sistemi değiştirmiyor tabii ki. İşte İngiltere'de bunu Liverpool'un, Arsenal'in ya da ne bileyim City'nin zaman zaman yaptığını o prime dönemlerinde hep beraber gördük. Abi adamlar başka bir şey oynuyor diyoruz. Başka bir şey oynamasının sebebi topun hızlı bir şekilde ayaktan ayağa geçmesinden kaynaklanıyor. Yani o ortada sıçan dediğimiz konunun olmasının sebebi, abi ne kadar kaliteli ayakta olsan, etrafındaki isimler de kaliteli ise seni evirip çevirebiliyorlar. Yatırıp kaldırabiliyorlar. O yüzden o topun çevrilmesi zaten keyif veriyor. Sonuca ulaşması da o son vuruş becerisine kalıyor zaten. Ya dün bu tribünlere yazık oldu. Bu coşkuya, bu beklentiye, bu hasrete yazık oldu. Her şey bitti mi? Elbette bitmedi. Haftaya görüşürüz diyebiliriz ama Gençler Birliği maçından çıkarılmayan dersten sonra bu derse de girmeyen İsmail Hoca'nın, bilmiyorum artık bütünlemeye mi kalır, başka bir şey mi olur kısmını konuşunca da bu İsmail Hoca'ya da hemen nasıl gömüyorsunuz diye eleştirileri yapmamasını tavsiye ederim. Eğer dünkü beraberliğin ya da kadro kurulumundan sonra ilk yarım saatlik ya da ilk yarıdaki oyunun ya da skorun cevabını hala daha başkasına verebiliyorsanız, ben başka bir şey demem. O yüzden söylüyorum. Bunlar benim görüşlerimdi, benim düşüncelerimdi. 24 dakikaya, 25 dakikaya bunları sığdırabildim. Bu açıdan bakmak lazım. Doğan Bey, dün telefonda seni eleştiren bir beyefendi telefon numarasını alabilir miyim? Yemek ısmarlamak istiyorum o arkadaşa. Ne güzel seni eleştirecek, içimin yağları eridi diye devam etmiş ama her gün de dinlemeye devam edip bakalım bugün de ne yapacak deyip ya da keyif alabilecek birini bulamadığı için yine bizim limana sığınan sevgili dostlara da selam olsun diyeyim. Doğan abi, yarın Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır ve Benzema önerilmiş Trabzon'a, doğru mu acaba diye. Arkadaş hani Trabzon'a da en sonunda seneye de Neymar geliyormuş, ondan sonra da şey gelecekmiş gibi bir havanın ne kadar zarar verdiğini konuşmak lazım. Hani Trabzon'a Rabbim yürü ya kulu demiş, o da elindeki imkanlarla böyle de fırsatlarla vay be Salah'a da işte neredeyse para vermeden aldı gibi, işte sponsorluklardı, devreye girenlerdi, oydu buydu şuydu diye bir sürü şey yaşanabilir. Ben Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke'nin Salah konusunda tabii ki çok mutlu olduğunu ama ya bir şey deniyordum ama maalesef onu da yarı yolda bırakıp biraz daha dondurmam, kenarda tutmam, difrize koymam, şimdi gelen Salah üzerinden bir sistem geliştirmem gerekiyor diye düşündüğünü iddia ediyorum ben. Oyuncu da öyledir. Topu aldığında müsaitse topu Salah'a vermeye çalışır. Kilitlenmiş bir Salah Trabzonspor'un oyununu ne kadar etkileyebilir? Fatih Tekke de mutlaka bunu çözebilecek planlara sahiptir diyerek aslında ilk haftadaki o durgunluğun nedenleri arasında görebilir miyiz acaba? Günaydın Doğan abi. Fenerbahçe tribünlerine yazık olmadı bence. Bir grup marş söylüyor, bir grup rakibe baskı kurmak istiyor. Tribünler hala birleşememiş diyor. Sonuçta birleşmişler ve o duygu ve o coşku ve o aşk için orada bulunuyorlar zaten. Senkronize olup olamama konusu ayrı bir tartışma konusu olur. O yüzden dün akşamki Lyon vasattı Doğan. Fenerbahçe'de Lyon'dan daha da vasattı maalesef. Maç dengeli oyundu. Çok yavaş maçtı. Maçın hakkı beraberlikti zaten. Rövanşta İsmail Kante Genduzi orta sahasıyla Vedat'ın bağlantı yaptığı geçiş oyunu bekleyerek oynaması gerekli. Lyon da bu taktiği gördüğünde çok zorlanır. Far görmüş tavşan gibi olur diye düşünüyorum demiş. Doğan abi, 8 dakika kala Lukaku'yu almak nedir? Ne fayda sağlar Allah aşkına, aklım almıyor benim demiş. Sevgiler Doğan Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım. Satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş'ın bu maçlarını şifreli kanalın vermesi epeyce canımı sıkıyor. Teşekkürler diye devam etmiş. Beşiktaş'ın playoff maçları bildiğim kadarıyla TRT spor ekranlarından yayınlanıyor arkadaşlar. Yani UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, hani yayın hakları ile alakalı burada konuşuyorduk, söylüyorduk ya. Geçenlerde de dile getirmiştim. Bunu da bir yerde bir paylaşım yapmışlar. Vallahi

hazine bulmuş gibi acayip mutlu olmuştum. Bu yayınlarla ilgili olarak hangi kanal hangi yayınları verecek diye. Onu bir bulabilirsem tekrar, burada buldum. Diyor ki Esport, Esport Plus, işte La Liga, Euroleague, MotoGP, NFL, UFC, ondan sonra işte Libertadores, Wimbledon, Serie A İtalya, GT4, ondan sonra bir sürü şey var. Suudi Arabistan Ligi falan var. Dijitürk'te Trendyol Süper Lig, Türkiye Basketbol Ligi, Premier Lig, Formula 1, Lig 1, Trendyol 1. Lig, WTA. D-Smart'ta Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, o kupası, Asya Kupası, Asya Kupası var. Brezilya Ligi var, Arjantin Ligi var ve İspanya Basketbol Ligi var. TV Bu'da Roland Garros var. Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig maçları yayınlanıyor. Euro Cup orada. Bundesliga orada. Hollanda Ligi orada. Portekiz Ligi orada. TRT'de de FA Cup var. UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Şimdi playofflarda bu liglere bağlı olduğu için bildiğim kadarıyla TRT 1 tabii ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak diye düşünüyorum. Dünkü Fenerbahçe Lyon maçının TRT ekranlarından yayınlanması, Özkan Öztürk'ün de anlatması gibi, öyle düşünüyorum. Mesela bugün spor ekranına baktığımda NEC Bodo Glimt, Celtic LASK, Bratislava KJ ve Hapoel Sabah Bakü maçları oynanacak. Esport'ta da Atletico Madrid Malaga maçı var. Saat 22'de. Bütün maçlar 22'de bu arada. Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları ile alakalı. Bunu söyleyeyim yani. Dün merak edilen, aynı zamanda sosyal medya üzerinde geçen senelerde, bundan 2-3 sene öncesindeydi diye hatırlıyorum ama 2 sene önce, 2,5 sene, ne kadar zaman geçti bilmiyorum da yakın bir zamanmış gibi, daha dün gibi geliyor aslında bana. Bu arada Beşiktaş'ın maçı yarın ATV'de yayınlanacak diyenler de var ama playoff maçları TRT'de yayınlanıyor diye bildiğim için söyledim ben. Sonrasında Erden Timur'un bu ligi bitirtmeyiz sözünü söylemesi ve işte bunun ekmeğini yemesi gibi adlandırılan bir sonuç, Galatasaray'ın şampiyon olması. İşte öyle bir söz söyledi ki herkes tir tir titredi, federasyonuydu, işte merkez hakem kuruluydu, işte ne bileyim hani rakiplerdi, oydu buydu şuydu falan. Onun sonrasında bunun ne kadar yanlış bir cümle olduğunu, işte eşinin de söylemesinden sonra yaşadığı pişmanlığı, almış olduğu hak mahrumiyet cezalarıyla da işte gördük ettik ama söyle söyle ondan sonra özür dile nereye kadar, bir anlamı kalmıyor ki'ye de dönmüştü. İşte Okan Hoca'nın yaptıkları, yönetimin diğer isimlerinin bazı söylemleri falan gibi bir sürü işte ama özür diledi ya diye yorumlandı. Sonra bu sezonun başlangıcında da bu taktiğin ya da bu söylemin bir şey kazandırabileceğini düşünmek ya da içinden gelmesiyle alakalı Sayın Mahmut Uslu'nun da iki penaltı pozisyonumuz verilmedi. Gördük ki kafa yapıları aynı şeklinde bir devam eden, her türlü tedbiri alırız. Bizim açımızdan bu şekilde lig böyle devam etmez diyerek yapmış olduğu konuşma, futbolun itibarını zedeleme ve tehdit gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini de açıklayalım. Dün Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun Mert ve Talişka pozisyonları için yapmış olduğu yorumun sadece futbolun itibarını zedeleme, marka değerini küçültme diye adlandırılıyor. Bir markası var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da önünde duruyor kocaman, TFF diye yazıyor yani, birincilik diye yazıyor. Bazen böyle şeydir ya, seni fakir gösteren şeyler çok kaliteli bir şeyin önünde kabak gibi isminin yazmasından kaynaklanır. Çok para vermişsindir, ne giydiğini hani 700 metreden de gözüksün isteği vardır. Önünde yazar böyle kocaman bir şey yazar böyle markası. O seni zengin göstermez, o seni daha fakir gösterir. Daha kaliteli gösteren o firmanın aynı zamanda
Bunun markası ne ya dedirtecek armasının bulunmamasından kaynaklanabilir. Böyle çok ince detaylardan bir tanesidir. İşte futbolun bizim markası da zaten yaptıklarıyla, yapacaklarının teminatıyla çok net bir şekilde ortadadır. Dün bu skor sonrasında tabii yorumlar da geliyor. Onları da bari oku diye yazmışlar. Hem sanayide olup hem okumak da çok enteresan ya. Hani okumayınca sanayiye veriliyor ediliyor tamam da yani hani. Hem sanayinin göbeğinde olup hem de okumak sürekli oku nereye kadar? Doğan abi Beşiktaş maçını Esport veriyor, Trabzon maçını ATV veriyor. Bu nasıl bir saçmalıktır acaba demiş Kadir yazıyor. Trabzon maçı ATV'de, Beşiktaş maçı yine Esport'ta olacak Doğan diye yazmış. Bundan satın alınma ile alakalı bir konu demek ki. Doğan abi bence Fenerbahçe taraftarı maça iyi başladı. Hatta İsmail Kartal da maçın favorisi Fenerbahçe taraftarı dedi ama eksik olan taraftar oynamıyordu. Bence direkt İsmail Kartal'ı göndersinler. Bu kadar psikolojisi içerisinde başarılı olma ihtimali bence zayıf diye yazmış. Esport Beşiktaş maçı Trabzon ATV diye biliyorum Doğan demiş. Bir dinleyicimiz daha Doğan. BJK Esport Trabzonspor ATV diye yazmışlar. Peki öyle olsun. Burada yayıncı ATV diye gözüküyor yine. Şenol Güneş Spor Kompleksi Trabzon Akyazı Stadında saat 20'de Ferencvaros maçında bu bilgiyi de paylaşmış. Bunlardır Doğan diye. Burada da Esport Plus yazıyor. Hayırlısı olsun. Bu da benden sana hediye demiş bir dinleyici. Hangi kanallarda öğrenelim arkadaşlar. Ben daha önce okuduğumda bunları böyle bildiğim için söylüyorum yani. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Kupa ve İngiltere FA Cup tabi ve TRT platformunda. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Uluslar Ligi, A-Spor ve ATV'de. TV Bu'da ikincilik ve üçüncülük maçları yayınlanıyor. Esport'ta playoff maçları diye yazmıyor arkadaşlar. Hani paylaşmışsınız ama Mehmet Yahşi. Güzel Yahşi bir paylaşım olmuş ama şey yok. O detay yok yani. Ne İsmail Hoca'dan neden Oğuz Çetin'den bir şey olmaz? Çünkü konuşma yetenekleri yok. Başkan bir an önce tedbir almalıdır yoksa durum vahimdir. Aygün Bey diye yazmış. Atayım mesaj Aygün abi. Günaydın, demek ki Galatasaray'ın sponsoru zengin diyelim demiş. Bu televizyonların Beşiktaş düşmanlığı ne kadar sürecek? Avrupa maçları sürekli şifreli kanalda, Fenerbahçe maçları devamlı açık kanalda. Hatta Trabzon'unki bile Beşiktaş şampiyonluğu olduğunda kutlamaları bile şifreli kanal veriyor. Bundan eminim. Bıktık. Sıfır diye. Öyle yazmış. Şimdi burada Beşiktaş taraftarının da yani belli bir isyanı var ama stada git. Hani para abi bir gün her gün diyeceğim ya biz il dışındayız. İzmir'deyiz. Sürekli gel nereye kadar nasıl döneceğiz o gün? Ertesi gün iş var, şu var, bu var falan. Haklı herkes. Ne diyeyim yani başka bir şey söyleyemeyeceğim ki. Yönetimde bu konuda bir el atma durumu iyi günler işte burada federasyona ya da kanallara, medyaya, buradan ne bileyim gazeteciler cemiyetine ya da ne bileyim Rütü'ye falan şikayet etme durum olmaz yani. Ya dünün provası yapıldı mı acaba? Dün tribünde Montella'yı gördüm. İsmail gidince Montella gelecek diyorlardı. Doğru mu acaba? Montella gitmeden gelmiş diyor mesela. Dodo 3 takımımız da UEFA liginde olursa gruplarda eşleşme şansı var mı acaba diyor. Infantino yayındaymış gibi anlamıyorum. Doğan abi Greenwood bu takımda 10 numara oynar mı peki? Oynayamaz. Yani nasıl oynamaz falan diyen de çıkar tabii. Abi her futbolcu her yerde oynar diyen de çıkar. Abi olmuyor diyen de çıkar. Dün mesela şeylere bakıyorsun. Maç öncesinde ne demişti? Ben zaten eleştirilere her zaman maruz kalmış. Sonrasında yani dün mesela Kerem'le ilgili olarak

Birçok şey söylenebilir. Yani adam daha ne yapsın ki denilebilir. Ben şunu seziyorum. Bilmiyorum kabul ediyor musunuz? Asensio'nun Arşi'den şey Kerem'in Asensio... Bir dakika ya, baştan alabilir miyim ya? Kerem'in Arşi'den, Arşi'nin de Kerem'den memnun olmadığını düşünüyorum ben. Yani ona vereceğime deyip topu aldığında... Dur bakayım başka bir şansım var mı diye düşünmesi ve sonra topu sürekli olarak geriye oynaması... Bana bunu hissettiriyor. Yani o yüzden söylüyorum. Şimdi Greenwood'a asist yapmasına rağmen Kerem'in dünkü abi öyle deme ama Greenwood'u oradan gören kanada aldıktan sonra o işleri yapan Kerem değil miydi diyen de çıkabilir. Ben söylemiyorum. Kerem'i protestoyu dün tribünler yaptı. O yüzden etkisiz bir oyun genele bakıldığında Kerem üzerinde görülünce tribünlerde bir homurdanma başladı. Yani 73 dakika oyunda kaldı milli futbolcu ve oyundan çıkarken de ıslıklanmasının sebebi olarak zaten bu konuşmayı yapıyorum. Nene sakatlıktan çıktıktan sonra ilk kez sarı lacivertli formayla sahne aldı. Nene'nin bir ara son 5 dakika içerisinde mi ne defansa gelip iki kişinin arasından bir ata savuşturması, engellemesi, kesmesi takdire şayandı. Belki hani Kerem'den beklemek o pozisyonda dakika 1'de başlasaydı Nene oraya o koşuyu yapabilir miydi? Ya dün dakika 10'du. Kamera bir ara Lyon'lu iki tane oyuncuyu gösterdi. Ya bir terlemişler. 10 dakikada ne kadar terleyebilirsin ki diye böyle hani düşünen birkaç kişi vardır herhalde aramızda benim gibi. Dün şimdi şöyle söyleyeceğim, bu havalarda böyle bir atmosferde bu kadar basıncın olduğu yerde hava çok basık çok sıcak falan diye hani öyle bir ortamda kapalı da bir ortam neredeyse top oynamak çok zordur. Ya dün gerçekten hani böyle son dönemlerde şey vardır hani çok sıcak diye bir şikayet var ya, Ağustos'ta da çok sıcak şikayeti beni benden alır. Ne bekliyor mesela Şubat'ta çok sıcak diyene anlam veririm abi, hiç şey değil yani, yani anlaşılır gibi değil. Ağustos Şubat'ta bu sıcak hayra alamet değil falan derse tedirgin olursun yani. Burada daha farklı bir şey var. Yani Ağustos'ta bu sıcak normal. O yüzden bu kadar geç saatte oynanıyor. Bu saat 19 gibi düşünsene başladığını maçın 20'de falan. Daha basıkken havanın. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmanın kalan bölümünde sol kanatta Nene'nin oyunundan daha memnun olduğunu, Kerem'in bundan sonra rotasyona gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gelen mesajlarda da ağırlıklı olarak fikir bu yönde. Doğan abi selam. İsmail büyüyünce İsmailoviç olmuyor. Fenerbahçe bu ısrarı nedir? Greenwood çok kaçak oynuyor. Harika bir gol attı okey ama 46. dakikadan 65'e kadar oyun içinde hiç yoktu. Bir de Lyon hocasına bir sorun var. Fofana'ya 92 dakika nasıl tahmin etti acaba bu adam diye yazmış. Biraz önceki arkadaşa cevap vereyim. Aynı ülke takımları lig aşamasında karşılaşmıyorlar ama lig aşamasından sonra karşılaşabilirler. Doğan Bey, Tarişka'yı ne zaman eleştirecek? Küçük maçlarda gol de atsa Fenerbahçe'yi sahada hep 10 kişi bırakıyor. Lyon maçında defosu yine ortaya çıkmadı mı diye soruyor. Hatta çıktı diye de düşünüyor Ayhan. Eroğlu da maçı tekrar izlemeni öneriyorum. Islıklanan Kerem değildi. Taraftar Greenwood çıkıyor sandı. Oysa ki su içmek için kenara geliyordu. Taraftar ona tepki gösterdi o an diye yazmış Ayhan Eroğlu. Ben burada gazetelerde yazanı okudum az önce. Greenwood'a asist yapmasına rağmen Kerem Aktürkoğlu yine etkisiz bir görüntü çizdi. 73 dakika oyunda kalan milli futbolcu oyundan çıkarken ıslıklandı diye yazıyor. Bunu da İrfan 25 yazmış zaten gazeteye. Aa, o değil miymiş deyip silemeyeceği bir yazı. O da statta olan biriydi. Herhalde doğru görmüştür ve yazmıştır diye düşünüyorum. İsmail Kartal saati duvara asabilir diye bir yazı var. Bu yazıyı sabah okudum. Uğur Meleke'nin kaleme almış olduğu Hürriyet Gazetesi'nde.

köşesinde merak ettim bakayım, hani biraz böyle oyun üzerinde gene istatistikten mi gidecek diye, sistem üzerinden mi gidecek diye. Tabii öyle bir giriş yapıyor Uğur Meleke her zamanki gibi, çünkü çok iyi bildiği ve iyi yaptığı bir iş. Her şeyden önce şunu anlamak gerek: Asensio ve Talisca aynı mevki oyuncusu değiller. Evet, görev bölgeleri aynı gibi duruyor olabilir, tahtada aynı yere yazılabiliyor olabilirler ama orta sahayla santrafonun arasına. Ancak Asensio bir oyun kurucu, Talisca ise ikinci santrafor. Yani Asensio topla daha fazla buluşur, daha fazla asist yapar, daha fazla pozisyon üretimine katkı sağlar. Talisca topa daha az dokunur, daha az asist yapar, daha çok gol atar. Şimdi Talisca'lı oynayan bir takım aslında 4-2-3-1'den çok 4-4-2'ye daha yakındır. Yani aslında ikisine de bazen işin kolayına başvurup 10 numara denilse de çok farklı futbolcu tipleridir aslında 10 numara mevkiinde. Yani Olaytan da 10 numara gibi gözükür, Asensio da 10 numara gibi gözükür, Yunus da Kerem de 10 numara gibi oynar, Talisca da 10 numara gibi oynar. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı son yarım saatte topa tamamen sahip olup neredeyse hiç net pozisyon yaratamamasının sebebi de Asensio'nun çıkmasından kaynaklanıyor zaten. Muriç ve Talisca'nın kalmasından kaynaklanıyor. Sistem üzerinden çıkmasından bahsediyorum. Bu da onu yazıyor yani. Uğur Meleke de bunları dile getiriyor. İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçı son bölümünde oyunu çok beğenmiş olmalı ki aynı futbolcularla çıkıp Lyon önüne. Zaten bunu gösterdi işte Kante, Greenwood, 200 seviye santrafor ve Muçi ile Talisca. Ancak iki bloğu bağlayacak oyuncu yok aralarında. Hani Gendouzi bir yere kadar geliyor. Ondan sonra Kante'ye dönüyor, Kante dönüyor öbür tarafa, Semedo'ya, Semedo dönüyor yan tarafa, yan taraf dönüyor Ake'ye, Ake dönüyor Ederson'a gibi devam eden bir süreç. Çünkü Vedat'la Talisca'nın topla buluşmasını sağlayacak kimse olmayınca maçın geneline baktığınızda Vedat'ın orta sahaya gelip kaç kere top aldığını herhalde saymışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ya futbol çok zor bir şey değil aslında diye konuşuluyor ya, evet gerçekten hani biraz daha böyle evet ya doğru söylüyor aslında, evet ya falan deyip bir hatırlattığında da daha kolay anlaşılabiliyor. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda tek kreatif orta saha oyuncusu şu anda Asensio. Elinde daha iyisi olsa elbette Asensio'yu kenarda oturtabilirsin, ancak yoksa Asensio'yu oturma lüksünün maalesef olmadığını dün kadro açıklandığında bu kadar kişi yanılamaz. Ya da oğlum herkes Asensio'yu yazıyor. Bizdir bak ne yazmışlar. Asensio niye yok? Vallahi niye yok ya? Yaz bakalım Asensio. Bilmeden Asensio niye yok diye yazan insan %5'lik falan kesimdir yani. Hani %95'i ya kardeşim Asensio niye yok? Ya bu oyun Asensio'yu istiyor diye bilerek yazar yani. Öyle sürü psikolojisi. Oğlum Asensio bizde yazalım lan. Niye yazmadın demesinler sonra. Asensio bizde yazalım deyip. Öyle Asensio deyip. Sadece Asensio'yu yazsam bile onu demek olduğu anlaşılır zaten yani. Ne yazayım ben Asensio'ya yazdım. Başka ne yazayım? Sadece onu yaz yolla zaten o anlama gelir o. O yüzden Asensio'yu oturma lüksünün olmadığı bir yerde Asensio'yu son 10 dakika oyuna koyarsan Asensio'dan da o lüksü bekleyemezsin. Ne diyor, saati duvara asabilir kısmı neymiş? Hafta sonu İsmail Kartal'ın bir Asensio saati var ve alarm çalınca oyundan alıyor İspanyolu demiştim. O artık o saati artık pek fazla kullanma şansı olmayabilir İsmail Hoca'nın maalesef. Zira tercihleri çok yanlış. Sonuçlar bireysel performanslara bağımlı ve bir planı yok. Hissini çok net bir şekilde veriyor. Asensio saatini İsmail Hoca duvara artık asabilir demiş. Uğur Meleke de bunu yazmış. Düşünceleri bu. Uğur Meleke'nin de. Uğur Meleke'nin yalancısıyım falan diye onu okudum. Onu bitirdim yani. Aziz Başkan yeni tribünle beraber muhteşem taraftar ruhunu geri getirdi. Bizim futbolcular bunu kabul etmiyor, anlayamadı demiş.
Söyleyecek söz bulamıyorum. Ya futbolcular oynamak istemiyor ya hoca oynatamıyor. Bu kafa yapısıyla giderse Lyon ikinci maçı hüsran olur. Aziz Başkan direkt yollar. Yazık o saatte giden o taraftara demiş. Ya bizim tek derdimiz bence olmayacağını bile bile hala İsmail Kartal, Okan Buruk gibi teknik direktörlerden medet ummamız. Birisi ligde 4 sene şampiyon olur, dokunulmaz ilan edilir. Diğeri sürekli 99 puan topladım der. O da kendini oradan dokunulmaz ilan eder ama iş Avrupa'ya gelince benim teknik direktörüm çıkıp 24'e kalmayı başarı ilan eder. Sonra biz taraftar da neyse ligde şampiyon olalım deriz. Aynı döngü sürekli olarak döner durur boyuna demiş. Abi Vedat'ı övüyorsun da adam bomboş pozisyonda o kafayı gol yapamıyorsa demek ki hazır değil ya da gol sezgilerini kaybetmiştir demiş. Ben Vedat'ı övmedim bu arada. Vedat'ın top almak zorunda kaldı. Vedat'a top gelmeyince kaç kere Vedat gelip orta sahadan top aldı diye örnek verdim Vedat'la ilgili. Sadece bu konuşmayı yaptım. Ya bu da Aygün'e gitmiş olabilir mesaj. O da olabilir. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Kante, Genduzi, İsmail, Şart abi ben bu taraftayım diye yazmış. Olmasını gerçekten neymiş? Olmasını gerçekten istemiyorum ama Fener'in Şampiyonlar Ligi hasreti bir sene daha ertelenecek gibi geliyor bana. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi, Trabzon Konferans Ligi aşamalarında mücadele eder gibime geliyor bana demiş. Ben de çok merak ediyorum Trabzonspor Ferencvaros maçının nasıl sonuçlanacağını, nasıl bir oyun oynayacağını, Trabzon'un iştahının nasıl kabaracağını, Kasımpaşa maçındaki o durgunluktan sıyrılacak mı, üzerindeki o toprağı atacak mı, Trabzon'un havası ona iyi mi gelecek, coşku, taraftar desteği, isteği, taraftarın bu futbolcuya yansımasını nasıl sağlayacak falan. Vallahi merak ediyorum yani. Ya bu İsmail Hoca 99 puanla aldık diye övünürken rakip takımın 102 puanla şampiyon olduğunu unutmuş bir adam. 99 puanla şampiyon yapmadılar diyor. Farkında değil, rakip takım 102 almış. Dodo az önce çok güzel bir şey söyledin. İsmail sınıfını değiştirir mi diye. Sanki benim görüşüm sınıf değiştirmez ama okul değiştirir gibi geliyor bana demiş. Vallahi derse girmediği için söylüyorum. Yani biz kalır mı sınıfta diye söyledim. Sınıf değiştirir mi diye söyledim. Belki bütünlemelere kalacaktır. Çünkü bence bütünlemelere kaldı. Ya ilk derse girmedi, ikinci derse girmedi. İşte ilk derse girmeyince yazılıyı atlattı falan. Ondan sonrasında böyle bir şey yani. Vizeler, finaller falan filan var yani öyle. Üniversitede. Onun gibi düşün. Lyon maçı bence hepsi final. İsmail Hoca için. Eğer yönetim bir 40 milyon euroyu hesaplayıp Şampiyonlar Ligi planları yapıp kadroyu da o seviyeye taşımak adına bu kadar hızlı kurabildiyse fatura birine kesilecektir. Ne faturası abi falan diyeyim. Ya da birileri ödemeden bir şey gidecek yani. Hiç sevmediği bir geldi. Radyo müzik dinlemekten daha iyi. Hakan Can'ı dinlemekten daha iyi. Bilemedim. Teşekkürler. Tekrar selamlar. Ben dün Beşiktaş marşını mı duydum tribünlerde acaba demiş. Bilemem arkadaşlar ne duyduğunuzu, ne işittiğinizi. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana güzel insan Dodo Yençek. Selçuk bizi eve davet ediyor Beşiktaş maçı için demiş. Selçuk kim dedim bir an ya. Yani tanıdık biri mi acaba? Mesaja bakıyorum. Selçuk bizi davet ediyor. Selçuk'a mı gideceğiz akşam maçı seyretmek için diye. Bu iş rating meselesi. Bir tarafta semt takımı, bir tarafta şehir takımı. Herkes bunlar hesaplayıp para yatırıyorum maaşlara demiş. Ayhan Sağlam yazmış. Beşiktaş maçları neden hep böyle şifreli kanallarda yayınlanıyor diyenlere aslında istinaden yazmış bunu. Doğan Bey, ıslıklanma olayı Kerem için değil, taraftarın Greenwood'un çıktığını düşündüğü için yaptı demiş. Bizde bir de taraftarımızda yine bir birlik yok. Fenerbahçe taraftarı gruplar halinde ayrı ayrı tezahürat yapıyor. Bir grup top rakibe geçtiğinde ıslık çalarken, doğrusu bu zaten, diğer grup sanki Fenerbahçe 3-0 önde gibi aynı tempoda tezahürata devam ediyor. Maç sonuna kadardı. Sizce taraftar harika mıydı diye yazmış. Vallahi maç içerisinde ben maça odaklandığım için tribünlerden ne ses geliyor, ne oluyor, ne bitiyor, stadın içinde olduğunda bunu gözlemleyebiliyorsun da ekran başındayken taraftar harika mıydı, değil miydi diye
Sadece maçın başında yaptığı görsel şovlarda, onun sonrasında bir anda

takım sahaya çıkarken ki verdiği reaksiyonda. Yani burada hissedebiliyorsun. Kadıköy yanıyor diyorsun yani. Dün Kadıköy stada çıkarken işte o sarı lacivert dumanların çıkışı, meşalelerin yanmış olması. Hani eskiden şelale görüntüsü vardı, böyle yukarıdan aşağıya çatıdan aşağı doğru inerdi. Şimdi yukarı doğru böyle sarı lacivert, böyle bulutların çıkması, dumanların yükselmesi falan. Görüntü anlamında şey yapıyorsun yani, diyorsun ki mesela vay vay vay Fenerbahçe güzel hazırlanmış diyorsun yani. Yani hazırlanmış diyorsun da hani o hazırlanmış kısmının aslında düşüncesini 10 dakika içerisinde nasıl kaybedebiliyorsun? Ya hazırlanmış da tribün hazırlanmış, yönetim hazırlanmış, ışık hazırlanmış, ses hazırlanmış. Takım hazırlanmamış, oyuncu hazırlanmamış, hoca hazırlanmamış. Onu ne yapacağız? Ya da hazırlanmış gibi gözüküyor yani, bir taraftan şey var. Çünkü yani böyle Asensio oynamıyor mu? O demek İsmail Hoca bir şey izledi ve dedi ki vay be, işte Gençler Birliği'nin son 10 dakikasında Gençler Birliği'ni baskı altına nasıl alabildiysem ben Lyon'u da baskı altına alabilirim diye düşündü herhalde. Gençler Birliği ve Lyon'u aynı kefeye koyup bu düşünceyi Vedat'la Talişka'yı yan yana oynatır mı? Oradan bağladı. Taşlar şimdi yerini... Ben şimdi demek o yüzden lan. Ya Gençler Birliği ve Lyon. Ne farkları var ki? Doğru, doğru. Hani nasıl böyle bir şey yaptı diye. Aygün abi iyi yayınlar. Radyo Spor ailesine teşekkür ediyorum. Bizi diğer ismini söyleyemediğimiz radyolardaki seslendirme sanatçısı olan spor yorumcularına mahkum etmediğin için diye yazmış bana yollamış. Ay, okuduğum en güzel mesajlardan bir tanesi bu. Ama mesaj yazmayla devam ediyor bu arada. Selamünaleyküm. Eğer günler iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan Doğan abi, futbol yorumcularının sürekli tekrarladığı çok tehlikeli sözler var. Pozisyon yarattı, golü tek başına yarattı, harika işler yarattı diye. Bu yarattı sözüyle ilgili mi acaba? Yaratmak bir tek Allah'a mahsustura dönüyor ya konu. Abi selamlar. Yani onunla bağdaştırma şey, Gençler Birliği ile Lyon'u aynı kefeye koymakla bunu aynı kefeye koymak arasında bir fark yok, biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Yani çok güzel bir pozisyon yarattı orada. Onu beceren o. Yani o yetiyi de ona Rabbim verdi zaten. Yani bunu buraya başarabilmesi, oluşturabilmesi, onu orada bir şekilde o pozisyonu yaratabilmesi de onun yetisi. Ona verdiği yetiden kaynaklanıyor zaten. Hani yaradılanı sevmemin sebebi yaradandan ötürü ya. Hani ondan kaynaklanıyor ya. Yani bir tane kelimeye böyle sıkışıp kalmak. Hani ya abi işte sürekli diyorsunuz ya, bak o çok güzel bir pozisyon yarattı, sağ kanattan gel. Yaratmak olmaz abi, yaratmak çok yanlış bir kelime. Oh, takıldığımız şeylere bak. Her şeyimiz böyle tam anlamıyla dört dörtlük mükemmel. Hani bütün her şeyini yerine getirebiliyoruz. Bütün vecibelerini, her şeyimizi falan. Bir tek sıkıntımız bu kalmıştı. Bunu çözdük mü? İş tamam. Hani cennet garanti hepimiz için falan, öyle mi düşünüyoruz acaba? Merhabalar, bütünleme sonrasında Aziz seninle yüzleşince öğretmenim elektrikler kesikti, misafirliğe gitmiştik, cevaplarını verir mi acaba demiş. Yani orası işte biraz latife ve mizaha giriyor. Hani onu da böyle sıkıntılı bir süreçte yapmak çok tehlikeli. Hani o sularda yüzmek, hani Nil nehrinde karşıya geçerim gibi bir şey oluyor, anladın mı? Hani piranalar var yalnız, timsah falan, anakondalar falan. Ya şuradan şuraya ben geçene kadar gelemez onlar diye düşünmek gibi bir şey yani. O yüzden bunu belli bir sürede, mesela benim işte tartışılan bir Beşiktaşlılığım var. Bana göre hiçbir sıkıntısı yok. Sevgimi ve aynı zamanda bağlılığımı bildiğim için söylüyorum ben. Ama realist tarafım ve gerçekçiliği de ön planda. Zamanında genç yaşlarda gözyaşları döktüğüm, arkadaşlarla kavga ettiğim, küslükler yaşadığım o keskin tarafımdan sıyrıldığımı da biliyorum. Hani belli bir olgunluğa erişiyorsun. Çocuk sahibi olduktan sonra baba ne kadar yanlışmış ya işte. Öyle veya böyleydi mesela. Hani ben hani anlattım ya, annem, anne tarafı mesela, dayım, dayılarım falan, hani öbür tarafta hepsi Fenerbahçelidir mesela. Dedi Fenerbahçelilerdir mesela. Annem bile öyledir. Hatta Beşiktaş mağlubiyetinde eve geldiğimde falan

0: ne oldu falan der mesela. Yok bir şey deyip odama giderdim böyle. Yemeyecek misin yemek? Gerçi yemişsin yiyeceğini sen falan deyip böyle lafla çakardı bana. Annem de benim gibidir yani. Öyle çak çak çak falan. Ondan sonra iyice şey olurduk yani. Ben de mesela onu o şekilde şeyler yapardım falan. Bana bak falan diye, hani güldüğüme bakma çok sinirliyim aslında kısmında böyle diyaloglarımız olurdu yani. Hani o yüzden şeye bakıyorum. Bu noktada gerçekçi tarafında ben Sergen Hoca üzerinden de çok, ya bu Cengiz'i kazanacağım diye sürekli maç kaybetmek nereye kadar ya Allah aşkına. Sergen Yalçın işte hala da o prime dönemlerinde düşünüyor, bir şampiyonluk onu her zaman şampiyon yapacakmış gibi ya da televizyonda yapmış olduğu yorumların faturasını veya ceremesini ne kadar çok çekiyor gibi şeyler yaptığımda, senin bu Sergen Hoca ile alıp veremediğin nedir ya? Sergen Hoca'yı tanımam etmem, alıp verme gibi bir durumum, onun aldığıyla benim aldığım arasındaki büyük farktan dolayı ne onun aldığıyla ilgili bir şey söyleyebilirim ne de benim aldığımla ilgili o ilgilenir bazı şeylerle yani. O yüzden bu cümleyi bir daha tekrarlamam. Anlayan anlasın diye söylüyorum. Anlayamayanlarla yolumuz burada ayrılıyor. Biz sağdan devam edeceğiz. Siz devam edin. Bir görüşürüz. Bye. Falan diye. Yani öyle olur ya. Ya. O yüzden. Abi bu Cihan Dişli nerede diye yazmış. Senelik izne çıktı adam. Hiç mi tatil yapmasa. Bak biz daha çıkmadık, bir şey yapmadık yani. Löv boşta abi demiş. Ya işte. Dodo selamlar. İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz. Beşiktaş maçında puan kaybederse büyük ihtimalle de yolcu olur demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Beşiktaş maçı ile ilgili dün ben de düşündüm. Bunu herhalde yani maç öncesinde benim gibi düşünen çok da fazla insan yoktur diye tahmin ediyorum. Şundan kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Çok erken çünkü de hani abi de da Lyon maçı Şampiyonlar Ligi'ne kalır mı kalamaz mı? Önündeki Konya Spor maçı falan gibi şeyleri düşünecektir diye tahmin ediyorum yani Fenerbahçe'nin. Ben mesela Beşiktaş rakibiyle ilgili olarak ya biz bu kadar baskılı bir oyunda Ake ve Şikrinyar'ın dün mesela aşırı agresif ve hiçbir şey yapmamış gibi tavrından dolayı da ileride çok başının ağrıyacağını düşünüyorum. Yani iki tane hakem ya da VAR'dan gelebilecek bir kontrol sonrasında hani ne yaptım ki kalksana kalk kalk kalk falan yaptığı pozisyonlarda öyle acımasızca bazı hamleleri oluyor ki ya bunun faturası bir gün çat diye çıktığında ya daha önce verilmiyordu şimdi niye veriliyor gibi bir savunmaya geçilmesin yalnız. Onu bir kere söyleyeyim. Ha, bu çok tehlikeli bir su. Hani az önce Nin Nehri'nden karşıya geçmek gibi diye söylüyorum yani. Yani o yüzden Şikrinyar'ın bu baskıdan kurtulabilmek adına yapabileceği hata, işte Ederson'un dün topla çok oynaması, nasıl olsa vururum özgüveni hoş değildi. Yan toplardaki eksikliği, zaafı, ya 3 kişinin arasından gelip de Openda'nın o kafayı vurması bile inanılmaz derecede gerçekten ucuz bir gol karşılığını veriyor. Yani topun 3 kere bir oyuncuda kalıyor olması... Sonrasında dün Fofana değildi, o sol kanattaydı. Galiba Numah mıydı? O öyle bir oyuncuydu galiba. Tesman'ın önünde kaldı galiba. Tesman topu bir kere attı, çarptı. Ake uzaklaştı. Tesman da kaldı. Bir daha uzaklaştı. Tesman da kaldı. İçeri girdi. Ortayı yaptı. Openda kafayı vurdu, gol oldu. Yani o sırada Ederson'a bakıyorum. Çıkıp o topu alamaz mısın? Şimdi hadi ön direk orada savunma oyuncusu varken arkayı kollamak gerekir. Kaleci orada çıkmaz diyen ona katılırım. Öbür taraftan bakarım derim ki ya ön direkte savunan yok ki Ederson çıkıp onu alabilir miydi acaba arka direk falan derken. Orada bir çıkmaza girerim. O yüzden ucuz bir golün sonrasında telafisi ikinci yarının başlangıcında olunca da dur bir dakika dedim ya, her şey yeniden başlıyor. Bir 45 dakikada bundan sonrası için daha farklı şeyler konuşabiliriz diye düşündüm yani. Ama Beşiktaş'la ilgili olarak düşüncem maçın artık ilerleyen dakikalarında bir şey olmayacağını hissettirdiğinde, yani dedim ya Greenwood'u mesela Rıdvan üzerinden oradan baktığımda zorlanabilme durumu, işte eğer ki işte topu sola doğru çektiğinde orada bir imkan verirse, oraya Emirhan Jalo ya da Agbado oradan biri girip hani şey yapıyorum. Rıdvan'ın çıkışlarına baktığımda Semedo ile beraber ileride orada Trossard'la beraber daha kolay bir iş yapabilirim derken Beşiktaş Fenerbahçe üzerinden sol kanattan çok da Çerni üzerinden değil de hani Çerni sever abi boşver Fenerbahçe'ye gibi bakmayın yani. Çerni tarafından değil de daha ön plana çıktı ya orada Greenwood ön plana çıktı bizde Çerni ön plana çıktı. Öbür tarafta şey gibi düşün yani Trossard'ın parlayabileceği maç olabilir Fenerbahçe maçı. Greenwood'un çok geriye dönmemesinden kaynaklı ya da müdahalelerde çok kendini vermemesinden kaynaklı olarak söylüyorum ikili mücadelelerde. Semedo tek kalabilir yani orada ya da Mert. Ya sol kanat bilmiyorum Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş adına çok daha verimli bir kanat olarak gözüküyor. Benim görüşüm bu. Saat başı olmuş reklama gidelim. Yeni bir saatin başlangıcını telefon hattımızı açalım. Sizlerle buluşalım, konuşalım. Siz de düşünceleri, görüşleri paylaşın. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha haftanın tam ortasındayız. Günün orta saatlerine yolculuğumuz devam ediyor. 19 Ağustos bugün 11.11 oldu saatler ve gündeme dair konuları konuşurken dün gecenin tabii ki etkileri hala da konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyordu Fenerbahçe. İlk adımı istediği gibi belki atamadı ama basamaklardan çıkmaya devam edecek. Umudunu da yitirmedi, korumaya devam ediyor. Haftaya görüşürüz şeklinde bir vedalaşma oldu dün Kadıköy'den. O yüzden dün maçla ilgili yapmış olduğum yorumlardan bir tanesinde az önce HT Spor'da Ahmet Selim Kulla Cem Dizdar'ın programının görüntüsü var tam karşımda duruyordu. Orada da altyazı olarak sanırım Cem abinin yapmış olduğu bir yorum yazılmış. Benim programın başlangıcında söylediğim o boş koşuların aslında ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Arşi'nin ya da Semedo'nun top aldığında Genduzi'nin, Kante'nin boşa kaçıp top alması ya da Genduzi, Kante topla buluştuğunda Tarişka'nın ya da kanat oyuncularının Greenwood'un biraz daha koşup boşluğa kaçıp top istemesi, o yoğunluğu aşıp adam adama olan baskıdan kurtulma çabaları falan. O yüzden Vedat'ın top alamayınca kendi topunu kendi almaya gelmesi ortaya sahaya kadar onları yorumlarken Cem abi ona çok güzel kısa bir cümle kurmuş. Topu ayaklarında çok tutmaları kadar koşmaları sevmiyorlar demiş. Fenerbahçeli oyuncular için. Ayakta top tutmayı çok seviyorlar ama koşmayı sevmiyor demiş Fenerbahçeli oyuncular için. Güzel yorum. Daha kısaltmış yani biz o kadar uzun anlattık. Hani sağ kulağı sol elle tutmak gibi bir şey yaptık yani. 0212 273 10 10 telefon hattımızı açalım. Dinleyicilerimizle buluşalım, konuşalım. Onların düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ne diyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle bir bakalım. Nereden alıyorduk? Buradan alıyorduk. Şöyle bir telefonla kısmetse telefon hattımızı açıp konuşmaya başlayalım. 0417 günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Merhabalar. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Peki.
1: Dün akşam da starttaydım. Dün akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Başlangıçta çok güzeldi her şey. Ama maalesef İsmail Hoca'nın yani görüşlerine pek katılmadım. Daha iyi bir skor bekliyorduk. Ondan sonra bu arada canlı yayını açarken çok güzel konuştunuz. Yani İsmail Hoca'nın acilen kendini ve takımın şeylerini değiştirmesi lazım diye düşünüyorum Doğan abi.
0: Kendini değiştirirse zaten takımın birçok şeyini değiştirmiş oluyor. Sadece İsmail
1: yani şöyle.
0: Bütün problem İsmail Hoca'dan mı kaynaklanıyor? Hani ben sadece böyle yönlendiriyormuşum gibi olmasın da.
1: Ya problem aslında bence Fenerbahçe'nin kendi içinde kaynaklanıyor. Yani sabah kendi aramızda da konuşuyoruz. İsmail Hoca Konya maçını ertelenmesini istemiş. Ondan sonra bir başkası öyle bir açıklamamız yok diye bir haber aldım ama doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Fenerbahçe içinde de bir kendi aralarında da bir kopukluk var gibi Doğan abi. Vallahi bu, bilmiyorum yani.
0: O zaman
1: yani,
0: şeye benziyor.
1: Sonumuz hayır olsun.
0: Yani Greenwood'un ben hazırım deyip daha hazır değil demesi, işte Lukaku'nun ben hazırım demesinden sonra daha hazır değil demesi gibi mi?
1: Aynen öyle abi, doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani iletişim problemi maalesef Fenerbahçe'de en başından beri devam ediyor. Ya hocayı konuşturmayacaksın, maalesef, ya da futbolcuları maalesef. Çok konuşturmayacaksın. Sadece hocadan dinleyeceğiz. Dün

0: Çok güzel bir şey vardı. TRT Spor'da Tayfun Bayındır söyledi galiba. Ya Tarişka'nın oynamasını tabii ki anlam veriyorum da Asensio'nun oynamamasını ama Tarişka'nın oynamasını da iki cümleyle bir anlat be hocam dedi yani. Yani neden olduğunu bilelim ki biz de yorumlamayalım. Bu Asensio olmayınca kısmını hiç olmazsa engelle dedi yani.
1: Abi şöyle bir şey var. Ya benim görüşüm bu. Vedat hazır değildir. Lukaku

0: daha gollü bir maç olacağını düşünüyordum yani. Ama Asensio'nun yokluğu pas yapmamızda, atağa çıkmamızda yani çok katkı sağladığı için Asensio'nun yokluğunda bunları yapamıyoruz abi. Bilmiyorum yani, inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki çıkma hayalimiz var. Ama bence önemli olan artık lig şampiyonluğu. Söyleyeceklerim bu kadar Doğan abi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim kardeşim. Sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar. 0450. İyi sana günler. Da günaydın.
2: Doğan abi günaydın.
1: Günaydın. Hoş geldin.
2: Abi ben Ahmet abiyle yayınına da katılmıştım. Yine İsmail Hoca'yı dün eleştirmiştim. Kendi içimizde kendimizi toparlamamız gerekiyor diye. Yani bizler kendimiz söylüyorum. Hani biz cahil olalım. İsmail Hoca bizden daha iyi biliyor olsun. Ama dün kendini öyle bir duruma soktu ki. Yani ben dün tribündeydim. 14 yıldır da kombinem var. Yani İsmail Hoca'ya Asensio'yu biz oyuna sokturduk abi. Yani niye kendine bunu yaptırıyorsun? Niye kendini küçük duruma düşürüyorsun? Biraz önceki arkadaşım dediği gibi İsmail Hoca Konya maçı ertelensin diye Oğuz Hoca çıkıyor diyor ki bizim böyle bir başvurumuz olmadı. Yani işleyen ne denir? Çarka tomak sokuyor İsmail Hoca. Yersen Klasik 11'inle çık, Asensio, Talisca ilk 11'de. Baksın Talisca yoruldu, yerine Vedat'ı sokarsın. Ya madem Nene bu kadar hazır ve hızlı, yani Kerem hem psikolojik hem mental olarak takımda değil, yok. Neden Nene'yi oyuna sokmazsın? Yani biz, bir de ben şu yorumuna hiç katılmıyorum. Oyuncularımız haftada 3 maç yapıyor. Ya kardeşim, İngiltere'de de yapıyorlar bunu ya. İngiltere'de adam pazartesi, perşembe, pazar oynuyor. Nasıl beceriyor bunu? Biz niye yapamıyoruz? Yani biraz artık kendilerini eleştirsinler. Hakemdi, oydu, buydu. Yeter artık ya. Gerçekten yorulduk Doğan abi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın. 31.53 sana da günaydın.
3: Merhaba abi, günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin.
3: Nasılsın Doğan abi, iyi misin?
1: Sence? Ya benim iyi oluşum kötü oluşum bir şey değiştirmiyor. Ben iyiyim maşallah, Türk gibiyim. Dosta düşmana karşı dimdik duruşum devam ediyor falan. Ne böyle şeyler mi söyleyeyim? Sen de iyisin inşallah. Hangi takımlısın?
3: Hocam ben Fenerbahçeliyim.
1: Ne kadar iyisin? Sen iyi misin?
3: Hocam ben biz iyiyiz ya. Vallahi ben 26 yaşındayım. Yani hiç iyi olduğumu hatırlamıyorum. 14 yaşındayım şampiyonlukta. Onu da pek şey yapamadım yani. Algılayamadım o dönem.
1: Peki dün maça gidenlerden misin?
3: Maça gidemedim maalesef. Çalışıyordum. Ben taraftarları taşıdım abi. Taksi giymiyorum, öyle söyleyeyim. Taraftarları
1: öyle
3: taşıyorum.
1: Eyvallah.
3: Evet, doğru. Sonra ben şey diyecektim. Oğuz Çetin şöyle, yani Az Yıldırım'ın 2000'den alınıyor. Açıklaması şey. İşte Alex para odaklı bir futbolcu. Ekilinin dikilmemesi gerekiyor diyor. Diyor ki Hacı'nın dikilebilir diyor. Ondan sonra ya tam Hacı çok büyük futbolcu da abi, yani sen Fenerbahçe efsanesi diye anılıyorsun. Aha, sağ dışında da efsane olman lazım. Yani o cümleler falan. Bir dese bunu mesela kimse demez ki bu Fenerbahçe'nin futbolcusu diye. O tip açıklamaları var. Onu belirtmek istedim yani. Rahatsız oldum. Ve bunu futbolun başına getirir Oğuz Çetin'i. Bu tip açıklamaları var. Yani o yüzden başarılı olacağımıza pek
1: peki
3: inanmıyorum.
1: Peki dün ağır oyunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsun? Mesela gerçekten çok böyle ite kaka bir Fenerbahçe izlemedik mi? Yani gitmeye çalışan, giden değil de gitmeye çalışan, hani Fenerbahçe Kadıköy'de bir baskı altında mı hissediyor kendini oyuncular? Deplasmanda olsa daha iyi oynuyorlar diyeceğim. Gençler Birliği maçı deplasmandaydı mesela.
3: Evet Doğan abi, şu an diken üstünde. İsmail Hoca zaten bekliyor ne zaman gönderileceğim şeyine girdi adam. Çok tedirgin. Golden sonraki belli oluyor zaten hareketlerin. Aşırı tedirgin, o da çok normal. Tüm ülke Fenerlisi, Galatasaraylısı adamın üstünde yani. Biz de öyleyiz. Her türlü eleştiriyoruz adamı. O da ne yapsın? Ya dayanamaz, o baskıyı kimse kaldıramaz diye düşünüyorum. O şu an ondan dolayı, ortamdan dolayı. Ve kimya da uymadı. Oyuncular birbirine uyum sağlayamadı. Vedat işte formsuz geldi, sakatlandı. Kimya tutmadı sahibiz yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum sana.
3: Hayırlı günler abi, teşekkürler.
1: Sağ olasın, ben teşekkür ettim aradığın için. Diğer telefonlarla hemen devam edelim. 21.68 duyabiliyor musunuz?
4: Alo.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba abi, günaydın. Günaydın abi, merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyurun, tanıyalım sizi.
4: Abi ismim Ali İhsan. Benim derdim şu abi. Ben Fenerbahçe'nin, yani ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'lerden

0: gelmesini istiyorum. Çünkü Fenerbahçe başarılı olduğu müddetçe Okan Buruk Galatasaray'ın başında kalıyor. Bence Okan Buruk yani başarılı bir teknik direktör değil. Başarılı olsa Avrupa'da derece yapar. O yüzden Fenerbahçe belli olduğu için Okan Buruk da Fenerbahçe sayesinde Galatasaray'ın başında durdu. Ben böyle düşünüyorum yani. Çünkü biz 4 sene üst üste şampiyon olduğumuz zaman UEFA kupasını almıştık. Sonra Süper Kupayı aldık. Başarı budur abi. Madem Okan Buruk bu kadar başarılı 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Ooo havaları kaldırıyoruz. Niye Avrupa'dan bir teklif gelmiyor? Fatih Terim Milan'a gitti ondan sonra. UEFA kupasını aldıktan sonra. Yani benim düşüncem bu. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur da Okan Buruk bu takımdan gider abi.
1: Peki, düşüncen de bu. Eyvallah. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 8903, sana da günaydın. 8903, duyabiliyor musun?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Kenan Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Şimdi ben Beşiktaş'ta yaptım. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum ama Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bu İsmail Kartal'la ilgili bu kadar eleştiri yapıyorlar bu yorumcular ama ya bu İsmail Kartal 4. defa geliyor. Tanımadık, bilinmedik bir insan değil. Hiçbir yorumcu ben bakıyorum az yıldırıma bir şey söylemiyor. Bütün hazırlığı Aykut Kocaman'la yapıp gecenin yarısında İsmail Kartal'a dönene hiçbir şey söylemiyor yorumcular. Geliyorlar İsmail Kartal birinci maçtan sonra istifa etsin. Ya arkadaş bunu seçen adama niye siz herhangi bir eleştiri yapmıyorsunuz?
1: Oradan adam, şeye dönüyor olabilir mi acaba? Ki, kızım sana söylüyorum.
2: Yurt dışından gelmedi sizin tanımadığınız bir adam değil ki. Bilinen tanınan bir adam. Kaldı ki bence haklı yönleri de var. Şimdi sizin kanalınızda da YouTube yayınları yapılıyor. Murat Arşın'ın bir programı var. Hı hı. Leo transferi yapılırken şöyle bir yorum yaptılar.
1: Sesiniz gitti ama.
2: İşte bir de forvet, işte diyelim ki Lukaku. Bunların diyor beşini biz bir arada seyredemeyeceğiz mi diyor. Ya bunların beşini bir arada, bunu seyreden adamlar da 20-30 yıldır futbol hayatının içindeler. Bunların beşini birden herhalde halı sahada veteranlar maçında seyredebilirsin. Yani bugün Lyon maçında böyle bir beşliyle çıksan herhalde Lyon seni beşlik eder. Her birisi için birer tane gol atar. Yani hiçbir tanesi pres yapmayan, koşmayan bu adamlarla beraber oynamak. Dün mesela adam 5 gol atmış Talisca'yı. Nasıl kenara koysun da şey Asensio'yu oynatsın. Yani biraz akıl, mantık. Asensio'yla ikisini birlikte oynatsa ilk yarıda ısırıldı herhalde diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Fenerbahçe ilk isabetli şutun 35. dakikada attı. Yani seyredenlerin de biraz sağduyulu, mantıklı düşünmesini, yani biraz bu adamı rahat bıraksalar bence 99 puan aldığı sezonda dahi şampiyon olabilirdi. O Süper Kupa muhabbetleri, şu muhabbetler falan, başkan ortalığı gelmeseydi o sezon bile şampiyon olabiliyordu bu adam. Yani tamam kapasitesi belli ama bu kadar da kötü bir hoca değil. Niye yerden yere vuruyorlar? Velev ki yerden yere vuracaksın, niye getirdiniz? Getiren adama söyleyin yani. Takımın başkanı var. Başkana hiçbir spor yorumcusu bir laf edemiyor. Korkuyor ama İsmail Kartal yerden yere vuruyor. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi belki Aziz Başkan'a da bir şey söylemek çok zordur birebir de. Onun reaksiyonu daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden bazı yorumlar İsmail Hoca üzerinden yönetime de olabilir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali de olabilir. O hatırlatmayı da yapıyor aslında dinleyicimiz. 54-57 günaydın. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
3: Daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden bazı yorumlar İsmail Hoca'nın...
1: Dur şimdi duracak 54-56'yı.
3: Sana söylüyorum.
1: 54-57'yi.
3: O hatırlatmayı da dinleyicimiz. 54-57 günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Beklemen iyi oldu. Biz de seni bekledik. Biz dinledik bir daha kendimize. İyi oldu.
4: olsun değil abi.
1: Tamam, benim için.
4: Ya dedim abi, dün akşam Fenerbahçeliyim. Dün akşam katliam vardı abi ya. Bildiğin katliamdı ya.
5: Ben kadroyu görünce zaten Fenerbahçe'nin yenme ihtimalinin olmadığını düşündüm. Yani en iyi sonuç beraberlik dedim ki beraberlik oldu.
1: Bilmiyorum, yaklaşık olarak 6 dakika boyunca Asensio diye bağırdı tribünler. 6 dakika.
5: Hocam ya ben kesinlikle Asensio ile arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ben bugüne kadar İsmail Hoca'yı hep savundum. Bütün Fenerbahçeli arkadaşlara karşı, herkese karşı savundum ama yani dün akşamdan sonra artık savunulacak bir yanın olduğunu düşünmüyorum. Yani sen yani Vedat'la niye başlıyorsun veya ne bileyim, madem Nene hazırdı, oyuna girebiliyordu, Kerem'in yerine Nene ile başlasaydın.
1: Vedat yerine bak mesela Talisca, iki senedir performansını beğenmediğim Fred bile dün Kante ve Gündüz önünde oynayabilirdi.
5: Tabii ki iş yapardı hocam, tabii ki. Hani Fred'i gönderdi tamam, eyvallah. Kante yani son 3 maçtır mükemmel oynuyor. Yani yaşına göre ki Kante bile düşünüyorum mesela, Aziz Başkan Kante hakkında birçok demeç verdi, birçok laf söyledi. Adam işini yaptı. Demek ki karakterli bir insanmış, karakterli bir topçuymuş diye düşünüyorum ben Kante için. Yani başkası olsa futbola küserdi.
1: Ya iyi performans diye saysan bilmiyorum, dün takımda herhalde Kante'yi ilk 3'e koyarsın gene.
5: Bak koyarım hocam, Kante. Ya bana göre Kante. Yani ilk 3'e değil, ben 1 numaraya da Kante'yi koyarım.
1: Ya kişi, gerçekten kişiye değişti, kendi o yüzden diyorum. Bana göre oynadı. De Kante mesela diyelim. Gündüz'ü her zamanki oyununu oynuyor aslında ama mevki anlamında biraz 8'e dönük oynadığında daha tutuk. Ben Gündüz'ü daha çok 6 beğeniyorum yani.
5: Evet kesinlikle hocam, kesinlikle.
1: Ya çünkü top tutma ve adam eksiltme konusunda sıkıntısı var Gündüz'ün. O yetisi yok ve evet, hızlanamıyor bir anda. Bazen bir kanattan böyle gideyim derken Talisca'nın gidecek mecali yok. Vedat gidemiyor. Gündüz'ü gidemiyor. Kim gidecek abi? Greenwood şey gidemiyor.
5: Yok. Ya Greenwood'un önünü açmak lazım.
1: Kerem
5: hocam
1: gidemiyor. Greenwood, Kerem sana gidemiyor soldan.
5: Valla ben yani Fenerbahçe'nin dün akşam hocası olsaydım Kerem'le başlamazdım. Talisca'yı sol alırdım. İlla Vedat'la başlayacaksam Vedat'ı forvet, Asensio 10 numarada oynatırdım. Niye düşünüyorum yani.
1: Valla ben eğer ki yani bilseydim antrenman performanslarını, ben Talisca, Asensio, Nene ile başlardım.
5: Değil mi hocam? Nene bir kere hani yanlış anlamayın, tarafları da ateşliyor. O deparı neydi öyle ya? Ben inanamadım Nene'ye. Nereden nereye koştu adam,
1: o son
5: durmadı.
1: Şey savunmadan ama çıkardığı top. İki kişinin arasında.
5: Yok ilk girdi ya.
1: Evet
5: ilk girdiğinde. Hı hı. Ama bilmiyorum Doğan abi, hani bizim haftaya Lyon'u eleme şansımız yok. Hani derler ya ne olursa olsun büyük takım isim var bir kere Lyon, yani Olimpik Lyon.
1: Ya ölüsü bir takımın umudu bir futbolcu olmalı mı? Evet Osimhen gibi bir ismin varsa bu olabilir. Çünkü kendini ispatlamış. Çünkü Osimhen'i olan evet, Galatasaray kazanıyor. Osimhen yokken Galatasaray'ın kazanma ihtimalini sorsan Galatasaraylılara hepsi aynı cevabı verir. Çok zayıf, çok zor der yani. Ama Fenerbahçe'nin olmayan oyuncusu dediğinde kim olmazsa diye sorduğunda ya Ederson olmazsa yerine biri olabiliyor.
5: Yok hocam Ederson, onu da söyleyeyim ben. Ederson bitmiş hocam.
1: Yani oradan da başlıyorsun yani gidiyorsun mesela ama bir umut Greenwood olmamalı yani Fenerbahçe'de.
5: İşte aynen öyle. Çünkü bizim hani çok yıldızımız var. İnanılmaz var, yetenekli futbolcularımız var. Hani bunlar neden küstüler, neden küsüyorlar, neden performanslarını göstermiyorlar bilmiyorum. Oradaki hani taraftara yazık ya, gerçekten mükemmel bir destek vardı, mükemmel bir taraftar grubumuz vardı ama statta bilmiyorum ben nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama seneye diyorum, haftaya kesinlikle Lyon'u eleme şansımız yok o Doğan abi. Ben kesinlikle inanmıyorum yani. Biz UEFA Avrupa'ya gideceğiz gibi gözüküyor. Orada da ne yaparız bilmiyorum. Lig bu sene çok karışık olacak. Şampiyonluk yani büyük favori diyemem Fenerbahçe için ama ya bilmiyorum. Ya kadroyu Aziz Yıldırım mı kuruyor onu da bilmiyorum. Çünkü geçmişte böyle huyları vardı biliyorsunuz az çok Doğan abi. Onu da bilmiyorum ama İsmail Hoca'nın bu olduğuna ben inanmıyorum. Dün akşam gerçekten faciaydı ya. Ben Vedat yerine Lukaku'yla başlardım ya. İnanın Lukaku'yla başlardım. En azından hani defans oyuncuları hani bilinen bir topçu olduğu için çekinir diye düşünüyorum isminden. Performans kötü olsa bile. Değişikliklerde ben taraftarın Asensio'yu bağırmasını beklemezdim. İlk 45'te yapardım. Kerem'i alırdım, Nene'yi koyardım, Asensio'yu koyardım. Vedat alırdım, bir süre Talisca ile devam ederdim. Baktım Talisca'da yine iş yok. Talisca'ya alır, Lukaku'yu koyardım.

0: Yani birçok şey yapabilirdim yani. Yani çok, çünkü alternatifin çok olan bir kadrom var. Sen bunu değerlendiremiyorsun.
1: Peki. Teşekkür bilmiyorum ediyorum sana da.
0: Hayırlı
1: sağ olasın.
0: Gene
1: de umudunu kaybetmemen dileğiyle. Eyvallah, sağ olasın. Eksik olma sana da. 07:21 sana da günaydın.
2: Alo, günaydın Doğan abi. İstanbul'dan Doğan Aracoğlu ben. Fatih'ten arıyorum.
1: Hoş geldin adaşım.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım.
2: Allah iyilikler versin. Abi konumuz Fenerbahçe. Dakika 34. Oğlumla maçı seyrediyorum. Oğluma dedim ki Lyon gol atar. Lyon golü attı. Tekrar ikinci yarıya geçiyorum. İkinci yarıda da Openda'nın arka direğe vurduğu toptan 3 dakika önce Lyon'un gol atma dakikaları geldi dedim. Allah'tan arka direğe vurdu top. Geri döndü. Çok bariz 5'er dakikalık Lyon'un oyuna yayılması, pas trafiğini çok iyi çözmeleri, karşılık veremeyen Talisca, Vedat Muriç'in yaptığı geriye gelip top almaları, Talisca'nın yapmamasını hayretle izledim. Buna dokunmayan, değmeyen İsmail Kartal'ı da çok desteklememe rağmen, Allah, Aykut Hoca gelmeyince Allah Asensio'yu korudu dedim ama vallahi ne olduğunu anlayamadık yani. Durum böyle.
1: Asensio'nun çekeceği varmış gibi oldu Aykut Hoca gelse.
2: Vallahi çekeceği varmış. Ben Aykut Hoca'dan korkuyordum. İsmail Hoca'nın sistemine güveniyordum ama tam tersi ya, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi olduk.
1: Şimdi mesela bugün Asensio olsan, bugün mutlaka sosyal medyada yazılanları, gazetelerde konuşulanları, televizyonda dün akşamdan beri sosyal medyada trend topik niye olmuşum deyip kendi ismini gördüğünde herhalde bir çevir kısmını, metni çevir diye çevirdiğinde ya bu Asensio oynamayınca bu hoca deyip kaç tane okumuş olabilir mesela, örnek veriyorum. Ne hissedersin sen Asensio olsaydın?
2: Allah'ım, ne hissedeceğim bilmiyorum şimdi, onun yerine kendimi doymayayım ama gerçekten zor bir durum. Ama yani taraftarın arkasında olduğunu bilmesi önemli bence. İsmail Hoca da yanlışından dönecektir diye düşünüyorum. Asensio'nun fizik kapasitesinin daha, ya idman performanslarını görmeden şimdi çok da İsmail Hoca'ya gömmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. İdman olaylarını pek bilemiyoruz. Nasıl gelişiyor, nasıl şey yapıyor ama son 82'den sonra Lukaku oyuna girdikten sonraki kadro eğer Lyon maçına, ikinci maça başlarsa bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca bir önerim daha var. Lütfen İsmail'i bu üçlüye monte edelim. Asensio'yu sola, ta Greenwood önde Lukaku ile başlarsak bu turu alırız diye düşünüyorsun. Aziz Yıldırım'a bu bir dilekçemdir. Madem her şeye karışıyor, her şeyi yönlendiriyor başkanım. Onu bu şekilde bir kadroyla çıkarsak bu turu geçeriz. Lyon'da da çok büyük bir şey yok abi. Eski seyrettiğimiz Lyon değil. Ama tabii teknik disiplini, taktik disiplini, atletik iki kanatları. Ben o özellikle Fofana'yı çok beğendim. Skriniar ona biraz sertlikle durdurabildi. Yoksa Semedo'nun da iyi oynaması. Ayrıca Brown'un temposunu beğendim. Sormak istediğim bir şey varsa cevaplamaya çalışayım abi.
1: Yok, benim de bu kadar. Teşekkür ederim. Sen de düşüncelerini paylaştın, eksik olma. Çok da değişik değildi zaten diğerlerinden. Ama senin umudun yitirilmemiş olması güzeldi. Tek farkı oydu. Sen bu kadroyla, evet, son 10 dakika 20 dakikalık kadroyla eğer çıkarsa Fransa'da, Fransız kalmazsa eğer hoca bazı şeylere, Fransa'da bu turun geleceğini düşünüyorsun.
2: Abi özellikle dilekçemi tekrar etmek istiyorum. Kante ve Gendouzi'nin yanına İsmail'i monte edelim. Gendouzi 6'da, Kante 6'da, İsmail biraz 8 gibi lütfen. Asensio'yu sola atalım. Nene de olmaz. Şimdi bir maçlık bu vurduğu şey direkleri, ben aldanmayalım. Nene de olmaz geçen sene seyrettiğimiz. Asensio'yu sola, sağda Greenwood, önlerinde Lukaku ile başlarsak bu turu geçeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Eyvallah. Saygılar, sevgiler bizden olsun. 10.81 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz efendim.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Kadıköy yakasından. İsmim Halil İbrahim İmir. Siz Kadıköy yanıyor dediniz ama Kadıköy yanmıyor. Fenerbahçe taraftarının içi yanıyor. Bu da
1: ben maçın İsmail başlangıcındaki şovdan dolayı dedim Kadıköy yanıyor dedim. Yani.
3: İşte o Kadıköy yanmadı.
1: Ama çok güzel bir bağlama yaptın. Ben tebrik ettim, kıskandırdın beni de. Kadıköy gerçekten yanıyor, yanmaya devam ediyor ama içten yanmalı.

0: Hani öyle söyleyeyim.
1: Ben de diyorum ki işte bizim içimiz yanıyor, taraftarların içi yanıyor. İsmail Hoca da maalesef uyuyor. Ben Aziz Yıldırım'ı 98'de bir oy farkla kazandığımda da çok mutlu olmuştum. 2018'de de Aziz Yıldırım'ın kaybetmesine çok üzüldüm. 2026'da gelmesine de en çok sevinenlerdenim. Fakat Aziz Yıldırım bazı şeyleri ben geldim hallolur diye diyor ama olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Fenerbahçe'de zaten büyük bir yara oluştu. Bu yara öyle merhemle düzelmez. Bu yarayı temizlemek gerekiyordu. Onu da yapamadı. Neden yapamadı? Daha önce bu Mourinho'yu getirdim dediğimde dedi ki İsmail'e bu iş olmaz dedi. Haklı mıyım?
0: Evet.
1: Kendisi söyledi basın toplantısında. Şimdi olmaz dediğin bir insanı sen Ali Koç'u eleştiriyorsun, Saadettin Saran'ı eleştiriyorsun. Ondan sonra sen getiriyorsun. Yani bunu yapmamalıydı. Çünkü İsmail Hoca'nın biz kapasitesini biliyoruz. Yani beni kandırmasın. 99 puan aldık, 99 puan aldık diyor. 99 puan aldığı sezonda kritik maçları kazanamadı. Kritik maçları kazanamadıktan sonra bana ne 99 puan, 109 puan da toplasa. Önemli olan kritik maçları kazanmak nedir? Bakın biz bunu başardık. Mustafa Denizli döneminde 4 yıl Galatasaray üst üste şampiyonken 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli bunu başardı. Galatasaray puan olarak öndeydi ama Fenerbahçe 2-1 yendi ve maçı aldı ve şampiyon oldu. Şimdi büyük hoca budur. Yani öyle sen Beşiktaş'a karşı kaybedeceksin, Galatasaray'a karşı kaybedeceksin, berabere kalacaksın. Ondan sonra ben 99 öyle bir yağma yok. Yani o yüzden İsmail Hoca geriye bıraksın. Hatta ben diyorum ki yani acilen görevden el çektirirsin lütfen. Yani Aziz Yıldırım ve kendi takip ettirdiği kişiler varsa radyo kanallarını buna iletsinler. Yani eğer Aziz Yıldırım da kendisi de yolcu olur. Hatta 2027'yi de beklemez. Artık bu taraftarın hiçbir sabrı kalmadı. Yani çünkü ikinci yarıda Aziz Yıldırım da istifa diye bağıracak bu taraftar. Çünkü bakın Galatasaray 4 sene şampiyon oluyor. Bir maç berabere kalıyor diye. Galatasaray taraftarı kursunuz ve istifa diye bağırıyor. Fenerbahçe taraftarı vefalı bir taraftardır ama artık o vefa bizde de kalmadı artık. Çünkü sabrımız bitti. Yani İsmail Hoca bu takımı yönetemiyor. Ben şimdi Sayın Doğan Bey siz bu radyo golü çok yücelten bir şahısınız. Sizi ben kişisel olarak da takdir ve tebrik ediyorum. Çünkü siz sadece radyo odaklı değilsiniz. Sizin alanınız geniş. Ama bu geniş alanı radyoyu da veriyorsunuz. Ve diyelim ki sizin patronunuz sizi engellemeye çalışsa, sizin saatlerinizi kısıtlasa inan belki kaybeder. Çünkü siz karşınızdaki
0: benim üzerimden de örnek vermeyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik
1: yok,
0: olmayın. O sizin güzelliğiniz olsun.
1: Ama.
0: O sizin şimdi, güzelliğiniz olsun. Anladım, anladım. Ben de diyeceğim. Çok da telefon var. Onu da bekletmeyelim diye söylüyorum.
1: Tamam.
0: Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Diyor, sen takımın liderini, klas oyuncusunu küstürme hakkın yok İsmail Hoca. Lütfen Asensio'yu alarak Tadiçkan'ın da dengesini bozdun. Çünkü Vedat Muriç öyle büyük takımın oyuncusu değil. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir telefon daha
1: tamam.
0: Alalım. O telefonla da yavaş yavaş kapanışı yapacağız. Yurt dışına gidiyoruz galiba. Hollanda'dayız. Öyle mi?
2: Evet Doğan, kolay gelsin.
0: O sevgiler, saygılar. Hocam hoş geldin.
2: Gökhan,
0: Yollarda
2: Gökhan
0: mısın?
2: ben, nasılsın? İyi misin?
0: Yollarda mısın?
2: Yoldayım ben, kargo dağıtıyorum
0: Eyvallah.
2: Hollanda'da.
0: Tamam. Yok, biliyorum, o yüzden sordum yollarda mısın diye daha önce.
2: Evet.
0: Şimdi çift 0 30 316'dan arayan çok kişi olmadığı için o yüzden söylüyorum ben de.
2: Aynen. Ben de Fenerbahçeliyim. Küçük bir teknik bir şey söylemek istiyorum. Dün maçı izledik hepimiz. Belli bir dakikadan sonra Lyon orta sahası oyunu topu aldı. çok basit yani. Ben bir taraftar gözüyle söyleyeceğim bunu. Teknik direktör ya da ekibinin görmeme

0: ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Talisca Türkiye Ligi topçusu. Yurt dışında herhangi bir UEFA Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 oynayabilecek bir futbolcu değil. Kondisyonu, fiziği, pres gücü olmaması falan filan neyse. Maçı aldı 20. dakikadan sonra Lyon eline. Hoca bakıyor kenardan, ben de bakıyorum televizyondan. Çok basit. Madem hani bir şey yapman lazım ya da bu insanlar bu kadar kızıyor. Kerem'i Talisca'nın yerine alsaydı, daha önce Galatasaray'da Icardi arkası oynamışlığı var. Sol kanada koşan bir Oğuz Aydın gibi ya da Nene gibi bir adamı koysaydı, en azından Kerem'in pres gücünden yararlansaydı, bu arkadaşlar, bu siyahi arkadaşlar bu kadar rahat kolay pas yapa çıkmayacaktı. Ya da bu Tolisso'nun başına bir adam dikseydi eski usul, bu kadar rahat pas yapmalarını engelleyeceklerdi. Bu taraftar, bu tribün, bu muazzam atmosferde de en azından bir gol daha fazla atabilirdi. Belki gol yemeyecekti. Yani bunu bu kadar çok bariz bazı şeyleri, yani neden şey yapamıyor? Şimdi Asensio krizi yaratıyorlar. İşte yok Talisca mı oynar, Asensio mu oynar, işte Vedat mı oynar? Ya maça göre her oyuncu oynar, maçına göre. Bu kadar basit aslında. Maçına göre Lukaku oynar, maçına göre Talisca oynar. Maçına göre Asensio oynuyor. Niye insanlara bu kadar İsmail Kartal'ın verdiği demeçler kendi kendini yakıyor? Bu kadar taraftarı galeyana getiriyor.
1: Aslında
0: kızdırıyor.
1: Gökhan şunu söylüyorsun. Diyorsun ki iyi bir teknik adam kurduğu kadronun arkasında durup içerideki sistemi oyuncular üzerinden değiştirebilir diyorsun. Kerem'i Icardi arkasına aldığı gibi Vedat'ın arkasına alsaydı, Talisca'yı da sol tarafta biraz tutsaydı, arkadan Arşi ile beraber belki daha iyi bir destek verebilirdi. Çünkü Kerem Arşi uyumunun olmadığını iki sezon öncesinde de gördük, biliyoruz. O yüzden söylüyorum, ben de doğru söylüyorsun, sana da katılıyorum. Oyuncu çıkarmadan da bunu yapabilirdi belli bir süre.
0: Tabii ya, 30'la 45 arasını bu şekilde değerlendirirsin. Baktın ki devre arasında istediğin verimi alamıyorsun. Örnek veriyorum yani. Zaten Talisca'yı ben otomatik olarak hiç 11 başlatmazdım Avrupa maçında da. Hadi diyelim ki başlattım. 45'te alırım kenara. Asensio'yu sokmak zorunda da değiliz. Mesela Oğuz Aydın'ı koyarsın bir kenara. Ya da Nene'yi alırsın. Veyahut da İsmail'i alırsın. Orta sahayı üçlersin. Oyunu bir tutarsın. Bu 0-0'dan konuşuyorum yani, o gol yemediğin dakikaya kadar. Ondan sonra atacağım 1-0, 2-0 seni Fransa'ya ciddi anlamda şanslı duruma götürür. Oyun böyle yani şey yapıyor. Çünkü senin defansın özellikle, tamam Semedo dünkü maçta çok güzeldi. Fakat Archie Brown ve Semedo bir Ferdi Gökhan Gönül değil. Olmadıkları için de ve zaten iki stoperin ikisi de yaşlı. Aki'yi ben çok beğenmeme rağmen dün de çok iyiydi. Ama yani sen onlara şey bırakmaman lazım. Hani onların üzerine gelmemeleri lazım. Bak sen onların üzerine gidemedin. Adamlar seni ve bana göre çok beceriksiz bir defans hattına sahip aslında Lyon. Birkaç şeyde fark edildi. Yani sağlam güzel oyun ve pres kursaydı Fenerbahçe, ki bunlar koşan oyuncularla olur. Artık günümüzde teknik futbolcular tamam okey ama koşmadın mı olmuyor. Olmuyor. Vedat Muriç hazır değildi. İkinci yarı çok düştü. İlk yarı okey. İkinci yarı düştü. Yani bunu 45'te 50'de niye çıkarmıyorsun? Yani 5 tane oyuncu değişiklik hakkını sana süs olsun diye mi veriyorlar? Bunları değiştirebilesin diye veriyorlar. Ya yani 33 yaşındaki Tolisso dediğin adam seninle kedi fare oynar gibi oynadı. Niye oynadı? Çünkü adama hiç baskı yapamadın. Çünkü Gendouzi öyle bir oyuncu değil. Ya İsmail gibi ısıran, Kante'nin ya da belli başlı, örnek veriyorum yani, nasıl diyeyim, yani Lemina gibi ısıran oyuncu lazım. Isıran oyuncu olmadığı zaman orta saha seninle oynar. Gelecek maçta da aynısı olacak. Böyle Talisca'larla, Asensio'larla, ne bileyim önde şöyle böyle oynarsan gene adamlar seni pas manyağı yapacak. Yani bu çok gözüken bir şey yani. Herkes görüyor bunu. Bunu hocalar nasıl görmüyor ben anlamıyorum yani.
1: Peki. Teşekkür ederim sana da, sağ olasın. İyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yurt dışına, gurbete selam.
0: Sağ olasın.
1: Senin vesilenle eksik olma. 11.45 yaptık saatleri. Çarşamba günü tabii ağırlıklı olarak hem de maç oynandığı için Fenerbahçe üzerinden gittik ama Ali Naci bir diğer kuruluşumuz Digi Futbol'da, dijital platformda Aydın Cingöz'le beraber yorumlar yapıyor. Galatasaray'ı detaylarıyla, ayrıntılarıyla inceliyor. Listemizin bir numarası Batrakov'u transfer ettik diye bir açıklama geldi. Biliyorsunuz Başkan Özbek'ten Rus 10 numarayı aldıklarını

0: dile getirdi. Yeni transferinden övgüyle bahsederken scout ekibimizin bir numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecektir dedi ki Batrakov'la ilgili ben de hemen şöyle bir detaya yer vermek istiyorum. Artıları ve eksileri incelenmiş. 30 milyon euroyu bulan bir maliyeti var. 21 yaşındaki futbolcunun kafaları karıştıran bazı soru işaretleri var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki zirve yarışında baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı yönünde endişeler onunla birlikte ön plana çıkıyor. Ama oyuncudan çok umutlu olan Rus gazetecilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda aktaracağım size Batrakov'la ilgili. Artıları oyun zekası, güçlü şut çekişleri, pas kalitesi, duran toplar, skor katkısı, profesyonellik diye adlandırılmış. Bunlar bir oyuncuda olduğu sürece ne eksiği olabilir ki diye sorduruyor. Eksiklerine bakınca çelişebiliyor çünkü artılarıyla. Adaptasyon süresi varsa bu profesyonel değildir demek olur. Fiziksel seviye dediğinizde güçlü şutu, duran topları, skor katkısı, evet bunlar sadece durağan futbolda olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Baskı dediğinizde fiziksel seviyesi olmayınca eksileri anlamına gelir. Bonservis yükü en önemli detay olur. 10 numara sorumluluğu çok fazla yok deniliyor. O da Mertens'in boşluğu kısmında kıyas anlamında çok güçlü bir rakibe sahip olması Batrakov'un eksiği yanlarından biri olarak yazar. Biraz zamana ihtiyacı var. Galatasaray'ın da o zamana maalesef sabrı yok. Bu da önemli bir detay. Bakalım neler olacak Batrakov'la ilgili olarak. Ali Naci'ye gideceğiz. Onun düşüncelerini, görüşlerini alacağız. Ve yarın da saat 10'da kısmetse tekrar buluşacağız. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
3: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikle en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
4: Konya maçı da vardı
3: galiba. Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi. İkinci maç. Olabilir. Bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakikada dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda hani Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten işte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var kalecinin üstünde evet. Ama hani pozisyon ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. 3 değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp yani. İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
4: Nene başlayabilirmiş orada.
3: Başlayabilirmiş. Yani çok da diri oyuna girdikten sonra. Yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre isim zikretmeyelim. Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sağa işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptı tek baskı olabilir. Evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına ona gitti. Ya taraftar da.
4: İşin içine girdi.
3: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun. Üretilmeyen bir oyun. Sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
4: Ben 60'lardayım.
3: Yani 60'lık. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki galibiyet, farklı bir galibiyet olsa vesaire ya da Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip evet, göreceğiz. Ama diyorum ya kötünün iyisi.
4: Evet yani oyun belki yani skor

0: 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir ama hani oyuna baktığımızda olacağını tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi? Belki hayır ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
1: Kesinlikle bence istedikleri de buydu zaten. Yani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı
0: Değil.
1: değil Lyon.
0: Monaco değil yani.
1: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bundan önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Alen'in aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
2: Müthiş başladı tribün çünkü maça. Acayip baskı
3: İnanılmazdı.
2: yaptı. Sen izlerken çok güzel bir şey söyledin. O Nyakita yattı ya yere.
1: Evet.
2: Senin gibi bütün ritim gitti şu an.
1: Bütün
0: 7.
1: eğer
0: dakika.
1: çok çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe ama işte maalesef orada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün ancak böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite. Yani bu adam bu zaten. Çok şey gelmiyor. Absürt bir durum gibi
0: Evet. Gol
1: gelmiyor.
0: absürt de o atınca
1: Gol
0: absürt
1: absürt ama
0: olmuyor.
1: şey Greenwood attığı için çok çok normal. Yine Nene'nin şutu bir birebir performans. Yine o şekilde. Fenerbahçe takım halinde şu an hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Burası çok net. Haftaya iş çok zor. İnşallah bir Şampiyonlar Ligi nasip olur. Onda hiç şey yok. Tabii ki pozitif bakacağız. Pozitifi isteyeceğiz. Kendimiz bunu yaşama
0: Tabii.
1: duygusunu özledik her şeyden önce. Ama 51-60 ben 55'teyim.
2: Ve iyimserde kalmak istiyorum.
1: Evet
2: Sonra
1: ya.
2: diyorsun diyor ki insanlar ya ne kadar karamsarsınız. Tamam iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
1: Evet.
2: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
0: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
2: Ya da ilk Kement yine bu sefer ilk Kement bu sefer Talisca'ya gittim bu sefer de. Yani hocanın şu diyorum ya abi hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart 10 numara sok. Santifor çıkart santifor. Ya hocam bir çeşitlendir. Yani Greenwood önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talisca bir dursun sahada. Şunları bir ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada
0: Evet.
2: göremezsiniz dedi
0: Hele
2: zaten.
0: Lyon maçında demek ki hiç yani
2: Ama
0: olmuş.
2: işte bunlarla üstünlük
0: Evet.
2: sağlayacaksan
0: Fark
2: sadece.
0: yaratacağın nokta
2: Bir
0: aslında
2: yerde
0: bu.
2: fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya
0: Dünya
2: başladı
0: Kupası'nda
2: artık.
0: bunu
2: Dünya
0: gördük
2: Kupası da
0: çok
2: böyleydi.
0: evet.
2: Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş
0: Kayırıyor.
2: yerini bırakıyor.
0: Yani
2: Diyorum
0: bu
2: yani
0: kadar
2: ben
0: edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç başlangıcıyla
2: bak geçen
0: beraber.
2: sene Benfica'da da çok iyiydi.
0: Evet yine
2: Fenerbahçe
0: çok iyi.
2: Şampiyonlar Ligi'ni taraftar çok
0: Özledi
2: istiyor
0: de
2: çünkü.
0: çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra Talisca'nın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nene'nin birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Guendouzi'yi sıkıştırarak onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi
2: İyi
0: bugün mat
2: çalışmış.
0: etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani
2: Çünkü Fenerbahçe onun planını bozamadı ki.
0: Fonseca ikinciyi denemedi.
2: Denemedi.
0: Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Guendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Guendouzi top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Guendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı da artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
2: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Yani adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani o adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım iyi mi? İyi her şey tamam güzel ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nene'nin bence bireysel. Gitti üstüne vurdu işte oraya yani.
1: Altı resmi maçtır yok ki. Altı resmi
2: Doğru
1: maçtır.
2: yani hani
1: Evet. Tabii canım,
2: baktığımızda
0: tabii.
2: işte o zaman da bazı söylemler işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir
0: Ya
2: sorun
0: tabii
2: yok.
0: ki
2: Çünkü
0: bulabilir.
2: işte Greenwood bir gün çıkar, bir gün
0: Tabii,
2: Talisca çıktı bugüne
0: tabii.
2: kadar bu maça kadar. İşte yarın Oynarsa Nene çıkar, Asensio çıkar.
0: Tabii, Lukaku çıkar.
2: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış, stat'taydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakika ısında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
0: Sıradanlaşması çok yanlış bu kadar. Hayır, sıradanlaşması.
2: Hocam, ben buradan dostlayacağım. Hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki git yönetime de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takımımda. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle ya şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak tribün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçında konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Evet. Sokacağı oyuncu varsa da tribün tabii, var ya tabii, sokmadı. Öyle tabii. Mi diyordu? Siz mi? Peki. Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü Asensio'da girdikten sonra da çok etliye sütlüye dokun. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
0: Bu bence yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum Olcan. Bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu tabii. İsimlerden bağımsız bir konu bu.
1: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belirli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. Yine çok esnek değildi. Ama bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Gündüz'ü dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe'de şu an. 6 resmi maçtır bu ya. Anca işte şey örneği verdik ya. Greenwood. Çünkü o uç bir yetenek yani.
2: Yıldız.
1: Şimdi ileri uç oyuncusunun çok şapkadan tavşan çıkaran bir tip olması lazım. Talisca gibi ya da işte bugün Lukaku gibi dayayacak arkasını, dönecek, onun özel hareketini yapacak ve golü yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil, daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde, yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta Skriniar'la Ake düzenli olarak problem olacak. Gündüz'ü homurdandı bugün tribünler.
0: Evet, ilk kez oldu.
1: Herkesi İpe götürür bu tarz, bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya, ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın ya Kante gibi türünün nadir örneklerinden biri olacaksın.
0: O da bu sezon. Şimdi bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak
2: ben
0: durumunda kalıyorsun.
2: Sana, bu oyunda yine en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Nene kendi kendine orada basıyor. Aynen. Yani Kante gibi biraz o da. Hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez o gücü ama işte 65 dakika. Geçen sene çok gördük. Mesela 70. dakikada da kesiliyordu ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok diyorsunuz. 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
1: Evet.
2: Ve Vedat'ı yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun oynar.
0: Tabii tabii.
2: Büyük üstünlük tabii. Kurar. Alır, indirir, takımını oynatır, pozisyonları yer, belki atar. Ama Vedat'ta öyle bir şey yok. Vedat yani
0: bacaklar ağır.
2: Şey, futbol tabii yürüyecek hali kalmadı bir yerden sonra. Evet. Neredeyse kendisi beni değiştir diyecekti artık. Yani bağırıyor beni değiştir hoca, beni değiştir hoca. Yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben gençler bir maçı da söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum. En iyi 11'le çıktım. Benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum. Böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var. O son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde, yani arada geldiğinde bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyor ki benim eksiklerim var. Benim bunları geliştireyim. Hoca onları geliştirebilir. Şimdi hoca diyor ki ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci işte bir 103 gol var. Sonra bende. Diyor ki ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam siz çalışmadınız. En son oyuncuyken oynadın onunla. Yani aradan geçmiş. Tabii. 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani.
0: Yönetimden biri söylese, herkes zılır yönetimden anlaşılır.
2: Aziz Bey dese bunu.

0: Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımız da başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş. Çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göle bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz falan. Amenna. Ama bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sağda görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sağda görelim. Biz bugün yani. Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim.
1: Sorun yok. Tabii sorun değil.
0: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille maçıydı.
1: Çok iyi örnek.
0: Üçüncü tur. Müthiş oynadık. Evet. Girmedi o top içeriye. Evet. Müthiş. Ezdik Lille. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Evet. Tam eledik ve müthiş oynadık. Evet. Yani oynayarak evet. Eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
1: Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
0: Olmadık. Ya bugün ben devre arası ben de bizim Radyo Gol'e bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler orta sahada.
1: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor. Şimdi,
0: Berkay örneği var ya. Evet. Kıyaslayabiliyoruz evet. Artık. Biz de hocanın dördüncü tur olduğu için artık biz de biliyoruz. Hani
1: düşünce yapısını.
0: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferans ligi maçlarını. Tüvente'yle mi birisiyle oynamıştık evet. Biz. Mert Hakan çok iyi oynamıştık.
1: Evet.
0: Ya o maçta her yerde bastık Tüvente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı evet. Yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama berabere bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
1: Hafta hafta düşün.
0: Hafta en azından. Yani hocanın. Ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil. Bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
1: Doğru.
0: Hani çok bir şey değilsen. Fatih Terim değilsen. Ne bileyim. Zamandaki Mustafa Deniz değilsen. Yani Heyben Dolu değilsen. Şenol Güneş değilsen. Hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa. Böyle düşünüyorsun.
1: Doğru.
0: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
1: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım aralığı yani. Bulabilir gençler bildiğin galibiyet.
0: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler takım olarak bir şeyler yapmasını. Ne bileyim ki kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi belki Talişkalı, Asensio'lu, Santiforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber yok, yani Lyon sonra bıraktı.
1: Lyon çok hani Olcan da söyledi maçı izlerken 84'ler falandı galiba. Tamam istediklerini aldılar. Şu anda tabii yapmaya ya, oynuyorlar.
0: Tabii.
1: Noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyon daha işleyen takım onlardı. Ya yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede de yaptılar.
2: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
1: Bir Şikinyar bir fiziksel
2: Şikriyar gerçekten dövdü. Yani
0: ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
2: Aynen yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada. Yapacak bir şey yok.
0: Şeydeki organize işler diyordu ya dayak güzel bir şey. Ya bugün hakikaten hani oyun kuralları içinde güzel dövdü. Yani.
1: Üstten alttan kim gelirse önüne.
2: Tam olarak bunu
0: ya zaten en son kartı görürken bile omuz diyor halbuki alttan, aşağıdan adamı paramparça ettin aşağıdan evet. Hani. Aynen. Abi ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
1: Stoper öyle olacak
0: abi.
1: Abi
0: öyle. Yani müthiş. Ben en sevdiğim tarz. Beyefendi. Lugano da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder. Alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
1: Üste falan da vuruyordu.
0: Tabii de, o her yerden vuruyordu.
2: Bugün yani gençler bir maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve abi Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
1: Evet.
2: Ne zaman Şikriyar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değmesin. Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Şikriyar. Hani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önleri konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerini muazzam performans gösterdi.
0: Takımın en iyisi ya o takımın en iyisi.
2: Çok ayrışıyor.
0: Yani, o da yaş.
2: Yeni 32'ye işte. Olmuş zaten. Yani
0: 25 de desem bugün Tolisso ya tamam mı? Tabii, o kadar yani, öyle
2: çok,
0: oynuyor.
2: Çok ayrışmış. Çok özel oyuncu. Zaten beni deplasman için düşündüren konu bu kadar rahat ayağında top tutarak ritim bulan bir takımın deplasmanda senin zihnine daha farklı girecek olması.
0: Ya muhtemelen sen aynı planla yani, gideceksin. Bu Fonseca işte, sana başka bir şey hazırlayacak şu anda. Çünkü sen yine böyle gideceksin. Ben bekleyeyim. Yani beraberliği oynayayım. Uzatma, penaltı. Ama o seni 90 dakikada bitirmeye
2: bu
0: çalışıyor.
2: Bu kadar temposuz olmazlar.
1: Yok topu daha ritimli.

0: işte onlar yani. Yapacak işte yani. Onlar muhakkak yani
1: hızlandıracak.
0: ABC planı diyorsun ya, muhtemelen Fonseca 180 dakika diye planladı bunu. Yani İstanbul'da bunu oynayayım.
1: Burada da bunu oynayayım.
0: Kaybetmeyeyim. Yani en azından skor 0-0 olsun. İçeri çıkayım. Bir 90 dakika kazanayım, işi bitireyim diyecektir.
1: Ben orada hani bilmiyorum, ilginç gelir mi size ama Asensio Talisca'nın ikisini beraber olmayacağını düşünüyorum.
0: Fred olsaydı katılırdım.
2: Şimdi İsmail Kante Gündüz'ü olur muyu? Sıradaki cümlem buydu. Evet, yani tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bize gösterilen şey bu.
1: Evet, çünkü evet, onu alıyorum yani bu maçta.
2: Ben aynen öyle. Ben onu alıyorum. Ya da Talisca'nın santrafor başladığı bir oyun.
1: Önemli bence değil. Otosan rotasyonunda olmayacak
0: ikisi de. Bence ona döneceğiz. Hı? Ona dönecek hoca. Talisca yatacak önüne. Ya biz diyecek, Talisca nasıl bize bir tane atıyor her türlü. Orada bir tane daha atar yani.
1: Hani çok ön alan presini orada, yani bu kadronun çıktığını varsayıyorum, yapamazsa Fenerbahçe tenis maçı gibi döner döner Lyon'a hücum yapmaya devam eder yani.
2: Çünkü ya böyle bir merkezle çıktığında bir tanesini göndermek daha konforlu hissettirebilir. Yani İsmail Kante ya da Guendouzi'nin ön tarafta basması evet de, ama senin ihtiyacın olan şey gol ve onu alacağın oyuncu. Bir de benim Guendouzi ile alakalı bir şey söylemem lazım. Guendouzi'yi bence bu kadar kötü gösteren temel sebep stoperlerin arasına inanılmaz fazla gömülüyor.
1: Kaçıyor. Yani
2: tamam, ön tarafta da çok fazla top oluyor. Hiç kaleyi düşünmüyor. Bak çok müsait pozisyonlarda Murat abi artık vur birbirimize diyor. Şey yapıyoruz. Vur artık. Yok abi, vurmaz diyor.
0: Kafayı kaldırıyor. Çerçeveyi görüyor. Yani evet, zorla ya.
2: Ama onun dışında çok geriye gömülüyor. Bence Guendouzi bu değil.
0: Bayağı Amrabat gibi oynuyor ya.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
6: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
6: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamış pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmana katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk'ta. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservis 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil, aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
5: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
6: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu, hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan maçtan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet. Bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrukov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrukov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrukov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
5: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum. Ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi. Senden dinlemek isteriz.
6: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında. Daha sonra da...
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah bir top. Bir kare. Top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre gol olsun, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Efendim günaydın. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. 20 Ağustos'a geldik. Saatler 7.02'yi gösteriyor ve yepyeni bir sabah. Bizi bugün çok kritik iki mücadele bekliyor sporda. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda playoff heyecanını yaşayacaklar. Bizler de sizlerle bu heyecanı, bu coşkuyu her anıyla paylaşacağız. İlk konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. Bütün dinleyicilerimize yine selamlar olsun. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hocam. Hocam üniversite sınav

0: Sonuçları açıklandı ve tercihler yapıldı. Tercihlerin ardından 2 gün önce de tercihler açıklandı ve insanlar artık üniversiteye kayıtlarını yaptırıyor. Bu sporda yaşanan gelişmelere geçmeden önce siz velilere ve öğrencilere üniversiteye kayıt yaptıran genç arkadaşlara ki 24 ile 28'i arasında zannediyorum kayıt sadece 4 gün verilmiş
1: Evet.
0: neler
1: Evet.
0: söylersiniz?

0: sağlayacak bir araç. Asıl işi yapacak kişi sensin. O yüzden üniversiteyi kişisel gelişimiyle birlikte ikisini bir noktada görmesi gerekiyor. Akademik eğitimin yanında artık günümüz dünyasında sosyal gelişimin çok önemli olduğunu, sosyal iletişim becerilerinin çok önemli olduğunu, o organizasyonların içerisinde yer alarak kişisel gelişimine hizmet etmesi gerektiğini asıl unutmamak lazım. Çünkü eğitim dediğimiz şey bitmiş bir nokta değil. Artık üniversiteden sonra da eğitim süreci hayatımız içerisinde dahil olduğumuz sertifika olabilir, başka türlü her türlü. Çünkü gelişmiş çok akademik olarak gelişmiş çok hızlı ilerliyor. 10 yıl önce öğrendiğimiz bilgiler gerçekten bizim şu anki problemlerimizi çözmüyor oluyor. Bu yüzden de gelişim süreci olarak görmeli. Nihai bir nokta değil. O diploma nihai bir noktaya erişmiyor. Belki eskiden yetişiyor olabilirdi ama senin kendi kişisel yolculuğun olarak görmek zorundasın üniversiteyi. Bu şekilde bakarsan hem üniversite sürecinden verim almış olursun hem de kişisel gelişime hizmet eden noktada ülkeye de faydalı olmuş olursun.
1: Şimdi bütün üniversite öğrencilerine bizler de başarılar dileyelim ve hemen geçelim. Beşiktaş maçı var bu akşam. Nasıl bir mücadele olur sizce? Moral motivasyon olarak Beşiktaş yerinde nasıl okursunuz?
0: Şimdi geçen hafta maçların favorileri açıklandığında Beşiktaş çok yüksek bir oranda favori görünüyordu. Ben yine aynı o noktada favori olduğunu ben de düşünüyorum. Oyun olarak da Beşiktaş'ın çok kompakt bir oyun oynadığını söylemiştik daha öncesinden de. Gerçekten bu hafta sonu ki oyun da öyleydi. Kompakt bir oyun oynuyorlar. Bence de güzel bir şey bu. Yıllardan beri Beşiktaş'ta görmediğimiz bir süreçti. Ben bu akşam tabii ki Trabzon'un maçını zor görüyorum işin açıkçası. Trabzon'un ne kadar bir de Avrupa tecrübesi olarak da 3 yıldan beri uzak zannediyorum. Yani 3 yıldan beri uzak olduğu bir yerde. Bu yüzden Trabzonspor'un daha zor bir maç beklediği için 1-0 olsun bizim olsun. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Maçı skor almaya yönelik oynaması gerektiğini, oyundan çok skor gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kritik bir noktada. Bir de Fatih Hoca'nın da söylediği gibi yani Avrupa takımları hakeza bu işi bizden daha taktiksel olarak yani daha basit oynayıp skor üzerine yoğunlaşıyorlar. Ben de Fatih Hoca'nın dünkü yorumuna çok katılıyorum. Yani o basın konuşmasını dinleme fırsatım oldu. İşin ne kadar ciddi olduğunu bilmek zorundayız. Bir de sizin ne kadar büyük yatırım yaptığınızdan öte bu alışkanlığı devam ettirmeniz. Sonuçta rakibi Avrupa'da oynamaya alışık bir takım. Karşımızda da bu işi yani ciddiye alıp devam ettiren bir süreçtir. Ben Trabzon'u biraz zor görüyorum. O yüzden de dikkatli olmamız gerektiğini söyleyerek başarılar diliyorum. Ama Beşiktaş için oyunundan dolayı yani skora gitmek ama 1-0 1-0 geçen yılki gibi Trabzon'un başlangıç düzeyindeki hep 1-0'larla işi götürüyordu. 5 haftayı kurtardıktan sonra ligde tutunmak için moral oluşuyor. Yani Beşiktaş'ın geçen yılki Trabzon'un o başlangıç düzeyindeki gücünü bilerek adım adım oynaması çok güzel. 1-0 olsun bizim olsun yani. Başarılar diliyorum.
1: Peki, şimdi kendi yaratıyor. Fenerbahçe travmasını kendi yaratıyor gibi bir ifade var bugün Hürriyet gazetesinde. İsmail Kartal gerçekten travmayı kendi mi yaratıyor? Geçmişle hala barışamadığı için mi bu hadiseler yaşanıyor? Geçmişteki yaşanan süreci bütün basın toplantılarında zaman zaman dile getiriyor olması onu nasıl bir ruh haliyle karşımıza çıkartıyor?
0: Şimdi İsmail Hoca'nın geçen toplantılarının bir tanesinde de böyle ya iletişim hatası ile devam ediyor. Hocanın bir basın kahvaltısı yapıp orada bütün derdini anlatıp bitirmesi gerekiyor. Hoca hiçbirimizin karşısına çıkıp bunu baştan aşağı bir konuşmadı. Gelişleri de konuşulmadı, gidişleri de. Hocanın da içinde doğal olarak konuşamadıkları var, atıfta bulunuyor. Bu İsmail Hoca'nın yapacağı tavır en iyi olacağını düşünüyorum. Gerçekten

0: iletişim hataları üzerinden travma yaratıyor. Bir de sonuçta teknik direktör olarak bulunduğu pozisyonda çok büyük bir 150 milyonluk bir bütçeyi yönetiyorsun olarak düşünülen 150 milyonu da ben öyle söyleyeyim yani. Çok büyük bir bütçe yönetiyorsun ve hedefe kilitlenmişsin. Hocanın kişisel eksiklikleri diyeyim, iletişim eksikliklerinin sürece yansıması. Bunları yani bize başka tartışılacak problem yaratıyor. Bence Fenerbahçe'deki benim gördüğüm şeyden, süreçten önemlisi de şu. Türk futbolunda da bunu söyleyeyim yani bu hafta sonuki oyunda da söyleyeyim. Ya seyircinin maçın içerisinde kimin girip çıkacağına dahil olması hangi kültürde var ya var mı ya da var mı ben bilmiyorum muyum? Hocam ben size de söyleyeyim yani gerçekten Fenerbahçe'nin bu yıl Asensio ile ilgili, Kerem'le ilgili taraftarın sahanın içine kimin gireceği ile ilgili taraftarın fikri var. Ve sürekli
1: Bunu
0: bu
1: dile
0: baskıyı
1: getiriyor ve
0: yaratır.
1: bu dile getirilirken tribünden, ki bence bu çok tehlikeli, İsmail Kartal da buna kulak veriyor.
0: Evet ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani sen oyununu bir oyun kurumun var. Her oyuncu girip istediği gibi istediği yere değil. Yani senin maçı dakika dakika kurguladığın bir yapı var. Ne oluyor diyorsunuz yani. Tabii ki Kerem üzerinden olabilir, Asensio üzerinden olabilir, takımda problem olabilir. Ama seyircinin durması lazım. Seyircinin bu işin içerisine bu kadar girmesiyle ve sonuçta baskıyla da sen sahanın içindeki oyuncuyu baskı yaparak oyunu koparmak için elinden geleni yap. Yoksa şey değil yani olmuyorsa olmuyordur bu. Seyircinin bu kadar işin içerisinde olması psikolojik baskı yarattırdı. Tabii ki buna Aziz Yıldırım'ın da çok büyük etkisi var. 2-1'lik yenilgiyi yönetmek, 1-1'lik beraberliği yönetmek çok zor bir sürece dönüşüyor. Ben Olimpik Lyon zor bir takım olabilir ama Fenerbahçe'nin oyun kalitesi olarak kesinlikle ligi geçebilecek yani bu süper sonuçta Şampiyonlar Ligi'nin içerisine dahil olabilecek bir yerde yani. Bu da ortada ve görülüyor ama bu baskı ayrı bir baskı. Şimdi geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin böyle oyunlarının içerisinde sahasında hiç maç kazanamayıp deplasmanda hep maç kazandığı yerler vardı. Bir de deplasmanda hiç maç kazanamayıp sahasında maç kazandığı şeyler vardı. Bakalım sahasındaki bu baskı birkaç maçın içerisindeki süreç bize ne gösterecek? Deplasmanda mı daha iyi baskısız oynayabiliyor, kendi oyunu oynayabiliyor? Yoksa sahasındaki o baskı onu başka bir oyun mu oynatmaya sebebiyet veriyor? Bunu da gözlemleme fırsatı verecek. Yani Fenerbahçe travmasını kendi yaratıyor. Gerçekten kendi yaratıyor. Yani hedefi koyuyorsunuz, hedefe ulaşamayacağınızı fark ettiğiniz an süreç çok zora dönmeye başlıyor. Psikolojik olarak da bunu yönetmekte zorlanıyorsunuz. Yani bu yönetilemiyor. Bugün şimdi ben geçen haftaki Cuma akşamı maç Galatasaray'ın 2-2'lik maçından sonra bir yorumcuları dinliyorum. Yorumcuların hepsinin ortak fikri şu. Onlarda da tabii ki işte şampiyonluğu oynuyorsun. Herkes onu yaptı, bunu yaptı. Sen bir türlü transfer yapmadın baskısı vardı ama 4 yıldan beri Galatasaray böyle başlıyor zaten. Problem yok. Ne kadar güzel bir açıklama. Yani biz lige geriden girebiliriz ama ligi tamamlayacağımızla ilgili hiç şüphemiz yok. Şimdi bakış açısını aynı süreci Fenerbahçe'ye inildikten sonraki yorumcuları dinlediğimde dehşete kapıldım. İlk haftadan şampiyonluk gitti. Bu baskıyı nasıl yöneteceksiniz? Çünkü sizin çevre faktörünüz de var. Yani yorumcuların, Türk futbolunun içerisinde taraftarın ya da o kanaat önderlerinin, yorumcuların etkisinin olmaması imkansız. Hakeza Galatasaray bunun üzerine gitti. Transfer yaptı belki de yapmayacaktı. Baskıyla yapmış oldu. Çünkü tek bir Osimhen'e bağlı olarak futbolu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Orada ortada görülüyor. Osimhen'in dışında bir alternatife ihtiyacınız var. Yani Osimhen'in Türkiye Ligi'nin içerisinde ne kadar büyük bir etki faktörü, oyun takımın içerisinde ne kadar büyük bir etki faktörü olduğu görülüyor. Ballon d'Or'a aday olmak istiyor zannediyorum. Osimhen başka adaylar onu görüyor.

0: sanki yani. Osimhen'in oyunu ilk haftadan o kadar iştahlı bir oyun, şaşırdım. Bunları da görmek gerekli. O yüzden Fenerbahçe'nin oyunun içerisinde hem alternatif futbol hem çok fazla oyun oynayabilecek bir şey sürecin içerisinde. Bu da seni doğal olarak kendi içinde hataya açık hale getiriyor. Basın açıklamasına çıktığında da elini yüzüne bulaştırıyorsun. Sonra biz de bunu konuşur hale geliyoruz. İsmail Hoca'nın sürecin içerisinde de hata benimdi. Evet, yanlış kadro çıkarttım. Şampiyonlar Ligi öncesinde bunu yapmamam gerektiğiydi. Risk aldık. Riskin sonucu da takım iyi, karşı takım iyi oynadı. Başarılar diliyoruz. Bu kadar yani, bunun ötesi yok. Herkes bunu zaten kabul edebilecek bir noktada. Keşke biz de ona diyeceğimiz de şey şu. Ya Şampiyonlar Ligi ama senin iki takımın da çok iyi bir takım yani, bunu halledebilmeli. Fenerbahçe'nin oyuncu çeşitliliği muhteşem. Her oyun oynayabilecek bir çeşitlilikte. O zaman her oyuncunun buna hazır olması gerekli. Teknik kadro da bunu düşünecek. Her oyunu oynayabilecek bir yerde yani. Fenerbahçe şu an iki, Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nin içerisinde iki kulvarı da çok iyi değişim şekline götürebilecek bir zenginliğe sahip. Bunu görmek zorundayız yani. Ama Kerem'in gerginliği, Asensio'nun gerginliği, Kante'nin oyuna alınıp almaması ile ilgili diğer tartışmalar çok tartışmayı başka yere götürüyor. Sahanın dışını tartışıyoruz yine Fenerbahçe'de, dikkat ediyor musunuz? Sağ dışına çıktık yine. Başka şeyler konuşur hale geldik. Bunu da Fenerbahçe'nin bize yapmaması gerekli. Travmayı böyle yaratıyor. Sonra biz sağ dışını konuşmaktan Fenerbahçe konuşamaz hale geliyoruz.
1: Hocam İstanbul'da dün iki deprem oldu küçük çapta. Özellikle insanların bazıları çok ciddi panik yaşadı. Bu konuda neler söylersiniz insanları sakinleştirmek adına?
0: Şöyle, tabii ki biz İstanbul'un depremiyle ilgili süreç şöyle. Biz İstanbul'a beklenen diye her an tetikte bırakan bizi bir cümle var havada, değil mi? İstanbul'da beklenen bir deprem var. Ne zaman olacağını bilmedik. İkincisi, bulunduğumuz eve, bulunduğumuz mahalle, zemine güvenmediğimiz için böyle bir şey ile karşılaştığımızda da bir planımız yok. Orada da doğal olarak ne yapacağımızla ilgili, nasıl, nerede yakalanırsak hangi hareketi yapacağımızla ilgili bir belirsizlik var. Ben bunu birkaç 23 Nisan'daki depremden sonra da birkaç yerde seminer yaptım. Orada da konuşma fırsatı oldum çocuklarla. Böyle depremin kaygısı yüzünden okullar mola verince çocuklar okula dönmesiyle ilgili sıkıntı vardı bazı sınıflarda. O sınıflarda konuştuk da oradan söyledim. Şimdi 23 Nisan depreminden sonra aileler oturup nasıl depreme refleks vereceklerini ya da nasıl hareket edeceklerini konuşmuşlar mı? Ya da toplanma yerini tekrardan belirlemişler mi? Hangi refleks tepkileri göstereceklerini birleşmek. Şimdi biz depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani kaygınızı anlıyorum ama depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bizim için önemli olan şey depremle yaşamak üzerine olmalı. Bu yüzden de halkımızın bilinçlenmesi gereken yer depremle yaşamayı, depremle yaşadıktan da doğru yere nasıl konumlanacağımız asıl. Sonuçta biz kapalı bir alanda yakalanma olasılığımız çok yüksek depreme. Kaçarak kurtulmak ya da oradaki reflekslerimizin bizi kurtarma ihtimali çok zayıf. Bizim daha akla mantığa yattığım, nerede nasıl hareket edeceğimizi bileceğimiz, kendimizi nasıl koruyacağımız bir reflekse ihtiyacımız var. O paniği iyi, o an için yönetecek bir süreç, evet bu olacak ve ben de ne yapacağım belli yani. Biz bunu ne zihinsel olarak düşünüyoruz, ne de eylemsel olarak planlıyoruz. O zaman da doğal olarak sonuçta bizim Kuzey Anadolu hattının her zon nokta hareketli bir noktada. Onlar olmayınca dün evet bu oldu. Bugün dünkü benim paniğim neydi? Ben neyle deneyimimi çalıştım ve bu deneyimi nasıl yönetirim? Ben depremde nasıl korkmam değil. Bu mümkün değil. Deprem olduğunda nasıl davranacağımı bilmek zorundayım. Benim de geliştirmem gereken şey deprem olduğunda nasıl davranacağım. Bunu oturup tekrar düşün.

0: gerekli. Ailelerinde, kişilerin de kendi içlerinde deprem oldu nasıl hareket edeceğiz? Geçmiş deprem tecrübesi olanların da bu kaygıyı o an için o kadar yoğun hissetmeleri çok normal. Yani hangimiz böylesi bir şiddet anında refleks olarak korku hissetmeyebiliriz? Hayatta bizde doğal olarak savaş kaç tarzında bir refleks var yani. Bu savaş kaç yani savaş refleks fiziksel olarak beynimiz bir şey tehlike olarak algıladığı için normal tepkiler veriyor. Fizyolojimizi de bilmek gerekli ve bu tepkimiz normal. Sonrasında bir şey olmadığını fark ettikten sonra nasıl yöneteceğimiz asıl süreç. Bu süreci nasıl yöneteceğimizi bizim görmemiz, bilmemiz gerekli. Bu yüzden de temelde bizim kendi eksiğimizi görerek yine hareket etmemiz gereken bir yer.
1: Hocam harikasınız. Çok değerli bilgiler aktardınız. Umarım gelecek hafta yine birlikte olma şansı yakalarız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Beşiktaş'a ve Trabzon'a. Umarım güzel bir Avrupa serüveni yaşatırlar bize dört büyüğümüz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Sayın Engin Büyüköksüz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bizlerle birlikteydi. Sağ olun, var olun hocam.
0: İyi yayınlar, hoşça kalın.
1: Efendim bir reklam arası, ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Tabi reklam araları kısa olunca ben de aramak için birazcık size yarım dakika 30 saniye müzik dinletmek zorunda kalıyorum. Ve attığımızda Tavır Gazetesi'nin çok değerli spor müdürü, gazeteci yazar üstadımız Bahadır Çok İşler Hocam var. Günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, yayınlar hocam.
0: Şimdi en büyük soru şu. Neler oluyor Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da? Lige fırtına gibi başladığı iddia edilen iki takım ve önce Fenerbahçe'nin Gençler Birliği kaybı, ardından Lyon beraberliği taşları yerinden oynattı. Galatasaray'ın beraberlik sonrası Çorum karşısında evinde Abdullah Kavukçu'nun istifa ettiğinin iddiası ve ardından gelmeyen transfer, bugün Batrakov'un geldiğinin açıklanması. İki takımla başlayalım, sonra da bugünkü UEFA Avrupa Ligi maçlarına geçeriz.
1: Şimdi aslında genel çerçeveden bakmak lazım. Bir taraftar gibi düşünmemek lazım. Şimdi ben geçen gün de yazmıştım bunu. Yani acaba acele etmeyen, gerçekten ihtiyacı olduğu futbolcuyu daha uygun almayı iddiasını sürdüren, satmadan almam diyen Dursun Özbek mi haklı? Yoksa bu kadar geç kalınca hatalı bir davranış içinler mi? Bunu göreceğiz Galatasaray için. Sezonun ilk maçında berabere kalıp puan kaybetmesi taraftarı her ne kadar galeyanla getirse de onu bize zaman gösterecek. Ben şimdi kiminle konuşsam şöyle bir şımarıklık oluştu. Ya Galatasaray şampiyon olur. Ama aslında kazan ayarı değil. Baktığın zaman Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. Bence bazı şeyleri konuşmak için çok erken Fenerbahçe için. Yani bu takım ben kötü oynadı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Çünkü ben kendi şahsi görüşüm olarak aslında çok fırsatı tepen, henüz yeni kurulmuş bir takım gibi hareket eden, birbirine alışması gereken bir topluluk görüyorum. Hani onun haricinde de şöyle düşünmek lazım. Biraz zaman yani. Şimdi İsmail Kartal'a herkes yükleniyor. Herkes işte bu iş İsmail Kartal'da olmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. İyi de kardeşim, yani kimi getireceksin yani? İşte Mourinho'yu getirdin, olmadı yani. Yani tamam, bir İsmail Kartal'ın profili sana göre, ona göre, buna göre düşük olabilir. Ama adam ligi tanıyor, Fenerbahçe'nin ayarlarını biliyor. Ayrıca da Aziz Yıldırım'la nasıl birlikte çalışılabileceğini biliyor. Yani bazen kimyanın tutması önemli, ama bence çok aceleci davranılıyor. Hemen böyle bir ya İsmail Kartal'la olmaz şeklinde düşünülmeye ve düşünülmeye sevk ediliyor. Yani bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun, ama bu biraz Fenerbahçe konusunda biraz aceleci davranıyoruz. Bir de şöyle bir şey var.
0: Taraftara çok kulak vermiyor mu? Yani taraftar tribünden seslenerek oyuncu değişikliği yaptırdı. Bu çok tehlikeli değil mi?
1: Ya işte bazen hani şimdi futbolda diyorsun ya, baskı hatayı getirir. Ya gerçekten baskı hatayı getiriyor. Ya şimdi tribünler baskı yapıyor. Sanki İsmail Kartal hani çok işte bu işi bilmiyor da tribünler çok iyi biliyor. Bunu mu anlıyoruz yani? Bu yani bence yanlış bir tutum. Hoş bir tutum da değil. Kendi işte herkes mesela ne diyor? Bir Fatih Terim çıkaramadı Fenerbahçe. Kardeşim bu ortamda nasıl çıkaracak? Ya dik durabilen bir hoca profili olacak ki işte bir tane Fenerbahçe camiası bir Fatih Terim çıkartsın değil mi? Yani kendi evinin içindeki bir adam gelsin Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya sürüklesin. Ya biraz da travma da var biliyor musun taraftarda? Yani bu işte 12 senelik şampiyon olamama travması. Belki de o da etkili olabilir. Birazcık da bunu böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum hocam.
0: Peki Galatasaray.
1: Ha, bu arada eksik kalan bir şey daha var. Şimdi tamam. Şimdi Beşiktaş işte 5'te 5 yaptı. Resmi müsabakalarda gol yemedi. İşte bak bu da mesela futbolun güzel bir tarafı, yani şans faktörü. Ama dikkat edersen 1-0, yani bir fark, yani neredeyse Beşiktaş'ta tamam, yani iyi oynadı ama Beşiktaş'ta puan kaybedebilirdi diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum ama orada biraz acele davranıyoruz yine. Keza Trabzon. Yani Trabzon berabere. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bazı şeyleri konuşmak için çok erken ama sonradan da geç kalınmış demeyelim. Yine biz öncü olarak söyleyeyim. Ben Trabzon'u da çok beğeniyorum. Çok iyi takım kurdu. Bir kere hocaları çok iyi. Benim nazarımda. Belki de ligimizin en iyi hocalarından biri. Ancak Trabzon taraftarı da bazen acımasız ve aceleci davranıyor. Onu da antiparantez belirtmek isterim.
0: Peki, şimdi transferler de gerçekleşmeye başladı. Gündemdeki isimlerden biri Batrakov. Batrakov bu benim hayalimdi diyor. O geliyor.

0: Demirovic'e teklif götürülmüş. Galatasaray'da da biraz kaynama var sanki.
1: Şöyle. Şimdi hani herkesin dilinde gezen bir laf var. İşte Allah herkese Galatasaray şansı versin. İşte falan. Yani işte tabii ki şans faktörü çok önemli. Demin de bahsettim ama biraz daha şey lazım. Yani bu Galatasaray çok gerçekten hani böyle bir acayip örgütlenmiş. Yani bu futbol ve futbol konusunda şöyle bir scout ekibi var. İşte Avrupa'daki Galatasaraylılardan kurulu bir izleme ekibi var. Bir raporlama ekibi var. Havuzda birçok incelenen oyuncu var. Bu incelemenin içinde birçok faktör var. Oyuncunun sadece iyi olması, işte sakat olmaması, sakatlığa meyilli olmaması değil. Karakteri ve Türkiye şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı. Ya ben Batrakov'u biraz takip ettim. Adam işte son maça gidip deplasman tribününe çıkıp vedalaşıyor. Ve orada şöyle söylüyor. Diyor ki ben ayrılıyorum, üzülüyorum. Evet siz de üzülüyorsunuz ama benim bir hedefim var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Galiba Galatasaray'a transfer oluyorum diyor. Yani çocuk biraz yani gerçekten yani Galatasaray'ın karakterli oyuncu transferini izledik hep beraber diye düşünüyorum. Hem Galatasaray biraz aceleci değil. Evet geç kaldı falan ama hani erken alıp da pahalıya almak da var. İşte bilemiyorum yani. Biraz beklemek lazım yeni transferler noktasında. Bir de Galatasaray'ın da aceleci davranmadı. Daha Şampiyonlar Ligi'ne var. Sonuçta hazır oyuncu alıyor. Yani lige hazır oyuncu alacak. Bir de o açıdan bakmak lazım yani.
0: Tabii bu akşam iki önemli mücadele saat 20'de başlayacak. Bunlardan birinde Beşiktaş Zalgiris'le, bir diğerinde Trabzonspor Francvaros'la oynayacak. Neler söyleriz?
1: Ya şimdi yani Beşiktaş noktasında herkes şöyle rahat davranıyor. Bir garip bir rahatlık var. İşte Beşiktaş alır ya kazanır. İşte Trabzon zaten çok iyi takım kazanır. Valla sağdan oynayan kazanıyor. Önce motivasyon noktasına dönecek olursak. Evet, Trabzon demin de bahsettiğim gibi Fatih Tekke gerçekten takımı çok iyi motive ediyor. Bir de gerçekleri konuşuyor enteresan bir şekilde. Biliyorsunuz futbolda kaybedilen her maçtan sonra baş suçlu şeydir teknik direktördür. Sonra futbolcuları satar teknik direktör falan filan vesaire. Şimdi Trabzon'da Fatih Tekke diye bir faktör var. Yani Fatih Tekke gerçekten belki de gelecekte eğer gerçekten hakkaniyet, liyakat varsa milli takım hocalarına kadar çıkması gerekiyor. Ya bu şansın ona verilmesi lazım. Ve Beşiktaş'a gelecek olsak Beşiktaş'ta şimdi olumlu transferler var. Gerçekten çok iyi noktalı transferler yapıldı. Çünkü Trabzon'da öyle. Her iki takım da öyle. Ama işte bu takımın birbirine alışma süreci, beklentiler ne düzeyde, bazı futbolcular hani bize anlatıldığı gibi tamam kumaşı iyi ama Beşiktaş gibi bir takımdaki o yükü taşıyabilecek mi? Bunu sezon içinde hep beraber göreceğiz. Hepsine başarılar diliyorum. Umarım kazanırlar. Ama rakipler her geçen gün gördüğünüz gibi siz de gördüğünüz gibi şey yapıyor. Daha ciddileşiyor. Ve iş zorlaşmaya başlıyor.
0: Peki Bahadır Çok İşler'le birlikteyiz. Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürü. Saatler 7.33'ü gösteriyor. Transfere çok az bir dönem kaldı. Transfere kalan bu dönemde yeni flash enteresan bir gelişme bekliyor musun?
1: Tabii. Şimdi 4 Eylül'de bitiyor transfer. Bildiğim kadarıyla sanırım Cuma'ya denk geçiyor. Cuma akşamı gecesi bitiyor. Artık çıkış ara transfer dönemine kadar mevcut oyuncularla yoluna devam edecek. O yüzden akıllı hareket etmek zorunda. Tabii şimdi Beşiktaş daha daralttı bu şeyi. Çünkü bayağı bir transfer yaptı. İşte ilk 11'de oynayan

0: direkt oynayan oyuncuları aldı. İşte takım kimliğini değiştirdi. Keza Fenerbahçe'de eksik olan bölgeleri akıllı transfer politikasıyla doldurdu. Ama handikapları var. Nedir? Yabancı oyuncuların bir önce yana çıkarması gerekiyor. Şimdi bakıyorum, dün iki oyuncu Fenerbahçe'den gitti. Kiralama yoluyla gitti. Tam aklımda değil şu an ama belli bir oranda da maaşlarını cebinden ödeyecek Fenerbahçe diye görünüyor. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Evet, taraftarlar baskılıyor yani al diye. Şimdi alırken mecburen maaşı yüksek tutuyorsun. Adam gelmek istemiyor. Satarken de şimdi adam Avrupa'da kendine bu kadar yüksek maaşlar bulamıyor ki. Bir ara bir Çin furyası vardı. Şimdi Arabistan furyası var. Bilmiyorum bu futbol ne kadar bu yükü taşıyabilecek, ne kadar bu illaki işte bir paralı bir lig, düşük vizyonlu sonradan parayı bulan lig formatından ne zaman kurtulacağız emin değilim yani. Bir de bu artı 4 kurulu gerçekten evet kulüplerin elini bağlıyor ama bence çok faydalı, onu söyleyeyim.
1: Özellikle genç transferler konusunda.
0: Tabii ki yani şimdi bastonla oynayacağın oyuncu almak var. Tamam, mesela şimdi bir Fenerbahçe ya da Galatasaray işte yaşlı oyuncu aldığı zaman direkt oyuncu işte atıyorum Drogba geldi değil mi bu ülkeye yani. Tamam yani bunlara eyvallah, şapka çıkarılır. Ama genç oyuncu noktasında ligin kalitesinin artması, daha hızlı futbol oynanması, işte daha az sakatlık yaşayan oyuncularla çalışılması, bunlar güzel şeyler tabii.
1: Peki, son dönemde özellikle çocukların spora olan ilgisine belki birazcık daha destek vermek için önemli adımlar atıyor kulüpler. Bunlardan biri de dün gece yansıma gösterdi. Liverpool'un engelli bir taraftarı var biliyorsun, 12 yaşında Isaiah Kearney. Ve Isaiah Kearney Salah'la buluşturuldu, hatta Onana'yla buluşturuldu. İngiltere'den Liverpool'dan şehrimize Trabzon'a getirildi. Bu konudaki fikrin nedir?
0: Ya tabii bunlar çok güzel şeyler, biraz da örnek teşkil eden şeyler. Şimdi biz biliyorsunuz kamuya yansıyan işte bir minik taraftar olayı yaşadık. İşte efendim bir anda insanların duyguları kabardı. Vay efendim nasıl olurdu deyip adamı gözaltına alıp geçmişini sorguladık. Sonra o minik taraftarı aldık getirdik. İşte başkan ağırladı, forma verdi. Polis kardeşimize teşekkür edildi, duyarlı davran. Ya bazı şeyleri hani aslında genel olarak her şeyde böyle olmamız lazım. Şimdi biz ya hatırlarsın görme engelli bir vatandaşın Fenerbahçe tribünde maç izlediğini, yanındaki refakatçisinin maçı anlatırken de şahit olduk. Ya bunlar güzel şeyler, hep olsun. Yani sporun birleştiriciliği şeyi her zaman olmalı. Yani biz iyi şeyleri yaşamaya layık bir ülkeyiz. Bunları da yaşamalıyız yani diye düşünüyorum.
1: Hocam var mı eklemek istediğiniz? Burayı yarım bıraktık. Burayı da tamamlayalım. Özellikle hakemler bugün açıklanacak. Hakemler noktasında çok tartışıldı ilk hafta.
0: Ya senin yazını okudular mı bilmiyorum tabii yani yeni bir gazeteyiz tabii ki şimdi senin de değerli fikirlerin var.
1: Estağfurullah.
0: Ya yazında şöyle belirtmiştin yani neden 22 hakem hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Yazmıştın bunu değil mi? Neden 22 hakem? Ya bu işlerin alt liglerden başlaması gerektiğini bu bugünden yarına değil sürekliliğin arz etmesi gerektiğini duruma ve şartlara göre hareket edilmemesi gerektiğini, kuralların uygulanması gerektiğini, kişiye göre kuralların uygulanmaması gerektiğini hep savunuyoruz. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama gelinen noktada Türkiye'de neyi değiştiremiyorsun? Kimliğe göre hareket ediliyor. Yani camia kimliğine göre hareket ediliyor. Bakıyorsun şimdi yabancı varın olduğu mu? Yabancı var hakeminin olduğu bir maçımızda atıyorum bir saç çekme olayı gördük ve bu saç çekme olayının hakemin gözünün önünde olmuş olmasına rağmen varın bugün kornere bile müdahale etmeye hakkı varken yeni protokol gereği bunu nasıl es geçiyor? İşte kamunun takdirine bırakıyorum bunu. Niye böyle oluyor? Niye Avrupa'da benzer şeylerde esnetilmiyor da Türkiye'de esnetiliyor? Bunu tartışmamız gerekiyor bence. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela saç çekme konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ya bence hakemlerin özellikle göremedikleri pozisyonları VAR hakemlerinin göremiyor olmasını asla kabul etmiyorum. Saç çekme pozisyonu net kırmızı kart. Yani bunu zaten tartışmaya
0: Ya
1: konusu.
0: şimdi sayın hocam bakın yani gözünün önünde oldu zaten
1: Tabii.
0: pozisyon. Yani hani
1: Onu
0: arada
1: görmedin
0: ne bileyim ya
1: diyemezsin yani.
0: yani görmedin diyemezsin. Hadi görmedin.
1: VAR da mı
0: Görmedin ya
1: gördü?
0: ya ondan bir 10 dakika önce sen kornere müdahale ettin ya. Yani var ki kornere müdahale etti. Zaten protokolde yok mu artık yeni protokolde? Kardeşim işte kornere müdahale edebiliyorsun, taça müdahale edebiliyorsun ya da maçın genel seyrini değiştirebilecek pozisyonlarda müdahale edebiliyorsun. Tamam protokolde değişti. Hadi eskiden protokol vardı. Olmuyordu yani şey yapamıyordun. Müdahale edemiyordun. Şimdi müdahale ediyorsun. Carter'ın ya adam geliyor şaşırdı herkes yani nasıl vermezsin ya yani nasıl, yani hadi sarılar bari hiç değilse onu tartışalım yani adam hiçbir şey vermedi ya inanılır gibi değil yani ya ve var buna müdahale etmemişse zaten daha büyük skandal yani hani pozisyon hani böyle es geçilse yok oyun durdu durdu oyun yani de ki yani bir kulağına söyle. Peki ya bu pozisyon şey de bir incele kardeşim de. Yani iletişim eksikliği de yok. Telsiz de çalışıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya bunda art net vardır diyemem. Nasıl çok başı.
1: Yok, bence bunda beceriksizlik var. Hocam
0: Bazen
1: çok
0: insanın kutsudur ya. O mu öyle bir şey de olabilir yani.
1: aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum ama
0: Ben
1: reklama
0: teşekkür
1: gitmem
0: ediyorum.
1: lazım. Kucak
0: Peki,
1: dolu
0: peki.
1: sevgiler.
0: Bir mukabele. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar. Tavır Gazetesi'nin
0: Sağ
1: çok değerli spor müdürü Bahadır Çokişler hocamdan reklama gideceğiz. Reklamlardan
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, çok değerli bir isimle Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin hocamla bir aradayız. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Hocam, Fenerbahçe tribünleriyle İsmail Kartal arasında yıldız bir türlü barışmıyor. Orada biz sanki bir set oluştu. Hatta son mücadelede de tribünler istedi. Asensio oyuna girdi. Bu da bence çok büyük bir tehlike. Siz bunu nasıl okursunuz? İyi bir Fenerbahçeli ve Fenerbahçe'yi yıllardır takip eden bir isim olarak.
1: Yani daha çok erken bazı şeyleri değerlendirmek için. Bir kere tribünler istedi diye Marco Asensio oyuna girmedi. Yani tribünlerin istediği andan değişiklik bence üst üste geldi. Zaten Fenerbahçe'nin o anda yapabileceği değişiklik alternatifi Asensio'nun oyuna girmesiydi. Taraftar istedi de girdi gibi oldu. Zaten o değişikliği büyük ihtimalle hocanın ben yapacağını düşünüyorum. Yani tribünler istedi de girdi diye ben açıkçası düşünmüyorum sevgili Emre. Zaten kenarda ısınıyordu. Kimin girip kimin çıkacağı da 3 aşağı Fenerbahçe'de zaten belliydi. Yani taraftar isteğiyle oyuna girdi söylemine ben hiç katılmadığımı ifade etmek istiyorum sevgili Emre.
0: Peki İsmail Kartal'dan bir memnuniyetsizliği var mı Fenerbahçe tribünlerinin? Eleştiri oklarının hedefinde genelde o oluyor çünkü.
1: Yani şimdi onu da ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir yabancı mesela isim sahibi bir teknik direktör getirseydik ve onun da belli bir adaptasyon süreci olacaktı Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye. Böyle bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olmayan bir insanın getirilmesi, bu Aykut Kocaman olabilirdi ya da İsmail Kartal olabilirdi. Doğru bir karardı. Çünkü hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin pozisyon alması gerekiyordu bu sene için. Dikkat edersen transferler de ilk defa vaktinde yapıldı Fenerbahçe'de. Yani eleme maçları oynanmadan önce takımın iskeletine ufak dokunuşlar yapıldı. Doğru şeyler yapılıyor bence. Gene bir algı oluşturulmaya çalışıyor. İşte tribünlerle İsmail Hoca'nın arası açılmaya çalışılıyor. Mesela Gençler Birliği maçına baktığın zaman alternatif bir rotasyonlu kadroyla çıktı İsmail Kartal. Ve benim görüşüme göre o takımda gayet iyi oynuyordu. 1-0 da zaten çok rahat bir şekilde öne geçti. Ama daha sonra orta sahada bir top kaybı ki bana sorarsan faul olup olmadığı da şüpheli bir pozisyon. Oradan bir gol yedi Fenerbahçe vesaire. Maçı sonra 2-1 kaybetti. Yani yanlış bir şey yapmadı rotasyonlu kadro çıkararak İsmail Kartal. Fakat İşler hesaplandığı gibi gitmedi. Biraz şanssızlık da vardı. Direkten dönen toplar, ikinci yarıda verilmeyen penaltılar Emre'cim. Bütün bunları hesaba katarsan katiyetle yanlış bir şey yaptığına inanmıyorum. Lille maçında da, Lyon maçında biraz fazla rakibi küçümsedi galiba Fenerbahçe taraftarı. Çünkü Lyon çok iyi bir takım. İnanılmaz fizik kuvveti var. Yıllardır bir arada oynuyorlar. Bize göre yaş ortalaması çok daha düşük bir takım. Bence o takıma Kadıköy'de yenilmemek en önemli şeydi. Yenilmemek demek ikinci 90 dakikaya tur için umutları taşımak demek. Ben Fenerbahçe'nin oradan turu alıp döneceğine ciddi bir şekilde inanıyorum. Kadro kalitesi çok iyi Fenerbahçe'nin. Sadece sakin ve kendi futbolunu oynaması lazım. Yani eğer defansif bir kadroyla çıkıp topu kendi sahasında kabul ederse kurtulma şansı yok Fenerbahçe'nin. Yani rahat bir şekilde maça çıkması lazım. Doğal her zaman koyduğu kadroyu koyması lazım. Ya mesela İsmail Kante Genduzi şeklinde bir orta saha yapmaması lazım İsmail Hoca'nın Lyon'da. Eğer öyle bir şey yaparsa turu kaybeder. Ama kendi takımına güvenerek kendi kadrosunu çıkarırsa alışla gelmiş kadroyu Fenerbahçe şansının hiç düşük olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki Fenerbahçe'nin oyun sisteminde sizce bir sıkıntı var mı? Ve
1: hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı olduğuna dair bir algı oluşturulmaya çalışıyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye baktığın zaman Olimpik Lyon maçına bile baktığında aslında geçen seneki kadro sahada. Yani tek fark Nathan Ake var sol stoper olarak. Sağ açıkta Mason Greenwood var. Vedat Muriçi ise yeni transfer olarak saymıyorum. Zaten camiaya ve takıma alışık bir oyuncu. Doğru bir kadro çıkardı Olimpik Lyon maçında da. Yani Asensio Talisca değil de Talisca Vedat Muriçi şeklinde yaptı ön ikili.

0: O da doğru bir karardı. Çünkü duran top olur, sağdan soldan bir orta olur. Orada uzun boylu, fizikli, iyi kafa vuran bir oyuncuya ihtiyacım var. Nitekim maçın 8. dakikasında Guendouzi inanılmaz ceza sahası içinden harika bir top kaldırdı Vedat'a. İşte Vedat'ın orada onu atması gerekiyordu sevgili Emre. Yani bu tür maçlarda önüne bu tür pozisyonlar çok fazla gelmiyor. Geldiği zaman onu mutlaka kalenin içine göndermek lazım. Onu yapsaydı mesela maç çok daha farklı giderdi. O maçta da mesela bir ara baskı yedik Olympique Lyon'dan ve iki defa Nathan Ake'ye gelen top iki defa rakibin önüne Nathan Ake tarafından gönderildi. Kanada açıp bir tane gol buldular. O golü de yani kalecinin de kurtarma imkanı yoktu. Çok yakından hızlı yakın bir kafa vuruşu oldu. Bizim oyuncunun da Skriniar'ın sırtına vurarak top hafif yön değiştirince golü yemiş olduk. Ama ikinci yarıda tamamen bireysel bir kabiliyet. Topu alıp Mason Greenwood'un ceza sahası içinde inanılmaz rakibini yanıltarak hafif soluna çekip sol ayakla mükemmel bir yere şutu. İşte kaliteli oyuncu bu. Yani olmadık pozisyondan gol çıkaran oyuncu. Maç 1-1 bitti. Yenilmemek daha önemliydi dediğim gibi. Umutlarımızı Lyon'a taşıyoruz. Lyon'da dediğim gibi Fenerbahçe eğer kendi doğal alışılageldik kadrosuyla çıkarsa yani oyunu defansif kabul etmezse şansı olacaktır diye düşünüyorum. Ben alıp geleceğinize inanıyorum Turu sevgili Emre.
1: Sevgili hocam Profesör Doktor Yusuf Erzin'le birlikteyiz. Maç ertelemesinin gerçekleşmemesini nasıl yorumlarsınız?
0: Onu da çok iyi olarak yorumluyorum. Çok iyi olarak yorumluyorum. Yani böyle kadrolar, bu kadar geniş kadrolar 3 günde bir, 4 günde bir maç yapmaya alışmalı. Nereye kadar maç erteleyeceksin sevgili Emre? Yani o kadar yoğun bir takvim var ki lig maçları var, kupa maçları olacak, Avrupa maçları var. Milli takım araları giriyor, şu oluyor, bu oluyor derken bu tür ertelemelerden kaçınmak lazım. Yani oyuncuları mental olarak ertelemeye hazırlamamak lazım. Yani futbolcu hangi gün hangi maçı oynayacağını bilecek. Zaten geniş kadrolar kuruluyor. Alternatifli takımlar oluşturuluyor. Dolayısıyla bizim oyuncularımızın da artık 3-4 günde bir maç oynamaya alışık olması lazım. Bence ertelememe doğru karar.
1: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var mı?
0: Var tabii ki. Yani şimdi Jadon da sakatlandı. Mutlaka bir stoper alternatifi Fenerbahçe'nin yaratması lazım. Ama onun için 10 artı 4 kuralında kadroda yer açmak lazım. Bazı oyuncular Fenerbahçe'den gönderildi biliyorsun. Ondan sonra Siddiki Şerif gitti mesela. Onu da gayet iyi 25 milyon euro eşdeğer bir fiyata Coventry City'ye anladığım kadarıyla verildi. O kesinleşti. Livakovic Barcelona'ya gitti. Oranın yedek kalecisi pozisyonunda ama bir yıllık Dinamo Zagreb'e kiralandı bildiğim kadarıyla. Yani ufak ufak kadroyu boşaltıyor Fenerbahçe. Yer açılınca da bir mutlaka stoper alternatif Fenerbahçe'nin yaratması lazım. Çünkü Allah korusun yani Ake ya da Skriniar cezalı ya da sakatlık gibi bir durumla karşılaşırsa Fenerbahçe'nin bu sefer stoper alternatifi yok sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla beraberiz. Hocam bu akşam da Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Bunları nasıl okursunuz, nasıl yorumlarsınız?
0: İkisi de çok rahat bir şekilde istediklerini alacaklardır. Kağıt üstünde baktığın zaman kadro olarak hem Beşiktaş hem Trabzonspor çok üstün. Ama Ferencvaros iyi bir Macar takımıdır. Yani özellikle belli bir futbol kültürüne sahip, deplasmanda maçları çok iyi oynayan bir takımdır. O açıdan Trabzonspor'un biraz daha temkinli olmasında fayda var ama ikisinin de ben turu geçeceğine inanıyorum. Kağıt üstünde hakikaten iki takım da çok güçlü diğer rakiplerine göre. Ama tabii futbol sadece işte kağıt üstünde kadroya bakarak olmuyor. Yani o gün sahaya çıkıyorsun, o günün şartları, o gün futbolcunun mentalitesi, oyun takım birlikteliğinin kurulması vesaire bunlar da önemli. Macar takımlarının özelliği genellikle kadro değerlerine baktığınız zaman çok yüksek kadro değerleri yoktur ama iyi takımdır Macar takımları. Yani takım olabilmiş takımlardır. Yani büyük transferler yapıp inanılmaz kadrolar da oluşturulabiliyor ama takım olmadıkları zaman futbolda hiçbir anlamı olmuyor. Macarlar iyi takım oluştururlar. O açıdan Trabzonspor'un biraz daha dikkatli olması lazım diye düşünüyorum sevgili Emre.
1: Saygıdeğer hocam, bir çocuğun Gençlerbirliği maçında formasının çıkartılmak istenmesi ve o çocuğun daha sonra Kadıköy'de ağırlanması, bir doktor olarak, tıp uzmanı olarak bu konuyu nasıl okursunuz?
0: Yani tabii o çok üzücü bir olay ama onu gerçekleştiren Gençlerbirliği taraftarı kardeşimiz de büyük ihtimalle onun oralara gitmesini istememiştir diye düşünüyorum. Yani şu an bir kere daha aynı anı yaşasan aynı şeyleri yapar mısın diye sorsak büyük ihtimalle o da bir pişmanlık hissediyordur. Hani o da çok üzücü bir şey. Hani o arkadaş hakkında da çok kötü yorumlar yapıldı vesaire. Yerden yere vuruldu adeta. Büyük ihtimalle maçın heyecanı içinde yapmış olabilir. Yani işte burası bizim tribünümüz, Fenerbahçe formasıyla oturulmasın falan şeklinde böyle bir tepki göstermiş olabilir. Ama orada tabii dikkat etmesi gereken şuydu. Yani büyük erişkin bir taraftar olsa mesela ona diyebilirsin. Bak burası bizim tribünümüz. Sen niye gidip kendi taraftarın tribününde oturmuyorsun? Ya da burada oturuyorsan niye Fenerbahçe formasıyla oturuyorsun diyebilirsin. Ama bir çocuk üstünden hani bunu yapmak çok doğru bir şey değil. O çocuk korkabilir o an o bağırtıdan çağırtıdan, o bir travma oluşturabilir onda. Allah'tan orada polis kardeşimiz hemen çocuğu sardı sarmaladı vesaire. Formasının çıkarılmasını da çok doğru bulmuyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz mesela İstanbul'da derbi maçı oluyor. İşte Kadıköy'de Fenerbahçeliler oturuyorlar. İşte yemek yedikleri yerler var, sokaklar. Mesela bir Galatasaraylı geçtiği zaman ben defalarca şahit oldum. Şaka olsun diye takılıyorlar vesaire. Ama kalkıp da mesela ona küfür eden, darp eden vesaire falan insanı ben hiç görmedim. Zaten o taraftarlık kültürüne de çok aykırı bir şey. Yani düşün, sen bir kalabalık şeklinde oradasın. İki tane Galatasaraylı geçiyor. Oradan onlara işte bir topluluk yürüyüş şeklinde baskı yapmak vesaire, bu taraftarlık kültürüne de yakışmaz. Yani şaka yapabilirsiniz. Sizi bu yayınlayacağız bugün. Şöyle olacak, böyle olacak vesaire gibi. Ama hakikaten ben hiç mesela öyle durumlarda Fenerbahçe taraftarının işte çıkar formanı, buradan böyle geçemezsin vesaire dediğini görmedim. Yani hepsi bizim ülkemizin takımları, hepsi bizim renklerimiz. Yani böyle ayrımcılık hiç hoş bir şey değil. Eskiden sevgili Emre, 60'lı yıllarda, 70'li yılların başında İki takım taraftarı bir arada oturarak maç seyrederdi bu ülkede. Yani bu dönemleri çok iyi hatırlıyoruz, çok iyi biliyoruz. Böyle kavgalar falan da çıkmazdı. Hafif laf atışmaları vesaireler olurdu ama böyle kavgalar olmazdı. Yani şimdi bu ayrımcılığı tetikleyen söylemler ne diye? Ya da bir çocuğun işte formasını zorla çıkarttırmak ne diye? Fenerbahçe yönetimi de gayet güzel bir şey yaptı. Ailesiyle birlikte o ufak kardeşimizi Fenerbahçe stadına davet edip locada maç seyrettirdi. Bunlar da Fenerbahçe'nin nasıl bir aile olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe her zaman taraftarına, hele de küçük taraftarlarına sahip çıkan bir camiadır. Zaten taraftarın düşünce tarzı da çok farklı biliyorsun. Senelerce şampiyonluk başarı gelmedikçe Fenerbahçe seyircisi daha çok seviyor takımını, daha çok bağlanıyor. Çok ilginç bir yaklaşım hakikaten, ama bağlandıkça bağlanıyor Fenerbahçe taraftar. Yani şampiyon olmuş olmamış istiyor ama pek de umurunda değil gibi sevgili Emre. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Doğru doğru. Yani tribünler son dönemde ya
0: inanılmaz bağlı bir taraftar geçişti. Ve yani yıllar geçtikçe şampiyonluk gelmedikçe ya bıktık artık sizden deyip bırakmak değil de daha çok bağlanmak, daha çok forma satın almak, daha çok maça gitmek, kombineleri bitirmek. Yani görüyorsun Fenerbahçe Lyon maçını nasıl tribünler önünde oynadı?
1: Muazzamdı.
0: Yani mesela bir Gençlerbirliği maçını kaybetmişsin. Ki Gençlerbirliği maçında da deplasman tribünü Fenerbahçe'nin inanılmaz iyiydi maç boyunca. Ondan sonra Kadıköy'e geliyorsun. Bir tepki koy mesela. Gençlerbirliği maçı kaybedilmiş mesela. Tribünler boş. Hayır, hınca hınç dolu. Boş kalmıyor tribünler. 90 dakika durmayan bir taraftar. İnanılmaz bir maç önü koreografisi, seremonisi vesairesi. Yani ilginç bir taraftar topluluğu, Fenerbahçe topluluğu, sevdikçe seviyor. Sevgisi bitmiyor yani sevgili Emre.
1: İnşallah bu sevgiye takımda layık

0: olan bir davranış ortaya koyar.
1: Evet tabii yani şimdi baktığın zaman onu söylemeye çalışıyorum. Spor yazarlığı ve skor yazarlığı diye bir ayrım vardır biliyorsun. Gençlerbirliği maçı kaybedilince işte o takım mı çıkarılır? Sen önce ana takımı çıkar, ondan sonra sonucu al, sonra değişiklikleri yap vesaire. Hayır böyle bir şey yok. Yani bu takımda kadroda olan her oyuncu Fenerbahçe'de her an oynama kapasitesine sahip oyunculardır mesajı veriliyor oyuncuya. Dolayısıyla rotasyonlu kadroyla çıkması kadar doğal bir şey yok İsmail Kartal'ın. Takımına ne diyor? Bakın diyor, bu takımdaysanız her an oynayabilirsiniz. Ve çok doğru bir şey yapıyor. İşler de yolunda gidiyor. Ama daha sonra dediğim gibi faulle karışık bir pozisyonla kaybedilen bir top. Direkten dönen toplar her zamanki şanssızlığımız. Verilmeyen penaltılar. Çok net. Çok net yani. Sonra maç kaybediliyor. Bu sefer ne oluyor? Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle takımın başında İsmail Kartal olmaz. Gitmesi lazım vesaire. Ne oluyor arkadaşlar? Daha yani ligin başı. Yani bunlara dikkat etmesi lazım Fenerbahçe taraftarının. Keza yine Galatasaray taraftarı. Yani sen 4 senedir üst üste şampiyon olmuş inanılmaz bir takıma sahipsin. Bunu gerçekleştiren bir yönetime sahipsin. Bunu yapan bir teknik direktöre sahipsin. Bir maç sahanda berabere kaldın diye yönetim istifaya davet edilir mi? Ben bunu anlayamıyorum. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum. En az transfer ihtiyacı olan takım Galatasaray. Sadece Osimhen'in yanına bir santrfor alternatifi yaratması lazım. Çünkü geçen sene Osimhen çok sakatlık çekti. Avrupa Kupa, Afrika Kupası'na gitti vesaire. Kart cezalısı olabilir. Böyle durumlar için mutlaka bir santrfor alternatifi yaratması lazım. Onu da zaten buldular. Yani niye kendi takımını daha ilk maçta berabere kaldı diye protesto ediyorsun? Niye yönetimi istifaya davet ediyorsun? Hani Galatasaray seyircisinin de bu dolduruşlara gelmemesi lazım. 4 yıldır şampiyon alan bir takıma sahipsiniz. Sarıp sarmalamanız lazım. Yönetime sahip çıkmanız lazım. Yani ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yani algıları yönetmek işte sosyal medya sayesinde çok kolay bir hale geldi sevgili Emre. Onun için taraftarın daha çok kulübüne, takımına bağlı olup bu tür dolduruşlara gelmemesi lazım diye düşünüyorum.
0: Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler aktardınız ve kıymetli
1: Estağfurullah.
0: vaktinizi
1: Sizle birlikte olmak
0: paylaştınız.
1: çok güzeldi. Estağfurullah. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bu akşam Türk takımlarına, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a candan, gönülden başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize puanlar kazandırırlar. Fenerbahçe'mize Olimpik Lyon karşısında çarşamba günü oynayacağız. Sonra Perşembe sabahı seninle konuşacağız. İnşallah benim dediğim çıkar. İnşallah oradan turu alıp geliriz.
0: İnşallah.
1: Şampiyonlar Ligi biletini alıp geliriz. Herkese selamlar. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Çok özel bir isim Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamdan reklama.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok.
3: tekrar çekim şansı.

0: hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la

0: Hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli bir isme Almanya'ya gidiyoruz. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre'cim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Almanya'da saatler 7.05 zannediyorum şu anda.
1: Gayet doğru. Tam 7.05.
0: Peki. Saygıdeğer hocam. Şimdi bugün Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçları var. Ve Avrupa'da yolculuğa devam etmek için bizim de ülke puanımız açısından kritik mücadeleler bunlar. Beşiktaş Zalgiris'le ve Trabzonspor'da Macar temsilcisi Franç Varoş'la oynuyor. Neler söyleriz sizce? Nasıl maçlar olur?
1: Valla Emre'cim, hiç kuşkusuz Türk futbolu açısından oldukça önemli maçlar bu tür maçlar. Yani ülkemiz puan kazanması açısından kritik maçlar. Tabii futbol bu. İnsanlar sahaya çıkarlar, futbolunu oynarlar. İyi bir futbol sergilerlerse mutlu dönerler. Sergilemedikleri durumda da maalesef hem bizi hem kendilerini üzerek geri dönerler. Yani bu çok açık ve net anlatılması gereken bir konu. Daha önce biliyorsunuz Fenerbahçe'de Lyon'la bir maç oynadı. Onu baştan sonuna kadar izlemeye çalıştım. Üzüldüm doğrusunu isterseniz. Yani çok üzüldüm. Bununla ilgili herkesin söyleyeceği bir şey vardı ve söylediler de. Tabii belki de benim de birkaç söz söyleme şansım olabilir konuşmamız esnasında Emreci.
0: O zaman atalım pası oraya. Nasıl bir görüntü vardı Lyon maçı ve taraftarla İsmail Kartal arasındaki diyalogları nasıl okursunuz?
1: Yani hiç hoş değil, hiç hoş değil. Yani şöyle, ben bir defa konuya daha değişik bir açıdan bakmak istiyorum sevgili Emre. Yani ülkemizdeki futbol kulüpleri ya da futbol kulüplerini yöneten yöneticiler, ayrıca takımın başında bulunan teknik kadro ve teknik direktörler maalesef bazı bir takım eksiklikleri tamamlamadan sezonu açıyorlar. Bunu çok tartıştı insanlar. Yani bir takımın bir sezon başlangıcından bitimine kadar yapmakla yükümlü olduğu 3-4 şey var. Mesela takım bir araya geldiğinde, biliyorsunuz, yeni insanlar, yeni kişiler, yeni futbolcular bir araya geldiğinde hem antrenör hem sporcular birbirini keşfetme aşaması içerisinde olurlar. Bu da işte o hazırlık dönemi dediğimiz dönemde, hani kamplara gidiyoruz ya, yani kampların asıl amacı zaten bu olmalı. Hiç kuşkusuz fiziksel kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi bazı parametreleri geliştirmenin yanında onun dışında psikolojik bazı şeyleri de geliştirmek zorunda teknik direktör ve sporcular. İkinci dönem geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi işte fırtına norm oluşturmada denilebiliyor değişik bilim adamları tarafından. Bu dönemde de insanlar yani sporcular özellikle kendilerine yer edinme, takım içerisinde yer edinme ile ilgili bazı kavramları gündeme getirirler. 3 uygulama eylem, ki bu bir sezon süresince futbol oynanan takımlar. Biliyorsunuz her takımın en son bir 24 kişiye kadar indirilme, geniş kadrodan dar bir kadroya indirilmiş bir kadrosu olur. Ve bu kadroya girebilmek için sporcular arasında büyük bir yarış vardır. Hatta birbirlerinin ardından bazı şeyleri de tartışıp konuşabilirler. Tabii antrenör eğer yeterli ve yetenekli ise bütün bu devreleri olumlu bir şekilde geçirip sporcular arasındaki iletişimi mükemmel sağlaması gerekir. Bana sorarsanız İsmail Kartal'ın yani çok yetenekli

0: yeterli bir dağarcığa sahip olduğuna inanmıyorum ki bu maçlarda da çok açık ve net gözüktü. Bir ayrı konuyu da burada hemen gündeme getirmek istiyorum. Çok paranız olabilir, çok zengin sporcuları alabilirsiniz. Yani çok yetenekli sporcuları takıma alabilirsiniz. Ama eğer siz onların anladığı dilden konuşamıyorsanız, yani bir tercüman aracılığıyla bu işi yapmaya uğraşırsanız, sanırım yeterli düzeyde bir iletişim kurma şansını yakalayamazsınız. Hiçbir zaman yakalayamazsınız. Onun için bu sorunların ortadan kalkabilmesi için insanların kendisini geliştirmesi gerekir.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam, İsmail Kartal'ın teknik ekibi de çok eleştirildi. Genç isimlerden evet. kurulu olduğu ve akademik anlamda profesör denilen kişinin aslında bir doktor öğrencisi olduğu vurgusu yapıldı. Bu konudaki evet. fikriniz nedir ve o Lyon maçı İsmail Kartal'ın, hatta bu haftaki Konya maçı İsmail Kartal'ın üzerinde bir Demokles'in kılıcı gibi midir?
0: Yani futbol maalesef acımasız ve öyle bir spor dalı ki yani insanları çok çabuk ortadan kaldırabilirsiniz. Ben bunun taraftarı değilim. Yani çok sık teknik direktör değiştirmek bir takıma hiçbir zaman için büyük bir kazanım getirmez. Var olan kişilerle en sağlıklı biçimde devam etmenin taraftarıyım ben. Ayrıca yani takımın teknik ekibinde bulunan insanların profesör mü, doktor mu, doktoralı bir öğrenci mi ya da farklı bir şey mi, önemli olan o değil. Ortaya koyduğu performans ve ortaya çıkarttığı ürün benim için çok önemlidir. Yani o kişiler takımı yeteri düzeyde hazırlayabiliyorlar mı? Yani teknik direktöre gereken bilgileri zamanında eksiksiz verebiliyorlar mı? Bu benim için daha önemli bir ölçüttür.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam, Galatasaray'da da sular durulmuyor. Onlar da yapılamayan transferlerden dem vuruyorlar. Son maçta Çorum önünde özellikle başkan istifaya davet edildi. Bunun üzerine başkan da yeni transfer arayışına girdi. Galatasaray için neler söyler ve Galatasaray'ı nasıl yorumlarsınız?
0: Ya aslında yani birer biri ele alıp incelemek yerine Türkiye'deki futbolun genel anlamda hangi düzeyde olduğuyla ilgili aslında tartışmakta yarar var. Galatasaray biliyorsunuz 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Hiç kuşkusuz taraftarların beklentisi de o doğrultuda. Yani ilk maçta siz kendi evinizde Çorum gibi yeni çıkmış, lige yeni çıkmış bir ekibe karşı bir yenilgiden zor kurtuldular. Anladığım kadarıyla, izlediğim kadarıyla bir galibiyet alamıyorsanız soru işareti oluştururlar. Bunu ben psikolojide şöyle açıklıyorum. Yani doymuşlukla ilgili, yani 4 yıl şampiyon olmuşsunuz, artık ulaşabileceğiniz herhangi bir şey kalmamış gibi geliyor. Ve sporcular doymuş, çok açık ve net bir şekilde doymuş. Buna yeni bir ivme, yeni bir şey kazandırmak gerekir. O da teknik direktörün, antrenörün elinde olan bir şeydir. Onu becermesi gerekir. Bizim ülkemizdeki hocalarımızın maalesef en büyük eksiklikleri bunlar sanıyorum sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Tribünlerde bir çocuğa minik bir saldırı oldu. Daha doğrusu saldırı da değil de onu Fenerbahçe formasıyla tribünlerde görmek istemeyen bir taraftar ve ona tepkisi, daha sonra polisin tavrı, mutlaka görmüşsünüzdür. Ve hocam, niye tahammülsüzüz bu kadar? Tahammül dediğimiz şeyi biraz açsanız ve tahammül kavramını biraz bize anlatsanız ve biz nasıl tahammülümüzü arttırabiliriz de yanıtlasanız nasıl olur?
0: Ya Emreciğim, aslında maalesef izleyemedim ama duydum. Olayı duydum. Çok üzücü bir şeydir. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için sen çok yakından biliyorsun. Yani benim 2000 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğum bir yığın projelerim vardı. Yani özellikle

0: futbol sahalarında şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gerekenler. Yani bunun hiçbir federasyon başkanı, özür diliyorum, Hasan Bey'in dışında hiçbir federasyon başkanı ne gündeme getirdi ne düşündü. Hasan Bey'le biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda taraftar projesini ben yürüttüm. Ve burada çok büyük başarılar da elde ettik. Ondan sonraki gelen arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar tamamen buna aykırı çalışmalardı. Yani taraftar ruhuna aykırı yapılan çalışmalardan ibaretti. Hatta şiddeti körükleyen çalışmalardı. Ben bunu bir defa bir kenara koyalım. Bunu ayrıca tartışabiliriz. İkincisi, neden bir küçük çocuğun giymiş olduğu formaya karşı tahammül edemiyoruz? Bu da işte takımın içerisindeki diyaloğun, eğitimin olmamasından kaynaklanan bir şeydir. Bunu bir eğitimle bu sorunu çözme imkanımız her zaman vardır. Dünyanın her tarafında bu şekilde yapılır. Özellikle yaşadığım ülke Almanya'da taraftarlarla ilgili büyük sorunlar yaşanırdı. Ve bu sorunları yaptıkları proje ve eğitimlerle ortadan kaldırdılar. Neden bir başka taraftar, başka takımın taraftarı birlikte sahaya giremiyor, aynı yerde oturamıyor, aynı maçı aynı şeyden açıdan izleyemiyor. Bu çok üzücü bir şey. Ben Almanya'da böyle bir şeyi çok nadir gördüm. Yani çok bazı takımlar arasındaki kişisel sürtüşmelerden dolayı bazen oluyor ama genelde böyle bir şeyi yaratmak mümkün değildir.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam, Almanya'dan Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte. Hocam, voleybolda kızlarımızın İstanbul'un ev sahipliğinde yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası heyecanı var. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Valla kızlarımız oldukça başarılı bir performans sergiliyorlar. Umarım bu başarılarını burada da devam ettirirler. Yani ev sahibi olmanın şansını da yakalamış durumdalar. Umarım ve de tahmin ediyorum ki yine aynı başarıyı elde edip yollarına devam edecekler. Biliyorsunuz bu birkaç aşamada yapılan bir çalışma, turnuva. Kızlarımıza güvenimiz sonsuzdur. Bizi hiç mahcup etmediler.
1: Evet, Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam, üniversite sınav süreci de başladı. Tercihler açıklandı. 24-28 kayıtlar var. Siz de bir akademisyen olarak hem İstanbul'da hem de Almanya'da neler söylersiniz, evet, üniversiteye giren genç arkadaşlara?
0: Özellikle tabii kendi alanım olan spor bilimleriyle ilgili eğitim görecek arkadaşlara tavsiyem, ülke sporunun daha üst düzeye gelebilmesi için onlara ihtiyacımız var. Yani genç bir nesle ve bilgili bir nesle kesinlikle ihtiyacımız var. Bu insanlar kendilerini üniversitenin bu 4 yıllık eğitimi boyunca alacakları eğitimle kalmayıp kendilerini daha üst düzeyde geliştirmelerini beklentisi içerisindeyim ben. Çünkü üniversiteler insanları meslek sahibi yapmaz, sadece eğitim verir ve yol gösterir. Bu bağlamda benim gençlere tavsiyem, sadece üniversitede aldığınız eğitimle kalmayın, araştırma boyutlarını daha da geniş tutun. Mümkün olabildiğince her türlü bilimden yararlanın ve bu ülkenin sporunun kalkınabilmesi için elinizden gelen her türlü çabayı sarf edin diyebilirim sevgili Emreci.
1: Profesör Doktor Seyhan Hasırcı hocam bizlerle birlikte. Ve hocam, var mı eklemek istediğiniz, benim yarım bıraktığım burayı da tamamlayalım dediğimiz bir yer?
0: Estağfurullah Emreciğim, sizin yarım bırakacağınız hiçbir şey yok. Sizin bu çabalarınız bu ülke sporuna oldukça büyük katkılar koyan çabalardır. Bunu bir defa başında söylemek isterdim. Ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece insanlara doğru bilgileri doğru zaman içerisinde vermemiz bu sporun ülkemizde daha da iyi hale gelmesine katkı koyacağı inancındayım. Ve bu şekilde devam edeceğiz gibi geliyor bana sevgili Emre. Hayır.

0: bir katkım yok. Her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Ben de sizden reklama gidiyorum.
0: Teşekkürler.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de attığımızda süper bir isim var. Doktor öğretim görevlisi, gazeteci, yazar Taner Karaman hocam. Taner Karaman hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar hocam. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız hocam?
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Her zaman, her hafta olduğu gibi mesaimizi yollarda yapıyoruz şu anda.
0: Peki, başladık. Allah kolaylık versin.
1: Sağ olun hocam,
0: saygılar hocam. Dilerseniz Akdeniz oyunlarıyla başlayalım. Tarihin en büyük katılımı gerçekleşiyor. İtalya'da yapılacak. İtalya dördüncü kez Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapıyor. 300'ün üzerinde Türk sporcu. Son dönemde Türk sporunda muazzam bir gelişim var. Ve ardından da o yapılırken, yani ayın 13'üne kadar zannediyorum ya da 10'una kadar Akdeniz oyunları devam edecek. Diğer taraftan da İstanbul Avrupa Voleybol Şampiyonası'na filenin sultanlarına ev sahipliği yapacak. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.
1: Evet, mükemmel gidiyor ve yazın da yine bir organizasyonumuz var. Toplama baktığımız zaman ise Türk sporcuların, ki bir önceki olimpiyatlara gittiğimiz zaman da Paris olimpiyatlarını hatırlayalım, 114 sporcumuzla orada da rekor kırmıştık. Burada da yine 300 sporcu, inanılmaz bir değer ve bu kadar yüksek bir katılımla oraya gidiyor olmak da zaten bu kota alma ya da bir şekilde buralara imza atabiliyor olmak Türk sporu adına, her ne kadar birçok kesimin gözleri futbola çevrilmiş olsa bile, bu taraftan çok önemli gelişmeler oluyor. Bunun bir altını çizmek lazım. Dün Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Veli Ozan Çakır'la beraber bir toplantıdaydık. Kendisi de orada ifade etti. Önümüzde Los Angeles'ta var, biliyorsunuz, olimpiyatlar ve orada da Türkiye'nin kota hedefi 150. Ve bu da yine bir rekor seviye. Umarım bunu da başarırız ama ben açıkçası Türkiye'nin tesisleşme yolunda attığı adımların içinin yavaş yavaş artık dolmaya başladığını düşünüyorum. Yani bu içi dolmak, içine sporcu gelmek falan değil. Tesisi yapıp meyveleri toplamaktan bahsediyor. O meyveler toplanıyor ve bugün Akdeniz oyunları, belki yarın Los Angeles olimpiyatları, bu kadar rekor seviyede sporcuyla gidebiliyor olmak da elbette ki Türk sporu adına çok büyük bir önem arz ediyor.
0: Evet, burada tabii altını çizmek lazım. Handbol dışında bütün branşlarda Akdeniz oyunlarında varız. Ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da kızlarımızdan bir Avrupa Şampiyonası bekliyoruz.
1: Evet ve bunu başarabilecek güçte olduğumuzu bütün dünya da biliyor. Üstelik burada ev sahibi olmanın verdiği avantajla beraber de ülke olarak da bence bu iklime adapte olacağız ve voleybol ülkesiyiz biz diye bir slogan var biliyorsunuz ve gerçekten dönem dönem bunu hissetmiyor değilim. Yani biz futbol odaklı yaşadığımız bu spor ikliminde aslında mükemmel başarılar elde ettiğimiz voleybol branşının da azımsanmayacak kadar yoğun bir kitleyle takip edildiğini ve burada çok önemli adımlar atıldığını buradan da yine bu vesileyle ifade etmiş olayım.
0: Evet, saygıdeğer hocam. Gelelim futbola. Bugün Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçı var. Beşiktaş ilk maçta ne yapmalı, nasıl oynamalı?
1: Şöyle, tabii Beşiktaş adına şunu söylemek lazım. Kalibre olarak Beşiktaş kalibresinde bir rakipten bahsetmiyoruz. Ama bu tarz rakiplerin

0: skor tek golde kalsa bile. Bu tek golde kalma konusunu çözmek adına da zaten yavuş gibi bir hamle gerçekleşti. Ve ilerleyen dönemlerde Beşiktaş bu sorunları da çözdüğünde o girdiği 3. bölge oyunun skora dönüştürme oranını arttırdığında ben şampiyonluk sezonlarındaki Beşiktaş oyunundan daha iyi bir oyunun geleceği düşüncesindeyim. Çünkü o oyunlarda özellikle Beşiktaş'ın evet gol attığını fakat golün dışında bir de çok gol yediğini hatırlıyoruz. Ya yani takım savunması problemi yaşıyordu Beşiktaş ama şimdi o takım savunması problemini de yaşamıyor. Bu yüzden de ben Avrupa arenasında şu anda bu aşamada zorluk çekeceğini düşünmüyorum. İki ekibimizin de gruplara kalacağı kanısındayım. Dilerim Fenerbahçe'de deplasmandan istediğini alır ve biz dört takımımız da gruplara kalarak tarihi bir başarı elde ederiz.
1: Evet, minik bir kesinti de oldu. Ondan dolayı da özür diliyoruz. Bir jenereye gittik geldik Beşiktaş kısmını anlatırken. Ben o yüzden Beşiktaş sorusunda şunu da sormak istiyorum. Belki o başta dinlenememiş kısmı Taner Hocam'dan, Doktor Taner Karaman'dan bir kez daha dinlemiş oluruz. Hocam, Beşiktaş'ın yeni transferleri, Önder Özen aklı ve Italiano aklı oyun içerisine doğru bir yansıma gösteriyor mu ve yeni transferlere de ihtiyacı var mı kalan 2 Eylül'e kadarki süreçte siyah beyazları?
0: Hocam şöyle, açıkçası bizlere kamuoyuna ifade edilen söylemlerle oynanan oyun arasında doğru orantılı bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Çünkü ifade edilen şey hücumda olan bir Beşiktaş, savunmayı boşlamayan bir Beşiktaş. Bugün gördüğümüz Beşiktaş'ta hücumda rakip ceza sahasına giriyor. Çok fazlaca ceza sahası etkinliği oluşturuyor ve takım savunmasında iyi yapmaya başladığı için de kalesinde çok neredeyse hiç gol görmüyor. Şimdi böyle bir hikaye tabii ki de yapılan hamlelerin de beklenen oyuna uyuştuğunu gösteriyor. Ama eksik var mı? Var. Çünkü yarın Çerni ile alakalı bir problem yaşadığınızda sağ kanatında kim olacak? Orkun'la alakalı herhangi bir oynayamama durumu olduğunda 10 numara mevkinizi nasıl dolduracaksınız gibi gibi aslına bakarsanız ve aslında biraz daha hikaye burada bitiyor. Beşiktaş'ın şimdi kalan dönemde sağ kanat ve 10 numara transferi konusunda girişimleri var. Öncelikle hamlelerin burası olacağını söyleyelim. Burada transfer görüşmeleri yapılıyor, teklifler sunuluyor ve bu transfer görüşmelerinin neticesinde ulaşılmaya çalışılan hedef, ben kulübemden oyuna bir oyuncu attığım zaman oyunumun kalitesi düşmesin uğraşı. Bu yüzden bu mücadele veriliyor ve bu gerekçeyle de muhtemelen bu hamleler gerçekleşecek.
1: Ve Trabzonspor. Trabzonspor için de kritik bir öneme taşıyan ve Avrupa yolculuğuna gruplara kalmak için Francvaros'la oynayacak. Bu akşam ATV'de maç. Bu konudaki görüşünüzü de almak isterim.
0: Trabzonspor için Kasımpaşa karşılaşması oyun olarak vites düşürülen belki de Fatih Hoca'nın yüksek tempolu oynamayı

0: oynayın. Kazanabilecek kadar oynayın tarzında belki de ifade ettiği bir karşılaşma olabilir. Çünkü hafta arasında bu kadar ligin henüz başında, kampın sonu bile olsa yeni toparlanmış bir takım. Şimdi böylesine bir playoff maçı öncesinde oynayacağı lig karşılaşmasını tolere edebilir puan kaybını. Ama bu lig karşılaşmasındaki eforundan dolayı düşüş gösterebilecek bir fiziksel kapasitesini doğuracağı playoff yenilgisini tolere edemeyebilir. Bu yüzden de ben Kasımpaşa karşılaşmasındaki oyunun benzeri bir oyunu göreceğimizi düşünmüyorum. O karşılaşmada hoca Fatih Tekke ilk yarım saatte 40 dakikada oyunu ele alıp belki de farka gitmeye çalıştı ki ikinci yarıda vites düşürelim diye. Her ne kadar bu olmasa bile bence Trabzonspor'un oyunu bu değildi. Trabzonspor bu oyunu daha iyi oynayabildiğini bize gösterdi ve ilerleyen zamanlarda da ben bu oyunun daha gelişeceği kanısındayım. Frenchbarış karşılaşmasında da bu oyunun çok iyi seviyelerde oynanabileceği kanısındayım.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Lyon maçında ne oldu? Fenerbahçe niye böyleydi? Kötü futbol oynamadığını düşünüyorum ama çok sert eleştiriler geliyor.
0: Aynı fikirdeyim. Kötü futbol yoktu ama küçük zaaflar vardı. Yani bunlar nedir hocam? Bunları kapatabilirsiniz ama küçük zaaflardan kastım şudur. Şimdi birincisi bu kadar fazla rakibinizi ceza sahanızda kabul etmemeniz gerekiyor. Şimdi toplayalım. Bakın 50 kez Lyon Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Fenerbahçe'nin girme miktarı 40'larda. Birinci problem buydu. Yani kötü oyun yok. Ama toparlanması gereken, ikinci maçta dikkat edilmesi gereken nüanslar var. Sonrasında ikili mücadele kazanma yüzdesinde Lyon %55'lerde falan kaldı. Fenerbahçe %45-44 bandında maçı bitirdi. Ve Fenerbahçe dribling başarı yüzdelerinde %20'lerde kaldı. Hava topu kazanma yüzdesinde %30'larda kaldı. Yerden ikili mücadele yani toplam ikili mücadele kazanma yüzdesinde %40'larda kaldı. Üstüne bir de rakibini de 50 kez ceza sahası içinde kabul etti. Her bu kadar rakibin fiziksel kapasite konusunda üstünlük sağladığı bir anda dahi devamlı olarak mücadele oyunu oynamayı da devam ettirdi. Belki de Lyon'un burada en büyük avantajı Fenerbahçe'nin fiziksel kapasite problemi yaşadığı rakamlara bu denli yansırken oyuna yansırken İsmail Hoca'nın birebir oyunundan pas futboluna dönmemesi oldu diye düşünüyorum. Çünkü pas rakamlarında da Lyon'la Fenerbahçe arasında uçurum yok. İkisi de neredeyse denk performanslar gösterdi. Ve toplu oynama yerlerine bakıyorsunuz. Fenerbahçe'nin bölgesinde yani Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde top %29 oynanırken aynı şekilde Lyon'un da birinci bölgesinde top %29 oynandı. Yani bu ne anlama geliyor? Ev sahibi avantajınızı kullanamadınız. Ve bu denli önemli ayakların olduğu bir takıma da bu kadar fazla ceza sahası içerisinde oynama şansı verirseniz, bu kadar fazla fiziksel kapasite probleminiz rakamlara bu denli yansıdığı yerde birebir oyunundan pas futboluna belki de dönmezseniz, hava topu kaybınızın %70'lerde olduğu bir ortamda ısrarla yüksek oynamaya çalışmaya devam edersiniz. Doğal olarak sonucunda rakibinize verdiğiniz fırsatları rakibiniz değerlendirebiliyor. Bu kötü oyun anlamına mı gelir kısmı dinleyenlerimizin yorumu olsun. Ama stratejik bazı hatalar vardı. İkinci maçta bu hataların giderilmesini diliyorum. Çünkü giderilirse biz Fransa'dan turla döneriz. Ama gidilemezse kabul edelim ki bu denli göstere göstere yapılan yanlış diye ifade edeyim oyun hataları bizi turdan edebilir.
1: Efendim, doktor öğretim görevlisi Sayın Taner Karaman'la birlikteyiz. İlk haftanın sonunda hakemlerle ilgili yorumun nedir?
0: Şöyle hakemlerle ilgili yorumumdan da ziyade hocam kamuoyu ile ilgili yorumum büyük bir hayal kırıklığı. Oradan girmiş olayım. Çünkü
1: Yani sen
0: daha önce
1: kamuoyundan mı hayal
0: konuştuğumuz
1: kırıklığı yaşadın yoksa kamuoyu hakemlerden mi hayal kırıklığı yaşadın?
0: şöyle hocam özellikle VAR protokolüyle alakalı Dünya Kupası'nda değişmiş olan protokollerin kamuoyundaki yorum yapan, yazılar yazan birçok kesim tarafından hiç dikkate alınmadan, hiç okunmadan sezona girildiğini gördüm. Bu çok

0: açıkçası keyif bozucu bir şey. Neden bahsediyorum? Örnek veriyorum. Çok basit bir örnek. Fenerbahçe karşılaşmasında el doğal konumda mı değil mi konusu. Doğru mudur? Mesela bu çok tartışıldı. Böyle bayağı bir gündem oldu konu. VAR protokollerinde diyor ki elin açıklığı, kapalılığı gibi doğal konum olup olmadığı gibi yorum arz eden ve sahadaki hakemin değerlendirmesinde olması gereken konulara VAR devreye girmez diyor. Protokolde bu kadar açık yazan bir maddeyi bile hiç okumadan çarşaf çarşaf bütün kamuoyu neredeyse "Ey Dallas sen neredesin? Niye devreye girmiyorsun? Uyuyor musun orada? Film mi izliyorsun?" diye yorumlar yaptı. Sonra geçiyorum bir diğer taraftan aynı şekilde Talisca'nın pardon Mert'in pozisyonuyla alakalı da yine Dallas eleştirisi var. Yine protokollerde burada da yine hakem üstünden bir saha değerlendirmesi gerektiği yazdığı için Dallas devreye girmezken yine kimse büyük oranda bu kitapçığı okumadığı için de protokollere bakmadığı için Dünya Kupası'nda değişen kurallarda belki de dersine çalışmadığı için büyük oranda burada da Dallas senle neden devreye girmedin diye gündem yaptı. Geçiyorum. Dallas bir sonraki gün Beşiktaş maçının VAR hakemi atandı. Doğru mudur?
1: Evet.
0: Kamuoyu ne dedi hocam o gün? Dallas ödüllendiriliyor. Hulk Dallas'ın oğlu Dallas ödüllendiriliyor. İşte Merkez Hakem Kurulu'ndan Gözdağı Fenerbahçe'ye. Bakın böyle yorumlandı bazı kişiler tarafından. Neden Gözdağı'ymış? Sayın Mahmut Usta'nın açıklamaları var. Tabii ki de o anki reaksiyonlar bazen hırsla, sinirle elbette tuttuğunuz ve savunduğunuz takım aleyhine olduğunu düşündüğünüz pozisyonlar sonrası açıklama yapabilirsiniz. Mahmut Uslu'nun açıklamalarına Merkez Hakem Kurulu tarafından ve federasyon tarafından ne derler buna ifade olarak gözdağı mı diyeyim bilemiyorum. Hani sanki bir şey yapıyorlarmış içerisi Riva bununla ilgili. Madem öyle hadi bakalım buraya da veriyorum hakemi demişler. Öyle bir durum da yok çünkü VAR protokolü gereği Hulk Dallas devreye girmedi ve gayet de protokollere uygun bir maç yönetimi sağladığı için Beşiktaş maçına atandı. Şimdi bunu nasıl kurtaracağız hocam biz kendimizi buradan? Bana bir söyleyin Allah aşkınıza.
1: Peki
0: Yani
1: Beşiktaş
0: mesela
1: maçındaki
0: mesela Oğuzhan Çakır performansıyla alakalı Beşiktaş karşılaşmasındaki saç çekme hareketi kart. Oğuzhan Çakır atladı. Bununla ilgili Atilla Gökçen'in dünkü yazısını mutlaka görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Orada Merkez Hakem Kurulu da buradaki yaklaşımında aslında aynı noktada. Yani hakemle alakalı burada bir pozisyon atlaması olduğunu düşündüğünü Atilla abi içeriden gerekli temasları kurmuş ve buradan detayları almış. Merkez Hakem Kurulu da burada öz eleştirisini yapıyor.
1: Ama Dallas da atladı.
0: Ol
1: Dallas ona var müştemuatı gereği müdahale etmek zorunda. Yani ben de
0: Olur mu
1: okudum.
0: hocam? Hayır hocam, bu pozisyonda sahadaki hakemin sarı kart pozisyonunda eğer
1: Hayır,
0: sarı
1: kırmızı
0: kartı
1: kart
0: olan bir
1: pozisyon.
0: oyuncuya
1: Pozisyon
0: hocam
1: kırmızı
0: o
1: kart.
0: pozisyon saç çekme hareketinden
1: Evet,
0: bahsediyorum.
1: Dünya Kupası'nda da aynı
0: Hocam
1: pozisyon kırmızı kartla cezalandırıldı.
0: bakın hocam bakın yorumdan kastım bu aslında. Neden biliyor musunuz? Saç çekme hareketi ne yazık ki diyorum soyutlaştırıldı İFAB tarafından. Denildi ki maddede saçın çekilme şiddeti bakın saçın çekilme şiddeti, eylemin devam etme süresi konusuna göre sarı kart ya da kırmızı kart dedi. Yani ne dedi? Yoruma attı yine bunu da. Yani saçı çektin kırmızı kart demiyor oyun kitabında. Saçı çektin şiddeti ne kadar? Eylemin süresi ne kadar? Devamlılık var mı? 3 adet oraya yorum yerleştirdiği için var burada da devreye giremiyor. Bak çok net bir çizgi var. Siyahla beyaza var karışıyor artık. Ama işin içerisinde küçük de olsa bir yorum gerektiren bir durum varsa ki bu saç çekme hareketinde dediğim gibi yorum var. Hakeme bırakmak zorunda. Dallas mecburen burada da
1: Ben
0: hakeme bıraktı
1: burada
0: olsun.
1: senden ayrılıyorum affına sığınarak. Futbol oyun kuralları İFAB 12. madde diyor ki, bunu araştırdığım için söylüyorum. Violent conduct diyor. Yani şiddetli hareket diyor ve VAR video yardımcı hakeminin bu tip pozisyonlarda mutlaka devreye girmesi gerektiğinin altını çiziyor.
0: Hocam orada güncel bilgiyi paylaştım. Tekrardan da bakıyorum. Tekrar sağlam yapacağım. Kusura bakmayın.
1: Lütfen bak 12 İFAB'ın 12. maddesine bakmanı rica ediyorum. Çünkü ben hadise olduktan sonra ben de baktım. Biliyorsun severim araştırmayı. Biraz bu konularda.
0: Evet hocam.
1: Bunu şiddetli hareket yani violent contact diye değerlendiriyor. Dediğin çok doğru. Şiddeti, çekme hızı vesaire diğer kavramlar. Ama adamın saçı... Onlar zaten hocam, hakemin bağlayıcı etkenleri oluyor. Burada
0: hocam adamı... şöyle
1: buyur özür dilerim.
0: Saç çekmelerde bakın saç çekmelerde özellikle burada dediğiniz konu doğru. Fakat son değişiklikte son değişiklik diyorum bu son değişiklik Temmuz ayının 25'i. Son değişiklik Temmuz ayının 25'i rozetti. Okuduğunuz kitapçığın ya da okuduğunuz kuralın tarihi ne zaman bilmiyorum. Aslında şu an bizim yaşadığımız sorun da aslında kamuoyunun genel sorunu. Çünkü kural çok değişiyor. Devamlı ifap bir şeyleri değiştiriyor ve yetişemiyoruz artık.
1: Hocam bu
0: yani
1: kural,
0: sizin okuduğunuz, kural bakın siz,
1: Ağustos hocam, ayında yayınlanan yani mevcut şu andaki ifap kitapçığı var ya. Oradan okuyorum.
0: Evet hocam.
1: Bak ben, aynen çok... kitapçık şunu diyor. Futbolda bir rakibin veya takım arkadaşının saçını çekmek Uluslararası Futbol Asosiyasyonu Kurulu yani şiddetli hareket violent contact kapsamı içerisinde değerlendirilir ve direkt ihracı gerektirir.
0: Hocam kural yeni kural açıkçası ben bildiğimi ve öğrendiğimi söyleyeyim size. Net olarak saçın şiddetine göre, eylemin devamlılığına göre şiddetin boyutu sınıflandırılıyor. Talimatlar bu yönde ve oradaki şiddet eğer devamlık arz ediyorsa kırmızı kart, devamlık arz etmiyorsa sarı kart ve burada ikili ayrım olduğu için VAR devreye giremiyor ve VAR devreye giremediği için de Dallas burada müdahale etmedi pozisyona. Yani burada da Oğuzhan Çakır'ın sarı kart göstermesi gerektiği fikri de Riva'da hakim bu arada. Yani bunu dün Atilla Gökçe de yazısında yazmış. Yani kart çıkması gerekiyordu. Hakemin burada pozisyonu kaçırdığı fikri evet var. Ama kırmızı kart olarak değil sarı kart olarak kaçırdığı fikri hakim. Bunu da UEFA eğitimcisi Anthony Taylor'la mesela Taylor'ın da raporu bu yönde olduğu nezdinde Atilla Gökçe'nin yazısında var. Çünkü Atilla abi direkt adeta masadan bilgi alırcasına gerekli temasları kurmuş. Taylor'ın görüşü de sarı kart olduğunu ifade etmiş olayım. UEFA'nın eğitimcisinin.
1: Evet yani ben de bir kez daha gözden geçireceğim ama benim baktığım 15 Ağustos itibariyle çünkü 3 gün önce baktım ve 15 Ağustos doğru, itibariyle pozisyona VAR mutlaka dahil olmalı ve pozisyonda uyarmalıydı. Ya bu noktada minik ayrımlarım var. Aynı fikirde değilim. Bir de tabii şunda da tartışma açık. Biz hakemler açıklandığında yabancı VAR hakemi konusunda bir liste gördük. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili en küçük bir yorumda, en küçük bir açıklamada bulunmamış olması da bende hakikaten hayal kırıklığı yarattı. Nedeni de şu, yani basın mensupları, Türkiye'deki futbol paydaşları, futbol ekosistemin içerisinde yer alan bireyler, ya kardeşim ben istediğimi yaparım, ister yabancı getiririm, ister başka birini getiririm, size de bilgilendirme yapmak zorunda değilim yaklaşımını gördüm ben burada. Bu beni yaraladı, o kadar. Bunun dışında...
0: Hocam o günkü Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sezona açılış temenni yazısında yabancı VAR artık gelecek yazıyor. O günün devamında da açıklanan VAR kararına yabancı hakem var. Evet kamuoyuna bu başlıkla bir açıklama yapılmadı ama
1: İbrahim
0: Sayın Başkan'ın açıklama
1: metni... Biliyorsun geçen yılki açıklamasında da buraya bir daha yabancı bugün, gelirse diye başlayan bir
0: doğru,
1: cümlesi var.
0: Katılıyorum. Bence bir iletişim hatasıydı bu. Yani bu tarz keskin ifadelerin futbolda kullanılmaması gerektiğini işte biz tarihte tanıklık ediyoruz. Uğurcan Çakır'ın transferi gibi örnek
1: aynen
0: veriyorum.
1: Öyle.
0: Bence iletişim hatası bu. Eminim Sayın Başkan da bu konuda iletişim yanlış yaptığını kabul ediyordur. Ama o günün sabahında Sayın Hacı Osmanoğlu'nun sezon açılış metninde artık yabancı varın Türkiye'de olacağı duyurulup sonrasında da yabancı var konusu kamuoyuna açıklandı. Ama bir ayrı başlık olarak değil.
1: Peki Taner'cim harika bilgiler. Seninle tartışmayı seviyorum. Keyifli oluyor. Doğru yapmaya çalışıyoruz.
0: Hocam.
1: Haftaya ben bu İFAB'a bir daha bakacağım. Şu saç çekme hikayesine. Bir de tabii
0: ben size birazdan ileteyim. Hocam bulur yani ara direksiyondayım biliyorsunuz. Kontrol edip ileteceğim size tekrardan.
1: Bir de ceza sahası içerisinde özellikle

0: arkadan Fenerbahçe maçında atılan tekme konusunda da VAR'ın müdahil olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ki bak, birkaç hakem hocası da bunu evet dedi. Ona da bakıp haftaya konuşuruz. Çok çok sevgiler.
1: Görüşmek üzere hocam. Saygılar.
0: Dersinlerim sevgili Taner'cim. Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikteydi. Saatler 8.44'ü gösteriyor. Bir reklama gidelim, sonra mesajlarımız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Saygıdeğer misafirler, kıymetli konuklar, değerli dinleyenler ve çocuklar, gençler, hanımefendiler. Baktığımızda şöyle önümde bolca mesaj biriktiğini görüyorum. Ben de hemen okuyayım. Sevgili Fatih Serden'den gelmiş. Sevgili hocam, Bahadır çok işlerle ilgili yorum yapmış. Hocam, sabah saat 7'de bağlanıyor insanlar. O gazeteleri gece saat 1'e kadar yapıyorlar ve saat 1'e kadar yaptıkları gazetelerden sonra evleri gelişleri 1.30 oluyor. Sonra yatışları 2 oluyor. Sabahleyin de 7.30'da 7'yi 10 geçe çeyrek geçe benim telefonumda uyanıyorlar. Şimdi yani Fatih'ciğim, insanların günahına girerken bu kadar fütursuz, bu kadar sonuca erdirmeden yaklaşımları ortaya koymak hangi ahlaka ve hangi ahlaki değerlere sığıyor? Bağlanan arkadaş akşamdan kalma galiba Emre abi şeklindeki yorum ne kadar ahlaki değerlerle örtüşüyor? Belki adam hayatında hiç o içki denilen illetin yanından dahi geçmedi. Nasıl bir günaha girmenin içerisindesiniz, farkında mısınız? Tanıyor musunuz Bahadır Bey'i? Bir kere kelam ettiniz mi? Bir sohbet ettiniz mi? Hayır, etmediniz. Ama siz yine peşin hükümler vermek gibi bir döngünün içerisindesiniz. Bazen kendi kendime şu soruyu soruyorum. Gerçekten dinleyici mesajlarını okumalı mıyım diye soruyorum. Çok samimi söylüyorum. Çünkü yani kafamızı estiği gibi ağzımıza gelen her şeyi söylemekle ilgili bir defektimiz var bizim. Bu bir rahatsızlık. Çok net söylüyorum. Yani bazı insanlarda aklımıza ne geliyorsa ilk anda bunu yazalım radyoya gibi bir sıkıntımız var. Bundan kendimizi kurtarmak için çok naçizane. Bak, sabahları Ömer Ateş'i bağlıyorum. Spor psikoloğu Emine Erdoğan var cuma günleri. Bugün sevgili Engin, hocam randevu alın onlardan. Ciddi diyorum. Yani kendinizle ilgili bu anlamda sağlıklı düşünceye ermeniz adına kıymetlidir bunlar. Sevgili Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan gelmiş. Bize iyi sabahlar demiş ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Sevgili İsmail'den gelmiş. Yusuf hocama sorum: Çağlar, Mert, Hakan, İrfan, Oğuz, İsmail, Mert, Mert Günok, en önemlisi 20 senedir şampiyonluk görmeyen Zeki Murat Göl'e ne kadar kalırdı? Soramadık ama hocam da zaten Fenerbahçe'yi beğendiğinin vurgusunu yaptı. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Galatasaray 10 numarada oynayacak adamı aldı. Lakin yetmez. Başarısızlığa tahammül yok. Bizde transfer şart demiş. Bu arada Şikrinyar yaptığı dirsek attı kırmızı kart değil de verse hakem bu hafta lig maçında sıkıntıya girecek. Tek taraflı bakmayın demiş. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre abim, tüm konuklara selam olsun. Tüm Radyo Gol dinleyenlere ve

Yunus Dane'ye selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Emre abi iyi yayınlar. Ordu'dan Erkan ben. Seyhan hocam akşama kadar konuşsa sıkılmadan dinlerim. Böyle güzel hocaları bize dinlettiğin için teşekkür ediyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Bak biz Seyhan hocayı saat 8'de alıyoruz. Şu anda Almanya'da saat 7. Bu konuşma için de muhtemelen 7'ye çeyrek kala falan kalkıyor. Hiçbir zorunluluğu yok. Hiçbir bedel ödemiyorum. Sadece hatıra binaen bizle birlikte oluyor. Ve bence bu kadar hatıra binaen bizlerle birlikte olan insanlar biraz olsun hiçbir şey yazmamanızı hak ediyorlar. Yani övgünüzü hak ediyorlar da hani olumsuz hiçbir şey yapmamanızı da yazmamanızı da hak ediyorlar. Farklı fikirleri tartışmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ama bir insanı bu şekilde suçlamanın ahlaki bir erozyonun beraberinde getirdiği sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Çok net. Taner Karaman'a sevgiler göndermiş. Derfin Yunusthane'den ve Trabzon'la Beşiktaş'a başarılar dilemiş. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Selamun aleyküm Emre Hocam. Bizler 626 dünyaya hükmeden ecdadın nesliyiz ve bizlerin hedefleri büyük. Egoist, kibirli olmamalıyız. Nedir birine tahammülsüzlük? Kayt'ın İsmail Kartal'la kulübede bakışını gördüm. Bu adam ne yapıyor gibi hedefimiz büyük olmalı. Çok çalışmak gerekir. Bir de hocam Galatasaray'da transfer ne durumda? Dün bununla ilgili akşam yayında Serhan Türk'ü bağladım. Serhan 5 transfer gerekliliğini vurguladı ama şu ana kadar tek transfer olduğunu söyledi. Bileğe basmalarda hakemler sert tavır koymalı. Futbolcuların futbol hayatı bitme noktasına geliyor demiş. Emre Bey günaydın, selamlar, kolay gelsin demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Bunlar 0533 265 3995 numaralı benim cep telefonuma gelen mesajlar. Bu mesajları okumuş olduk. Şimdi dilerseniz hızlıca 0212 273 10-10'a gelen mesajları dinleyelim. Almanya'dan 23 yaş pardon, bu zannediyorum mesaj silinmiş. Bu bir sonraki yayına gitmiş mesaj. Onur fanatik bir Fenerbahçeli herhalde, tanımıyorum kendisini. Burada Lyon'a futbol adına hiçbir şey yapmadığı halde Fransa'nın turu geçebileceğinden bahsetmek, en azından geçme olasılığının hiç de düşük olmadığını söylemek fanatiklik gerektirir demiş bir değerli dostumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar. 29 Kasım 2006 Beşiktaş 2 Kulüp Brugge 1, hatırlıyor musun Emre abi? 20 yıl geçmiş ve ilk seni o zaman tanımıştım. Loca'da maç seyret. Maç harbi diyorum, bazı maçları yaşıyorsun demiş. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet maçın içine kendimi fazlasıyla kaptıranlardanım. Emre Bey, hocanız fanatik Fenerbahçeli zannediyorum. İsviçre'de yaşıyor gibi demiş. Ahmet Bey'den gelmiş. Abi son Fenerbahçe maçı sonrası Türk forması giyen bir Fenerbahçeli'ye başka bir kişi tepki gösterdi. Formayı çıkarmasını istedi. Sonrasında o tepki gösteren kişiyi kovaladılar demiş. Hamza Turaboğlu'ndan gelmiş. Minik taraftar Çorum'dan gelmiş. Çorum Spor Yönetimi bu sezon boyunca misafir edecek ve çocuğun bütün okul masraflarını üstlendi. Evet, bunu konuştuk. Çok ama çok doğru, çok da güzel bir tavır. Ahmet Kepil'den gelmiş. İşte mesela bir tane daha böyle absürt mesajlardan biri. Ahmetciğim bir daha bize mesaj atma ya. Valla atma diye de seni engelliyorum. Çünkü ahlaki değerlerin erozyonu uğratan bir mesaj bu. Devam ediyorum. Ramazan Keserci'den gelmiş. Sayın Emre Beyciğim, iyi yayınlar diliyorum sana. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yayındaki arkadaşlarımızın, pardon, konuklarınıza bir şey sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin taraftarlarının gücünden bahsetmişti. Takdir ediyorum, tebrik ederim. Özellikle küçük bir Fenerbahçeli formalı taraftarın gençler maçından kovulması bizi ve içimizi çok acıtmıştı. Buradan çok ciddi bir Fenerbahçe yönünde, taraftar yönünde mesajlar takdir ediyorum. Hocam çok uzun yazıyorsunuz. Saygıdeğer hocam, sabahları bana yazıyorsunuz Ramazan Bey zaman zaman. Güzel mesaj, muhtemelen dikteyle yazıyorsunuz. Ama o kadar birbirine giriyor ki, yani bu dikteyle yazdıktan sonra rica ediyorum, sizden çok rica ediyorum, mesajı bir kez okuyun. Ondan sonra bana gönderin. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Lütfen attığınız mesajı bir okuyun. Bu benim
eksikliği midir? Yoksa siz gerçekten mesajı okumadan attığınız için mi böyle oluyor? Buna da siz karar verin saygıdeğer dostum. Selamlar. Fenerbahçe veteran takımı gibiydi. Eğer Avrupa'da başarı istiyorsak bir takımda 30 yaş üstü oyuncu sayısı 4'ü 5'i geçmemeli. İyi oyuncu olabilir ama çeviklikte ve dinamizmde eksik kalıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şunu düşünüyorum. Fenerbahçe topsuz oyunda yok. Bu da dediğiniz noktaya geliyor, dayanıyor. Yani yaşlı bir takım Fenerbahçe. Mesela Lyon'a baktığımda hep tek top oynadı. Topsuz oyunu çok iyi yaptı. Adam topu attıktan sonra nereye gideceğini çok iyi biliyor. O topun nereye gideceğini bilen adama da topu atan kişi ne yapması gerektiğini biliyor. Bu bağlamda da çok mantıklı, çok doğru ve çok nitelikli paslaşma serileri var. Maalesef Fenerbahçe'de onu görme noktasında sıkıntılar yaşadık. Selamlar saygılar güzel insan Emre Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Çok iyi bir Beşiktaşlıyım. 3 gündür maçı bekliyorum. Bir de öğreniyorum ki takımlar için açık kanal, bizim Beşiktaş maçı şifreli kanal. Hocam satın alınıyor bu maçlar. Yani becaiş yapılıyor. Diyor ki işte mesela karşı taraf Zalgiris mesela. A kanalı yayınlayacak orada diyelim. Bu maçı ben aldım, sana da vereyim diyor. Karşılıklı becaiş üzerinden dönüyor bu iş. O yüzden de hani burada bütün kulüpler para kazanıyor. Kim daha çok parayı verirse o yayınlıyor. Abi selam, ben kamuoyuyum. Beyefendinin bahsettiğinin aksine kural kitabını pek okumak zorunda değilim. El var ve hakem müdahalesi yoksa kamuoyu olarak tepki veririm tabii ki demiş. Ama doğruları da bilerek tepki vermemiz lazım. Yani doğruyu bilmeden tepki vermek, sen kamuoyusun, dünya yuvarlak değil, düzdür diyebilir misin? Diyebilirsin. Şöyle dersin, ben kamuoyuyum, dünya düz dersin. Ama ya da dünyada yer çekimi diye bir şey yok dersin, ben kamuoyuyum dersin. Ama doğruyu bilmek gerekir ya. Hani dünya yuvarlaktır, elipsoittir hatta, işte hafif bir eksenleri kaymıştır, işte dünya kendi yörüngesinde döner, güneş yörüngesinde döner. Hani bunlar ispatlanmış ya, buna göre planlama yapmak ve akılcılı yaklaşım, işte 9.8 yer çekimi kuvvetinden bahsediyoruz. Bunlar hesaplanmış ya fizik kurallarıyla. Bilmek gerekir yani, ifap kurallarını bilmeden palavradan, yani biri çıkıp o zaman ben kamuoyuyum kardeşim, offside diye bir şey yok diyebilir mi saygıdeğer dostum? Bu yanlış bir durum olur. Bilmek zorundayız, okumak zorundayız, araştırmak zorundayız. Ben kamuoyuyum, canım böyle istiyor. İsteyebilir. İsteyebilir. Saç çekme konusunda revizyon yapılmalı hocam. Mesela Lukaku'nun saçı sıfır kesim. Nasıl çekecek oyuncu? Ama Gendouzi'yi çekiyor. Eşitlik olmalı Emre hocam. Güzel güzel. Güzel, sevdim bunu. Size katılmıyorum bu konuda Emre Bey. Yapılan hareket bir saniye ve devamlılığı yok. Ve size saygı duyuyorum ama bu konuda sizin düşüncenize katılmıyorum. Olabilir ama orada bir çekme var mı? Var. Bir saniyede çekse o oyuncunun dengesini bozuyor mu? Evet, bozuyor. Şiddetli eylem var mı? Var. Kaldı ki bir saniyeden daha fazla. Yani bir saniye değil, bir saniyeden biraz daha fazla. İsterseniz hesaplarız da. Emre abi selamlar. Anlayamadım, saç çekme hareketi size göre kırmızı mı? Evet, bence kırmızı. Ben kırmızı olarak görüyorum. Taner Karaman hocam, radyoya katılan en bilgili ve en açıklayıcı bilgi veren yorumcu. Fenerbahçe taraftarı olarak çok beğendim. Emre Eyüpoğlu ben demiş. Taner hocam biliyorsunuz doktorasını tamamladı. Şimdi doçentliğini alacak. Çok değerli, araştıran, bilginin ne demek olduğunu bilen biri. Emre abi iyi yayınlar. İsmail Kartal'ın acilen oyun dışı oyun mentalitesini değiştirmesi ve kendini güncellemesi gerekiyor. Ama ben hala kadronun oyun stili, Aziz Yıldırım'ın ağır bastığını düşünüyorum demiş. Emre abicim selamlar. Taner hocamın süper yorumları için teşekkürler demiş. Emre abi selamlar. Batman Petrolspor taraftarıyım. Geçen sene şu hayatımda senin sesinde kendi memleketimin maçını izlemek beni çok mutlu etmişti. Kar olsun futbol yayıncılığı lobisi. Keşke birincilik maçlarında senin sesini duysak. Bu arada birincilikte çok fazla memleket takımı var. Radyoda birincilik programı yapmayı düşünür müsünüz demiş. Bence çok yerinde ve doğru bir soru. Vallahi yapılmasında fayda var ama bunu ben yapabilir miyim? Birinci lige benden çok daha iyi hakim olan kıymetli yorumcular var. Salim Manav gibi, Tunç Kayacı gibi. Farklı isimler var. Belki onlar yapabilirler.
Hayırlı sabahlar, merhabalar. Adana Demirspor -20

0: 4 puanla başlıyor lige. Bizi bu hale getirenler bir yaptırım yok mu? Nasıl sistem, nasıl federasyon var? Ramazan Çelebi'den gelmiş. Hocam adam hapis yattı biliyorsun. Yani Sayın Sancak hapis yattı. Günaydın Emre abi. Ben Bursa'dan Onur. Aylar sonra Radyo Gol dinliyorum. Sesini duymak güzel oluyor. Bursa'ya geldiğiniz zaman sizi ağırlamak isterim. Onurcuğum, Bursa'ya gelmek çok isterim. Bursa taraftarını hayatım boyunca unut. Unutmayacağım. Muhteşem bir taraftar. Bursa'da anlattığım maçlardan ayrı keyif aldım. Günaydın Emre Bey. Çok güzel centilmenlikten bahsediyorsunuz. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Ama maalesef koskoca radyo demiş. Hocam bu mesaj okunabilecek bir mesaj türevinden çıkmış. Selamun aleyküm Emre abi. Allah rızası için futbolu güzel yaşayalım. Ne bu hırs, ne bu çirkinlik abi. Çocuklarıma maç izletemez oldum demiş. Cüneyt'ten gelmiş. Devam edelim. Emre Bey, Giresun Tirebolu Demirci Mahallesi Fındık Bahçesi. Ay, Tirebolu'ya bayılırım ya. Taş vardır, taş ev biliyor musun? Tirebolu'ya girişte solda eski yol ama. Yeni yol değil. Yeni yol biliyorsun. Bu o tünelden münelden geçiyor. Eski böyle dönerek inersin plajın oradan. Plaj solunda kalır. Denizin içinde taş ev vardır. Orası benim rahmetli geçen yıl Haziran ayında kaybettiğim sevgili eniştemin evi. Teyzemle. Ve benim bütün çocukluğum yazın orada geçerdi. Ben anne baba çalıştığı için teyzemin yanına giderdim hemen. O taş evden Tirebolu Denizi'ne çok girmişliğim vardır. Çok yüzmüşlüğüm vardır. Böyle inanılmaz güzeldir. Tirebolu'ya kucak dolusu sevgiler. Çok severim Tirebolu'yu. Devam edelim. Telefon almıyorum kıymetli dostlar. Beni arıyorsunuz ama maalesef telefon yok. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, reklamların ardından beraberiz ve çok değerli bir isimle Sayın Mehmet Ak hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, yayınlar günaydın, dinleyenlere selam olsun.
0: Saygılar hocam, Mehmet Ak hocam. Şimdi Fenerbahçe maçında bir teknik adam hatası gözlemlediniz mi? Bir teknik adam olarak bakmanızı istiyorum. Çok eleştiriliyor İsmail Kartal hocam. Bu kadar eleştiriyi gerçekten hak ediyor mu?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim Avrupa kupalarında maç oynadıktan sonra veya ilk iki maçı geçtikten sonra, ilk turu geçtikten sonra ikinci maçta ve lig başladığında

Genelde tüm takımlarımızın yaşadığı ve bunu dile getirdikleri en büyük problem işte haftada 2 maç, 3 maç oynama problemi. Ben artık Türk futbolunun bu girdaptan uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Yani

meslektaşlarımdan duymak istemiyorum. Yani bizim Türk futbolunda haftada 2 maç, 3 maç oynayabilecek potansiyeli ne zaman geleceğiz biz mesela? Yani dolayısıyla hani bu oyuncuda da ciddi anlamda problem yaratıyor ve oyuncuda da sorumluluk duygusunu azaltıyor. Biz hazır değiliz diyor oyuncu, teknik direktör hazır değiliz biz diyor. Oyuncu da evet biz zaten hazır değiliz. Hazır olmadığımız için de bu maçta yeteri kadar performans sergileyemedik diye kendi sorumluluk ve alanların dışına çıkıyor. Önce artık Türk futbolu bu ikilemden kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Trabzon'da da, Galatasaray'da da hangisinde olacaksa olmasın. Yani yok işte 5 tane 6 tane rotasyon yaptık. Yok yorgunuz. 24 saat sonra 48 saat sonra ikinci maç oynayacağız. Ya İngiltere'de haftada 4 maç oynayabilecek bir potansiyele sahip bir organizma varken bizim oradan getirdiğimiz oyuncular, oradan Türk futboluna kazandırdığımız oyuncular veya Almanya'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan Türkiye'ye getirdiğimiz oyuncular niye 20 gün sonra haftada 3 gün maç oynayabilecek bir potansiyelden uzaklaşıyorlar? Bence bu söylemlerden bir kere kenarda, bu söylemleri kenarda tutmamız lazım. Ben İsmail Hoca'nın taraftarların karşısına geçince basın toplantısında bu tür cümleler kurmasını istemiyorum. Fatih Tekke'nin de istemiyorum. İtalyano'nun da istemiyorum. Okan Buruk'un da istemiyorum. Yani bunu ben Türk teknik adam olarak bunun ben sıkıntısını yaşıyorum. Gelelim Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe Sturm Graz işte Avusturya ekibi karşısında oynadığı oyunun o temaslı oyunu, ikinci bölgede seken topları ve hani ligi hazır görüntü verdiği o oyundan çok uzak bir oyun ortaya koydu. Özellikle geçişlerde rakibe ciddi anlamda boş alanlar bıraktı ve dolayısıyla ikinci bölge ve birinci bölge arasındaki mesafe çok uzak olduğu için ön alan baskısı yapma konusunda da işte Muriç ve Greenwood'la beraber bu ön alan baskısını yapma konusunda da ciddi problemler yaşadı. Şimdi siz ön alan baskısı yapmak zorunda kalıyorsanız eğer ya da ön alan baskısıyla oyuna çıkmak felsefeniz ve taktiğiniz varsa o zaman biraz savunmayı ön alana çıkartmanız gerekiyor. Maalesef bu maçta da bu gerçekleşmedi ve dolayısıyla da bloklar arasında rakip oraya artı bir artı iki oyuncu soktuğu zaman buna önlem alamadı Fenerbahçe ve dolayısıyla da ciddi anlamda hani bir birlik skor evet kağıt üzerinde bir beraberlik skoru gibi gözüküyor ama Lyon takımı içeride çok temaslı, baskılı ve yoğun oynayan bir oyun anlayışına sahip. Hani geriye dönüp baktığımızda evet Fenerbahçe ilk eleme maçı ve sonrasındaki maçlarda iyi bir performans ortaya koydu mu? Evet koydu. Ama devamında Gençler Birliği maçı ve devamında Şampiyonlar Ligi playoff'unun ilk maçı Lyon maçı. Hani oradaki performans tamamıyla farklı bir duruma evrilmiş gibi gözüktü ve dolayısıyla da burada rotasyon ve oyuncu tercihleri konusunda teknik direktörün biraz daha olayı farklı boyutta pragmatik bir şekilde çözüm üretebileceği şekilde saha içerisine yansıtması gerekiyordu. Hatırlayın işte bu anlamda İsmail Hoca'nın geçmişte yaşadığı bir Olympiakos öncesinde bir kupa maçı organizasyonu, orada da bir rotasyon ve o rotasyon sonrasında yine Fenerbahçe'nin kupadan elendiği bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Hani ben bunu saha içerisindeki teknik taktik stratejilerden ziyade psikolojik süreçlerin daha ön plana çıkması gerektiği konusunda ki düşüncem artık bizim televizyonda ya da basın toplantılarında ya da maç önü flash röportajda ya da sonrasında bu haftada 2-3 maç oynayacağız muhabbetinden artık uzaklaşıp oyuncuları da bu şekilde motive edecek bir yapıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin oyun içerisinde önceki 2 maça göre oynadığı oyun, İkili mücadele konusunda saha içerisindeki reaksiyonu, oyuncu tercihleri konusundaki bazı saha içerisindeki bazı reaksiyonlar aslında bu maçın daha da kötü sonuçlanabileceği anlamında bir durum ortaya çıkartıyordu. Ama Fenerbahçe ilk devreye nazaran ikinci devre daha derli toplu oynayarak daha biraz daha rakibe alan bırakmadan rakibi biraz daha zorlayarak oynamasıyla ikinci devre biraz daha hani skor anlamında üretkenlik anlamında pozisyona da girdi. Bu arada rakibe de pozisyonlar verdi. Dolayısıyla hani
hani beklediğim bir Fenerbahçe miydi? Gerçekten hani önceki maçlara kıyasla, hadi Gençler Birliği maçı da rotasyonlu kadro, Şampiyonlar Ligi playoff'u düşünülüyor. Oradaki oyuncular motive olamadı. Teknik direktör de bu anlamda bir reaksiyon gösterdi. Hadi Gençler Birliği maçını geçtim. Bunun telafisi var. Ama bu playoff'un ilk maçında ortaya koyulan oyunun ikinci maçta telafisi olacak.

0: mı? Soru işaretini ben de sordurdu diye düşünüyorum.
1: Bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor maçları var. İkisi için de kritik maç. Biri Zalgiris, diğeri Ferencváros. Nasıl okursun maçları?
0: Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki hem savunmada hem hücumda hani geçen hafta burada bir önceki hafta bir sıralama yapalım dediğimizde hangi takım daha hazır, hangi takım daha iyi reaksiyon verir anlamında bir sıralama yaptığımızda Beşiktaş'ta biraz haksızlık yaptığımı düşünüyorum o anlamda. Geldiğimiz noktada hem oynadığı lig maçı ve Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performans savunma anlamındaki oyun hani Beşiktaş'ın hani bu anlamda doğru dokunuşlar yapıldığı ve sonradan gelen takviyelerle Beşiktaş'ın böyle daha anlamlı bir oyun da ortaya koyduğu durumu söz konusu. Oynayacağı rakip nispeten biraz daha elemelerde karşılaştığı kolay rakipler gibi gözüküyor ama bu seviyede artık kolay rakip ya da rakibin gücü anlamında bir değerlendirme yapmak çok zor ve dolayısıyla da hani Beşiktaş'ın bu anlamda ortaya koyacağı performans geçmiş maçlara kıyasla beni açıkçası umutlandırıyor. Ve hani geriye dönüp baktığımızda rakibin Şampiyonlar Ligi önlemesinden geliyor olması hani onun biraz daha böyle ciddiye alınması gerektiği konusunda bir reaksiyon göstermesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ve aynı zamanda da ortaya koyduğu performans Dinamo Zagreb karşılaşmasında 6 gol yemesi hani kağıt üzerinde biraz daha Beşiktaş'ın ön planda olduğu anlamını ortaya çıkartıyor. Ama dediğim gibi bu tür seviyelerde, bu tür maçlarda saha içerisinde yakın oynayan, temaslı oynayan, rakibe mesafe bırakmayan, özellikle ön alan baskısı yaptığınızda blok arasında boşluk bırakmayan ve rakibe geçiş imkanı vermediğinizde rakibi ciddi anlamda problem çözme konusunda sıkıntıya soktuğunuzda saha içerisinde ön planda oluyorsunuz. Ve dolayısıyla da Beşiktaş hazırlık maçı süreçlerinden itibaren ligde oynadığı maç ve Avrupa'daki oynadığı elemelerde gerçekten bu futbolunu hem savunma yönü hem de top rakipteyken o yakın oynama ve temaslı oyun oynama konusunda ortaya gösterdiği reaksiyonla bu maçta kağıt üzerinde ağır basıyor diyebilirim. Trabzonspor'a gelince Trabzonspor'un kadro anlamında ve kadro kalitesi anlamında kağıt üzerinde bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Salah'ı da aldıktan sonra ortaya çıkan tablo beklentilerin çok çok üzerinde ve konuşulan isimlere baktığımızda Ferencváros da belki de bugünkü maçlar içerisinde en dinamik rakiplerden bir tanesi Trabzonspor'a karşı mücadele edecek. Özellikle deplasmanda iyi oynayan, geçiş oyununu iyi yapabilen, hücum anlamında da oynadığı eleme maçlarında oynadığı her maçta gol atan bir takım. Trabzonspor'un da hani bu anlamda Kasımpaşa maçında üretkenlik anlamında Salah oyuna girdikten sonra bazı noktalarda üretkenlik anlamında bir farklılık yaratsa da bazı noktalarda atak sonlandırma da Onaçu ile beraber orada bir iletişimsizlikle durumu söz konusu oldu. Biraz daha organize pas oyunlarına, 3. bölgede set hücumlarına ihtiyacı vardı Kasımpaşa maçında. Bunu gördük. O da işte Salah girdikten sonra onunla daha fazla antrenman sayısına ulaşılırsa ve oradaki iletişim problemi ortadan kalkarsa oyun içerisinde Trabzonspor bu sorunu atlatacaktır bir geçiş döneminde. Ve dolayısıyla da hani bugünkü maç Trabzonspor'un içeride oynadığı noktada iyi bir skorla deplasmana gitmesi gerekiyor. Ferencváros da deplasmanda bu anlamda skor anlamında avantajlı olabilecek bir oyun anlayışı ortaya koyuyor. Ön eleme maçlarında bunu gördük. Dolayısıyla hem Trabzonspor'un gücünü sınaması anlamında hem de ikinci maç için avantajlı bir skorla gitmesi anlamında taraftara da büyük iş düşüyor. Orada iyi bir atmosfer yaratıp ikinci maça bu işi bırakmadan ilk maçta iyi bir skorla Trabzonspor'un ayrılmasını umut ediyorum. Zaten böyle de bir kadroya sahip Trabzonspor. Hem hazırlık maçlarındaki oyun anlayışı hem de ligdeki o ortaya koymaya çalıştığı oyun aslında Fatih Hoca'nın daha çok gol pozisyonuna girmeye çalışan, daha çok üretkenlik anlamında saha içerisinde reaksiyon gösteren ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü ortaya çıkartmaya çalıştı. Bence hem lig konusunda hem de Avrupa konusunda Trabzonspor'dan bu sene beklentiler yüksek. İnşallah bugün o beklentiyi karşılar diye düşünüyorum.
1: Galatasaray'da neler oluyor sence? Yani Fatih Altaylı zehir zemberek açıklamalar yapmış. Okan Burak, Dursun Özbek'in artık

0: artık inancının kalmadığını, zayıfladığını iddia ediyor Sayın Fatih Altaylı. Hatta Dursun Özbek'in gelen tepkileri kompanse edebilmek için bazı gazetecileri kullanarak Okan Buruk'u ateşe atmak istediği, Okan Buruk'un da tam tersini yapıp yine gazetecileri kullanarak Dursun Özbek'i ateşe atmak istediği gibi bir iddiası var Fatih Altaylı'nın. Ve özellikle de Galatasaray'da şimdi zoraki transferler yapılacak deniliyor. Hatta spor yazarlarına da inanmıyorum değerlendirmesi yapmış. Zehir zemberek değerlendirmeleri var. Özellikle tribün lideri Sebahattin Şirin'in gözaltına alınmasının ardından neredeyse Galatasaray yönetimi çok mutlu oldu. Şirin ve 50 kişilik ekibi son maça gelmeyince taraftar rahat aldı. Çünkü yaratıcı işleri zaten Uni Group yapıyordu demiş. Neler söylersin Galatasaray'da? Bir de şöyle bir çarpıcı iddia var hocam. Okan Burak güven yitirilmiş çünkü takım idmanda, hoca beach'te diyor.
1: Abi bunlar hep işin magazinsel boyutları. Yani Galatasaray kulübünün teknik direktörünün böyle bir durumda kendini böyle bir duruma sokması mümkün gözükmüyor. Yani hani bunu dünyada hiçbir teknik direktör bunu yapmaz. Ha, şöyle olmuş olabilir. Belli başlı antrenman eksiği olan oyunculara ekstra antrenman koyulmuştur izin gününde. Bu durumda da hoca da dolayısıyla yardımcı antrenörleri antrenmana çıkmıştır ki yani bunu sadece varsayım üzerinden hareket ediyorum. Yani böyle olmuştur. Onun dışında takım antrenman yaparken teknik direktörün o takımın başında olmaması durumu yani düşünülemez. Hani bence bunlar hani kamuoyunda farklı duygular yaratmak için ortaya atılmış durumlardır. Hani hangi takımın teknik direktörü takım antrenmanındayken takımın başında olmaz? Bu biraz
0: Ütopik
1: alakasız
0: mi?
1: bir durum olmuş. Ama şöyle bir durum var Galatasaray için. Evet, transferler gecikti mi? Gecikti. İhtiyacı var mı? Var. Bazı mevkilerde ciddi anlamda oyun içerisinde eksiklik gözüküyor mu? Gözüküyor. Ama geri dönüp baktığımızda Galatasaray takımı son 4 yılın şampiyonu. Öyle ya da böyle eleştirelim, kızalım. Avrupa için çok iyi oynadığı bazı maçlar, bazı mevkisel eksiklikler yüzünden geride kaldığı ve transfer yapılması gerektiği noktasında yapılmayan transferler yüzünden geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçların yetersiz performans sergilenmesi. Bunları zaten tekrar etmeye gerek yok. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var, aşikar. Ha, bu süreç ekonomik anlamda nasıl sürdürülür, hangi ekonomik parametreler kullanılarak bu transferler yapılır. Bu tamamıyla Galatasaray'ın ekonomik yapısıyla profesyonellerini ilgilendiren bir durum. Ama geriye dönüp baktığımızda Galatasaray camiasında diğer takımlara nazaran daha çok eleştiri kültürünün daha fazla olduğu, başarısızlık ya da başarı konusunda yapılanların değerlendirilmesinin daha sert noktalara varan süreçlerin olduğu aşikar. Bu da aslında bir kulüp için avantajdır. Niye avantajdır? Daha doğru adımlar atılması konusunda da daha sert reaksiyonların verilmesi taraftarlar tarafından o yöneticilerin ve o kurumun başındaki kişilerin daha doğru karar almasını sağlar. Hani kaybedilmiş bir zaman var mı? Şampiyonlar Ligi için evet kaybedilmiş bir zaman var. Türkiye Ligi için Galatasaray'ın bu kadrosu son 4 yılın şampiyonu. Dolayısıyla hani ligde bazı maçlarda performans düşüklüğü olacaktır. Sezon yeni başladı. Çorum maçında da aslında o performans düşüklüğü hem rakibin oyun ortaya koyduğu oyun anlayışıyla Galatasaray'ın da buna bazı noktalarda cevap verememesiyle alakalı oyun içerisinde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalındı. Ama şöyle bir durum var. Bazı transfer olaylarının, bazı oyuncuların saha içerisindeki motivasyonunu olumsuz etkilediği durumlarda söz konusu. Bence gerekli takviyeler yapıldıktan sonra ve transfer sezonu da kapandıktan sonra herkesin kafası rahatladıktan sonra bence Galatasaray'da bu süreçler daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ama lige bir hazır bir görüntü verdi mi? Diğer takımlarda olduğu gibi Galatasaray'da lige hazır bir görüntü vermedi. Ama bu böyle devam eder mi? Genelde Galatasaray'da lige böyle başlar. Yani geçen sene de böyle başlamıştı. Ondan önceki sene de böyle performans düşüklüğüyle başlamıştı. Taraftarın bu şekilde transfer istemesi takımın ve yönetimin üzerindeki baskıyı arttıracağından dolayı daha doğru karar vermeleri konusunda fırsat transferi mi yoksa panik transferi mi ya da gerçek anlamda Okan Hoca'nın istediği mevkilerin isim transferleri mi? Bunları hep beraber göreceğiz. Konuşulan isimler evet
0: Mesela
1: Galatasaray'ın
0: Batrakov iş yapar mı? Batrakov geliyor Ukrayna'dan. Batrakov için genç bir oyuncu, 21 yaşında. 10 artı 4'ün o o

0: 21 var ya, hani o dördün içine girebilecek bir oyuncu.
1: Abi o Galatasaray'ın o tip oyuncu denemeleri bazen olumsuzlukla sonuçlandı. Evet, yetenekli bir oyuncu.
0: Ünal Aysal döneminde özellikle 16 transfer gelmişti.
1: Evet. Potansiyeli olan oyuncu ama Galatasaray'ın daha böyle hani bu anlamda bu tip isim, bu tip oyuncular Galatasaray hedefe götürme anlamında bazı kritik noktalarda parçayı tamamlayabilecek yetenekli oyuncular olabilir ama Galatasaray'ın daha dominant ve Galatasaray'ın daha öne taşıyacak, Şampiyonlar Ligi'nde seviye atlatacak transferlere ihtiyacı var. Bence görmek lazım abi. Yani 4 Eylül'de bitiyor transfer. Daha 10 günden daha fazla bir süre var. Yani aslında şöyle bir durum var. Okan Hoca'nın hani her yıl üzerindeki baskı artıyor. Yani son 4 yılın şampiyonu. Bence Türkiye Ligi için Okan Hoca'nın üzerindeki baskının ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca'nın üzerinde bir baskı oluşması ve buna yönelik hareket etmesi. Artık bizim hani Şampiyonlar Ligi'nde olsa da olmasa da gibi söylemlerden Şampiyonlar Ligi'nde gerçek hedeflere ulaşma konusunda bir reaksiyon göstermemiz lazım ülke futbolu anlamında. Ve yaptığımız yatırımlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un yaptığı yatırımlarla hani gruptan çıkmanın bir başarı olarak görülmediği bir sürecin karşımıza gelmesi lazım. Yani o yeni formata göre bir üst tura çıkmanın başarı olarak ve daha yukarılara çıkmanın bir hedef olarak ortaya koyulması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu da Türk futbolunun gereklerinden bir tanesi. Ama maalesef biz hep bu sezon başında bu kronikleşen problemleri yaşadığımız için yok işte maç oynama konusunda yeterli ya da yetersiz fiziksel kapasiteye sahibiz değiliz tartışmaları içerisinde bir bakmışız elimizdeki bütün Avrupa'da ulaşacağımız noktaları kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bence bu anlamda tüm takımlarımızın bu perspektifte hareket etmesi gerekiyor. Bugün Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İnşallah ikinci maç için iyi bir skor, iyi bir avantajla orayı götürürler. Fenerbahçe için de önümüzdeki hafta gerçekten hani artık Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesinde ve o ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve
0: Evet.
1: şöyle de bir durum var. Galatasaray'la beraber Fenerbahçe'nin o ligde olması, diğer takımlarımızın da katılması Türk futbolunun milli takım açısından ve sürdürülebilir ekonomi açısından da önemli. Çünkü Türkiye'de bir maç kazandığınızda 1 lira alıyorsanız Avrupa'da bir maç kazandığınızda kasanıza 10 lira giriyor. Hem yayın geliri hem marketing değeri hem de ürün satışı anlamında ciddi bir ekonomik pazar ortaya çıkıyor.
0: Peki.
1: O yüzden artık hani Türk futbolunun marka değerini arttırmak için Avrupa'da sesimizin daha fazla çıkması gerekiyor diye düşünüyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ak hocam. Harikasınız. Hem ligde
1: Abi
0: başarılar
1: yayınlar
0: diliyorum.
1: diliyorum.
0: Sevgiler
1: Tekrar
0: sunuyorum.
1: görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
0: Ve reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim bir basketbol duayeni ile birlikteyiz. Hürriyet gazetesinin değerli yazarı Ünal Özak hocam bizlerle birlikte. Ünal abi günaydın ve hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Ömre. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ünal abi basketbolda artık geri sayım başladı özellikle kadınlar için. Ayrıca Akdeniz oyunlarının heyecanı da başlıyor. Neler söylersiniz diyerek başlayalım.
1: Kadın milli takımımız gözümüzün nuru biliyorsun. Olimpiyatlara katılabilme hakkını katılabilmiş olma durumunu ilk kazanmış basketbol milli takımımız. Onlar da şu anda Dünya Kupası elemelerine hazırlıklarına başlıyorlar. 4 Eylül'de Belçika ile, 6 Eylül'de Avustralya ile, 7 Eylül'de de Porto Rico ile oynayacağımız bir turnuva penceresi var. Bunun için de hazırlıklarını yapıyorlar. Kadın milli takımımızın başarılı olması basketbolumuzun zirvesini, kadın voleybol milli takımımız gibi konuşturabiliyor olmasını potanın perilerinden bekliyoruz.
0: Tabii potanın perileri bu heyecanı yaşarken 12 dev adam da Hamburg'da. Asıl hedef 28 Ağustos A milli erkek basketbol takımı. DBB Süper Kupa'da yarın yani 21 Ağustos Cuma günü 18.45'te Hırvatistan'la Hamburg'da Berkeley Arena'da karşılaşacak. Diğer eşleşmede de Almanya, Çekya, daha sonra kazananlar 22 Ağustos'ta final ve üçüncülük kaybedenler oynayacak. Neler söylersiniz? Maçlar HD Spor ve Espor'dan naklen yayınlanacak.
1: Bu maçların hazırlık turnuvası için Almanya'ya gitmiş olması basketbol milli takımımız için olumlu bir girişim. Çünkü aynı koşullar içerisinde oynayacakları pencere maçları için hazırlık olacak. Basketbol milli takımımız daha sonra İzlanda ve Litvanya ve İtalya ile aynı grupta olduğu için ilk maçlarını da tekrar bu takımlarla oynayacak ve de bence bu pencerede iki galibiyet yeterli olacak basketbol milli takımımız için. Çünkü 6'da 6 ile çok başarılı bir performans göstererek buralara kadar geldik. Dolayısıyla bu iki maçta bu pencerede işi bitirebiliriz. Litvanya özellikle çok eksik geliyor. Hemen hemen takımın yarısı yok şeklinde geliyor İstanbul'a. Burada bu galibiyeti almamız lazım. Basketbol milli takımımızın Ergin Etaman'la beraber hazırlıkları da bu yönde. Tabii bizde de Alperen'le Tarık Biberovic yok ama kadromuz gayet olumlu. İki gencimizi de aldık bu maça hazırlık olsun diye. 17 yaş grubundan gelen Ömer Kutlay'ın oğluyla Darius'u da aldık kadro içerisinde. Hamur etmeye çalışıyor Ergin Ataman. Dolayısıyla basketbol milli takımımızı, erkek milli takımımızda güzel günler bekliyor. Bizi de bu haftadan başlamak üzere, olumlu maçlar seyretmek üzere de hazırlıklıyız. Basketbol kapışması heyecanlı Ağustos ayının sonunda ve Eylül'de de sürdürecek.
0: Sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz, Hürriyet gazetesinin yazarı. Anadolu Efes, kadro neredeyse baştan yazıldı. Matthew Strazel önemli bir isim, 2 artı 1 yıllık Manoka'dan geldi. Darren Fitzrazel var. Aklımda şöyle bir soru var, bu kadar çok top isteyen oyuncu aynı hücumda nasıl yer alır?
1: En azından 3 tane top lazım bir kere. Yani Mike James zaten kendi topunu beraber getirir. Gitti takımlara beraber getirir. Onun rengi bile farklı oluyor. Dolayısıyla gene kısaların hakim olduğu bir performans sergileyecektir Anadolu Efes. Pablo Laso da işte ilk defa herhalde kendi istediği takımı kurmuş oluyor. Dolayısıyla da devamını getirecektir. Anadolu Efes de bize lazım Euroleague'de. Çünkü Fenerbahçe ile beraber zirveyi kovalamaları lazım. Darius'un pozisyonu da basketbolu da Paris basketboluna yakın şekilde bir hızlı hücum oynanacaktır. Kısaların basketbolunu göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii aynı Euroleague açılmışken iki takımımız daha var burada. Fenerbahçe ve
0: Orada da Trent Forrest var, değil mi? 2 artı 1 yıllık
1: Evet.
0: anlaşıldı Amerikalı guardla.
1: Evet.
0: Ve enteresan olan da şu, yani Efes Fenerbahçe kadro yarışı kağıt üzerinde iki takım, ama bunların arasında bir de Beşiktaş var artık.
1: Evet, Beşiktaş var ve Beşiktaş'ta çaktırmadan, daha doğrusu onlar kendileri birbirlerine çaktırıyorlar ve de iyi transferler yapıyor Beşiktaş. Nokta atışlar yapıyor. Alimpiyeviç hırs dolu bir antrenör ve Beşiktaş'ı Sırp milli takımında olduğu gibi Beşiktaş'ta da yükselen değeri geçen sezonun koçlar arasında. Dolayısıyla Alimpiyeviç'le beraber de Beşiktaş hiçbir şey yoksulluk çekmeden, yani yabancılık çekmeden, yaşamadan Euroleague'de başarılı maçlar oynayacaktır diye düşünüyorum. Ve de olmasını da istiyorum tabii. 3 takımlayız bu sene.
0: 20 takımlı EuroLeague'de Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, Fenerbahçe, Efes ve Beşiktaş. Bu arada tabii Olympiakos'ta da oyun kurucu Miller öne çıkan isimlerden biri. Paris Basket'te NBA tecrübesi Francis Guard Frank transfer edildi. Asvel'de eski Barcelona'nın kanat oyuncusu Cale var. Yani şimdi tüm bunlara baktığımızda güçlü transfer hamleleri oluyor, ama Euroleague aynı NBA'de olduğu gibi bir kan kaybı yaşadı mı abi? Ne dersin?
1: Yok, çünkü Euroleague tedbirlerini alıyor ve de bütün takımların finansal yapısını yakından kontrol ediyorlar. Gerektiği zaman takımlara düşen payları da arttırmak suretiyle ligin gücünü, kuvvetini korumaya çalışıyor. Çünkü karşıda büyük bir tehlike var. Avrupa'nın kurulması adına çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada enteresan bir gelişme de NBA'de de bu sene kendi, yani Amerika'daki oynanan NBA'de maç yayınları 2,14 milyar dolarlık rekor bir reklam geliri elde ederek yükselişe geçti. Çünkü NBA Europe'la ilgilenmelerinin sebebi normal NBA'in güç kaybıydı. Yani gösteri sporu olan NBA'in Amerika'da güç kaybı olduğunu düşünüyorlar idi, yaşıyorlardı. Onun için NBA Europe'a soyundu NBA yönetimi. Şu anda bu kazançlarını tekrar toparlamış olmaları bakımından kendi evlerinin önünü süpürmeye devam edebilirler diye düşünüyorum. Zaten NBA Avrupa'da da gelişmeler olmuyor. Euroleague'in bütün takımları kontratlarını yeniledi çünkü.
0: Bu arada NBA'de de sezon takvimi belli oldu. Bu sezon takvimine baktığımızda NBA'de yeni sezon 20 Ekim 2026 Salı günü açılış gecesinde sembolik ağırlığı çok yüksek. Çünkü New York Knicks Madison Square Garden'da şampiyonluk bayrağını tavana çekecek. Knicks 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğu bayrağını çekmiş olacak ve enteresan bir açılış olacak.
1: Evet öyle ve de o 73'te bahsettiğin New York Knicks'in şampiyonluk maçını da TRT'de ben anlatmıştım. O da benim için de tarihsel bir dönüm olacak.
0: Bu arada Kawhi Leonard dosyası NBA'de çok tartışılıyor. Toronto Raptors ile Clippers arasında Kawhi'nin gideceği, ama 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması ve kurallar ihlal edildiği için böyle askıda doğu batı dengesini değiştirecek bir transfer bu.
1: Evet öyle. Zaten NBA'nin en dikkat ettiği şey Doğu Batı arasındaki dengenin korunması ve takımlar arasındaki draftlarda da bu şeyi kullanırlar biliyorsun. Yani o sezonu en aşağıda bitirmiş takımın bir numaralı draftı oyuncuyu seçme hakkı vardır. Bunu devamlı kullanırlar ve bunları da kullanmak suretiyle de dengeyi sağlamış olurlar. Çünkü maç seyri ve reklam gelirleri, sponsor reklamlarından gelen gelirler NBA'in hayatta kalması, yaşaması adına çok önemli. Ama az önce de söylediğim gibi rekor seviyeye bu sene ulaştıkları için NBA gücünü kaybetmez ve gösteri devam edecektir.
0: NBA Europe'un son durumu nedir?
1: NBA Europe'un son durumu da bizde Galatasaray'la ilgileniyorlar biliyorsun. Ve de şehir takımlarının futbol seyircisini toparlayarak gitmeye çalışıyorlar. Paralar teklif ediliyor, konuşmalar yapılıyor. Ama somut bir adım yok. Zaten seneye başlamasını hedefliyorlar. Ama son gelişmelerle bakalım NBA Europe hayata çıkabilecek mi? Tabii hemen tırnak içinde söylüyorum. Benim şahsi görüşüm Eurolig'in gücünü koruyarak mevcut formatıyla varlığını sürdürmesi lazım. 25 yıldır yani çeyrek asırdır NBA Avrupa basketbolunu Eurolig'in temsil etmekte olan kulübün bu kupası devam etmeli. Çünkü biz oralarda artık

0: ayağımız alıştı. Çeşitli şampiyonluklarımız var. Bu sene de 3 tane kuvvetli takımımız girecek, devam edecek. Biz onu seyredelim. Euroligi ve de alıştığımız yolda gidelim bence.
1: İşin büyüklüğü inanılmaz bu arada NBA Europe'da. NBA ve FIBA yatırımcılar arasındaki anlaşma 1 milyar dolar bandına kadar çıkması bekleniyor. Başlangıç sezonu 2027-2028 olarak tanımlanıyor. Ama ilk maçın Ekim 2027'de oynanması planlanıyor. 12 kalıcı, 4 de sportif kontenjan düşünüyorlarmış.
0: Evet, bu yani onlar ticari yapıyı ve de başarılı kurmak istiyorlar ki başladığı zaman iş olumsuza girmesin diye dikkatle atıyorlar adımlarını. Tabii ki işte mesela basketbolun olmadığı, kulüpler arası basketbolun olmadığı Londra şehrinde kurulacak bir basketbol takımının maçlarının seyredilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Keza Paris ve de Roma'da da şehir takımları futbol takımlarını da peşlerine takarak futbol maçları seyircilerini de peşlerine takarak işi götürmek istiyorlar.
1: Paris, Londra, Berlin, Münih, Milano, Barcelona, Madrid. İngilizler için basketbol çok tırıs, yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Çok takmazlar gibi geliyor bana. Doğru mu söylüyorum abi?
0: Aynen öyle. Yani biz Londra'ya gidemedik basketbol milli takımımızla yıllarca. Yani yok ki basketbol orada. Sadece olimpiyat. Yani İngiltere vizesi falan alamadık, hiçbir şekilde gidemedik oraya. Orada oynayamadık.
1: Abi oynayalım, bir Londra'yı dünya gözüyle görelim, şu Golden Eye'e
0: Dedik ama yani biliyorsun, bilgi ve görgüyü arttırmak için basketbol milli takımımızı 12 dev adamı öncesi rüya takımı 2 kere Amerika'ya tura götürdük ve de dolaştık. Reykjavik'te bile maçlar oynadık ama Londra hariç, yani orada basketbol yok ve o günden bugüne de olmadı. Şimdi işte canlandırmaya çalıştıkları Londra'da bir basketbol takımı Manchester United'ın futbol seyircisinin eşliğinde yapmak istiyorlar. Ne derece yapabilecekler belli değil. Çünkü buraya da konulmak isteyen NBA organizasyonunun ticari başarısını ve seyirci toplama kapasitesini, sponsor toplama kapasitesini de basketbola getirmek istiyorlar. Tabii o da el mi yaman, zaman mı yaman ve de olumlu tecrübesiyle Eurolig'in basketbol kapasitesi mi yaman, onu göreceğiz 2027'de. Bakalım neler olacak.
1: Ünal abi çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bu konuda ve diğer konularda?
0: Basketbol milli takımımızın hem kadınlarda hem erkeklerde dünya kupalarındaki varlıklarını çok yaklaştılar, ikisi de bunları elde etmeye. Dolayısıyla onlara olumlu maçlar ve güzel parke seslerini duyursunlar bize. Onu diliyorum Emre.
1: Ünal abi çok teşekkür ediyor. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Sağ olasın, çok teşekkürler.
1: Reklam vakti. Bu arada bir dakika daha varmış reklama. Hemen ona da bakalım. Hatta 9.40 reklamı hiç bakmadım ben. 9.40 reklamımız bugün de yok, iptal olmuş. O yüzden ben bir sonraki konuğuma gideceğim. Giray Bulak hocamı arayacağım. Bakalım Giray hocam bize neler söyleyecek. Ve Giray hocadan yorumları alacağız. Saatler 9.39, hatta 9.40'a doğru adım adım gidiyor. Ve Giray hocamı arayacağız. Ona soracağız bakalım neler var. neler oluyor? Türk futbolunda nasıl bir süreci beraberinde bekliyoruz? Bu akşam iki tane kritik maç var. Ve bu iki kritik maçtan ben Trabzonspor maçını yarın Tavır Gazetesi'ne yazacağım. Trabzonspor zorlu Fenerbahçe mücadelesine çıkacak. Ve bu maçın yazısıyla sizlerle birlikte olacağım. Giray Hocam da zannediyorum bu maçı en güzel yorumlayacaklardan biri. Saygıdeğer hocama gideceğiz. Ayrıntıları konuşmaya çalışacağız Giray Bulak hocamla. Şu anda muhtemelen hattımızda Giray Bulak hocam. Biz de hemen sayın hocama merhaba ve günaydın diyelim. Saygıdeğer hocam günaydın.
0: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
0: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Süper saygıdeğer hocam. Hocam, dilerseniz Trabzonspor'la başlayalım. Nasıl bir Trabzonspor bekliyorsunuz Fenerbahçe mücadelesinde ve şansını nasıl yorumluyorsunuz? Bir de son dönemde Trabzonspor enteresan bir şekilde kamuoyunu dikkate çekecek ve belli bir noktada yürekleri okşayacak hamleler yapıyor. Son olarak da Muhammed Salah'la daha önce Liverpool'dayken buluşmuş olan engelli bir kardeşimizi İngiltere'den Türkiye'ye getirdi ve burada Salah'la Kenny'i bir kez daha buluşturdu. Çok da güzel görüntüler oluştu. Enteresan videolar paylaşıyor. Bu konudaki görüşlerinizle başlayalım.
0: Futbol sadece sahada oynanmıyor. Futbolun birçok yetkinlikleri saha dışında yer alıyor. Ya bunlar da yürekleri okşayan, çok güzel, duygu yüklü eylemler, işler, konular. Tebrik ediyorum bu konuda Trabzonspor'u. Bunlar devam edecektir. Mutlaka devam edecektir. Salah'la sadece Trabzonspor sahada buluşmuyor. Saha dışında da buluşuyor. Ben geçen hafta Trabzon'daydım. Salah'ın formaları sıra bekliyorsunuz almakta ve isim yazdırmakta. Ben de iki tane aldım. Küçük bir çocuk için, 6 yaşındaki çocuk için. Ama maalesef sıra bekleyemedim. Yani 2 gün sonra al dediler. Alamadım. Her taraf yurt dışından gelen hem kendi vatandaşlarımız hem de yurt dışından gelen diğer ülke vatandaşları Salah için Trabzon'u ziyaret ediyorlar, görmek istiyorlar, görüyorlar. Kulübe gidiyorlar, antrenmana, etrafına, çevreye geçiyorlar, gidiyorlar. Ve Trabzon'da böyle bir kalabalık oluşmaya başladı. Yani Salah kalabalığı oluşmaya başladı. Bu tabii ki işin futbolun dışındaki tarafı. Ama sahaya geldiğimiz zaman Salah bize neler verir, neler vermez, ne yapacak? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Daha iç sahada çok problem yaşamayız. Salah mutlaka o motivasyonla beraber, taraftarın, seyircinin motivasyonuyla beraber çok üst seviyede işler yapar. Beni düşündüren sadece Salah'ın deplasman performansı. Aynı oyun oynanır mı, oynayabilir mi? Burada biraz kuşkularım var. Ama şüphesiz iyi bir oyuncu. Fenerbahçe özelinden gelince, yani Macar ekibi bize belki isim olarak, kulüp kültürü olarak çok önemli bir takımdır Fenerbahçe ama bize bu seviyede rakip olacak bir takım değil Trabzonspor. Trabzonspor sorunsuz bir şekilde bu turu geçer ve UEFA ligine devam eder diye düşünüyorum. Elenirse tabii aşağıda konferans ligi var. Ama hiç oraya gitmeyi isteyecek bir Trabzonspor düşünmüyorum ben. Yoluna devam edebilmesi için Fenerbahçe'yi geçmesi lazım. İyi oyuncularımız var. Siz bakmayın Kasımpaşa oyununa, onlar ligin ilk maçlarıdır. Ama burada Avrupa Kupası maçları tabii daha ciddi oynanacak maçlardır. Çünkü oyun kültürü ve futbol anlayışı yüksek oyuncularla oynuyorsunuz. Avrupalı ne kadar ya Orta Avrupa ülkesi takımı olsa da Fenerbahçe tabii ki belli bir disiplini var, belli bir kültürü var, belli bir fundamentali var, oyun yapısı var, oyun anlayışları var. Ya oyun disiplinleri üst seviyede. Bunlar sizi zorlu çıkartabilir. Ama bizim özel oyuncularımızla beraber bu turu geçmeme şansımız çok az. Yani onun için bu gibi başları geçeriz.
1: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş nasıl oynamalı, neler yapmalı? Italiano'nun ve Önder Özen'in dokunuşları sizce Beşiktaş'ta iyi bir vücut bulma biçimlenmesini oluşturdu mu?
0: Evet, oluşuyor. Beşiktaş takımı da iyi bir takım olma yolunda. Yani yaptığı ve 6-7 transfer ve bunların 3'ün 4'ünün 5'ünün oynaması çok önemli. İyi bir orta sahası oldu. Şimdi Santrfor'un da Beşiktaş takımı oldu. Beşiktaş böyle biraz sanki sansasyonel gitmiyor. Yani sana alsaydı tabii çok farklı bir reklam gücü olacaktı Beşiktaş takımının, ama

0: Beşiktaş takımı iyi oynayan bir takım olmaya başladı. Zalgiris Beşiktaş'ın rakibi değil, ben olacağını da düşünmüyorum. Beşiktaş da Trabzonspor gibi sorunsuz bu lige devam edecektir diye düşünüyorum. Öyle olmasını da istiyorum. Ülkü puan için Beşiktaş'ın kazanması, yani Trabzonspor'un kazanması bizim için çok önemli. Ama dediğim gibi, yani daha Batı takımlarının olmaması, daha Orta Avrupa, Doğu Avrupa takımları bizim ölçeğimizde bir takım değil. Bunlar bize çok rakip olacak takımlar değil. Beşiktaş takımı sorunsuz, o da yoluna devam eder diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe sizde hayal kırıklığı yarattı mı?
0: Ya Fenerbahçe takımı tabii iki maç izledik şimdi. Gençlerbirliği maçında hayal kırıklığı. Yani öne geçiyorsunuz. Önemli bir kadro. Artık derin bir kadro oldu. Ya orada çok ikinci gol pozisyonunu çok net bir şekilde bulmuşsunuz. Devam edebilirsiniz de bu anlamsız bir dakika içerisinde iki gol. Yani Fenerbahçe takımında hiç beklemediğimiz bir durum yarattı. Bu derin kadronun, hani daha sonra giren oyuncular, hani asıl oynayacak oyuncular dediğimiz oyuncular girdi, bir ağırlık koydu. Doğru, ama Fenerbahçe ilk maçı kaybetti, ilk maçı olarak. Bu tabii ki kulüp üzerinde bir şok etkisi yarattı. Yani taraftarın zaten İsmail Hoca'ya bir bakışı vardı. O bakış, yani taraftar açısından yine onların düşüncesi doğrultusunda devam ediyor. Yani bir olumsuz bir bakış var orada. Üstüne üstelik bir de Lyon maçı böyle berabere bitince, ki mağlubiyetten döndünüz. Şimdi ikinci maça çıkacaksınız Lyon'da. Zor bir maç olacak. Ama Fenerbahçe takımına bakıyorum. Gerçekten bugün Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un önünde bir takım gibi görüyorum ben Fenerbahçe takımını. Yani belki birinci maçı kaybettiği işte Lyon maçına berabere kaldı, ama Fenerbahçe kadroyu detayına baktığımız zaman, kadro dengesine baktığımız zaman iyi bir kadro. İyi oyunculardan kurulu bir kadro, fakat yani orada da işte bu Asensio krizi, işte Osvaldo'nun sakatlanması, gidecek mi gitmeyecek mi, orada sol tarafta Brown olacak mı olmayacak mı, Brown'un ağırlığı, Osvaldo'nun hızlı agresifliği, işte orada Levent mi devam eder? Ama böyle bir Fenerbahçe takımında belirsizlik var. Yani nedir? İşte Lukaku oynarsa Vedat Muriç'le beraber Talisca ne olacak? Talisca goller atan oyuncu, hadi iki tane önemli santrafor. Onların arkasını Talisca'ya oynatırsanız Asensio'ya nereyi bulacaksınız? Hadi Asensio'ya yer buldunuz, Kerem'e nereyi bulacaksınız? Yani hangi bölgeyi bulacaksınız? Sol taraftaki o dinamik olan sağ taraf hızını, temposunu, fulesini sol tarafta yakalayabilecek misiniz? Talisca'yı oraya mı kaydıracaksınız? İki santraforlu mu oynayacaksınız? Tek santraforlu mu oynayıp Vedat'ı veya Lukaku'yu ne yapacaksınız? Kenara mı kaydıracaksınız? Fenerbahçe'de bir belirsizlik var. Yani aslında Fenerbahçe takımı işte Kante'yi de ne kadar güzel oturttu yerine. Kante'yle beraber Gendouzi oynadığı zaman, işte önlerine Asensio'yu koyduğunuz zaman Fenerbahçe takımının rahatlatabilirsiniz, ama oyuncuların kafasını ne yapacaksınız? Yani orada Vedat Muriç, Lukaku, Talisca, Kerem, yani orada dört oyuncudan iki mevki çıkartacaksınız. Burada sorun başlıyor. Hocanın kafası da burada karışıyor diye düşünüyorum. Savunmayı üçlü oynarsanız acaba önde bu oyunculardan birinin yer açabilir misiniz? Savunma üçlü oynarsa Skriniar'ın ağırlığı, Hakim'in ağırlığı orada ne yaratabilir? Hep bu düşünce var. Hala Ederson bilinmezliği var. Bunlar şimdi geldi yan yana koyduğunuzda Fenerbahçe'de böyle bir bilinmezlik ortaya çıkıyor. Bu sefer tam bir takım olgusu, kurgusu veya işte bir 11'i çıkartmakta zor çekiyor. Fenerbahçe'nin acilen burada çözüm bulması lazım. Yani hocanın kafası burada dağınık gibi geliyor bana. Hani Lyon maçı zor maç. Zor maç. Burada da zorlandık. Şimdi daha Batı takımıyla oynuyoruz. Yani burada artık futbolun gerçek liginde oynanan bir maç oynamaya çalışacak Fenerbahçe. Çünkü akşam Atletico Madrid Malaga maçını

0: ettim. İşte Atletico'nun aldığı o Paris Saint-Germain'den Güney Koreli oyuncunun attığı gole bakıyorsun. Attığı frikiye bakıyorsun ya dedim. Yani enteresan bir oyun tarzı var. Takım bu yani. Bir tane iki tane oyuncu arıyorsunuz. İşte Atletico Madrid'de takım bozmuyorsunuz. Ama bir iki dokunuşla beraber yine ligi kovalayan bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ya bizim de yapmamız gereken bu yani 8, 9, 10 transferler artık yazık günah transferler gözüyle bakılıyor. Kadronuzu koruyacaksınız. Alttan getirebildiğiniz oyuncuları getireceksiniz. Ve yukarıda da keskin dokunuşlar yapacaksınız. İşte Madrid'in yaptığı gibi, Atletico Madrid'in yaptığı gibi. Ya onun için ben takımların bu tarafına bakıyorum. Lyon, Fransa'nın önemli bir takımdı. Doğru, daha önce çok şampiyonlukları domine eden bir takımdı. Ama son yıllarda daha orta sıralar bir takım oldu. Hatta bir ara düşürmeyi oynadı. Onun için çok üst seviyede bir takım mı değil ama iyi bir lig. Fena olmayan bir lig ki Paris Saint-Germain biliyorsun kupayı kaybetti. Nets karşısında galiba. Yani alttan gelen takımlar da yeni takımlar. Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi lazım. Fenerbahçe elenebilir. Elenirse tabii UEFA Ligi devam edecektir. Ama elemeyip devam ederse Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin hedefi olmalı. Bu kadroyla beraber bir Şampiyonlar Ligi hedefi Fenerbahçe'ye yakışır.
1: Galatasaray'da sizce neler oluyor? Okan Buruk yönetim ve futbolcu arasındaki üçgende bir kırılmalar zinciri var mı? Ve gelmeyen transferin faturası yönetime çıkartılırken şimdi Ukraynalı 10 numarayı genç 21 yaşındaki Batakov'u getirdiler. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Yani Batakov şüphesiz geleceği olan bir oyuncu. Yüksek maliyetli bir oyuncuydu aslında bonservis olarak da öyle. Ama Galatasaray takımında ben yönetim hoca başkan arasında bir krizden ziyade daha çok işte federasyonda veya işte bir operasyonla ilgili işte taraftar temsilcisi, yöneticisi arasında olan ve bu iddia oyunları veya bahis oyunlarıyla ilgili bir üçgeni daha çok önemsiyorum. Acaba Galatasaray'ın yapmadığı transferler bu anlamda mı Galatasaray'a bir mesaj veya Galatasaray'ın taraftarında bir mesaj diye düşünüyorum. Ben hala Galatasaray'da işlerin bu anlamda düzelmediğini, hala bir şeylerin konuşulduğu anlamı çıkartıyorum burada. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ve Galatasaray takımı çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak. Daha şimdi sanırım önümüzdeki hafta kuralar çekilecek. Grup aşaması
1: Tabii
0: ne olacak
1: 29-30'unda
0: diye.
1: kuralar çekiliyor ki yarın da Galatasaray Erzurum'la oynuyor. Yani Batrokov geliyor ama yarın Galatasaray Erzurum maçına yetişemeyecek.
0: Evet, olsun yani yetişmesi çok önemli değil. Zaten gelenleri oynatmıyoruz biz ilk başta biliyorsun. Bunu bir adet haline getirdik fark etmiyor. Ama Galatasaray'ın da 8 Eylül'ün başlarında da Şampiyonlar Ligi başlayacak Galatasaray takımı. İşte o zaman sancılı dönem başlayacak Galatasaray'da. Yani siz şimdi ligin iki tane çıkan takımıyla yeni takımıyla oynuyorsunuz. Hani içeride Çorum'la berabere kaldınız. Yani 2-2, 2 gol yediniz şimdi Erzurum'a gidiyorsunuz. Sert bir maç orada bekliyor. Erzurum Ahmet'e karşı 3-0 kaybetmiş.
1: Bir de stat yeni açılıyor. İlk kez oynayacaklar
0: Yeni transfer yapmışlar. Yani Galatasaray'ı böyle hani yaralı demeyelim de Galatasaray'ı bu şekilde yakalaması Erzurum'un bir avantajına. Çünkü Galatasaray'da kafalar başka yerde artık diye düşünüyorum ben. Erzurum'da da bir sürpriz yapabilir Galatasaray takımına karşı. O anlamda Galatasaray'ın da dikkatli olması lazım. Asıl Galatasaray'ın sancıları Şampiyonlar Ligi'nden sonra başlayacak. Yani ben o geçen yılki derin kadrosu kalmadı Galatasaray'ın. Yani katamadı çok fazla oyuncu. Hem niceli hem nitelik bakımından. Onun için Galatasaray'ı bir parça sıkıntılı günler bekliyor diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Bu hafta geride kalan maçlarda özellikle Samsunspor Göztepe maçı çok güzeldi. Seyretmişsinizdir mutlaka.
0: Ya tabanca gibi bir maç oldu. Zaten o maçı bekliyordum ben.
1: Ben de.
0: Yani
1: Ama ben hala
0: sen de gittin.
1: Stoykov'u beğenmiyorum hocam ya. Yani ben de böyle hala bir soru işareti
0: Ya,
1: var.
0: yani çok durgun. Çok durgun. Çok hareketsiz. Yani sanki şeyse alır bir tam bir şey Romen Bulgar mantığı, bacar mantığı devam ediyor. Daha orada daha farklı. Gerçi ben onların kulüp yaşam biçimini dinledim. 7-8 takımlarındaki şey videoları izledim. Bu arada da hep böyle sakin hocalar istiyorlar. Yani niye bu kadar sakin? Bu da çok fazla sakin yani. Bu da enteresan bir şey. Yoksa kenarda biraz hareketli olsa Samsun hocası gibi maçı kurtaracak burada. Maçı kazanacak. Yani hiç olmamış gibi, hiç tepki yok, eylem yok. Yani bu kadar tepkisiz olmaz. Sonuçta futbol oynuyoruz ya. Yani insan neredeyse maç gidiyor, maç kayboluyor, yine tepki yok. Maç kazanıyorsunuz, büyüklerde bir değişiklik yok. Bu nasıl enteresan bir şey ama sert bir takım, fizik gücü yüksek bir takım. Oyuncu şunu biliyor. Ben Göztepe'ye gireceğim, küçük rakamlarla oynayacağım. Daha küçük takımlardan geldim, burada daha iş yapacağım. Buradan daha grubun daha büyük takımına geçeceğim. Belki oradan grubun daha en önemli takımına geçeceğim. Çünkü o grubun 7-8 tane takımı var dünyada. Buralardan birbirlerine geçiş yapıyorlar. Ve çok anlamlı ve çok mantıklı bir düşünce. Ben bunu destekliyorum. Samsun takımını da beğendim. O da iyi bir takım. Konya Rize maçı. Orada Rize'de inişler yapıyor. Stoperini çok
1: Evet.
0: beğendim. Sivasspor
1: Ahmet
0: takımı.
1: Erzurum'u yendi 3 golle. O
0: Yani
1: enteresandı.
0: Ahmet'in attığı birinci gol muhteşem bir gol. Yani her oyuncu onu yapamaz. Ama iyi başlangıç yaptı. Ahmet'in de şansı Erzurum'un oynaması. Özellikle de tabii bu maç ilk maç olarak verildi yani. Daha ileride bazı sorunlar yaşanmasın diye. Ama Ahmet takımı şimdi deplasman Kocaeli'ye mi gelecek Ahmet? Bilmiyorum. İyi bir maç olacak diye düşünüyorum.
1: Enteresan
0: Ama
1: maçlar bizi bekliyor.
0: Başakşehir Trabzonspor maçı. Mesela Trabzonspor'un Ferenc oynayacak. Arkasından Başakşehir oynayacak.
1: Tabii.
0: O da zor bir maç. O da önemli bir maç olacak. Bu haftanın önemli maçlarından bir tanesi olacak. Yani bu arada göre.
1: Hocam harikasınız ama sürem bitti.
0: Gene mi bitti?
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir dakikam var.
0: O zaman şöyle yapıyorum. Senin de süren bittiyse ben Kuşadası'na doğru yol alıyorum.
1: Aa,
0: İstanbul'dan
1: Kuşadası'na mı
0: yola çıkıyorum.
1: gidiyorsunuz?
0: Evet.
1: Şu anda yolda
0: İzmir'deysen
1: mısınız?
0: beklerim. Yok şimdi birazdan çıkacağım.
1: İstanbul'dan çıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aa, gelirim belki. Ben
0: İzmir.
1: cumaya, yani haftaya cumaya kadar buradayım. Ondan sonra dönüyorum. Annemin işlerini artık halletmiş oldum. Tabii şu anda
0: İzmir.
1: annemi kandırmakla uğraşıyorum. Hani İstanbul'a
0: Tamam.
1: getirmek için. Kucak dolu
0: Anlaştık.
1: sevgiler hocam.
0: Sağ ol. İyi yayınlar
1: Dikkatli
0: diliyorum.
1: gidin.
0: Kendine iyi
1: Yolda
0: bak.
1: çok radar var hocam. Aman dikkat.
0: Evet. Ben kontrollü gidiyorum. Hız yapmam ben. Emreciğim.
1: Muhteşemsiniz hocam. Siz
0: Sağ
1: futbol
0: ol.
1: sahalarında hız yaparsınız.
0: O hızımızı da elimizden aldılar maalesef.
1: Hocam yarama basmayın, ne olur gider. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ ol. Hoşçakal. Sağ ol.
1: Evet, Giray Bulak hocam çok değerli bir isim. Beraberdik, zamanı paylaştık. Saatler 9:59 ve ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Yine güzel bir yayın oldu. Yine çok güzel katılımlar gerçekleştirdi. Diğer yayıncı arkadaşım geldi bile zaten. Şu anda bilgisayarı kurcalıyor ve sıralamayı diziyor. Bense yarın sabah saat 7'de ve yine yarın akşam saat 18:20 arasında sizlerle birlikte olacağım. Görüyorsunuz, hem sabah hem akşam yayın yapıyorum. Ve beraberliğimiz yarın da devam edecek. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Ve bizleri dinlediğiniz, vakit ayırdığınız, zamanı paylaştığınız, mesaj attınız, telefonla aradınız. Bugün telefon alamadık ama katkılarınız için şükranlarını sunuyorum hepinize ve en derin saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın ve daima Radyo Gol'de kalın. Çünkü Radyo Gol size spordaki bütün gelişmeleri en güzel bir şekilde aktarmaya çalışıyor.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
7: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
6: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
7: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamış pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmana katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil, aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
6: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
7: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu, hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet, bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrakov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrakov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter, çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten

0: Karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrukov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
1: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum, ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi, senden dinlemek isteriz.
0: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum.

0: yapmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
1: Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
0: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
1: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
0: Hayır.
1: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
0: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
1: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor. Özellikle Hilal Kulübü'nden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
0: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Digifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep fısıltı gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek
1: acayip
0: Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
1: Ciddi misin abi?
0: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan

0: Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisliğini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
1: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
0: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira'yla alakalı hatırla bu saldırı olayları vesaire evet. Falan filan bundan rahatsız ayrılmak istiyor. Ya arkadaş
1: olarak.
0: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftar ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat, biraz daha
1: fiyat arttırmak biraz.
0: Maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
1: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa giderse diye.
0: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
1: Bizi yarı yolda bırakmaz noktasında.
0: Ayrılık gibi yani. Düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Röterle bir şekilde biraz başladık. Ali Naci'nin detaylarını dinledikten sonra ki Galatasaray'da yaşananlarla ilgili olarak Osimhen'in teklifi, Torreira'nın ayrılık hikayesi ilerleyen süreçte daha da netleşecektir ki Naci'ye göre böyle bir şey yok. Hatta sadece menajer oyunları, biraz parayı arttırma çabaları şeklinde yorumlanıyor. Diğer taraftan bugünün özelliği ve güzelliği tabii ki Avrupa Kupaları heyecanında iki takımımızın UEFA Playoff turundaki mücadelesi olacak. Trabzonspor'un Ferencvaros, Beşiktaş'ın da Kauno Zalgiris karşısındaki mücadelesi saat 20'de başlıyor. Esport Plus Beşiktaş maçını yayınlayacak. Beşiktaş taraftarı sürekli şifreli kanallardan yayınlanmak, televizyon sektörünün Beşiktaş'la alıp veremediği nedir durumlarını dile getirdiği bir konu. Yayın haklarını alabilmekle alakalı bir konu arkadaşlar bunlar. Diğer taraftan ATV'de yayınlanacak olan Trabzonspor Ferencvaros maçı var ki kalede Onana, Pino, Envivu, Savic, Cabral, Milanovski, Salah. Bugün 11'de Saviolo, Onaçu ve Aralı bugün izleme imkanı bulabiliriz. Trabzon'da sadece 2 tane eksik var. Folcarelli ve Batagov bugünkü mücadelede forma giyemeyecekler. Ama tabii detayları daha fazla konuşacağız. Çünkü Trabzon'da sadece bugünkü maçla odaklı haberler yok. Trabzonspor Salah'tan sonra bir yeni dünya yıldızının peşine düştü. Darwin Núñez için Al Hilal'le anlaşamayan Bordo Mavililer rotasını aynı takımdan 38 yaşındaki Fransız golcü Benzema'ya çevirdi şeklinde yorumlandı.

kullanıyor. Bu gençleşmiş yeni bir proje ve aynı zamanda Fatih Tekke'nin gelecek için kafasında tasarladığı bütün oluşumu alt üst etmek anlamına mı geliyor? Bilmiyorum, hani Trabzon taraftarı olarak bir daha ne zaman seyredeceğiz be abi deyip ki her zaman gençleşebiliriz durumu da olabilir. Çünkü bizim gelgitlerimiz, o meccezir dediğimiz olayımız çok fazlasıyla var. Hani Benzema'yı da Salah'ı da aynı takımda şu Trabzon formasıyla görmek, Rabbim bana bu günleri de nasip ettin ya Rabbim falan diye öyle dualar da edilebilir. Diğer taraftan abi ne gerek var 38 yaşında bu paraları bu insanlara veriyoruz, Salah'lardı, Benzema'lardı, olmasa Beckham'ı da çağırın bari falan gibi yorumlanabilir. Tabii şu ana kadar bildiğim, hatırladığım kadarıyla 13-14 tane takviye yaptı zaten Bordo Mavililer. Özellikle Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını alıp Avrupa'nın gündemine oturdu ki santrafor pozisyonu da güçlendirip Al Hilal forması giyen Darwin Nunes'in peşine düşmüştü. Salah çok istiyor denmişti. Ardından bu işte bitti gözüyle bakıldı. Ama arada pürüzler çıkmış. Pürüz dediğim şey paradan başka bir şey değil. Yoksa Türkiye'nin iklimiydi. Yok ne bileyim buradaki düzendi, şuydu, buydu falan. Hani eşi istememiş, öyle olmamış falan. Böyle bahaneler değildi. Tamamen para odaklı bir durumdur. Eğer bir oyuncu zaten Arabistan'a gittiyse paradan başka bir sorunu yoktur. Ancak Suudi Arabistan kulübü Ukraynalı santraforun kiralama sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu eklemek isteyince zaten görüşmeler tıkanmış durumda. Bir dönem Çin'in ya da işte Arapların yapmış olduğu bu veteran futbolcuya yakın, belli bir yaşa gelmiş artık Avrupa takımlarında forma giyemeyecek olan oyuncuları toplama durumundan vazgeçtiği bir süreçte bizim onlara benziyor olmamız, ki biz zaten onlardan bir durak önceydik, onlar son duraktı. Çin keza öyleydi, bundan tamamen kurtuldu. Uzak Doğu diyelim ya da bir taraftan da işte Arap Yarımadası'nda böyle şeyler oluyordu. Şimdi Uruguaylı forvet de Aldiriha gitti. Trabzonspor bu gelişme üzerine hedefi büyüttü. Yine Al Hilal'de oynayan Karim Benzema ile temas kuruldu. Oyuncunun mali şartları soruldu. 17 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edildiği, Suudi Arabistan'da yıllık 30 milyon euro kazanan 38 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız yıldızın vereceği karar bekleniyor. Aston Villa'dan Watkins renklerine bağlamaya hazırlanıyor Al Hilal ve Benzema'nın bedelsiz ayrılığına da bu zaman izin vereceği söyleniyor. Bu da Trabzon'la ilgili olarak tabii ki en önemli detaylar arasında yer alıyor. Benzema'nın 64 golde 22 asistlik performansı, 64 gol ve 22 asistlik performansı 4 sezon önce Al Ittihad, ardından da Al Hilal formalarıyla 98 maça çıkmış. 98 maç, 64 gol, 22 asist. Formasını koysan oynar. Hani şey yap, adını ansak yeter falan, o da olabilir yani. Tabii Fatih Tekke açısından biraz empati kurmaya çalışıyorum. Yani kuramıyorum. Kurmaya çalışıyorum, deniyorum. İnanın çaba sarf ediyorum. Olmuyor, olmuyor, Bu mesela ben bunları söyledikçe ben realist düşünmeye çalışan, daha gerçekçi olmaya çalışan bir yapıya sahibim. Bunu her defasında dile getirmeye çalışıyorum ama bu hasetlik de algılanabilir. Bu kıskançlık da olarak hissedilebilir. Ya Benzema, sen ne zaman göreceksin Benzema'yı bir daha, Doğan Öncel falan diyen de çıkabilir yani. Bunlar olabilir yani. Ya bugün Benzema'yı, onu bunu şunu, El Hilal'i, El İttihat'ı, al bilmem neyi, onu bunu şunu. Al bunu bir kenara koy. Al İttihat'ları, alları, al bunları bir kenara koy. Bugün al al al bunu da al al al al al diye Trabzonsporların hasretle beklediği bir günü bugün konuşmak lazım. Sonrasında Beşiktaş detaylarını konuşuruz. Ama bir de bugün İrfan 25 yok. İrfan 25 özel bir toplantıya gidiyor. Fenerbahçe yönetimi tarafından
bir toplantı

0: ayarlanmış. 2-3 medya mensubu davet edilmiş. Onlardan bir tanesi de İrfan. Dün İrfan'la da bu konuyu konuştuk ama çok da detay tabii ki hani vermiyoruz. Daha doğrusu vermiyoruz derken vermiyoruz dedi. Ben de ya ne acaba, hani kahvaltı mı, organizasyon, nasıl bir şey, ne oluyor, ne bitiyor falan gibi yorumladım. O da bir şey söylemedi. İrfancığım günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın.
0: Ben sadece şöyle bir şey bilgi olarak paylaştım. Fenerbahçe yönetimi medya mensuplarından 2-3 kişiyi çağırdı. Bugün onlarla görüşecek dedim ama kimin çağırdığını, neden çağırdığını falan bilmediğim için o detaya çok giremedim.
1: Evet. Ya bilmiyorum, ben de nedenini bilmiyorum. Yani şey olarak söyleyeyim. Bir çağırma falan yok yani, öyle söyleyeyim yani. Kimseyi çağırdığını da bilmiyorum. Bana öyle bir bilgi gelmedi doğacığım.
0: Peki yani öyle olsun. Peki Fenerbahçe'de bir sıkıntı, bir problem. Lyon maçı öncesinde dediğimiz gibi benim yayında kullandığım, Sözcü Gazetesi'nin manşette kullandığı, hocam ne yapman gerektiğini biliyon şeklindeki bu Lyon maçının sonucunda ne gibi bir hava var? Biraz onu anlatsana.
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'deki özel hem ligde oynayacak Konyaspor maçına odaklanmış durumda Fenerbahçe. Hem de hafta içerisinde oynanacak rövanş Lyon'la oynayacak rövanş mücadelesi. Aslında iki mücadelede Fenerbahçe'de bazı dinamikleri yerle tamamen değiştirebilir. Taşlar yerinden oynayabilir Fenerbahçe'de. Bu maçlardan alınacak sonuçlar taşları yeniden oynatabilir. Özellikle tabii Lyon önce Gençler Birliği mağlubiyeti, ardından Lyon karşısında da kötü futbolda alınan beraberlik biraz teknik direktör İsmail Kartal'a olan güveni ve inancı da azalmasına neden oldu. Artık İsmail Kartal ismi ilk başta çok fazla yani çok büyük bir güvenle geldi ama camiada artık ona karşı duyulan inancın azalmaya başladığını hep birlikte görüyoruz. Tabii burada burada tabii başka bazı kriterler var. Şu anda Fenerbahçe'nin 6. resmi maçı oynamasına rağmen halen hazır hale gelememesi takımı, fiziksel olarak eksik olması, Fenerbahçe'nin 6 resmi maçta attığı gollere bakarsak bu gollerin birçoğunu duran toplardan, penaltılardan geldiği veya bireysel yeteneklerle geldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyun anlayışında da ciddi bir gelişim söz konusu değil. Ya bundan tabii rahatsızlığa neden olduğunu ifade edebilirim. Yani burada tabii yani İsmail Kartal'a bir an önce bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Yani oyun anlayışında gelişim göstermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yine tabii Asensio'yla yaşanan durum. Şimdi hatırlarsan seninle bir ay önceydi yaklaşık, yani Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe kamp yaparken bir ifade kullanmıştık orada yayında. Tabii o ifadenin ardından ciddi eleştirilere maruz kalmıştık. Hatta Asensio mutsuz gibi gözüküyor ifadesini kullanmıştım ben. Ama Fenerbahçe yönetiminin Asensio'yu satma gibi bir düşüncesi olmadığını, bu sezon özelinde takımın değişmez oyuncusu olarak gördüklerini de ayrıca vurgulamıştık. Ancak gelinen süreç içerisinde Asensio'yla teknik yeter arasındaki yaşanan sorun artık çok daha fazla gün yüzüne çıkmış durumda. Teknik heyet, özellikle teknik direktör İsmail Kartal, Asensio'nun henüz hazır olmadığını düşünüyor. Yani şundan dolayı hazır olmadığını düşünüyor. Asensio'dan çok farklı bir görev istiyor teknik direktör İsmail Kartal. Hatırlarsanız İsmail Kartal'ın 99 puan topladığı sezonda 10 numara pozisyonunda Szymański vardı. Ve Szymański'ye her bölgeye koşan, sürekli baskı yapan bir oyuncu üveyindeydi. Şimdi bu açıdan baktığımızda teknik direktör İsmail Kartal Asensio'dan da aynısını istiyor. Koşmasını istiyor. Daha fazla bir istiyor. İleride baskı yapmasını birazcık yapmasını istiyor ve bunu kendisine de söyledi. Yani hoca Asensio'yla yaptığı görüşmede ben senden memnunum ancak senden daha fazlasını istiyorum. Daha fazla koşmanı İstiyor mu basın? Ama Asensio böyle bir oyuncu değil. Asensio çok fazla koşan ve zaten ne kadar oynadığı takımlarda da bu şekilde görevlendirmek. Asensio hücum organizasyonunu yapan bir isim. Dolayısıyla tabii teknik heyetin ondan beklentileri farklı. Asensio da şunu söylüyor. Şimdi teknik heyet diyor ki ona en hazır olmadığını, fiziksel olarak istediği seviyede olmadığını dile getiriyor. Ancak Asensio da maç oynayarak ritmini kazanabileceğini belirtiyor ve hocaya da söylediği de bu şekilde. Yani ben hocam maç oynadıkça ritim kazanan bir oyuncuyum ve maç oynadıkça ritmimi gerçeklikte bulacağım diye. Tabii burada da dediğim gibi bir sıkıntı söz konusu. Diğer taraftan şimdi teknik direktörü İsmail Kartal yoğun maçında Asensio taraftarın biraz da taraftarın zorlamasıyla sanki oyunu aldığı gibi bir süreç oldu. Yani 60. dakikada bir değişiklik yapsa taraftar tezahürat yapmadan önce böyle bir değişiklik yapsa herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama taraftar neredeyse tüm taraftarlar Asensio tezahüratlarında bulundu. Ardından da İsmail Kartal da değişikliği yaptı. Ama bu tartışmalara da neden oldu. Herkesin kafasındaki düşünce şimdi hoca taraftar bağırdı, tezahürat yaptı. İsmail Kartal'ı değiştirmek zorunda kaldı şeklinde olur. Yani buna hocanın fırsat vermemesi lazım. Ve bu
0: yani o zaman Fenerbahçe kendi travmasını kendi yaratıyor mu diyorsun yani?
1: Yani bu süreci iletişim anlamında da çok iyi yürütmesi lazım. Yani hocanın neden Asensio'yu yedek bıraktı veya ondan ne istediğini detaylı bir şekilde o insanlara anlatılması gerekir ki bu tartışmalara mahal vermemek için. Yani hocanın da kendini iyi anlatması lazım basın toplantılarında. Artı sosyal medyadaki eleştirilere, yani YouTube yayınlarında işte yorumcuların kendisiyle ilgili ne dediğine, gazetelerin kendisiyle ilgili ne yazdığına bakmadan tamamen sahaya odaklanması ve sahaya odaklanması lazım. Yani İsmail Kartal'ın çok fazla kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere takıldığını yani biliyorum, açık söyleyeyim. Yani onu söyleyeyim. Yani hoca biraz buna çok fazla takılıyor. Veya çevresindeki insanlar işte senin hakkında bu yorumcu şunu söylemiş, bir gazeteci bunu yazmış.
0: Ya bir insan dördüncü seferinde ders çıkartmaz mı İrfan? Yani İsmail Hoca'nın ilk defa geldiği bir süreç değil ve 99 puan işte topladığı doğru. Süreçte de aynısını yaşıyordu zaten. Bu sıkıntıların işte, ona zarar verdiğini fark etmemiş miydi o dönem?
1: Ya o zaman da söyledik kendisine. Ama şu var, yani hocanın artık tamamen sahaya odaklanması ve kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere veya çevresindeki insanların ne söylediğine bakmadan tamamen maç kazanmaya, yani oyunu geliştirmeye odaklanması lazım. Yani çünkü o zaman kendi üzerinde kendi kendine baskı oluşturuyor hoca. Veya çok fazla yorumcuların işte ne söylediğine takılıyor. Yani şunu duyuyoruz mesela. Yani herhangi bir işte diyelim bir yorumcu teknik heyet hakkında olumlu bir söz söylediğinde teknik heyetinden birisini o yorumcuyu arayıp işte teşekkür ettiği veya işte eleştirdiği zaman da ya bununla ilgili işte teknik heyete rapor sundu. Ya buna bakmaması lazım. Ya tamamen sahaya odaklanması lazım hocanın. Yani çok büyük bir güvenle geldi. İsmail Kartal ilk ismi açıklandığı zaman herkes sevindi. Yani birçok insan sevindi. Evet dedi ki evet doğru bir karar verdi dedi Sayın Aziz Yıldırım. Ama gelinler
0: ya herkes işte, derken ben %60'a %40 falan diyorum yani.
1: Evet sen şöyle söyleyeyim, yine tabii vardı ama kredisini çok çabuk tüket. Yani baktığınız zaman insan yapılan yorumları veya işte taraftarların kendisiyle ilgili sözler söyleyince yani biraz da çok daha ağır ifadeler kullanılıyor zaman zaman. Ama bu da olmaması lazım. Şimdi yönetim bir karar verdi. Yönetimin verdiği karar doğrultusunda daha sezonun başı çok da hani her şey kapkaranlık değil. Hatırlarsanız Ersun Yanal'ın sezon şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe 2-0 öndeydi Konyaspor'la. İkinci haftası 3-2 geriye düştü. Ve o maçı mağlubiyetle kapattı. O zaman da çok seyredeştirdim. Ama sonunda Fenerbahçe o sezon en erken şampiyonluğunu yaşadı. Dolayısıyla eleştiriler için çok erken hani bazı araçlar için, ama hocanın da kendisiyle ilgili bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani çok fazla bu yorumlara ve eleştirileri de göz önünde bulunarak bir anlamda iletişim anlamında daha kapsayıcı bir açıklamalar yapması lazım. Yani bunu mesela Asensio ile ilgili konuyu ilk başta çok detaylı bir şekilde anlatmış olsa bu kadar tartışma yaşanmazdı bu an. Şimdi Asensio hazır değil deyip

0: İrfan Can Karaca veya diyelim ki bir başka bir oyuncuyu hemen oynatması, sonra insanlarda kafada soru işaretleri neler oldu. Yani şimdi Nene mesela son maçta oyuna dahil oldu değil mi? İki gün önce Gençler Birliği maçında oyuna sokmadı hocam. Bakıyorsun ki Nene hazır. Nene mesela o anlamda ihtiyacı olan bir oyuncu. Ama Nene'yi mesela neden oynatmadı diye bir taraf soruyor yani insanlar. Yani Nene hazırdı, neden oynatmadı? Veya Lukaku 10 dakika, 2 gün önce 10 dakika oynayamaz mıydı? Veya 10 dakika kadroda da yer almaz mıydı? Ya bunlar işte hocanın şeyle ilgili, geleceğiyle ilgili soru işaretlerine doluyor insanlarda.
1: Doğru. Duyabiliyor musun beni?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki, şöyle söyleyeceğim sana. Tabii belli oyuncuların hazır olup olmadığını yüzdelik dilimlerle, hatta Konya maçının ertelenmesiyle ilgili hoca o kadar çok konuşuyor ki, her konuda o kadar çok yorum yapıyor ki, yalanlanma gibi oluyor bazı açıklamalar yapıldığında arkasında. Bu da kulübün içerisindeki iletişimin ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor İrfan zaten. Şimdi bunun sıkıntılarını çok fazla yaşayacak. Hatta tribünlerin Asensio'yu davet etmesi, hocanın o hamleyi erken yapamaması, Asensio'nun ya da diğer yabancı oyuncuların ve menajerlerin iştahını kabartacak. Hocaya karşı daha güçlü hale getirecek oyuncuyu. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Vallahi yardımcı onu söyledim zaten Lyon maçında. Yani hoca biraz daha erken yapsa değişikliği bunların hiçbir olmayacak. Şimdi tüm taraftarlar Asensio'ya bağırdı. Yani sadece bir grup bağırmadı Doğan. Yani tribünün tamamı Asensio'ya bağırdı ve yaklaşık 2-3 dakika böyle bir tezahürat yapıldı.
1: Ya İrfan, yani izlerken ben de bağırdım. Yani niye almıyor ki acaba? Yani kesin sorun var, bilmem ne var, o var, şu var. Oralara dönüyor işte, konu.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. İnsanlar tepki gösteriyor bazı şeylere. Şimdi bunları söylüyoruz. Yani bunu zaman zaman yayınlarda söylüyorum. Bundan dolayı da işte insanlar, yani bazen Fenerbahçe taraftarlar da tepki gösteriyor. Hatta hatırlarsan yayında söylemiş. Yani ya, iletişim ekibi de tabii mutlaka onlar da o süreçte bir sıkıntının olmadığını da geçiyorlar. Hani fotoğraf paylaşıyorlar gülerken Asensio. Yani Asensio'da zaten yaşanan durum şu. Hoca Asensio'dan çok farklı bir görev istiyor. Asensio'dan çok koşmasını istiyor. Yani bir Şimanski istiyor. Yani herkes 99 puanlık sezondaki Şimanski'yi hatırlasın. Yani stoperlere basan, zaman zaman sağ kanatta, zaman zaman sol kanatta çok koşan, aynı zamanda ligin ilk yarısında öyle çok fazla gol atan, skor katkısı sağlayan bir Şimanski vardı. Ve hoca onun aynı Şimanski pozisyonunda Asensio'yu görevlendirmek istiyor. Ama Asensio böyle bir oyuncu değil. Zaten yaşanan sıkıntı burada.
1: Peki önümüzdeki Konya Spor ya da Lyon maçları ile ilgili İsmail Hoca ve eşittir rotasyon konusu tekrar gündeme gelecek mi sence?
0: Ben Konya Spor maçında Asensio'nun yüzde, yani hep hoca yüzdelik veriyor ya mesela.
1: Evet.
0: Ben %100'lik 11'de oynayacağını düşünüyorum. Yani ben sürpriz bir şey beklemiyorum. Yani Asensio'nun bu kez yedek değil. Yani bu kez Asensio'yla Konya Spor maçından ilk 11'de başlamasını.
1: Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Çok vaktin yok çünkü. Greenwood kahraman gibi, Kerem biraz hayalet gibi mi kalıyor takımda artık?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben Nene'nin performansı en azından bir 10 dakikalık böyle hani oyuna 10-15 dakikalık gerildikteki süreçteki performansını bulundurduğumdan Kerem'in birkaç maç yedek soyunup Nene'yle bir maça başlaması gerekir hocanın. Belki de biz Konya Spor maçında sol kanatta Nene'yi görebiliriz.
1: Diego Carlos'ı Como almaya çalışırken Parma mı alıyor?
0: Şöyle söyleyeyim. Yani orada da aslında Parma'nın Fenerbahçe'yle bir görüşmesi var. Oyuncu Parma ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak gönderecek ama yıllık ücretinin %70'i Como tarafından karşılanacak. Bu da Fenerbahçe'nin yaklaşık 3 milyon euroluk bir maaş bütçesinden kurtulması demek. Yine biliyorsun Musaba'yı kiralandı. 1.4 milyon euroluk
1: maaş bütçesinden Norwich City'ye gitti.
0: Ondan sonra Şerif Coventry City'ye gitti. 25 milyon euro gibi bir gelir elde etti.
1: Çağlar'a kendine kulüp bul dendi mi?
0: Çağlar'la evet kendine kulüp. Çağlar'la yollar ayrılma ihtimali oldukça yüksek Doğan, onu söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Çağlar'la
1: Livakovic Barcelona'ya gitti ama Barcelona onu kiralayacak. Bildiğim kadarıyla evet. 2027'de Şezli'nin sözleşmesi bittiğinde Garcia'nın yediği olarak kadroya girecek diye tahmin ediyorum ben Livakovic'i.
0: Evet, evet.
1: Çünkü yani Barcelona'nın kadro

0: konusunda da zaten 4 tane sağlam kaleci var. Ter Stegen de hala devam ediyor, 34. Szczęsny diye hatırlıyorum. Cohen çok genç bir kaleci ama onun yerine Livakovic alındı diye duydum.
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında bizim için çok büyük sürpriz oldu değil mi? Herkes için sürpriz oldu. Herkes o Dinamo Zagreb'e gideceğini beklerken, hatta Dinamo Zagreb çok güçlü bir bonservis teklif ettiğinde Fenerbahçe uzun süre burada anlaşamamıştı.
0: Kaç lira etmişti?
1: Yani şu anda benim 3 ile 5 milyon euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya gidecek.
0: Barcelona'ya 3'e gidiyor değil mi? 3 ile 5 arası bir şey diyorsun.
1: 3 ile 5 arası. Tam net değil. Onda, o konuda görüşmeler devam ediyor.
0: 3-5 bir futbolcu için artık hani bizim böyle beyler pamuk eller cebe desek toplayabileceğimiz bir rakam gibi gözüküyor sanki şeyde. Bir futbolcu için.
1: 3 milyon euro var.
0: Evet.
1: Ya şöyle söyleyeyim, rakamlar çok...
0: Ya sürekli ona 35 veriyorlarmış, buna 50 istiyorlarmış, öteki 100 milyonmuş.
1: Rakamlar çok şey gözüküyor da hani biz 3-5 deyince çok düşük gözüküyor ama bunu Türk lirasına çevirdiğiniz zaman ciddi rakamlar bunlar. Yani şimdi en az 3 milyon euro oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmuş olacaksın. 3 milyon euro da veya da 3 milyon euro üzerinde bir bonservis geliri elde etmiş olacaksın. Ciddi bir rakam. Geçen sene Fenerbahçe Girona'ya, Manchester City'nin biliyorsun 4 takımı Girona'ya Livakovic kiraladığında Fenerbahçe ücretinin tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Girona'nın şeyinden herhangi bir bedel çıkmamış. Hatta Fenerbahçe kiraladığı oyunculara 10 milyon euro üzerinde bir rakam ödüyordu. Oyuncuların ücretini ödüyordu. Şu anda aslında bu oyuncuları minimum zararla elden çıkartıyor. Herkes şunu söylüyor. Ya bunu niye erkenden yapmadı? İyi de şimdi erkenden yapmış olsa, yani bu oyuncuları yabancı futbolcular elden çıkarmışsa, belki kulübün kasasından 60-70 milyon euro ekstradan bir yük çıkacak. Fenerbahçe bunu minimum seviyeye getirmek istiyor. Yani minimum, hatta zararsız çıkarmak istiyor. Şu aşamaya kadar minimum zararla çıktığını görüyoruz mesela. Şu ana kadar bonservis geliri elde etti. Omer Fayet'ten, Fred'den o bonservis geliri elde etti. İşte Musaba'dan bonservis geliri elde etmedi ama yıllık ücretinin tamamı kulübü karşılıyor. Livakovic'den bonservis geliri elde ediyor. Şimdi Diego Carlos %70'ini ödüyor. O %70'in rakam da 3 milyon euro seviyesinde. Yani ciddi bir sirkülasyon yaşanıyor ama burada da minimum zararla elden çıkardığını görüyoruz.
0: Bu arada Fred'i unutma. Fred de gitti.
1: Fred de zaten 2 milyon euro bonservis. Artı 500 bin euro da bonus alındı. 2,5 milyon euroya gitti yani. O da aslında Atletico Mineiro'da ciddi bir yani bonservis vermiş oldu.
0: Yani oyuncuya verilecek paralarla beraber öbür taraftan gelen paralara bakıyorsun. Zaten çok karşılamıyor gibi. Sanki limit açılmıyor gibi mi? Öyle bir algı oluşabilir mi? Ya oyuncu gittikten genel anlamda limit. Verdiği maaşlar falan her şey mi hesaplanıyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Limit açılıyor. Sıkıntı yok. Hı-hı. Limitte herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda gönderdiği futbolcularla beraber zaten hem bonservis gibi hem de maaş geldi. Yani maaş bütçesine geçen pastak bir hesap yapmıştım. Gönderdiği futbolculardan maaş yaklaşık 45-30 milyon euro zaten limit aşmış oldu. Şöyle yapalım. Fred mesela 4 milyon euro alıyordu. 4.2 milyon euro alıyordu. Diego Carlos 4 milyon euro üzerinde alıyor. Şerif 3.5 milyon euro alacaktı bu sezon. 3 milyon euro civarında. Ondan sonra Livakovic 3.2 milyon euro civarında alıyor.
0: Peki, yani peki büyük soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Mourinho'nun taksitleri bitti mi?
1: Onu kısa süre içerisinde bitirdiler. Herhalde son taksiti de Aziz Yıldırım ekibi ödedi diye biliyorum. Yani Saadettin Bey ekibi de uzun süre biliyorsunuz Mourinho'nun taksiti ödemişlerdi.
0: Evet. Cengiz'e ne oldu? Sorular geliyor hemen.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Cengiz'i ben yani İrfan Can Kahveci'ye verilen şans biraz Cengiz'e verilmeliydi diye düşünüyorum. Ben haksızlık edildiğini düşünüyorum Cengiz'e ya. Çünkü azlık kampına fit geldi. Hazırdı. Hani vardır baştan da oynattı hoca ama bir anda kesti, bir anda hiç şans vermedi hoca. İsteğe dahil etmedi. Ama İrfan Can Kahveci'ye bakıyoruz performansına. Son kötü, fiziksel olarak da henüz hazır değil. Yani onun o performansı gördüğünüzde yani Cengiz'i de görmek isterdim açık söyleyeyim yani. Cengiz'e de o kadar şans verilseydi belki Cengiz de sabit performans ortaya koyabilirdi. Cengiz için hem yurt dışından hem yurt içinden teklifler var.
0: Peki Konya Spor maçı ile ilgili, Lyon maçı ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin gerçekten en önemli iki maçına çıkacağı, geleceğini ilgilendiren en önemli iki maça çıkacağını net söyleyebiliriz. Hatta problemin olmadığı bir paylaşım, kriz yok fotoğrafını paylaşmış. İşte İsmail Hoca gülerken Asensio'ya bir şey anlatıyor. Bu krizi atlatamazsa çok büyük sorun yaşarmış gibi gözüküyor hala, değil mi İrfan?
1: Valla şöyle söyleyeyim ya, bu normal abi, bu fotoğrafta verirsin. Biz o zaman topu kelyasında Asensio mutsuz gibi dediğimizde de birçok gülen fotoğraf verilmişti. Ama daha sonra Asensio biliyorsun maçtan önce bir paylaşım yaptı, hatırlarsın. Yoğun maçından önce. Doğrulukları işte bilmem ne. Zaten o paylaşımı gördüğün zaman Asensio'nun yedek oyun bir dahaki bir, yani yarın biz Lyon maçta forma giymeyeceğini hepimiz biliyorduk. Yani yedek kalacağını. Çünkü biliyorduk. Çünkü oyuncu imalı bir paylaşım yapmıştı. Yani dolayısıyla bir sıkıntı var. Önemli olan bu fotoğraflarla şey vermek değil.
0: Yani kriz yok fotoğrafı verme çabası olmasın bu.
1: Abi Asensio'yla gülerek fotoğraf vermek. Asensio'yla gülerken yani Asensio'yla da antrenmana tamamen yüzü sol, yani yüzü asık bir şekilde çıkmayacak yani. Saat takip arkadaşları beraber iyi bir uyumu var. Ama önemli olan bunu, bu süreci doğru bir iletişimde kamuoyuna doğru yansıtabilmek. Yani bu çok önemli.
0: Asensio'ya hoca koşmuyorsun mu demiş. Sen öyle mi söyledin demin? Daha çok koşmanı yani, istiyorum mu demiş.
1: Daha çok koşmanı istiyorum. Koşmuyorsun değil.
0: Kim koşuyormuş takımda?
1: Allah zaten takım fiziksel olarak da hazır değil yani. Baktığı yani, zaman 21.
0: Çok merak ettim mesela. Hani kim mesela Kerem takımdan ayrı koşu yapıyor gördüğüm kadarıyla. Düz koşu.
1: Ya
0: Öbür tarafta ama. Greenwood çok koşmuyor. Geri dönüşlerde çok fazla yok. Yani Semedo'yla belki Genduzi diyebilirim sana koşan oyuncu anlamında.
1: Abi, yok. Kante'yi unutuyorsun.
0: Kante evet, sayıyorum zaten hani. Kante ekleyebilirim.
1: Abi söyleyeyim, Lyon maçında.
0: Bir de Vedat çok koştu orta sahaya gelip top almak için.
1: Tabii aslında Vedat'a biraz hocanın bence oyundan da şu var. Hoca yani İsmail Hoca 99 puanlık sezondaki oyunu oynatmaya çalışıyor. Yani o zamanki, ama o zamanki kadro, ya şu anki kadronun özellikleri birbirinden çok farklı. Yani o zamanki kadroda sol bekte Ferdi Kadıoğlu vardı, sağ bekte Osayi Samuel vardı, sol kanatta Tadiç gibi oyun 10 numara oyun kurucu oyun gibi oynayan bir Tadiç vardı. Forvet'te de Dzeko vardı, oyunu yönlendiren, orta sahaya gelip pas merkezi olan. Aslında Vedat'tan bir Dzeko profili yaratmayı istedi. Yani Dzeko gibi oynamasını istedi. Yani Vedat da sahada kaldı. Henüz hazır değil çünkü adam sezon başı kampının ikisini de kaçırdı sakatlık nedeniyle. Dolayısıyla ondan onu istedi ama o da yapmaya çalıştı. Ama diğer taraftan baktığınızda ne elinde Ferdi gibi bir sol bekim var, ne de sol kanatta Tadiç gibi bir oyuncum var. Yine de 10 numarada Şimas gibi sürekli basan bir oyuncu var. Bu oyuncular farklı özellikleri de oyunculardı. Şu andaki kadrondaki oyuncular da farklı özelliklerde oyuncular. Dolayısıyla bu kadroya göre bir oyun belirleyip onu oynaması gerekiyor falan. Yani bu kadro baskılı futbol 15 dakika yani sürekli baskılı oynayacak bir hali yok Fenerbahçe'nin. Yani bazı golü bulup belki bir şeyde daha sonra skoru koruma veya skoru koruduktan sonra da daha artırma gibi olabilir. Yani bu şekilde aslında hocanın farklı bir oyun anlayışı da sahaya yansıtması gerekiyor. Belki ilk göreve geldiği zaman hani yöneticiler de hani hep demiş ya oyunu tamamen dar alanda oynayan sürekli ileride baskı yapan bir takım oluşturmak istediğini belirtmiş. Belki o da hocayı zorluyor ama bu farklı profilde bir oyuncu kadrosu var elinde. Dolayısıyla buna göre bir oyun anlayışını geliştirmesi gerekiyor. Oyun gücünü artırması gerekiyor Fenerbahçe. Fiziksel olarak henüz hazır değil Fenerbahçe.
0: Vaktin var mı daha? Konuşabiliyor musun?
1: Konuşabiliriz evet.
0: Tamam. Sen istediğin zaman bana müsaade de, sen belirle. Ben sadece gelen mesajlara da bakıyorum. Bu arada İrfan 25'e şunu söylemek istiyorum demiş. Yıllık ücret limitten düşmüyor. Nasıl hesaplıyorlar anlamıyorum demiş.
1: Limit düşmüyor. Maaş bütçesinden düşüyor. Ben limitten düşer demedim. Bonservisi limitten. Bonservisin de limitte tamamı düşüyor. Elde ettiğin bonservisten 1/3 düşüyor. Artı limitin artırılma gibi bir şey var. Burada limit konusunda neden sıkıntı yaşamayacak Fenerbahçe? Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda ne dedi? 142 milyon euroluk bir sponsorluk geliri sağladık dedi değil mi Fenerbahçe için?
0: İrfan Can Kahveci'nin takımla ilgili

0: Bir sorunu var mı? Gitme gibi bir durumu söz konusu mu?
1: Kimin?
0: İrfan Can Kahveci'nin.
1: Şu aşamada yok. Ama yani burada ilerleyen süreçler ne getirir hep birlikte göreceğiz. Ama şu anda yani şöyle bir de durum var. Daha ligin ilk haftalarındayız. Gençlemenin maçı sonrası öyle yorumlar yapıldı ki. İrfan Can gitsin, Mert Böldür gitsin, Oğuz gitsin, İsmail gitsin, ondan sonra Tarık gitsin. Yani Allah aşkına yani yerli oyuncu kalmadı takımda. Herkese çok muamelesi yaptı. Yorumlara bakıyorum, izliyorum. Kimle oynayacak? Hangi yerli futbolcu kalacak Fenerbahçe? Hepsini göndersin deniliyor.
0: Peki
1: İyi de.
0: Asensio'nun oynadığı bir sistemde Kante ve Guendouzi biraz 6 ve 8'de zorlandığı için oraya mutlaka İsmail takviyesi isteyen taraftara Talişka nerede oynayacak sorusunu sorduğumuzda abi sola çek, ne bileyim Kerem'i kes falan gibi cevaplar veriyordu. Sen gerçekten biraz iskelet anlamında Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio, onun önünde Lukaku, sağda Greenwood, solda Kerem olarak mı düşünüyorsun sen de?
1: Valla Nene'yi, ben solda Nene'yi de artık
0: Solda ne
1: biliyorum.
0: düşünüyorsun? Tamam.
1: Evet,
0: Ona da
1: orada yani
0: okey.
1: biraz Kerem'i biraz kesmesi
0: Talisca'yı
1: lazım.
0: kesiyor
1: Yani.
0: musun sen de?
1: Efendim?
0: Talisca'yı hamle oyuncusu olarak mı kullanıyorsun? Son yarım saat falan.
1: Evet, şu anda Talisca'yı bence hamle oyuncusu olur. Ya bu süreçten sonra. Yani Talisca'nın yani ilerleyen süreçte ne olur bilmiyorum. Belki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşamasına gelir. O zaman farklı bir değerlendirme olur. Yine bir transfer süreci gündeme gelebilir. Belki bir yıldız takviyesi olur. O zaman da
0: Hangi mevki? On
1: ayrılacak
0: numara.
1: isimler şöyle söyleyeyim 8 numara 6 8 numara oynayan 8 10 numara oynayabilen bir orta saha, bir sol kanat, bir de stoper arayışı zaten Fenerbahçe'de şu anda var. 3 mevki için zaten Fenerbahçe transfer yapacak. Ama bu transferler 23 yaş altı olur. Şampiyonlar Ligi aşamasına gelir. Gider. O zaman bir yıldız transfer olur sol kanata. Onlar da ilerleyen günlerde belli olacaktır. Ama 23 yaş altı için şu anda hem sol kanat hem orta saha 8 numara için arayışlar var. Bazı oyuncular isimleri geçiyor. Bu oyuncular ve kulüpleriyle temaslarda bulunuyor Fenerbahçe. İlerleyen günlerde daha da netlik kazanacak.
0: Ümit veya Adil'le ilgili var mı bir gelişme?
1: Adil Demirbağ'la aslında bunu her zaman söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında iki isim ön plana çıkıyor. Birisi Adil Demirbağ, birisi Ümit Aktan. Konyaspor'la ve Adil Demirbağ'la görüşmeler devam ediyor. Burada Konyaspor Mimoviç'i çok istiyor. Konya ve Ağat üzerine bir miktar parayla Adil Demirbağ transferi gerçekleşebilir. Yani Mimoviç'in de kiralanması gibi bir durum söz konusu.
0: İki tane soru sormuş dinleyicimiz. Fenerbahçe taraftarı neden aynı tezahüratları hala daha yapamıyor ve top rakipteyken baskı yapmak için neden toplu olarak ıslık çalınamıyor artık diye sormuş sana. Var mı bilgin?
1: Ya bu yıllardır aslında Fenerbahçe'de yaşanan bir sorun. Çok fazla tribün yani de bu tribünde çok ayrı fazla gruplar var. Yani Fenerbahçe'de herhalde tribün grubu dediğiniz zaman 10 tane sayarsın diye biliyorum. Yani çok fazla grup var. Neredeyse özellikle o senkronizasyonu bir türlü sağlayamıyorlar. Ama geçmiş dönemlere, yıllara nazaran ben o atmosferde iyileşme olduğunu görebiliyoruz. Daha çok skorlar, sonuçlar gelse biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaman zaman omurdanmalar meydana geliyor. Yani biraz bu takıma olumsuz da yansıyor Doğan. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Ama bu da normal. 12 senenin getirdiği bir 12 senede şampiyon olamıyor Fenerbahçe. İşte Şampiyonlar Ligi'ne 17 senedir giremiyor. Tabii bunların arasında TFF tarafından 3 Temmuz kumpası nedeniyle gönderilmediği durumlar var. Hak etmesine rağmen gönderilmediği sezonlar da var Fenerbahçe'nin. Orada diyelim. Ama orada tabii işte bir top kaybı oluyor. Hemen omurdanmalar başlıyor. Yani bunlardan vazgeçmesi lazım Fenerbahçe taraftarının. Yine bir de ceza sahası içerisinde topla buluştuğu zaman vur cezalar. Bir bunu da vazgeçmesi lazım. Ama ilerleyen dönemlerde yani hemen şöyle söyleyeyim. Geçmişe göre çok daha iyi bir
0: Ama sen 5 maç
1: atmosfer
0: boyunca
1: var.
0: Talisca ile Greenwood'u seyrettirirsen ben de televizyon karşısında vur diye bağırırım.
1: Ha şöyle söyleyeyim. Aslında Greenwood mesela tam şey olarak hani fiziksel olarak belki hazır değil ama şu anda maç oynadıkça mesela bu oyuncular maç oynadıkça ritmini bulan oyuncular.
0: O zaman niye
1: Dolayısıyla maç
0: rotasyona gidiyorsun abi?
1: işte gitmemesi lazım işte onu.

0: Söylüyorum. Bence girmemesi lazım hocam. Yani bu oyunculara sürekli oynatman lazım. Hatta Greenwood'a saha içerisinde özgürlük vermen lazım. Çok fazla çizgide tutmaması lazım oyuncuyu. Biraz sen az önce dedin ya savunmaya yardıma gelmiyor. Yani şimdi bu tip oyuncudan da sürekli baskı yapıp hani kendi özelliklerinin dışında bir şey yapmasını beklemekle biraz oyuncunun performansını da düşürebiliyor. Biz Greenwood'u biz mesela Lyon maçına bir ara ben şey gördüm ya sağ bek oynarken gördüm ya. Sistemde öndeydi.
1: Ya biz şimdi bu maçı nasıl alamadı Fenerbahçe? Vay nasıl büyük bir şans kaçırdı. Nene'nin topu direkten döndü falan diye konuşuyoruz ya. Dün seninle de konuşurken telefonda Fransız spor muhabirlerinin kendi gazetelerinde yazdığı yazıları inceleyince ya Lyon'un Fenerbahçe gibi bir rakiple çünkü Fenerbahçe'yi gözünde büyütme durumu içindeki yıldızlarından kaynaklanıyor. Tarihinden kaynaklanıyor. Şöyle bakıyorlar diyorlar ki abi Lukaku var, Asensio var, Kante var, kalede Ederson var, var oğlu var, Skriniar'ı var, Akesi var bilmem. Nasıl bir takıma gidiyoruz diyor mesela. Ama oynanan oyuna bakıyorsun. Ya diyor ki biz bu takımı nasıl yenemiyoruz diyor Fransız köşe yazarları da.
0: Vallahi Fransız köşe yazarının yazdığı yazıya aslında baktığın zaman çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin zaaflarını çok net anlatmış. Zaten Fonseca da maç sonrası yaptığı basın toplantısında bunu net şekilde dile getiriyor. Koşmayı sevmeyen bir takım vardı. Biz bunu biliyorduk. Onları topun peşinde koşturduk. Aslında Lyon istediği sonucu aldı. Şimdi biz 1-1'e avantajlı skor diyoruz ama bence 1-1 Fenerbahçe için çok zor. Yani orada turu geçme
1: adına. Ya burada hiç maç oynanmamış gibi zor. Bir şey. Bir tane maç oynanacak
0: tabii.
1: O da Fransa'da. O kadar.
0: Tabii çok zor. Yani Fransa'daki maçta da artık Fenerbahçe'nin tüm konsantrasyonu sahada yer alıp orada turu geçmesi gerekiyor. Turu geçebilecek kalite güce sahip Fenerbahçe. Yeter ki dediğim gibi futbolcular maksimumunu vermek zorunda Lyon karşısında. Çünkü Lyon buradan istediği sonucu aldı. Lyon kendini çok fazla zorlamadı. İstediği oyunu oynadı. Ve aslında belki hani 1-0 onlar da işte Greenwood'un şapkadan çıkarttığı bir vuruş var. Evet. Bireysel bir beceriyle atılan bir gol var Fenerbahçe adına. İşte Vedat Muriç için kaçırdığı bir ilk maçın başında ilk başta bir pozisyon var. Hani orada da zaten Fenerbahçe ilk 15 dakika 20 dakika iyi oldu. Oyunun üstünlüğü Fenerbahçe'deydi ama zaten 18'de onu dile getirdi. Onların baskılı oynayacağını biliyorduk. İlk 15-20 dakikayı üzerimizi baskıya kırdıktan sonra da dedi oyun kontrolünü tamamen ele geçirdiğini.
1: Sen %1 milyon Asensio Konya maçında 11'de olur derken önünde Vedat'ı mı, Talişka'yı mı, Lukaku'yu mu düşünüyorsun?
0: Ben Vedat'ı düşünüyorum bu sefer. Vedat da artık yavaş yavaş yani o da oynadı. Çelit'in bulacak bir oyuncu. Dolayısıyla Vedat'ın ilk 11 başlamasını bekliyorum ben.
1: Peki. Artık kale tamamen Ederson'a emanet diyebilir misin?
0: Vallahi Ederson durumu halen bir soru işareti. Şunda hani Ederson kaleliği koruyacaktır hem Konyaspor hem Lyon rövanş maçında. Hatta Lyon'la oynanan mücadelede Ederson'un biraz daha kalede daha istekli olduğunu gördük. Yani biraz daha hareketliydi. Belki Fenerbahçe'de geçen sezon hep böyle durgun duruyordu kalede. Ama bu kez daha farklı bir profildeydi Ederson. Bu anlamda baktığımızda ben Ederson'un kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ama iyi bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirebilir Fenerbahçe. Ama bu oyuncu için yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. Avrupa'da herhangi bir kulübün bu rakamı vermesi neredeyse imkansız. Yani Avrupa'nın 5 yani önemli 5 büyük kulübü haricinde. Diğer taraftan Afrika şeyden Suudi Arabistan'dan bir teklif olursa hani hem maaşını hem bonservis gelirini elde edebilecek o zaman Fenerbahçe değerlendirir. Şu anda gitme ihtimali olan oyuncular arasında hani gönderecek oyuncuları söylemiştik hep. Sonraki limit açmak adına 3 oyuncu söylemiştik. Yani bu 3 oyuncudan ikisi gidecek demiştik. Bunlar da Ederson, Semedo, Osterwolde. Şu aşamada Osterwolde ve Semedo'nun biraz daha ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Ama burada da tabii Semedo için performansı da kafaları biraz karıştırıyor. İyi de performansla gidiyordu son başlarda. Ama oyuncu hem bir yıllık sözleşmesinin olması, yaşının olması, sakatlandığında da uzun süre sahalara dönmekte sıkıntı yaşaması nedeniyle aslında gelen teklifi değerlendiriyor. Osterwolde için de Roma'nın bir teklifi var. Aslında menajeri de İstanbul'a gelmişti. menajeriyle sözleşme uzatma konusunda da görüşmeler yapılacaktı aslında. Onu da söyleyeyim.
1: Osterboldi'nin kafasında ne var abi? Fenerbahçe'de ya kalmak var mı?
0: Fenerbahçe'de kalmak düşüncesi de vardı. Osterboldi şu anda ücret olarak takımda en az ücret alan oyuncular arasında yer alıyor. Burada menajeri geldi, sözleşme uzatma gibi görüşmeler de yapılacaktı ama çok uçuk rakamlar istemiş. Öyle bilgiler geldi. Yani sözleşme yenileme de yani şöyle söyleyeyim yani 5 milyon euro gibi bir rakam ifade ediliyor. Şimdi o Fenerbahçe'de şu anda herhalde 700 bin euro veya 800 bin euro civarında oynuyor. 5 milyon euro gibi sözleşme yenileme yıllık ücret.
1: Son bir soru. 142 milyon euro sponsor parası nereden geldi diye bir soru gelmiş.
0: Fenerbahçe Pay'de açıklıyor işte sponsorları. Açsınlar internet sitesine baksınlar. İnternet sitesinde Fenerbahçe'nin sanırım o son 10 günde 5-6 tane sponsorluk açıkladı. En son Fenerbahçe'nin açıkladığı sponsorluk erkek basketbolu ve kadın basketbolu sponsorluklarıydı. Onlara açıklıyor Fenerbahçe. 6 tane mi 5-6 tane imza. Yani Fenerbahçe'de şey yok.
1: Net bir şekilde gizli, isim verilmeden yok gizli kapaklı olmadan şeffaf bir şekilde diyorsun yönetim açıklıyor her şeyi.
0: İsmi açıklanmayan sponsor yok Fenerbahçe'de. Gizli sponsor yok Fenerbahçe'de.
1: Tamam, böyle bir soru geldi de onu da yönetmezsem ben şey yapardım, haksızlık etmiş olurdum.
0: Evet evet söyleyeyim yani. Açıklama baksınlar internet sitede Fenerbahçe'nin son bir ay içerisinde veya son 15 gün içerisinde açıkladığı sponsorlara baksınlar. Ve bu sponsorluklar da öyle ciddi rakamlara anlaşma sağlandı. Hatta şunu söyleyelim şimdi Fenerbahçe erkek basketbol ve kadın basketbolda biliyorsun bir tane firmasıyla Fenerbahçe sponsorluk anlaşma izin aldı. Daha önce Beko'ydu. Beko çıktı. Şimdi futbolda da aynı şekilde Ülker grubu aslında bir ara Ülker'le konuşuluyordu ama Ülker grubunun futbola bir sponsor olma ihtimali söz konusu. O da önümüzdeki günlerde açıklanabilir. Yani Fenerbahçe'de bir sıkıntı yok. Özellikle transfer bütçesi ve kaynak sağlayışı sağlama anlamında Fenerbahçe'de yönetim yoğun bir çaba gösteriyor. Bu konuda Sayın Önder Fırat yönetim kurulu üyesi gerçekten yoğun bir çaba sarf ediyor.
1: Forma sırtında zaten yok mu?
0: Forma sırtında var ama aynı zamanda farklı bir şey daha düşünülüyor.
1: Daha düşünülüyor peki.
0: Evet evet. Ya biliyorsunuz Sayın Murat Ülker söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman her türlü başkan kim olursa olsun.
1: Arena'nın ismi türlü aynı zamanda ve kadın basketbol isim sponsoru değil mi? Yok Opet miydi o?
0: O şeydi
1: Opet'ti Ülker Arena'ydı.
0: Evet evet. Evet. Yani orada yani yeni bir sponsorluk ismi diyor. Şimdi Fenerbahçe sponsorlukları da Pay'de açıklayacak. Hatta açıklamadı birkaç tane sponsor falan da var. Onlar da önümüzdeki günlerde resmi olarak peki açıklanır.
1: Peki. Teşekkür ettim sana.
0: Onlar baksınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi de Fenerbahçe Ligi'de oynadığı zaman arkadaki panoya baktığın zaman Fenerbahçe'nin sponsorları orada yer alıyor. Birçok sponsor var. Onlar da dediğim gibi Pay'de açıklanıyor. Mesela Sayın Barış Göktürk'ün Başkan Vekili Sayın Barış Göktürk de voleybola sponsor olacak. Mesela olduğu ifade ediliyor. Onunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ama onun şirketinin ve holdinginin de bunlar sponsor olduğunu biliyoruz. Onunla ilgili de açıklamalar önümüzdeki günlerde gelir. Dediğim gibi Fenerbahçe şeffaf bir şekilde bunları detaylı açıklıyor. Eylül ayında da Mali Genel Kurulu olması bekleniyor. Eylül ayında yapılacak Mali Genel Kurulu'da da zaten hem futbolculara ödenen yıllık ücretler, bonservis ödemeleri hem de kulübe sağlanan gelirler, sponsorlar ve kulübün giderleri net bir şekilde ortaya konulacak. Onu da ayrı bir parantez olarak açalım.
1: Belirtmiş olalım diyorsun. İrfan teşekkür ediyorum. Sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık. Yarın seninle beraber burada buluşmak ümidiyle.
0: Evet. Görüşmek üzere. Tamam. Tekrar kendine çok iyi bak.
1: Görüşmek üzere. Sağ olasın. İrfan 25 hattımızdaydı. Onunla detayları konuştuk. Bugün bizimle değil, yarın stüdyoda olacak. Biz de bakalım bazı ayrıntılara neler var. Yeni bir saat başı var. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra artık günlerden Beşiktaş ve Trabzon bütün detaylarıyla onları konuşalım. Telefon hattımızı açalım. Bugünkü mücadele için oyuncuların görüşlerini, hocaların stratejik hamlelerini, kadroları, muhtemel 11'leri her şeyiyle biraz maç havasına girelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
6: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bir yere yere yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maç.

0: taşıyabiliyor. En büyük silah ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrofor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Sevgiler, saygılar. Tabii Beşiktaş ve Trabzonspor için özel bir gün. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürdüğü söyleniyor. Bir taraftan UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan dahil olan Beşiktaş şu ana kadar iki takımı saf dışı bıraktı. Mijlent ve Kralov'u eleyen siyah beyazlar bugün lig aşaması öncesi son engel olan Zalgiris'te ilk randevuya çıkacaklar. Taraftarının desteğini arkasına alacak Beşiktaş ve 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak olan rövanş içinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş Zalgiris karşılaşmasına tam kadro çıkıyor. Kralov rövanşında forma giyemeyen Kuattara kırmızı kart cezasını tamamladı. Sakat oyuncusu da bulunmayan Beşiktaş'ın UEFA listesine dahil edilen Vlahovic de hazır durumda bulunacak şeklinde yorumlanmış. Bugün muhtemel olarak bazı gazetelerdeki kadrolara baktığımda kalede Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Kuattara, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan ve Oh şeklinde 11'ini görüyorum. Aynı şekilde mi diye bakayım. Başka bir gazetede Vincenzo Italiano, kalede Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan, Oh şeklinde yorumlanmış. Alınan bilgi bu yönde. İlk maçlarda başarıyı yakalayan kadroda bir değişikliğe gitmemiş. Bir rotasyon çalışması yok. Tabii ki bu turun sonu Avrupa Ligi olsun dediğimiz iki karşılaşma bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor'daki eksiklikleri konuşuyoruz. Beşiktaş'taki artıları konuşuyoruz. Bugünkü detaylarda çünkü Trabzonspor'da Okay, Batagol, onun yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi bugün forma giyemiyorlar. Trabzon'da Kasımpaşa deplasmanında oyuna sonradan giren Muhammed Salah'ın bugün ilk 11'de sahada olması ve Trabzonspor'da ilk kez bir müsabakaya 11'de başlayacak olması taraftarı heyecanlandırıyor. İki maçın da Türkiye'de oynanacak olması keyifli. Biri Papara Park'ta, bir diğeri İnönü'de Tüpraş Stadyumu'nda. Hakemler Igor Payaç Trabzonspor maçında görev alacak. Tobias Stalyer de Beşiktaş maçının hakemi. Hava sıcaklıkları neredeyse aynı. İstanbul'da 27, Trabzon'da 24 derecelik bir sıcaklık olacak maçın oynanacağı saatte. Ve Trabzonspor'un da Onana, Pina, Envivu, Savic, Mustafa Salih, Milanovski, Bicari ve Saviola ile beraber Salah, Onaçu muhtemel 11'i Fatih Tekke'nin sahaya sürmesi bekleniyor ama Fatih Hoca da şöyle bir açıklama geliyor. Mükemmel değiliz. Sadece iyi olmaya çalışıyoruz ve daha iyi de olacağız diye yorumluyor. İlk maçtaki o durgunluk ve durağan futbolun bugün takımdan uzaklaşması daha ateşli, daha heyecanlı, taraftarın da arkasına alarak bir heyecanı yakalamak istiyor. Mükemmel değiliz, her takımda olduğu gibi sorunlarımız var, sakatlarımız, eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız diyor. Trabzonspor'un 150 Ferencvaros'un

40 milyon euro kadro değerinin olması ile ilgili tekke arada 4 kat kalite farkı var denemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor sahada her rakibine saygı göstermeli. Kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Taraftarımızla birlikte, oyun planımızla birlikte ikinci maç için avantajlı bir skorla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnancımız var ifadelerini kullanmış durumda. Tabii bu arada Ferencvaros teknik direktörü Borbili yoğun ve güçlü bir atmosferle karşı karşıya kalacağız. Güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız diyor. Klas bir isim ama Trabzon'da başka iyi isimler de var. Sadece Salah üzerinden gidilmesin diye soruluyor. Ne düşünüyorsunuz Salah konusuyla ilgili diyor. Onun için bir önlem alacak mısınız diye medya mensupları maç öncesinde sormuştu basın toplantısında. Sadece Salah'a önlem alırsak diğer taraftan büyük sıkıntı yaşarız. Trabzon'da çok kaliteli isimler var. O yüzden herkese önlem almak zorundayız. Sadece bir kişiye odaklanmak doğru bir yaklaşım olmaz diye söylüyor. Diğer taraftan Italiano bir final maçına çıkıyoruz diyor. Avrupa'da favori yoktur. Her maç her zaman zordur diyor. Burada kadro kalitesi osu busu falan önemli değil. Sonuçta toplam 180 dakikalık bir maç var. Umarım iyi performanslarımızı devam ettiririz diyor. İtalyan teknik adam bitiricilikte bir sıkıntımız var. Önceki turlarda daha fazla gol atmayı hak etmiştik. Daha fazla bitirici olmamız gerekiyor diyor futbolculardan. Jalo ise bence toplu olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Buradaki faktör ne diye sorarsanız hoca hoca hoca şeklinde yorumlamış Jalo. Tabii oyunculara dokunuşuyla savunmadaki başarısını daha önce başka teknik adamların elinde gitsin abi bu adamdan cacık olmaz gibi yapılan yorumlar sonrasında ister istemez en iyi transferler gibi gözüküyor. Emirhan'la uyumu konusunda da aslında Agbadu'dan bile vazgeçen bir Italiano izleyince Jalo'nun yaşadığı olumlu değişimin sırrı hoca yüzünden diye bir açıklaması çok keyiflidir. Bir oyuncusu hocasına karşı bu ifadeleri kullanıyorsa bu önemlidir. Aslında bunu tabii konuyu sürekli oraya getirmeye çabam da yok ama Guendouzi de biliyorsunuz sezon başında İsmail Hoca'nın gelişiyle atak bir futbol ve sürekli olarak baskı yapan bir Fenerbahçe algısını ön plana çıkartmıştı. Antrenmanlarda bunu çalışıyoruz. Takım halinde uyumluyuz, hazırız, seviyoruz böyle oynamayı, işte bunu istiyoruz gibi yorumlanmıştı ama maalesef hani teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta, bazen ben hümanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor şeklinde yorumlanabiliyor tabii. Ama burada Jalo'nun ve diğer oyuncuların, işte Salih'in ne kadar kıymetli bir transfer olduğunu, Orkun'un yapmak çalıştığı işleri ne kadar rahatlattığını, Oh'un performansını, mücadelesini takdir ediyorum ama sırtı dönük toplarda maalesef birebir pozisyonlarda kendini ne bileyim daha güçlü bir Oh izlerken bir anda çok fazla müdahaleye maruz kalan bir Oh şeklinde yorumluyor. Rıdvan biraz işte pürüz var gibi gözüküyor. Sol kanatta Trossard'ın daha tam olarak hazır olmadığını, olursa çok büyük işler yapabileceğini söylüyor izleyenler. Çerni'nin çok eleştirilmesi, gidecek mi gitmeyecek mi derken bir anda bir hoca dokunuşu olarak skor katkısının da vermesiyle beraber takımdaki birliktelikten keyif aldığını izlemlemek güzel bir şey. İlhan'ın zaman zaman açık sahada bugün Trossard'ı değil de İlhan'la başlayacak olması, ağırlıklı olarak gördüğümüz kadarıyla muhtemel 11'lerde İlhan'la başlayacak, Trossard bir hamle olarak galiba şey yapılacak, kullanılacak ve takımda şu anda bir hiyerarşi var. Alex şu anda bir numara, Doğan da bu sezonda yer bulacak. Onunla konuştum. Nübel'in performansından çok memnunum. Onunla devam edeceğiz diyor. Vlahovic bugün yedek kulübesinde olacak. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor. Umarım süre alır. Takımla yolculuğu başlayacak. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O beni, ben onu çok iyi tanıyorum diyor. Bitiricilik

De bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmayı hak ediyoruz. Maçları erken çözmemiz gerekiyor. Bu konuda ise her gün çalışmaya devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz diyor. Italiano'dan taraftar memnun. Italiano taraftardan memnun, futbolcu Italiano'dan memnun, yönetim Italiano'dan memnun, medya Italiano'dan memnun. En iyi transferi teknik adamı olarak gösteriyor sürekli olarak. Ama yine biraz küçümsemeye gidiyor. Zalgiris basketbol takımı, futbolda bir şey yapamaz bunlar, almaz etmez falan gibi yorumlanıyordu. Bugün Avrupa Kupalarında 262. maçını geride bırakacak Beşiktaş. İlk kez bir Litvanya ekibiyle karşı karşıya gelecek ve siyah beyazların Zalgiris'te yapacağı karşılaşma bu anlamda kulüp tarihine geçecek olan bir detay karşımızda duruyor. Bu arada bu isimleri konuşurken Vlahović oynar mı? İşte Trossard yedek mi durur? İlhan'la mı başlar? Olaytan aynı performansı sergiler mi? Salih Orkun ikilisinin bugünkü uyumu ne olur? Quattara geldiğinde Emirhan, Jalo, Murillo defans hattında bir problem olur mu? Arkaya atılan toplarda acaba hangi tedbir alınmış durumda gibi gibi bir sürü şey konuşulurken transfer harekatı da devam ediyor. Beşiktaş üzerinde siyah beyazlar sağ kanat için sürpriz bir ismi gündemine alıyor. Anis Hacı Muassa, Feyenoord forması giyen Cezayirli futbolcu, birebirlerdeki etkili oyunu ve süretiyle dikkat çeken bir isim. 24 yaşındaki yıldızın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken piyasa değeri 23 milyon euro seviyelerinde, ama Beşiktaş'ın scout ekibinin, Önder Hoca'nın ve Italiano'nun da bu oyuncuyla ilgili olarak olumlu rapor verdiği söyleniyor. Anis Hacı Muassa oyuncunun ismi. Kartal'ın listesinde yer alan bir diğer isimse Fares Gecemis, Monaco'nun da devreye girmesiyle ilgili bu transferde siyah beyazlı ekibin işinin biraz zorlaştığı söyleniyor. Luke Bacchio ve Carlos Forbes'la Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü adaylar arasında yer alıyor. Bir kanat harekatı var anladığım kadarıyla. Sadece daha hızlı ya da alternatif olarak hem Trossard, İlhan kanadını hem de Černý kanadında orada kullanmayı düşündüğü oyuncular anlamında biraz sağ kanat, sol kanat şeklinde, hatta sağ biraz daha ağırlıklı. Černý'ye alternatif anlamda biraz sağ kanat operasyonu yapılıyormuş gibi gözüküyor. Bir transfer gelirse sanki bu bölgede daha ön planda olacakmış izlenimini veriyor. Onu da söyleyelim. Vallahi Zalgiris'in kadrosuna baktığımda tabii bir Litvanya ekibinde oyuncularla ilgili çok böyle yıldız bir isme değil, bir takım halinde mücadelesini göreceğiz. Bugün 263. maçı olacak Beşiktaş'ın. 101 galibiyeti var, 50 beraberlik ve 111'de mağlubiyet yaşamış durumda Avrupa hikayesinde. Bugün Mikelionis, Maçi, Tolordava, Lakitas, Konator, Karashima, Burba, Bançayip, Silivka, Krekoviç ve Oliveira muhtemel 11 ile çıkacak. Almanya Federasyonu'ndan Tobias Steiner'in yöneteceği karşılaşma saat 20'de başlıyor. Artık Beşiktaş için sanki ilk maçta işte bölüm sonu canavarıyla karşı karşıya gelmek daha oyunun başında sıkıntı yaratmıştı. O engel geçildi. Arkasından işte Kralov'u eledi ve sıradaki gelsin moduna geçmiş durumda. Beşiktaş Zalgiris'te ilk randevuya çıkacak. Taraftarın desteğini arkasına alacak ve 27 Ağustos'taki o Litvanya'da oynanacak rövanş içinde bir avantaj yakalamayı hedefliyor Beşiktaş için. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Dengeli bir oyun. Şok baskı bugün yine 90 dakika boyunca, herhalde ekran başında izleyenler de bugünkü maça gidenler de aynı duyguyu yaşayacaklardır. Sezonu erken açmanın getirdiği bir avantaj olarak mı görürsünüz? Temponun ya da takımın erken bir şekilde buluşması ve uyum sağlaması mı dersiniz? Bilemem, herkes kendine göre bir yorum yapar ama %100 hazır bir takım
değil ama %100'e en yakın takımlardan biri konumunda. Beşiktaş İtalyano'nun da stratejisini belirlediğini, ne istediğini, oyuncuların onun ne istediğini anladığını zaten

0: sahadaki oyundan görebiliyoruz. İşte son dönemlerde herhalde son 2-3 gün içerisinde oynanılan oyunla beraber paylaşılan videolarda sosyal medyada en son Uğur Meleke'nin bir analiz videosu vardı. İşte Beşiktaş defans hattının ne kadar önde oynadığını, takımın boyunun ne kadar kısaldığını, baskının ne kadar hızlı olduğunu, kaybedilen topun ne kadar hızlı kazanıldığını çok net bir şekilde anlatıyordu aslında Uğur Meleke. Bugün yine aynısı olacaktır. Oh'un belki de en iyi savunma hücumla başlar mantığını düşünürsek, Oh'un, Olayta'nın, İlhan'ın ve Çerni ile o şok baskılarla rakibin dengesini bozmayı planladığını, Avrupa macerasında çok tecrübesi olmayan Zalgiris'in böyle konularda sıkıntı yaşayıp erkenden skoru bulursa Beşiktaş'ın Litvanya'daki maç öncesinde de avantajını ne kadar kolay sağlayabileceğini hep beraber aslında görebiliyoruz. Bunu yaşayabiliyoruz. Abi bir nefes mi alsan acaba diye sormuşlar. Unutuyorum zaman zaman, bu hemen öyle söylüyor. Doğan telefon alsana diye yazmışlar. Almayacağım bugün, sana inat. Milanovski değil Malinovski olması gerekiyor demiş. Hangi oyuncu için söyledik bunu? Transfer etmeyi planladığı oyuncular arasında mı? Malinovski'ye Milanovski mi demişiz? Ben bu gece uyuyamayabilir miyim? Ben Allah'ım nasıl bir hata yaptım böyle? Nasıl? Yapamayacağım artık. Konuşamayacağım. Utancımdan bir daha yayına çıkamayacağım. Doğan abi sana samimi soruyorum. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Lütfen cevap ver. Haftanın 4 günü Fenerbahçeli Galatasaray yorumcu alıyorsun. Son cuma günü Murat Özen'de 10 dakika bağlanıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Nedeni nedir acaba diye sormuş. Valla yorumcu arkadaşlarla böyle anlaşma konusunda ya da zaman ayırma konusunda problemlerimiz olabiliyor tabii. Normalde hani program içerisinde zaman zaman tek başına bir monolog bir yayın olmasın diye arkadaşlarımız geliyor. İrfan zaten YouTube yayını için geliyor ve bizim bulunduğumuz bina ile gazetesi arasında herhalde 300 metre falan var. İrfan programa dahil olan, işte diğer taraftan Digi'de yayın yaptığı için Ahmet Konanç da geliyor. Ali Naci yok bu arada, sadece Digi ile ilgili yaptığı yayınlarla ilgili tekrarları veriyoruz. Pazartesi günleri Oğuz Altay zaman zaman telefon bağlantılarıyla katılıyor. Onda bir sıkıntımız olmuyor. Bir saat, bir buçuk saat, yarım saat. Öyle devam ediyor. Yani aslında her gün işte belli bir gün belirleyip o gün mutlaka yayın yapmak durumunda değiller arkadaşlarımız. Sadece biraz rica minnet üzerine gidiyoruz. Öyle bir açıklamasını yapayım. Öyle bir kadro durumu, bugün günlerden cuma Murat Özen'le bağlantı gibi bir şeyimiz yok. İkili ilişkiler, zaman zaman bilgiler, müsaitlik durumlarına göre de ona bakıyoruz. Yani bunun cevabı da bu aslında. Yani biz bir aileyiz, burada sevgi ortamı, şu bu falan diye. Almanya'dan Yavuz Baysal, şehir içi otobüs şoförüyüm. Bu video senin için, istersen yayına da verebilirsin. Mesajı gördün mü abim diye yazmış. Tek şerit bir yoldan, bir köy yolundan gidiyormuş gibi ama cillop gibi böyle asfalt. Arabada bir gram sarsıntı yok. Ağır vasıta kullanılıyor. Onun sonrasında bir ses var ama sesi yayına veremiyorum. O yüzden sadece teşekkür ediyorum. Senin yolun sonra, hani bizde de her yol var anlamına gelmesin. Yanlış anlaşılabilir. Her yol, her masada varız, yapıyoruz bu sporu, her yolda, yollardayız falan diye. Kendi kendime yorum yapınca çok sıkıcı oluyorsun diye yazmış bir dinleyici. Değiştir kardeşim. Abi yayında okuma olur mu? Ben de televizyon... Peki. Fatih Tekke Salah oynatıyor. Bizimki de oyuncularla kavga ediyor. Bu nasıl iştir? Anlayamadım ki demiş. Selam Doğan demiş bir dinleyici. Okan Erdem Beşiktaş taraftarıyım abi. Galatasaray bir transfer yapmış, sanki dünya yıldızı almış. Öyle bir anlatıyorlar ki Avrupa'da hiç kimse kimseye rakip etmemiş bu oyuncuyu. Okan yollamış. Telefon hattını da açalım. Dinleyicilerimizle de konuşmaya başlayalım. Ramazan da kudursun orada biraz.
1: eski radyo yayın akışı nasıldı be abi demiş. İşte hep öyle bir özlem var yani, hani Ramazanlar da böyleydi. Nerede o eski bayramlar da var. Ondan sonra İstanbul eskiden böyle miydi? Bulunduğumuz şehir öyle miydi? Gittiğim memleket çok değişmiş abi. 2 senedir gitmiyordum memlekete. Nerede bizim eski böyle o duygu, o koku? Vallahi havası bile değişmiş, kokusu bile değişmiş şehrin falan diye. Yani herkes bir değişime gidiyor. İnsanoğlu da değişime gidiyor. Yani senin yıllar önce öyle fotoğraf albümünde baktığında, ulan bunu, bu gömleği bu nerede, Allah, şuna bak, pantolona bak, ben bunu nasıl giymişim anne, bunu sen mi giydirdin, ben mi istedim bunu, nasıl bilir sen bunu giyeceğim. Tabii böyle şeylerdi yani. Kaza içimize sokardık, ceket içine boğazlı kazaklardı, bilmem neydi, kalın kalın şeylerdi. Oduncu gömlekler vardı bir dönem işte, hatırladığım kadarıyla. İşte o İspanyol paça pantolonlardı, geniş yaka gömleklerdi, enteresan kravat çeşitleriydi falan. Hep böyle eskilerle ilgili retro tarzındaki o yaşantının günümüze yansımalarını, bir gün gelecek bunlar yine moda olacak falan diye. Babamın bir kravatları var, bir gömlekleri var, yakalar makalar, bir gün bir parti yapsak 80'ler 90'lar falan diye bunları giyerim gibi yorumlanıyor. Öyle özlemler, öyle hasretler, öyle hesaplar, öyle her şeyler yapılabiliyor yani. Bunlar enteresan şeyler yani. İlginç. 19.02 günaydın sana. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Hepimize.
2: Ali benim ismim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ben şunu merak ediyorum Doğan Bey, size sormak istiyorum açıkçası.
1: Bilirsem cevaplayayım.
2: Şimdi Galatasaray'da zaten topu topu 2-3 transfer yapma hakkı vardı yabancı kontenjanından dolayı. Bunlar da belli. U23'ler, şeyler, bir tane de yetişkin. Şimdi bu Galatasaray muhabirlerinin yaz dönemi boyunca sürekli yangın çıkarmaları, takımın değişmesi lazım, şudur budur gibi şeyler, acaba neden kaynaklanıyor? Bu menajerlerin bastırmasıyla ya da şeysiyle, teşviğiyle olan bir şey mi? Yoksa muhabirler gerçekten her sene, çünkü 4 senedir aynı şeyi yaşıyoruz. Bu takım yaşlandı, bu takımın değişmesi lazım. Sanki Avrupa'nın Macar takımları her sene oyuncu değiştiriyor da bizim takımlarımız değiştirmiyor gibi. Bu şey nedir ya, yangın nedir yani, ben bunu bir türlü anlamıyorum
1: aslında
2: açıkçası.
1: Yani bir transfer olacaktır, bu kadar aceleye gerek yok. Taraftar isteyince, işte Beşiktaş hamlesini, Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya başlayınca, eller açık oynanınca Galatasaray biraz gizli kapaklı, sanki o pokerde elini göstermeyen, poker face dediğimiz o surattan da belli etmeyen tavrını ortaya koyuyordu. Hatta biraz bahane olarak işte Icardi ile bir bakalım, gidecek mi kalacak mı onunla bir anlaşalım. Şu Dünya Kupası bir bitsin, oyuncuların rahatlaması gerekir. Daha bizim ilk maçımız Eylül ayında oynanacak resmiyet, rakiplerimiz erken gireceği için kadro kurmak zorunda. Bizim acelemiz yok denile denile zaman kazanıldı. Sonrasında olmayacak gibi bir haber yapıldı ve o yıldız isimlere karşılık o Ogovuchu gibi bir isim gelince ister istemez taraftar dedi ki ne yapıyorsunuz? Bu esnada medya mensubu arkadaşlarımız da sakin olun, acele etmeyin diyenler artık o baskının altında ezilmeye başladı. Kendi yönetimlerine, laf söyletmediği takımlarına karşı hesap sorma durumuyla karşı karşıya kaldı. Yanlış mı düşünüyorum şu ana kadar? Bunları yaşamadık mı?
2: Ya şimdi bunları yaşıyoruz da bu söylediklerinizin ama altı dolu. Yani Galatasaray'ın baktığınız zaman zaten acelesi yoktu Eylül'e kadar. Bir de 4 senelik geçmişine baktığınız zaman yönetimin Mertens,
1: para vardı, sponsor vardı, oyuncu vardı. Ondan sonrasında hiçbir ekonomik anlamda da sıkıntı yoktu. Hesaplar da yapılmıştı. Gelecek oyuncuların planlaması bile olmuştu. Bunlar da vardı. Bunlar da içi dolu olan şeylerdi.
2: Evet.
1: Olmadı. Ama sonra bakın, ne oldu? Ne itiraflar geldi? Mesela Oğuz Altay dedi, bir yöneticiyle görüştüm, kulüpte para yok dedi bana dedi. Orada başladı çatlama.
2: Ya bir de şöyle bir durum var bakın. Kulüpte para olmama gibi bir durumun olma şansı yok. Çünkü transfer limiti diğer 4 kulübün toplamı kadar bir limiti var. 12 milyara yakın bir limit var. Bunun haricinde transfer için peşin para verilmiyor ki. Ya bir de şu söylentiler bile çıktı. Ya yardımcı teknik direktörü Okan Burun, yardımcı teknik direktörleriyle sözleşme uzatılamamış parası yok diye. Ya bir çalışanıyla sen para yok diye sanki peşin para veriyormuşsun gibi sözleşme uzatmama şansın var mı? Yok. Ondan sonra bir muhabir şöyle diyor. Nedir? Osimhen'in bilmem neyin oyuncuların vergi borcu yüzünden banka hesaplarına bloke geldi. Ya bir kere Türkiye'de çalışma kanunu var. Çalışma kanununa herkes tabidir. Hiçbir çalışanın profesyonel futbolcular da çalışan olarak geçer. Normal sigortalı çalışan olarak geçiyorlar. Bunların vergi borçlarını zaten şirket ödüyor. Ve vergi dairesinin bir kere oyuncunun yani çalışanın hesabını bloke koyma şansı yok Türkiye şartlarında. Kanunen yok yani. Bilip bilmeden
3: sigortalı olan bir kişinin aynı zamanda serbest meslek erbabı olabilme şansı da var. Yani bir fatura kesebilme durumu da var. O fatura kesememe durumunda vergi borcu çıkabilir ve aynı zamanda hesabına bloke gelebilir.
2: Tabii ki o şey olursa ama
3: kendi şirketi varsa, kendi şirketi içinde bir menajeri varsa,
2: evet. O ayrı. O da Galatasaray yüzünden olmaz. Kendi yaptığı alışveriş ya da fatura yüzünden ya da ticari alışveriş
3: yüzünden. Ya veya oradaki olur. Mesela benim de örnek veriyorum. Ya elektriğim niye kesildi? Acaba bir problem mi var? İnternet niye yok falan? Aa fatura ödememiş. Aa otomatik ödemedeydi. Banka niye ödemedi bunu dediğimde? O otomatik ödemede ama banka biz o kurumla maalesef anlaşmayı tamamlayamadık. Önümüzdeki hafta onaylanacak deme gibi bir lüksü nasıl varsa anlam veremediğim. Evet. Türkiye'deki en bozuk olan sistemlerden biridir.
2: Bir de,
3: o zaman otomatik diye bir şey yapma. Otomatik olabilme ihtimali olan bir sistem diye koy. Ben o zaman ona göre bir şey yapıp gardımı alayım yani.
2: Ya onun gibi bir şey de olabilir. Şöyle bir nokta var. Temmuz ayında bir yasa çıktı. Bütün Türkiye kapsamında vergi borçlarını yapılandırma ve taksite bağlama gibi bir yasa çıktı. Bütün Türk halkı yararlanabiliyor bundan. Normal futbol işler de yararlanabiliyor. Kulüpler de yararlanabiliyor. Normal herkes yararlanabildiği gibi. Sen trafik cezanı bile erteleyebiliyorsun ya da yapabiliyorsun. Taksitlendirebiliyorsun. Böyle bir yasa varken, yürürlükteyken zaten kulüplere vergi üzerinden bir işlem yapılma bir şansı da yok.
3: Anladım. Yani aslında bilmiyorum telefon numarası da var mı kısa numaralarda? Bana bir masak muamelesi yaptığın için teşekkür ediyorum. Hani sanki bunları incelemek için bugün kulübe gitmem gerekiyormuş
2: ben
3: gibi hissettim.
2: Sadece bu örneği
3: ver bakayım
2: veriyorum.
3: Şu muhasebe bilgilerini der gibi.
2: Yok ben şu yönden örnek vermiştim.
3: Yani soru cevap biz de cevap bulmaya çalışıyoruz ya kendi kendimize. O yüzden evet, söyleyeyim. Evet. Ya demek ki ya kadar, bilmediğimiz bir şey mi var acaba ya döndü en sonunda? Ortak sorulan yok, soru bu kadar, oldu. Ya bir şey oldu. Biri dur mu dedi benim, falan gibi sorular.
2: Evet. Ya benim burada anlatmak istediğim yani o kadar şey atılıyor ki. Ben mesela genelde futbol yapımızda bu var. Bir kulüp kötü oynamaya başladığı zaman futbolcuların maaşı ödenmiyor. Ondan sonra ne bileyim futbolcular doymuş. Klasik kelimeler yani 15-20 yıldır hep aynı şeyleri duyuyoruz biz. Bir takım bir iki maç yenilsin olay bitti. Hemen başlarlar yok futbolcuların parası ödenmiyor. Futbolcular arasında şu var bu
3: aslında
2: var.
3: Aslında sürekli ya, olarak bize lanse edilen burada bir aile evet. ortamı, burada bir sevgi yumağı, burada hep beraber el ele tutuşma, çiçek olma falan gibi böyle şeyler anlatıldı ya Galatasaray'da.
2: Kolej havası.
3: Evet, orada mesela bir burjuva, işte bir farklı bir dünya, diğerleri sanki devlet okuluymuş gibi, hatta bazı
2: takımın
3: endüstri meslek lisesi muamelesi falan tabii. Şimdi Mustarabi gitti. Torreira çok yalnız kaldım demeye başladı. İşte oyuncular evet. arasında bazı problemler çıkmaya başladı. Yabancı oyunculardan Lemina'yı isteyip istememe, Icardi'nin bazı oyuncuları ayartıp ayartmama, Osimhen'in biraz liderlik vasfını ön plana çıkartması gibi sorunlar mı var acaba ya döndü? Orada biliyorsunuz ki işte bilmediğimiz sorular ve cevabını aradığımız gerçekler var karşımızda şu an.
2: Aynen öyle. Ya benim
3: peki bir Galatasaraylı olarak bugün Beşiktaş'ın ve Trabzon'un tur şansı ile ilgili onu da sorayım öyle bitireyim size.
2: Ya Beşiktaş'ın ben rahat edeceğini düşünüyorum açıkçası ama Trabzon'dan bir şekilde çekiniyorum ben ya. Çekimde şu noktada
3: daha hazır
2: geçen
3: değil.
2: Sene de, geçen sene de zorlanarak kazanıyordu. Yani Onaçu'nun, Rutko'nun falan olmadığı maçlarda sıkıntı yaşıyordu. Yani bir şey yok onda. Nasıl diyeyim size? Ya bu büyük takım güzür güzür gelir ya da ezer geçer ya da yener.
3: Bir güven vermiyor bir diyorsun Trabzon. Evet.
2: Yani bir türlü vermedi. Bu sene de bir şey başladı. O yüzden bir çekincem var ama Salah'ın çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Artı Kuzey Afrika ülkelerinden gelen oyuncular sözleşmelerin ilk senesi uçar kaçar. Bir de sözleşmelerin bitiş senesi uçar kaçarlar. Bu değişmez bir kural.
3: Ama aradaki o durağanlığı ne yapacağız merak ediyorum mu diyorsun?
2: Vallahi Salah Bence Trabzon'u bu sene Onaçu'yla Salah şey yapar, taşır gibi geliyor. Çünkü Salah'ı çok konuşacağız gibi geliyor. Ben çok ümitliyim yani, açıkçası çok da sevindim gelmesine. Bir Galatasaraylı olarak da sevindim gelmesine.
3: Ertuğrul Başkan Salah'ı şöyle bir şey söyledi yani. Salah'a. Sözünüzü kestim, çok özür dilerim, aklıma geldi. Ertuğrul Başkan Salah'a dedi ki, çoğu şeyi kazanmış olabilirsin, bir sürü kupa kaldırmış olabilirsin, bir sürü madalya kazanmış olabilirsin ama daha Trabzon'un sevgisini kazanmadın. Onu bir kazan, ondan sonra diyeceksin ki ben hiç böyle bir şey kazanmamıştım falan diye bir gaz konuşması acayip hoşuma gitti. Evet. Salah için ne kadar kıymetli olur bilmiyorum ama çok mutlu aslında Trabzon'a gelmesinden dolayı. Yani ben de o kadar ilgi görsem, sürekli her gittiğim yerde pamuklara sarılsam, pohpohlansam ben de mutlu olurum. Bir şey yapmak isterim yani bu yaşımda da olsa.
2: Tabii. Bir de şöyle bir durum var, bakın mesela Trabzon geçen sene komple aynı kuzey ülkeleri gibiydi. Yani bir Bodo gibi, bir ne bileyim şey Hollanda ülkesi takımları gibi gençleri alıp yıldız koymadan devam etme gibi bir şey vardı. Ondan zaten sıkıntı yaşadılar geçen sene. Yani takımda 2-3 tane baba dediğimiz oyunculardan olsa takım bir şekilde 3'er 4'er puan daha fazla alırdı ve şampiyonlukta sonuna kadar giderdi yani.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok bekleyen var bu arada.
2: Çok uzattım. Kusura bakmayın ya.
3: Ne farkında tamam, olman da güzel. Diyorum. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olasın. 80-81-11 sana da günaydın.
4: Selamünaleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum.
4: İstanbul'dan Ahmet ben.
3: Hoş geldin abi, Ahmet.
4: Sana bir anımı anlatayım mı? Sen bir ara dedin ya. Ya fotoğrafa bakayım ya, ben bu işte gömleği bu şeyi nasıl giymişim Allah Allah falan dedi ya. Evet. Abi ben 22-23 yaşındayken ya böyle renkli giymeyi severdim, tamam mı Doğan abi? Böyle kırmızı ayakkabı, kırmızı gömlek, işte mavi gömlek, sarı gömlek. Şu an 38 yaşındayım. Benim o zaman kız arkadaşım vardı. Birkaç kere buluştuk böyle kafede çay içiyoruz. Ya bana dedi ki sen dedi niye böyle giyiniyorsun? Ya ben de yakışıyor zannediyorum halbuki güzel falan böyle. Ya dedi neyi var dedi, güzel değil mi? Ya dedi Şahane Pazar vardı dedi. Hatırlıyor musun? Sühel Behzat Uygur vardı dedi. Orada dedi Behzat var dedi. Sürekli dedi böyle takım elbise giyiyor. Kırmızı sarı. Dedi onun gibi giyiniyorsun dedi. Ya şimdi düşünüyorum fotoğraflardan bakıyorum. Ya gülmekten ölüyorum abi. Ya diyorum ki ben hakikaten bunlar nasıl giymişim diyorum ya. Ya şimdi insan gerçekten ya yaş aldıkça değişiyor. Sen az önce bahsettin ya abi. Ya gerçekten öyle yani. Şimdi gördüğüm zaman gülüyorum yani abi. Bir de abi futbola gelince ya bizim abi takımlarımız neden böyle hep yaşlı futbolculara gidiyorlar? Hep yaşlı almaya çalışıyorlar. Ya gençler gelmiyor değil mi Doğan abi? Ondan oluyor.
3: Evet.
4: Doğru. Yani bilmiyorum abi, ben yaşlı futbolcularla bir yere varacağımızı zannetmiyorum ya. Şimdi dün bir tane Fenerbahçeli arkadaş bağlandı. Dedi ki İşte Fenerbahçe'nin dedi kadrosu dedi, işte geçmişte dedi işte oynayan futbolcuların kariyerlerine bakın dedi. Şu şurada oynamış, bu burada oynamış. Abi yani şimdi o adamlar orada oynadı ama 23-24 yaşındayken oynadı yani. Adam 30-33 yaşında oynamadı. Bir de yani benim takımıma bir faydası yoksa, mesela örneğin İlkay. Adam City'de Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Ondan sonra Barcelona'ya gitti. Ama bize geldi, adam işi bitmiş abi. Adam koşamıyor. Hiçbir faydası yok. Yani futbolda demek istedim kariyer oynamıyor abi. Yani performansınız düştüğü zaman hangi takım olursa olsun, İngiltere'den oradan buradan. Yani yaşa da bakmıyorlar, hemen gönderiyorlar seni. Zaten yaşlıysanız kolay kolay zaten oynatmıyorlar abi. İngiltere'de olsun ya da İspanya'da olsun. Ha, performansınız iyi olur. Bir Ronaldo bir Messi değilseniz. Ya onları bile zaten 32-33'te gönderdiler abi, öyle değil mi? Real Madrid Ronaldo'yu galiba 33'te gönderdi. Messi'yi de galiba 33 öyle bir şeyde gönderdiler. Yani demek istediğim bu yaşlı sevdasından vazgeçmeniz lazım abi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ya gerçekten tempo istiyor. Yani bir yerlere gelebilmeniz için çok tempo yapmanız lazım. Galatasaray'ın orta sahası da bunu yapamaz şu an. Fenerbahçe de yapamaz. Yani Türk takımları bu konuda çok geride bence. Diyeceklerim bu kadar Doğan abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayın aldığın için.
3: Görüşmek üzere. Eksik olma. 0713 günaydın. 0713 artık aramızda bulunmuyorsun demek he? Peki. 8999 8999 günaydın.
5: Dursun Özbek Biraz Sen Nerede? Dursun Özbek Biraz Sen Nerede? Günaydın Doğan Bey.
3: Günaydın, merhabalar. Yönetim uyuma taraftara sahip çık. Uğurcan ne demiş biliyor musun? Bak Uğurcan demiş ki, eğer bir kırmızı kart görürsem kaleye Şalay'ın geçmesini isterim demiş.
5: 10 numara olur. Gerçekten 10 numara olur.
3: Ne diyorsun? Yeni transferin hayırlı olsun. Ya öyle bir anlatıldı ki dönüyor konu.
5: Yani biz bilmiyorum. Acaba Ödegaard mı geldi Galatasaray'a? Hani onun gibi bir isim mi geldi? Bruno Fernandes gibi isim mi geldi? Ben anlamadım yani.
3: Benim kişisel bir hayalim vardı. O da Şampiyonlar Ligi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diyor 21 yaşındaki oyuncu Batrakov.
5: Valla Doğan Bey, Galatasaray bu kadroyla sizce Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Ya şu anki Çorum maçı az 11'le çıktı değil mi Galatasaray? Şu an bu kadroyla ne bileyim bir Leverkusen gelse, bir Arsenal gelse, hani ilk maç ne yapar sizce? Ne yapabilir? Hani yine Fenerbahçe'nin elinde bir rotasyon oyuncuları var. Bir şeyler oyuna müdahale eder.
3: Fenerbahçe ve rotasyonu yan yana artık getirmezsek sevinirim ya. Ben gerçekten artık şey oldum ya. Artık şeymiş gibi, hani laf sokmakmış gibi o. Rotasyon sağlayacak oyuncuları var. Abi rotasyona gitme diye uğraşıyor takımlar zaten. Sen de çok rotasyon yapma. Mesela Torreira konusunda amacının ne olduğunu düşünüyorsun bir Galatasaraylı olarak? Para yükseltmek Torreira mi? Gitmek
5: anda,
3: mi?
5: Torreira şu anda bütün her şeyi tamamlamış abi. Bu sene ben yatarım, paramı alırım, giderim. Onun derdinde.
3: Ya da biraz fiyat arttırmaya mı çalışıyor?
5: Aynen öyle. Bir de ben bir şey sormak istiyorum Doğan Bey. Siz yıllardır futbolun içindesiniz, doğru mu?
3: Doğrudur.
5: Biz ancak dışarıdan taraftar gözüyle bakıyoruz. Siz medya olsun, ne bileyim diğer şeyler olsun, içindesiniz. Okan Buruk 4 sene Galatasaray şampiyon yaptı, doğru mu? Ondan evet. Önce Akhisar'da bir kupa başarısı var. Başakşehir'i şampiyon yaptı. Hı hı. Neden Avrupa'dan bir tane teklif gelmiyor? Neden? Ben merak ediyorum ya. Bunu bana bir açıklayabilir mi?
3: Yani belki geliyordur. Biz bilmiyoruzdur. Ya da biz çok büyük bir yerde görmek istiyoruz. Örnek veriyorum, yani İtalya'da Serie A'da bir takıma gitmek istemez mi?
5: Vallahi öyle bir şey olsa bu bizim medyacılar hemen haber yaparlar. Duyarlar. Öyle bir şey hiç duymuyoruz da yani.
3: Ya şeye bakarız biz hemen. Milan istesin. İşte ne bileyim Fiorentina, Roma istesin. Aklıma geldikçe Inter'e gitsin, Juventus'a gitsin, Lazio'ya gitsin falan diye, ama mesela Udinese, Lecce, Venezia falan istese belki onlar istiyorlardır da gitmiyorlardır. Öyle mi bakmak lazım?
5: Ne bileyim. Kulağımıza gelmiyor da hani bilgileri, haberleri bir sorayım dedim. Ben çünkü beğenmiyorum ya. Beğenenler var ama ben beğenmiyorum ya hocalarını. Bilmiyorum. Bu sene göreceğiz bakalım.
3: Hayırlısı olsun. Ne diyorsun bugün? Mesela Beşiktaş'ın oluşumuyla ilgili, Trabzon'un transferleriyle ilgili ne düşünüyorsun bir Galatasaraylı olarak?
5: Ben Galatasaray değilim ki doğamışım.
3: Ne bileyim ben, bu Dursun Özbek öyle deyince ben de isyan ediyorsun zannettim. Ben de öyle bir şey yaptım ya.
5: Ne yapayım? Bütün Galatasaraylılar sabahtan beri Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Ben de Galatasaray'ı konuşmak istedim. Galatasaraylıların her 10 kelimesinden bir tanesi veya 5 tanesi Fenerbahçe.
3: Peki.
5: Azıcık arkadaş diyor ki Fenerbahçe'nin orta sahası mı olacak? Ya sana ne kardeşim? Kendi takıma baksana. Allah Allah.
3: Sen de o zaman onların transferleriyle ilgilenme diyorsun. Sen de ironi yapıyorsun. Aslında öyle giriyorsun. Peki Lyon maçını geçebileceğini, Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğini düşünüyor musun?
5: Ben düşünüyorum ya. Gerçekten düşünüyorum Doğan Bey. Bu sefer olacak yani. Hissediyorum. Ben 90 dakika yine beraber biter.
3: Uzatmalarda.
5: Bu sefer penaltı şanslarımız yaver gider. Bence bu turu biz geçeceğiz. İnanıyorum yani.
3: Sana da kolaylıklar diliyorum.
5: İnşallah 5 dakika Trabzon'da geçer. Ülke puanına katkı sağlarlar.
3: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
5: Teşekkür ederim.
3: Bay bay. 63-34. Sana da günaydın.
6: Her zaman abi.
3: Buyursunlar.
6: Sesim geliyor mu?
3: Geliyor geliyor. Güzel geliyor. Biraz kısık geliyor ama güzel geliyor. Ben biraz daha açayım. Hatta şöyle.
6: Abi ben bir şey söyleyeceğim de bir ricam var. Şimdi size iki önce bağlanan bir kardeşimiz var. İsmi Ahmet'ti zannedersem. Abi bu arkadaşımız sabah akşam bağlanıyor.
3: Ben buraya şey yazmam lazım ya, bağlanması biraz işte yani engellenmesi gereken telefonlar diye şuraya not almam lazım. Yani her gün bağlanıyorsa işte
6: abi bağlansın, bir şey değil. Her kelimenin başında sonunda yani diyor. Şimdi bu beni dinliyordur muhtemelen, bağlansın diyor ama yani demesin artık, bıraksın yani. Ben bunu diyecektim.
3: Yani demesin, bıraksın yani de iyiydi.
6: O sürekli sabah bağlanıyor, hem de size bağlanıyor. Size bağlansın, tam bağlansın güzel. Ama yani demesin abi.
3: İlk akla şey geliyor. Abi bu adam bir iş yapmıyor mu? Bir de telefon parasını nasıl ödüyor falan diye. Eyvallah, sağ olasın. Yani bu konuda öyle muhasebeci falan oluyor bizim. Başka kim vardı? Sanırım Fenerbahçe'yle. 19.07.
7: Tamam, merhaba.
3: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Doğan, kolay gelsin. Ya şimdi dinliyorum da. Güresim de geliyor aslında, komiğime gidiyor. Çünkü insanlar gerçekten Türk insanının psikolojisinin yani iyi olmadığını hep defaatle söylemişimdir. Farklı
3: çok sağlıklı değiliz ya, genel anlamda söylüyorum. Bunu şey anlamında, taraftar anlamında falan yani partisinden tut, normal hayattaki o ayrışıma kadar çok sağlıklı değiliz ya.
7: Evet evet, şimdi son 2-3 muhabbeti dinledim ben. Birbirimizi hangi konularda eleştirdiğimizden bile bu sonuca varabiliriz. Yani birisi bağlanıyor, o arkadaş çıksın yani demesin diyor. Bir önceki arkadaş yine aynı arkadaş eleştiriyor, diyor ki Fenerbahçe'ye konuşuyor diyor, Galatasaray'la giriyor. Bence o Galatasaray'la arkadaş gibi ben de dinliyorum, sürekli bağlanıyor. Bence eleştirilerin de son derecede haklı yani. O Galatasaray'la arkadaş, ben Fenerbahçe'liyim bu arada. Son derece haklı çünkü ben de aynı pencereden bakıyorum. Türk futbolunda İnanılmaz bir yabancı çöplüğü ve aslında yabancı ihtiyar çöplüğü diyeyim ben, ona düzelterek söyleyeyim. Bulunmuyor ve Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptı o arkadaş. Doğru, tespiti de doğru. Yani şimdi bu arkadaş Fenerbahçe'yi konuşmayacak mı? Galatasaray'la olabilir. Beşiktaş'ı konuşmayacak mı? Trabzon'u. Ben de konuşuyorum. Ben genelde %90'ımı Fenerbahçe'ye ayırıyorum ama hani bu benim Fenerbahçe'li olmam, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, ne bileyim Kayseri Spor'u, Galatasaray'ı konuşmayacağım anlamına gelmiyor. Hep mesut futbol severiz de hepimiz. Aynı teknenin hamuruyuz. Yani bir evde 4 tane kişi 4 de farklı takımları tutabiliyorsa Türkiye'de, ki bu öyle yani. Bundan daha doğal bir şey yok. Neyse, ben aslında anlatmak istediğim konu şu. Bu Fenerbahçe'de şimdi İsmail Kartal ile Asensio arasındaki, ben önce bir suni bir şey zannediyordum ama sanırım bu sıkıntılar doğru. Bu sıkıntılar maalesef, üzülerek söylüyorum, İsterseniz 3 tane Messi'yi getirin takıma. Bakın burası çok net. 3 tane Messi'yi getirin farklı pozisyonlarda. Böyle durumlarda asla Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ha, çok değersiz bir futbolcu olur. Yani ilk 16'ya bir hafta girer, bir hafta giremez. Veya ilk 18'e değil. O çok etkili olmaz. Ama eğer konuştuğumuz insan Fenerbahçe'nin idari menajerinin, yani Oğuz Çetin'in de söylediği gibi, ki bence o da yanlış. En değerli vurgusu yaptı. O yanlış yani. Bunu diğer futbolcular da dinliyor. Yani demek ki ben çok fazla değerli değilim manasında çıkar. Eğer böyle bir futbolcudan bahsediyorsak, ben burada Fenerbahçelilere söylüyorum. Sene sonu lütfen kandırılmayın siz. Bir beklentiye de girmeyin. Fenerbahçe bu şartlar altında mümkün değil, şampiyon olamaz. Barış Yunusever'i çok sever, çok dinlerim. Der ki Beşiktaş 50 lirayla Trabzon 50 lirayla, Beşiktaş 75 lirayla, Galatasaray 100 lirayla, Fenerbahçe 250 lirayla şampiyon olur der. Ben de aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim. Ama maalesef bu sorunlarla Fenerbahçe mümkün değil, baş edemez. Benim de yayını aldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum bütün dinleyicilerimize. 0717 gördüm, doğrudur. 0717, sana da günaydın.
8: Merhaba, günaydın Doğan Bey.
3: Hoş geldiniz efendim.
8: Hoş bulduk, sağ olun. Ya ben daha önce de zaten söylemiştim de, İsmail Kartal hafif geliyor bu kadroya. Yani tamam, o 99 puan aldı. Evet, doğrudur, aldı ama işte Türkiye Ligi'nde zaten bu kadroyla yani kimi koysanız zaten ilk 3 oynar, ilk 2 oynar. Geçen sene Tedesco gibi vasat bir teknik direktör bile çok geçmişinde yani başarıların olmamasına rağmen yani geldi, gene ikinci oldu. Hatta şampiyonluğa gidiyordu. Hata yapmasa, yönetimsel hatalar, kendi hataları olmasa belki de şampiyon olacaktık. kadro, şimdi Fenerbahçe'de hep kadro mühendisi yanlış gidiyor. Şimdi diyoruz ki İsmail Kartal, İsmail. Ya kardeşim sen ligi erken açmışsın. Gençler maçına çıkıyorsun. Ve sen bu

0: Gençler birliğini yemen lazım. Yani dalga mı geçiyorsun ya da bir adamlardan daha önce kadro yatıyorsun, maç oynuyorsun 4 tane ve gidiyorsun Gençler Birliği gibi takıma. Hem Metin Diyar'ın bu arada çok beğendiğim bir teknik direktördür. Onu da söyleyeyim yani kesinlikle
1: Ama asla Fenerbahçe'nin başına gelsin istemezsin.
0: Efendim?
1: Ama asla Fenerbahçe'nin başına gelsin istemezsin.
0: Yani öyle bir şeydi. Tam duyamadım da sesinizi.
1: Neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bak İlhan Palut çok iyi bir teknik direktördür bana göre. Bir gün Beşiktaş'ın başına gelsin istemem. Çünkü büyük takım reaksiyonunda bazı şeyleri gerçekten mesela yıldız oyuncuların teknik adamla iletişimi konusunda bir gün bir dinleyici demişti ki Radyo Spor dönemiydi. Bilgin Gökberk'le beraber yayındaydık. Kulakları çınlasın Bilgin abinin de. Biri dedi ki ya bu Guardiola ne yapıyor ki dedi ya. O takımı dedi ben de yönetirim dedi. Bilgin abi de dedi ki ya sen dedi bu takımı dedi sıraya sokup otobüse bindiremezsin dedi. Bırak sahaya sürmeyi, kadro kurmayı, antrenman yaptırmayı yan yana getirtip onları dedi hani organize edip otobüse taşıyamazsın dedi. Bu kadar egolu insanların yanında. Şimdi Guardiola gibi bir ismin yanında biraz teknik adamının altında ezilmesi gerekir bazı oyuncuların. Şey yani şey kariyeriyle belki kazancıyla falan gibi bir şey olması lazım. Biri de demişti ki bazen saat bile çok kazanır Fatih Terim için. Hani öyle bir saat takar ki bir oyuncunun aldığı maaş kadardır onun fiyatı. Bak şimdi bunlar çok küçük detaylar gibi gözükür ama şimdi İsmail Hoca'yla veya Aykut Hoca'yla yıldız oyuncular arasındaki bu ego savaşı gibi gözüken konuda dün de bir yorum yaptı biri. Dedi ki katılır mısın bilmiyorum. Ya sürekli Doğan, Kartal, Şahin kullanmış birine Ferrari'yi verirsen böyle olur dedi.
0: Doğru yine. Evet kesinlikle. Ben şimdi, zaten onu görüşüyorum. Vizyon çok önemli. Yani yetiştiğiniz yer çok önemli. Büyüdüğünüz yer ve çalıştığınız yer çok önemlidir. Sizin ileride vizyonunuz katabilecek. Yani böyle çalıştığınız insanlar da çok değerlidir. Mesela siz de biliyorsunuz neredeyse yaştaşız bu arada. Sizi çalıştığınız yer yükseltir de düşürür de. Yani ben öyle bir inanıyorum. Buyurun dinliyorum ben sizi Doğan Bey.
1: Ya bir insan çalıştığı yeri bir yere kadar yükseltebilir. O kişi gittiğinde de aslında personeller gidici kurumlar bakidir. Adı onun anılabilir ama bir tarihi varsa, tutunduğu kökleri sağlamsa kurumu yıkmak kolay değildir. Bir kişiyle yıkılmaz. Sonra adını başka bilmediğimiz bir no name biri getirir. Vay be dersin. Hani ne performans, gelen gideni aratma durumu oluyor. Şimdi İsmail Hoca'nın o yüzden yanına kayıt verildi diye düşündüm ben de.
0: Ben de kesinlikle sizin gibi düşünüyorum. Hatta ben bir şey daha söyleyeyim size. Bence İsmail Hoca Joachim Löw'et rica edip lütfen gel beni ziyaret et demesi çok büyük bir artıdır İsmail Hoca için. Belki futbolcular gözünde. Ben onu da bir ara yazmıştım Twitter'da bu spor yorumları şey yaparken. Ya Joachim Löw yani çok iyi arkadaşız falan diye biliyorsunuz herhalde. Telefon görüşmeleri yapıyoruz devamlı diyor. Ya rica etsin gelsin Joachim Löw. Bir İsmail Hoca'yı görsün, ziyaret etsin. O bile futbolcunun gözünde belki İsmail Hoca'yı bir kademe daha yukarı çıkartır diye düşünüyorum. Yani sizin dediğiniz de çok doğru. Kayıt o yüzden gelmiştir.
1: Yani bu bağ kurmak lazım. Ben İsmail Hoca'ya suç bulanlara da bazen anlam veriyorum, bazen veremiyorum. Çünkü İsmail Hoca'yı da maalesef taraftar getirmedi. Bu yönetim getirdi. Bazen çuvaldızı da yönetim biraz kendisine batırması gerekiyor.
0: Aykut Kocaman yani gelecekti son anda. İsmail Kartal kötü bir adam değil. Kötü oynatmıyor. Kesinlikle iyi bir insan. Yani antrenörlüğü de belli seviyede. Ama işte bir tık yukarı gittiğimizde şimdi Real Madrid niye Mourinho'yu getirdi mesela? Ya şimdi Mourinho'nun futbolunu bilen bilir zaten. Anti futbol oynatır Mourinho. Ama nedir? Şimdi futbolcu karşısında Mourinho olduğunu biliyor. Bir disiplin koyuyor. Mesela İtalyano'ya bakıyoruz Beşiktaş'ın tekniği. Adam bir disiplin sahadaki duruşu, edişi bir disiplinli futbol oynatıyor yani takıma. Mourinho da öyle. Şimdi futbolcu bu karşısında Mourinho olduğu bildiği zaman fazla sesini çıkartamaz. Çünkü bu adamın başarıları belli, kazanmış, disiplini belli. Yani o yüzden mesela ben şimdi size şunu söyleyeyim. İlk yarısı Lyon maçı orta saha resmen adamlar takır takır geçtiler. Sen niye düzeni bozuyorsun? Asensio'yu niye çıkartıyorsun orada? Niye Vedat'la oynuyor? Vedat zaten hazır değil ve ağır. Yani niye o? Yani siz fark ettiniz mi? İlk yarı 45 dakikada adamlar takır takır orta sahaya geçtiler. Brandeis ile Kante şeyde oldu, zorlandı yani karşılamakta adamları.
1: Ya orada tabii çok ki iyi bir 8 olması lazım. Çünkü Guendouzi tam 8 oynayamıyor. İyi bir kesici, evet. Bana göre 6 numara oynuyor. Kante de yine aynı. Kesici ya özelliği var.
0: Kante'de şut yok.
1: Evet. Yani şey oraya yok. İsmail hani, gibi Brandeis, bir evet. oyuncuyu biraz daha çıkabilmek amacıyla. Bana göre
0: Hakan
1: İsmail dediği
0: gibi bir adam lazım oraya.
1: Çok eleştiri alırsınız.
0: Evet, Orkun Kökçü mesela. Yani tam oranın adamı Gedson Fernandez. Mesela biraz daha şutu olan.
1: Gedson'da toparladım böyle... biraz. Evet. Yani Rafa yani Silva Gedson gibi Fernandez'i... biraz aslında. Biraz 10 numaraya da yakın olması lazım. Evet. Çünkü biraz evet, daha yani koşabilen bir oyuncu olması lazım orada. Fred gibi, iyi bir Fred ya. Gibi aslında. Net örneği.
0: Evet, iyi bir Fred de şey ya, şut çekemiyor, gol atamıyor, skora katkısı yok ya. Hep yarım kalıyor. İyi oynuyor, koşturuyordu. Performans da iyiydi ama şut yok yani. Atamıyor, skor katkısı yok. Hani
1: herkesten şut beklemeyin. Yani, sürekli Fenerbahçeliler de vur demekten vazgeçsin. Tamam artık, hani Greenwood gibi, evet. Talişka gibi oyuncunuz var da herkesten de şut beklemeyin yalnız ya.
0: Ya birazcık o artık şeyden oldu, hani hücum yapamadılar ya, ondan dolayı mecburen ona umut bağladı, bireysel yeteneğe bağladılar. Ama şey, bence şunu da söyleyeyim bu arada son olarak, Doğan Bey çok da işgal etmeyeyim.
1: Buyurun.
0: Fonseca kesinlikle Fener'e gelecek, ben söyleyeyim size. Yani çok güzel açıklamaları var ya, harika açıkladı yani. Türk takımlarından birinden zaten düşünüyordu Fener, kötü ben onu seyrediyorum. Fonseca fena değil. Hatta bilirsiniz yıllar önce Vitor Pereira döneminde Şaklar'ın teknik direktörüydü. Ve biz orada yemişlerdi. Yani 10 kişi kalmıştık ama.
1: Perşembenin gelişi çarşambadan mı? Artık öyle efendim? Bir şey. Perşembenin gelişi çarşambadan mı?
0: Yani ben öyle tahmin ediyorum ama kötü oynatmadı. Takım da güzel oynadı. Yani Lyon ben o kadar beklemiyordum. Çok pas,
1: vallahi,
0: pas trafiği çok iyiydi.
1: Acayip diken
0: çok
1: üstünde. Şöyle bir şey var. Gitti gidiyor. Fonseca. Yani eğer bu Fenerbahçe eleyemezse yollar ayrılır. İsmail Hoca'ya evet, öyle olabilir. Bir maç ki iki teknik adamdan birini yollar.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: İki
0: ama
1: teknik adamdan birini
0: kadro,
1: yollar 27.
0: Kadro kalitesine bakıp da bizim Fener'e baktığım zaman bireyselde adam belki demiştir ya şundan iki tane bana verseydiniz ben Fener'i çok rahat elerdim diye düşünürdü. Ama işte oyuncusu da yok. Çok isimsiz oyuncularla oynuyor yani. Daha çok takım oynuyor. Mesela Morton diyor İngiliz oyuncu. Yani çocuk gibi zaten, fiziği zayıf ama iyi oyuncu olabilir ama çok genç yani.
1: Fofana'ya nasıl dayandı diyenler de oldu. Ben çok beğendim Fofana'yı aslında.
0: Ya iyi ama çok şey yani, dağınık oynuyor. Yani böyle tam bir iyi oynuyor. Çok süratli. Gelecekte belki çok iyi olacak. Ama şu an daha yetersiz yani o üst takım şeyinde. Ama kendini geliştirecek gibi görünüyor. Çok hareketli çünkü. Çok iyi. Kerem'in bir tık yukarısında yani şey olarak, hızlı olarak.
1: Evet, hızlı çok olarak. Hızlı. Çok hızlıydı.
0: Yani bu arada şunu söyleyeyim ben size. İlhan Palut dediniz siz ya. Ben İlhan Palut'u çok büyüttüler. Ya kendini geliştirmiyor ya. Çaykur Rize'de kaç sene, 3 sene çalıştı galiba. Bir tık yani aynı kadrolarla devam etti. Bir ara Çaykur Rize iyi transferler yaptı. Gene yukarı çıkartamadı. Yani şimdi İsmail Kartal böyle kendini geliştirme, gidin ya Avrupa'da bir dil öğrenin, bir şeylere görün, bir şeylere yapın. Şimdi Aykut Kocaman'a diyoruz 5 sene 6 sene boyunca ne yaptın Aykut Kocaman, anlat bize. Yani gittim ben Avrupa'da maç seyrettim, şunun antrenmanını seyrettim. Yani böyle sadece memlekette oturarak yani bilmiyorum ya da biz bilmiyoruz gidiyorlar da ama bir gelişim yok yani, üst yok. İyi yayınlar dileyim, ne diyeyim.
1: Teşekkür ettim, sağ olun.
0: İyi sezonlar olsun. Biz yani Fenerbahçe taraftarı vallahi yani artık futbolu bırakacağız ya, futbol seyretmekten soğuduk artık yani. Artık yani bir nevi de bakalım.
1: İyi teşekkür ettim, sağ olun, eksik olmayın. 95-67 günaydın, son telefon yapalım.
2: Günaydın Doğan abi, İstanbul'dan Mikail'de.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi bir futbol izleyicisi ve Trabzonspor taraftarıyım.
1: Harika. Böyle güzel bir denk geliş olur. Artık senle de kapatalım. Fırtına zamanı diyelim. Bugün Kartal kanatlansın, Karadeniz çıldırsın. Hani öyle olsun.
2: İnşallah Doğan abi. Yani bunlara ihtiyacımız var. Toplumsal olarak Avrupa'daki başarıların bizim Türk halkının üzerindeki olumlu etkisini biliyoruz. Ve bu galibiyetler gerçekten hangi takımdan olduğu bağımsız. Bence insanları mutlu ediyor işte. Çünkü biz her zaman Avrupa'ya karşı savaşta herhangi bir durumda üstünlük kurmayı ve bunu göstermeyi aslında seviyoruz içlerince. Buna da ihtiyacımız var. Umarım bütün takımlar, Trabzonspor olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, güzel galibiyetlerle bizleri mutlu eder. Ben sadece iki noktada sizi aradım. Uzun sürede bağlamayı bekliyorum böyle sabırla. Çünkü İstanbul trafiği biliyorsunuz
1: insanları
2: çok hareket ettirmiyor. Ben öncelikle Lyon maçında Fenerbahçe kulübünü tebrik ediyorum. Küçücük bir çocuğun Gençler Birliği tribünde yaşadığı olaydan sonra o mutluluğu, o taraf, o ailesiyle birlikte taraftarını işte stada getirmesi çok mutlu.
1: Sahiplenmek, gerçekten hatırlamak, gerekli değeri vermek, bunlar çok güzel şeylerdi. O yüzden alkışladık biz de, inşallah bir daha yaşanmaz diye umut ediyoruz. O konuyu öyle kapattık, bitirdik.
2: Evet, ya aslında benim değinmek istediğim nokta ikincisi de Trabzonspor'un işte İngiliz Muhammed Salah sempatizanı bir çocuğu getirip o sevinci yaşatması. Ben aslında futbolda bunu seviyorum. Hatta eşimin de en çok şikayet ettiği durum şudur. Ben olabildiğince bütün maçları izlemeyi seviyorum. Alt ligler, Avrupa maçları, ligdeki bütün maçları hani fırsatım oldukça seyretmeyi seviyorum. Çünkü ben futbolda anları çok değerli buluyorum ve anları seyrediyorum. Hatta ben şöyle ifade ediyorum onu. Görme engelli bir taraftarı, arkadaşının maç anlatmasını, yaşlı çıktığım tribüne gitmesini seviyorum. Ya ben futboldaki yaşanan anları
1: renkliliği
2: seviyorum.
1: Renkliliği seviyorsun. Çeşitliliği seviyorsun. Tek düze olmamasını öyle düşünüyorsun. Bunlar güzel şeyler. Evet. Ben de sana şunu söyleyeceğim. Böyle çeşitlilik istiyorsan ama bir takım oyunu mu istiyorsun? Yıldız futbolculardan bir beklentiye girmek mi istiyorsun? Yani bugün Salah'a bel bağlamak mı? Üstüne Benzema gibi 38 yaşında bir Fransızı almaya çalışmak mı? Ya da bu haberlerle ilgili bir oluşumun içerisinde olmak mı seni mutlu ediyor? Yoksa Fatih Hoca'nın biraz uğraştığı o proje takımı gibi gençleşmeye yönelik bir operasyon mu seni mutlu ediyordu?
2: Kesinlikle proje takımı. Çünkü futbolda sistemin çok geçerli olduğunu, sistemin getirilerinin çok daha fazla olduğunu. Şimdi geçen yılın Trabzonspor'u değer üretti, gençlere yatırım yaptı. Gençlere yaptığı yatırımın karşılığında da bu yatırımı kaynağa çevirdi. Ve sürdürülebilir yaşam eğrisine para girişi sağladı. Fakat Yıldız'la evet anlık başarılar veya anlık bir getiri gelebilir kulüp ama sürdürülebilir değil. Sağlamış olduğunuz kaynak, Muhammed Salah'ın transferiyle sağlamış olduğunuz şey 35 milyon euro gibi bir kaynaktan bahsediyor ki benim iki kardeşim Trabzon'da Pasolik'te çalışıyor. O kombinelerin nasıl bir hızla satışa döndüğünü 4 günden bir anda 20 binlere nasıl çıktığını birebir bilen,
1: şahit insanlar. Insan. Eyvallah.
2: Kardeşlerimle konuşuyor ama mevcutta ulaşmış olduğunuz kaynağı siz bir futbol üzerinden eritiyorsunuz. Fakat geçen yılı sağlamış olduğunuz olaydan, Augusto'dan, belki Batagol'dan, işte Pina'dan, Emiu'dan fayda almış olduğunuz kaynak harcadığınız emeğe göre çok daha fazla olacak. Yatırımınız az, başarı arka planda geliyor ve şu da çok mutlu ediyor aslında benim gibi taraftarı. Genelden bahsetmiyorum. Bu tarz adamların, bu tarz transfer edilmiş, geleceğe yönelik, parlamaya yönelik futbolcuların parlamış olması aslında futbolda beni daha çok tatmin ediyor. Bir yatırım yapılmış, umut bağlanmış ve bunlar onun karşılığını vermiş, sahada emeğini vermiş. Ve bunu emeğin karşılığında hem galibiyetlerle belki mücadelesiyle bizleri mutlu etmiş, satıldığında yurt dışına gittiğinde de kaynak olarak kulübü mü mutlu edecek? O yüzden ben bu tarz sistemlerin çok daha iyi olduğuna inanan bir adamım. Evet, Salah çok mutlu etti. Beni de çok mutlu etti. Hatta eşim çok şaşırdı. Ya sen niye bu kadar mutlu oldun? Hani nasıl bir adam? Muhammed Salah. Çünkü çok olay ilgilenmiyor. İnanılmaz bir kariyer, inanılmaz bir değer. Ama anlık hissiyat o kadar. Sonrası belki birazcık başarısız olduğunda eleştiriyle birlikte biz bu değeri de çürütebiliriz. Biz 2020-2021 sezonunda şampiyon olduğumuzda son Antalya maçında ben stattaydım. İnanılmaz bir 10 dakika yaşadım. İnanılmaz bir 10 dakika hissiyatı yaşadım. Hani şampiyonluğu gördüm. 41 yaşındayım. Ve bitti. Ertesi güne duygum çok çok az kaldı. Biz bu kadar duyguları çok hızlı tüketebiliyoruz. O yüzden sistemlerin, Fatih Tekke'nin gitmek istediği yolun ben çok daha iyi olduğuna inanan bir taraftarım. Bu sene için farklı bir oluşumla kulüp gitmek istedi. Biz de taraftar olarak saygı duyup izleyeceğiz. Yani izlemek zorundayız, izleyeceğiz. Formamızı almak zorunda hissediyoruz. Formamızı alacağız. Trabzon'da olsaydım kombinim alırdım. İstanbul'daki bütün maçlara katılmaya çalışacağım. Durum bu.
1: Hayırlı olsun, başarılar diliyorum bir kez daha. Bugün fırtına zamanı olsun, öyle bir rüzgar çıksın ki Kartal'da kanat çırpsın diyelim, öyle sonuçlandıralım. Her kulvarda sonuna kadar yarış devam etsin, ayrılan takımlar olmasın, şampiyonluk mücadelesi, Avrupa heyecanı gerçekten bize keyif versin, seyir zevki yaşatsın. Başka bir beklentim yok benim aslında.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısına katıldı.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yakup Çınar'la birebir programında sizlerle birlikteyiz ve 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yakup abi hoş geldin öncelikle.
4: Bu hafta stüdyoda değiliz. Niye değiliz? Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batagov İstanbul'a geliyor.

0: Galatasaray taraftarının ciddi bir özlemi var. Yaklaşık 410 gündür Galatasaray'ın 10 numarası yoktu. Ve bu sezonda transfer döneminde özellikle ciddi beklentiler vardı. Hayal kırıklığı yaşadı Galatasaray taraftarı. Sadece transfer döneminin bitimine artık 13-14 gün kaldı ve Ugocuk U transferi yapılmıştı. Galatasaray taraftarının dediğim gibi beklentisi büyük, hem Süper Lig için hem Şampiyonlar Ligi için. Galatasaray 10 numara transferini de bitirdi. Rusya'dan, Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batagov'u kadrosuna kattı. Oyuncunun uçağı şu anda havada. Ben de havacılık terminaline yakın bir yerde bekliyorum. Oyuncuyu karşılamaya gideceğim. O yüzden bugün uzaktan bağlanmak durumunda kaldım. Ama Galatasaray transfer gündemine dair, Alexey Batagov'un sözleşme detaylarına dair birçok konu var. Bunun hepsini dinleyenlerimizle paylaşacağız tabii ki.
1: Şöyle bir uçağın da konumuna baktığımızda abi, giderek yaklaşıyor gerçekten ve onu da anbean aktarmaya devam edeceğiz. Peki Batagov transferini sen nasıl yorumluyorsun abi? 21 yaşında genç bir oyuncu, Rusya Ligi'nde kendini gösteren bir oyuncu ama Rusya Ligi ne kadar kıstas abi?
0: Evet, yani son dönemde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uluslararası turnuvalarda Rus takımlarını göremiyoruz. Aynı zamanda milli takımını da göremiyoruz son 2 yıldır. Ama Alexey Batagov Rusya'nın son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından bir tanesi. 17 yaşında Lokomotiv Moskova'da forma giymeye başladı ve oynadığı ilk sezondan itibaren her sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asist konusunda ve 5 yıldır da böyle devam ediyor. Geçen sezonda hani 17-18 tane gol, yaklaşık 20'ye yakın asist yapmıştı. Dikkat çeken bir performansı vardı. Aslında Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken bir oyuncuydu ama bir şekilde özellikle İngiltere tarafı Rusya-Ukrayna ilişkilerinden dolayı çok bu tarz transferlerde topa girmek istemiyor. Oyuncunun 2 yıl boyunca da 20 milyon euroya aslında serbest kalır maddesi vardı ki Haziran ayında aslında Batagov transferi Galatasaray'ın gündemine gelmişti. O dönemde ben hem yayınlarımda bahsetmiştim hem de burada radyodaki yayınlarımızda bahsetmiştik. Bir Paris Saint-Germain ihtimali söz konusu olmuştu. Ama sonra transfer gerçekleşmemişti. Nihayetinde Galatasaray scout ekibinin de izlediği, takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Genç yaşına rağmen takım kaptanıydı. Ama dediğin gibi kafalarda elbette soru işareti olacak. Çünkü Rusya Ligi'nde baktığımız zaman 4-5 takım dışında genelde böyle daha böyle az bütçeli takımlar oluyor ve onlara karşı büyük takımların aldığı sonuçlar biraz ligimizdeki gibi diyebiliriz aslında. Evet. Ama nihayetinde hani Lokomotiv Moskova'da çift taneli sayılara ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray bu transferi bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya bitirdi. Bunun 10 milyon eurosunu peşin ödediler. Kalan 20 milyon euroyu da 2,5 yıl içerisinde taksitler halinde ödeyecekler. Oyuncu Galatasaray'dan 3,2 milyon euro bonuslarla beraber 4 milyon euroya yakın bir rakam kazanacak ve toplamda 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Sonuçta şöyle, evet, Galatasaray taraftarını belki çok memnun etmeyebilir. Çünkü transfer sezonunun başında biz de burada Bruno Fernandes'leri, Bernardo Silva'ları, farklı isimleri konuşuyorduk. Daha üst profil isimleri konuşuyorduk. Şimdi gelinen noktada 21 yaşında bir Rus oyuncu transfer edilince tabii ki hayal kırıklığı olabiliyor. Ama hani bu oyuncuyu Galatasaray formasıyla görmek lazım, izlemek lazım. Açıkçası evet, oynadığı takımın kalitesi ortada. Galatasaray'da çok daha önemli bir takımla beraber forma mücadelesi verecek. Osimhen'le, işte Torreira'yla, Davinson Sanchez gibi Avrupa'da üst düzey tecrübeye sahip oyuncularla oynayacak. Eğer gerçekten bir kalitesi varsa bu kalitesini yukarıya taşıma ihtimali de yüksek. Şöyle söyleyeyim, bu tarz transferlerde bir de Göksel'in çok fazla zarar etme ihtimaliniz yok. Bu oyuncunun Rusya Ligi'nde 20-25 milyon euro zaten piyasa değeri var. Çok net biliyorum ki Zenit de bu oyuncu için yaklaşık 25 milyon euroyu gözden çıkarmasına rağmen oyuncunun Avrupa ve Şampiyonlar Ligi hedefi var. 5 büyük lige gitmek istiyordu. 5 büyük lig olmadı ama Galatasaray oldu. Kulübünün de en değerli oyuncularından bir tanesi. Yani son birkaç gündür sosyal medyada daha net bir şekilde gördük. Lokomotiv Moskova taraftarıyla farklı bir ilişkisi var. Genç yaşına rağmen takım kaptanı. Ama bunu gerçekten

0: olgun bir biçimde taraftarı anlatıyor ve hedeflerin doğrultusunda Galatasaray'dan ayrılmak durumunda kaldığını söylüyor. Ben biraz böyle Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılıp Atletico Madrid'e gidişini aklıma geldi. İnşallah o da Galatasaray'da sonuçta Türk futbolunun önemli bir kulübü. Galatasaray önemli bir yatırım yapıyor bu oyuncuya. Umarız fayda sağlar Galatasaray'da, ama ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da özellikle dediğim gibi ligin ciddi anlamda belli bir bölümünde yaklaşık 30 maçta hep kapalı savunmalara karşı işi çözmeye çalışan oyuncuların takımda olması lazım. Stil olarak evet Mertens'e benzetiliyor ama hani ben çok fazla izlemediğim için dediğim gibi teknik anlamda çok fazla yorum yapmıyorum. Sadece istatistikler anlamında baktığın zaman pozitif gözüküyor. 21 yaşında. Normal şartlarda şöyle söyleyeyim. Evet, Galatasaray'ın bu kontenjan nedeniyle mecburen transferine yöneldiği isimlerden bir tanesi. Avrupa'da da bu tarz birçok oyuncu vardı. Galatasaray onlara da teklif yapmıştı ama Göksel'in gerçekten 23 yaş altı oyuncuyu Avrupa'dan transfer etmek hiç kolay değil. Manzan bir mesela Dünya Kupası'nda İsviçre'yle dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Evet. Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Girişimde de bulundu ama oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Sonra Premier Lig'e transfer oldu. Yirenki aynı şekilde Midland'da oynuyordu. Dikkat çeken performansı vardı. Galatasaray'ın da transfer listesindeydi ama 23 yaş altı genç oyuncuları parayla ya da farklı şeylerle ikna etme şansınız çok olmayabiliyor. Galatasaray Batragov'u ikna etti. Batragov da kulübünü ikna etmek için ciddi anlamda uğraş verdi. Çünkü dediğim gibi Lokomotiv Moskova'nın hem kaptanı hem de önemli parçalarından bir tanesiydi saha içerisinde. Son dönemde Rusya'da istatistikler olarak en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Oyuncunun da baskıları sonrasında bu transfer gerçekleşti. Bugün sabah itibariyle de Rusya'dan özel uçakla şu anda yola çıktı. Yaklaşık bir saat içerisinde de İstanbul Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline oyuncunun özel uçağının iniş yapmasını bekliyoruz. İndikten sonra bir sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra Kemerburgaz tesislerinde Okan Hoca ile ve takım arkadaşlarıyla tanışacak. Sonrasında da resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray yarın Erzurumspor'la karşılaşacak. Bu maçın kadrosunda olmasını açıkçası beklemiyorum. Çünkü antrenmana dahi çıkmadı.
1: En azından hani maçı abi yedekler arasında da olmaz herhalde.
0: Evet sanmıyorum. Yani iç saha maçı olsa bir ihtimal derdim. Ama sağlık kontrolü var, imza töreni var. Mutlaka Galatasaray medya ekibi özel bir klip de hazırlayacaktır oyuncu için. O yüzden Erzurumspor maçı kadrosunda olmasını beklemiyorum. Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim. 21 yaşında Alexey Batragov.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki nereye baksam ama Batragov Rus liginden geliyor deniyor. Osimhen de Nijerya liginden gelmişti. Wolfsburg ama Osimhen Nijerya liginden geliyor mu dedi demiş. Ama burada şöyle bir şey var Yakup abi. Ya bu bir yatırım transferiydi ve 3,5 milyon euro. Osimhen'in o dönem Wolfsburg'a transfer olma bedeli, hatta 2,5'a kadar da inmişti. Yani yanlış hatırlamıyorsam ki teyit ettim, evet 2,5 milyon euro. Ya fark var ve Rusya'ya ciddi bir şekilde bildiğimiz bir yaptırım da var.
0: Ya Göksel'in yani... Ben de şöyle söyleyeyim sana. Şimdi 30 yaşındaki 30 milyon euroya aldığın adam scout transferi olmaz abi. Bu adam artık Rusya liginde kendisini kanıtlamış. Evet, hatta abi, işte evet. Şampiyonlar Ligi olsaydı, Rusya milli takımı uluslararası organizasyonlara gitseydi, orada performansını izlerdik. Belki o zaman hiç alamayacaktım. Ben işin o tarafından bakıyorum. Az önce saydığım oyuncular da baktığın zaman hani hepsi gelip direkt sana katkı verebilecek oyuncular değil. Ama 23 yaş altı oyuncu transfer etmek gerçekten kolay değil. Zaten bu işi Avrupa'da gelenek haline getirmiş. Premier Lig'de Brighton'ı, Watford'ı, işte birçok kulübü var. Portekiz aynı şekilde. Ondan sonra Kuzey Avrupa ülkeleri bunu zaten layıkıyla yapıyorlar. O yüzden hani çok kolay değil bu tarzda oyuncuları kadroya katmak. Tabii ki dezavantajları olduğu için de sen 5 büyük lige gidemediği için, oranın dikkatini çekmediği için böyle bir yatırıma girmediler. O yüzden sen bu transferi yapabildin. Dediğim gibi ben negatif bakmıyorum. 21 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer ki iyi performans gösterirse, Rusya ligindeki performansını Galatasaray'a taşırsa, uzun yıllar Galatasaray'ın efsaneleri arasına girebilecek potansiyele sahip bir oyuncudan bahsediyoruz.

0: Umarız da öyle olur. Liderlik özellikleri bunu gösteriyor. Taraftarla olan ilişkisi bunu gösteriyor. O yüzden hani evet, Galatasaray'ın bir 10 numara transferi yapması gerekiyordu. Burada beklentiler gerçekten yüksekti. İş biraz hani Rusya Ligi'nden bir 10 numaraya dönünce de tabii ki kafalarda bazı soru işaretleri oluyor ama nihayetinde bence tartışılmayacak bir isim. Buradaki performansı, saha içindeki performansı da Galatasaray'daki geleceğini net olarak belirleyecektir.
1: Peki Yakup abi, şimdi yaşına baktığımızda Galatasaray için bir 11 transferi gibi değil ama bonservis bedeline baktığımızda 11 transferi gibi gözüküyor. Yani Galatasaray bu oyuncuyu ilk 11'e mi düşünüyor yoksa yedek olarak, oyuna sonradan katkı verecek bir isim olarak mı?
0: Bu oyuncu direkt 11'e düşünülen bir oyuncu. Hı hı. Sana şöyle söyleyeyim, az önce de bahsettim. Bizim ligde hatta Galatasaray bir tane daha forvet oyuncusu alacak ve o forvet oyuncusunu da 11'e koyacak. O kadar söyleyeyim. Yani ligde siz 36 tane maç oynuyorsunuz ve bunun 30 tanesini kapalı savunmalara karşı oynuyorsunuz. Evet. Yani sizin 2 tane 6 numarayla ya da işte 8'siz 2-6 bir 10'la çıkma şansınız yok. Kazanamazsınız. Bunun bilincinde Galatasaray. Geçen sezon Icardi'nin fiziksel olarak durumu iyi olsaydı birçok maçta biz Osimhen'le Icardi'yi yan yana izleyecektik. Mesela bugün Demirović ismi konuşuluyor Stuttgart'tan. Galatasaray'ın ciddi anlamda mesafe kat ettiği oyunculardan bir tanesi. Hmm. Galatasaray çift forvet, hatta 10 numaralı sistemde oynamak istiyor yeni sezonda. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapabilir misin? Çok zor. Çok zor. Belki iç saha maçlarında belli bölümlerde geriye düştüğünde o riski alabilirsin ama Galatasaray Batagov'u direkt 11'e transfer ediyor. Yani büyük ihtimal şöyle: Torreira, Gabriel Sara, Batagov, yani 1-6, 1-8 ve 1-10'la oynayacak Galatasaray. Bu arada şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın gündeminde mesela Bilal Elhanus ismi de var.
1: Stuttgart'tan çok yetenekli oyuncu abi.
0: Evet, inanılmaz bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da çok önemli işler yaptı. Zor bir transfer. 50 milyon euro beklentileri var. Bu arada hani Galatasaray'ın gündemine gelme sebebini de söyleyeyim. Oyuncu teknik direktörüyle bir problem yaşadı. O yüzden kulüpten ayrılma ihtimali söz konusu. Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi. Yani zaman zaman Batagov'u 8 numara mevkisinde de görebiliriz Galatasaray'da. Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi de var. Ama genel olarak bu oyuncunun yaş itibariyle değil, direkt 11'e az kadroya transfer edildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Peki forvet dedin abi, bir de yani forvet için bazı isimler haberlere çıktı ama ne kadar doğru? Sörloth ismi mesela, çok sayıda bu haber gördük bu hafta içerisinde Sörloth'la ilgili.
0: Şöyle Göksel'in evet, planlama tamamen değişti abi. Galatasaray transfer dönemi bitmesine artık 15 gün var. Sezon başından bu yana yönetim inanılmaz plansız bir şekilde hareket etti. 2 ay boyunca Icardi ile uğraştı, Lemina'nın sözleşmesiyle uğraştı. Lemina belki yarın öbür gün takımdan ayrılacak, öyle bir durum var. Ciddi anlamda plansızlık söz konusuydu ama sonuçta ben gazeteciyim, konuları çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Evet, Leao konuşuldu, Rashford konuşuldu, işte sen de söyledin, Galatasaray'da forvet isimleri de gündemde, birçok isim konuşuluyor, Sörloth da bunlardan bir tanesi. Galatasaray'da dediğim gibi transfer planlaması tamamen değişmiş durumda. Son hafta, son 15 gün ve menajer önerileri daha ön plana çıkmış durumda açıkçası. O yüzden şöyle planlamayı anlatayım, bu saatten sonra ne yapacak Galatasaray? Evet, 2 ay içerisinde şimdi 2 transfer bitiren Galatasaray yönetimi kalan 13-14 günde 4 tane daha transfer yapmayı planlıyor. Bu 4 transferi nereye yapacak? Bir tanesini forvete yapacaklar. Galatasaray'ın Icardi'den boşaldığı kontenjana tecrübeli bir forvet transferi yapmak istiyor. Demirović bunlardan bir tanesi. Onun dışında İsmail Sarr Crystal Palace forması giyiyor. Evet, sağ kanat oyuncusu ama sol kanat forvet bölgesinde de oynayabiliyor. Yani burada aranan oyuncu Osimhen'le birlikte 11'de sahaya çıkabilecek bir oyuncu. Düşünce bu. Bu isimler şu anda gündemde. Şimdi 4 transfer dedim, bir tanesi forvete. Bir tane de kanat oyuncusu U23 kontenjanında bir isim kadroya katılacak. Gündemde Tottenham'daki Matistel var. Onun dışında daha önce ismi hiç çıkmamış bazı oyuncular var, görüşülen edilen. Kanat transferi için de böyle bir isim düşünülüyor. Galatasaray'ın baktığın zaman bu iki transferi yaptıktan sonra yabancı kontenjanı sona eriyor Göksel'in. Diğer iki transferi nasıl yapacak onu da söyleyeyim. Birkaç gündür Torreira ve Lemina ile alakalı haberler çıkıyor. Takımdan ayrılma ihtimalleri söz konusu olacak şekilde. Hatta dün özellikle İtalyan medyası Torreira'nın Fiorentina ile anlaşma seviyesine geldiği haberler girdi. Ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray yönetiminin geçen sezon sonunda Torreira'ya verdiği bir söz var maaş zammı konusunda. Bu arada Torreira Galatasaray'da 5 milyon euro kazanıyor. Yani performansından dolayı ben saygı duyuyorum. 4 yıl boyunca şampiyonluklara ciddi katkı verdi ve maaşına zam yapılmasını istiyor. Bu nedenle bu haberlerin çıktığını düşünüyorum. Yoksa Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali söz konusu değil. Bu arada hani isteyen kulüp varsa da Galatasaray diyor ki kardeşim 25 milyon euro bonservisi getirsinler, buyurun gidebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Yani gene spekülasyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ama Lemina konusu ciddi. Yani plansızlığı buradan da net olarak görebiliriz ama bunu pozitife çevirmeye çalışıyor Galatasaray yönetimi. Lemina'nın ayrılığı söz konusu olabilir. Bazı talipler var kendisine. Ben hala gitme ihtimalini düşük görüyorum ama ola ki ayrıldı. Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle konuştuğumuz zaman bu ayrılık ihtimalinden bahsediyorlar. Eğer giderse de Galatasaray'ın orası orta saha için listesinde 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Matasar. Matasar yine Tottenham'ın oyuncusu. Tottenham bu sezon orta sahaya yaklaşık 210-220 milyon euroluk bir harcama yaptı. Önemli oyuncuları kadrosuna kattı ve Matasar büyük ihtimalle Tottenham'dan ayrılacak, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Az önce bahsettiğim faslı 10 numara Bilal Elhanus yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Çok zor ihtimal ama Kamavinga eğer Real Madrid'den Galatasaray'ın istediği şartlarda ayrılabilirse böyle fırsat transferi olarak görülüyor. Dediğim gibi Lemina'nın ayrılması durumunda 3. transferini orta sahaya yapacak. Baktığın zaman savunmaya mutlaka takviye yapılması gerekiyor. Savunma içinde Galatasaray'ın düşündüğü oyuncu yerli bir oyuncu olacak. Bu Ümit Aktağ da olabilir, Yusuf Akçiçek de olabilir, Konyaspor'daki Adil Demirbağ da olabilir. Biraz düşük ihtimal Adil ama Yusuf Akçiçek ya da Uğur Alanyaspor forması giyen oyuncunun Galatasaray'ın gündemine gelme ihtimali yüksek. Yani 13 gün içerisinde Galatasaray zorlu bir maratona girecek ve bu 13 gün içerisinde ki şöyle söyleyeyim, pazartesi gününe kadar ben zaten ihtimal vermiyorum başka transfer. Pazartesi gününden sonra hareketlenecek ve yaklaşık 10 günlük bir süre kalacak. Bu süre içerisinde Galatasaray yönetimi 4 transferi bitirmeye çalışacak. Galatasaray transfer gündemine dair ilk 60 gün içerisinde çok sıcak gelişmeler yaşanmadı ama dediğim gibi pazartesiden itibaren özellikle hem forvet hem kanat hem orta saha hem de stoperle alakalı gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Mesela Davinson Sanchez'in ayrılığı da konuşuluyordu. Komo'nun net olarak oyuncu istediğini biliyoruz. Hatta 30 milyon euroya yakın Galatasaray'a teklif yaptığını biliyoruz. Büyük ihtimal takımda kalacak, ayrılığı söz konusu değil. Onun dışında Salah ve Singo'ya dair haberler çıkıyordu. Şu an için o da çok söz konusu değil ama Lemina'nın ayrılığı biraz gerçekleşecekmiş gibi duruyor Göksel'in.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki orta sahada Kamavinga, Thuram denildi, Ugo Chukwu geldi. 10 numarada Bernardo ve Bruno Fernandes denildi. Ya tutarsa transferi Batrakov geldi. Taraftar üzülmesin de kim üzülsün, sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine hüsran diyor.
0: Ya diyorum ya aslında planlama olarak eli en rahat olan kulüp Galatasaray'dı ama işler inanılmaz kötü yönetildi. Ya bunda tabii ki farklı nedenler de var. Bence yöneticilerin de çok açıklamak istemediği. Ama nihayetinde Göksel'in Galatasaray'ın yine bu sezon Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir ismi indirmesi gerekiyor. Sezon başladı, forma satışları dip seviyelerde. Galatasaray'ın sponsorluklar anlamında normalde formasının tamamının sponsorunun bulunması gerekiyordu. Ama birçok yeri boştu, daha yeni yeni tamamlanmaya başladı. İki yeni sponsorluk anlaşması yapılmak üzere. Onun dışında Reges önemli bir elektrik firması, Galatasaray'ın yeni sponsorlarından bir tanesi oldu. Hani bugünleri beklememesi gerekiyordu Galatasaray'ın. Erken bir transfer yapsa Sané gibi Geçen sezon biliyorsun Haziran'da bitmişti bu transfer. Evet.

0: planlı olarak hazırlanmıştı. Maalesef öyle bir durum olmayınca Galatasaray taraftarı da şu an için ciddi anlamda hani yıldız oyuncu beklentisi içerisinde. Bence Dursun Özbek ve yönetim hani bu işlerde geç kalsa da biraz fiyatların düşmesini beklediler. Geçtiğimiz yıllara göre mesela bonservis bedelleri gerçekten çok yükselmiş durumda. Galatasaray Torreira'yı sadece 6 milyon euroya, Davinson Sanchez'i 9 milyon euroya almıştı. Şimdi gelinen noktada hani Rusya'daki 21 yaşındaki bir 10 numara için bile 30 milyon euroya ki zorla yapabiliyorsunuz bu transferi. Böyle bir durum var. Ama taraftar buna bakmıyor. Taraftar işin muhasebesine bakmaz. Sizin eliniz rahattı, neden bu transferleri yapmadınız diye eleştirir. Dediğim gibi bu kalan süre içerisinde mutlaka Galatasaray yönetimi 4 tane transfer yapmaya çalışacak Göksel'in.
1: Yakup abiye sorar mısın? Beşiktaş'ın aldığı forvet mi daha iyi yoksa Fenerbahçe'nin aldığı forvet mi? Yakup abi olsa takımına hangisini alır demiş Ramazan Bey.
0: Valla ikisi de iyi forvet ama ben Lukaku'yu isterdim. Yani kariyer olarak Lukaku Vlahovic'in çok önünde. Ama golcülükte şöyle bir şey var. Edin Dzeko 35 yaşında geldi, Türkiye Ligi'nde iş yaptı. Drogba 36 yaşında geldi, Türkiye Ligi'nde iş yaptı. Vlahovic kötü bir forvet mi? Hayır, asla değil. Türkiye Ligi'nde başarılı olur mu? Olur tabii ki. Ama hani ben Galatasaray'ı alacak olsam Lukaku'yu alırdım.
1: Bir başka
0: sen kimi tercih ederdin Göksel'in? Senin de görüşünü merak
1: abi,
0: ediyorum.
1: Ben de Lukaku derdim. Yani Vlahovic ya çok sorun yaşayan bir oyuncu. Yani hem sakatlığının yanı sıra teknik direktörlerle olsun, hayatında yaşadığı sorunları da yani biliyoruz. Yani buraya gelmeden biraz daha geç gelebilmek için bir sürü parti yaptı yani abi. Bunu hepimiz gördük.
0: Ya bir şey diyeceğim, Icardi de parti yapıyordu abi. Ben saha içindeki performansına bakarım.
1: Yok abi ama
0: mesela taraftarın da böyle moral motivasyonunu arttırabileceği oyunculardan bir tanesi, anladın mı? Taraftarla partileyebilir yani, o potansiyel var.
1: Tabii
0: onda.
1: Olumlu ama bir örnek de var abi. Mario Gomez örneği var önümüzde mesela.
0: Yani evet abi, Icardi örneği var yani. Icardi mesela çok mu düzgün yaşıyordu? Ama adam geldi Galatasaray tarihini değiştirdi. Yeni nesli Galatasaraylı yaptı.
1: Tabii ben Beşiktaşlı olduğum için abi biraz da totem benimkisi yani. Hani beklentiyi düşük tutuyorum. Peki evet. Diyor ki dinleyicimiz.
0: Ya Göksel'im Beşiktaş dedin ama şöyle söyleyeyim sana, ben Beşiktaş'ı son iç saha maçında yerinde takip ettim. 1-0 kazandılar ama Beşiktaş'ı beğenmedim abi.
1: Neden net abi? Söyleyeyim.
0: Yani Beşiktaş'ın net olarak birkaç tane yani en az 3 ya da 4 tane takviyeye ihtiyacı var.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Bak, yani skoru alamadı Trossard, Beşiktaş bir türlü.
0: Trossard çok top kaybetmiş, bilmem ne yapmış, geçiniz abi. Trossard üst düzey kalite. Yani bu lige damga vuracak oyunculardan bir tanesi. Černý fena değildi. Oraya mutlaka oyuncu düşünüyordur Beşiktaş ama hani özellikle orta sahada evet, Salih Özcan, Kaptan Orkun güzel bir ikililer ama maçın devamında böyle oyuna girip oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara ihtiyaç var. Bu anlamda mutlaka Beşiktaş'ın en az 2-3 transfer daha yapması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki bir dinleyicimiz diyor ki, ismi havalı olan Can Armando Güner nerede abi? Devre arası o kadar peşinde koştu yönetim, bayılıyor böyle genç transferlere diyor.
0: Vallahi çok zor abi, çok zor. Yani bu oyuncuların gelip Galatasaray'da oynama ihtimali zor. Oynayamayınca da U23 statüsündeki oyuncuları da kadrona maalesef katamıyorsun. Yani Türkiye'deki kulüpler neden bunu yapmıyor anlamış değilim. Mutlaka ve mutlaka ikinci takımları olması gerekiyor. Her sezon transfere 100-150 milyon euro harcayan kulüpler 5 milyon euroya bugün Portekiz liginden, ikincilikten bir takım alabilirsiniz ve oynamayan oyuncularınızı orada oynatabilirsiniz. Yani Uzay'ı yeniden keşfetmeye gerek yok abi. Her şey belli. Portekiz'de bunu yapıyorlar, Fransa'da bunu yapıyorlar, İspanya'da bunu yapıyorlar, Hollanda'da bunu yapıyorlar. İngiltere'de adam bunu yapamıyor ama gidiyor Fransa liginden, İspanya liginden ikinci takım alıyor, orada oyuncular oynatıyor. Aynı zamanda bu oyuncuları oynatamadığın zaman da 1 milyon euroya 2 milyon euroya satışlar yapıyorsun ve ciddi anlamda maaş bütçeni karşılayabiliyorsun. İşin ticareti Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş markası, hatta Trabzon markası, dünyanın her tarafında iş yapabilecek markalar. Ama maalesef bunu düşünmüyorlar. O yüzden biz Renato Niegaları çok sahada göremeyiz. Yarın öbür gün Batrago bile yedekler arasına düşerse ben şaşırmam. Can Armando'yu geçtim, Galatasaray altyapısında. Ya Göksel'in sana 4 tane 5 tane oyuncu sayarım. 4 sene 5 sene sonra bu oyuncular Süper Lig'de çok iyi yerlere mutlaka gelir. Ama bu oyuncuların şans... Ya Celil Yüksel, bugün herkes Celil'i konuşuyor mesela Samsun Spor'da.
1: Evet.
0: Celil Ayaz Ağa'da oturan ve Galatasaray altyapısında 7 sezon forma giymiş, metrobüsle 7 yıl boyunca gidip gelen, bunun mücadelesini veren bir oyuncuydu. Ben o zaman ilk haberini yine ben yapmıştım. SporX'te çalışıyordum. Bizim Web Aslan diye bir sitemiz vardı. Yeni Modric doğuyor diye. Yani şu an oyuncunun geldiği seviye inanılmaz. Bu sezon bence bittiğinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu oyuncunun peşinde olacak. İnanılmaz profesyonel yaşayan ve bunu sahaya yansıtan bir oyuncu. Ama işte diyorum ya, Galatasaray altyapısından çıktı. Şimdi almaya kalksan en kötü Samsun Spor senden 10 milyon euro isteyecek.
1: Sadece iki maça çıkmış abi Galatasaray A takımında.
0: Evet, evet.
1: Ve yani, bir başka dinleyicimiz de diyor ki Beşiktaş Arsenal'den Trossard'ı alabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde direkt olacak Galatasaray aynı takımdan. Bence Trossard'ın altında bir oyuncu. Martinelli'yi alamıyor. Bu arada Martinelli'yi beğenen biri de değilim diyor.
0: Ya Martinelli'nin bonservisi yüksek. Hı-hı. 60 milyon euro istiyorlar. Sonuçta 25 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Trossard daha iyi oyuncu bu arada. %100 Martinelli, çünkü Trossard'ın Premier Lig'de yedeğiydi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde daha çok Martinelli şans buldu baktığımız zaman. Yani bu kişisel, mesela Okan Hoca mesela Martinelli'yi beğeniyordu. Olsaydı istiyordu bu transferi. Yani karşılaştırma bence doğru değil. Farklı stillerde oyuncular. Gidecekleri takımlarda neler yapacağını çok kestiremiyoruz. Arsenal de şu an için bu oyuncudan zaten çıkmak istemiyordu. Oyuncu da Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Bu transfer bu yüzden gerçekleşmedi. Galatasaray önümüzdeki hafta özellikle U23 kontenjanında bazı kanat oyuncularıyla resmi görüşmeler yapacak ve bu transferleri noktalamaya getirecek. Özetle biraz önce yayının başında da söyledim. 4 tane transfer yapacak Galatasaray. Bir tanesi forvete tecrübeli bir isim. Demirović bunlardan bir tanesi. Nitekim Crystal Palace'daki İsmail Sarr görüşülen oyunculardan bir tanesi. Kanada U23 transferi. Orta sahaya da Lemina'nın ayrılığı sonrası, ayrılırsa eğer, ayrılma ihtimali yüksek, bir orta saha oyuncusu orta sahaya sınıf atlatacak. Bir de yerli stoper, söyledim az önce, Yusuf Akçiçek ve Alanya Spor'daki oyuncu Galatasaray'ın gündeminde.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki Göksel'in sorar mısın, İlkay'a sırf çocukluk aşkı Galatasaray olduğu için mi o kadar para verildi?
0: Ya bence sistemle alakalı, anladın mı? Yani sonuçta Manchester City'de şampiyonluklara etki etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Barcelona'ya daha sonra gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. İlkay İngiltere'de her maçta 13-14 kilometre koşmuyordu ama oranın bir sistemi vardı. O sistem içerisindeki en değerli oyunculardan bir tanesiydi. Maalesef bizim Türkiye Ligi'nde bazen olmayabiliyor. Ama ben umudu kesmiş değilim. Özellikle bu sezon yine Şampiyonlar Ligi maçlarında, ki geçen sezon Galatasaray'ın içeride kazandığı bir Liverpool maçı vardı. İlkay o maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Takıma böyle tecrübeli isimler de şart. Özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın bütün Şampiyonlar Ligi maçlarını içeride dışarıda takip eden biri olarak, Juventus'ta tur gidiyordu. İlkay oyuna girdikten sonra biraz daha orta sahayı rahatlattı ve evet, takım yenilmesine rağmen turu geçmeyi başarmıştı. Dediğim gibi İlkay tam bir sistem oyuncusu ve dünyanın en önemli teknik direktörlerinin çalışmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yani taraftar çok farklı bakabiliyor. Gol asist bekliyor, farklı şeyler bekliyor. Ama bizim ligde maalesef durum öyle değil.
1: Merhabalar Yakup abi, sorum Curtis Jones Inter'e 35'e gitti. Galatasaray Batrakova 30 vereceğini neden Jones'u almadı ya da Ugo Çukwu'ya gitti? Galatasaray yönetimi transfer yapmasın, ileride olacağı gibi şimdiden istifa etsin diyor dinleyicimiz.
0: Ya buna yorum yapmaya gerek yok. Zaten kendi düşüncesini dile getirdi.

0: getirmiş. Buna da saygı duyuyorum. Yani böyle düşünen birçok Galatasaray taraftarı var. Çünkü hak veriyorum da neden hak veriyorum? Hani istifa konusunda değil tabii ki. Sonuçta 4 yıl üstte şampiyon olmuş yönetimden, hocadan bahsediyoruz. Kalkıp da Okan Hoca'yı yönetimi istifaya çağırmak doğru değil. Galatasaray taraftarı sinirlendiği için istifa diyor. Yoksa istifa etsinler demek istemiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi eliniz bu kadar rahatken en güzel transferleri, en rahat transferleri sizin yapmanız lazım. Ben Galatasaray'ın yine şampiyon olacağına inanıyorum. Yeter ki bu 4 transfer doğru oyunculara gidilsin, doğru oyuncular transfer edilsin. Sonrasında dediğim gibi evet ciddi bir plansızlık var. Galatasaray taraftarının buradaki eleştirisinin de Galatasaray yönetimi tarafından dikkate alınması gerektiğini de düşünüyorum.
1: Lemina'nın yerine gelecek adam da bir zahmet U23 olmasın. Reinders de başka takıma gitti demiş. O da ilginç abi. Reinders de gerçekten City'nin en iyi oyuncularından da bu sezon, geçen sezon. El Kadisiye'ye gitti. Suudi Arabistan'a gitti.
0: Ya Galatasaray'ın da gündemine gelen isimlerden bir tanesiydi ama paraya gitti Reinders. Şimdi Manchester City'den, ben buradaki yayınlarda da söylüyordum. Kendi 90 artı dijital YouTube kanalımda da söylüyorum. Kesin olarak City'den ayrılacak. Galatasaray'a da önerildi. Türkiye'den maaş beklentisi 9 milyon euroydu. Ama City'de 45 milyon euro bonservis istiyordu. O rakamlara çıkamadı Galatasaray ve bu parayı peşin istiyorlar. Şimdi Batagov'u aldı ama Galatasaray işte marketten ya da mağazadan işte bir ürün alır gibi taksitle aldı abi. 3 yıl 4 yıl taksitle ödeyecekler bu parayı. Şimdi Arabistan'dan ödenen rakam 65 milyon euro bonservis, 5 yıl için 100 milyon euro maaş ödendi. Senin bu paraları ödeme ihtimalin yok. Evet, muhteşem bir oyuncu, mutlaka alınması gereken oyuncuydu. Ama eğer Lemina ayrılırsa da o seviyede oyunculara gitmeyi planlıyor Galatasaray.
1: İlkay ve Sane ya da Singo şu an transfer edilecek olsa yaz boyunca konuşulurdu. Neden bunlar yokmuş gibi davranılıyor anlamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Yani 11'deki oyuncuların değeri neden bilinmiyor diyor.
0: Ya Galatasaray'ın 11'i geçen sene başarılı oldu ama hani şunu söyleyelim. Evet, Galatasaray'ın kadrosu geçen sezon ligin en iyi kadrosuydu. Ama bu sezon en iyi kadrosu değil. Bu sezon Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Beşiktaş önemli transferler yaptı. Trabzon önemli transferler yaptı. Senin takviye yapman gerekiyor. Sen Çorum Spor maçında iki tane yedek kanat oyuncun olsa o maçı güle oynaya kazanırdın. Olmadığı için kazanamadın. Galatasaray taraftarı da buna kızıyor.
1: Peki Yakup abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların
0: Gökselim,
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. Bu hafta kısa sürdü programımız. Dediğim gibi Batagol geliyor. Onu karşılamaya geldim ben de. Galatasaray'ın yeni 10 numarası hayırlı olsun. Diğer transferlerle alakalı da Radyo Gol'de yayınlarımıza devam edeceğiz. Senin de ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi. Yakup Çınar'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Alexey Batrakov'u karşılamak üzere görevinin başında. Yakup Çınar da bir basın mensubu olarak tabii ki. Araya gidelim. Aranın ardından içeriklerimiz de sizinle birlikte olacak.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku'yla bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktığı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak? Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku ki şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. 16 da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyunu oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı, biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapo rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsiniz ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya, paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın, çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Aylara Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz ülkü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerekiyor. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Öyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ya anne değil geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. O da büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Öyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Şikvinyar, Ake, Gündüzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Reklam bitti.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
6: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Beşiktaş hesabına yayınlanan bir içeriği sizinle paylaşıyoruz. Sonsuz Sadakat başlıklı Necip Uysal'la özel veda röportajı sizlerle birlikte.
7: Bundan onur duymamdandır. Ben Fenerbahçe Kongresi'yim ve iyi bir taraftarım. Ailem ve Saracoğlu'ndaki her maça yıllardır gideriz. Bu hafta da Beşiktaş maçında oradaydık. Ama ailem için daha önemlisi 6,5 yaşındaki ikiz oğullarım Serenomi'de sahaya çıktılar. Ve asla unutamayacağım şöyle bir olay cereyan etti. Oğlum, ben sana düştüm ama ben Fenerbahçeliyim. Artık Beşiktaşlı mı oldum diye sana soruyor. Sen hayır, sakın üzülme. Sen hala Fenerbahçelisin. Sen benim elimi tuttun diye artık ben Fenerbahçeliyim diye cevap veriyorsun. Ve ağlayan oğlum mutlulukla gülmeye başlıyor. Necip oğlum, böylesine gergin bir ortamda, senin için önemli bir sınav öncesinde, yaşadığını düşündüğüm stres içinde, oğluma bu yaklaşımın senin kocaman bir yüreğe, muhteşem bir karaktere sahip olduğunun ispatıdır. İyi Fenerbahçeli eşim ve ben bütün maç boyunca senin başarın ve mutluluğun için Beşiktaş'ın kazanmasına dua ettik. Oğlum, sakın ola maçı kaybettiğine üzülme. Sen insanlar kazandın ve emin ol ki Beşiktaş'a hizmetin spordaki performansınla ölçülmez. Necip oğlum, varlığın memlekete ve insanlığa inancımızı arttırdı. Hayata motivasyonumuz yükseldi. Allah daima yar ve yardımcın olsun. Alnından sevgi ve hürmetle öperim.
8: Kapısından içeriye adım attı. Alt yapımıza yetişti. Beşiktaşımızın tarihinin en çok forma giyen, üzerine arasında adını yazdırdı. Yıllar boyunca kaptanlık tozu baktığı konumda şarkı Beşiktaş'ı yüreğinde taşıdı. Tam bol kupayı taşlanan 22 yıllık büyük bir sadakat ve vefa hikayesi. Beşiktaş'ın çocuğu. Kaptanımın bu formanın hem verdiği emeğin, emek gösterdiği mücadelede Beşiktaş'a duyduğu sonsuz bağlılık için teşekkürler büyük kaptan. Büyük Beşiktaş ailesi huzurlarınızda alkışlarla Beşiktaş'ın çocuğu Uysal.

0: Otorunu.
1: Ya aslında ben özel olarak seçmedim. Bizim malzemeciler Erdal abi vardı. Erdal abi bu köşeye layık görmüştü bana. O zamandan beri bu köşedeyim.
2: Burada çok anı var, çok hüzün var, çok mutluluk var. Herhalde bir insanın bütün yaşı boyunca yaşayabileceği bütün duyguları

0: modasında formaların böyle asıl olduğunu görmek beni biraz duygulandırıyor. Yani dediğim gibi hepsinin bende farklı anıları var. Bu formayı zaten bilirsiniz. Bu forma Liverpool maçındaki formamız. Benim de kariyerimde belki en iyi oynadığım maç Liverpool maçıydı. O zaferden bu formam burada bugün. Diğer formalara baktığımız zaman bu da ilk şampiyon olduğumuzdan sonraki seneki formamız, Şampiyonlar Ligi formamız bu da. Yani böyle baktığımda hepsi benim için çok değerli. Bu formada çok özel bir forma. Cumhuriyetimizin 100. yılıydı o zaman. Bu da Avrupa Ligi formasıydı. Bu sanıyorum Wolverhampton maçındaki forma. Öyle aklımda öyle kalmış.
1: Büyük konsantrasyonla geliyorsun maçlara. Bugün ilk kez artık futbolu bırakmış, Beşiktaş'ta uzun yıllar hizmet etmiş ve gerçekten de hakkıyla bırakarak geldin bugün buraya. Bugün ne hissettin?
0: Ya tabii ki insan duygulanıyor. Sonuçta 13 yaşında bu kulübe girmiş bir insanım. Daha çocuktum girdiğimde. Tabii ki girdiğinde hep aklımda. Top toplarken bile altyapıda bu İnönü Stadı'na geldiğimizde hep hayalim A takımda forma giymekti.
1: İlk sezonlarda bu soyunma odasında Beşiktaş tarihinin çok önemli isimleri de senin için abi konumundaydı. Tabii altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu, daha ilk maçlar, soyunma odası orada abilerinin destekleri de son derece önemlidir diye düşünüyorum. O dönemleri nasıl anlatırsın? Sana en çok kimler destek verdi?
0: Ya tabii ki ilk çıktığım dönemlerde Yusuf abi vardı, Toraman vardı, Zülmez vardı, Rüştü abi vardı. Ya, bu, yani dediğim insanlar çok eski ama her zaman bana çok yardımcı oldular ilk çıktığımdan beri. Ne gerekiyorlarsa benimle ilgili, sahada nasıl davranmam gerektiğini, nasıl çalışmam gerektiğini her zaman konuşmuşlardır benimle, çok yardımcı olmuşlardır. Benim için çok önemli bir yer burası diyebilirim. Kaptanlık özelliğimi her zaman kullandığım bir yerdi. Çünkü bütün takım arkadaşlarımı maça çıkmadan çok iyi motive eden bir insandım her zaman.
1: Necip, gözlerini kapattığında bu soyunma odasındaki en mutlu anını hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Hem en mutlu, mutluluktan bahsetmek istemiyorum ama hayatın içinde
0: Ya
1: mutluluk da
0: tabii ki
1: var.
0: ya, hepsi var.
1: Bir de aynı zamanda senin keyfine en kaçıran, en mutsuz olduğun an, maç, sekanslar hangileriydi?
0: Ya dediğin gibi abi çok mutlu anımız da oldu, mutsuz anlarımız da oldu. Mutsuz anım düşündüğümde Lyon maçını söyleyebilirim. Bir de Fener maçı var. Şeyin o Fabri'nin Emelike pozisyonu vardı ya. O maç çok üzülmüştük. Bir de Lyon maçını söyleyebilirim. İki maçta inanılmaz çok üzülmüştüm.
1: Şey de sormak istiyorum. Soyunma odalarının ambiyansları hep farklıdır. İşte ilk devre kötü gidebilir ama soyunma odasındaki konuşmalar, taktik müdahalelerle ikinci yarı çok başka bir maç izleriz. Bunu zaman zaman birçok takımda da görüyoruz. Öyle bir maç hatırlıyor musun?
0: Ya tabii ki Benfica maçı öyle bir maçtı. Ya abi şöyle baktığın zaman genelde soyunma odalarında ilk yarı mağlupsan tabii ki herkes bir sinirli bir agresif oluyor. Ama şöyle baktığımız zaman biraz hocaların tarzlarına göre de değişiyor, değişebiliyor. Çünkü her hocanın tarzı farklı oluyor. Bazıları çok agresif olabiliyor, bazıları çok sakin olabiliyor. Ama dediğim gibi oyuncu anlamında da o günün şartlarında herkes o maçın döneceğine inanıyordu zaten. O yüzden soyunma odasında çok iyi bir atmosfer vardı açıkçası. Kimsenin bir karamsarlığı yoktu. Zaten o gün bütün stat inanılmaz iyiydi. Zaten içeri girmeden herkes stada çağrılmıştı, tribünlere herkes. O yüzden herkes inandığı için o maçı çevirmiştik. O yüzden güzel bir gündü bizim için o gün.
1: Necip, bir gün bu stat o müzeye dönerse ve soyunma odası bir müze olursa da senden de bir, seni anlatan da bir şey olacaktır. Seni ne anlatır, ne anlatmasını istersin? Hangi obje veya hangi durum Necip Uysal'ı temsil etsin isterdin?
0: Ya tabii ki beni temsil edecek şey Pazubanlı diye.

0: söylerim. Çünkü benim bir şeyim de var. Hep önemli oynadığım maçların bütün pazubantları duruyor bende. Mesela onları da verebilirim, müzeye de koyulabilir. Çünkü Liverpool maçının, Napoli maçının, yani benim için Fenerbahçe maçının, benim için değerli olan, yani önemli olan bütün maçların pozibantları var bende. O yüzden onu diyebilirim.
1: Her şampiyonluk her takım için çok özeldir. Kutlamalar da tabii ki özeldir ama sanıyorum ki dünyadaki en özel şampiyonluk kutlamasını Beşiktaş gerçekleştirdi. Özellikle Boğaz'dan teknelerle. Hem onu soracağım, hem de yine bugün bu bulunduğumuz alanda da yine bir şampiyonluk kutlaması vardı. Binlerce taraftar şu anda bu yoldaydı. Tezahüratlar. O güne gittiğinde neler hissettin? Çok güzel bir ambiyansı ve çok güzel bir kutlamaydı bence.
0: Tabii ki bence de ben en güzel kutlamalardan biriydi diyebilirim. Ben de zaten dediğim gibi ben hayatımda böyle bir kutlama dünyada görmedim abi. O yüzden o kadar güzeldi ki yani zaten şimdi eskiye dönüp baktığımda videolara bakıyorum. Yani inanılmaz bir ambiyans, görsel yukarıdan çekimler inanılmaz. Yani sayısını bilmediğim yani kaç tane tekne inanılmaz güzel bir kutlamaydı. Ya tabii ki unutamıyorum o zamanı. Ya buraya geldiğimizde de öyle inanılmaz insan seli gibiydi burası. Zaten bu 5 dakikalık yere 1 saatte falan geldik. Sonra gözüm yani orayı düşündüğüm zaman bir tane böyle fotoğraf canlanıyor gözümde. Oğuzhan, ben, Dembaba, böyle bir Tolga abi vardı, gözlüklü bir fotoğrafımız vardı. Çok güzel bir atmosferdi o zaman. Herkes alıyordu mikrofonun eline, bir şeyler söylüyordu. Yani çok güzeldi, çok benim için inanılmaz bir anıydı o.
1: Otobüsün içinden geçerken dışarıda binlerce taraftar var. Müthiş bir enerji var, coşku var, sevinç var, gözyaşı var. O kadar insana o duyguları yaşatan insanlar olarak otobüsün içinde neler hissediyorsunuz o insanlara baktığınızda, taraftarlara baktığınızda? Sizin için mücadele eden, gelen, deplasmanda yalnız
0: Ya
1: bırakmayan?
0: tabii ki aslında böyle bir ayıramayız onu. Takımla taraftar hep birdir abi. O yüzden onlar olmazsa takım yok. Anladın mı? O yüzden onların desteği o kadar önemli ki. Onlarla beraber sonra bu sezonu şampiyon bitirmek yani insana o kadar az haz veriyor ki inanılmaz bir atmosfer oluyor zaten. O yüzden onlar da bütün senenin emeğini bu kutlamalarda geçiriyoruz beraber.
1: Dünyada birçok statta oynadın, birçok yere gittin. Bizim için gerçekten burası dünyanın en güzel stadı. Biz olduğu için mi böyle, gerçekten objektif bir yorum yaptığında da buna katılır mısın? Yani çok statta oynadım ve en iyi stat, en güzel stat, hem konum hem ambiyans olarak burası mı gerçekten?
0: Abi bana sorarsan İnönü Stadı derim. Ben yine yani tabii ki bu stadı da çok seviyorum ama benim için sorarsan yani hangi stat dersen seni dünyada etkileyen bence İnönü diyebilirim. Yani İnönü'deki ben atmosferi hiçbir statta görmedim. Yani tribünlerin o yakınlığı, o atmosfer yani daha çok büyülü bir atmosfer vardı orada. Yani Allah orada bize oynamayı nasip etti. Yani benim için İnönü diyebilirim.
1: Bu kupa, bu şampiyonluk benim için çok daha önemliydi ve çok daha kıymetliydi. Diğerlerinden ayıran şu özellikleri vardı diyeceğin kupa hangisi?
0: Ya dediğim gibi abi benim için bütün kupalar çok önemli. Ama son aldığımız kupa orada biliyorsunuz bir golle şampiyon olmuştuk. O kupa çok değerli bir kupa olduğunu düşünüyorum benim için. Ya dediğim gibi bütün kupalarda yaşanmışlıklar var. Hepsi benim için çok önemli diyebilirim.
1: En zor hangisiydi aldığın kupalar içerisinde? Gerçekten hani alma ihtimalinin daha zayıf olduğu ama çok yoğun bir mücadele içerisinde girdiğin sezonu hatırlıyor musun? sen ve takım arkadaşların?
0: Ya bence dediğim gibi son kazandığımız kupa öyle bir, senin dediğin gibi o tarz geçti. Diğer iki sene üst üste olduğumuz zaman aslında o dönemde de arkadaşlık ortamı inanılmaz iyiydi. O iki sene çok iyi gittik. Sonrasında belki devam edebilirdik. Ama bir şekilde orası olmadı.
1: O arkadaşların ve senin formasının olduğu alan da burası. Biraz evet. Oraya da geçelim istersen.
0: Evet, burada şampiyon olduğumuz zamanın takım arkadaşlarımın formaları burada. Benimki de burada.
1: O şampiyonluğun şifresi neydi sence?
0: Ya abi bence şöyle bakmak lazım. Şampiyonluğun ana şifresi zaten takımdaki arkadaşlık ortamı. Ben çünkü uzun sürelerdir burada olduğum için, yani futbolun içinde olduğum için söylüyorum. Birinci faktör bence arkadaşlık ortamı diyebilirim. Çünkü arkadaşlık ortamı iyi olduğu zaman bana sorarsanız şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ne kadar Türk oyuncunun fazla olması o kadar bence başarıyı daha çok getiren bir etkendir düşünüyorum. Ya yani insanlara göre farklı olabilir ama benim düşüncem bu.
1: Burada müzedeyiz. Çok güzel bir evliliğim var. Dünya tatlısı çocuklarım var.
0: Evet.
1: Aradan yıllar geçecek. Belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 20 yıl. Ellerinden tutup müzeye getireceksin. Evet. Ve senin içinde bulunduğun o şampiyonlukları görecekler. Sana belki sorular soracaklar. Bunları hiç düşündün mü? Düşündüğünde bu seni...
0: Tabii ki çok önemli benim için bunlar. Dediğim gibi 5 sene, 10 sene sonra çocuğumu buraya getirip benim burada bir köşem olduğunu görmeleri ya tabii ki beni gururlandıran bir şey. Onları da gururlandırır. O yüzden çok önemli bir durum benim için. Dediğim gibi ben sadece bu takımda futbola başladım. Bu takımda bırakıyorum. Yani herkese nasip olacak bir şey değil benim durumum. Onun için Allah'a şükürler olsun. Bu bütün iyi duyguları yaşıyorum.
1: 20 yıla yakın bir hikayenin sonuna geldik. Beşiktaş'ta en çok neyi özleyeceksin Necip?
0: Ya sonuçta tabii ki 22 yıl oldu. Az kolay bir şey değil. Burası benim evim gibi oldu artık. Zaten evim. Şöyle düşünün, her gün sabah çıkıyorsunuz, her gün tesistesiniz, sonra evinize geliyorsunuz. Onun için benim için çok kolay olmayacak. Ama dediğim gibi her başlangıcın bir sonu vardır. Bu sonlarda da şu an benim için güzel bir son oldu. Onun için tabii ki her şeyi özleyeceğim. Ama yapacak da bir şey yok. Bundan sonraki başka bir kariyerim başlayacak. Oraya doğru odaklanacağım. İnşallah ileride bu kulüp için başka şekilde hizmetler etmek istiyorum yani.
1: Necip hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi.
1: Gerçi kendi evin. Hoş geldin demek ne kadar uygun olur bilmiyorum ama. Bayrampaşa'da başlayan bir hikaye. Fulya, Ümraniye ve ardında bıraktığın sayısız ana olarak devam etti. İlk profesyonel forma numaran da hiç giymediğin 15 numara. Necip Uysal 15 numaradayken büyük hayaller kuran o genç oyuncuların yaşındayken neler hissediyordu? Neler söylemek isterdi?
0: Tabii ki burada öncelikle Bayrampaşa'dan Fulya'ya uzanan çocukluk dönemim oluyor. O dönem benim için biraz zordu. Şöyle zordu. Sabah Bayrampaşa'dan 6'da kalkıp idmanlara gelmek o yaşta. 3 tane, 4 tane vesaitle tabii o yaşta Fulya'ya gelmek benim için çok zordu. O dönemler tabii ki hayalim Beşiktaş'ta A takımda forma giyebilmekti. Bunu ne zaman anladım dersen, o dönemler top topluyordum. Oyun önüne çıktığım zaman hep hayalimdi. Oyun önünde forma giymek vardı. Şükürler olsun ki sadece o forma kaldı üstümde. Çok zor bir dönem geçti o dönem ama güzel bir dönemdi. Hayalim bu formayı giymekti ve bu formayı giydim. 15 numaranın hikayesi de şu. A takıma çıktığımda Kleberson'un formasıydı 15 numarada. Benim mevkimde oynuyordu o zamanlar. O gittikten sonra o formayı almak bana nasip oldu. O dönem 15 numarayı aldım ama bu Ertuğrul Sağlam dönemiydi o dönem. Sonra Ertuğrul Hoca bir bıraktı, Mustafa Hoca geldi. O dönem altyapıya inip idmanları A takımda yapıyordum. Ama maçları altyapıda oynuyordum ama o dönem bazen kadroya giriyordum A takımda. He, oyuna giremedim ama kadroya giriyordum. O 15 numara öyle bir şeyi var bende.
1: Henüz çok genç yaşta Beşiktaş A takımıyla antrenmanlara çıkmak, büyük isimlerle sahayı paylaşmak seni korkuttu mu?
0: Yok, aslında korku değil ama heyecan vericiydi. Çünkü bakıyorsunuz bir sene önce televizyondan izlediğim insanlarla aynı sahayı paylaşmak o beni çok heyecanlandırmıştı. O yüzden korku değil, heyecandı.
1: Peki sana ilk artık A takımdasın Necip denildiği günü hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. O günün de şöyle bir anısı var. O zaman Ertuğrul Sağlam kiralık oyuncular, sezon başı kampından önce kiralık oyuncularla, altyapı oyuncularla beraber bir kamp yaptırmıştı sezon başı kampına gitmeden önce. Orada böyle seçme gibi diyeyim size, oradan iyi oyuncuları kampa götürecekti ya da beğendiği oyuncuları. Orada da bir hazırlık maçı yapıyorduk aramızda. Sonra 10-15. Dakikada hoca beni çıkardı oyundan. Yani anlamsız, ben de anlamadım. Yani iyi de oynuyordum. Sonra idman bittikten sonra beni odasına çağırmıştı. Kampa katılacağımı söylemişti. O zamanki mutluluğum yani tarifsizdi. Yani Ümraniye'den Bayrampaşa'ya nasıl gittiğimi hatırlamıyorum gerçekten. Benim için inanılmaz bir şeydi. Yani hayatımın en mutlu günlerinden biriydi o gün.
1: İlk kimlerle paylaştın? Ailenle paylaştın tabii.
0: Tabii ki annemle, babamla paylaştım. Hepsi de çok mutlu olmuşlardı. Yani gerçekten, yani şu an hala o günü hatırlıyorum, aklıma geliyor. Ya gerçekten benim için unutulmaz bir şeydi.
1: 2008-2009 sezonunda da genç yaşta şampiyonluk tecrübesi seni ilerisi için de muhtemelen bayağı bir motive etmiş olmalı diye düşünüyorum. O sezondan biraz bahseder misin Necip?
0: Ya tabii ki o sezonda inanılmaz oyuncular vardı. Benim için çok iyi bir tecrübe oldu o sezon. Oynamasam bile kadronun içindeydim. O kadroya baktığınız zaman İbrahim Üzülmezler, Rüştü abiler, Toramanlar. Yani iyi bir kadro vardı. Onların hepsinden çok şey öğrendim o zamanlar. Benim için çok iyi bir tecrübe oldu o zaman.
1: Aslında devamında bir sorun vardı, cevabı da verdin gibi. O sezon o abilerle daha çok herhalde diyalog, sana en çok yardımcı olan isimler bunlardı galiba.
0: Evet, onlar sağ olsunlar bana ilk çıktığımda çok yardımcı oldular. Özellikle İbrahim Toraman çok yardımcı oldu. O dönem çok çalışmam gerektiğini, düzenli uykuma dikkat, yememe. Ya bunları gerçekten İbrahim Toraman o zaman bana iyi bir mentor gibi olmuştu. Ona da teşekkür ediyorum buradan, sağ olsun. O dönem dediğim gibi benim için güzel bir tecrübe oldu.
1: Eskişehirspor maçında Mustafa Denizli oyuna gireceğini söylediğinde neler hissettin? O anı da almak istiyorum.
0: Ya tabii ki öncelikle o anı kelimelere dökmek çok zor. Çünkü şöyle baktığınızda bir önceki sorduğunuz soru da hayalim Beşiktaş forması giymekti. Yani o maça da artık hayalimi gerçekleştiriyorum. Çünkü bu futbola başladığımda tabii ki sevdiğim için başlıyorsun. O zaman şey gelmiyor, ileride burada oynayacağım. Ama Beşiktaş'a girdiğimden sonra artık o dediğim gibi maçlarda top toplamaya başladıktan sonra hep aklımda bu hayal vardı. Buraya çıkıp oynayabilmek. Ya tabii ki o gün de inanılmaz heyecanlıydım ama hiçbir zaman korku olmadı ama heyecan her zaman vardı. Zaten o maçta da çok az bir süre almıştım. O benim için hayatımda unutulmayacak anılardan bir tanesi zaten.
1: Tabii İnönü'de ilk çıktığın maçı da hatırlıyorsunuz.
0: Evet.
1: O hangi maçtı?
0: Kasımpaşa maçıydı o da. O dönem aslında takım biraz kötü gidiyordu. Taraftarımız sağ olsun beni tezahüratlarıyla oyuna attı diyebilirim. O da benim için unutulmaz bir anıydı. Dediğim gibi çok gururlandıran beni, yani çıktığımda her şeyimi veren bir insandım. Tabii tribünlerin girsin istemesi Necip'i benim için çok gurur verici bir şeydi. Ben de bu zamana kadar her oyuna girdiğimde, her oynadığımda hiçbir zaman tabii kötü oynamışımdır, pas hatası da yapmışımdır ama hiçbir zaman mücadeleden kaçmamışımdır, sorumluluktan kaçmamışımdır, her şeyimi sahada vermişimdir. O yüzden de taraftarımız beni bu yönde çok seviyor.
1: Hüsnü Rençver, İbrahim Üzülmez, Yusuf Şimşek, Bobo, Mert Nogre. Aslında Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yapmadan önce de bu isimlerle aynı sahayı paylaşmış olmak, takım arkadaşı olmak, o dönem sana neler hissettiriyordu? O dönem böyle birlikte oynamaktan çok keyif aldığın veya antrenmanda onu izlerken, maçta onu izlerken yani çok iyi oyuncu dediğin isimler.
0: Tabii ki dediğim gibi yani benim için bir sene önce televizyonda izlediğim insanlarla aynı sahayı, aynı soyunma odasını paylaşmak inanılmaz mutluluk vericiydi. Dediğim gibi öyle bir futbolcu derseniz Yusuf abi söyleyebilirim. Yusuf abi inanılmaz bir oyuncuydu bana sorarsanız. İnanılmaz yetenekli. İbo abi de çalışma hırsı iyiydi. Yani hepsi inanılmaz oyunculardı. Yani hepsinden bir şeyler aldım diyebilirim. Yani o dönemde zaten onların döneminde ben de 5. kaptan gibiydim. Yani o aslında kaptanlık serüvenim ufak yaşta başlıyor. Onlar hepsi benim için iyi bir tecrübeydi diyebilirim.
1: Önemli bir tarihe tanıtık ettin. Sen zaten uzun yıllardır Beşiktaş'ta verdiğin mücadeleyle başlı başına bir tarihsin bize göre ama Beşiktaş'ın tarihinde de birçok noktada da birçok yerde de önemli bir hafızaya sahipsin. 2010-2011 meşhur Portekiz ekibi vardı. Henüz genç bir oyuncu olarak o dönemi bize nasıl anlatırsın? Sence o sezon, çünkü sezon öncesi çok önemli ve pozitif bir hava vardı. Transferler de çok iyi olarak algılanmıştı. O dönem neden olmadı sence Necip?
0: Ya dediğiniz gibi şimdi isimleri sayınca ya inanılmaz isimler var burada. Ama futbol yani sadece isimle oynanan bir oyun değil. Takım olmak daha önemli oluyor bu süreçte. Yani isimlere baktığım zaman tabii ki beni hepsi heyecanlandıran isimler. Hepsinden de bir şeyler almışımdır her zaman. Ama dediğim gibi futbolda isimler oynamıyor bildiğiniz gibi. Orada bir böyle zamanlar olabiliyor. İyi bir kadro kurabilirsiniz çok iyi isimlerden. Tutmayabilir ama normal bir kadro kurup şampiyon da olabilirsiniz. O yüzden diyorum yani arkadaşlık ortamını üst düzeye çektiğiniz zaman o biraz daha geliyor diye düşünüyorum yani.
1: Beşiktaş yavaş yavaş değişiyorken, şekilleniyorken, feda sezonu da kapıdayken aslında bir yandan da Necip de kabuk değiştiriyordu. 20 numaraya ve kaptanlığa da hazırlanıyordu. Feda'yı birazdan konuşacağız ama o geçiş dönemiyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz?
0: Evet. O geçiş dönemi bizim için çok zordu diyebilirim. Çünkü o sene belki bir sene para almadım diyebilirim, ben kendi adıma konuşuyorum. Feda sezonunda gerçekten oradaki ekibin hepsi, herkes o kadar fedakarlık yaptı ki yani bence unutulmayacak bir sezon. 20 numaranın hikayesi de şöyle. Ben 20 numarayı çok seviyordum. Her zaman da konuşuyorduk İbrahim Toraman'la. O zaman 20 numara Simao'daydı. Ben söylüyordum İbo abi işte 20 numarayı seviyorum falan filan. Ondan sonra İbo abi aldı 20 numarayı. Sonra da dedi ben sana vereceğim 20 numarayı. Ondan sonra İbo abiden 20 numarayı aldım. Ondan sonra daha da bırakmadım diyebilirim 20 numarayı.
1: 2012-2013 sezonuna geldiğinde daha önce hiç yaşanmamış bir süreç başlıyor aslında. Feda sezonu olarak adlandırılan bu dönem sen de kaptanlık pazumandını koluna takıyorsun. Genç yaşta bu sorumluluk hem de böyle bir dönemde biraz ağır gelmedi mi sana?
0: Yok, çünkü A takıma çıktığım zamandan beri kaptanlık yapmış insanların hepsinden tecrübe kazandım zaten o dönemde. Ya çünkü Rüştü abi vardı, Yusuf abi vardı, Üzülmez, Toraman. Bunlar hepsi iyi birer kaptandı bana göre. Onlardan, onların tecrübelerinden zaten her zaman yararlanıyordum. Hiçbir zaman beni şey yapmadı yani, korkutmadı.
1: Gençler Birliği maçıyla da bir tarihe yani İnönü'ye veda ettik. Hepimizi de çok aslında üzen bir vedaydı ama aynı zamanda umutlarımız da vardı. Yeni stat yapılacaktı. Bugün geriye dönüp seni en çok etkileyen stadyum İnönü olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü birebir konuşmalarımızda evet, da bunu söylemiştin. O şu anda bakıyoruz çok daha büyük, çok daha güzel, çok daha iyi bir stadyuma sahibiz. Ama ben senden biraz unutanlar için o atmosferi, o ruhu bize tekrar hatırlatmanı, anlatmanı istiyorum. Senin için nasıldı o atmosfer?
0: Tabii ki şu anki stat da güzel, çok güzel bir stadımız var. Ama benim için İnönü hiçbir stadın yanına yaklaşamaz bile. Çünkü ben o statta top toplamarken başladım bu olaya. Yani oradaki atmosfer, yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Ya diyorum ya size, hep hayalim o sahada çıkmaktı. Allah bana nasip etti o sahada. Son gününde de oynamayı nasip ettik. Son günde kaptan olarak da oynamayı nasip etti. O gün de inanılmaz bir gündü. Gençler Birliği maçı vardı o günde. Maç bitti. Bir anda herkes sahanın içine doldu. Birisi kale direğini alıyor götürüyor. Biri fileleri götürüyor. Biri koltu, biri çimi. Ya inanılmaz bir gündü o gün. Ama dersen ki özlüyor musun? Gerçekten İnönü'nün atmosferini özlüyorum. Yani benden küçük kardeşlerim için keşke o sahada oynayabilselerdi diyebiliyorum. Yani o atmosferi keşke tadabilselerdi. Yani çok inanılmaz bir atmosferdi. Çünkü oraya gelen her takım o oranın atmosferini görüyordu. Ve biz gerçekten o maçlar hep 1-0 bence önde başlıyorduk diye düşünüyorum. Yani o taraftarın etkisi inanılmazdı.
1: Hepimizin bildiği bir ikonik Necip Uysal yürüyüşü var. Bu yürüyüşü biraz bize anlatır mısın diyeceğim ama bu anlatılacak bir şey de değil.
0: İkonik bir yürüyüş değil aslında. Benim normal bir yürüyüşüm. Ya hiç bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Ama insanlar caps maps yapmaya başladı artık. Ama benim normal bir yürüyüşüm. Ya tabii sonradan izleyince biraz şey gibi oluyor ama her zamanki hiç ona yani bilerek isteyerek yaptığım bir şey değil. Normal benim yürüyüşüm.
1: Sıradan bilinçle özel bir bağın olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersin Slaven'le ilgili?
0: Ya Slaven Bilinç benim için çalıştığım en iyi hocalardan yani başlarında geliyor. İnanılmaz bir bağım vardı onunla. Çünkü bana çok güveniyordu. Çünkü geliyordu, konuşuyorduk. Bir mevki de adam olmuyordu. Seni oynatacağım diyordu. Hemen hocam sıkıntı yok oynatabilirsin. Her türlü böyle tepkiler verdiğim için, hiç sıkıntı yaratmadığım için beni çok seviyordu. İdmanlarda çok çalıştığım için beni çok seviyordu. Onunla ayrı bir bağımız var. Gerçekten ayrı bir bağımız var. Yani her tesise geldiğinde sabah idmana hep benimle bir şakalaşır, sonra güne başlardı. O kadar seviyordu beni. O yüzden onunla ayrı bir bağımız var diyebilirim.
1: Goodbye Liverpool. Her zaman söylediğin gibi sana göre de kariyerindeki en iyi maç galiba.
0: Evet, bana göre. Ya bakıldığında en iyi maçım Liverpool maçı diyebilirim. Yani inanılmaz bir maçtı o gün. Gerçekten aslında şeye bakarsanız o defans hattına kimse bizden öyle bir şey beklemiyordu. Serdar abi vardı. Sol bek Opare'ydi. Serdar Kurtuluş vardı. Sol bek Opare. Franco, ben oynadık. Biraz işte bak kağıt üzerinde bak ama inanılmaz takım olarak inanılmaz mücadele etmiştik. Güzel bir maç geçti. Dedim hayatımın en önemli maçlarından, en güzel maçlarından birisiydi.
1: Soruları hazırlayan arkadaşlarla da kendi aralarında da tartıştılar. Necip Uysal futbola hangi bölgede başladı? Yani kariyerinin Joker Necip'e evrilmesini biraz bize anlatır mısın?
0: Ya aslında altyapıda transfer olduğum zaman forvet oyuncusuydum ben. Amatör takımlarda oynarken Beşiktaş'a transfer olduğum dönem altyapıda forvet oyuncusuydum. Ama Sami hocamız vardı bizim altyapıda, ilk hocam. Sami hoca beni ön libero'ya koydu. Ön libero'dan sonra artık altyapı evresi ön libero'yla devam etti benim A takıma çıkış noktasına kadar. Ondan sonra ön libero devam ettim ama hocalar beni farklı mevkilerde denedi. Stoper olsun, sağ bek, sol bek, sol açık. Sağ açık, yani oynamadığım bir forvet kaldı diyebilirim. Yani hepsinde elimden gelen her şeyi verdiğimi düşünüyorum ki hocalar da hepsi bana güvenip oynattılar. Şöyle baktığınızda bütün kariyerim boyunca neredeyse 500 maça yakın oynamışım. Her sezon 30 maç oynamışım. Avrupa kupalarında en fazla oynayan oyuncuyum Beşiktaş tarihinde. Ya bunlar aslında dışarıdan bakılınca kolay gibi görünen ama çok zor işler. Yani büyük kulüplerde bu kadar seneler durmak yani çok nadir olan şeyler.
1: Ve tek bir hocayla da değil.
0: Tek bir hocayla değil çünkü 20 tane baksanız 20 tane hocayla çalıştım. 20 hocanın hepsi de beni tercih etti. O yüzden kolay şeyler değil. Biraz da insanlar bu yönden bakması bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
1: Dramatik bir Lyon eşleşmesi var. Tabii tribünlerde açılan hedef Stockholm pankartı. 6. penaltıyı atarken o sorumluluk hissi nasıldı? Çünkü hep de merak ederiz. İşte evlerinde, televizyonların başında izlerken insanlar, stadyumda, tribünde izlerken, işte yarı final, çeyrek final, final, işte o penaltıya gelirken o topu elinize alıp penaltı noktasına koyarken orada neler düşünüyorsunuz? Topa vurmadan önce neler hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu? O süreçleri bize anlatır mısın?
0: Ya bilirsin ki abi, her zaman söylerim. Lyon maçı her zaman üzüldüğüm maçlardan en önde gelen maçtır. Dediğin gibi penaltı atmak zordur. Bir de çeyrek finalde atmak daha zordur. Ama ben penaltı atışlarıma güveniyorum. Ondan önce bir iki maçta daha penaltı atışım olmuştu. İdmanlarda da atıyoruz. Yani güveniyorum. O gün de heyecan var mıydı? Vardı. Ama sakinliğimi koruyup güzel bir penaltı atmıştım. Ama keşke turu geçebilseydik. Finale kadar gideceğimizi düşünüyorum. Belki kupa neden olmasın. Yani güzel de gidiyorduk. Ama dediğim gibi futbolda olan şeyler bunlar. Ama o zaman oraya kadar da iyi gitmiştik. Bizim için güzel bir macera olmuştu.
1: Ardından gelen ikinci şampiyonluk ve üçüncü yıldız. Size biraz da o takım anlatmanı isteyeceğim. Oradaki başarının sırrı sence neydi?
0: Ya aslında abi, sadece o şampiyonluk bazında değil, bütün şampiyonluklarımda dediğim gibi arkadaşlık ortamı ne kadar iyi olursa, bunu sana da her zaman söylüyorum birebir konuştuğumuzda da, bana göre Türk oyunculuğunun fazla oluşu bence bu şampiyonlukları etki eden çok önemli bir faktör. Çünkü Türklerde Türk oyuncunun fazla olması, yabancı oyuncuyu da kendi ortamına alması ya inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Çünkü bu belirli bir şey, anladın mı? Nasıl diyeyim sana? Türk oyuncular, yabancı oyuncular bir anda kaynaştığı zaman o arkadaşlık ortamından çok iyi bir sonuçlar elde edebiliyorsun sahanın içinde. Ya artık sahanın içinde kim nereye gidecek, hangi topu hangi ayağına atayım, artık otomatikman her şey yani puzzle gibi birbirine giriyor. O yüzden bence şampiyonluklardaki önemli faktör bu. Tabii ki oyuncu kalitesi iyi, büyük takımdasın sonuçta. Bunlar da bir araya geldi mi o şampiyonluklarda geliyor.
1: Tabii sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup grup liderliği vardı. Ve ardından da tabii bir Bayern Münih eşleşmesi oldu. Onu da herhalde beraber kurayı takip ettiniz, izlediniz. Orada neler hissettin?
0: Ya tabii ki dünyanın en büyük takımlarından biri Bayern Münih. Biz de o sezon yani namağlup çok iyi gidiyorduk. O kura biraz şey oldu tabii ki ama...
1: Hayal bozucu oldu biraz, evet.
0: Yani sonuçta oraya git çıktıktan sonra normal o takımların gelmesi. Aslında Bayern Münih maçı benim iyi oynadığım maçlarından biridir, içerideki maç. Aslında orada da Lewandowski ile iyi şey yapmıştık, orada da birebirlerde falan iyiydim. Ya dediğim gibi oradan kötü bir sonuçla ayrıldık. Aslında oradaki maçta da evet, orada da erken atılması aslında daha böyle bir, ya tabii ki geçerdik diyemiyorum ama daha bir dengeli gidebilirdik diye düşünüyorum.
1: Necip, bu kadar başarılı sezonlar, maçlar sonrası Beşiktaş kaptanının milli takıma çağrılmamasını dış bir göz olarak baktığında sen nasıl yorumlarsın? Çok garip bir şey çıkamazsın belki ama.
0: Şöyle, çağrılmaması değil aslında, şöyle, ben aslında bakarsanız 10 tane kampa falan gittim. Yani milli takım maç sayım yok, evet, bir tane maç oynadım A Milli'de ama bakarsanız 10 kampa gittim. Amerika kampına gitmiştim, orada şans bulamadım, evet, ama 10 kampa falan gittim. Ama bazen hak ettiğim zamanlar olmuştur ama ben hiçbir zaman bunu kötü şey gözle bakmam, çünkü hoca tercihi diye bakarım. Ben hayatım, kariyerim boyunca da oynasam da oynamasam da hiçbir zaman hoca tercihlerini eleştirmemişimdir. Hocanın tercihi, oynatırsa oynarım, oynatmazsa öyle bir mantalitem vardı zaten her zaman. Ona da saygı duydum her zaman.
1: 2020-2021 çifte kupalı sezon, sana göre kazandığın en zorlu şampiyonluklardan birisi diye hatırlıyorum. Hatta en zoru. O sezonla ilgili bize neler söylemek istersin?
0: Tabii ki da çok zor bir sezondu. Korona zamanı değil miydi? O zamandı işte. Sürekli testlere giriyorduk. İdman sıkıntıları oluyordu. Yani gerçekten çok zor bir dönemdi. Ama dediğiniz gibi çifte kupayla orada İzmir'de şampiyon olduk. İzmir'de durduk. Diğer kupayı da orada aldık. Yani dediğim gibi lig zaten averajla kazandığımız bir şampiyonluktu. Dediğim gibi çok zor bir dönemdi o korona zamanı. Ama dediğim gibi en zorlu dönemdi diyebilirim ben de.
1: Birçok kulübün Birçok efsanesi var ancak kariyerine başladığı kulüpte bitiren efsane yok dönecek kadar da az. Sen de 20 yılı aşan bir hikayenin ardından şüphesiz bir efsane haline geldin. Beşiktaş tarihine geçmiş bir isim olarak bu durumu nasıl yorumlarsın?
0: Ya tabii ki zor bir şey bunu başarmak. Başardığım için de çok mutluyum. Zaten ben her zaman burada bırakacağımı söylüyordum. Seninle de konuşma, seninle de uzun zamandır tanışıyoruz abi. Kaç sene oldu? 15 sene vardır. Her zaman söylüyordum ben burada bırakacağım diye futbolu. Her röportajımda da söylüyordum burada bırakacağım diye futbolu. Allah burada bırakmayı nasip etti bana. Dediğin gibi hiç kimsenin yani kolay kolay elde edemeyeceği bir durum bu. 10 tane kupa kazanmışım. Neredeyse 500'e maç yakın oynamışım. Kolay bir şey değil ama o kadar gururluyum, mutluyum ki gidip son dönem gidip başka bir yerde de oynayabilirdim para için. Ama bunlara hiçbir zaman aklımda da yoktu. Burada oynadığım süre içinde de hiçbir zaman para konuşmadım. Hiçbir şekilde, hiçbir başkanla ne mukavele önüme koyularsa onu da imzaladım, attım. Sahaya çıktığımda hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Kalbimle oynadım. Bu taraftar da beni böyle sevdi zaten. Onun için dediğim gibi parayla alınacak şeyler değil bunlar. Hayatımın en önemli günü bugün. Burada başladım, burada bitiriyorum.
1: 20 yıllık kariyerinde teknik direktörler, başkanlar, oyuncular, hatta stat bile değişti. Değişmeyen tek şey Beşiktaş taraftarıydı. Burayı sana bırakıyoruz Necip. Büyük Beşiktaş taraftarına son olarak ne söylemek istersin?
0: Öncelikle onları çok seviyorum. Bana ne olursa olsun, ne koşulda olursa olsun, kötü oynayayım, kötü oynamayayım, her zaman desteklediler. En çok duygulandığım yerde aslında sakatlandıktan sonra o sahaya çıktığım zaman inanılmaz beni mutlu ettiler. Hayatımda unutamayacağım bir andı o. Onları çok seviyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte başka şekilde de Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum. İleride olur olmaz ama her zaman bu kulüp benim evim. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Kim ne dedi?
9: Dici Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
10: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
11: Teşekkürler, hoş bulduk Muzaffer.
10: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
11: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekimde izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamıştı pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var. Ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmanı katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil, aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten. Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
10: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
11: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu, hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldı sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazımcan'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet, bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrakov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrakov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Ya Yani çok büyük bir karakter, çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrakov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
10: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum, ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi, senden dinlemek isteriz.
11: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor. Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
10: Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
11: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
10: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
11: Hayır.
10: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
11: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
10: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor. Özellikle Al-Hilal kulübünden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
11: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Digifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5+35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al-Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 100 230 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal Kulübü'nün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltı gazetesinde transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
10: Ciddi misin abi?
11: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
10: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
11: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira ile alakalı hatırla bu saldırı olayları vesaire falan filan. Bundan rahatsız ayrılmak istiyor ya arkadaş.
10: Haklı olarak.
11: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftar ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkiliği. Daha iyi kontrat. Biraz daha
10: fiyat arttırmak biraz.
11: Maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
10: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa giderse diye.
11: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
10: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
11: Ayrılık gibi düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
10: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasına nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
11: Şimdi
10: olayım.
11: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasına geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
10: Evet.
11: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
10: Evet.
11: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Charlotte'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Charlotte 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Charlotte şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzigli oyuncu Cornet Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Cornet Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
10: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
11: Hemen abi. Şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altına özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
10: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı yani istediğini
11: zaten sıcak
10: yani.
11: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanıyorum.
10: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakova bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
11: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekim de arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak. Ama bence ilk 11'e ideal parçaya Galatasaray'ın daha fazla ekleme yapması gerekiyordu. Yani Galatasaray'ın planı 3 transfer yapmak. Batrakov'la birlikte. Ama bana göre bu sayının 4 ya da 5 olması gerekiyordu. Bir de şöyle okuyanlar var. Ya arkadaş bu kıyamet niye kopuyor? Taraftar niye bu kadar tepki gösteriyor? Zaten bizim ideal 11'imize bir tane, yedek kulübesine de 2 ya da 3 hamlemiz var. Hani yedek kulübesine yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi, koparılır. Çünkü sen Çorum karşısında dahi maçı kazandıracak hamle oyuncun yoktu yedek kulübesinde. Bu kıyametin koparılması bana göre çok ama çok doğal. Ha şimdi Rashford gelmeyi düşünmüyor. Martinelli açıkçası İngiltere'den Premier Lig'den de teklif alıyor. 45 milyon euroya kadar çıktın fakat oyuncuyu ikna etmeyi %100 başarabilmiş değil Galatasaray ki orada bir noktaya kadar geldi Galatasaray ama bitiremedi işi. Şimdi Rafael Leao hazır ama paket orada 50 milyon euro bonservis bedeli şu anda ve Leao'nun yıllık ücreti bir tık daha yüksek. Yani Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında 4 yıllık bir paket, yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan biraz önce söylemiştim. Golcü transferi.
1: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
3: Burası Türkiye'nin en çok tercih edilen radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak sabırla ve özlemle radyoları başında yerini alan, saatimizi bekleyen, gözleyen, merak eden, programımızın sesine ses katan, mesajlarıyla bu mikrofon karşısında bizimle birlikte yol alan ve her daim beni yalnız bırakmayan Radyo Gol'ün en vefalı dinleyenlerine merhaba diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tarih 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Tabii kiminiz gün yoğunluğunun arasında bize vakit ayırıyorsunuz. Kiminiz saatimize dakikalar kala radyonuzu açıyorsunuz. Kiminiz ise Instagram'dan ve WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yarım saat, bir saat önceden yollamaya devam ediyorsunuz. Tabii radyolarınızı açtınız. Kimi zaman bir cümlemizi, bir esprimizi beğendiniz. Kimi zaman da söylediklerimizi belki beğenmediniz ama her defasında burada oldunuz. Sizi bekleyen bir program değil, sizinle buluşmayı özleyen bir programcı ve bir program var. Onu da belirteyim. Bizim saatimizde işte o saat deyip bizimle birlikte olan herkese canı gönülden, yürekten, içten, tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram'da

0: Bizler 2 saat boyunca buradayız. Söylediğim gibi Midtjylland ve Kralov gol dahi yemeden geçen bir Beşiktaş var. Devler Ligi'nde elenerek gelen bir Litvanya ekibi var. Zalgiris'i bugün kendi stadında ağırlayacak. Avrupa macerasına doğrudan playoff'tan başlayan Trabzonspor var. Muhammed Salahlı kadrosuyla tecrübeli Macar ekibi French Varoş'u Papara Park'ta konuk edecek. Bu sezon kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren iki ekip de bu turu geçerse lig aşamasına kalacak. Elenirlerse de yollarına Konferans, aman hep aynı şeyi söylüyorum, Konferans Ligi'nin lig aşamasından devam edecek deyip şu anda ilk bağlantımızda sizlere merhaba diyecek olan, sizin de çok sevdiğiniz isimlerden bir tanesi, eski Radyo Gol'ün programcılarından da sevgili Alper Üstündağ, mikrofonun diğer ucunda. Alper'cim, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar sevgili Çağatay, iyi yayınlar, herkese iyi günler diliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı Alper?
1: İyiyiz valla, İstanbul'un sıcaklarıyla boğuşuyoruz. Tatil güzeldi, denizdeydik ama İstanbul'a gelince sıcakla boğuşuyoruz. Tabii maç ortamı, bir yandan yayınlar, koşturmaca, her şey yolunda.
0: Tabii bugün UEFA Avrupa Ligi'nin playoff turunda çok önemli maçlar var. İşte onlardan bir tanesi Beşiktaş-Zalgiris maçı. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim Alper Üstünde?
1: Tabii Beşiktaş için aslında başka bir ortam. Her ne kadar Başkan Serdar Adalı Avrupa çok önemli değil bizim için dese de Beşiktaş taraftarları için Avrupa Ligi her zaman önemlidir. Beşiktaş Avrupa'da boy göstermek zorundadır. Tabii biz Kaunas Zalgiris ismini hep basketboldan biliyoruz. Evet. Fenerbahçe'nin hep rakibi olur biliyorsun finale doğru. O yüzden Kaunas Zalgiris çıkınca bir anda basketbol geldi aklımıza ama futbolda nasıl olduklarını göreceğiz açıkçası.
0: Bir de Kaunas vardı, hatırlıyor musun? NBA'nin unutulmayan basketbolcularından.
1: Evet, doğru. Evet. O da vardı. Yani diyorum ya, bu ismi böyle bakalım hani basketboldaki kadar başarılılar mı futbolda? Bunu Beşiktaş karşısında göreceğiz. Beşiktaş'ın tabii yorumlayacak olursam İtalyano hoca tipik Türk Aykut Kocaman tarzında takımı yönetiyor. Aykut Kocaman da biliyorsun, savunmam güçlü olsun, golü bulayım, 1-0 olsun, bizim olsun mantığıyla takımını yönetir. İtalyan hoca da aynı mantıkta sanki. Kalesi güçlü Beşiktaş'ın. Yani atanın ve tutanın iyi olacak futbolda. Hep Trabzonspor için kullanıyorduk bunu. İşte kalelerinde Onana vardı, ileride Onançu vardı Trabzonspor'da. Atanın ve tutanın çok iyi olacak diyorduk. Tıpkı Galatasaray'da işte Osimhen, Uğurcan gibi. Beşiktaş'ta bu sene Nübel ve artık Vlahovic olacak. Atanın ve tutanın yine iyi olacak. Yani Vlahovic bugün oynar mı? Bir yarım saat oynar diye düşünüyorum. İtalyan hoca mutlaka İnönü Stadyumunda taraftarının önünde Sırp golcüye şans verecektir. Gerçekten çok iyi golcü. Solaya raket gibi. Yeri geldiğinde frikik atabiliyor. Kafa topları hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu. Vlahovic Beşiktaş için çok büyük bir kazanç. 5 resmi maçta kalesinde gol görmeyen bir Nübel var. Alman kaleci. Uzun yıllardır Beşiktaş'ın kalesi bu kadar emin ellerde değildi herhalde. Bu anlamda Beşiktaş'ın tabii ki artık yavaş yavaş kadrosu oturuyor demeyi çok isterim ama Beşiktaş'ın çok büyük açıkları da var. Yani özellikle bir kere sol stoper ve sol bek bölümünde Beşiktaş çok ciddi açıklar veriyor. Hı hı. Evet, belki sağ stoper, sağ bek, kaleci, ön liberolar, özellikle Salih ile Orkun'un performansı parmak ısırtıyor. Orada belki gole izin vermiyor ama sol taraftan, Beşiktaş'ın sol tarafından çok geliyorlar. Orası alarm veriyor. Mutlaka ve mutlaka, yani Ouattara gereken performans sakatlıktan sonra yakalayamamış belli ki. Rıdvan eski Rıdvan değil. Bir de bir türlü kendi gücünü yakalayamıyor. Yani o kerimsiz havasından bir türlü çıkamıyor Rıdvan. Sol stoper Emirhan'la çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. O yüzden bir sol stoper ve sol bek transferi yapmadan Beşiktaş bir kere transfer dönemini kapatamaz. Merkez orta saha lazım Beşiktaş'a. Yani böyle bir Alex, bir Hacı, bir Sergen Yalçın misali bir orta sahaya bir isim lazım. Olay Tan'la olur mu? 23 yaşındaki Olay Tan'la olabilir, olmayabilir. Ama oraya tecrübeli, takımı toparlayabilecek, abi niteliği taşıyan bir orta saha alırsa Beşiktaş, yani özellikle geride Orkun ve Salih ile Beşiktaş'ın çıkışlarını düşünürsek, yani bir tarafta işte Çenli, bir tarafta Trossard, orta alanda ileride Vlahovic, Beşiktaş başka bir hale bürünebilir. O yüzden ben Beşiktaş'ın tabii Zalgiris karşısında çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yine 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla mutlaka İtalyan hoca sahada olacaktır. Ama Beşiktaş taraftarları artık şunu istiyor. 1-0 değil 2-0 olsun, 3-0 olsun, 4-5 olsun. Yani

0: biz artık istenilen futbolu sahaya yansıtalım ve farklı skoru elde edelim diye bakıyor Beşiktaş taraftarları. Kendi saha ve taraftar avantajını bugün Beşiktaş havanın güzelliğiyle beraber de iyi kullanıp saat 22'de bitecek maçta mutlaka rövanş için avantajlı skoru elde edecektir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Alper Üstündağ, şunu da sormak istiyorum. Aslında Vincenzo Italiano'ya göre bir teknik direktör takımı oluşuyor değil mi sanki Beşiktaş'ta?
0: Ne açıdan?
1: Yani şimdi hani bazen oyuna göre futbolcu seçilir, futbolcuya göre oyun seçilirdi ama şimdi tam bir teknik direktör takımı oldu diyebilir miyiz? Çünkü ondaki hani hırs, heyecan takıma da yansımış durumda. O yüzden söyledim, görüşlerini merak ettim.
0: Ya şöyle katılıyorum. Çünkü İtalyan hoca başka bir havada hoca. Yani İtalyan hoca teknik direktörlükten öte takımdaki oyuncularla beraber de arkadaş gibi. Aslında Beşiktaş'ta yakalanması gereken uzun yıllardır görülmeyen bir kolej havası vardı. Beşiktaş'ta İtalyan hocayla bu kolej havası yakalanmış gibi gözüküyor. Mesela futbolcularla şakalaşması, işte Vlahovic geliyor, İtalyan hocaya sarılıyor. Yani o kadar seviyor ki bence Vlahovic'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük faktör İtalyan hocadır. Fiorentina'da verdiği emekleri karşılığında Beşiktaş'ta ona bir vefa borcu ödemeye de geldi Vlahovic. Yani bu ikili diyalogları da çok iyi İtalyan hocanın. Sağ kenarındaki o Türk varyasyonu Yılmaz Vural olarak eğer görürsek hem hakemlere olan işte tepkisi, hem işte futbolculara karşı olan hırsı, taraftara dönüp elleriyle beraber motive etmeye çalışması hakikaten bir teknik direktör üzerinden Beşiktaş ağırlığını koyuyor olabilir. Burası kocaman bir gerçek. Ama yani Türk hakemleri, biz uyarıda bulunmuştuk. Türk hakemleri biraz acımasız. Özellikle son futbol direktöründen sonra, İngiliz hocadan sonra bu kadar tepkiler, bu kadar el kol hareketleriyle umarım İtalyan hoca ligde başına iş açmaz. Ama herhalde uyarılar yapılmıştır diye düşünüyorum. Oyuna çok iyi hakimiyet kuruyor. Takımı çok iyi oynatıyor. Bir kere Beşiktaş'ta şu var. Geçtiğimiz sene kollarını bağlayıp oyunu seyreden bir Sergen Yalçın vardı. Ama bu sene yedek kulübesinde böyle bir hoca yok. Şu anda yani kondisyonundan tut, yani bilek hareketlerine kadar, kafa topu hakimiyetine kadar, savunmadaki oyuncunun ne yapacağına kadar, kalecinin nerede durması gerektiğine kadar her biriyle ayrı ayrı özel olarak ilgileniyor. Ya yani bu çok anlamlı bir durum. Teknik direktör adına, yani başarıyı isteyen bir teknik direktör. Sadece belki de Beşiktaş'ta kalmak değil, ilerleyip daha iyi noktalara ulaşmak isteyen bir hoca tarzı İtalyan hoca. Ben beğeniyorum. Beşiktaş'ın uzun yıllardır aslında böylesine hırslı, böylesine istekli bir hocaya da ihtiyacı vardı. Ben mesela gördüğüm şu Beşiktaş'ta, bir kere Beşiktaş ne oynadığını biliyor artık. Yani savunmadan nasıl çıkması gerektiğini, orta alanda oyuncular neler yapması gerektiğini, kanatlardan ileriye nasıl yayılması gerektiğini bilen bir Beşiktaş var. Çok sevindirici. Dediğim gibi sadece eksikleri tamamlaması gerekiyor. Bunun için de mutlaka scouting ekibi çalışıyor. O eksikler de tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siyah beyazların gerçekten sevgili Çağatay, buraya özellikle söylüyorum, sol stoper ve sol bek bölgesini eğer Beşiktaş kapatmazsa, yani orayı tamamlayıp gerçekten sağlam bir hale getirmezse, orada çok ciddi sıkıntı
1: Burada
0: yaşar.
1: sana %100 katılıyorum Alper, kesinlikle.
0: Yani ben bunu söylemeden geçemeyeceğim, çünkü özellikle bir şeyi 50 kere söyleyeceksin ki kafalara kazıyacağız bu noktayı. Ya yani Beşiktaş'ın sol stoper bölgesine sol bek büyük alarm veriyor. Burayı mutlaka Beşiktaş'ın tamamlaması lazım. Orta alandaki o serbest bölgeyi bir şekilde halledebilirsin. Yani Olaytan'la halledebilirsin. Gerekirse Trossard'ı koyarsın. Gerekirse Orkun'u oraya sokarsın. Yani her şeyi yapabilirsin orada. Ama eğer ki bek bölgesini, stoper bölgesini sağlama almazsan, sezon boyu o uzun maratonda çok sıkıntı yaşarsın. Umarım Beşiktaş'ın bugün şans yanında olur. Futbol şansıyla beraber 1-0 değil, şöyle farklı bir skor elde eder. Rövanş için playoff turunda Avrupa Ligi'ni garantiler inşallah Beşiktaş.
1: Şimdi baya bir mesaj geliyor sevgili Alper Üstün'de. Bir yandan da Beşiktaşlı taraftarlar aslında kızgın olduklarını söylüyorlar. Sinirliyiz, öfkeliyiz diyor hocam. Çünkü şifreli izleyeceğimiz yer bulamıyoruz diyor. Haklılar yani.
0: Doğru.
1: Akşam Trabzon maçı ATV'de, Fenerbahçe Lyon maçı TRT'de yayınlanıyor ama Beşiktaş'a gelince de işte şifreli bir kanal olunca taraftarlar da haklı olarak tepki veriyorlar buna. Dinleyicilerimizin sana çok çok selamları var. Özlemişler işte, Aykut Bey özlemiş, Yaşar Bey özlemiş. Herkes çok selam söylüyor. Adem Bey çok
0: Aleykümselam.
1: Söylemiş.
0: Herkese selam olsun.
1: Hüseyin Bey çok selam söylemiş. Yani söylemişler de söylemişler. Peki başka neler söylemek istersin? Bir de bir dinleyicimizin bu arada sana sorusu vardı Fenerbahçe ile ilgili ama söyleyeceklerini alayım, ondan sonra dinleyicimizin sorusunu da söylemiş olurum.
0: Valla Beşiktaş dediğim gibi uzun yıllardır yani Fikret Orman döneminden beri böylesine Beşiktaş taraftarını havaya sokan bir kadroya sahip değil. Şimdi bu sene kaleci Nübel'inden işte ileri uçtaki Vlahovic'ine, kanatlardaki İlhan Fakılısı'ndan Trossard'ına, işte ön libero'daki Orkun'undan Salih'ine kadar bambaşka bir kadro oluştu. Beşiktaş ilk defa ben bu sene varım, ben güçlüyüm diyor. Yani uzun yıllardır Beşiktaş taraftarının en çok muzdarip olduğu nokta neydi? Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modeliydi. Ama Beşiktaş'ın bu sene Ekim'de Kasım'da havlu atmaya hiç niyeti yok ki bu kadroyla bir zahmet de atmasın zaten. Böylesine önemli bir hoca, böylesine güçlü bir kadroyla atmasın. Ben bunun başlangıç noktasının UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak olduğunu düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'ne kalınana kadar da zaten Eylül'ün ilk haftasında transfer dönemi bitecek, transferi de tamamlayacağını düşünüyorum siyah beyazlı yönetimin. Bundan sonrası için Beşiktaş'ta artık iş futbolculara ve teknik heyete düşecek. Ben Beşiktaş taraftarının yine bugün sahaya 12. güç olarak ağırlığını koyacağını, kendi saha ve taraftar avantajıyla Beşiktaş'ı ileri taşıyacağını düşünüyorum. Bir 30 dakika Vlahovic'in görev alacağını umut ediyorum. Çünkü oh artık iyi bir yedek. Beşiktaş'ın santraforu bir kere Vlahovic. Ve Vlahovic bence hem kanatlarda işte Černý, İlhan Fakılı, Trossard, işte geriden gelen Salih Özcan, Orkun Olaytan'la çok büyük besleneceğini düşünüyorum. Yani Vlahovic'in çok büyük besleneceğini düşünüyorum. Ben yaptığım yorumlarda da Beşiktaş yeni Mario Gomez'ine kavuştu dediğimde ya bırakın artık bu Gomez işini falan diyenler oluyor. Hayır, kimse bırakmasın o Gomez işini kenara. Çünkü Mario Gomez yani Beşiktaş'a John Karev'den sonra gelmiş en büyük santroforlardan bir tanesiydi uzun boylu anlamında. Kule santrofor anlamında. Şimdi işte o Karev, o Gomez'in ardından Vlahovic de 1.90'lık santrafor Beşiktaş'a beklenen, istenen gol yollarındaki sorunu çözeceğine inanıyorum. Hep birlikte bu akşamı bekleyelim. Vlahovic'in de oynayıp onun da performansını açıkçası görmek için çok heyecanlıyım tüm futbol severler gibi. Ben Beşiktaş'ın Zalgiris karşısında açıkçası bu akşam işi rövanşa taşıyacak, olumlu skoru alarak bitireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Yaşar Kut demiş ki Alper abi Afrika sıcaklarına denk geldin ama hoş geldin, özlemişiz seni diyor. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Türk bayrağı taşıyan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Alper abi senin öngörülerine göre çok değer veren biriyim. Tarafsız ve objektif yorumlarını da her zaman önemsiyorum. Sence İsmail Kartal önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Fenerbahçe'de geleceği hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru sormuş.
0: Valla ben şöyle söyleyeyim, yani yorumlarımda da YouTube'da Alper Üstündağ TV'de hem de Instagram'da Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da biliyorsun görüşlerimi paylaşıyorum. Orada da net şekilde belirttim. Yine kırmayalım dinleyenimizi. Teşekkür ediyorum öncelikle yorumu için. Ben Lyon karşısında Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Kendi saha ve taraftar avantajını kullanması gereken bir Fenerbahçe. Ama İsmail Kartal Hoca çok büyük hatalar yapıyor. Bu kadar yıldızın olduğu noktada özellikle eğer senin Greenwood'un ve Asensio'n varsa bir kere tahtaya yazacağın ilk iki isim bunlar. Sen Asensio gibi bir yıldızını yedekte oturtamazsın. Greenwood'u yedekte oturtamazsın. Bundan sonrası için Lukaku'yu yedekte oturtamazsın. Şimdi İsmail Kartal Hoca bu işe üç kere gelmiş bir isim. Denenmiş ki denemeyeceksin sevgili Çağatay. Sen de yıllardır bu işin içerisindesin. Birçok teknik adam gördün Türk futbolunda. Denenmişin denendiği noktada çok başarının geldiği görülmemiştir. Ben İsmail Kartal Hoca'nın aslında çok doğru bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Ben en başta Aziz Yıldırım başkan adayı olacak dediğimde futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör Aykut Kocaman olacak dedim. Bu aslında netti. Fakat sonrasında camiadan gelen tepkiler karşısında Aziz Yıldırım ne oldu orada bilmiyoruz. İsmail Kartal'ı getirdi. Ben şunu şimdi senin programında şunu çok net şekilde söyleyeyim. İsmail Kartal eğer Lyon karşısında Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamazsa ya Aziz Yıldırım görevden alır, Aziz Yıldırım'ın görevden aldığını beklemeden de İsmail Hoca istifa eder. Çünkü İsmail Kartal'la bu işin devam etmeyeceği, bu işin ileriye taşınmayacağı o kadar belli ki sevgili Çağatay. Yani Fenerbahçe takımı sahada aslında Asensio'yu serbest bıraktığında neler yapabileceğini gösteren bir Fenerbahçe varken sen Fener

0: Fenerbahçe'yi durdurmak adına özellikle mesela geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşılaşmasında rotasyon yapıyorsun. Yaptığın rotasyonla beraber Fenerbahçe'ye mağlubiyet geliyor. Anlamsız bir rotasyon. Sonrasında geliyorsun Lyon maçına bazı oyuncuları sakladın diye düşünürken Asensio'yu yedek bırakıyorsun. Yani o yüzden İsmail Kartal bence bir Anadolu takımını, şimdi kimse yanlış anlamasın ama Anadolu takımı üyetinde orada takım çalıştırabilir. Ama artık İsmail Kartal'ın yerinin büyük takım olmadığını net şekilde görüyoruz. Umuyorum ki ben yanılırım. Umuyorum ki en büyük isteklerimden, en büyük arzularımdan bir tanesi artık Şampiyonlar Ligi'nde iki tane Türk takımı olsun sevgili Çağatay. Çünkü tek Türk takımı olması bizleri mutlu etmiyor. En azından ne kadar fazla olursak orada o kadar gücümüzü gösterebiliriz. Umuyorum ki ben yanılırım. Umuyorum ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Galatasaray'la beraber ülkemizi temsil eder ama ben açıkçası Kadıköy'deki oyun sonrasında Fenerbahçe'nin Fransa'da turlayabileceğini düşünmüyorum. Bunun da faturası İsmail Kartal'a çıkacaktır.
1: Dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beşiktaş ile ilgili bir sorusu var. Hocam Alper Üstün daha sorar mısınız? Yönetim sınıfı geçti mi?
0: Aa, çok güzel. Kim, ismi ne?
1: Mehmet Açı.
0: Mehmet Bey selam olsun, çok güzel yakalamış. Ben hep devamlı Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmıştır diyordum. Beşiktaş yönetimi, bence Beşiktaş yönetimi sınıfı geçmedi sevgili Mehmet. Ama şunu söyleyebilirim, tekrar söylüyorum. Serdal Adalı çok iyi bir insan. Belki büyük bir başkan değil ama iyi bir insan. Varını yoğunu Beşiktaş için harcayan, ortaya koyan bir başkan. Ben Serdal Adalı başkandan şunu beklerdim. TJK başkanlığını bırakıp sadece BJK başkanı olarak Beşiktaş'a adapte olmasını beklerdim. Türkiye Jokey Kulübü başkanlığını bırakmadığı için aslında kendini tam anlamıyla Beşiktaş'a veremiyor. Yani benim yani Beşiktaş yönetimiyle ilgili tek yorumum şu olabilir. Başkan Serdal Adalı bir kenara, yönetim bir kenara. Maalesef Beşiktaş yönetimi güçlü değil. Maalesef Beşiktaş yönetiminde çok büyük liyakatlı isimler yok. Kasa kolaylığı sağlayabilecek isimler yok. Beşiktaş yönetimi bütün olarak güçlü olmak zorunda. Serdal Adalı başkan ilk 6 ay göreve geldiğinde hızlıca bir yönetim yapmıştı. O zaman sesi çıkartmamıştı hiç kimse. Sonrasında güçlü bir kadro bekliyorduk. Hepimiz güçlü bir kadro bekliyorduk 3 sene için geldiğinde. Ama Serdal Adalı başkan sadece 1-2 yöneticide oynama yaptı ki o 1-2 yönetici de çok çalışan yöneticilerdi. Bir tanesi de Selahattin Solmaz'dı. Onları görevden aldı. Yerine iki tane anlamsız yönetici getirdi. Beşiktaş yönetimi daha da güçsüzleşti. Kimse yanlış anlamasın. Bak, Serdal Adalı başkan bir kenara. Çünkü Beşiktaş'a parasını hibe etmiş, zamanında hapis yatmış. Birçok yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a kazandırmış bir isim Serdal Adalı. Serdal Adalı bir kenara, yönetim bir kenara. Yönetim sınıfı geçmiştir maalesef diyemeyeceğim sevgili Mehmet ama Serdal Adalı Beşiktaş için iyi işler yapıyor bu sene.
1: Sevgili Alper Üstün, daha katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yorumların için de ayrıca başka eklemek istediğin bir şey varsa yine mikrofonu sana uzatayım buradan.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Çağatay. Programın çok değerli. Herkesi bilgilendiriyorsun. Sana da teşekkür ediyoruz. Bugün tabii Trabzonspor'un da maçı var. Trabzonspor bambaşka bir takım oluşturdu. Yani kalecisinden orta sahasına, ileri ucuna kadar hakikaten parmak ısırtan bir Trabzonspor var. Onlara da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda başarılar dilemeyi ihmal etmeyelim. Şans hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un yanında olsun bu akşam.
1: Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum sevgili Alper'cim.
0: Çok
1: hoşça kal.
0: Teşekkürler. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
1: 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da mesajlarınızı göndermeye devam edin. Bu arada Alper'le konuşurken bir yandan da Murat Özar'ı devamlı cep telefonundan arıyor. Sevgili Murat, beni dinliyorsan lütfen mesaj at, yoksa reklam arasında ben sana geri dönerim. Beşiktaş'ın efsanelerinden Şenol Fidan da yazmış. Bu akşam maça gideceğim demiş. Yarın yayına bağlansam daha net değerlendiririz Beşiktaş'ı yorumu yapmış. Evet, Fırat Günayer mesaj atmış. O da müsait olduğunu söylüyor. Ne zaman dedik? Fırat Günayer'e bakalım. 15.30'da Fırat Günayer'i alacağız. Çok önemli isimler var. Biliyorsunuz yani her programa başlamadan ben bir saat boyunca dersime çalışıyorum. Ve şu anda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 spor yazarımız daha var bizleri bekleyen. Onlara da bağlanacağım. Ama onların öncesinde bir kısa araya da gitmemiz gerekiyor. Kısa araya gitmeden sizlerden gelen mesajlara da cevap vermemiz gerekiyor. İsterseniz hemen Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla bakalım. Sevgili Aksal Yavuz da hikayesinde bizden bahsetmiş. Teşekkürler. Aksal Yavuz da saat 15'te yayınımızın konuğu olacak. Hakan o gündür Çağatay Hocam selamlar demiş. Zor bir soru. Fenerbahçe'yi hangi hoca şampiyon yapar demiş. Ben de aslında şunu sordum biliyor musunuz? Şimdi Hakan Bey'in sorusuna ithafen Fenerbahçe-Lyon maçında aklıma geldi de öyle içimden şunu geçirdim. Acaba dedim hani Fenerbahçe-Lyon maçında Fenerbahçe'nin başında işte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtalyan olsaydı acaba skor ne olurdu Fenerbahçe-Lyon maçı diye aklımdan geçirmedim değil, yalan olmasın. Fatih iyi duran bir Galatasaraylı olarak ülke puanına katkıda bulunan bütün takımlara destekliyoruz ve başarılar diliyoruz demiş. Harikasınız, harika bir insansınız. Böyle açıklamaları o kadar çok seviyorum ki. Yani yazdıkça zaten ben burada bu programda olduğum sürece sizlerin tüm mesajlarını da dile getireceğim. Yunus Bey size her gün söylüyorum biliyorsunuz daha yazmam mesaj okunmuyor diyor. Her gün zaten ben isminizden de buradan bahsediyorum, onu da söylemiş olayım. Gelen mesajlardan devam edelim. Bu arada Batrakov geldi Galatasaray'a, şu anda taraftara Atatürk Havalimanı'nda üçlüsünü de çektiriyor. Satılmış saat Sefa Köy'den teşekkürler. Sizin de serzenişlerinizi buradan şifreli kanalı yayında söyledim. Sizin de isteklerinizi bu şekilde söylemiş oldum. Bu sezon tabii ki Beşiktaş'ın gözle görülür bir oyun şekli var. Fakat ben hala savunmasının yeterli olduğunu düşünmüyorum ve güçlü rakipler karşısında çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum demiş Ayhan Eroğlu. Mesajı için teşekkür ettik. Yine çok çok selamlar var. Buradan başlayalım. İsimlerinizi lütfen yazın da ne olur. Ben çok zorlanıyorum çünkü hem vakiti çok efektif kullanmak zorundayım. Durumundayım biliyorsunuz. Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Sorularınız var. Aykut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı da konuşursan seviniriz demiş Yılmaz Bey. Ama tabii dört büyük gündemdeki en sıcak en taze gelişme neyse ki salı günü mesela örnek vereyim. Salı günü bir dinleyicimiz hocam Fenerbahçe'yi konuşuyorsun dedi. Ama o gün Fenerbahçe-Lyon maçı vardı. Perşembe günü de Beşiktaş'ı konuşacağız demiştim Beşiktaşlı dinleyicimize, taraftara. Bugün de Beşiktaş'la başladık hatırlarsanız. Gündem neyse, sıcak gelişmeler neyse sıcağı sıcağına sırayla tüm takımlarımızla ilgili en son bilgileri Türkiye radyolarında kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde bulabileceksiniz. Çağatay Hoca Instagram adresi 0212 273 10 10. Sizler mesajlarınızı göndermeye lütfen devam edin. Kısa bir ara, kısa aranın ardından da bakalım sürpriz spor yazarımız kim olacak? Murat Özarı seni arıyorum, ona göre kısa bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında birbirinden ünlü, birbirinden değerli isimleri ardı arkasına ağırlamaya devam ediyoruz. Sevgili Murat Özar'ın da beni aradığını, yayındayken ona geri dönemediğimi söylemiştim. Sevgili Murat, hem Survivor'dan hem ekranlardan hepiniz çok iyi tanıyorsunuz ki aslında Murat Özar'ı eskiden de futbol programı yapardı yani, öyle değil mi sevgili Murat?
11: Evet Çağatay'cığım, nasılsın, iyi misin?
10: İyiyim, sen nasılsın Murat'cığım?
11: Sağ ol canım benim. Eskiden evet spor programı yapıyorduk ama artık Survivor yorumcusu olduğum için Survivor yorumları yapıyorum ama tabii ki ne kadar Survivor yorumu yapsak da doğuştan futbol yorumcusu olduğumuz için futbolda yorumluyoruz. Evet. Müsaadelerinle diyeyim ben. Hani sana demiyorum da yeni gençlerin müsaadesiyle diyelim.
10: Rahmetli tabii Coşkun Özarı'yı da burada anmadan geçemeyeceğim. Allah gani gani rahmet eylesin.
11: Sağ ol. Allah rahmet eylesin.
10: Çok önemli, çok önemli bir isimdi. Türkiye'ye damga vuran hem futbolcu döneminde hem spor yazarlığı döneminde hem de gençlere örnek olması açısından bunu da söylemişken Murat Özarı araya da koymak istedim.
11: Evet sağ ol, çok teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun.
10: Amin. Şimdi sevgili Murat Özarı, tabii Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maçı var ama seni de bulmuşken iyi de bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Galatasaray'ı nasıl buluyorsun? Galatasaray'da tabii lig başladı. Galatasaray adına da birkaç cümle rica edeceğim senden.
11: Sevgili Çağatay, Galatasaray adına şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'da sorun olmadığını ancak sorun yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Hı hı. Spekülasyon yaparak Galatasaray'ı çökertmeye çalışanların olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden dersen, mantıklı düşündüğün zaman, gerçek bir Galatasaray olarak bu işe baktığın zaman 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörünü eleştirmek bence siyah beyaz demek gibi bir şey. Benim mantığım Okan Buruk'un eleştirilmesini hiç almıyor. Neden dersen, çünkü şimdi mesela Fenerbahçe'de diyorlar ki İsmail Kartal 3 kere geldi takımın başına, 3'ünde de şampiyon yapamadı. Şimdi 4. sefer nasıl gelir diye Fenerbahçeliler bunu konuşurken, biz Galatasaraylılar ise 4 sene üst üste takımı şampiyon yapmış bir teknik direktörü eleştiriyoruz. Bu bence çok tuhaf bir şey. Bu yüzden de gerçek Galatasaraylıların, mesela şimdi ben kendimi gerçek bir Galatasaraylı olarak görüyorum. Neden dersen, şimdi ben bir Galatasaray efsanesinin oğluyum. Sonra Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış eski bir sporcuyum ve şu anda Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim ben. Şimdi ben, yani müsaadelerinle, ben de bir gerçek Galatasaray olarak kendimi görüyorum. Bu yüzden de Galatasaray'la ilgili konuşmak benim hakkım ve Galatasaray'ı savunmak benim görevim. Galatasaray'ın başında kim varsa, Galatasaray'ı kim başarıya taşıyorsa, hı hı, ben onun arkasında durmak zorundayım. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Ben Ali'li, Veli'li, Hüseyin'li, Hasan'lı değilim. Bana sen sorduğun zaman Murat hangi takımı tutuyorsun? Ben Galatasaraylıyım. Bu yüzden de gerçek Galatasaraylı olan kişilerin Galatasaray'ın çökertilmesi karşısında durmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bazı kardeşlerimiz çıkıyorlar, Galatasaray'ı eleştiriyorlar devamlı. Neden eleştiriyorlar Galatasaray'ı? Çünkü Galatasaray'a sallayarak kendilerinin dinlendiğini veya izlendiğini düşünüyorlar. Çünkü eğer Galatasaray'la ilgili iyi konuşurlarsa hiçbir esprisi olmayacağını biliyorlar. Bu yüzden de bu Galatasaray'la eleştirenlerin gerçek Galatasaraylı olmadığını düşünüyorum ben. Şu anda Galatasaray takımı 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bence 5. senede üst üste şampiyon olacak. Ben bir Galatasaraylı olarak bunu düşünüyorum. Yok transfer olmamış, transfer yapılmamış. Daha transfer dönemi bitmedi ki. Galatasaray takımı şimdi mesela bir Rus futbolcu transfer ediyorlar.
10: Evet, Batrakol şu anda indi zaten. Atatürk Havalimanı'na.
11: Tamam, hayırlı olsun. Ben o futbolcunun Galatasaray'a çok şeyler katacağını düşünüyorum. Galatasaray'da Çağatay, bir şey söyleyeceğim sana. Konuşayım bir daha yoksa süren bitti mi?
10: Yok yok, süren başlıyor, hiç sıkıntı yok.
11: Tamam peki. Şimdi Galatasaray'da şimdi mesela sansasyon transferler geliyor Türkiye'ye. Herkes havalimanına gidiyor, bağırıyorlar, çağırıyor. Şimdi Galatasaray'da İlkay Gündoğan diye bir oyuncu var. Şimdi bu oyuncu eğer Galatasaray'a şu anda gelmemiş olsaydı ve bu sene transfer edilecek olsa ve Türkiye'ye İlkay gelecek deseler, sansasyon yaratır mıydı, yaratmaz mıydı? Yaratırdı değil mi? Hı hı. Çünkü İlkay'daki CV kimde var abi? Barcelona, Alman milli takımı, Manchester City. İlkay Gündoğan diye bir adam var bizde. Şimdi bizim bu adamı kazanmamız gerekiyor. İlkay'ı biz kazanırsak, İlkay'dan daha iyi adam nereden bulacaksın abi? İlkay'ı kazanacağız biz. Daha yani bizde öyle Galatasaray takımı çok kötü takım, ay futbolcu yok, futbolcu gerekiyor filan. Bunlar hep sansasyon yaratmak adına, spekülasyon yaratmak adına, Galatasaray'ı karalamak adına yapılan şeyler. Onun için Galatasaray takımının hiç endişe edeceği bir şey yok. Galatasaray taraftarlar niye endişe ediyorlar? Şimdi Osimhen mesela, Osimhen'e daha bu ilk maç başlamadan biliyorsun başladılar. Osimhen çok agresif. Osimhen şöyle,
10: çok
11: Osimhen 20 tane,
10: kart
11: görür. Aha. Bu sene kart görür, kırmızı kart görür. Ben de dedim ki kendi kendime, ya dedim Osimhen çıkar yine gollerini atar dedim. Yine dedim Galatasaray'da işte attı çıktı, iki tane gol attı Osimhen. Yani Osimhen ne oldu da şimdi Osimhen biraz agresifleşmiş, işte hakemlerle dalaşıyormuş. Ya Türkiye'de, dünyada hakemle dalaşmayan, rakibiyle dalaşmayan oyuncu mu var? Şimdi Osimhen'i de yok etmeye çalışıyorlar. Yani çünkü neden biliyor musun? Osimhen gibi bir adam nereden bulacaksın abi? Galatasaray demek Osimhen demek. Bu yüzden de Galatasaray takımını bir yerden bir telefon çalıyor. Bizim hanımın telefonu çalıyor herhalde.
10: Tamam.
11: Hanım susturdu telefonu, tamam. Şimdi yani demek istediğim bu. Galatasaraylılar niye endişe ediyorlar ben anlamıyorum. Ben gerçek bir Galatasaraylı bu işlerden endişe etmez. Aksine takımının başarılı olması adına o takımın direksiyonun başında kim varsa o kişiye destek
10: verir. Evet, arkasında.
11: Evet, onu diyorum yani. Mantıklısı bu yani.
10: Evet. Sevgili Murat Özer, çok teşekkür ediyorum. Yayın bitince seni arıyorum Murat.
11: Tamam Çağatay'cığım, öpüyorum seni çok. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, bay bay. Sağ ol, bay bay.
10: Evet, Murat Özarı da yayınımıza katıldı. Hiç vakit kaybetmeden canlı bağlantılarımıza devam edeceğiz. Spor yazarı arkadaşlarımıza, dostlarımıza özellikle saatler de verdik. O saatlerden bir tanesi de sıradaki gazeteci dostumuz, Beşiktaşlı spor yazarlarından sevgili Serdar Sarı da. Serdar'cığım müsaitsin inşallah.
12: Müsaitim.
10: Şu an canlı yayındasın Serdar. El sallar mısın mikrofonlarımıza deyip. Hoş geldin yayınımıza.
12: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Evet. Az kalsın el sallıyordum.
10: Avrupa Ligi playoff turunda bugün ilk maçlar oynanacak. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor. Tabii Beşiktaş, Midtjylland Kralov'u yendikten sonra Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Ve saat 20'de Vlahov için bir süre alması bekleniyor Serdar Sarı'da. Bu maçta oynayabilecek Ottara ve tabii sol bek İtalyan'ın alternatifleri arasında. Şimdi kadroya baktım. Udokai de UEFA listesinden çıkarıldığı için bugün forma giyemeyen isimlerden bir tanesi. Bir dinleyicimize de bu arada bu konuyla ilgili cevap vermiş olduk. Akşamki maçla ilgili sevgili Serdar Sarı'da görüş ve düşüncelerini alabilir miyim? Teşekkürler.
12: Şimdi tabii ki rakip elbette Beşiktaş'ın kalitesi açısından baktığınız geride kalan bir rakip. Ama şu var, bugüne kadar geride bırakılan iki rakibin ötesi Zagiris daha hazır, daha formda onlara göre. Daha çok maç oynamış. Yani oradaki iklimden dolayı biliyorsunuz lig takvimi farklı. O genelde Türk takımları için hep dezavantaj olmuştur. Litvanya takımlarıyla eşleştiğinde. Şimdi Beşiktaş tabii ki buraya kadar da birildik. Dördü Avrupa olmak üzere 5 tane maç oynadı. Yine tabii ki rakip daha fazla. Ama ne olursa olsun Küpers standındaki maçta Zagiris mutlaka savunmada kalıp geçiş oyunuyla fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.
10: Bir de Serdar, gol yemeyen bir Beşiktaş var artık değil mi? Bir de onu söylemek lazım.
12: %100 gol yemeyen ama tabii ki pozisyonlar veren bir Beşiktaş oldu. Yani eskiye göre daha az pozisyon verse de kale sağlam. Yani iyi bir kalecisi var Beşiktaş'ın. Bu 5 maçlık istatistikle yenilmemiş gol, hiç yenilmemiş 0'da çok iyi bir rakam. Yani ne kadar iyi bir kaleciniz de olsa biraz da tabii ki savunma anlayışı. Çünkü hep savunmayı mümkün olabildiği kadar öne çekti Vincenzo Italiano. Ve Sergen Hoca döneminde de ona çok uğraştı hoca. Öne çekmeye çok çalıştı. Çünkü neden? Sergen Yalçın'dan önceki hocalar biraz böyle savunmaya ağırlık verdiler. Yani savunmaya ağırlık verdiler derken geride kalmayı çok tercih ettiler. O yüzden hep geçiş oyunu oynadı Beşiktaş. Bu dönemlerde hatırlayın. Geçtiğimiz sezon bu dönemde Avrupa takımlarına karşı ve Avrupa takımları dedim ya, hani çok üst düzey takımlar değil. Onlara karşı Türk Rastlarında geçiş oyunu oynuyordu Beşiktaş. Onu bir kez daha hatırlatalım. Oradan buraya gelmek ayrı bir seviye tabii ki. Tabii ki kağıt üzerinde Beşiktaş çok açık ara favori ama rakibiniz sonuçta senden çok daha fazla oynamış bir takım, daha hazır bir takım, daha güçlü demiyorum, bakın daha hazır bir takım. Beşiktaş burada mutlaka bu sefer 1-0 değil de 1-0'dan sonra, hani golü bulduktan sonra da, golü bulursa eğer, bulduktan sonra da mümkün olabildiği kadar o farkı aşmaya çalışacak ki deplasmanda rövanştaki işi biraz daha kolay olsun diye.
10: Peki Eyüp Spor maçında Beşiktaş'ın bir eksiği var mıydı? Oynadığı futbol seni tatmin etti mi sevgili Serdar Sarı'da?
12: Vallahi ben tabii ki daha tempolu bir Beşiktaş bekliyordum ama...
10: Tabii açılış maçları ya, yani ilk haftanın hani günahı olmaz derler.
12: Evet ama yani bu hafta içindeki Zagris maçın olması, bir iki rotasyon yapması, golden sonra tempoyu biraz düşürmesi bu maçla ilgili. Yani bugünkü maçla ilgili de hiç şüphesiz. O nedenle işte şeyler konuşuluyor. Yani ertelensin mi, ertelenmesin mi tartışmaları oldu bu.
10: Hakemler de açıklandı herhalde, ertelenmez.
12: Yok, ertelenmeyecek. Yalnız erteleyenler var. Yani özellikle Türkiye ile ülke puanı konusunda yarışan ülkeler genelde erteliyorlar bu tür maçlarını. Türkiye'nin buna bir çare bulması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun madem Türk takımlarımız yazın ortasında, Temmuz'un ortasında resmi maçlarını oynamaya başlıyorlarsa artık bu ligi mümkün olduğu kadar erken bitirmek lazım. Hatta Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan iki takımımız girse tamam ama artık giremiyor. Yakın zamanda Galatasaray şampiyon olduğunda da giremiyordu biliyorsunuz. Önemli oynuyordu. Neyse ki artık şampiyonumuz doğrudan girebiliyor. Ama belki de 18 takımı 16'ya bile düşürebilirler. Düşürmesi gerekebilir eğer bu durum böyle devam edecekse. Çünkü her yaz aynı sıkıntıyı yaşayacak ya da sezonu biraz daha geç başlatacaklar diye düşünüyorum. Buna bir çare bulunması lazım artık. Yani madem bizim takvimimiz böyle oldu, biz de bu takvime göre bir fikstür takvimi belirlememiz gerek.
10: Sevgili Serdar, şimdi sorular var. Müsaadenle bir iki tane de onlara değinmek istiyorum. Adem Bey diyor ki en iyi savunma hücumdur. Serdar Bey'e selamlar demiş. Dinleyicilerimizden bakıyorum. Murat Bey, Seçkin Bey ve Sercan Bey. Serdar Bey çok selamlar diyor. Ve şunu eklemiş. Yani aslında Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde devam etmesi puan alma açısından Türkiye için daha yararlı olmaz mı? Bir de bu pencereden baksak ne der acaba Serdar Sarıdağ diyor.
12: Orada devam edenler, yani Konferans Ligi'nde olanlar o puanı toplaması gerekiyor.
10: Nasıl, anlamadım ben tam.
12: Yani Konferans Ligi'nde Türk takımı yok muydu?
10: Vardı. Yani tamam, ülke puanı adına daha kolay olmaz mıydı diyor herhalde dinleyicimiz.
12: Ya öyle de. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek daha prestijli.
10: Tabii.
12: Daha maddi getirisi var. O da var şimdi. Kulüp bazında da düşünmek lazım. Şimdi ben o puanları gidip orada toplayıp getirsem çok daha iyi bence Türkiye için.
10: Tabii orası bir vitrin yani. Orası bir vizyon değil mi Serdar?
12: Tabii ki. Yani orada senin yetiştirmiş olduğun genç futbolcuyu satabiliyorsun. Yani hatırlayın. Sleman Bilic dönemindeki Beşiktaş sürekli Premier Lig takımları oynuyorlardı. Hatta espriler yapıldı. Yani Beşiktaş Premier Lig'de olsa da acaba kaçıncı olur falan diye. Hı hı. Çünkü Arsenal'e karşı oynayabildiler. Toplumda bir maç daha vardı. Aklımda kalmadı. O zamanlar çok büyük işler yapıyorlardı. Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nden namalup çıktım üst tura. Ve bir maçın olmasına rağmen garantilemiştin. Ve son maçını, Leipzig maçını Almanya'da Beşiktaş yedekleriyle oynadı. Ya Lens'le falan oynadı, hatırlayın.
10: Evet, evet.
12: Yani oralarda zor kulvarlarda olmak bence çok daha iyi. Bu ülkede herkes, yani madem böyle bir durum var, ülke puanı arttırabilecek bir fikstür sisteminin olması gerekiyor artık.
10: Serdar Sarı'da son olarak da Vlahovic'i soracağım sana. Ondan sonra da seni uğurlayalım. Lütfen Vlahovic'le ilgili de görüş ve düşüncelerini bizimle paylaşır mısın?
12: Çok iyi bir transfer gerçekten de. O da bugün kadroda yer alacak ama hoca oyuna sokar mı sokmaz mı onu göreceğiz. Çok iyi bir transfer. Bu yaşta genç bir golcü aldılar ve iyi bir golcü aldılar. Gerçekten birçok Avrupa kulübünde rahatlıkla oynayabilecek ama Beşiktaş tabii ki yıllık ücret, imza parası gibi konularda diğer kulüplerin önüne geçti. Hı hı. Çünkü bütçesini buna göre ayarlamıştı. Yani Serdar Adalı bunu bir sene öncesinden planlamıştı. Yani bu Vlahovic değil isim olarak tabii ki. X bir ismi, iyi bir santraforu. Ben bütçe ayırıyorum diye bir sene öncesinden planlamıştı. Bence çok iyi bir transfer. Hem o hem Vlahovic zaman zaman da aynı anda oynayacak. Mutlaka göreceksiniz. Çok iyi bir golcü aldılar.
10: Evet sevgili Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, yayınımıza da katıldığın değerli görüşlerinle birlikte.
12: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun.
10: Hoşçakalın. Serdar Sarıdağ'a da bağlandık. Görüş ve düşüncelerini aldık. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden direkt bana da yazabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinize devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden çok önemli spor yazarları, gazeteci dostlarımız var. Yine onlardan bir tanesi sevgili Emin Çağlar. Bir yandan da onu arıyorum. Eğer telefonunu açarsa ki ben Emin'in açacağını düşünüyorum ki her zaman olduğu gibi yine açtı. NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Emin'cim nasılsın?
13: Çağatay merhaba, iyiyim, sen nasılsın?
10: İyiyim vallahi, çok teşekkür ediyorum. Yine kısa olarak sevgili Emin Çağlar, senden ilk hafta değerlendirmesini rica edeceğim. Arkasından da bu akşam oynanacak karşılaşmalarla ilgili fikrini rica edeceğim. Mikrofon sende.
13: Sezona dair en çok merak ettiğim soru şuydu. Yani geleneksel bir lig mi yoksa yeni bir lig mi izleyeceğimizde? Takımlar açısından Galatasaray şampiyon olurken o son haftaları böyle korku filmi gibi geçirtmişti taraftarına, yine öyle bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe o değişkenliği kıramadı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftadaki avantajını değerlendiremedi. Beşiktaş bambaşka bir takım, bıraktığı takımla başlayan takımın farkının çok olduğunu söyleyelim. Siyah beyaz bu net görebiliyoruz. Onlar adına yeni bir lig başlıyor. Trabzonspor için geçen sezondan daha sancılı olacağını teknik direktör Fatih Tekke söylüyor. Ligin ilk 5 maçının ilk haftalarının bu bölümleri böyle olabildiği kadar az kayıpla geçen takımların şansının daha fazla olacağını düşünüyorum. Gelenek mi yenilik mi, bu sezon yeni bir lig izleyeceğiz. Gelenekselliğin ben biraz geride kalacağını düşünüyorum.
10: Peki şimdi bu akşam da çok önemli karşılaşmalar var. Emin Çağlar, sen çok Avrupa futboluna hakimsin. Rakipler bizi zorlar mı? Beşiktaş ve Trabzonspor adına nasıl görüyorsun şansları?
13: Beşiktaş'ın rakibi ciddi alarak oynayacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Artık Vincenzo İtalya artık 5 maçta bir teknik direktör artık Vincenzo Italiano takımı dedirtebiliyorsa onun başarısıdır. O yüzden rakibi ciddiye alarak oynayacak bir Beşiktaş kazanmaya biraz daha değil çok yakın. Beşiktaş'ın buradaki sorun değil ama hani çözmeye zaten onu hoca da söyledi. Gol yollarında bitiriciliğin daha fazla artması gerekiyor. Bu maçta şu ana kadar görmediğimiz belki o böyle 3-0 4-0 demeyeceğim ama hani 2-0 ve böyle herkesin daha tatmin olabileceği o gol yollarındaki sorunun biraz daha azalmış versiyonunu görebiliriz Beşiktaş'tan. Beşiktaş bir aksilik olmazsa bence Avrupa Ligi gruplarına kalacaktır. Trabzonspor için biraz daha zorlu bu süreç çünkü Ferencvaros son yıllarda Avrupa'da istikrarlı olan bir kulüp. Kupalara katıldı, gruplarından çıktı. Ligde aynı şekilde yeni oluşan bir Trabzonspor'a sıkıntı yaratabilirler. Ama burada ben Fatih Tekke'nin dün de kendisi basın toplantısında söyledi. Bu kupayı kazanan bir futbolcu olarak şimdi teknik direktör olarak o hayalin peşinden gideceğiz dedi. Futbolcularına o kupayı anlatabilecek bir teknik direktör var. Oyuncu grubu var, Muhammed Salah gibi bir yıldız var. Ben Trabzonspor'un Beşiktaş oranlı belki biraz daha zorlanacağını ama yine aynı şekilde turu geçeceğini düşünüyorum. Şöyle kapatayım tur konusunu. Ben bu sezon 4 takımla, Başakşehir maalesef elendi. Ben Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacağına canı gönülden inanıyorum. Beşiktaş, Trabzonspor, Avrupa Ligi aşaması 4 takımla bizi Avrupa'da bu sezon farklı bir futbol ikliminin beklediği düşüncesindeyim. Umarım yanılmam. Umarım takımlar bir olumsuzluk yaşamaz. 4 takımla bu sezon hem şampiyonlar hem Avrupa Ligi heyecanını yaşayabiliriz. Bizim de buna ihtiyacımız var. Farklı takımları ve o futbol iklimini izlemeye.
10: Şimdi seni uğurlayacağım sevgili Emin ama dinleyicilerimizden de bayağı bir mesaj gelmiş. Nesin Bey diyor ki Emin Çağlar'a çok çok selamlar. Emin Bey lütfen sorabilir misin Çağatay Hocam? Fenerbahçe-Lyon maçında neyi yapamadı, niye yapamıyor demiş.
13: Fenerbahçe-Lyon maçında oyuncu kalitesiyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal da bir yere kadar takıma müdahale edebildi. Ben kadronun yanlış kurulu düşüncesindeyim. Doğru bir 11 ve değişikliklerin daha erken yapılması durumunda ben Fenerbahçe'nin kazanacağını bekliyordum. Buradan çıkarılacak dersler çok. Lyon deplasmanı artık Lyon deplasmanında farklı bir 11 olmalı ve yani İsmail Kartal kendisini biraz daha böyle yani yenilikçi tarafta olmalı. Daha cesur davranmalı maçın gidişatına göre. Ben buradaki beraberliği dediğim gibi yanlış 11 ve oyuncu değişikliklerine bağlıyorum.
10: Sevgili Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü, yayınımıza katıldığın için ve görüşlerin için çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim.
13: Rica ederim, yayınlar.
10: Hoşçakal. Emin'i de uğurladıktan sonra sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Instagram'a bakalım, WhatsApp'tan gelenlere bakalım. Oo, bayağı yağmış. Ne güzel, hep böyle yağsın. İbrahim Yavuz'un selamı varmış. İbrahim'cime de buradan ben de selam söyleyeyim. Diyor ki Çağatay Hocam, Trabzon'a acil kaliteli bir orta saha, 6 numara ve forvet lazım. Neden alınmıyor? Salah'a ayak uyduracak futbolcu çok az, yok gibi demiş Veysel 25. O da mesajını iletmiş. Yine bakıyoruz, Instagram'dan gelen takip alan isim var. Onu da teşekkür edelim. Kim? Ömer Kocaymış. Dün ayrıca yine takip alan Esma ve Fuat Göde'ye teşekkür ediyorum. Beni dinliyorlarsa onlara da sevgi saygılarımı iletiyorum. Silahtar Orhan'a teşekkürler. Yayından sonra takip almışlardı. Erdal Kurt galiba. Ona da çok teşekkür ediyorum. Muammer Altın Amerika'dan programa yetişebilmek için hızlı sürüyorum demiş. Fotoğraf da yollamış. Allah yolunuzu açık etsin. Çağatay Hocam, Allah seni inandırsın, beklemekten ağaç oldum, artık biraz daha beklersem meyve vermeye başlayacağım demiş. Haberin olsun, Amerika'da şu anda sabah saat 6.30 mesajını iletmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir yandan sizlerden gelen Mesajlar doğrultusunda sıradan devam edelim isimlerinizle. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar geliyor. Yani bunları insan görünce işte daha çok mutlu oluyor. İşine daha motive oluyor. İşte onlardan biri sevgili Yaşar Kut. Allah sağlık verdiği sürece her daim sana destek olacağım hocam. Her şeyin en iyisini hak eden bir insanı yarı yolda bırakmak yok. Hep destek, tam destek demiş. İşte bu insanlarla böyle yolumuza yürüdüğümüz zaman biz her daim sizinle birlikte, Allah ömür verdiği sürece de birlikte oluruz diyor. 0212 273 10 10 ve Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından, evet, bekleyen dinleyicilerimiz var. Bakalım kaç tane spor yazarı almışız. 1 2 3 4, Murat da girdi, 5. 5 spor yazarına bağlandık. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 spor yazarımız daha var. Gazeteci dostumuz daha var. Onunla da son 1 saatte bağlantılarımız olacak. Biraz sonra reklamların hemen ardından sevgili Aksal Yavuz olacak. Mikrofonların diğer ucunda. Bir dinleyicimiz diyor ki, Mustafa Bey, Çağatay Hocam, İbrahim Yavuz'u bağlar mısınız? Şu UEFA eşleşmelerini bir değerlendirsin demiş. İbrahim'le konuştuk ama bugünkü yayın için konuşmadık. Çünkü bugünkü yayında da Berk'in programında bağlanacakmış. Teşekkürler, Göksel'in de bu bilgiyi paylaştı bize. Benden sonra sevgili Berk var. Biliyorsunuz bir saat sonra onun da programı başlayacak. Onu da yalnız bırakmayın. Hem böylece sizin de sorunuza Berk'le beraber bağlandığında yanıt vermiş olur diyoruz. Tabi sorayım, Oktay Bey de sormuş, hocalığınız nereden geliyor? Meslek olarak asıl meslek öğretmenlik. Yine merak eden bir dinleyicimiz vardı, İhtisasınız ne diye. İhtisasım benim tenis, yardımcı ihtisasım da yüzme. Biz de ucundan da olsa birazcık, hani çok profesyonel olmasa da futbolculuk dönemimiz oldu bayağı uzun bir süre. Eskişehirspor, Malatyaspor altyapıları, Karagümrük, Fenerbahçe'de dahil olmak üzere biz de kenarından, köşesinden birazcık oynamaya çalıştık. Hala da veteranlar olarak oynamaya devam ediyoruz. Master takımlarda görev alıyoruz. Futbol tabii bir alışkanlık, bir yaşam biçimi. O yüzden İyi ki var diyorum. Vlahović Beşiktaş'ı resmen şampiyonluğa inandırdı hocam diyor. Takıma çok iyi bir enerji getirdi. İnşallah golleriyle şampiyonluğa katkı sağlayacaktır diyor Özkan Bey. Lütfen isimlerinizi yazın. İsimlerinizi yazdığı sürece ben de buradan okuma şansı sağlamış olurum. Evet, Fenerbahçelik maçında Asensio ve Lukaku ikilisini oynatmalı mı? Bence oynatmalı. Deplasmanda oynanacak bu maçta Fenerbahçe'nin galibiyet şansını nasıl görüyorsunuz demiş. Deplasmanda değil ki Konya maçı. Burada ben mi yanlış hatırlıyorum? Göksel'in bir kontrol eder misin? Ben Fenerbahçe Konya diyebiliyorum. Çünkü İstanbul'da maç. Doğru mu? Doğru. Evet, doğruymuş. Deplasmanda değil. Ben Fenerbahçe'nin de Konya'yı yeneceğini düşünüyorum. Sorunuza yanıt olarak kendi düşüncelerimi paylaştım. Aytek Aşkoğlu, sevgili kardeşimiz, seni dinleyerek spor yapmak ayrı bir keyif. Sevgili Aytek Aşkoğlu'na da buradan selamlarımızı yollayalım. Bir araya gidelim. O kadroya yorumu ben de yapacağım. Fenerbahçe kadroları yollanıyor. Galatasaray kadroları yollanıyor. Hepsiyle ilgili yorumlarımızı yapacağız ama şu anda öncelikli olan spor yazarlarımız ve onlara söz verdiğim için saatlerinde de bağlamak durumdayım. Emin Bey'e soramadık, Trabzonspor oyun planı nasıl olmalı diye Nur Bozdemir yollamış. Ama şöyle bir Trabzonspor'la ilgili soru sorduğunuz için söyleyeyim. Muhtemelen Onana, Pina, Vivu, Savic, Cabral olabilir. Belki Mustafa da olabilir. Bouchari, Malinovski, Salah, Aral, Saviolo, Onaçu kadrosu yazılmış gazetelerde. Ama ben ilk 11'de Melih'in şans bulacağını düşünüyorum. Melih Kabasakal'ın oynayacağını düşünüyorum. Özür dilerim Çağatay Hocam, çok pardon demiş. İstanbul'da, evet, İstanbul'da maç, hiç sorun değil. Bunun için özür dilemenize bile gerek yok. Burada hocam demiş. Evet, araya gidelim artık. Daha sonra Aksal Yavuz Radyo Gol mikrofonlarında olacak. Şimdi kısa bir ara.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
10: Eller hazır koşu için. Son kontroller yapılıyor. Taylar start ekibinin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Geç çıkan bir safkan yok. İlk metrelerle birlikte liderliği 4 numaralı Costa Adeja almıştı ki dışından arttırıp gelen 5 numaralı Diren Kaportacı öne geçti. 1,5 boy fark yaptı. İkinci reyde 1 numaralı Furiosa sokuldu. Daha sonra 2 numaralı Adeline Bowman orta kulvarda bu safkanları takip ediyor. Hemen gerisinde 10 numaralı Vainona yer tuttu. 1 boy geride 6 numaralı General Female. Bu safkanın 1 boy gerisinde 8 numaralı Royal Britannia dışında 9 numaralı Chimenlia. 1,5 boy geride 3 numaralı Soul of Mine. 1 boy kadar geride de 7 numaralı Zelen Hanım sırasıyla son 600 metreye girmek üzere Taylar. 5 numaralı Diren Kaportacı öndeydi. Şimdi dıştan 1 numaralı Furiosa öne geçmeye çalışıyor. Viraj dönülürken de bunu başardı. 1 boy fark yaptı 5 numaralı Diren Kaportacı ikincilikte. Daha sonra 2 numaralı Adeline Bowman ve içinde 4 numaralı Costa Adeje sırasıyla Taylar virajı döndü. Viraj dönüldükten sonra dıştan gelen 1 numaralı Furiosa farkı 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 4 numaralı Costa Adeye'nin içeriden de 6 numaralı General Female'ın gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. 1 numaralı Furiosa öndeydi şimdi bariyer dibinden. 6 numaralı General Female onu yakalama gayreti içerisinde. Son 100 metrede 1 numaralı Furiosa önde giriyor. En iç kulvardan da 7 numaralı Zelen Hanım giriyor. 1 numaralı Furiosa önde. İçten 7 numaralı Zelen Hanım giriyor. 7 numaralı Zelen Hanım ve 1 numaralı Furiosa birincilik için fotoyu yakın geçtiler. 6 numaralı General Female 3. 3 numaralı Soul of Mine 4. 4 numaralı Costa Adehe'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Zelen Hanım mı 1 numaralı Furiosa mı koşuyu kazandı? Kazananı foto finish resminde göreceğiz.
1: Reklam.
11: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
12: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
13: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarını da okuyorum ama okumadığım gözden kaçan da olabiliyor. Ankara'dan Recep Bey kusura bakmasın ama diyor ki Çağatay Hocam siz ne kadar bizim mesajımızı okumasanız da biz sizi dinlemeye devam edeceğiz demiş. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da başarılar dilemiş ve Trabzonspor demişken de akla gelen ilk isim sevgili Aksal Yavuz. Yavuz. Aksel abi hoş geldin yayınımıza.
14: Hoş buldum. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
13: Nasılsın?
14: Beşiktaş ve iyiyim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da başarılar diliyorum.
13: Evet, bugün Trabzonspor'un maçı var. Aynı zamanda 4 tane de eksiği var. Avrupa'daki ilk maçına çıkacak. Avrupa Ligi'ne doğrudan playoff turundan başlayan Trabzon, Papara Park'ta Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Bununla ilgili, maçla ilgili daha doğrusu neler söylemek istersin Aksal Yavuz? Hangi pencereden bakıyor Trabzonspor Ferencvaros maçına?
14: Ben şuradan başlayayım. Nasılsın diye soruyorum. Cümleni böldüm.
13: Estağfurullah.
14: İyi olduğumu söyleyeyim. Şu yüzden çok daha iyi oldum. Dün akşam izlemişsindir. Bir Liverpool taraftarı 6 yaşında Isaac.
13: İzlemezdim tabii ki.
14: Evet. Özel bir çocuk. Trabzonspor kapılarını ona açtı. Salah'la buluşmasını sağladı. Burada bir Trabzonsporlu olarak, bir futbol sever olarak gurur duydum. Herkes de benim gibi mutlu olmuştu. Videoyu izlerken şöyle burnumuz sızladı, gözlerimiz dolmuştu diye tahmin ediyorum herkes için.
13: Ne kadar önemli bir şey yani, değil mi? Orada bir paylaşım yapıyorsun, milyarlarca etkileşim alıyorsun. İşin hani sosyal sorumluluk kısmı farklı. Bir insana dokunmak farklı, bambaşka bir duygular içerisinde oluyor değil mi insan, Aksal Yavuz?
14: Tabii bundan 3-5 gün önce de

0: çocuğun Fenerbahçe formasını çıkartmasını istiyor. Yani oradan buraya. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Futbol aslında yüreklere dokunan bir spor dalıdır. İnsanlar fanatik olabilir. Yani takımlarını sevebilir. Eyvallah. Ama ancak şartlar ne olursa olsun bir çocuğu üzmek, onun kalbini kırmak, kabul edilir bir tarafı yok bunun. Yani ben şöyle diyeyim, aslında çok fazla şey anlatmak istiyorum da sizin takım sevginiz yere batsın, sizin takım aşkınız yere batsın. Hadi biraz daha ileri gideyim, sosyal medyada kullandığım cümleyi sizle de paylaşıyorum. Bir canlının affedersin, özür diliyorum herkesten, eşek olması için illaki ağırda doğması gerekmez. Tekrar özür diliyorum. Bu cümleyi söylemek durumundayım. Çünkü çok doluyum. 8-10 yaşındaki bir çocuk sahaya gelmiş babasının yanında. Allah'tan emniyet güçlerimiz sayesinde bu işi tatlıya bağladık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir çok kulağıma gelen bilgiler dahilinde söylüyorum. Birçok spor kulübü buna tepkisini gösterdi ve çocuğun da gönlünü aldılar. Eve bugün nereden nereye? Bakın Isaac dünyanın bir ucundan Trabzon'a geliyor ve orada
1: Muhammed Salah'la buluşuyor.
0: Hem onunla hem Muhammed Salah'la buluşuyor. Beni ziyaretçisiyle mutlu etmişti.
1: Evet.
0: Şimdi maça gelince öncelikle şunu söyleyeyim bir kere. Fransız Varoş'un kadro değeri tahminim odur. 40 bin euro bandında, Trabzonspor'unda onun yaklaşık 5 katı. Ancak futbolda şöyle bir durum var. Hep sözünü ederiz ya, oyun ezberi, oyun anlayışı, oyun hafızası diye. Birbirleriyle bir arada oynayan oyuncuların bu işi benimsemeleri, kanıksamaları. Şimdi Franz Farage'ın oynamış olduğu oyun sistemi bu. Trabzonspor'da diyelim 2-3 yıldan beri yapılanıyor ama bu yıl biraz daha sirkülasyona uğramış oldu. Dolayısıyla 2 ay sonra veya 3 ay sonra Trabzonspor Varoş'la karşılaşmış olsaydı hemen herkes şunu söyleyebilirdi: Trabzonspor bu maçı çok rahat alır diye. Ha tabii, hal böyleyken yine sonuçları tahmin etmek üzere bir yorum yapmam gerekirse Trabzonspor bu maçı alır ama bayağı bir zorlanır. Niye? Karşısında çok top yapan, çok koşan, defansın arkasına uzun toplarla sarkmaya çalışan oyuncuları var. Trabzonspor defansında hem hazırlık maçlarında hem de Kasımpaşa maçında gördük ki eksiği var. Bir de orta sahadaki o problem Trabzonspor'un biraz canını sıkıyor. Ancak yine de ben Trabzonspor'u açık ara farklı önde görüyorum.
1: Orhan Özdamar diyor ki Trabzon deyince Aksal Yavuz olmazsa olmaz. Aksal abi sorabilir misiniz hocam? Muhammed Salah sadece bir transfer mi yoksa bir transferden daha fazlası mı?
0: Bir transferden çok daha fazlası. Geçen hafta Milliyet'te yazdım onu. MHT Spor'da konuştum. Yani bazen bir oyuncuya çok para verilmiş gibi ilk tahlilde öyle gözükebilir ama taraftar camia sahip çıktı bu davaya. Alınan formalar, satılan kombineler, dünyanın her tarafında Salah'ın konuşulması, Trabzon kentinin konuşulması, turizme çok katkısı inanılmaz. O anlamda Trabzonspor takımı çok, kulübü, yönetenler çok büyük iş başardılar. Ayrıca şunu da söyleyeyim ben size. Bugün çocuk diye bahsettik ya az önce. Mesela o yaştaki çocukların ağzında Muhammed Salah şarkıları tekrarlanıyor. Yani sadece müzik yapan insanların yaptığı melodiler değil. O Salah besteleri de çocukların dilinde. Yani inanılmaz bir şey. Bakın ben daha önce bir iki programda Salah Trabzonspor Salah'ı alır mı diye soru yöneltilmişti. Bana siz rüya mı görüyorsunuz dedim. Düşünün. Hepimizi yanılttı ve Trabzonspor çok önemli bir iş yaptı.
1: Köye gitti.
0: Otel. Evet.
1: Yani rüya mı görüyorsunuz derken o teyzenin köyde Muhammed Salah'ı görmesi peki?
0: Yani düşünün. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi teknik anlamda incelemesini yaptığımızda şuraya varıyoruz. Şu anda Trabzonspor'un yaş ortalaması Türkiye liglerinde en genç oyunculardan kuruldu. Bu çocukların da doğru modeli seçeceği oyunculardan bir tanesi Salah. Tabii Türkiye genelinde bu harmanlama yapılarak yapılıyor bu, sevgili Çağatay. Bunu sen de istiyorsundur muhakkak programlarda.

0: Medya Spor'da Radyo Gol'de. Bir de şöyle düşünün, Türkiye üzerinden bir örnek daha verirsek, fotoğraf sanarsa fotoğraf çektiremeyecek olan oyuncular aynı ligde oynayacak. Siz buna, bu transfer, siz dediğim zaman yani genel olarak bazı insanlar eleştiri yapıyorlar falan filan da siz bunu veya birileri kabul etmese bile böyle bir gerçek var. Dünya Salah'ı kabul etmiş. Türkiye'de bazı takım taraftarları öyle böyle desin ama bir gerçek var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunu biz yoktan göremeyiz, yok sayamayız daha doğrusu. Salah inanılmaz bir transfer yani. Ya ayrı bir havaya soktu sizi. Öyle söyleyeyim.
1: Adem Bey diyor ki Çağatay Hocam lütfen Aksal abi iletebilir misiniz demiş. Aksal abi çok güzel cümleler yazmış. Sana da ileteyim. Bizler de fanatiyiz ama iyi oynayan her takımın maçını zevkle izleriz. Bizler de fanatiyiz ama iyi oyuncuları olan her takımı görmek için can atarız. Bizler de fanatiyiz ama renk ve takım ayrımı yapmaksızın konuşan her spor adamını dinler ve takip ederiz. Bizler sadece renklere fanatiyiz, aşığız, düşman değiliz demiş.
0: İmzam. İşte bakın benim özlediğim taraftar anlamında söylüyorum. Profili bu. Güzel şey yazmış böyle. Kafiyeli yazmış cümleler çok net. Net bunu dinlerken sevgili Adem'in İngiliz bir bilim adamıydı galiba. Şöyle bir cümle kullanmıştı. İlk defa da kullanıyorum bunu. Birisi bana imzasının sözünün imzasının sözlerinin geçerli olduğu kadar söylese ben o kişinin imzasını tercih ederim diye. O yüzden sevgili Adem'in cümlelerin altına imza atıyorum. Net konuştu. Net bu kadar. Evet.
1: Bugünkü maçla ilgili görüş ve düşüncelerini de alayım Aksal abi. Yani özellikle yani, kadro üzerinde şimdi hatta şöyle gidelim. Kasımpaşa maçında Folcarelli'nin de özellikle Muçi'nin de yokluğu bayağı bir hissedildi değil mi?
0: Kesinlikle çünkü
1: Batagoğlu da bunu dahil edebilirim hatta Aksal abi.
0: Evet, Batagoğlu'nun da orada olmayışı büyük bir eksiklik. Çünkü Savic geçen sene bıraktığımız ligde bıraktığımız Savic değil. Bu da gayet doğaldır. Zira belli bir yaşa gelen oyuncular da bu durum yaşanabilir. Orada sıkıntı var. Belki 3 hafta sonra çok iyi bir veya 5 hafta sonra çok iyi bir Savic izleyebiliriz. Hı hı. Tecrübesiyle, kalitesiyle. Ancak ligin başlarında bu eksiklikler vardır. Sadece Trabzonspor üzerinden konuşmayalım. Diğer kulüplerde de bu vardır. Ama ve lakin Trabzonspor'un orta sahasında geçen hafta da söyledim size. Orta sahasında sıkıntı var. Hele hele Falcorelli'nin de Muşi de burada oynamadığı zaman sizin orta sahanız çalışmaz durumda oluyor. Çünkü bir geminin makine dairesi orta sahadır. Orada olmayışı Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor. Hal böyleyken Kasımpaşa maçında bu sıkıntıyı gördük. Ancak şunu da söyleyeyim size, ya Türkiye'de hakemler yine lige kötü başladılar. Çok kötü başladılar. Ve bunu bir kez daha bize şöyle izah ettiler ki, Dünya Kupası'ndan neden hakem gönderemediğimizi anladık. Büyük maçlara, büyük dört büyük takımın maçlarına bakıldığında verilen penaltılar. Ondan sonra diğer maçları hemen hepsini takip ediyorum. Dolayısıyla tabii bu beraberlik Trabzonsporların canını sıktı oyun olarak da ama sezon başladığında iyi futbol beklemek çok yersiktir. Bu Fenerbahçe için de geçerlidir, Galatasaray için de geçerlidir. Hemen bakıyorum bir takım galip geldi. Hemen havaya gidiyorlar. Aslında en büyük eksiklerimizden bir tanesi budur.
1: Evet. Doğma büyüme Konyalıyım diyor. 25 yıldır Almanya'dayım demiş. İsmine bakalım. Yavuz Bey. Büyük kızım evet. Trabzonspor taraftarı Aksal Yavuz'a selamlar demiş. O da selamlarını iletmiş.
0: Aleyküm selam. Ya kulübette takım fark etmeksizin, kulüp fark etmeksizin söyleyeyim. Çok zordur taraftar olmak. Hı hı. Yani hayatımın bir bölümünde Konya ilinde oralarda geçti. Çok şahane bir yerdi. Çok dostlarım vardır orada. Sevgili Yavuz da beni oralara getirdi. Benden de selam olsun. Ama yani şöyle söyleyeyim, kızını Trabzon'da bir maçta görmek isterdim. Yani şöyle bir anım var. Zamanımız var mı sevgili Çağatay?
1: Tabii ki var sana her zaman yani, Aksal abi.
0: Eyvallah. Şimdi geçen sene bugün maça gidemedim de çok gitmek istedim. Bazı özel nedenlerden dolayı gidemedim. Geçen sene yine bir Avrupa Kupası maçına gittim. Baktım yurt dışında ikamet eden Trabzonsporlu bir kardeşimiz, eşi Hollandalı maça gelmişler. Böyle ben tribüne, daha doğrusu stada gitmeden 300-500 metre ileride arabadan inerim, yürürüm. Bordo Mavi kardeşlere sohbet edeyim. Yani öyle rastladım ona. Gülümsedik, abi merhaba dedim. Tabii hanımının yabancı olduğunu anladım. Böyle ilk tahlilde dedim, var mı sıkıntın, var mı problem? Dedi ki abi dedi, ya benim pasoligimde sorun yok da eşimin ve bir kızımın dedi pasoligimde sorun var dedi. Dedim ki eşin Türkçe biliyor mu? Dedi hayır. O zaman ben sana bir şey diyeyim dedim. Yani sen yurt dışına gittiğin zaman dedim, bayağı sana sitem edersin. Maça giremezsen öyle ya, bu beni maça sokamadın. Dedi ki Aksal abi aynen öyle. Sağ olsun orada güvenlik şubeden bir amiri çağırdım. Telefonu vardı bende. Dedim gel arkadaşlara şey yap, yardımcı ol diye. Sağ olsun arkadaşlar da bu pasolik işini hallettiler. Arkadaşları şeye soktular. Şimdi arada bir yurt dışında Instagram'dan da takipleşiyoruz. Selam yollar, teşekkür eder. Yavuz Almanya'dayım deyince o geldi aklıma. Kızına da kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum.
1: Evet. Aksal abi, Sedat ve Hakan Bey diyor ki Çağatay Hocam, Aksal Bey ile çok güzel bir ikilisiniz. HT Spor'da beraber yayınınız var mı demiş.
0: ya şey Aslı'ya söyle de bir nöbet yazsın bize. Vallahi nöbet yazsın bize Aslı.
1: Benim yayınım yok bu hafta. Aksal abi senin yayının hangi gün?
0: Ben pazar günü saat 4 ile 6 arası.
1: Evet. Pazar günü.
0: Ama seninle keyifli bir program olur. Her yani radyoda açık söylüyorum, keyif alıyorum. Senin izleyici ağın çok geniş. Dostlar sürekli seni destekliyorum, mesajlar atıyorum. Çok güzel, keyif alıyorum. Keyif alıyorum.
1: Sen de öylesin Aksal abi. Eyvallah, senin de bizim yerin ayrıdır. İnşallah eyvallah. En kısa zamanda da beraber oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Sevgili Aksal Yavuz, programımıza katıldın, sağ olun, renk verdin.
0: Sağ olun. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İnşallah bugün tarihi bir günde Trabzonspor bu maçı alacak ve keyifli bir karşılaşma olacak diye tahmin ediyorum ve umuyorum da o yönde olur. Hepinize saygılar, sevgiler. Katılan, mesaj yazan dostlara da saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Saygılar bizden. İşin gücün rast gitsin. Sevgili Aksal Yavuz.
0: Sağ ol.
1: Burası Radyo Gol, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Spor yazarlarımız devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlar devam ediyor. Her şey için çok çok teşekkürler. Tabii ki sırada olanlar var, hiç merak etmeyin. Bir yandan da yazıyorsunuz ama Instagram'a da bakmak durumundayım. Çünkü telefondan yayın aldığım için Instagram'a gelen cevapları da telefon bağlantıları bittikten sonra görüyorum. Takibi alan Instagram Çağatay Hoca adresini takibi alan Özgür Pehlivan'a teşekkürler. Yine buradan Olcay Argaç'a teşekkürler. Mehmet Koca'ya teşekkürler. Cengiz Demir'e teşekkürler. Muammer Bey'e teşekkürler diyoruz. Instagram'dan gelen başka. Hocam selamlar, Vedat ben. Aksal hocama selamlar demiş. Trabzon'un havası, özellikle esnafı nasıl, bir de şimdi Benzema konuşuluyor. Onun yorumunu bekliyorum demiş. Vedat Sürücü'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi yolluyorum. Fatih iyi duran bir Galatasaraylı olarak ülke puanına katkıda bulunan bütün takımları destekliyoruz demişti. Yine buradan devam ediyoruz. Acaba gözümüzden kaçan herhangi bir mesaj var mı diye. Dinleyicimizin ismini bakalım. Bülent Bey diyor ki ben de Galatasaraylıyım. Aksal abi sesini duyunca her zaman radyoyu bir tık açarım demiş. Sevgili Kenan, Çağatay Hocam transfer tekliflerini açıksanız sizi Eksen Master takımına transfer etmek istiyoruz demiş. Evet Kenancığım, teşekkür ediyorum. Bonservisim elinde şu an, benim elimde. Bilmiyorum para eder mi ama seve seve de Eksen takımınıza katılırım. Çünkü her hafta ben de muhakkak bir ya da iki tane futbol maçı yapmak istiyorum. Ki çok önemli, biliyor musunuz bu? Ben yıllardır şunu söylerim.

0: Hani naçizane sizin de belki kulaklarınızda ya da beyninizin bir köşesinde kalsın diye. Dünyaca ünlü Mehmet Öz vardı, profesör biliyorsunuz, Time dergisinde de ilk yüzde dünyanın en önemli ilk yüz adamının içinde yer alan Türk profesördür. Onun bir röportajı vardı, o kadar hani dikkat etmiştim ve yıllardır benim aklımda kalmıştı ki. Bakın diyor, hangi sporu yaparsanız yapın hiç önemli değil, sadece bir hafta boyunca sadece bir saat terleyin dedi. Bu çok çok önemli. Benim de hep bunu düşünürüm, hangi sporu yaparsam yapayım bir saat boyunca terlemeye çalışırım. Teşekkür ediyoruz, harika mesajlar geliyor ya, harika. Yani nasıl cevap vereceğimi de ben de bilmiyorum, o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz, bunları seslendirmek, okumak istiyorum. O zaman da yanlış anlaşılabilir, hani övgü dolu mesajlar geldiği için de çok da paylaşmak istemiyorum ama ya, çok teşekkürler. Yani yolda yürünür, derttir taşınır, ömürdür yaşanır, dağdır aşılır ama gerçekten sizin gibi insanlar olduktan sonra her zorluk aşılır. Çok teşekkür ediyorum. Kenan da dinlemiş, süpersin demiş. Evet, ayrıntıları konuşabiliriz Kenancığım, senle de. İnşallah biliyorsun uçaktan iniyorlar futbolcular. Beni de böyle bir at arabasından inerken falan karşılarsanız öyle havaya mavaya girebilirim yani. Sedat Üzün adam gibi adam çalıyor hocam demiş. Seni seviyoruz, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş Avrupa'da başarılar dilerim. Senin de daima başarılarını görmek umuduyla demiş. Sedat Üzün çok teşekkürler. Yine geliyor dinleyenlerden fotoğraflar. Fırat abiyi bağlayacak mısın Çağatay abi? Evet. Fırat abiye sağ kanat transferini sorar mısın Çağatay hocam demiş. Fırat Güneyer, ki benim de sevdiğim, yorumlarını da beğendiğim bir gazeteci dostumdur. Ona da saat 15.30 demişiz. Ona da bağlanacağız ama söz verdiğimiz isimlerden bir tanesi de Trabzonspor'da futbol oynayan, sizlerin de belki jenerasyon olarak ya da benden bir tık daha düşük jenerasyonda tanıyanlar bilecektir. Lemi var, Lemi Çelik. Bir yandan da cep telefonumdan sevgili Lemi Çelik'i arıyorum. İki kere daha çaldıracağım. Eğer açarsa Lemi Hoca'yı da yayına alacağız. Son kez arıyorum. Evet, Lemi Hoca'mızı aradık, ulaşamadık. Peki, o zaman dediğimiz gibi saat 15.30'a söz vermiştik. Sevgili Fırat Günayer'i şu anda cep telefonundan yine arıyorum. TRT Spor yorumcusu da aynı zamanda. Evet, Fırat Güneyer, selamlar, müsaitsin değil mi inşallah?
1: Müsaitim, müsaitim, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, neler yapıyorsun sevgili Fırat Güneyer? Seni takip etmek isteyenler nereden takip edebilirler? Bir yandan da Lemi Çelik arıyor bu anda. Lütfen senden dinleyelim.
1: Öncelikle selamlar. Maç var bugün. O yüzden de çok fazla yayınımız var tabii ki. Beşiktaş maçlarının olduğu gün yayınlar oluyor. Spor Dijital'de maç sonu, maç önü, devre arası yayınlarımız var. Yoğun geçiyor. Tabii hem Avrupa hem lig maçları. Gerçekten de herkes yoğun bir tempoda şu anda. Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi çok iyi başlangıç yaptı. 5'te 5 yaptı ve 5 maçta gol dahi yemedi. O yüzden de Beşiktaş camiasının moraller yerinde. Vlahović bugün sahne alacak gibi gözüküyor son 20 dakikada. Trossard takıma eklenmiş durumda, artık herhalde bundan sonra 11 çıkacak diye düşünüyoruz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bir sağ açık, bir orta saha, hatta bir sağ açık iki orta saha alma ihtimalleri var. Yoğun bir şekilde işte 5 Eylül'e doğru Beşiktaş ilerliyor. Ama moraller yerinde tabii, çok uzun yıllar kötü sezon başlangıçları, kötü sezonlar, kötü transferler, kötü kadrolar sonrasında bu sefer gözle görülür bir oyun düzelmesi var. İyi bir hoca ile anlaşmış durumda Beşiktaş. Italiano Beşiktaş'ın istediği tarzda bir oyuncu olduğunu daha ilk ayda gösterdi. O yüzden de Beşiktaş'ta birçok açıdan işlerin pozitif gittiğini söyleyebiliriz. Hı hı.
0: Dinleyicilerimizden Mutlu Bey vardı. Sen bağlanmadan önce de Fırat Güneyer, Fırat abiye soyar mısın, sorar mısın hocam demişti. Sağ kanat transferini özellikle soruyorlar, bir gelişme var mı diye, neler söylemek istersin?
1: Çok fazla isimler çıkıyor. Çok tabii Beşiktaş taraftan istediği isimler var. Hacı Musa gibi, Antony gibi. Çok fazla isim konuşuluyor gündemde. Biraz bu isimlerin bir kısmının da ne yazık ki...

0: etkileşim için ortaya atıldığını düşünüyorum. Çünkü elbette herkes Antony'yi ister. Çok iyi oyuncu, çok işte potansiyeli olan çok büyük bir oyuncu ama yani bu bahseden oyuncuları kulüpleri kolay kolay bırakmaya gönüllü değiller. Yani bunların market değerleri zaten 20-25 milyon euro ve kulüpleri bunlar için 40 milyon euro civarında bir şey istiyor. O yüzden de Beşiktaş sağ açık transfer için 40-45 lira çıkacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın orada bir bütçesi var. Yöneticilerin söylediği bütçe 15-20 arası, yani 20 milyon euroya bir oraya bir sağ açık almak istiyorlar ama ne Hacı Musa ne Antony tam o seviyeler değil, daha pahalı oyuncular. Ha, olabilir mi? Tabii ki futbolda her şey var, transferde her şey var ama Beşiktaş'ın çok da özellikle Antony konusunda çok da ben Beşiktaş'ın net bir hamle yapacağını düşünmüyorum. 2-3 tane adayları var. İtalya'dan bir oyuncu var. Bir Önder Özen'in bahsettiği bir isim var. Hatta söyledi, 24 yaşında yani U23'ü 3-4 aile kaçıran bir oyuncu var. Onu çok istiyoruz dedi. Tabii daha ismi çok da fazla çıkmış değil. Beşiktaş orta saha ile ilgili transfer çalışmalarını bu arada sürdürmeye devam ediyor. Yani şunu söyleyebiliriz aslında. 3 tane büyük bir ihtimalle, bir tane olgun oyuncu 23 yaş üstü, 2 tane de U23 oyuncusu alacaklar gibi gözüküyor. Tabii Endidi giderse bambaşka bir senaryo olacak. Endidi giderse bir orta saha, daha güçlü bir orta saha alacaklar. Ama Endidi ile ilgili şu anda bir teklif olmadığını da söyleyelim. Ama Beşiktaş'ın bir teklif beklentisi olduğunda ifade edelim. Çeşitli hamleler var. Luke Bakoy'u duymuşsunuzdur. Benfica'ya Beşiktaş bir teklifte, yani bir istekte bulundu, olur mu diye. Onlar çok yüksek bir rakam istediler. O oyuncunun da olacağını zannetmiyorum. Az bir zaman kaldı. Yaklaşık 10-15 gün kaldı, 16 gün kaldı. O yüzden de bu süreç içerisinde ben 3 transfer bekliyorum ama isim anlamında şeyi de net söyleyebiliriz. Vlog konusunda Beşiktaş'ın, evet, Newcastle'daki vlog konusunda çok ciddi bir isteği var. Orada hem Newcastle'ın yüksek bonservis isteği hem de Endi de hala takımda devam ettiği için Vlog'da biraz daha yavaşlamış durumdalar. Ama Vlog hep hocanın en başından beri çok fazla istediği bir isim. Tabii şey de söylemek lazım. Stoper transferinde de artık biraz daha sanki Beşiktaş şey yapmış vaziyette, geriye çekilmiş vaziyette. Alırlarsa sanki yerli alırlar. Ya yabancı stoper transferi ben beklemiyorum şu anki ortamda. Çok son gün, 2 gün, 3 gün kalı bir fırsat transferi olur, bir oyuncu çıkmaya karar verir, bir kulübü bırakmaya karar verir, o başka bir şey ama normal planlamada stoper transferi bayağı, Beşiktaş stoper transferini bayağı şey yapmış durumda, bırakmış durumda, onu söyleyebilirim.
1: Fırat Güneyer, ben de şunu özellikle sormak istiyorum. Önder Özen mi Vincenzo Italiano'yu getirdi?
0: Evet.
1: Evet, bu net cevap değil mi?
0: Tabii. Önder Özen'in, yani burada Serdal Adalı Önder Özen'e futbol direktörlüğü görevini verdi. Önder Özen bir iki tane adayı vardı. Felipe Luis bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Hatta görüşler ettiler. Yani hocanın belirlediği, Önder Özen'in belirlediği bir şey vardı. Bu nedir? Hücum oynatan hoca, genç hoca, bir şeyler başarmış, bir takımlarla bir şeyler yapmış bir hoca ve en önemlisi hücum ön alan presi oynatan bir hoca istiyorum dedi ve o minvalde isimlere baktı. Burada da Italiano aslında gerçekten de bugün bunu bir başarı olarak söylemek mümkün çünkü Italiano çok da şeydi ya, çok da kolay gelecek bir oyuncu, bir hoca değildi aslında. Yani Italiano'yu getirmek gerçekten de önemliydi çünkü Italiano'yu talipleri olan, İtalya'da talipleri olan ve piyasası olan bir hocaydı. O yüzden de Italiano'yu getirmek bence oldukça kıymetli. Ama net olarak tercihin Önder Özen tercih olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu akşamki maçta sol kanatta Trossard mı yoksa İlhan Fakalı mı olur?
0: Trossard olur herhalde. Yani daha 11'e bakmadım. 11 ile ilgili bir şey sormadım. Çünkü hoca zaten enteresan 11'ler veriyor da, enteresan 11'ler çıkartıyor ama ben açıkçası yani Trossard'la çıkarlar diye tahmin ediyorum. Ya Trossard'ın çünkü biraz maç temposuna da ihtiyacı var. Maç yapmaya da ihtiyacı var. O yüzden de sanki Trossard'ı tercih ederler gibi ama dediğim gibi Beşiktaş biraz şey bu konularda. Hoca çok fazla rotasyon seviyor. Mesela son çıkardığı 11'i de hiç kimse bilemedi. Bir anda 3 tane oyuncu orada değiştirdi. O yüzden net bir 11'i söylemek çok da mümkün değil ama ben Trossard'ı açıkçası ilk 11'de bekliyorum.
1: Sevgili Fırat Güney'e çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun.
1: Evet, TRT Spor yorumcusuydu. Aynı zamanda Fırat Güner'i de uğurladıktan sonra yine çok güzel mesajlar geliyor. İsimleriniz. Murat Okkıran diyor ki selamlar. Yeni evlendim. Her gün Beylikdüzü'nden Üsküdar'a iş için gidip geliyorum. Fenerbahçeliyim. Yayına ne zaman denk gelsem gerçekten içim huzur doluyor. Sesin insana huzur veriyor abi demiş. Keşke senin gibi güzel kalpli insanlara iyi gelen insanlar bu ülkede çok daha fazla olsa. Fenerbahçemize Konya maçında ve Lyon karşılaşmasında başarılar diliyorum. Bugün ayrıca Trabzonspor ve Beşiktaş'a da Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah ülke puanı adına hepimiz için güzel sonuçlar gelir. İyi ki varsın demiş. Vallahi ne kadar harika bir insan, ne kadar harika bir dinleyicimiz. Murat Bey çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli mesajlar bunlar. Takdire şayan mesajlar. Çağatay abi, İstanbul'dan Uğur ben. Kolay gelsin. Bu hafta Fenerbahçe maçında görüşecek miyiz? Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum da sizi çok seviyorum demiş. Uğurcuğum, ben maça gelmeyeceğim ama inan senin için gelirim bu mesajını gördükten sonra. Çünkü o gün sabahtan iki tane organizasyon var. Hatta kıtalar arası yüzme yarışı var. Sabah saat 8'de 9'da Kuruçeşme'de olacağım. Oradan da Anadolu yakasına geçeceğim. Ama sadece şu mesajı yazdığın için de asıl ben seninle fotoğraf çektirmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajları bu arada Fırat'la konuşurken tabii Lemi Çelik de aradı. Ulaşamamıştık ama bir yandan sevgili Lemi hocamızı bir kere daha arayalım. O da aradığı için telefonuna geri dönelim. Bakalım bu sefer Lemi Hoca, Lemi Çelik telefonunu açacak mı? Hocam aç artık, bak bu ikinci, üçüncü oldu. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet. Ya duyamıyor ya da müsait değil, olabilir. Her zaman müsait olacak diye kimseyi bekleyemeyiz. Yani şu anlamda, hani iyi anlamda söylüyorum. Herkesin işi gücü olabilir. Özel işi olabilir, sağlık problemi olabilir. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Kimseye Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Beni takibe alan Orhan Bey var, Barış Bey var, İbrahim Kızılkaya, teşekkürler. Rotasyon diyorlar. Levent Mercan, Oğuz İrfan Can, Mert Müldür, bunlar da bizim milli takımımızın oyuncusu demiş bir dinleyicimiz de. Ona da teşekkür ettik. Yine buradan devam ediyoruz. İsimler yok tabii. İsimler olmadığı için inanın zorlanıyorum. Beşiktaş diyor ki kuvvetli takımlarla oynamadı diyor. Fırat Güneyir'i sadece senin programında dinliyoruz Çağatay Hocam demişler. İsimlerinizi ne olur yazın da ben de burada isimlerinizi okuyayım. Böyle bir şansımız da varken yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Bakıyoruz. Tabii Enver Kılıç, selam olsun Ankara'dan hocam. Dün yoktunuz, özlettiniz demiş. Evet, dün çok önemli bir toplantı olduğu için o toplantıya katılmak durumundaydık. Onun yerine de dinledim ama sevgili Berk yayın yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir program yaptı. Ben de toplantıya doğru giderken yolda zaten onu dinlemiştim. Bakalım yine sorular. Erkan Bey, Çağatay Hocam, Beşiktaş bu akşam gol yemez çünkü yıllardır kanayan yara tedavi edildi. Kaleye duvar ördük, bir zahmet hücumcular da gol atsın demiş Erkan Bey. Bu kadar övgüye hanım kızmıyorum diye güzel bir soru var. Olsaydı kızardı diyeyim ben size. Sadece böyle cevap vereyim. Serhan Bey diyor ki sonradan açtım radyoyu. Beşiktaş'ın 11'inde kimleri bekliyorsunuz demiş. Beşiktaş'ın 11'de artık herhalde ezbere yavaş yavaş sayılabiliyor. Kalede Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, Trossard ve Oh şeklinde bekliyorum. Alen abi, bağlama şansın var mı? Telefonu bende yok. konuşursam anca bağlayabilirim diye cevap verebileyim ben size.

Abidin Berk abi fırtına gibiydi. Ha, herhalde dün. O din olunca abin olmuş. 4 saat su gibi aktı demiş. Harika. Tüm arkadaşlarımızın da bu kadar iyi kaliteli program yapmaları hepimiz adına gurur verici. Ben onlarla her zaman da gurur duyuyorum. Hep başarılı yerlere gelmelerini de çok isterim. Bu kadroya yorumunuz ne olur? Kadroya bakalım. Fenerbahçeliyim ama bugün kırmızı beyaz formamızı giydik. Beşiktaş ve Trabzon'un her vurduğu gol olur inşallah demiş Cem Bey. Mükemmel bir mesaj daha. Bakalım yaptığı kadroya. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent, Kante, Gendouzi, Greenwood, Asensio, Nene, Lukaku. Doğru kadro bence de. Kerem'i yazsaydınız doğru kadro demeyecektim ama özellikle oradaki isme bakmıştım Cem Bey. Çok doğru bir kadro olmuş. Teşekkürler. Bu akşam Trabzonspor'umuza ve Beşiktaş'ımıza sonsuz başarılar diliyor Yusuf Şahinbaş. Yine çok güzel mesajlar. İsimler isimler ne olur isimler. Hanifi Bey diyor ki bu akşam Beşiktaş ve Trabzon'a başarılar diliyorum. İnşallah kazanırlar. Yalnız Beşiktaşlı arkadaşlarım bence birazcık abartıyorlar. Çünkü dişine göre bir rakiple karşılaşmadıkları için bence şimdiden bunu görmeleri gerekiyor diyor. Fenerbahçe 11'i yıllardır kurulamıyor. O yüzden de başarı gelmiyor demiş. Sıradan devam edelim. Antalya'dan İsa nasılsın? Antalya'ya gelmiyor musunuz demiş. İsa Bey, Antalya'ya 2 sene biliyorsunuz ki her hafta geldim. Bilmiyorum biliyor musunuz ama ben Antalya Spor'un da basın danışmanlığı ve başkan danışmanlığı yapmıştım. 4 tane de teknik direktör görmüştüm. Onlardan Sergen Yalçın, Alex de Souza, Emre Belezoğlu ve diğer hoca kimdi ya? Vallahi unuttum şu anda. 4 tane hoca ile birlikte çalıştım. Ha, Nuri Şahin. 2 sene boyunca devamlı her hafta gittim geldim. Hatta saydım 35 kere gidip gelmişim yolculuklarda Sabiha Gökçen'den Antalya'ya. Mustafa Namlı. Yok, bekarlık sultanlık, çok teşekkürler. Çağatay Çıtlak'la dört büyükler değil de Çağatay Çıtlak'a övgüler olsun. Arnavutköy'den Mehmet, teşekkürler. Ya işte böyle olunca da işte insan zorda kalıyor. Sizlerden gelen mesajları da bu sefer okumamış oluyorum. O yüzden de tüm mesajlarınızı değerlendirme adına okumak istiyorum. Yine buradan bakıyoruz. Ramazan Eryiğit. Ben Bahçelievler'den Tatar. Fenerbahçe Lyon maçında Lyon'un 4 oyuncusunu çok beğendim. Tolisso, Jakete, Openda, Tesman, gerisi bence sıradan oyuncular. Tolisso'yu da bence buna katmanız gerekiyordu. Yok, hocaları ben yemedim. Kenan Yüksek, hocaları yemişsiniz diyor. Evet, şaka demiş. Ama çok değerli hocalardı. Her hocanın çalışma prensipleri çok çok farklı. Kadro mühendislikleri çok farklı, futbolcularla olan iletişimleri çok farklı ki ben hakikaten ne teknik direktörler gördüm. Deplasmana dahi gittiğimizde deplasmana gittiğimiz yerlerde futbolcularla yemek yemeyen teknik direktörler bile vardı. Sabah kahvaltı, akşam yemekleri ve sadece maça giderken otobüsten stadyuma giden otobüste sadece binen teknik direktörler de vardı diyeyim ve noktayı koyayım. Bilmiyordum demiş İsa Bey. Evet, Antalya'da çünkü benim ikinci memleketim gibi oldu. Alex de Souza'nın teknik direktörlüğü hakkında ne dersiniz demiş. Yani çok başlangıçtı tabii. Alex de Souza'nın da bence ilk teknik direktörlük anlamında Antalya Spor değil ama pişerek birkaç takım teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra gelseydi çok daha başarılı olacağını söyleyebilirim ama sorunuza binaen şunu da söyleyeyim, o minvalde cevap vereyim. Alex de Souza ile birlikte Marco Aurelio vardı ekibinde ki Marco Aurelio çok önemli bir sunum yapmıştı. Benim de hayran kaldığım bir sunumu vardı. O bilgiyi de size iletmiş olayım. Tabii bunlar da geçtiği için, bu dönemler hocalar çalıştığı için de bu bilgileri paylaşmak çok yanlış olmaz. Hiç gazetelere bakamadık. Livakovic iddiaları doğru mu diyor dinleyicilerimizden. Evet Ahmet Bey, evet doğru. Barcelona ile görüşülüyor.

0: Hatta büyük bir ihtimalle de Barcelona olacak. Evet, Lemi Çelik arıyor. Lemi hocam arıyor. Lemi hocam, müsait misin?
1: Evet, tamam, müsaitim.
0: Bir türlü ulaşamadık, sana denk gelemedik.
1: Evet,
0: geçmiş olsun. Hocam, başbakan nerede diyorlar? Başbakan işte burada. Senin de eski lakabındı, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, dinleyicilerimiz de soruyor. Peki başbakan Lemi Trabzonspor'u nasıl buldu ilk hafta diyorlar?
1: İlk hafta Trabzonspor'u henüz hazır bulmadım. Çünkü bir takımın hazır olabilmesi için en az ikinci ve üçüncü haftan sonra ancak en üst seviyeye ulaşabilir. Bu yüzden Trabzonspor'da böyle bir henüz tam kapasiteyle oynayan ve maksimal düzeydeki performansı göremedik, ama bu hafta ve önümüzdeki hafta bunu yakalayacağını düşünüyorum. Bir de tabii Salah'ın bana göre devre arasında veya oyuna devre arasında girmiş olsaydı çok daha farklı bir ikinci yarı izleyebilirdik. Sanki orada biraz oyuna biraz geç girdi. Öyle de bir sorun var. Veya orada bana göre bir geç kalmışlık var. Bunun haricinde Trabzonspor çok daha iyi bir takım olacaktır ve çok daha iyi futbol oynayacaktır. Çok daha iyi sonuçlar alacaktır diye düşünüyorum.
0: Lemi hocam, Aslan Bey demiş ki Onaçu'daki bu form düşüklüğünü Lemi Çelik neye bağlar acaba demiş.
1: Onaçu'da bana göre çok form düşüklüğü yok. Fakat Onaçu geçen yıl ortaya çok büyük bir performans koyduğu için birçok rakip takım stoperleri Onaçu'yu daha iyi marke ediyorlar ve daha iyi önlem alıyorlar ve daha iyi hem alan markajında hem adam markajında Onaçu'yu daha iyi kapatıyorlar. Burada demek ki Onaçu'yu orta atan, yani Onaçu'yu besleyen, Onaçu'yu asistel yapan sporcuların Onaçu'yla topu buluşturma oranlarını yükseltmesi lazım. Veya ona göre iyi bir pozisyon hazırlaması lazım. Bu yüzden bana göre Onaçu öyle çok formsuz değil. Sadece Onaçu istediği topları alamıyor, istediği toplarla buluşamıyor, istediği pozisyonlara giremiyor. Yoksa Onaçu'da öyle bir çok büyük bir form düşüklüğü yok.
0: Evet.
1: Hani şöyle ya Çağatay, hani attık Onaçu'ya da çok rahat çıktı, vurdu kafayı, gol atamadı. Yok ki, pozisyona giremiyor ki. Önemli olan Onaçu'yu pozisyona sokmak. Yani ona düzgün asistler yapabilmek. Bakıyorum Onaçu'nun net olarak kaçırmış olduğu pozisyon yok. Çünkü pozisyona giremiyor. Onaçu'yu da pozisyona sokmak takımın işi.
0: Evet, yeni transferlerde hocam beğendiğin isimler oldu mu? İşte Melih, Aral, Saviolo.
1: Yeni transferlerin hepsi iyi oyuncular. Biraz zamana ihtiyaçları var. Ama Salah'ın gelmesiyle beraber Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayıdır ve büyük bir ihtimalle de şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu kadrosu ve artık kulübesi de çok zengin bir Trabzonspor var. Bu yüzden eğer bir aksilik olmazsa bu kadro önümüzdeki şampiyon olur. Rakiplere baktığımız zaman Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferleri ben öyle çok düşünüyorum ki, yani bitmiş bir Lukaku'yla Vedat Muriç. Ben size sorsam şimdi Lukaku mu, Vedat Muriç mi, Onaçu mu? Hangisi daha iyidir Türkiye Ligi için? Hepimiz Onaçu deriz. Bu yüzden bana göre Trabzonspor'un oyuncu kadrosu çok şu an yeterli. Bir tane daha santrafor alırsa çok daha iyi duruma gelir. Ama eğer Fatih Hoca geçince gibi ve kulüp başkanı, yönetim, herkes şampiyonluğa odaklanırsa, şampiyon olacağız diye lige başlarsa ve camia bu anlamda birleşip bütünleşirse Trabzonspor önümüzdeki şampiyonun en büyük favorisidir.
0: Sevgili Lemi Çelik, şimdi bu akşam Trabzonspor Avrupa'daki ilk maçına çıkacak. Avrupa Ligi'ne doğrudan playoff turundan başlayan Trabzon Papara Park'taki Macaristan ekibi French Varoş'u konuk edecek. Bu karşılaşmayla ilgili de görüş ve düşüncelerini alabilir miyim? Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Rakip çok dirençli bir takım. Çok iyi futbol oynamasa bile güçlü rakiplerini durdurma adına çok başarılı bir takım Macar takımı. Fakat Trabzonspor kendi sahasında müsabakayı tek kale oynayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi burada sağdan ve soldan ona açıyor atılacak olan toplar ve Salah'ın kendi bireysel becerileriyle hem yapacağı asist ve atacağı goller burada belirli olacaktır. Ama şu yanlışa düşmeyelim. Bak Fenerbahçe bu yanlışa düştü. Şimdi Vedat Buriç'i santrafor oynatıyor. Bir tarafta Greenwood, bir tarafta Kerem Aktürkoğlu. Kardeşim ikisi de orta atmıyor. Vedat Buriç nasıl gol atacak? İkisi de alıp driblik yapıyor gidiyor.
0: Yani diyorsun ki servis yapan futbolcular yok kanatlarda.
1: Tabii kanatlarda şimdi sen Vedat Buriç gibi, Lukaku gibi, Onacı gibi santraforun varsa mutlaka kanatlardan çok iyi bir kontrataklar yapacaksın, kanatlardan çok iyi bir kombine akımlar yapacaksın kanatlardan ve oradan çok iyi ortalar ve asistler yapacaksın. Topu Vedat Buriç'le, işte Lukaku'yla veya işte ne bileyim şeyle bir aynı stil olduğu için söylüyorum. Onacı'yla buluşturacaksın, gol atsın. Şimdi orada sağda Salah, solda Aral oynayacak büyük ihtimalle. Bunlar tabii bireysel olarak çok yetenekli oyuncular. Bunlar tabii kendi bireysel yeteneklerini ortaya koyarken bu sonunda ne yapacaklar bunlar en nihayetinde? Ya gol atacaklar veya gol attıracaklar. Bu kadar basit. Ya onu açıyor gol attıracaklar veya kendini gol atacaklar. Bu yüzden mutlaka kanat oyuncuların onu açıyor beslemesi gerekiyor. Veya girip kendi gol atmaları gerekiyor.
0: Evet. Başbakan...
1: Buradan tabii Çağatay burada önemli bir şey var. Muç'un da olmayışı bana göre Trabzonspor'da büyük eksiklik. Kanatlardan ve ona şöyle beraber gole giden bir Trabzonspor. Fakat rakip çok iyi kapanırsa, ona şöyle önlü arkalı bir böyle tost gibi araya alırlarsa, tamam mı, o zaman ne oluyor? Merkezden birilerinin girmesi lazım. Uzaktan şutların atılması lazım. İşte Muç olsaydı uzaktan şutlar atıyordu. Merkezden giriyordu. Trabzonspor'un B planı olarak, taktik olarak büyük bir farkındalık ve büyük bir takımın seviyesini yükseltiyordu. Attırdığı gollerle Muç'un olmayışı bana göre büyük kayıp. Orada oynayacak olan sporcu aynı performansı ortaya koyarsa Trabzonspor tabii Macar ekibini çok rahatlıkla geçer.
0: Lemi Hocam, son olarak kapatmadan bir dinleyicimiz de sormuş. Yılmaz Bey diyor ki, Lemi Hocama selam olsun. Salah Trabzonspor'a ne kadar faydalı olabilir? Yanına oyuncu gerekmez mi diyor. Yorumlarsa sevinirim.
1: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapar. Eğer yanına Nunes gibi gerçekten üst düzey bir oyuncu da alırlarsa Trabzonspor aynı Galatasaray gibi 3 yıl üstte şampiyon olur.
0: Çok iddialı oldu Lemi Hocam.
1: Evet, iddialı konuşuyorum. Çünkü Salah'ın performansı ortada. Salah gibi bir adam da alırsan santrofora veya çok üst düzey bir santrofor alırsan ona açı yaratmayacak. Ona açı olmadığı zaman o oynayacak veya beraber oynayacaklar. Muç iyileşecek. Trabzonspor'un kadrosu, kanatları iyi. Baktığın zaman Trabzonspor'un takımı yani Salah bir çok büyük bir oyuncu yani. Düşün ki her yıl attı sana 15 gol. Attırdı 15 tane. 20-25 tane de ona açı atar. Muç'a atar 8-10 tane. Yani atar yani bunları. Bu seni oyuncu şampiyon yapar yani. Bu oyuncular öyle gerçekten çok üstü oyuncular. O yüzden Trabzonspor bir tane daha çok üstüye santrafor alsın. 3 yıl üstüye şampiyondur. Kimse tutamaz.
0: Evet, sevgili Lemi Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için, değerli fikir ve görüşlerin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok çok teşekkürler. Evet, Lemi Çelik'i de uğurladıktan sonra şöyle bir bakıyorum ama yine mesajları es geçmeyelim diye. Barış Yurduseven'i bağlar mısın Çağatay Hocam demiş. Barış'la da devamlı konuşuyoruz. O da bu ara bir izin istedi. Daha sonra onu bağlayacağız. Bu ara yoğun olduğunu söyledi. Yavuz Tatlı'ya teşekkürler. Murat Bey'e teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan Sedat Bey'e teşekkürler. Ahmet Doğan, Çağatay Hocam Fenerbahçe'den son haberler var mı? Fenerbahçe yorumlarını da biliyorsunuz değerli spor yazarlarıyla burada canlı yayında paylaştık. Hatta şöyle bir hesap yapacak olursak 2, 4, 6, 8, 9 tane gazeteci dostumuza bağlanmışız ve onlardan yorumları almışız ama bugün de yayınımızın sonuna geldik. Vallahi Serdal, ben Lemi Hocam bal yedi galiba, ne kadar güzel konuşuyor, 20 gol 30 gol atar demiş. O da yorum yapmış tabi. Başbakan evet uçtu demiş Ramazan Bey de. Tam programı kapatırken çok mesaj geliyor. Evet Kenan Bey, ben de farkındayım her şeyin, merak etmeyin. Evet, bakıyorum

0: O kadar çok geliyor ki hani veda da edeceğiz. Yusuf Bey, isimlerinizi söyleyeyim öyle veda edeyim diyorum. Valla bugün de bu kadardı. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bu güzel emeğin tanıtım anlamında da hani program anlamında sizlerden gelen mesajlar anlamında güzel sözleriniz için çok ama çok teşekkürler nezaketiniz için. Rabbim hepinize güzel, mutlu, huzurlu, keyifli bir akşam nasip eylesin diyorum. Akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'a canı gönülden başarılar diliyorum. Ve ben Çağatay Çıtlak, bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Reklam bitti.
5: Kim ne dedi?
6: Fenerbahçe. Hoş bulduk, hoş bulduk Muzo.
7: Abi maçla başlayacağım.
6: Başlayalım.
7: Yani Lyon karşısında birbirlik beraberlik evde iyi bir sonuç mudur, kötü bir sonuç mudur? Rövanş karşılaşmasından sonra tabii ki bunu daha net bir şekilde konuşuruz ama dün özelinde tartışacağımız ve konuşacağımız çok fazla konu olduğunu düşünüyorum.
6: Evet.
7: İstersen maçın değerlendirmesiyle bir başlayalım. Ondan sonrasında zaten sana sorularım var. İsmail Kartal'ın açıklamaları, Oğuz Çetin'in açıklamaları, Asensio İsmail Kartal krizi mi denir, ilişkisi mi denir, nereye gidiyor?
6: Nereye koşuyor?
7: Bunların hepsini konuşacağız. İstersen bir maçla
6: çok
7: başlayalım.
6: Çok kritik dönemde İsmail Kartal, onu söyleyeyim. Önce altını çizeyim, birazdan da detaylandırırız. Fenerbahçe ikinci yarı fena değildi bence.
7: Evet.
6: Adamlar neredeyse ikinci yarı Fenerbahçe'de pozisyon da bulamadılar diye hatırlıyorum. Yani hani zor maç olacağı kesindi. Sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı. Rakip Lyon. Kolay maç olmayacak ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmek için bu harcamaları yaptı, bu transferleri yaptı. Bir birlik skor, yani hani şöyle oluyor Muzo, eskiden bu işte deplasman golü avantajı falan vardı.
7: Evet.
6: O ortadan kalktıktan sonra içeride dışarıda şanslar, en azından atılan goller bağlamında söylüyorum, bir avantaj yaratmadığı için bunu bir kenara koyarsak Fenerbahçe'nin deplasmanda, Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa'da Lyon'u geçme şansı var mı? Ben turun ortak olduğunu düşünüyorum.
7: Ben de.
6: Açıkçası. Şimdi İsmail Kartal'ın dediği gibi favori kim, favori değiliz, favori taraftar falan filan. Yani anlamsız, nereye vurgu yapması, yapması gereken yerlerde yapmadığı vurgularla ya da yaptığı vurgularla kendini fazlasıyla tartışan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Onun dışında Fenerbahçe burayı geçmek zorunda. Yani böyle bir durum var. Çünkü bak bu mesele özellikle Şampiyonlar Ligi konusu çok önemli. Çünkü şimdi Aziz Yıldırım'ın hedefleri açısından da bu meselenin çok önemli olduğunun altını çizmek lazım. 3 tane ana hedef koymuştu. Birincisi şampiyonluğu getirebilecek çapta oyuncular getirmek. Bunları getirmek.

0: İkincisi Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne girmesi de o geçmişin tekrar hatırlanması ve Fenerbahçe'nin bir anlamda kendine gelmesi Şampiyonlar Ligi'nde girerek de psikolojiyi değiştirmesi
1: Tabii.
0: anlamına gelecek. Haklı olarak Aziz Yıldırım'ın kendi iktidarını da çok daha güçlü hale getirmesi anlamına gelir. Niye? Yıllardır Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde yok. Ve Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım geldikten sonra tekrar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Ne olursa olsun önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de seçimler var. Kimse başarısız bir şekilde bu koltuklardan seçimlere gitmek istemez. Mantıken olayları yan yana koyarak götürüyorum. Şampiyonlar Ligi meselesi Aziz Yıldırım açısından olmazsa olmaz konulardan bir tanesidir. Tabii bu futbol Muzo şöyle olur. Gidersin. Bu arada dün Fenerbahçe kazanabilirdi de
1: Evet,
0: Nene o
1: kazanabilirdi.
0: fırsatçı bir topçu onu da yapabilirdi. Yani gidersin atarsın direkleri döversin. Yani bazen de olmaz kalkıp da kimseye şey diyemezsin. Ya kusura hani olmadı ya ne yapalım dersin. Çünkü öyle bir boğarsın ki öyle bir oyun oynarsın ki adam gelir bir tane kaza kurşunu olur golü atar. Yani kimse de vay Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama yani burada da takım oynadı gerekeni yaptı gibi beraberinde değerlendirmeleri de yapar. Ama hani bu istenmeyen tablo Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın ben motivasyon olarak Şampiyonlar Ligi konusunda çok kararlı olduğunu biliyorum. Zaten şunu da altını çizmek lazım. Bak bugün Şampiyonlar Ligi kulüplerin, dükkanların dönmesi için de çok önemli. Çünkü orada çok büyük bir kaynak var. O kaynaklara sahip olduğun zaman yoluna çok daha emin adımlarla gidebiliyorsun ve daha hızlı büyüyorsun bir taraftan. O yüzden ikinci maçın çok önemli olduğunun altını tekrar çizmek lazım. Ve ben daha ileri gideyim. Fenerbahçe'de özellikle Lyon maçı yani rövanş maçı ben İsmail Kartal'ın kaderi açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı
0: Yani
1: fikirdeyim.
0: hem Konya maçı ligdeki çünkü ilk maçı yenildin. Şimdi bu hafta içeride Konya ile oynayacaksın. Orada bir sürü çeşitli tezatlar var, sıkıntılar var bence dünkü açıklamalarda. Hem de Lyon maçı. Bu bak ikisinden olumsuz sonuç gelirse ben İsmail Kartal'la devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girememek de İsmail Kartal açısından koltuğuna devam eder mi sorusuna ben şu anda evet diyemiyorum abi.
1: Net
0: Yani
1: bir cevap veremiyorsun yani.
0: yine söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi demek hem mevcut yönetimin iktidarını çok daha güçlendirmesi anlamına gelecektir. Hem de özellikle bu sıkıntılı dönemlerde çünkü çok zor bir operasyondan bahsediyoruz Fenerbahçe'deki operasyonda. Hem de mali anlamda rahatlaması açısından psikolojik olarak Fenerbahçe'nin tekrar kendisine gelmesi bakımından bu Şampiyonlar Ligi'nin olmanın Fenerbahçe açısından çok yüksek bir motivasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi sence abi İsmail Kartal'ın bu seviyede artık tartışılır noktaya gelmesi ki ben de seninle aynı fikirde düşünüyorum. Yani Lyon maçı İsmail Hoca'nın kaderi için çok belirleyici olacaktır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da bir sezonluk geldiğini düşünürsek ki kendisi bunu açık açık söylüyor zaten. Şampiyonlar Ligi'ne girip girmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. İsmail Hoca neden kendisini bu kadar tartışılır hale getirdi
0: Kendi kendine
1: sence?
0: yaptı.
1: Sebebi ne?
0: Kendi kendine
1: Nerede
0: yaptı.
1: başladı bu olay sence?
0: Bak İsmail Kartal Aykut Kocaman'ın yerine göreve geldiğinde herkes için sürprizdi. Ama yönetimde İsmail Kartal gelsinciler çoktu. Özellikle Ankara grubundan bahsediliyor. Ankaralı yöneticiler özellikle İsmail Kartal konusunda en başında hani hocayla olsun. Yani en azından şöyle söyleyeyim sana. Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı? Daha çok İsmail Kartal yönünde oy veren bir yönetim topluluğu vardı. Ve İsmail Kartal Fenerbahçe'den gittiğinde takım 102-99 puan almış. O
1: Evet.
0: görevi Jesus'a pardon Jesus değil ya şeye özür dilerim.
1: Mourinho'ya bıraktı.
0: Jesus'tan önce yine derli toplu bir şeyler yapmış. Sonra
1: Evet.
0: Mourinho'ya bırakmıştı. En azından ağızda iyi tatlar bırakmıştı İsmail Kartal oyun olarak da. Ama daha önce burada konuştuk. İsmail Kartal o sene özellikle kendi evinde Alanya, Samsun gibi Anadolu maçlarında kaybettiği puanlarla şampiyonluğun da Galatasaray'a gitmesine yardımcı oldu.
1: Evet.
0: Her ne kadar o kabul etmese de o maçları ne yapacağız kardeşim derler. Ve devamında bak daha bu Gençlerbirliği maçı sonrası yine seninle burada konuştuk. Dedi ki ya burada bir tecrübe mesela bak tecrübe çok önemli bir şeydir. Derbileri bir kenara bırakarak konuşuyorum. Yani sen zaten Fenerbahçe'de bu maçlarda kaybetmişsin. Buralarda boğulmuşsun. Şimdi Gençlerbirliği nasıl olsa yenerim kafasıyla maça çıkıyorsun. Yeniliyorsun. Sonra panikle oynatmadığın oyuncuları bunların zaten oynaması lazımdı diye basın toplantısında ifade edip oyuna sokuyorsun.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe puan kaybediyor. Arkandaki kamuoyu desteği iyice zayıflıyor. Bir de bir asansiyon krizi çıkarmışsın. Gelinen noktada burada özellikle İsmail Kartal'ın söylemleri ve eylemlerinin işi bu noktaya getirdiğini altını çizmek lazım. Dilersen Asensio konusuyla başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi Asensio konusu zaten ilk önce dediğin gibi senin ilk basın toplantısında İsmail Kartal'ın oyuncu şu anda %100 hazır demesiyle başlayan, sonrasında Asensio'nun attığı bir story ile çığ olup büyüyen bir seviyeye geldi. Dünkü maçta da ilk 11 başlamadı. Sonradan oyuna
0: sürpriz
1: girdi.
0: Mi? Sürpriz değil.
1: Sürpriz değil. Zaten bekleniyordu ki bunu da konuşuyorduk. Seninle daha önce yaptığımız yayınlarda da sen açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyordun zaten. İsmail Kartal Asensio'yu şu anda hazır görmüyor. Talişka'yı, Fred'i Asensio'nun önünde görüyor diye buradan başlayan bir kriz dün itibariyle de devam etti. İstersen bununla başlayalım şimdi. Asensio, İsmail Kartal ilişkisi nereye doğru gidiyor?
0: Şimdi Asensio dün Oğuz Çetin'e bunun altını çizdi. Takımın en önemli parçalarından bir tanesi, hatta en önemli oyuncumuz diye altını çizdi İsmail Kartal. Özür dilerim Oğuz Çetin.
1: Tam ifadesini de okuyayım abi istersen. Oradan onun lafları üzerinden ilerleyelim. Oğuz Çetin diyor ki...
0: Tamam, onu birazdan oku.
1: Tamam.
0: Birazdan oku.
1: Tamam.
0: Giriş cümlesini öyle yapayım, sonra daha anlamlarla gelecek o okuduğun anda.
1: Tabii ki.
0: Şimdi... bu İsmail Kartal Asensio meselesinden önce bir şuna bakmak lazım. Aziz Yıldırım seçim döneminde bir kez, benim şahit olduğum bir kez, sonrasında da demeçlerinde de Aziz Yıldırım şunun altını özellikle çizdi. Ben bir daha Alex krizi yaşamayacağım. Evet. Yaşamak istemiyorum demişti. Bunun altında şöyle dolduruyordu işin açıkçası. O Alex krizi olduğunda ben yeteri kadar takımın içerisinde değildim, müdahale edemiyordum ve o kriz Fenerbahçe'ye, bize, herkese zarar verdi ve yıllardır da bu konuşuluyor. Oralardan bir tecrübe çıkardık, yeni bir Alex krizine izin vermeyeceğim demişti hatırlarsan.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım ve bunu birkaç defa da ifade etmişti. Şimdi bunun altını özellikle ben takımın kesinlikle içinde olacağım ve yeni bir kriz yaşanmayacak. Yani takımın neden içinde olması gerektiğini ya da olacağını da bu ve buna benzer ifadelerle anlatıyordu. Benim anladığım o. Aziz Yıldırım bunu söylüyordu. Sonra ilk Gornik Zabze maçı öncesi Asensio konusu gündeme geldiğinde şunu söyledi. Dedi ki Asensio henüz hazır değil. Evet. %70 hazır. Oyuncu da çıktı akşam dedi ki yo ben hazırım.
1: %100 hazırım dedi.
0: Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Haksızlık etmek istemem. Asensio'yu biz bugüne kadar izledik. Ben bu işin uzmanı değilim. Ama Asensio da öyle alıp da Fenerbahçe'yi götüren tabii noktada değil.
1: Bence de.
0: Bunun da altını çizeyim. Ancak şimdi bu kadar Fenerbahçe'de geçen yıl fark yaratmış oyuncuların başında gelen ve Fenerbahçe'de kilit oyuncu pozisyondaki bir adamla ilgili olarak zaman zaman oynamayabilir. Ama işin bu noktaya gelmesinin nedeni İsmail Kartal'ın yarattığı iklim. Şimdi dönüyorsun, dolaşıyorsun. İsmail Kartal'ın Lyon maçından önce bak bana birkaç kişi, yani bu işten anlayan, futboldan anlayan birkaç kişi, 3 aşağı 5 yukarı biraz İsmail Kartal'ı da tanıyan birkaç kişi yarın şunu söylediler. Ya da bugün İsmail Kartal Asensio'yu keser.
1: Evet.
0: Talişka'yı oynatır. Önde Muriç'i oynatır. Kadro da bu şekilde çıktı. Bunlar gazeteci değiller. Bu insanlar gazeteci değiller. Sadece yorum yapıyorlar.
1: Sahanın
0: yani
1: içini yorumluyorlar.
0: Zihinlerde İsmail Kartal insanlara o mesajı vermiş. Tamam. Şimdi konu böyle başladı mı abi? Başladı. İlk maçta ne yaptı İsmail Kartal? Bu oyuncuyu yedek bıraktı mı? Bıraktı. Ve maçtan sonra dedi ki ben dedi oyuncu geldi bana. Ben maçtan sonra, yani ilk Gornik maçından sonra maçtan önceki muhabbeti anlattı. Yani Asensio'yla olan muhabbeti anlattı. Geldi bana dedi, söyledi. Ben dedi ona yok sen hazır değilsin. Daha %70 hazırsın dedim dedi.
1: Evet.
0: Oyuncu da demiş ki evet hocam siz hocalar olarak en iyisini bilirsiniz. Diyerek konuyu kapattıklarını ifade etti. Şimdi %70 ifadesi aynı şeyi bir şey içinde kullanıyor. Lukaku içinde kullanıyor.
1: Lukaku içinde söylüyor.
0: Ve bu barem nasıl oluşuyor? O %30'luk kısım nedir? Basın toplantısında keşke sorsalardı. Haklı olarak insanlar bana diyebilir ki baba madem bunu söylüyorsun gitseydin basın toplantısına sen bunu sorsaydın. Haklıdır. Onu da kendime bir eleştiri olarak alayım. Doğru çünkü. Şimdi bu olaylar oldu. Bir hafta sonra oynattı.
1: Evet, ilk doğru 11'de mu? Başladı, doğru.
0: İlk 11'de başladı. İlk 11'de niye başladı sorusuna verilecek yanıt özellikle kamuoyu tepkisinden İsmail Kartal'ın çekindiği için

0: İsmail Kartal'ın bu yönde bir karar aldığı noktasında bir değerlendirme yapılabilir mi? Yapılabilir. Mümkün mü? Mümkün. Devam ediyoruz. Sonra Fenerbahçe'nin ilk Sturm Graz maçı. Tamam mı kardeşim? İlk Sturm Graz maçında Fenerbahçe burada birlikte de değerlendirdik. Gerçekten de çok iyi bir oyun oynadı.
1: Evet.
0: Yani geriye dönük Fenerbahçe'nin son bir yılda oynadığı en iyi maçlardan bir tanesiydi. Ve şunu konuştuk.

0: yükselttiği, Fenerbahçe'nin keyif verdiği, rakibini boğduğu Fenerbahçe sorusuna bu takım yanıt veriyor muydu? Bence ilk Sturm Graz maçında çok net yanıt verdi. Sonra Fenerbahçe deplasmana gitti. Burada bir avantajın var. Orada kötü bir oynama kazanarak geldin ve Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a noktayı koydun.
1: Evet.
0: Artık playoff oynayacaksın. Sonra ne oldu? Sonra birden şu oldu.
2: Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Parantez programında sizlerle birlikteyim ve bugün gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Her parantezde olduğu gibi Galatasaray'da Batrakov İstanbul'a geldi ve bu gündem yaşanıyor. Transfer gündeminde ikinci oyuncu adını andıran ve diğer tarafta ayrıca yarın Erzurum deplasmanında ikinci haftayı açacak Galatasaray. Diğer tarafta ikinci hafta böyle açılacakken Beşiktaş bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi playoff maçında Zalgiris ile karşılaşacak. İtaliano önemli açıklamalarda bulundu. Nasıl bir 11 tercih edecek? Merak konusu. Orada beklenen oynar mı oynamaz mı'yı konuşturan oyuncular da var tabii. Beşiktaş'ta yeni transferlerden. Aynı şekilde aynı saatlerde. Saatler yine 20'yi gösterdiğinde Trabzon'da farklı bir heyecanımız var. Ferencvaros maçını, bu heyecanı yaşayacağız. Ferencvaros maçını bekliyor olacağız aynı saatler özelinde. Fatih Tekke dün basın toplantısında uzun bir analiz yaptı. Bunun yanında ayrıca yayıncı kuruluşa verdiği röportajı da takip ettim. Salah bugün daha fazla süre alabilir dedi. Heyecan veriyor. Fenerbahçe'de Lyon maçının yankıları sürüyor ki burada biraz gündem özetine yorumumu ekleyeyim. Maçtan, turdan ziyade konuşulan da İsmail Kartal. Örneğin o Asensio'ya ilişkin yaptığı mimik ifade ya da gülüş, tüm bunlar ön plana çıkıyor ve diğer basın toplantılarını hatırlatıyor. Ya İsmail Kartal ne kadar sürede, ne kadar basın toplantısına çıktı ki diye sorguladığımız ve o basın toplantılarında da 10 basın toplantısı varsa 7'sinde İsmail Kartal'ın benzer hareketlerini konuştuğumuz, benzer davranışlarını konuştuğumuz, iletişimini konuştuğumuz ve aynı zamanda sadece bunu konuşmakta kalsak okey ama diğer tarafta futbolunu da konuşturan bir İsmail Kartal'ı görmüyor değiliz gibi geliyor. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Ayrıca Konya maçı var Fenerbahçe'de. Cumartesi saatler 21.30'u gösterdiğinde oynanacak maçta. Ne olacak, ne bitecek? Bunları da merak ediyoruz. Buraları da biraz yoklayacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz, masaya yatıracağız diyeyim. O halde parantezi başlatayım. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar.
5: Selamlar, belki hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Gündemin özetini geçtim ama tabii orada sesi sen alabildin mi onu bilmiyorum. Bazen ses sana iletilmiyor böyle zamanlarda, bu programın tam da başlangıcında. Galatasaray'da Batrakov dedik, Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi Zalgiris karşılaşması dedik. Diğer tarafta Trabzon'da Ferencvaros maçı dedik, bu heyecandan bahsettik. Salah oynayacak dedik, Fenerbahçe'de de Lyon maçının yankıları ve beklenen bir Konya maçı. Gündem yoğun esasında. Özlediğimiz haftalar, özlediğimiz gündemler ama Fenerbahçe tarafında eleştiriler yönetim tarafına değil de teknik heyet tarafına yönelmişken az önce örneğin bunlardan birini ben de yaptım. Diğer tarafta Galatasaray'da ise yönetime yönlendirilen eleştiriler ön plana çıkmıyor değil son günlerde. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncelikle Galatasaray'ın yeni transferiyle başlayalım isterim. Ne dersin, yorumun nedir? Oyuncu hakkında senin fikrini merak ediyorum.
5: Ben Batrakov için çok negatif değilim açıkçası Berk. Bunu net olarak söyleyebilirim. 21 yaşında bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon aslında yükselişini biraz daha yapmış bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon toplamda 36 maçta 17 gol 12 asist gibi bir rakama ulaşmış Batrakov. Bu çok önemli bir rakam ve işte oyuncu profili olarak biraz daha Galatasaray'ın ihtiyaçları düşünüldüğünde çok da uzak bir profil olarak görmüyorum. Tabii oyuncunun Rusya'dan ilk defa çıkıyor olması, işte orada ülkesinden ayrılıyor olması biraz daha orada transferle ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil mi Batrakov diye düşündüğünüzde bence spor yapan bir oyuncu kesinlikle Galatasaray'a lazım. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü işte Osimhen skor yapmadığında, Barış formsuz olduğunda biraz orada skor bulmak konusunda Galatasaray zorlanıyor. Kesinlikle gol atması gereken bir ofansif orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ki hep Mertens örneğini veriyorum.

0: ve Mertens'in ülkemizde yaptığı performans çok önemliydi. Oynadığı futbol çok önemliydi ki yaşı ilerlemesine rağmen bu oyunu göstermişti. O çok kaliteli bir oyuncuydu. Benzer profilde, işte ona yakın profilde oyuncular olsa çok daha iyi olur hep konuşuyoruz. Bu biraz Batshuayi özelinde böyle. Yani bence Batshuayi genellikle Mertens'e kıyaslanacak ve o katkıyı onun kadar iyi yapamasa da ilk sezon özelinde yapmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gol atma özelliği çok yüksek seviyede bu oyuncu. İşte böyle hafif forvet karakterli, bence ceza sahası içine girmek konusunda da oyuncu hissiyat ve akıl olarak, pozisyon bilgisi olarak iyi durumda. Uzaktan gollerini gördük, hepimiz izledik. Tabii çok yoğun bir uzaktan gol sayısı yok ama topa da iyi vurduğu çok belli oluyor oyuncunun. Dediğim gibi Galatasaray'ın ceza sahası içinde çoğalma, işte Mertens gibi çok zeki bir şekilde oradaki boşluklardan yararlanarak gol pozisyonu üretme ve gol bulma konusunda ben Galatasaray'a yardımcı olabileceğini düşünüyorum oyuncunun. Tabii maliyeti başka bir durum. O da konuşuluyor ama 21 yaşında olduğunu hatırlatalım oyuncunun. Zaten daha önce takip eden takımlar da var. Daha önce onu izlemiş, raporlatmış bazı takımlar da var. O yüzden Galatasaray adına çok negatif gördüğüm bir transfer değil ama söylenen isimler, ismi geçen büyük yıldızların altında biraz tabii ki eleştiriye açık bir duruma geldi Batshuayi transferi. Eminim ki hani bir oyuncu şu anda Galatasaray'da işte o ismi geçen 10 numaralardan bir tanesi gelip de işte Batshuayi'yi da biz satın almalı, bir sezon kiraladık, biraz bakacağız, belki de Batshuayi'yi alabiliriz durumu olsaydı. Batshuayi herkes çok iyi yetenek, neler yapacak çok merak ediyorum. Belki de önümüzdeki sezon alabiliriz diye düşünüyor olabilirdi Galatasaray'da ama dediğim gibi ben oyuncuyu izleyebildiğim kadarıyla çok yüksek bilgi seviyesine sahip değilim, tabii onu net olarak söyleyeyim. Çok fazla maçını izleyemedim 90 dakika boyunca. Ama izlediğim kadarıyla oyuncunun Galatasaray'a katkı verebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bazı özellikleri çok uygun görünüyor Galatasaray'a. Buradaki tabii alışma süreci, ilk defa Rusya dışına çıkışı, Okan Buruk'la uyumu ve Okan Buruk'un oyunuyla arasındaki uyumu her şeyi belirleyecek durum. Tabii çok büyük sakatlığı da yok. Bu da bir artı. Oyuncu artık biraz daha oynamaya başlayınca, takımın içerisine kendini adapte etmeye başlayınca doğru çözümlerle katkı verecek mi, hep beraber göreceğiz belki.
1: Tabii Batshuayi konuşurken Galatasaray'da beklenen transferler de var. Sadece bununla bitmemesi gerekiyor. Okan Buruk'un son maç sonrasında, Çorum maçı sonrasında, gelecek haftaya kadar, gelecek haftaki maçımıza kadar bir transferi getirmemiz, bitirmemiz gerekiyor diyordu. O transfer acaba bu transfer miydi? Yoksa Okan Buruk daha ötesini mi hayal etmişti? Onun da yanında şunu sormak gerekiyor. Gelecek maça kadar dedi ya, o basın toplantısında öyle bir ifadesi vardı. Ben öyle hatırlıyorum Okan Buruk özelinde. Evet. Şimdi bu maça yetişme ihtimali de haliyle çok zayıf. Muhtemelen. Hani orada neyi düşünerek böyle bir şey dedi, onu da bilmiyorum. Yani bir pazartesi salıdan gelen oyuncunun oynama ihtimaliyle, tamam perşembeden gelen oyuncunun oynama ihtimali arasında dağlar kadar fark sayamam edemem ama Galatasaray'da bir beklenti de büyüktü bu konuda. Okan Buruk'un sözlerinden bunu anlıyorum. Okan Buruk tarafında da, taraftarda da. Taraftarda zaten büyük bir beklenti vardı da. Okan Buruk yavaş yavaş yönetime karşı taraftarın safına geçti gibi bir imaj vardı son günde. Öyleydi son açıklamada. Öyle görüyorum. Sen ne dersin?
0: Tabii transferler geciktikçe hoca da biraz huysuzlanmaya başlayacak. Tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Yani ve ihtiyacı da var takımın transfere. Bu çok açık bir görüntü halinde. Galatasaray sezona çok düşük perdeden, çok negatif bir halde başladı ve transferlerin de geciktiğini hep konuştuk, söyledik. İşte Batshuayi transferi, sonrasında işte Ermedin Demirović, şu anda gündemde olan oyunculardan bir tanesi, Stuttgart'la görüşmelerini sürdürüyor Galatasaray. Hani bir Osimhen alternatifi olabilir, bir işte orada ikinci bir forvet olabilir. İhtiyaç kesinlikle var. Okan Buruk'un da yavaş yavaş bunu dile getirmesi, işte yönetime karşılık gibi ya da yönetimi artık taraftar tarafında eleştirme durumu gibi görmüyorum. Biraz daha belki ihtiyacı var Okan Buruk'un. Belki de süreci kendi çapında, kendince hızlandırmaya çalışıyor. Ama gerçekten yani bugün Ağustos 20 ve lig başladı. Galatasaray halen tam nokta doğru transferler yapabilmiş değil. Hala eksikleri var. O yüzden Okan Buruk şu anda transfer konusunda neresi haklı, ama öncesindeki açıklamaları da unutmayalım. Yani hep senin de söylediğin gibi yönetimle paralel yönetimi destekleyici açıklamaları vardı Okan Buruk'un. Ben buradaki sorunu belki Radyo Gol mikrofonlarında hep konuştuğumda aynı yere getiriyorum ama ben açıkçası Okan Buruk'un üzerindeki sorumluluğun çok yüksek olduğunu düşünüyorum şu konuda. Yani hoca üstüne sportif direktör gibi transferlere de tabii ki soruluyor, kararı veriyor. Bir yandan oyuncularla iletişim, bir yandan medya. Medya işte Galatasaray'ın hakları, çok fazla konu var üzerinde. Hoca belki bunlar rahatsız değil gibi hissediyor olabilir kendisi de ama Galatasaray'ın kesinlikle özellikle iletişim ve ondan da önce olarak bu transfer konularında net bir profesyonel bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'nın asli görevi teknik adamlık, oyuncularla iletişim. Bu ikisinin de geriye gitmesi demek Galatasaray'ın sıkıntı yaşaması gerek demek ki şöyle de söyleyeyim, sezon başına Galatasaray iyi bir oyunla ve iyi bir mental durumla başlamadı. Bu da çok açık. O yüzden bence Okan Buruk'un üzerindeki yüklerden bazılarını hoca istemese de biraz almak lazım. Doğru bir planlamayla bir sonraki transfer dönemine hazırlanmak ve oraya bir profesyonel, birkaç profesyonel yerleştirmek lazım. Yani yönetici gitti, oyuncuyu aldı, Okan Hoca beğendi, Okan Hoca şunu istedi, öbür yönetici buraya gitti. Yani bu sistemden biraz daha o departmanlaşma haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın üzerinden alınacak bu yükler, yetkilerinden bahsetmiyorum, yükler alınmalı bence. Yine hoca tabii ki kararı vermek istiyorsa, son karar versin ya da hocaya danışılsa. Ama bu yükler alındığına bence hocanın teknik direktörlük anlamında saha içerisinde gösterdiği performansı da yükselecek. Oyuncularla olan iletişim, mental takımın mental psikolojik durumu konusundaki bence katkıları da artacak diye düşünüyorum. En iyi olduğu işe dönmesi gerekiyor Galatasaray'da Okan Buruk'un diyeyim belki.
1: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirdiğimiz bölümdeyiz ve parantez programındasınız. Radyo Gol frekansındasınız. Ben Berk Sayar dedik. Aynı zamanda bir hatırlatma da yapalım Ömercan Özmen'in adını hatırlatmışken. Ömercan, seni yorumlarınla, aynı zamanda yazılarınla, sosyal medyada özellikle nereden takip edebilir dinleyicilerimiz, onu hatırlatalım. Şöyle arada bir yerde.
0: X üzerinden Ömercan Özmen 10 adresinden beni takip edebilirler. Yine YouTube'da Ömercan Özmen yazdıklarında rahatça bulabilirler. Yine Instagram'da da Ömercan Özmen yazdıklarında rahatça bulabilirler. YouTube'daki tabii içerikleri çoğaltmaya çalışıyorum. Biraz daha Ankara'da olduğum için burada biraz Gençler Birliği özelinde şu anda ama evet. Bütün takımlarla ilgili yorumlar yaptığım içerikleri de artırmaya çalışıyorum. X'de zaten sürekli haberlerle, yorumlarla, yazılarla karşısında olmaya çalışıyorum takipçilerimin. O yüzden beni takip ederlerse hem çok motive olurum hem de hep beraber futbol konuşmuş oluruz belki.
1: Peki, yeni bir oluşum da vardı galiba ama o herhalde netleşince açıklayacaksın.
0: Evet tabii, ondan ilerleyen süreçte de bahsederim. Peki. Yani Maç Dergi'den bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Evet, orada bir hareketlenme var. Zaten hali hazırda da yayın hayatını ve haber akışını hem sosyal medyadan hem de YouTube üzerinden devam ettiriyor. Orada bambaşka bir süreç daha var. Biraz bu aralar hayat anlamında orada yavaşladık ama güzel geleceğiz orada da inşallah. Onu da yine sen sordukça, topu attıkça burada değerli Radyo Gol mikrofonlarından dinleyicilerimize aktaracağız inşallah.
1: Peki, Ömercan Özmen'le değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikteyiz. 0212 273 1010 diğer telefonumuzun numarasına gitti aklım. Orada bir mesaj attığımız daha var ama ağırlıklı olarak 0212 273 1010'dan sizlerle buluşuyoruz. Dedik ve Beşiktaş'a geçeceğim ama Beşiktaş öncesinde diğer tarafta şöyle bir Galatasaray tarafına bakacağım. Galatasaray tarafında bir Erzurum maçı var. Batrakov'un gelmesiyle beraber yarın Erzurum'la karşılaşacaklar. Oraya ilişkin biraz daha parantez açalım, parantezleyelim isterim.
0: Kesinlikle. Galatasaray tabii lige de iyi başlayamadı. 2-2'lik Çorum maçı, formsuz görünen bazı oyuncular, üstüne çok da yüksek seviyede olmayan bir oyun gördük Galatasaray adına. Şimdi bir Erzurum'da deplasmana gidecek ki zor bir deplasman. Tabii Erzurum'un da ligde düşük seviyedeki kalitede takımlardan biri olacağını öngörüyorum şu an ama bence Erzurum deplasmanı birçok takım için zor geçecektir. Galatasaray adına en büyük avantaj herhalde kışın oraya gitmiyor olması. Yani kışın Erzurum deplasmanı da olmaması. Bunu avantaj olarak belki görebiliriz ama şu anda tabii ligde yeni çıktığı için Erzurum, orada şehirde de bambaşka bir coşku var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. O yüzden evet, kış değil, çok soğuk değil ama çok da bence yüksek atmosferde oynanacak bir maça çıkacak Galatasaray o anlamda. İşi kolay mı? Bence hiç kolay değil. Tam da şununla ilgili, yani tabii ki kağıt üstündeki kalite çok yüksek. Son 4 senenin şampiyonundan bahsediyoruz ve lige çıkmış, yeni çıkmış bir Erzurumspor'dan ve kadro kalitesi düşük bir Erzurumspor'dan bahsediyoruz. Bunların farkındayım ama

0: Tam dediğim nokta işte lige biraz düşük başlaması Galatasaray'ın. Psikolojik ve mental olarak hem taraftar anlamında hem camia anlamında hem de takım içindeki görüntü anlamında bir aşağı ivme olması Galatasaray adına bendeki soru işaretlerini getiren durum oluyor. Ama tabii bunların hepsinden ziyade bir de Osimhen faktörü var. Son Çorum maçında da çok önemli bir katkı verdi. Bence Çorum maçının iyilerinden Yunus da iyilerinden bir tanesiydi ki ben sık sık onun pozisyonuyla ilgili Okan Buruk'u eleştiriyorum. Ama çok iyi bir maç oynadı orada Çorum maçında. Bence Erzurum deplasmanında da biraz Galatasaray sanki zorlanacak gibi geliyor Berk. Kazanmaya tabii ki yakın olan taraf Galatasaray ama Erzurum'un da işte dediğim gibi lige yeni çıkması, yeni oluşum içerisinde olması, taraftarının coşkusunun beklemem biraz daha denge terazisini ortaya doğru getiriyor. Şöyle bir Erzurum kadrosuna da bakıyorum tabii. Eklemeler de var. Orada gördüğünüz işte Ebosele Başakşehir'de forma şansı bulamayıp buraya geldi ki işte diğer tarafta sol bek, sol stoper Muyakiç, onu da Ankaragücü'nden hatırlıyorum. Yine ligimizde Eyüpspor'dan ve Gaziantep'ten hatırlıyorum. Biraz savunması da ağırlıklı bir takım gibi Erzurumspor. Bir yandan işte Kerk orada en büyük umut bağlayacakları oyunculardan bir tanesi olacak. Tecrübeli oyuncu 30 yaşında. Yani tehdit edebilecek oyuncular da var. Zaten usta golcü Eren Tozlu'dan bahsetmeyi unutmayalım, onu da söyleyelim. Ama nasıl olacak? Galatasaray burada %100 baskıyla bütün maça hakim olabilecek mi sorusuna açıkçası ben tam anlamıyla evet öyle olacak diyemiyorum. Kalite farkına rağmen. Ama Galatasaray tabii buradan da bir negatif sonuçla dönerse iyiden iyiye camianın içindeki durum kızışmaya devam edecek gibi görünüyor belki.
1: Ömercan Özmen, peki Beşiktaş tarafında bugün Zalgiris karşılaşması oynanacak ki Zalgiris karşısında Beşiktaş'ta kimler oynayacak merakta ediliyor. Listeye yazılanlar yazılmayanlar muhtemel Beşiktaş tarafına muhtemele de bakarız ama senin önce bir yorumunu alayım. Muhtemel 11'e de öyle dönelim. Beşiktaş Zalgiris maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi playoff maçı ilk ayağında.
0: Şöyle düşünüyorum. Bütün Türk takımlarının olduğu gibi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne çok ihtiyacı var. Krolov'u elemesi, işte ondan önce Mijelan. Bence Mijelan çok zor bir turdu. İlk turda geldi, Beşiktaş'ı eledi. Burada büyük avantaj. Yine Krolov maçı çok gollü de geçmedi. Birer gol attı iki maçta da Beşiktaş ve 1-0 1-0'la kendini playoff potasına atmayı başardı. Avrupa Ligi akşamları her zaman çok özeldir. Bence dediğim gibi Beşiktaş'ın bu sezon özelinde de Avrupa Ligi'ne çok ihtiyacı var. Oradan evet belki işte maç sayısı artacak falan negatif gibi görünüyor ama ben maç sayısının artmasının artık takımlarımızın üzerinde negatif çağrışım yapmasından da çok sıkıldım belki açık konuşmak gerekirse. Burada bir Avrupa sahnesi var ve burada yeni transferlerle beraber Beşiktaş'ın havaya girmesi muhtemel, daha da yüksek motivasyona çıkması muhtemel. Sahanın içinde birçok Avrupa tecrübesi olan yetenekli oyuncusu var. O yüzden bu akşam da Zalgiris maçında ben Beşiktaş'ın kendi evinde coşkulu başlamasını bekliyorum. Bunun hissiyatıyla oynamasını bekliyorum ki işte İtalyano'da biraz kenarda gördüğümüz kadarıyla kısa beraberliğimiz ligimizde en azından kısa tanıdığımız beraberlik açısından o da yüksek enerjili bir teknik adam ve bence hücum futbolu anlamında da cesur bir hoca şu ana kadar Beşiktaş'ta. Tabii ki denge yaptığı zamanlar fazlasıyla da oluyor ama işte o 10 kişi kaldıktan sonraki verdiği reaksiyon çok önemliydi. Orada hissiyat olarak da Beşiktaş'ı hissettiğini düşünüyorum açıkçası İtalyano'nun. Bugüne gelecek olursak tabii Zalgiris Şampiyonlar Ligi elemeleri oynuyordu. Orada hemen bakıyorum Dinamo Zagreb'den toplam 7 gol yiyerek Avrupa Ligi playoff'una Beşiktaş'ın rakibi olarak geldi. Yani 7 gol 2 maçta tabii kulağa biraz çok fazla geliyor ama dikkat etmek lazım. Zalgiris açısından çok detaylı izleyebildiğim, çok detaylı takip ettiğim bir takım değil Zalgiris. Ama şöyle bir kağıt üstüne baktığımız zaman zaten Beşiktaş'ın çok daha üstün kalitede oyuncuların olduğunu görüyoruz. Bu tip karşılaşmalarda şuna inanırım ben. Yani konsantrasyon ve skor ne olursa olsun kesinlikle maçın içine kopmamak çok önemli bir kilit. Çünkü Beşiktaş erken gelen bir golle 1-0 öne geçip sonrasında işte 20 dakika top çevirip işte biraz daha dinlendirmek istediği anlarda bir anda kalesinde bir kontra hücumuyla golü de görebilir. Maç tam tersine de dönebilir. O yüzden Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde bu tür eleme maçları, bu tür maçlar çok fazla konsantrasyon gerektiren maçlardır. Ki sezon başı da olmasından dolayı o konsantrasyonu kolay kaybedebiliyor takımlar. Burada kalitesini gösterecek. Oynadığı oyundan zevk alacak Beşiktaş. Zalgiris'i yenmenin, elemenin en doğru yolu budur. kaleye gitmek

0: gerçekten çekinmeyecek. Bence baskıyı sürekli diri tutmaya çalışmalı. Ve dediğim gibi özellikle kontralara, özellikle duran toplara, bazen taçlara çok fazla konsantre olması gerekiyor. Burada çok büyük iş düşüyor hem teknik ekibe hem de sahanın içindeki oyuncu grubuna diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyeyim, tabii Beşiktaş için bugün bir galibiyet akşamı olmasını hem diliyorum hem de hissediyorum, öyle düşünüyorum realist olarak da. Bugün Beşiktaş kazanacaktır Zalgiris karşısında, deplasmanda da kolay bir maça çıkar umarım. Golleri bulur kendi evinde ve o tarafta da oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş'ın çok daha rahat çıktığı bir karşılaşma olur ve sonra Avrupa Ligi olur diyelim.
1: Beşiktaş'ta Nübel kalede bekleniyor Zalgiris karşısında bu akşam. Mourinho sağ bekteyken Rıdvan'ı sol bekte bekliyoruz. Bu arada Rıdvan için de hayırlı olsun diyelim. Serdal Adalı geçen hafta neredeydi tam hatırlamıyorum ama bir yerde bir programdayken bana sorunuz varsa sorun da artık çıkayım gideyim Rıdvan'ın yanına gideceğiz dedi. Serdal Adalı'nın o sempatik gelen, samimi gelen taraftarın da çok fazla editleyerek kullandığı gülüşleri vardır ya, onlardan birini yaparak sonrasında da Rıdvan'a kız isteyeceğiz dedi. Hayırlı olsun diyelim Rıdvan'a. Bak 11'i bölmemize sebep oldu. Rıdvan'a bu hayırlı olsun deyişimiz. 11'i okurken, muhtemeli okurken Ömercan.
0: Hayırlı uğurlu olsun tabii ki. Allah bir asist yapacaksın diyelim. Amin tamamı neredesin diyelim.
1: Amin öyle diyelim. Diğer tarafta şimdi hatta bulmaya çalışıyorum ama herhalde bulamayacağım. Peki orada bir, küçük bir... evet bulduk peki.
2: Hayırlı işi var ve mesaj atıp duruyor. Eğer bir bana soracağınız başka bir soru varsa onu cevaplayayım. Gideyim Rıdvan'la... Kız isteyeceğim Rıdvan'a.
1: Rıdvan da bana mesaj atıp duruyor dedi. O mesaj atan Rıdvan bugün 11'de olma ihtimali yüksek Rıdvan. Peki zaman zaman böyle küçük detaylarla şenlendirelim yayınlarımızı. Nübel kalede hayırlı olsun diyelim tekrardan. Mourinho sağ bekte, Rıdvan sol bekte dedik. Emirhan Yalo ikilisi stoper tandeminde. Salih Olaytan Orkun üçlüsü orta alandayken. Çerni sağda. Yeni transfer Trossard solda. İleride de oh var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta muhtemel 11 böyle. Ömercan Özmen.
0: Yani şu anda eldeki kadroya baktığımızda en iyi 11 diyebiliriz. Tabii Vlahovic'in de buraya ekleneceğini düşünerek konuşmak gerekiyor. Ama şu anda Beşiktaş'ın en güçlü 11'lerinden bir tanesi olduğu söylenebilir bu sağdaki 11'in. Nübel'in takıma gelip yaptığı katkı, takımın içerisindeki oluşturduğu hava, kendine olan güveni bence çok önemli. Özellikle bu tip maçlarda arkada Nübel gibi bir kaleciniz olduğunda çok daha farklı oynayabiliyorsunuz. Öte yandan şöyle bir genel anlamıyla baktığımızda ben Olaytan'ı hem çok diri fiziki olarak hem çok diri hem de çok formda ve özgüvenli görüyorum. Olaytan bunları yapabilecek bir futbolcu. Zaten bir futbolcu o özgüveni sağladıktan sonra, kendisi adına o özgüveni aldıktan sonra potansiyelini çıkarabiliyor, yukarı tavanına doğru ilerleyebiliyor. Olaytan da şu anda sezon başında bence öyle bir dönem yaşıyor. Hem fiziksel olarak çok hazır olması sahanın içine fark ettiriyor. Hem de o özgüveniyle beraber işte çok da beklemeyeceğimiz, belki teknik kapasitesi düşük bir oyuncu diyebileceğimiz Olaytan'dan çok önemli ince işler de görebiliyoruz. Ve savunma anlamında da Orkun Salih ikilisine çok büyük yardım ettiğini söyleyelim. Ön alan presine de dahil ederek. Öte yandan tabii Orkun ve Salih Beşiktaş'ın bu sezon Türk rotasyonunda takımın liderlerinden olacaklar. Yani bu çok net, orta sahanın liderleri, takımın liderleri. Zaten Orkun takımın kaptanı. Bu iki oyuncunun arasındaki uyumu da beğeniyorum. Yani zaten Salih ilk geldiğinde de seninle muhabbet ederken söylemiştik, ilk maçına çıkmadan önce sanki 15 senedir Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi oynayabilir, öyle tahmin ediyorum demiştik. Keza öyle oldu. Oraya iyi bir ekleme olarak geldi Salih. Orta sahadaki o üçlünün dengesini de açıkçası Beşiktaş'ta beğeniyorum. Yani Salih, Orkun ve Olaytan'ın saha içerisindeki dağılımları, birbirlerinin defolarını kapatma yatkınlıkları bir yapboz gibi. Onu seviyorum. Beşiktaş için de büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Öte yandan solda bir Leandro Trossard ihtimali var bu akşam ki ben de Trossard'ın oynayacağını düşünüyorum. Öte yandan orada bir de tabii Fakıl'ı var. Yani Fakıl da bence açıkçası Trossard gibi bir ismin arkasında zaman zaman da rotasyonda önünde olabilecek bir yetenekli futbolcu olduğunu düşünüyorum. İyi de bize referanslar verdi oynadığı maçlarda. Yani orada evet Trossard çok önemli bir yıldız. Çok ona önemli bir oyun aklı. Gole de asiste de çok yakın bir isim. Ondan hiç şüphe yok ama işte onun daha zaten fiziksel olarak düştüğü, işte Beşiktaş 3 kulvarda giderken yorulduğu veya rotasyona gittiği anlarda bence Fakıl'ı da çok önemli bir orada opsiyon olacak. Zaman zaman belki oyunu değiştirmek istediğinde İtalyano, Vincenzo İtalyano'nun sahaya atabileceği, zaman zaman Trossard'da da oynatabileceği oyunculardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Bu akşam da yine iştahlı, yine bence önde Oh'la beraber baskı kurmaya çalışan, Mourinho'nun ekstra koşularını kovalayan, işte orta sahadaki o dengeyle beraber Terni'nin de biraz formu yükseldi. Onu da söyleyeyim. Çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Onun da orada yapacağı istasyonlar, atacağı koşularla beraber Beşiktaş'ın kazanacağı bir akşam olacağını düşünüyorum.
1: Trabzonspor'a geçeceğim hızlıca. Trabzonspor tarafında da aynı saatlerde farklı bir heyecan var. Ferencvaros maçı, iki temsilcimize de başarılar dileyelim. Salah ilk 11'de maça çıkacak gibi duruyor dünkü açıklamalardan yola çıkarsak. Bunun yanında diğer kaynaklardan gelen bilgiler de böyle, onu aktaralım. Onu ana kalede bekleniyor Trabzonspor'da temsilcimizde. Pina sağ bekte, Cabral sol bekte beklenirken Cenk Vivu ikilisi stoper tandeminde bekleniyor aynı şekilde. Bouchouari ve Melih'i orta alanda göreceğiz. Önlerinde Malinovski, sağda Salah, solda Saviolo ve ileri uçta da Onaçu bekleniyor Trabzonspor'da temsilcimizde. Ferencvaros karşısında bu 11'le mevcut Trabzonspor'un haliyle Kasımpaşa maçı performansını da görerek neler eklersin, neler söylersin bu tur için?
0: Tabii Zalgiris'e göre belki de biraz daha yüksek kalibrede bir rakip diyebiliriz Ferencvaros için. Buraya gelirken de yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin de rakibi olan Gornik-Zagre'yi eleyerek geldiler ve artık playoff turundalar. Son düzlükteler onlar da. Trabzonspor'un 11'ine baktığımda bu sezon için tüm Trabzonluların, tüm Trabzonspor taraftarlarının heyecanlandığı hissiyatını alabiliyorum. Daha bence bu kadroda değişiklikler de olacaktır. Sakat isimler de var zaten. İşte bunlardan bir tanesi Focarelli mesela. Ama genel anlamıyla sahaya baktığımda kaliteli ayaklar görebiliyorum. Mesela işte hem Cabral hem Pina gibi isimlerin çizgiden vereceği katkı, zaman zaman kesinlikle işte Pina'nın ceza sahasına yapacağı koşular, oradaki mesela enerji hissedilebiliyor. Bu çok önemli kenarlarda. Ki Muhammed Salah ilk 11'de başlaması bekleniyor. Orada oyun olgunluğuyla, ayak kalitesiyle, sahanın içerisindeki işte diğer koşucu oyuncular, biraz daha genç oyunculara yapacağı saha içi liderlikle bambaşka bir şey de izletebilir diye düşünüyorum. Yani Salah orada gerçekten çok yetenekli bir ayak olacak ki Pina ile beraber birçok hücum anlamında birçok savunmayı yıpratacaklarını düşünüyorum. Diğer taraftan Malinovski de bekleniyor. Malinovski de yine Salah gibi benzer şeyleri söyleyebileceğimiz bir oyuncu. 33 yaşında, tecrübeli bir isim ve önemli bir nasıl desem Avrupa'da ayaklardan bir tanesiydi. Artık kariyerinin sonlarına doğru Trabzonspor'da o da oyun içi liderlerden biri olacak. Melih'in ve Bouchouari'nin yan yana oynaması bekleniyor. Bence orada Melih Kabasakal Bouchouari ile beraber biraz denge sağlayabilir. Yani Melih'in temposu yüksek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve savunma anlamında da işte hem Malinovski hem Bouchouari biraz orada dengesizlik oluyor iki oyuncunun. Melih'in orada biraz daha koşu mesafelerini kapattığı, işte rakibi ısırma anlamında, rakiple beraber koşma ve oradaki dengeyi sağlama anlamında yararlı olacağını düşünüyorum bu akşam. Diğer tarafta tabii solda Saviolo, en önde de usta golcü Paolo Onuachu. Güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Yeni transfer Cenk'in de ilk maçı olacak, hemen kontrol ederim yanılmıyorsam tabii hazırlık maçları dışında, evet. Sanırım öyle. Andre Onana da diğer tecrübe kalede. Yani şu kadroya baktığımda bu turu geçmemesi için hiçbir sebep yok. İlk maçın yine evde oynanması çok büyük bir avantaj. Trabzonspor taraftarını bilmiyorum, tribün doluluk oranlarına bakmadım ama herhalde Avrupa Ligi maçında da, playoff maçında da Trabzonspor tribünleri dolacaktır diye tahmin ediyorum. O konuda bilgi olmasa da. O atmosferle beraber sahanın içinde kestirebildiğim, şöyle bir düşündüğümde, o keyfi alarak işte Muhammed Salah'ın ilk 11'de olmasıyla beraber, orada geçen seneden iyi oynayan oyuncuların olmasıyla beraber, hem keyifli, oynanan oyundan keyif alan bir Trabzonspor, hem de umuyorum ki galibiyete yürüyen bir Trabzonspor göreceğiz.
1: Fenerbahçe gündemine döneceğim. Fenerbahçe gündemi tabii biraz daha Lyon gündemiyle geri planda kaldığı için. Yarın değil belki ama cumartesi günkü maç beklendiği için, Konyaspor maçı hazırlıkları sürdüğü için biraz daha sakin tarafta kaldı. Galatasaray'da Batrakov'u, Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi playoff turunu, zira Trabzonspor'da da şimdi konuştuğumuz gibi bunları konuşmuşken, ama Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı dediğimiz yerde çok da haksız sayılmayız. Fransa'ya bıraktı ama biraz da dezavantajlı şekilde bıraktı haliyle. Buradaki beraber beraberlik çok da istenmeyen bir beraberlik. Orada da hali hazırda 1-0-0 bile maçı uzatmıştı.

0: atacak mesela baktığında en kötü senaryoda beraberlik anlamındaki ya da gol kısırlığı anlamındaki en kötü senaryoda ama bunu istemezdi kimse. Çarşamba günü 22'de oynanacak karşılaşma, 26 Ağustos Çarşamba gelecek hafta içi ve bu karşılaşma öncesinde senin düşünceni merak ediyorum. Turu nasıl yorumluyorsun onu merak ediyorum. Sonrasında Fenerbahçe'nin Konya maçına da geçeceğim. Son kısma yakın.
1: Şöyle tabii, Fenerbahçe evinde oynadığı Lyon maçına zaten maçın ilk yarısında seninle beraberdik. Beraber izledik, yorumladık evet. Maçı. Bence ilk yarısı çok kötü diyebileceğimiz bir ilk yarı değildi Fenerbahçe adına ama eksikler vardı. Temponun düştüğü anlar vardı. İkinci yarı çok daha kötüydü Fenerbahçe için. Açıkçası içeride oynanan bir maçta ben de birbirli skordan farklı bir skor bekledim. Ve istedim ama bunu Fenerbahçe başaramadı. İsmail Kartal'ın tabii eleştirdiği bir dönemdeyiz fazlasıyla. Özellikle sosyal medyada çok çok fazla eleştiri dozunu aşan durumlar görüyorum ama yani hepimizin bir buradan bunu insani olarak söylüyorum tabii ki, bir vazife görüyorum üstüme içimi rahatlatmak için. Hepimizin biraz durup düşünmesi, biraz vicdanen tartıya koyması gerekiyor bazı durumları. Artık operasyonel bir duruma dönmeye başlıyor çünkü bazı şeyler ama tabii İsmail Kartal'ın da teknik anlamda, iletişim anlamında eleştirilmesi gereken noktaları her zaman eleştirmemiz gerekiyor. İşte Asensio ile ilgili yaşadığı problem veya işte yaşadığı iddia edilen problem bir türlü orada ya doğru iletişimde çözülemiyor. Çünkü bu eleştirilere bir cevap vermek lazım. Bu cevabı ne kulüp veriyor, ne hoca veriyor, ne Asensio veriyor ki zaten Asensio'nun vermesi doğru olmaz. O yüzden orada o süreç yürüyüp gidiyor Fenerbahçe'de. Bir Kerem problemi var, formsuz bir Kerem olduğu için Kerem problemi diyorum. Maçın ilk yarısında da çok kez yorum gelmişti, hatırlayacaksın. Her zaman dedim yani işte bir gole ihtiyacı var, biraz daha sabredilmesi lazım. Oyun için evet ben de kötü olduğunu düşünüyorum ama Kerem bir türlü o sıçramayı yapamıyor. O eski Kerem'i veya çıkış yaptığı dönemki Kerem'i göremiyoruz. Pres anlamında da Fenerbahçe'ye yüksek katkı vermediği bir dönemde Kerem Aktürkoğlu. Onun bence pozisyonuyla ilgili bir soru işareti olabilir ikinci maça doğru giderken. Çünkü Nene çok enerjik girdi oyuna ki ya klasik bir kanat oyuncusundan farklı bir oyuncu. O da zaman zaman Fenerbahçe'nin taraftarını beğenmediği oyunculardan biri ama net bir klasik kanat oyuncusundan çok alanları görebilen ve yüksek seviyede koşu kalitesi olan kalenin içine doğru yaklaşabilen bir oyuncu orada belki tercih olabilir diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin Lyon deplasmandaki işini açıkçası çok da kolay görmüyorum ben bu maçı izledikten sonra. Çok uzun yıllar oldu Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyeli Fenerbahçe ve zaten her fırsatta da bunun en büyük hedef olduğu konusunda açıklamalar geliyor yetkililerden, İsmail Kartal'dan. Bunun sağlanması lazım öyle veya böyle. Bu oyunu güçlendirmek lazım. Olimpik Lyon'u ilk maçta gördük, izledik. Şimdi evlerine gidiyoruz ama çok da farklı bir oyun oynayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Benzer bir oyun oynayacaklardır. Belki biraz daha işte ev sahibi olmanın getirdiği yüksek motivasyonla belki biraz daha fazla kalemize yakın topla oynamak isteyecekler ama Lyon'da bu. Elindeki oyuncu havuzu belli, oyuncu profilleri belli. O yüzden oraya gittiğinde Fenerbahçe kesinlikle bir çözüm bulmuş olarak gitmeli. Kesinlikle bir birlik beraberlik içinde takım olmuş şekilde gitmeli. Şu anki görüntü pek öyle değil. Greenwood yine gol attı. Kaliteli oynadı. Çok çok güzel bir gol attı ama işte hep söylüyoruz kaleye yakın olmalı, kaleye yakın olmalı. Biraz kaleye yakın olunca bunları yapan bir oyuncu. Onun kullanımı, zaman zaman derin oyun kurucu bulamaması Fenerbahçe'nin. Hem Kante hem Gündüz'ü ikilisiyle beraber o derinde bir türlü topu çıkaramaması Greenwood'u gerilere kadar götüren durumlardan biri. Belki buraya bir çözüm üretilmesi gerekiyor ki işte İsmail Yüksek var. O da çok derin oyun kurucu, oynayabilen bir oyuncu değil. Belki orada işte Levent Mercan gibi ayağı temiz, orta saha özelliklerine hakim bir oyuncu tercih edilerek sol bekte oradaki topu çıkarma, oyun kurma anlamındaki problemde bir artı sağlanabilir diye düşünüyorum ama çok kolay bir Lyon deplasmanı olmayacak. Bu net görünen şey. Gönül ister ki Fenerbahçe kesinlikle orada turu atlasın, turu geçsin. Ama zor görünüyor şu an için, dengede görünüyor. Biraz anlara kalmış gibi görünüyor. Senin dediğin gibi uzatmalara giden bir maç da izleyebiliriz. O zaman bambaşka bir süreç devreye girmiş olacak tabii ama umuyorum ki içimden gelen dilediğim şey Fenerbahçe'nin bu playoff turunu geçmesi, Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Ama dediğim gibi real ve gerçekten de bana söylüyor ki bu maç hiç kolay geçmeyecek. Uzatmaya da gidebilecek bir maç. Maalesef Hüsran'da yaşayabileceğimizi hissettiren bir oyunda vardı. Özellikle Lyon maçının ikinci yarısında.
0: İkinci yarının başlangıcı esasında pek de öyle değildi ama sonrası senin evet. dediğin yere getirdi konuyu. Doğru diyorsun. Ama tabii, Fenerbahçe'deki geçen yıl Fenerbahçe'de geçen yılki problemi düşündüğümde hep bunu konuştuk zaten. İlk 20 dakikadaki Fenerbahçe'yi çok beğendim. İşte ilk 40 dakikada evet. Fenerbahçe bir şeyler yapmak istedi ama sonrası neden yok? İlk yarıdaki Fenerbahçe iyiydi, ikinci yarı neden kötüydü gibi. Ya da Mourinho'yla Tedesco'dan da önceye dönelim. Bir yarı var, bir yarı yok. İlk yarılarda geriye düşen, ikinci yarılarda maçı çeviren, avans veren Fenerbahçe. İşte gibi gibi birçok manşetler atılırdı, yorumlar yapılırdı. Hatırla lütfen. Bunları konuşurduk spor medyasında. Yani spor medyasında evet, şimdi taraftarlar olarak bunları konuşuyoruz.
1: Şunu da söyleyebiliriz bence. Bak çok özür dilerim. Sesin kesildi.
0: Şimdi buyurun. Onun da ilerisine geçemeyen bir Fenerbahçe an itibariyle. Tabii erken daha bunu söylemek için belki ama durum böyle.
1: Ya oyunun görüntüsü senin dediğin gibi. Yani geçmişte konuştuğumuz o problemlerin devamı varmış gibi görünüyor. Geçmişte konuştuğumuz problemlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin üretme problemiydi. Daha olan da savunmaları, rakip savunmaları geçememe, yüklenip gol bulamama veya senin dediğin gibi işte maça çok yüksek başlayıp sonradan düşme problemleri. Bunlar bence hala devam ediyor. Bunu çözmek için elindeki oyunculardan en önemlisi Asensio. Bir diğeri Greenwood. Bu iki oyuncuyu birlikte değerlendirdiğinde farklı bir şey de ortaya çıkabilir. Yani o yüzden Lyon'un kalesine gittiğimizde de orayı açıp açamayacağımız şüphesi çok kafamda var. Çünkü Gençler Birliği maçını da canlı izledim Fenerbahçe için. Yani orada şimdi diyelim ki Lyon maç gidiyor, dakika 70 ve maç 0-0 devam ediyor. Çok özür dilerim. Yani Lyon'un turu geçeceği bir durumda. Lyon kalesini koruyor. Fenerbahçe bu kilidi açabilir mi, açamaz mı? Burada da çok büyük şüphelerim var açıkçası. Bunu bir türlü çözemiyor. Bu sezon senin dediğin gibi ikinci yarı çok yüksekten başlayan bir Fenerbahçe vardı ki ilk yarı biterken şunu söylemiştik. Yani bir an önce beraberlik bulunması lazım, yoksa Lyon'un çok istediği bir duruma gidecek maç. Çünkü şunu görüyordum da o zaman onu söyledim. Lyon geriye doğru yaslanacak. Fenerbahçe o kilidi açamayacak. Lyon zaten bir geçiş kontra takımı. Önde yakaladığı zaman ikiyi bulursa bu sefer tur hiç zora girecek. Neredeyse imkansa doğru gidecek diye düşünmüştüm. O yüzden bir erken gol, bir reaksiyon gerekiyor demiştim. Allah'tan o reaksiyon geldi. Şimdi de işte söylediğim durum, deplasmanda o gol arayışımız bilmiyorum neden karşılık bulabilecek. Yüksek başlamamız lazım ama bir yandan da senin söylediğin gibi o yüksekliği dengeli şekilde devam ettirmemiz lazım. Yani bu hurra sürekli 90 dakika pres yapmak gibi bir şey değil. Zaten hiçbir takım 90 dakika hurra koşamaz. Ama o konsantrasyonu, o mental yüksekliği rakibe hissettirmek lazım. Zaman zaman ikinci bölgede karşılamak lazım ama ikili mücadelelerde o omuzu koymak lazım. Zaman zaman işte geride evet hazırlık maçı pası yapmak lazım ama ön tarafta da o paslar yapılırken hareket etmek lazım. Yani her ihtimalde, her durumda rakibi onu hissettirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe taraftarının maçı izlerken sahanın içindeki o 11'den top çevirirken de, ikinci bölgede karşılarken de, dinlenme yaparken de sahanın içerisine o sertliği, yüksekliği ve o enerjiyi alması gerekiyor ki rakip takım da buna göre o enerjiyi hissetsin. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki kadro çok kaliteli. Yani Skriniar ve Ake'den bahsediyoruz. İnanılmaz tecrübeli iki tane stoperden bahsediyoruz. İşte ön tarafta Greenwood'dan, çok golcü Talisca'dan, Gendouzi, Kante orta sahası. Yani birçok Avrupa takımının elinde olmayan kalitede oyunculardan bahsediyoruz. Lukaku'yu buraya ekledik. Asensio gibi bir usta var. Bir şekilde İsmail Kartal'ın bu harman içerisinde doğru olanı, doğru oyunu, doğru isimleri bulması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin dediğin gibi hani 20 dakikalarda, 30 dakikalarda veya işte 10 dakikalarda sınırlı olmaması lazım. O özgüvenle, o kalitesinin farkında olarak bir şekilde 90 dakikayı oynaması gerekiyor. Çünkü özellikle bu tip arenalarda oynadığınız bir 20 dakikanın, bir 30 dakikanın hiçbir önemi kalmayabiliyor. Çünkü maç çok uzun metrajlı. Bizim ligimizden daha da fazla top oyunda kalabiliyor. Bu da bambaşka bir şey. Ki sezon başı fiziksel olarak çok da iyi olmadığınız bir dönem. O yüzden umuyorum ki Fenerbahçe Lyon deplasmanında da tüm bu söylediklerimin paralelinde çok iyi bir oyun oynayarak galibiyet alır.
0: Peki Fenerbahçe'de Konya maçı öncesinde neler söylersin bununla beraber? Belki onu da hafta sonu yaklaştığı için konuşmak gerekir. 21.30'da Konya ile karşılaşacak Fenerbahçe. Kendi evinde karşılaşacak. Bu defa herhalde geçen haftadan da sen yakından takip ettin, Ankara'da yaşayan bir gazeteci olarak. Geçen haftadan da ders almış bir Fenerbahçe göreceğiz gibi gelmiyor değil. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Ya evet, tabii ki de ders alması lazım. Çünkü Konya Spor'da biraz şöyle kadrosuna baktığım zaman Gençler Birliği'nin oyununa yakın bir oyun kurgulayabilir diye düşünüyorum ama Konyaspor'un kadrosu biraz daha tecrübeli Süper Lig anlamında Gençler Birliği'nden, özellikle hücumcular anlamında. O yüzden burada bir ders alınması kesinlikle gerekiyor. İşte muhtemelen 11'de şu anda önümde açık. Fenerbahçe'de hem Levent'in hem de Nene'nin tabii ki rotasyon beklentisi de olduğu için 11'de olduğu görünüyor ama ben kesinlikle şunu düşünüyorum. Levent Mercan bu tip maçlarda, yani Fenerbahçe'nin 3. bölgede çok zaman geçirmesi ihtimali olan, zaman zaman işte o geriden oyun kurarken ki yardım gereken durumlarda o profilde olan bir oyuncu, kesinlikle sahada olmalı. Yani Brown'un hücum performansı açıkçası benim hiç beğendiğim bir hücum performansı değil. Tabii ki orada bir savunma dengesi de gerekiyor ama zaten Gendouzi, Kante gibi iki oyuncuyla oynuyorsunuz. Bazen risk almak gerekiyor. Levent Mercan'ın da enerjisi yüksek bir oyuncu olduğunu unutmadan, bilmiyorum, bence gerekli bir eklemeydi. Konya karşısında zor bir maç oynayacak Fenerbahçe. İçeride olması bir avantaj Fenerbahçe adına, onu söyleyebiliriz. Tabii burada rotasyon oyuncularının nasıl performans göstereceği de kritik olacak. Yarım bir rotasyon gibi şu anda muhtemel 11 önümdeki ama işte Nene mesela oyuna girdikten sonra kattığı enerji çok yüksek seviyedeydi. Onun 11'de başladığında neler yapacağı, formayı almaya çalışacak çünkü formsuz bir Kerem var. Burada bir pozitif katabilir Fenerbahçe'ye. Onun dışında yine işte İsmail Gendouzi orta sahası görünüyor ama İsmail zaten bu takımda oynadığı zaman belli şeyleri iyi seviyede yapıyor. Yani bu takımın bir direkt oyuncusu diyebilirsiniz. Yani orada rotasyonda sürekli Kante ile Gendouzi ile yer değiştirecek ama onun da sırtı dönük top almak, derinden oyun kurmak gibi meziyetlerin çok yüksek seviyede değil. Bu problem yaratabilecek durumlardan birisi Fenerbahçe'de. Ama Konyaspor'a dönüp baktığımızda yani çok kompakt olabilecek iyi bir kontra takımı da görebiliyorum bir yandan. Hem de dediğim gibi tecrübeler de var. İşte Kramer çok güçlü, fizikli, ön tarafta iyi bir forvet. Muleka yıllardır biliyoruz hepimiz, Deniz çok iyi bir sol ayak, duran top tehdidi. İşte Gonçalves var ki Gonçalves de yeni daha çok oynamaya başlayacak bu sezon ve bence iyi bir katkı verecek diye düşünüyorum teknik kapasitesiyle Konyaspor'a. Masuaku eklemesi oldu, onu hatırlatalım. Orada da yine bir tecrübeli, Süper Lig tecrübesi olan ekleme. Yevtovic ve Melik görünüyor orta sahada. Çok sert bence. Diri bir orta saha ikilisi burada gördüğümüz Konyaspor adına. İşte oradaki İsmail Gendouzi, Asensio üçlüsü burada sert bir kayayla mücadele etmiş olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin kim oynarsa oynasın sahada, Konyaspor maçında da biraz kavga etmesi gerekecek. Muriç'i çok fazla övmüştüm, hatırlayacaksın, Lyon'un ilk maçını izlerken. Topsuz oyunda da bence önemli katkı verdiğini düşünüyorum. Biraz da burada Fenerbahçe'nin ön tarafta kavga edecek bir oyuncu ihtiyacı var.
0: Ben Muriç konusunda sana katılmıyorum. Sana katılmıyordum, katılmıyorum da. Tabii.
1: Olabilir tabii ki farklı düşünceler ama ben oyuna katkısı anlamında Vedat Muriç'in ilk yarıda gösterdiği performansı özellikle beğenmiştim. Yani orada biraz alanlar açacak, biraz topu indirmesi, saklaması beklenen bir oyuncu ve ceza sahası içinde de doğru zamanda doğru yerde olup o golü atacak oyuncu lazım gibi geliyor bana Fenerbahçe'ye. Vedat Muriç'in o anlamda katkısını önemli bulmuştum, iyi bulmuştum. Bu iyi bir Lukaku ile beraber çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilir. Bunu net olarak söyleyelim. O zaman da mesela tekrar bağlantımız olur, konuşuruz. Orada Lukaku'nun rakip oyuncularla girdiği mücadelelerde topu alamasa da topa çıkması, oradaki topun düşeceği yerlerde pres yapması veya sırtına rakibi alması Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularının arkadan gelip hücuma katılması anlamına geliyor bence. O yüzden böyle bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Burada da o ihtiyacı hissedecektir. Çoğunlukla Konyaspor yarı sahasına geçecek gibi geliyor maç. Ama Fenerbahçe'nin tabii bu Avrupa maçından önce burada puan kaybetmesini içeride evinde pek beklemiyorum. O bambaşka bir duruma getirir aslına bakarsan birçok şeyi. Özellikle İsmail Kartal bu kadar eleştirilirken sezon başında çok negatif bir hava oluşabilir Fenerbahçe adına. Bence hiçbir şeyin bu kadar negatif olmaması gerekiyor sezon başı anlamında. Ama maalesef tabii bizim özellikle ligimizde Türk takımlarımız bunları çok yaşıyor. Favori olarak Fenerbahçe'yi görüyorum ama dediğim gibi Gençler Birliği maçını da izlediğim için Fenerbahçe'nin ki Konyaspor'un da biraz daha Gençler Birliği'nden tecrübe anlamında belki biraz da böyle bir ayak kalitesi anlamında bir tık üstü olduğunu düşündüğünden zor bir maç geçecek ama Fenerbahçe kazanacak diyebilirim.
0: Peki. Teşekkür edeceğim Ömercan ama öncesinde şöyle çok konuştuğumuz bir konu vardı Salah'la ilgili. Forma konusu, hatırlar mısın?

0: Kahire'ye, Salah forma konusu yani Salah'ın formadan orada para beklediği, pay beklediği, evet. Öyle söyleyeyim. Bak direkt para beklediği dedim. Öyle bir dedim, pay da demedim senin. Yani hatırlatmaya çalışırken evet, öyle şaşırdım ki hatırlamamana. Ömercan ondan dolayı büyük ihtimalle. Salah etkisi Kahire'ye, estağfurullah. Salah etkisi Kahire'ye taşındı haberi var. Bunun yanında 10 numaralı bordo mavili formasıyla, böyle bir formayla Kahire'deki tarihi Han El Halili çarşısı, burayı da şöyle özetleyeyim, yani bir 700 yıllık 800 yıllık bir çarşıdır, belki bizim kapalı çarşı gibi düşünün. Kapalı çarşının girişinde sağında solunda hani böyle belki bir zat göze sokarak satılmaz ama bazı formalarında imitasyonu satılır ya, muhtemelen öyle de olabilir ya da bilmiyorum, orijinal de olabilir. Buradan oraya gitti mi kısa sürede, orada satılan formalardan da pay istiyordu çünkü Salah tarafı, bilmiyorum ama şimdi fiyata bakınca 400 ile 500 Mısır Cüneyhi diye geçiyor para birimi. Orada da aşağı yukarı 470 liralık Türk lirasına tekabül ediyor. Onun karşılığı oluyor. Bu fiyatlara satıldığını görüyorum. Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bir görüntülü haberde bunu görüyorum. Onu aktarayım. Salah formaları orada da çok ilgi görüyormuş. Yani onu da şöyle bir haberin detaylarından görebiliyorum.
1: Müthiş bir şey tabii bu. Yani Muhammed Salah geldiğinde de konuşmuştuk. Tüm dünyada zaten tanınan bir global bir futbolcu. Özellikle tabii Müslüman coğrafyalarında çok sevilen, belki de dünyanın en büyük Müslüman oyuncularından bir tanesinden bahsettiğimiz için çok fazla aranan, takip edilen bir oyuncu. O yüzden bence bu tür renkli görüntüleri sıkça göreceğiz. Muhammed Salah formalı, Trabzonspor formalı çocuklar çok çok farklı ülkelerden, İngiltere'den de dahil olmak üzere, Avrupa'dan da dahil olmak üzere. Burada Trabzonspor'un tabii bir futbolcu transferinin dışında bir markada transfer ettiğini görmüş oluyoruz. Bu da Trabzon'u adına sevindirici. Hele bir de işte Muhammed Salah o saha içerisindeki katkıyı versin, Trabzonspor biraz daha bir seviye daha yukarı taşımayı başarsın. O zaman herhalde kral olur Trabzonspor'da da diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ömercan, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
1: Çok teşekkür ederim Berk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir nebze böyle bir öksürük oldu. Onun için de ayrıca özürümü dileyim sizlerden. Saha 11'de demiş. Sahada 11 oyuncu var demiş. 4-4-2'de Kerem Greenwood daha az heyecan yapıp yükü azaltırsa daha iyi oynayacaklar. Fenerbahçe taraftarı sadece Kerem'i suçluyor demiş. Sahada 11 oyuncu var demiş. Selamlar, saygılar güzel insanlar. Ben Sefaköy'den satılmış. Bugün her ne kadar izlemeyecek olsam da sonucunu merak ediyorum. Başarılar diliyorum demiş takımımıza. Beşiktaş'ıma teşekkürler. Allah'a emanet olun demiş. Selamlar Sefaköy'e. Berk Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe taraftarları olarak kendi teknik direktörümüze yatırım yapalım. Değerini düşürmeyelim demiş. Mustafa Bey ben demiş. Peki. Berk Müdürüm, Sinop sahilinden selamlar. Seni tatilde dinlemek çok güzel demiş. Peki. Teşekkür ediyorum. Sinop'a selamlar. Sağ ol, var ol Yaşar abi. Abisi, şu an bizim bildiğimiz Erzurumspor daha mı, Erzurumspor'dan mı bahsediyorsunuz? Ömercan öyle bir anlatıyor ki sanki Liverpool'la eşleşmişler gibi diyor. Çorum'a da aynı şeyleri söylüyordunuz 2 hafta önce mesela, muhtemelen bu düşüncedeyseniz. Ama Çorum'da da mesela sanki Liverpool'la karşılaşmış, sanki Atletico Madrid'le karşılaşmış da berabere kalıyor gibi bir Galatasaray gördük yani. Yani örneklerden çok da yürümeyin. Böyle ön yargılı ya da ön yargı değil tabii bu ama ön tahminlerle işi oralara taşımaya çalışmayın bence yani. İşte sanki Erzurum Şampiyonlar Ligi takımı gibi ya, ama işte iş oraya geliyor neticesinde. İşin 3 sonuçlu sonuca baktığında, neticesine baktığında, 3 sonuçlu oyunun o son kısmına baktığında, skora baktığında, beraberliği aldığında çok da fark olmuyor yani sizin dediğiniz Liverpool maçından ya da işte Liverpool maçı değil belki tabii ama Atletico Madrid maçından. Hüseyin Mecit, Berkser kardeşim, ben bir Galatasaraylı olarak bugün Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyorum. İbrahim Yavuz'a da çok selamlarımı söyle. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim bizi hep sizin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki varsın Berk kardeşim demiş. Hüseyin Mecit'e teşekkürler, sağ olsun, var olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Ve gelen mesajlara şöyle hızlıca bakmaya devam ettiğim anlarda. Sevgili Berk, İsmail Kartal'ın gülüşüne taktın ama Asensio'nun ismini duyar duymaz önce bir dişlerini sıkıyor. 2 kere üst üste dikkat edersen bu da var.

0: Projeye büyük baskı var, kaldıramayacak. Erdoğan Akman ben diyor. Bunu böyle yorumlamış. Peki. Ben de programın sonuna geldim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde maç önü gibi de düşünebildiğimiz o bölümde, o yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Orada konuklarımızla hem Trabzonspor'un Ferencvaros maçını hem de Beşiktaş'ın Zalgiris maçı önünü konuşacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
1: Merhabalar herkese, kazandıran saatlere hoş geldiniz. İşin birazcık da iddia tarafını konuşacağımız bir saat dilimine geldik. Rahmi Şehirlioğlu ile birlikte yapacağız bunu. Rahmicim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Efe abi, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Temsilcilerimizin karşılaşmaları başta. Çok güzel maçlar var. Bütün tahtalarımız hazır. 1-0-2 platformunun tahtaları bizi bayağı güzel yönlendiriyor. Ben de çok merak ediyorum. Sabah seninle YouTube kanalında da beraberdik ama gün içinde bakalım ne tür değişiklikler oldu. İlginç seçimler de var maçlarla ilgili. Hatta İngiltere tahtasında sen yanlış mı yaptın diye düşündüm. Yok, daha sonra sen olabilir falan dedin. Zalgiris Kaunas'ın birinci olduğu tahta hangisiydi?
2: Yok, bir değil, İngiliz tahtasında dördüncü sırada.
1: Dördüncü sırada. Bu tahtaların hepsinden örnekler vereceğiz, detaylar vereceğiz. Tabii ki tahtalar bize olayın bir kısmını gösteriyor. Oradan bir şey anlıyoruz. Bazı bilgilerimizi destekliyor. Hepsini beraber bugün Rahmi ile beraber yapacağız. 212-273-1010'da soru ve görüşlerinizi göndereceğiniz WhatsApp hattı. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum. Radyo Gol'ün müdavim dinleyicileri de çok katkı veriyorlar. Hakikaten zihin açıcı mesajlar geliyor. Gelin bugün hep beraber maçları çözelim. Sen de bir anket açmışsın hatta bizim kulüplerde. Ona da bakıyorum gelişmelere. Hangi maçla başlayalım? Beşiktaş maçıyla başlayalım istersen.
2: Tabii ki abi, güzel olur.
1: Beşiktaş'a oran dahi açılmamış durumda. İki temsilcimizin de maçı aynı saatte başlayacak. Beşiktaş'a Zalgiris Kaunas karşısında oran dahi açılmadı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz da nasıl kazanacağını tahmin etmemiz gereken bir maç. 2.5 üst alt açık durumda. Orada 1.33 2.5 üst, 2.63 2.5 alta verilen oran. Yani burada bu üstü Beşiktaş tek başına yapacakmış gibi bir görüntü var. Genel hatlarıyla gel bir klasik bahisleri değerlendirelim. 1-0-2 alt üst veya mevcut koşullarda 1 ve ne var mı yok muyu biraz değerlendirerek başlayalım. Beşiktaş güzel başladı sezona. Umut veriyor. İtalyano'yla herkes çok beğendi Beşiktaş'ı. Coşkusunu, enerjisini. Gol yemedi şu ana kadar. Bugün de böyle gol yer mi yemez mi sanki bulmamız gereken bir maç değil mi?
2: Evet abi, ama yani öyle bir durum ki yani oranlara baktığımızda az önce söylediğin gibi üstte 1.33 oran veriyor. KG Van oranı 2.50 ama yani tek başına Beşiktaş'ın üst yapacağı bir maç gibi geliyor. İtalyano'nun yani savunma organizasyonu öyle bir oturdu ki Beşiktaş'ta. Beşiktaş gol yemiyor. Evet. Ve bu konuda gerçekten çok yerinde bir savunma organizasyonu yapıyor. İtalyan'ın bunu çok hızlı bir şekilde açıladı takıma Efe abi.
1: Aynen öyle. Topu kazanma süresi çok düştü. Beşiktaş'ın hücum pres ve o açıdan da rakipleri kalesine yaklaştırmıyor. İtalyano'nun zaten en büyük artılarından biri Fiorentina ve Bologna ile beraber Avrupa kupalarındaki başarısı, özellikle de ön elemelerdeki başarısı. Gerçekten de döndüm baktım, orada da böyle özellikle eleme turlarını, playoffları çok fazla böyle 1-0-2-0'lık sonuçlarla alıp geçmiş. Yani İtalyano'dan böyle çok aşırı göze hoş gelen bir oyundansa böyle sağlam futbolla net galibiyetler bekleyebiliriz. Beşiktaş gol yemeyecek gibi bir görüntü var. Buradan yola çıkarak bir ve yok mu güzel, yoksa handikaplı Beşiktaş mı güzel, iki handikap? Şimdi 1.33'lük 2.5 üstün görüntüsü de böyle 2-0 3-0 sanki bitecekmiş gibi bu maç. Yani normalde Beşiktaş'ın oran dahi verilmediği durumda eğer 1.25 gibi 1.20 gibi bir üst açılsaydı o zaman böyle 4-5'e gider diyebilirdik oranlardan, oranların dilini okumak gerekirse. Bu da böyle sanki bir 2-0'ı 3-0'ı işaret ediyor gibi.
2: Efe abi, aslında şöyle, bu oranın yani KG Yok'un veya Beşiktaş'ın bu kadar ağır favori olmasının nedenlerinden biri de Kaunas Zalgiris'in eleme turunda çok böyle acı bir ders aldık, aldılar aslında. Yani 5-0, yani Hırvatistan'da toplamda 7-1 Dinamo Zagreb'e aldıkları o mağlubiyet var.
1: Evet.
2: Bu ciddi bir skor tabii ki. Evlerinde evet gol buldular ama çok zor, inanılmaz bir atmosferde karşı oynayacaklar ki ben maç sonunda teknik direktör Sop için inanılmaz bir atmosfere geldik, inanılmaz bir taraftar baskısı vardı sözlerini söyleyeceğini şimdiden gözümün önüne gelebiliyor. Sevgili Baran Karadeli'nin Beşiktaş her iki yarıda gol atar tercihi vardı, 1.51'de oranın şu anda 1.49'da olduğunu görüyorum. Oo. Bu tercih de bana ideal geliyor. Her iki yarıda Beşiktaş'ın golü ki ilk yarıda Beşiktaş'ın gol atmasını bekliyoruz, eğer maçın üste gitmesini bekliyorsak. Handikaplı Beşiktaş

0: Galibiyeti, ki burada da iki handikapı falan karşımıza almamız gerekiyor ki değerli bir orana gelsin. 1.85'lere gelsin. Maç sonu
1: Evet.
0: 1 ve 2.5'ün oranı yok. Bu anlamda senin bugün verdiğin maç sonu 1 ve kargo yok da ideal bir oran.
1: O da bayağı bir düştü. Tabii
0: Çok
1: Beşiktaş
0: düştü.
1: gol yemeyince 1 ve yokun oranı da yani çok düşük.
0: Çok düştü.
1: 1.50'lerde falan sanki.
0: Onun oranı biraz daha düştü galiba abi. Hemen ben şimdi sana

0: 1 ve yok 1.43 ise, yani Beşiktaş'ın gol yemeden kazanma ihtimali bu kadar yüksekse, herhalde 2-3 farkı anlaşılır görünüyor. Tahtalar ne demek abi, açıklar mısınız, ne anlama geliyor demiş bir dinleyicimiz ki en doğru adama soracağız. Bu tahtaları bizim için her gün hazırlayan 1-0-2 platformu için. Nedir abi tahtalar? Biraz şöyle bir kısa bir bilgi verebilir misin?
1: Tabii kısaca bilgi vermek gerekirse tahtalarda biz Avrupa, Asya, Amerika, İngiltere, Türkiye, Balkan coğrafyasındaki eğilimleri görmüş oluyoruz. Yani Balkanlarda en çok hangi maçlar oynanmış? ABD'de en çok hangi maçlar oynanmış? Bizim düşündüğümüz maçlara oradaki coğrafya nasıl eğilmiş? Bunlara bakıyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ve ülkelerde, hatta bölgelerde nasıl yoğunlandığını görmüş oluyoruz. Türkiye tahtasında tabii ki Beşiktaş maçı var. Efe abi, o da hemen şöyle son güncel duruma
0: Ne
1: bakıyorum.
0: girmiş? Türkiye'de
1: Beşinci
0: ne
1: sırada.
0: girmiş?
1: Beşinci sırada
0: 5.
1: ilk yarı bir tercihe girmiş.
0: İlk
1: Beşinci
0: yarı
1: sırada
0: bir.
1: ilk yarı bir tercihe girmiş. Şimdi liste yeni çektiğim için Efe abi, ve 11. sırada şu anda ilk 30 dakika gol olur oranını görüyorum şu anda. 11. sırada tabii biz ilk 10'u yayınlıyoruz ama ben dedim, tamamını görebildiğim için tahtaların şu anda 10. sırada ilk 10
0: Evet, bu
1: dakika
0: da
1: gol
0: güzel
1: olduğunu
0: olabilir
1: görüyorum. 30
0: gerçekten.
1: dakika. Evet.
0: İlk 30 dakika gol olura 1.50
1: 1.50.
0: veriyor. İlk
1: Evet.
0: 25 dakika gol olura 1.75 veriyor. İlk 20 dakika gol olura 1.2 veriyor. Tabii bu golün Beşiktaş'tan gelme ihtimali çok yüksek. Evet, Zalgiris Kaunas'ı çok fazla tanımıyoruz belki ama biz özellikle iddia severler ön elemelerde çok sık rastlarız. Genelde de zaten ön elemelerden ileriye gidemeyen bir takım. Kendi ülkesinde şampiyon olduğu için devamlı buralarda yer alıyor ya da çoğunlukla olduğu için. Ama gerçekten kalite farkı çok net ortaya çıkıyor. Özellikle deplasmanda Beşiktaş gibi kaliteli takımlar karşısında. Dinamo Zagreb işte 5-0 gibi bir kazandı. Beşiktaş'ın da böyle sanki bir yerde artık böyle 1-0 2-0'lardansa birazcık daha böyle bir Beşiktaş gümbür gümbür geliyor dedirten bir galibiyete ihtiyacı var. Özellikle de Vlahovic'in gelmesiyle beraber bugün ne kadar süre alır bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle o oyuncunun da bence bir golünü izleyeceğiz. İlk 11 başlar mı başlamaz mı? Tabii ona göre bahis almak gerekir ama Beşiktaş'ın böyle her iki yarıda da golü gerçekten mantıklı. Tek başına Beşiktaş 2,5-3,5 üst yapacaksa bunların bir golün yani ilk 20 dakikada gelme ihtimali yüksek. Sanki buralara gidip bir şeyler bulunabilir. İlk 15 dakika gol olur 2.50. İlk 10 dakika gol olur 3.75. Çünkü Zalgiris Kaunas şey yapamıyor. Baskı karşısında çok fazla oyuncular dayanamıyor. Mesela Dinamo Zagreb maçında ilk golü ne zaman yemiş? Bir ona bir bakmak istedim. O bize bir referans olabilir. 31. dakikada yemiş. Tam da sınırda gitmiş gördün mü?
1: Evet.
0: 30 dakika direnmişler. 33'te durum 2-0 olmuş. Artık ya ilk yarı 1 ve 1,5 üst yüksek oran için ya da ilk yarı ilk 20 dakika bir gol gibi seçimler mantıklı olabilir. Tabii oran bulmak kolay değil bu karşılaşmaya. Yani Beşiktaş'ın şutlarına falan da gideriz diye düşündüm ama 21'den başlıyor. Onun da oranı 1.50 gibiydi yani en düşük oran. Takım şutlarında Beşiktaş'ın
1: Barem
0: 1.21
1: yüksek.
0: artı 1.30'a düşmüş. 23 artı 1.78. Evet ben 20'nin üzerine çıkacağını bekliyorum Beşiktaş'ın ama duruma göre yani 2-0 3-0 olursa da bir anda maç belki bu şutlar gelmeyebilir.
1: Ama
0: Oranı
1: işte bayağı şut
0: beğenmedim yani
1: bekleniyor
0: baremi ve
1: aslında
0: oranı
1: Efe abi.
0: beğenmedim.
1: Yani bayağı şut bekleniyor aslında. Çünkü Zalgiris'in kale vuruşlarını 11'den açmışlar mesela. 11 kale vuruşu
0: Evet.
1: Zalgiris'te 1.45 oranında. Yani tabii ki savunma
0: Of of
1: yapacak
0: of.
1: tamamen.
0: O
1: Yani
0: da
1: Dinamo
0: değişmiş
1: Zagreb
0: bayağı.
1: maçında yaşadıkları ciddi savunma zafiyetleri vardı. Savunma yapacak burada ama yani Beşiktaş'ın o hücum, agresif hücumuna ne kadar dayanabilirler? Açıkçası benim de kafamda soru işareti var. Yani en değerli oran Beşiktaş'ın nasıl kazanacağını bulacaksak herhalde her iki yarı Beşiktaş'ın golü veya handikaplı Beşiktaş
0: Evet.
1: galibiyeti 1.85 gibi oran ideal gibi gözüküyor benim gözümde Efe abi.
0: Bakalım dinleyicilerimizden Beşiktaş yorumları nelermiş. Emrah Bey çat diye gelmiş gene.

0: Ama Beşiktaş'la ilgili bir yorumda bulunmamış. Bankocu Tilki bugün banko iki maçım var demiş. Trabzon iki gol atar. Beşiktaş ilk yarı bir buçuk üst olur. Beşiktaş ilk yarı bir buçuk üst sanki o klasik anlamdaki bahislerden en mantıklısı gibi gözüküyor. Yani ilk 20 dakika, ilk 30 dakika bu kadar düşükse oran 1.50. İlk yarı 2-0 önde kapatması beklenebilir. Takım bahislerine baktığımda büyük ihtimalle çok fazla rağbet görmediği için bir tane seçenek bence cazip kalmış. O da takım faulleri ve Beşiktaş'ın faulleri. Çünkü çok düşük bir baremden açılmış. Yani 11'den başlıyor 1.50. 13'te 2.10. Yani Beşiktaş Zalgiris'e kendi evinde çok fazla faul yapar mı diye düşünmeyin. Çünkü Beşiktaş'ın oyun anlayışı hücum pres üzerine topu bir an evvel geri kazanmak üzerine kurulduğu için bu aşamada faul yapabiliyor Beşiktaş. 13 faul 2-10, 15 faul 1'e 3. Eyüp maçında 20 faul yapmıştı Beşiktaş. Bunu da hatırlatalım. Toplama da gidebilirsiniz. Yani toplam 28 1'e 2. Çünkü Zalgiris'te Beşiktaş'tan daha fazla faul yapabilir. Evet yani bu seçenekler klasiklerde çok az oran olduğu için kayda değer. Bunlara bakıyoruz ve oran barem kıyaslaması yapıldığında takım faulleri biraz böyle göz ardı edildiği için cazip kalmış. Bunu da aktarayım. Kolay gelsin Beşiktaş 1 ve 4.5 alt bence abi demiş. Yani Zalgiris'in gol atamadığı senaryosundan yola çıkarsak Beşiktaş'ın kaç gol atacağını bekliyoruz diye düşündüğümüzde 4.5 alt bile duruma göre riskli olabilir. Bu Beşiktaş'tan dolayı değil, biraz Zalgiris'ten dolayı olabilir. Yani Zalgiris gerçekten dağılabiliyor. Beşiktaş İtalyano ile böyle çok 2-0, 3-0'lık, 1-0'lık maçlar olacak ama arada bir tane de bence böyle farklı da kazanacağı maçlardan biri olacak. O bu olabilir. O yüzden 1 ve 4.5 alt bile biraz soru işaretlerim var o konuda da.
1: 1.41 oranı var 1 ve 4.5 altın. Tabii
0: Çok az
1: Beşiktaş'ın şu
0: yani.
1: anda hani gol yememe rekoru gibi bir durum gidiyor ya şu anda. Hani o da
0: Evet.
1: bunlarda stres ileride belki yaratabilir Efe abi. Zamanında Fenerbahçe'de olmuştu bu 6 maçlık 7 maçlık bir gol yememe rekoru vardı. Kaleci İnan şu anda hatırlamıyorum ama bilerek gol yediğini maç sonrası açıklamıştı. Bu takımda büyük bir stres yarattı.
0: Ha.
1: Soyunma odasına giriyoruz. Hep hadi gol yemeden devam edelim. Bu takımda stres yaratıyordu. Savunmada stres yaratıyordu. Bilerek bu golü yediğimi belirtmek istiyorum diye söylemişti. Şimdi bir seri var Beşiktaş'ta tabii. İlla ki gol yiyecek ama ne zaman? Umarım bu maçta olmaz.
0: Dediğin gibi esasında o çok enteresan bir durum. Sonuçta Beşiktaş gol yememeye değil gol atmaya kafa yorması gereken bir takım. Bu anlamsız derecede bir baskı oluşturuyorsa yiyelim de kurtulalım diyebilir. Bir de her ne olursa olsun tabii Zalgiris bunun için uygun bir takım değil.
1: Evet.
0: Beşiktaş büyük ihtimalle Zalgiris'i çok fazla kalesine yaklaştırmayacak. Hatta bunu nereden anlayabiliriz? Takım şutları kaçtan açılmış Zalgiris'in? 2-3 falandır herhalde isabetliler. Takım isabetli şut Zalgiris 3 artıdan açılmış. Bu bile bence çok yüksek. Bu bile bence çok yüksek.
1: Ki o da 1.70. Hani
0: O da
1: 1.45 bile değil
0: 1.70
1: yani.
0: yani.
1: Evet.
0: Yani 3 artı çok yüksek. Ben 2'den falan açılır diye bekliyordum. Bakalım burada biraz oran bulmak kolay değil. Fehmi ne demiş bakayım Beşiktaş'a? Abi iyi yayınlar. İlk yarı 1 ve 1.5 alt. Klasik Beşiktaş az gollü galibiyeti. 2.97 oran. Az gol atıyor zaten. Yüksek orandan denenmez mi demiş. Zalgiris tarafından bakıldığında biraz riskli geliyor bana bu Fehmi. Yani Zalgiris dağılabilir. Beşiktaş'ta da şimdi Vlahovic falan gelip Oh'un kaçırdıklarını atarsa bir anda 3-4 olabilir bu maç. Yani ilk yarı 1 ve 1.5 alt da bana biraz riskli görünüyor açıkçası. Geçelim Trabzonspor maçına. Orada belki biraz daha cazip oranlar var. Trabzon'da maç sonu bir oynamış Emrah Bey. İlk yarı Trabzonspor, ilk yarı gol. Beşiktaş her iki yarıda da gol. Tun maçı üst diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. İsmini yazmamış ama yazarsanız isminiz de belirtmiş oluruz. Tun maçı araya şöyle çok hafif girip çıkalım Trabzon maçından evvel. Yeri geldiği için söylüyorum ki Emrah Bey'in kuponunda da 2.5 üst var Leh Poznan Tun maçında. Yani hatta bir tane daha listede KG var ve 2.5 üst var. Akşamın en gollü maçlarından biri bu olacakmış gibi gözüküyor değil mi Rahmi?
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Leipzig'den yani inanılmaz başladı bu sezona gerçekten. Frederiksen yani öyle bir dönemden geçiyorlar ki istikrarlı bir şekilde başlıyor. Tüm kulvarlarda da gayet iyi gidiyorlar. Bir önceki Avrupa Ligi eleme turunda da Klaksvig'i farklı skorlarla geçti. Toplamda 6-0'dı yanlış hatırlamıyorsam. Tunda işte o yeni teknik direktör yani istikrarsız başladı biraz. Biraz böyle takıma çok yapboz gibi fazlasıyla biraz oynadı. Yani gol ortalaması tüm maçlarında 4.8. Efe abi yani 7 maçta 4.8 evet. Gol ortalaması korkunç bir şey. Leipzig'den 8 gol attı.
0: Son iki lig maçında 10 gol yedi Tun. Evet, düşün Vikingur'dan yani, bile 3 gol yedi yani abi kesinlikle. Bir evvelki tur.
1: Ya ben maçın üste gideceğini düşünüyorum. Ev sahibinin en az 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibinin evet. Atacağı 3 gol hatta biraz çılgınca olabilir ama 4 gol bile beni şaşırtmayacak bu maçta Efe abi. Tamamen Ev sahibi tarafındayım.
0: Evet, Leipzig'den çok daha kaliteli bir takım. Onu da ön elemelerde gördük. Birçok yabancı oyuncusu var. Yani Tun'un tecrübesiz olduğunu da görüyoruz Avrupa kupalarında. Gerçekten tek başına ev sahibi ekip 3 gol atsa şaşırmam. Tun da karşılık verecektir. Klasik bir İsviçre Ligi temsilcisi. İlk yarı var denenebilir. İlk yarı Tun sürpriz bir golle öne geçip daha sonra 3 yerse şaşırmam. Hakikaten ilk yarı KG var, maç sonu KG, ikinci yarı KG var, her iki yarıda da KG var gibi seçimler veya 3.5 üst değerlendirilebilir. Evet, Dostlar Kulübü'nden sorular geliyor. Bizim 1-0-2 platformunun WhatsApp gruplarından Yusuf Bey, Yusuf Göksel Bey. Benfica her iki yarıda da gol atara ne der acaba Efe abi? Sorma ihtimalim var mı demiş Fehmi'ye. Ben de bunu sana sorayım. Benfica'nın her iki yarıdaki golü de mantıklı mı sence? Tartıştık sanki bunu da yayında. Benfica'ya oran açılmış bu arada. Aarhus'la karşılaşıyor. Aarhus da bir peri masalı yapmış takımlardan biri. Ama Avrupa kupalarında tecrübesizliğinin de kurbanı oldu diyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Sabaha elendiler. 4 yediler Azerbaycan deplasmanında. Benfica'da benzer bir tarife uygular mı sence? Her iki yarıda da gol mantıklı mı?
1: Abi ben Benfica'nın maçı en az iki farklı kazanacağını düşünüyorum. Ama işte bu her iki yarıda mı olur? Yoksa işte ikinci yarı mı çıkıp atar bütün golleri? Ama Aarhus karşısında ben Benfica'nın handikap yapmasını bekliyorum.
0: Benfica'nın da oranı 1-0, 1.1 gibi falan, 1.10 gibi bir oranı vardı. Şimdi oran da açılmamış durumda. O yüzden her iki yarıda da gol atar Benfica. Ya Benfica bazen ilk yarıdan fişi çekebiliyor. Böyle bir
1: tamamen
0: şeyler yapabiliyor.
1: İstediğine bağlı gerçekten öyle.
0: Kesinlikle. Evet, Trabzonspor maçına geçelim. Onlarla da ilgili sorulara şöyle bir bakarak geleyim. Genelde Trabzonspor galibiyeti bekleyenler var. Trabzonspor galibiyetini tahtalarda da çok üst sıralarda görüyoruz. Trabzonspor da ilk iç saha maçına çıkıyor. Çok önemli transferler yaptılar. Tabii Salah başta, adeta bütün bir anda gözler Trabzonspor'a çevrildi. Hatta Kasımpaşa maçında yani Salah oyuna girene kadar adeta maç yani böyle herkes bir an evvel Salah'ın girmesini bekledi. Çok da ilginç bir durum. Onu hafta sonu yayınlarında konuşmuştuk. Bazen böyle çok flash transfer yapan takımlarda beklenti o kadar yükseliyor ki takımlar bazen böyle sürpriz puan kayıplarıyla başlayabiliyorlar. Trabzon'da ligde böyle oldu. Performans anlamında da bazı sorunları ortaya çıktı Trabzonspor'un. Tam hazır görünmediler sezona. Ama ilk iç saha maçı, hatta Fatih Tekke'nin de ilk Avrupa maçıymış teknik direktör olarak. Ferencvaros çok tecrübeli bir takım. Belki kadro kalitesi olarak birçok Süper Lig takımının gerisinde olsa da devamlı Avrupa kupalarında yer almanın avantajını kullanıyor. Mesela bu sezon her maç gol attı Avrupa Kupalarında. Geçen sezon bir maç gol atamamış.

0: Ferencvaros bu Avrupa tecrübesini gol atarak gösteriyor. Beşiktaş maçı ne kadar 1 ve yoka yakınsa bu maçta o kadar 1 ve vara yakın gibi gözüktü gözüme ilk. Bu doğrultuda sen ne dersin? Trabzonspor galibiyeti riskli mi sence? Alternatifleri nelerdir? Bunları sorayım.
1: Evet abi, aslında az önce çok güzel açıkladın Fatih Tekke. Yani bu sezon biraz daha bence özgüveni yüksek bir şekilde takımın başında. İlk saha resmi maç ki Muhammed Salah son maçta 30 dakika oyuna girdi ama yani çok fazla sayıda, yani sahada 60 dakika kalan oyunculardan daha fazla gol pozisyonuna girdi. 28 tane orta açtı. Bayağı da bir beğeni topladı. Bu maçta da ilk 11'de olacaktır. Ama ben bu maçı biraz Ferencvaros tarafından okuyorum abi. Yani fizik gücü çok yüksek. Zorlayıcı bir rakip. Beklenmedik sürprizler yapabiliyor. Bunlara imza atabiliyor ki. Geçtiğimiz sezon Ludogorets ilk maçta 2-0 Ludogorets'te yenilmişti. İkinci maç 3 gol atarak turu almıştı. Bu sezon da Avrupa Kupalarına aslında gayet iyi başladılar. Ben çok iyi bir savunma yapmasını bekliyorum. Evet, Trabzon'da çok ciddi bir baskı olacaktır. Beklenti çok yüksek olacaktır. Ben 2.5 alt tercihinden yanayım. 1.95'lik bir ona var. Belki umuyorum ki Trabzonspor'un böyle 2-0 falan kazandığı bir maç olur ama benim beklentim alt olacak bu müsabakada.
0: Alt mı? Şimdi bir kere Trabzonspor'un boş geçmeyeceğini varsayabiliriz. Yani geçen sezon son Gençler Birliği maçında iç sahada gol atamamıştı. Avni Aker'de de son geçen sezon 17 maçın 11'inde gol yedi Trabzonspor. Bu da ilginç bir data bence. Bir şekilde iç sahada, yani 11 maçta gol yemesi de biraz şaşırdım görünce. Trabzonspor bu kadar şaşalı transferler, ilk resmi maç, dolu tribünler, kapalı gişe, Salah, genelde böyle flash transferler ilk iç saha maçında gol veya goller bulmaya çok adaydır. Ya Trabzonspor bir gol cepte, çok büyük ihtimalle de iki gol atar diye düşünüyorsak, Ferencvaros'ta ki Trabzonspor'un da bence savunma anlamında bazı soru işaretleri var. Ben bu maçın karşılıklı gollerle 2.5 üste giden bir maç olacağını düşünüyorum. Hatta 1 ile birleştireyim mi, birleştirmemi konusunda da kararsız kaldım. Bir 2-2 riski de olabilir. Ama KG var özellikle ve üst. Çok mantıklı geldi ama sen biraz muhalefet ettin Ferencvaros'tan kaynaklı.
1: Abi aslında kalecisinden kaynaklı. Evet, 35 yaşında bir kalecileri var. Libus. PES takımının altyapısından almışlardı. 12-13 yıldır takımın şu anda Ferencvaros takımında ve takımın kaptanı aynı zamanda. 1.90 boyunda böyle gayet yapılı bir kaleci. Gününde olduğu zaman enteresan işler çıkartabiliyor. Nerelerden ne toplar çıkardı. Çoğu maçını izlemiştim Ferencvaros'un. Kaleciye birazcık burada biraz daha güvenli maçısı ve Ferencvaros'un savunma olarak çok iyi hazırlandığını düşünüyorum bu müsabaka özelinde ben.
0: Peki Ali, Trabzonspor maçında biraz daha devam edeceğiz. Sorular, görüşler de gelmeye başlıyor. Onlara da hepsine bakacağız. Ama çok ufak bir reklam aramız geldi. Aramızı verelim. Trabzon maçı ile ilgili bir takım bahislerinde aklıma yatan bir seçim oldu. Oran barem riskine baktığımızda. Çok kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
6: Bak- Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha

0: daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
6: Evet, Trabzonspor Ferencvaros maçını konuşmaya devam ediyoruz. Bir tahtalara bir bakalım. Bakalım ne oynanmış, bilgisayar skorları vesaire. Rahmi.
7: Hemen ileteyim. Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada Trabzonspor galibiyeti yer alıyor. Beşiktaş maçı içinde ilk yarı bir tercihinin 5. sırada olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda Türkiye'de 6. sırada Trabzonspor Ferencvaros maçının KG var tercihini de görüyorum. Efe abi. Şöyle ilerliyorum. Evet. Asya tahtasında Beşiktaş Zagris bakımında KG var tercihi var. Bunu biraz bugünkü öğlen yayında da tartışmıştık. Trabzonspor Ferencvaros 2.5 tercihi Asya tahtasında 6. sırada yer alıyor. Şöyle hızlıca bakıyorum. Balkan tahtası ki biraz ilgimizi de çekiyor bu tahta. Beşiktaş maçı 2.5 tercihiyle 4. sırada. Trabzonspor Ferencvaros maçı KG var tercihiyle 6. sırada yer alıyor. Sevgili Efe Uysal.
6: Balkan tahtası bizim yaklaşık 4-5 senedir bu tahtaları değerlendiriyoruz. Çok ilgimizi çeken tahtalardan biri. Bazen çok garip maçlar oluyor. Radyo Gol'de de tabii 1-0-2 platformunun tahtalarını paylaşıyoruz. Balkan tahtası bize gerçekten bir şey söylüyor. Mesela burada 2.5 üst çıkması demek, ben bu 3 golü Beşiktaş'ın atmasını bekliyorum. Dolayısıyla orada 2.5 üst çıktıysa 1.33'ten şey yapmak yerine, genel 2.5 üste gitmek yerine takım 2.5 üstüne gitmek daha mantıklı geliyor bana. 1.54'müş o da. Yani burada 3 gol çıkacaksa bunların Beşiktaş'tan gelme ihtimali çok çok yüksek. Birçok tahtada da gerçi VAR girmiş. Ona biraz şaşırdım. Hani VAR'ın bu kadar girmesi, ama o da hani bir yerde yiyecek Beşiktaş golü. Belki farkı belki açtıktan öyle, sonra evet. bir gol yer mi yemez mi düşünüyor. Trabzon'un bilgisayar skorlarını bir daha söyler misin?
7: Hemen bilgisayar skorlarını da ileteyim her iki müsabaka için. Şöyle geleyim. Beşiktaş Zalgiris maçı için 1-0'daki platformun algoritması 2-0. Bilgisayar 3-0. Zlatna 2-1 demiş.
6: Zlatna bir kılçık attıysa bak, orada da mesela biz bu şeyi Zlatna'da VAR çıkmasını bir uyarı işareti olarak alırız. Orada VAR çıktı mı bir dikkat. Zlatna genelde sürprizleri bilen bir algoritma, enteresan biçimde. VAR da bir sürpriz sonuçta bu maçta. Evet, o yüzden dikkate alınabilir.
7: Trabzonspor Ferencvaros maçı içinde 1-0 algoritması 3-0, bilgisayar 1-0, Zlatna'da 2-1 demiş. Üç ayrı bilgisayar algoritmasının sonucu bu.
6: Trabzonspor'un bu karşılaşmayı gerçekten ben de kazanmasını bekliyorum. KG var ve 2.5 üstün oranı ve 2.5 üste verilen oran 1.64. KG var ve 2.5 üstün oranı 2.04. Oran bazında değerli olduğu için buralara gidilebilir. Biraz da esasında hafif bir çekiniyorum yine de, ama ya bu kadar gürültü çıkardıktan sonra diyelim, Trabzonspor tırnak içinde bu kadar önemli transferler. Ya hepimiz Trabzonspor'un maçlarını iple çekiyor hale geldik. Yani bugün Salah'ı izlemek çok önemli bir durum. O yüzden bu ilk iç saha maçı çok kıymetli. Fatih Tekke'nin ilk Avrupa maçı. Yani bu maçı Trabzonspor kazanamazsa dünyanın sonu değil tabii. Gider orada da telafi edebilir. Ayrı bir durum olabilir falan, ama moral anlamında çok değiştirir durumu. Yani burada bir güzel bir galibiyetle de başlarsan, ki Kasımpaşa maçındaki puan kaybı bir başarısız bir sonuç oldu en nihayetinde. ona bir tepki verecektir. Trabzonspor'un 16 şutunu da bu oran olarak beğendim. Kasımpaşa maçında Trabzon'un şutlarını önermiştim. Yanıldım. Onu da belirteyim. Ama
7: Efe abi şey ne dersin? Trabzon kazanır ve 4.5 alt 1.92. Evet, kombin alıyoruz, farkındayız.
6: Girmem.
7: Hatta maç sonu 3.5 alt 2.38.
6: Ben abi
7: Trabzon'un kazanmasını bekliyorsun.
6: Ben Ferencvaros'un golünü kafamda kurguladım ya. Ferencvaros bugün tamam, boş geçmeyeceğini düşünüyorum.
7: Tamam.
6: O yüzden iki takımın da gol atmasını beklediğimden her türlü alt kombinasyonları bana riskli gelir.
7: Tamam.
6: Çünkü ben iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Trabzonspor'un da kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorsam, 3 golü cebimize koyduysak artık 1-2 gol riskli olabilir. 16 şutu da şöyle beğendim. Hatta 18'i de bu sefer değerlendirebilirim. Evet, Kasımpaşa maçında Trabzonspor kaç, 14'te mi kaldı? Belki daha bile az atmış olabilir. Şöyle hemen bir bakayım. Ama o maçın 13 şut atmış.
7: Evet.
6: Ya Trabzon deplasmanda Kasımpaşa'ya 13 şut atan Trabzonspor bence Ferencvaros'a evinde 16 şut ve üzerine çıkacaktır. 18'i bile zorlayabilir. Çünkü burada Trabzonspor öne geçse bile avantajlı bir skor için saldırmaya devam edecek. Ferencvaros'un da golünü bekliyorsam belki geri çevirmek için de maçı Trabzonspor çok daha saldırgan oynayacak. Artı genelde takımlar iç sahada deplasmana göre çok daha fazla hücum istatistikleri yakalarlar. İlk resmi maç iç sahada. Ben 16 şutu ve 18 şutu çok çok beğendim. Galiba Trabzon maçı ile ilgili bir numaralı alternatifim bu olacak. Bakalım onlarda bir değişiklikler var mı? Takım şut 18-2-0-5. Bakın burada da Ferencvaros'un kale vuruşu 9'dan başlıyor. Buna da gidebiliriz. 10 kale vuruş 1.73. İlla şuttan da olmak zorunda değil. Ferencvaros'un ya 10 kale vuruşu ya Trabzonspor'un 16 kale vuruşu. Yayında beni Ferencvaros'un 10 kale vuruşunu ikna etti Fehmi. Ama ben her ikisinin de olmasını bekliyorum. Trabzon'un 16 şutu.
7: Bu maçtan sonra Efe abi pazar günü iç sahada Başakşehir'de karşılaşacak. Pazar günü ardından da Ferencvaros deplasmanına gidecekler.
6: Abi ilk resmi maç evinde.
7: Evet.
6: Düşünsene yani, sen Salah'ı izlemeye geliyorsun. Bu kadar önemli transferler olmuş. O diğer orta sahadaki oyuncu da takıma alışınca Malinovski. Tabii Trabzonspor'un biraz orta sahası geçen sezona göre değişti ama yani iç sahada yeni oyuncular bir de taraftarı önünde ilk maç kendini göstermek için ekstra oynarlar. Avrupa maçı. Bakalım. Umarım Trabzonspor galip gelir. Ama bu alternatifler bana güzel görünüyor. Özellikle Trabzonspor'un 16 şutu ve kale vuruşu. Evet, genelde şöyle kuponlara baktığımızda Trabzonspor galibiyete ağırlıklı kuponlar görebiliyoruz. 7 isabetli şuta sormuş bir dinleyicimiz. Trabzonspor için ve genel anlamda isabetli şutlar artık çok riskli. Yani direkten dönenler sayılmıyor, bloklananlar sayılmıyor. 7 isabetli şut Trabzon 2.43. Zaten orandan da belli ne kadar zor olduğu. Bence bunlara gitmek bu baremden doğru değil Rahmi.
7: Belki toplama gidilebilir orada.
6: Evet. Peki, bunları çok konuştuk. Birkaç tane de daha maçı konuşalım. Kayrat Almaty iddia severlerin sevdiği bir takım geçen seneden beri. Özellikle de iç saha avantajını iyi kullanan bir takım. Son maç iç saha avantajını iyi kullanamadı ve kendi evinde kaybedip elendi. Avrupa Ligi'ne gitti. Levski Sofya'ya. Ama o maçta orijinal stadında oynamamış, bir konser nedeniyle Almaty o maçı Türkistan Arena'da oynamış. Şimdi o gerçek stadında oynayacak ve gerçekten o stad, hep tribünlerin kaleye sahasına yaklaşık olması, mesafesi, böyle bir tuhaf bir şekli, hatta sana şöyle söyleyeyim, bildiğim kadarıyla o statın böyle bir boyutlarında da bir tuhaflık var. Bak şimdi öyle bir şey de hatırlıyorum. Çok ilginç bu saat.

0: gelen Avrupa takımları son iki sezonda ilk yarılarda gol dahi atamamışlar. Levski Sofia'yı da öyle yönelmiştim ama meğerse başka statta oynuyormuş. O ayrıntıyı o kadar maç arasında kaçırmışım. Şimdi Kayrat'ı bildiğimiz Kayrat olarak ve bildiğimiz uzak deplasman muhabbetine çekebiliriz bu maçı. Levski Sofia enteresandır. Maçın favorisi. Hiç katılmıyorum. Hoş Levski Sofia'yı bir önceki tur beğendim. Maçlarını izledim. Özür dilerim. Anderlet'in. Ama Almaty'nin bugün Kayrat Almaty'nin yani galip geleceğini veyahut da o gelen takımın zorlanacağı senaryonun üzerinde kafamda seçimlerimi vurguladım. Aynı zamanda da Kayrat Almaty'nin iç saha maçları tahtalarındaki durum da bizi çok yönlendirdi. Bir şey var mı Almaty Anderlet maçı ile ilgili ve tabii ki görüşünü alalım.
1: Abi yani aslında Anderlet'i ben Hammarby maçında 2.90 dakikada izledim. Gerçekten inanılmaz şanslılardı. Anderlet'te sorunlar var. Onlar da biraz böyle Göteborg gibi finansal küçülmeye gittiler. O finansal küçülmeden kaynaklı Anderlet'in sadece artık ismi hafızalarımızda kazınmış durumda. Çok kısır bir maç geçmesini bekliyorum. Kayrat'ın da bir adım önde olduğunu düşünüyorum abi. Kısa ve öz bir açıklama yaparsam bu şekilde giderim ben.
0: Ben de ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğini. Kayrat'ın iç saha maçlarında Metin'le beraber çok kovalıyorduk. Benzer şeyi seçimi burada da yapabiliriz. Çok büyük ihtimalle ilk yarının 0-0 biteceğini düşünüyorum bu maçta. Kayrat Almaty maçında. 2,5 altın oranı 1,52. İkinci yarı daha fazla gol olur seçimi. Özellikle deplasman ekibinin ilk yarı gol bulamayabileceğinden dolayı çok çok mantıklı. Hangi yarıda daha fazla gol olur? İkinci yarı 2,06 veriyor. 17 dakika sonra bu maç başlayacak. Ona da bir şey oynamayı düşünenler ikinci yarı daha çok gol olur. Ben önermiş olayım. Onun dışında seninle şöyle bir sen bir ben yapalım güvendiğimiz
1: Tamam.
0: maçlara. Biraz da fazla maç konuşuruz. Sen bir tane güvendiğin maçı söyle, ben bir tane güvendiğim maçı söyleyeyim. Böyle devam edelim yolumuza.
1: Bugün saat 21'de Vikingur Reykjavik Banja Luka, Borac Banja Luka maçı var Efe abi. Yani bu maç da benim bugün radarıma girdi ve dergide yer verdiğim müsabakalardan biri. Yani deplasman ekibinden başlarsak Banja Luka, yani Avrupa kupalarında deplasmanlarda yani gerçekten çok tıkanan, zorlanan ve istediğini alamayan bir takım ki İzlanda ekibi Vikingur deplasmana gidecekler. Sahanın zemini, durumu tamamen onların aleyhine bir durum. Yani Vikingur özellikle iç sahada çok agresif ve ön alan baskısı ve başlayan bir takım ki İzlanda takımlarının genelde kimyası budur. O yüzden İzlanda liglerinde çok fazla gol görürüz. Bunun nedeni takımların genel olarak ofansif bir oyun sekmesi ve tamamen ön alan baskısıyla agresif bir oyun sergilemesinden kaynaklanıyor. Savunmaya çok fazla önem vermiyorlar ama Banja Luka'nın Vikingur'un bu kanat organizasyonlarına ve agresif sert oyununa kontrataklarla karşılık veremeyeceğini düşünüyorum. İlk dakikalardan itibaren de rakip yarı sahada ben Vikingur'un Banja Luka yarı ceza sahasında ciddi anlamda zorluklar çıkaracağını düşünüyorum. Topla oynamayı da çok seviyorlar bu arada. Zaten amaçları tamamen o. İlk dakikadan itibaren rakip yarı sahada baskı yaparak topa sahip olarak oralarda tehlikeli denemeler yapmak. Muazzam bir galibiyet serisi de var Reykjavik'in. İç saha ligi de iyi. Yani moralliler de. Ben en az 2 gol atmasını bekliyorum Vikingur'un. Banja Luka gol atabilir mi? Yani burada birazcık soru işaretim var ama atsalar da maksimum bir gol atarlar. Ama Vikingur'un sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 2.5 üst. Vikingur taraf 1.5 üst gibi seçimleri ben ön planda tutuyorum bu müsabakada. 21'de başlıyor müsabaka.
0: Süper. Ben de Jalbi-Salzburg maçında Salzburg galibiyetini düşünüyorum.
1: Çok iyi.
0: Jalbi'nin geçen sezon işte peri masalı yaratan takımlardan biri. Ama boyunun ölçüsünü bence Avrupa kupalarında aldı.

0: Salzburg'da böyle bir iki sezon Şampiyonlar Ligi'nde katılmasına rağmen gruplarda, lig aşamasında çok başarılı olamamıştı ama Salzburg öyle enteresan bir takımdır. Böyle 3-4 senede bir, son yıllarda 2-3 senede bir böyle bir pik yapıyor. Sonra bütün oyuncularını dağıtıyor. Yetiştirici bir kulüp. Ardından da böyle bir duraklama dönemine geçiyor. Sonra tekrar yükseliyor falan. Şu anda sanki böyle istim üstünde bir Salzburg var. Jalbi de deneyimsizliğini bu maçta da çekebilir diye düşünüyorum. Ben Salzburg'un handikaplı kazanacağını düşünüyorum hatta. Maçı ilk maçtan işi bitirecek gibi geliyor. 1.63 düz Salzburg galibiyetine verilen oran. Ama 1-0 falan da bitmez bence bu maç. Bu nedenle benim de bugün maç sonucu anlamında ön plana çıkartmak istediğim maç Salzburg maçı. 3.5 üstlük 3 maç hangisi olur sizce demiş. İki tane maç belirledik kafamızda. Bir tanesini senin zaten Tun maçı.
1: Evet,
0: Değil mi? 3.5 üst
1: Leopold'dan Tun.
0: denince.
1: Evet.
0: Ve Kızıl Yıldız Victoria Pilsen maçı. Kızıl Yıldız'ın başına Riera geçti. Zaten kadro kalitesi bakıldığında iç sahada kolay kolay boş geçmeyen bir takım Kızıl Yıldız. Yeni hoca ilk maç evinde goller bulabileceğine inanıyorum. Pilsen de Avrupa kupalarında çok deneyimli ve gol atıyor. O yüzden o maç karşılıklı gollerle üste gitmesini bekliyordum. Bu tip beklenti içinde olduğumuz maçlarda 3.5 üst çok rahatlıkla denenir. Levski Sofia Tun ve şey maçı bu maçlar uygun olacaktır Kızıl Yıldız maçı. Onun dışında böyle gollü geçmeye ya da üçüncü bir maçın var mı? Yoksa iki tane de kalmakta yarar var mı? Yeterli
1: Ya
0: mi?
1: iki tane kalmakta bence yarar var ama Braga-Avusturya-Viyana maçı beni çok düşündürdü. Dün dergiye yazdım, çıkardım, yazdım, çıkardım. O da nedenim şu aslında Efe abi. Ben Avusturya-Viyana'nın oyununu ve kompakt oyununu gerçekten beğendim. Burada Braga'dan da aslında beklentilerim var ama Braga'da şöyle bir durum söz konusu oldu. Biraz araştırma yaptım. Ne yazık ki yeterli veri kaynağına ulaşamadım. Geçtiğimiz hafta Braga'da bir 6-7 oyuncu mide ve bağırsak salgını nedeniyle takım revire dönmüş durumdaydı. Ama şu an için herhangi bir eksik yok gibi duruyor. Çünkü ulaştığım yerlerde hani şey diyor, bununla ilgili güncelleme yok. Yani muhtemelen herkes iyileşmiştir. 10 gün falan oldu çünkü. Takımın ben normal kadrosuyla çıkarsa eğer Braga'nın, ki orada işte Horta, Victor, Silva, Moutinho, Gomez, bunlar bağırsak sorunu yaşayan, salgınından nedeniyle sorun yaşayan oyunculardı. Avusturya'nın de ben gol atmasını bekliyorum. Yani üste gidecek bir maç gibi gözüküyor 1.75'ten. Çok değerli geldi bana. Ekstra bunu söylemek isterim ben.
0: Peki hala. Emrah Bey'in bir kuponu vardı. Ona da şöyle bakalım. Ferencvaros kale vuruşu 10 artı. Çok iyi özetler yapıyor bu arada Emrah Bey. Bunlardan hangisini çıkarayım demiş. Belki de hiçbirini çıkartma diyeceğiz. Ferencvaros 10 artı kale vuruşu. Leh Poznan Tun, KG var ve 2.5 üst. Midtjylland, Rijeka, ev sahibi birinci yarı 0.5 üst. Hearts, Rapid Wien, KG var ve 2.5 üst. Ya birini çıkar diyorsan Emrah, son maçı çıkar. Hearts Rapid Wien maçını
1: Hearts
0: çıkar. Hearts belki gol atamaz yani.
1: Rapid Wien. Yani hem Hibernian'ı hem de Hearts'ı çok kötü buldum şu ana kadar izlediğim maçlar
0: Evet.
1: içerisinde, ki Hibernian çok çok kötü bence. Ben de katılıyorum sana abi. Ben de Rapid Wien maçını çıkarırdım herhalde.
0: Süremizi bitirdik. Valla bir sürü maç konuştuk. Çok maç olduğu için elemek durumunda kaldık. Temsilcimize biraz ağırlık verdik tabii popüler maçlar olduğu için ama sanırım böyle bir 4-5 tane maç kafamıza yattı. Artık bunlardan seçimlerini Radyo Gol dinleyenleri yapabilirler. Rahmicim çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim Efe abi. Temsilcilerimize de başarılar diliyorum. Umarım yarın çok daha keyifli skorları gördüğümüz bir günle uyanırız. Bizi araçlarında dinleyenlere de keyifli sürüşler diliyorum. Çok çok keyifli bir program oldu. Sana da teşekkür ediyorum Efe abi.
0: Eyvallah. Yarın yine 17-18 arası kazandıran saatler bu frekansta olacak. Tüm iddia severleri bekleriz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
7: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
8: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
9: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikte en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
10: Konya maçı da vardı galiba.
9: Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi ikinci maç. Olabilir, bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakikada dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda hani Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten işte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var. Kalecinin üstüne gitti ama hani pozisyon ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. Üç değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp. Yani İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Çünkü bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun. Yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
10: Nene başlayabilirmiş.
9: Başlayabilirmiş. Yani çok da diri oyuna girdikten sonra. Yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre, isim zikretmeyelim, Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sağa işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptığı tek baskı olabilir. Evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına. Ona gitti. Ya taraftar da.
10: İşin içine girdi.
9: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun. Üretilmeyen bir oyun. Sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
10: Ben 60'lardayım.
9: Yani 60'lık. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki galibiyet, farklı bir galibiyet olsa vesaire de Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep beraber izleyip evet, göreceğiz. Ama diyorum ya kötünün iyisi.
10: Evet yani oyun belki yani skor 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir ama hani oyuna baktığımızda olacak. Tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi belki hayır ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
11: Kesinlikle bence istedikleri de buydu zaten. Hani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı değil Lyon.
10: Monaco değil yani.
11: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bunun önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
10: Evet.
11: Alenen aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
9: Müthiş başladı tribün çünkü maça.
11: Acayip baskı
9: yaptı. İnanın sen ya. İzlerken çok güzel bir şey söyledin. O Nyakita yattı ya yere.
11: Evet.
9: Senin gibi bütün ritim gitti şu an.
11: 7. dakika. Çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe ama işte maalesef

0: Burada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün anca böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite. Yani bu adam bu zaten. Çok şey gelmiyor. Absürt bir durum gibi gelmiyor.
1: Gol absürt de o atınca
0: gol absürt
1: olmuyor.
0: Ama şey Greenwood attığı için çok çok normal. Yine Nene'nin şutu bir birebir performans. Yine o şekilde. Fenerbahçe takım halinde şu an hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Burası çok net. Haftaya iş çok zor. İnşallah bir Şampiyonlar Ligi nasip olur. Onda hiç şey yok. Tabii ki pozitif bakacağız. Pozitifi isteyeceğiz. Kendimiz bunu yaşama duygusunu
1: Tabii.
0: özledik her şeyden önce. Ama 51-60 ben 55'teyim.
1: Ve iyimserde kalmak istiyorum.
0: Evet
1: Sonra
0: ya.
1: diyorsun, diyor ki insanlar ya ne kadar karamsarsınız. Tamam, iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
0: Evet.
1: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
0: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
1: Ya da ilk Kement, yine bu sefer ilk Kement, bu sefer Talişka'ya gitti bu sefer de. Yani hocanın şu, diyorum ya abi, hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart, 10 numara sok. Santifor çıkart, santifor. Ya hocam bir çeşitlendir. Yani Greenwood önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talişka bir dursun sahada. Şunları bir, ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada
0: Evet.
1: göremezsiniz dedi
0: Hele
1: zaten.
0: Lyon maçında demek ki hiç yani
1: Ama
0: olacak.
1: işte bunlarla üstünlük
0: Evet.
1: sağlayacaksan
0: Fark
1: sadece.
0: yaratacağın nokta
1: Bir
0: aslında
1: yerde
0: bu.
1: fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık, onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya
0: Dünya
1: başladı
0: Kupası'nda da
1: artık.
0: bunu
1: Dünya
0: gördük
1: Kupası da
0: çok.
1: böyleydi.
0: Evet.
1: Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş
0: Kayboluyor.
1: yerini bırakıyor.
0: Yani
1: Diyorum.
0: bu
1: Yani
0: kadar
1: ben
0: edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç
1: bak
0: başlangıcıyla
1: geçen
0: beraber.
1: sene Benfica'da da çok iyi.
0: Evet yine
1: Fenerbahçe
0: çok iyi.
1: şampiyonlar, taraftar çok
0: Özledi
1: istiyor
0: de.
1: çünkü.
0: Çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra Talisca'nın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nene'nin birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Guendouzi'yi sıkıştırarak onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi
1: İyi
0: bugün mat
1: çalışmış.
0: etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani
1: Çünkü Fenerbahçe onun planını bozamadı ki.
0: Fonseca ikinciyi denemedi.
1: Denemedi.
0: Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Guendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Guendouzi top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Guendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı. Artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
1: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya, C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Yani adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların, hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Yani sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım iyi mi? İyi, her şey tamam, güzel, ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam, bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nene'nin bence bireysel. Gitti üstüne, vurdu işte oraya yani.
0: Altı resmi maçları yok ki. Altı resmi
1: Doğru
0: maçtır.
1: yani, hani
0: Evet. Tabii canım,
1: baktığımızda
0: tabii.
1: işte o zaman da bazı söylemler, işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan, bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet, Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir sorun
0: Tabii
1: yok.
0: ki
1: Çünkü
0: bulabilir.
1: işte Greenwood bir gün çıkar, bir gün Talisca
0: Tabii,
1: çıktı bugüne
0: tabii.
1: kadar, bu maça kadar. İşte yarın oynarsa Nene çıkar, Asensio
0: Tabii,
1: çıkar.
0: Lukaku çıkar.
1: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış, stattaydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakikasında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
0: Sıradanlaşması çok yanlış bu kadar
1: Hayır hocam,
0: sıradanlaşması.
1: ben buradan dost acılar. Hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki, git yönetime de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takımımda. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle bu, yani şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak, tribün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçında konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Sokacağı oyuncu varsa da tribün
0: Tabii,
1: var ya,
0: tabii,
1: sokmuyordu. Öyle mi
0: tabii.
1: diyordu? Siz mi?
0: Peki.
1: Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü asansöre girdikten sonra da çok etliye sütlüydü. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
0: Bu bence yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Ya yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum Olcan. Bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu isim

0: Nereden bağımsız bir konu bu.
1: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. Yine çok esnek değildi. Ama bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Gendouzi dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe'de şu an. 6 resmi maçtır bu. Ya anca işte şey örneği verdik. Ya, Greenwood. Çünkü o uç bir yetenek yani.
0: Yıldız.
1: Şimdi ileri uç oyuncusunun çok şapkadan tavşan çıkaran bir tip olması lazım. Talisca gibi ya da işte bugün Lukaku gibi
0: Sırtını
1: dayayacak
0: aldı.
1: arkasını dönecek onun özel hareketini yapacak ve gol yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil. Daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta Şikrin yarla Ake düzenli olarak problem olacak. Gendouzi homurdandı bugün tribünler.
0: Evet, ilk kez oldu.
1: Herkesi ipe götürür bu tarz, bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın ya Kante gibi türünün nadir
0: O da bu
1: örneklerinden biri
0: sezon. Şimdi
1: olacaksın.
0: bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak
2: Bence
0: durumunda
2: söyleyeyim ben sana. Bu oyunda
0: kalıyorsun.
2: yine en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Nene kendi kendine orada basıyor ediyor. Yani
1: Aynen
2: Kante
1: öyle.
2: gibi biraz o da. Hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez o
0: Tabii.
2: gücü ama işte 65 dakika. Geçen sene çok gördük. Mesela 70. dakikalarda kesiliyordu ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok. Diyorsunuz 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
1: Evet.
2: Ve Vedat'ı yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun
0: Ha,
2: oynar. Büyük
0: tabii.
2: üstünlük kurar. Alır, indirir, takımın oynatır, pozisyonları girer. Belki atar. Ama Vedat'ta öyle bir şey yok. Vedat yani
0: Bacaklar ağır.
2: futbol tabiri yürüyecek hali kalmadı bir yerden
0: Evet.
2: sonra. Neredeyse kendisi beni değiştir
0: Evet,
2: diyecekti
0: evet.
2: artık. Yani bağırıyor beni
0: Evet.
2: değiştir hoca, beni değiştir hoca. Yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben
0: 70'ti
2: gençler
0: bugün
2: bir maçında da
0: galiba.
2: söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum. En iyi 11'le çıktım. Benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum. Böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var. O son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde yani arada geldiğinde bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyor ki benim eksiklerim var. Benim bunları geliştir. Hoca onları geliştirir. Şimdi hoca diyor ki ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci işte bir 103 gol var. Sonra bende. Diyor ki ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam siz çalışmadınız en son oyuncuyken oynadın onunla. Yani aradan
0: Tabii.
2: geçmiş 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani. Tabii ki
0: Yönetimden biri
2: değişti.
0: söylesin,
2: Herkes
0: Hızır mı
2: değişti.
0: yönetimden
2: Ha,
0: anlaşılır.
2: Aziz Bey dese bunu, Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımızda başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş. Çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göle bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz
0: Tabii.
2: falan. Amenna ama bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sahada görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sahada görelim.
0: Şampiyonlar
2: Biz
0: Ligi
2: bugün
0: yani.
2: Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim. Sorun
0: Tabii tabii
2: yok.
0: tabii sorun değil.
2: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille
0: Çok
2: maçıydı.
0: iyi
2: Üçüncü
0: örnek.
2: tur. Müthiş oynadık.
0: Evet.
2: Girmedi o top
0: Evet.
2: içeriye. Müthiş. Ezdik Lille'i. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Tam
0: Evet.
2: eledik ve müthiş oynadık.
0: Evet.
2: Yani oynayarak
0: Evet.
2: eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
0: Evet. Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
2: Olmadık. Ya bugün ben devre arası ben de bizim radyo gole bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler orta
0: Senin
2: sahadan
0: dediğin
2: itibaren.
0: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor.
2: Çünkü Berkay örneği var ya.
0: Evet.
2: Kıyaslayabiliyoruz
0: Evet.
2: artık. Biz de hocanın dördüncü tur olduğu için artık biz de biliyoruz hani
0: düşünce hocanın, yapısını.
2: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferansdaki maçlarını. Tüvente'yle mi birisiyle oynamıştık?
0: Evet.
2: Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
0: Evet.
2: Ya o maçta her yerde bastık Tüvente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı, evet, yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama beraber bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
0: Hafta hafta düşün.
2: Hafta en az... Yani hocanın... Ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil. Bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
0: Doğru.
2: Hani çok bir şey değilsen, Fatih Terim değilsen, ne bileyim zamandaki Mustafa Deniz değilsen, yani Heyben Dolu değilsen, Şenol Güneş değilsen, hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa böyle düşünüyorsun.
0: Doğru.
2: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
0: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım yani. Aralığı bulabilir gençler bildiğin galibiyeti.
2: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler takım olarak bir şeyler yapmasını. Ne bileyim ki kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi belki Talişkalı, Asensio'lu, Santiforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber.
0: Yok yani Lyon
2: sonra bıraktı.
0: Lyon çok hani olacağını da söyledi maçı izlerken. 84'ler falandı galiba. Tamam istediklerini aldılar. Şu anda
1: tabii,
0: yapmaya oynuyorlar noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti. Ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyon daha işleyen takım onlardı. Yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede de yaptılar.
1: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
0: Şikinyar bir fiziksel...
1: Şikriyar gerçekten dövdü.
2: Yani o ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
1: Aynen yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada. Yapacak bir şey yok.
2: Şeydeki organize işler diyordu ya dayak güzel bir şey. Ya bugün hakikaten hani oyun kuralları içinde güzel dövdü. Yani.
0: Üstten alttan kim gelirse önüne.
1: Tam olarak bunu
2: ya zaten
1: yaptı.
2: En son kartı görürken bile omuz diyor. Halbuki alttan... aşağıdan adamı paramparça ettin aşağıdan evet. Hani. Aynen. Ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
0: Stoper öyle olacak abi.
2: Böyle yani müthiş. Ben en sevdiğim tarz beyefendi. Rivaldo da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder. Alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
0: Üste falan da vuruyordu.
2: Tabii, o her yerden vuruyordu.
1: Bugün yani gençler bir maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
0: Evet.
1: Ne zaman Şikriniar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değmesin. Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Şikriniar. Yani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önleri konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerine muazzam performans gösterdi.
2: Takımın en iyisi ya o takımın en iyisi.
1: Çok ayrışıyor.
2: Yani yaz, o da yaz.
1: Yeni 32 yıl. Radyo Gol.
3: Reklam. Türkiye'nin

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.

0: Fatih Tekke'de ise diğer tarafta Fatih Tekke'nin de dün yaptığı açıklamalar öne çıkmıştı. Trabzonspor tarafında ise bir Ferencvaros karşılaşması öncesi hazırlığı var ki Fatih Tekke Salah oynayabilir dedi. Italiano Vlahovic kadroda olacak dedi. Bu açıdan iki tarafta da böyle transferlerden yola çıkarak hani oynayacak mı oynamayacak mıları merak ettiğimiz yerden yola çıkarak başlıkları oradan atarak yayına girmiş olayım. Buraları konuşacağız ama Galatasaray'da da Batrakov gündemi var ki o bugün itibariyle İstanbul'a geldi. Galatasaray'a bağladı kendisini ve bunun yanında Fenerbahçe tarafında da cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı bekleniyor. Lyon maçının yankıları sürüyor. Tüm gündem başlıklarını konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Serkan Çetiner'le konuşarak başlayacağız. İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz. Ve İbrahim Yavuz'un hemen ardından bir Trabzon'a uzanacağız. Ne oluyor ne bitiyor'yu Nurgül Günaydın'dan alacağız. Beşiktaş tarafını Emre Eren'le daha da böyle detaylı işliyor olacağız. Tabii Trabzon'a böyle kısa parantez açıp geçmeyeceğiz. Trabzon'u Aytekin Akay'la da Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la da 19.30 civarında konuştuğumuz bir bölümümüz daha olacak. Ve Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: İyi, yani gündem haberleri takip ediyoruz bir yandan. Takımların işte transferlerini, son dönemlerine yaklaştığında işte çıkan haberleri takip ediyoruz. Açıkçası
0: ve maçlarına Batrakov güldürdü mü yüzünü diye sorayım ben. Keyfin yerindedir umarımdan ziyade.
1: Bir Batrakov'la yüzünüz gülecekse zaten. Hani yes. Gülmez daha, belli olmaz. Batrakov'a da bir bakacağız yani. Hani
0: sesin an, uzaktan geliyor Serkan Çetiner biraz.
1: Şu an geliyor mu sesin?
0: Şu an daha iyi, evet.
1: Evet. Yani bir sahaya çıktığında bir oynamaya başladığında takıma alışıp alışma o adaptasyon süreci var. Keşke 1-2 ay önce gelseydi, hazırlık maçlarında görseydik diyeceğimiz bir rakama geldi zaten. Hani istenileni de vermişler. Madem vereceksin 28 milyon euroyu, neden zamanında almıyorsun da bu çocuk hazır çıkmıyor, takıma uyum sürecini atlatarak geçmiyor. Ama bir işte Erzurum maçı var önümüzde, oynanacak. Muhtemelen aynı kadro, yani Çorum maçındaki kadro Erzurum deplasmanda da sahada olacaktır. O zamana kadar kim gelir kim gider çok isim yazılıyor. İşte Sarlar diye hani iki tane Sar yazıldı. Bir orta saha transferi düşünülüyor. İşte Demirovic, Emir Demirovic var Stuttgart'tan, transfer edilecekmiş. Yani 28 yaşında 20 milyon euro vermeyi düşünüyorlar. Osimhen'in yedeğine. Yani Osimhen'in yedeğine 20 milyon euro vermek yerine acaba orta sahaya şöyle o Sarlardan Tottenham'da oynayan oyuncuyu almaları acaba daha mantıklı değil mi? Yani yedek oyuncuya 20 milyon euro bana çok egzantrik geldi diyeyim. Yani olursa Dursun Özbek transfer şeyi yapılır. Zaten şöyle alt alta baktığımız zaman Leslie Ugucevu'dan başlıyor. 30 milyon euro Leslie. 30 milyon euro da Batragov. 60 milyon euro. Yani tutma riskiyle 60 milyon euro Galatasaray bir para harcadı. Yani tamam Leslie'yi 3 milyona kiraladı ama 18 maç sonra ya alacaksın ya almayacaksın. Oradaki risk de var. Yani çok verimli bir sezon geçirmiyor. Eleştiriler devam ediyor. Bu hikayenin sonunda dediğim gibi panik transferleri başladı. Menajerlerin getirmiş olduğu bütün oyunculara şu an Galatasaray teklif yapıyor, öyle söyleyeyim.
0: Ve bunun yanında tabii Galatasaray'da ikinci transfer olması da Leslie'den sonra konuşuluyor. Okan Buruk geçen hafta sonu bunu işaret etmişti esasında Çorum maçı sonrasında. Gelecek maça kadar en azından bir oyuncunun gelmesini bekliyoruz, oyuncuların gelmesini bekliyoruz diyerek. İlk defa bu konuda açık konuşan bir Okan Buruk görmüştük. Onca hazırlık maçı sonrasında konuşma fırsatı ve soru almasına rağmen bu konularda.
1: Ya hoca çok istiyor, belirtiyor da. Hatta şöyle söyleyeyim, bunu deklere etti, açık açık söyledi ama acil transferlere baktığımız zaman çok da acil davranmıyor yönetim. Ya kim, bence bir belirsizlik var yani, şu anda gidişat şunu getiriyor, bir takım transferler yapılacak ama hangi menajer hangi uygunlukta takım başkanının önüne isimleri koyarsa onu Galatasaray alacak. Beklediğim mantıken de zaten Eylül'ün ilk haftalarında UEFA'dan bir para girecek, Şampiyonlar Ligi bedeli. Bundan bu parayla da muhtemelen Galatasaray bu paranın yerini yapıyor. Yani bir 50-60 milyon euroluk bir para gelecek ve o parayla da transfer

0: yapacak Galatasaray. Yani görüntü bu. Yani bugüne kadar plansızlıktan değil de parasızlıktan deseler, açıkça çıksalar. Ama bu sefer diyecek ki taraftar para nerede başkan diyecek. Bunu da diyemiyorlar. Ya yani bütün puzzle'ın parçaları oturuyor yani. Bir başkan çıkıp taraftarına hele hele as başkanı işte çıkıp 500 milyon euro ciro yaptık dedikten sonra 2 ay sonra çıkıp da ya arkadaşlar bizim paramız yok, transfer yapamayacağız. Ama işte Eylül'ün ilk haftasında FIFA bize yeni sezon için Şampiyonlar Ligi ödemesini yapacak. Biz zaten maaşları zor ödüyoruz dese taraftar diyecek ki para nerede? Para nerede sorusuna cevap vermektense hiçbir şeye cevap vermeyelim, susalım. Susalım adam sansınlar mantığıyla öyle gidilmiş yani. Bugün gelinen noktada da durum bu. Yani Batragov da taksitli olmasa emin olun almazlardı, alamazlardı.
1: O da biraz ağır olmadı mı Serkan Çetiner, susalım dediğin kısım?
0: Yok yok, o deyim var ya, deyimden evet. Söyledim. Yoksa ha, ne peki. Adam sansınlar derken peki. O şey değil yani. Hani susalım peki, ki tamam. Bir şey oldu, altında bir şey var, biliyormuş sansınlar mantığıyla söyledim. Yoksa öyle bir kişisel hakaret anlamında bir şey değil yani bu söylediğim.
1: Peki.
0: Öyle algılanmasın.
1: Kolay gelsin Galatasaray için söylenecek ne olur diye düşünüyorum. Daha fare doğurdu derim. Katılır mısınız demiş İbrahim Bey.
0: Doğru, daha fare doğurdu yani.
1: Dünya yıldızı gelecekti sanki diye bir bekliyorduk
0: yani
1: diyor.
0: Yani dünya yıldızı sevdasına düştüler. Sevdanın sonunda yani gelinen nokta işte Batragov, Leslie Ogichiu. Yani bak bir görüyorsun ya, Arap ligleri kadar para harcıyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var abi, Galatasaray U21 yani Wonderkid arıyor. Wonderkid'lere önden maaşlar 5 milyon eurodan başlıyor. Yani şöyle bir tez olsa anlarım. Şimdi gidiyorsun adama 30 veriyorsun. 30'luk 20 yaşında bir oyuncu alıyorsun. Diyor, dersin ki ya bu oyuncuya biz 30 verdik ama bak oyuncunun bedeli 2 milyon euroya veriyoruz maaşı. Şimdi gidip olgun oyunculara gitsek, atıyorum Goretzka'ya gitsek Bayern Münih'te 31 yaşında Goretzka'ya verecektik 6-7 milyon euro. Onun önüne geçmek için bu transferleri yapıyoruz desek ki Avrupa'daki takımlar bunu baz alarak yapıyorlar. Ama böyle bir durum yok. Yani gelen genç oyuncu da yüksek maaşla geliyor. Gelen yaşlı oyuncu da yüksek maaşla geliyor. Elindeki oyuncular da yüksek maaş talep ediyor. Ya bunun nasıl önüne çıkacaksın ki? Bak konuşmalara bak. Yani Torreira küsmüş takıma. İşte morali bozukmuş. İşte davası varmış Torreira'nın. İşte oyuncunun söz verilmiş. Nasıl mutlu edeceğiz ya? Koskoca memleket birleştik. Torreira'yı mutlu edemiyoruz ya. Edemiyor oyuncuyla da program yapmazsın yani. Bu ilk defa mı oluyor yani? Oyuncuyu bir takım önce yani bir sezon öncesi bir değerlendirme yapılmıyor mu? Ben Galatasaraylı futbolcuların mutluluğunu, mutsuzluğunu ya bak takım maaşı demekten transfer yapamıyor. Yani nasıl bir maaş şeyi varsa herkesi mutlu edeceğiz diye Galatasaray şu anda transfer yapamıyor yani. Bunların tehlikesini ben diğer takımlar için de olacağını söylüyordum. Galatasaray Osimhen'i alırken de söylemiştim. 21 milyon takım içi dengeleri bozar demiştim. Bak şu an Galatasaray bunlarla karşı karşıya. Daha Trabzon yaşayacak, Beşiktaş yaşayacak. Bence Fener de yaşıyor da Fener hissettirtmiyor bu olayları. Çünkü yönetim yeni değişiyor. Yönetimi eleştiremeden yönetim değişiyor zaten Fenerbahçe'de. Dolayısıyla bunlar çok alyuka çıkmamış. Bir de Fenerbahçeli yöneticiler ellerini cebine attıkları için, Galatasaray'da böyle bir durumda olmadığı için otomatikman Galatasaraylı bugün ortalama bir oyuncu 3,5 milyondan başlıyor yani. Yani ben anlamadım yani, Galatasaray'da asgari ücret 3,5 milyon oldu. 3,5 milyon eurodan başlıyorsun Galatasaray'da. Yani dolayısıyla yeni gelen oyuncular da buradan açıyor kapıyı. Singo'nun maaşına takılmış da Torreira, o yüzden mutsuzmuş. Mutsuzsanız
1: Galatasaray orada problemi Osimhen'i getirerek mi başlatmış oldu? Esasında o gün çok güzel görünen, hala da bunun etkisini Çorum maçında da değil. Osimhen'in etkisini evet, gören evet. Bir Galatasaray esasında olumlu anlamda.
0: Ya bunu daha düzgün yapabilirlerdi yani. Tamam, bu parayı vermek bu kadar şey riskli. Ben Osimhen'in gelmesinde bir şey yok. Zaten Osimhen takımın %70'i yani. Aslında akıllı Galatasaraylı yöneticiler bunu çok güzel anlatırlar Torreira'ya. Yani bak Osimhen yokken maç kazanamıyorsun dostum yani. Hani kazan o zaman da verek paranı yani dersin. Ama yok yani, takımda Osimhen olmadığı zaman takım yani gerçekten kötü bir takıma dönüşüyor yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın şu andaki şişkinliğine iyi bir yönetici şey olsaydı bunların açıklamasını yapardı. Ama gelinen noktada oyuncular Torreira her yıl üzerine koya koya gitmiş her oyuncu yani futbol anlamında değil ama maaş anlamında maşallah yani. Hepsi her yıl zam almış yani. Ya bu paralar zaten 3 milyon 800 bin euro iyi para yani. 4 milyon eurodan bahsediyoruz ya. Ne oluyoruz yani? Şimdi bak bu paralar ödenmezse bak Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nden erken elendi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi önümüzdeki sene. Ne olacak biliyor musun? Takımda herkes isyan edecek. Takımdaki bütün oyuncuları satmak zorunda kalacaksın yani. Ödeyemezsin yani. UEFA Avrupa Ligi ile ödeyemezsin. Fenerbahçe ödüyor diyecekler şimdi dinleyicilerimiz de. Onların Hakan Safileri var. Aziz Yıldırımları var. Senin kimin var yani? Senin şu anki başkanın zaten takıma fazla para verdiği zaman, vadesi geçtiği zaman icraya veriyor. Şimdi senin böyle bir atmosferde bir tane Galatasaraylı çıkıp da ben Galatasaray 100 milyon euro veririm der mi? Demiyor. Hatta tam tersi destek değil köstek oluyorlar yani. Onlarınki PR mücadelesi yani. Tamam PR'ınızı yapın da bunun bir bedeli olur yani. Bak Hakan Safi'ye yaptı ama bedelini ödedi adam yani. Ben şimdi Hakan Safi'yi tanıyorum ama Hakan Safi'yi tanımamın karşılığı olarak bir sürü para harcadı adam yani. Yapın abi Galatasaray yöneticiler de ödesin yani. Ödesin bu kadar kolay olmamalı yani bu iş. Şimdi bak almak kadar satmak da bir marifet. Niye satamıyoruz abi biz Nelson'u Yelert'i? Sürekli işte teklif var teklif var. Lan varsa verin artık da lig başlıyor. Yani yok abi teklif meklif. Hiçbir Galatasaray'ın futbolcusuna teklifi yok. Niye? Çünkü menajerler Galatasaray'a oyuncu kitlemekle meşgul. Ama hiçbir menajer görevlendirilmemiş mesela. Al bu Nelson'u götür ver. Yok. Niye? Çünkü satamıyorlar abi. Satmak kadar almak da bir, yani almak kadar satmak da bir marifettir. Galatasaray'da böyle bir şey bile yok yani. Futbol şube sorumlusu bile yok yani Galatasaray'ın. E ne olacak? Menajerler getirelim, onu getirelim, bunu getirelim. Getiriyorsun da bir de götür de. Şu Nelson'u götür. Nelson kötü bir oyuncu mu? Bak Beşiktaş'ın Monza mesela stoperini alıyor. Ugotay mıydı? Neydi?
1: Ugoçuk mu diyeceksin sandım abi.
0: Yok. Evet. Ugotay mıydı? Neydi? Stoperi.
1: Udukay.
0: Udukay'ı. Şimdi Nelson'a geliyorlar, seninle anlaşamıyorlar, Beşiktaş'a gidiyorlar, onu alacaklar. Yani sen nasıl bir Monzo ile anlaşamıyorsun? Senin elindeki oyuncu Udokay'dan daha iyi. Yani en azından Danimarka milli takımının stoperi yani. Geçen sene de kötü oynamadı Verona'da. Tamam Verona küme düştü ama yani Nelson'dan dolayı düşmedi. Ve oyuncu da ilk tercihleri Nelson. Ya getir bir masaya otur konuşlar. Şimdi bak oyuncu da bunun farkına vardı. 2 yıllık sözleşmesi olan oyuncu oturup verin paramı gideyim diyor yani. Hepsi aynı ya. Bütün şu anda Galatasaray yani ya çok programsız ya. Bütün Türk takımlarımız çok. Şimdi bütün oyuncular sözleşmesi olan oyuncular kendini düşünülmeyen oyuncular. Yani takım beni bu sene düşünmüyor. O zaman versinler benim maaşımın komplesini. Ben de gideyim bedavadan başka bir takıma 3 lira alacağıma başka bir takıma gideyim 6 liraya imza atayım. Niye bonservisi elinde olarak gidecek? Herkes şu anda ilk hatırlarsan Olympiakos'a giden Oliveira'nın taktiğini yapıyor Galatasaray'da, Fener'e de, Beşiktaş'a da. Böyle bir koz var ellerinde. Buna da yani TFF buna da göz yumdu yani. Ha burada diyeceksin ki TFF buna göz yumdu da kardeşim bu gelecek kural da belliymiş. Evet. Programlama yok ki. Hiçbirinin programlaması yok ki. Kimsenin yok yani. Dolayısıyla olan ne olacak? Bizim eurolarımız olacak işte. Döviz çıkacak ülkeden. Milyonlarca lira para gidecek yani. Ha, kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil. Niye? Zaten açarlar bir tane arazi verir devlet. Satarlar, öderler. Ne olacak yani? O arazinin şeyi kim? Biz ödeyeceğiz yani vergilerimizle. Hiç mi olmadı? Krediyi verir bir tane devlet bankası. Gene götürürler. Ne kim ödeyecek? Gene biz ödeyeceğiz yani. Kimsenin umrunda değil. Herkes mutlu olsun yani yöneticilerin, topçuların.
1: Nelson ve Yelert için Kocaeli Spor devrede demiş. Selçuk İnan devreye girmiş Galatasaray'a.
0: Allah razı demiş. Olsun. Özür dilemek için herhalde. Evet. Böyle bir özür şey olarak Uğurcan'a, Nelson'la Yelert'le
1: özür dileyecek olacak. Ne var ki ama Serkan Çetiner? Selçuk İnan'ın özür dileyecek neyi var?
0: Araları gergin yani. Ha, Galatasaray'a peki, küfür, tamam. Küfür etmesinden peki, kaynaklı tamam. Bir taraftarla gerilmişti.
1: Ben de puan kaybı alıp işte.
0: Yok canım onun için niye özür dilesin ya? Galatasaray'la
1: dedim,
0: hangi
1: dedim oraya mı taşıdınız ya? Artık Galatasaray'ın gündemini dedim.
0: Galatasaray'ın öyle Çetiner. Bir şey yok. Ben hatta gurur duyuyorum. Bizi unutma ki yani Adem vardı Galatasaray'ın santraforuydu. Malatya maçında attığı golle şampiyonluktan etti. Kimse de Adem Büyüke bizi Galatasaraylı ya hain Galatasaraylı falan demedi yani. Helal olsun dedik yani. Benim öyle şeylere hiç asla yani. Kimin gücü yeterse kim kime gücü yeterse öyle bir dünya yok yani. Galatasaray'ın peki. Bak Uğur Uçar aslanlar gibi geldi. Altyapısından çıkmış Galatasaray. Geldi Çorum'da 2 tane attı. 3 tane de atabilirdi. 3 puan da alabilirdi. Helali hoş olsun yani. Bizde öyle şey yok.
1: Uğurcan'a 35 ne işe yaradığı belli olmayan Singo'ya 35, Barış 8 milyon euro verirsen bu sene tabii ki transfer yapamazsınız.

0: iyi ya yayınlar demiş.
1: Zaten sorun şurada bak. Uğurcan'a 35'in karşılığı olarak Uğurcan'ın aldığı 2,5 normal. Uğurcan'ın yaşı biraz geçmişti. Bir de son dakika yani 20'yi alacağını 35'e aldın. Onu geçtik. Singo yaşı güzel. Ama arkadaş 6700, 6800 ne yaptınız siz ya? Bir 21 yaşında bir oyuncu, 22 yaşında bir oyuncuya 6-7 lira nasıl verirsiniz yani? Ne bu oyuncu bir de yani? Bana Şampiyonlar Ligi kupası mı kazandırtmış yani? Hani ne bileyim Eşref Hakimi mi aldı Galatasaray? Benim mi haberim yok? Eşref Hakimi belki gelse 7-8 verirdim. Bak şimdi adama oyuncular veriliyor. Şu anda Singo'nun Avrupa değeri 35-40 ediyor. Newcastle geldi istedi. Ulan bir baktım maaşına adam bir 8 alıyor. Biz bu adama her şey dahil verelim desek onlarda çünkü vergi sistemi çalıştığı için bizde çalışmıyor. Onlarda çalıştığı için adamı 14-15'e tekabül ediyor. Hatta belki daha fazla. Dolayısıyla adamın şimdi 45'i cebinde olsa bile senin oyuncuya da bir 45 ayırmak zorunda kalıyor. Bu büyük kulüplerin, Avrupa kulüplerinin işine gelmeyecek bir maaş. Biz zaten diyorum ya genç oyuncuyu almayı biliyoruz ama genç oyuncuların verdiğin yüksek maaşlarla satma hayalini bir kere önüne geçiyorsun yani. Dolayısıyla senin yani yaptığın transferlerde hep bir hata olur mu ya? Bak çok hoşuma gidiyor. Galatasaray 28 milyon euro'luk bir değeri olan oyuncuya 28 milyon vererek aldı. Bu benim için çok değerli bir hamle. Ama oyuncuya 5 verirsem bu oyuncu Real Sociedad gibi ortalama takımlar geldiği zaman bu oyuncuya bu parayı vermez. Mecbur bu oyuncu süperstar çıkmak zorunda ki bu oyuncuya 8-9 verilecek ve bu oyuncu gitmek isteyecek. Anladın mı? Öbür türlü olmaz yani. Gelip senden Real Sociedad bu oyuncuyu alamaz. Crystal Palace alamaz. Bu adamların bu 30'u verecek güçleri var. Newcastle'ın da var. Ama senin oyuncuna 10 milyon euro veremiyorlar. Çünkü onun karşılığı 20 milyon orada. Bir o kadar da vergi ödüyorlar. Ama bonserviste öyle bir vergi olmadığı için istediğin kadar verebiliyorsun parayı. Bizimkiler bunu anlayamıyor.
0: Galatasaray yönetimine karşı çok ağır ve sert eleştiriler yapıyorsunuz. Bu yönetim 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bu yönetim Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir yerlere gelmiş. Ve bir takım böyle bir yönetimle yönetiliyor. Sizce bu eleştiriler ağır değil mi demiş?
1: Ağır, çok hiç ağır değil. Pardon.
0: Serkan Çetiner sana geliyor bu mesajlarımız.
1: Yani hiç ağır değil. Sen lige yeni çıkmış bir haftalık transferlerle sana iki sahada iki tane belki de üç tane gol atan. Hatta Uğurcan'ın kurtarışı olmasa biz 10 kişiden de 3-2 yenilecektik. Acaba arkadaş Şampiyonlar Ligi'nde Çorum gibi takımlarla mı karşılaşacağız yoksa onların daha üst seviye takımlarla mı karşılaşacağız? Ben geçen de tespit yapmıştım. Yani biz 2026'da oynadığımız maçların yarısını kazanamamış bir şampiyon takım kadrosunu koruyarak övünemezsin ki. Övünemezsin yani. Şimdi bunun için övünüyorlar. Yani diyor ki yönetim ya biz şampiyon takımı koruduk kadroyu. Ya işte tam tersi artık değişim lazım. 4 sene üst üste şampiyonluğu 5. senesinde UEFA Avrupa Kupası'nı kazanmış Galatasaray olamamış ya. Sen nasıl olacaksın yani? Galatasaray Real Madrid'e Real Madrid gibi oynayan takımdı yani. O dönemi. O dönem bile o takım havaya girdiği için şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Şu an bu takımın ne gibi bir şey olabilir yani? Bu takımda Osimhen hariç bu takımın performansı %50 düşüyor Osimhen olmadığı zaman. Ve senin orta sahandaki oyuncular artık dertleri kupa değil, kazanmak değil, kupa kazanmak değil, Avrupa Şampiyonlar Ligi değil. Sadece kontratları. Bak hepsinin derdi ya arkadaş bak Lemina evinde oturdu evinde. Çıkıp şurada idman yapmadı. Galatasaray'ın sahasına gidip idman yapmadı. Bak Mert Hakan yani o kadar benden daha sert eleştiren yoktur değil mi? Adam yazın Haziran'ın şeyinde kalktı gitti adam tesislerde idman yaptı. Ben demiyorum ki Galatasaray'la sözleşme imzala ya da imzalama ama sen gidip kendine bir çalışmanı bir fiziğine bir şey yap. Sen futbolcusun yani. Yani Torreira'nın derdi bir tane işte mahkemesi varmış da bir de kontratı. Lemina'nın derdi kontratı. Davinson Sanchez'in derdi kontratı. Sen bu adamları toplayıp şampiyon oldular diye sen bu adamlardan bu sene başarı mı bekliyorsun? Al başarı işte sana. Çorum elinden kaçırdı Galatasaray'ı. Çorum'un birazcık şansı olsaydı offside'dan atılan gol bence gol olurdu. Yani o bardan dönerdi. Uğurcan kurtardı. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu sene şampiyonluğa konsantre olabilecek bir tane topçusu Osimhen haricinde ben artık göremiyorum. Yani bak hepsini geçtim artık. Yani Apo Kerim'de bile fiziki anlamda düşüş var ya. Bunları görelim ya. Bunları bugün görmezse yarın çok geç olur. Bak transfer tahtası kapandıktan sonra artık çok geç olacak bazı şeyler için. Biz de burada biz

0: dememiştir diye kendimizi yırtacağız yani. Ama öyle yani. Ya bugün sert konuşuyor diyorsunuz, yarın haklıymışsınız diyeceksiniz. Çünkü bu takım artık kontrat kovalayan topçuların bir şeyi olmuş yani hani. Başka bir dertleri yok yani. Çünkü oldular arkadaş. Yani sıradan geliyor artık, heyecanlandırmıyor yani. Yani o Türkiye'deki işte Türkiye Süper Ligi'nin kupası onlara keyif vermeyecek yani. Şampiyonlar Ligi'de geçen sene gelebilecekleri en iyi noktaya geldiklerini düşünüyorlar. Ki bence öyle. Hani son 16'ya kalmak bence iyi, çok iyi bir başarı yani. İnşallah son 8 diyeceksin ama son 8'lik bir kadrom, bence son 6'lık bir kadro da yok artık.
1: Mesajlara dönüyorum. Çünkü senin ligin Arabistan'dan sonra en çok parayı veren, yaşa bakmayan bir lig. Yani yayın gelirin belli bu ligden alınacak topçuları ikinci ligden bile buluyorlar. Hemen bedavaya alıyorlar demiş. Senin büyüklerin ve TFF ciddi ciddi oturacaklar, başka türlü olmaz demiş. Futbol sadece futbol değil. Bizde reklam ve PR yeri. Singo 25 maç oynasaydı maaşı aklımıza gelmezdi. Bunu da unutmayın demiş.
0: Ben Singo'nun maaşı, şimdi Singo kötü bir oyuncu demedim ki ben. Yani Singo'nun zaten 40 milyon ederi olduğunu söyledim. Liverpool performansıydı ki zaten gösterdi adama bu. Ama bu oyuncunun 25 maç oynasa maaşı düşmeyecekti ki Galatasaray'daki. Dolayısıyla o oyuncunun maaşı zaten, adam zaten PR'ı var, piyasası var yani. Avrupa'da piyasası var Singo'nun. Maaşı çok yüksek. 25 değil 45 oynasın. Hiç önemi yok. Yani bu adamlar bu parayı veremezler. Dumfries'i aldı ya. Dumfries'i aldı Real Madrid. Yani Dumfries'lerin, Eşref Hakimilerin üzerinde sağ bek var mı dünyada şu anda? Yok. Dolayısıyla bu maaş konuştuğumuz şey oyuncunun performansı değil, aldığı para. Bak Torreira bile oyuncunun aldığı paraya takmış. Yani kimse futbol oynamayı takmıyor. Katılıyorum ama TFF'nin bu sorunu çözme gibi bir şeyi yok. TFF zaten kalkıp Galatasaray'ın kupasını vermeye gelmiyor. Onlarla aynı masaya oturup hangi konuda anlaşacaklarını düşünüyorsun? Birbirlerini tehdit eden, çıkışta gel diyen, yani saçma sapan bir noktaya çeken bir durum var yani.
1: Selamlar, eleştiriler ağır değil. Öyle büyük cümleler kurdular ki Rafinha falan geliyor dediler. O geliyor sandım. Gelen bir tane sarı çocuk var demiş. Bakalım hayırlısı demiş. Sarı çocuk diyor.
0: Ya, tabii canım, Kamavinga'yla işte Keprem Turamlarla çıkılan bu yolda Batragov'la Leslie Ogichibu'ya çıktı. Şimdi, yani
1: orada da işi şuraya getirmek istiyorum. Biraz da geçmişe dönmek istiyorum. Geçmişten hatırladığımız kadarıyla hangi on numara dersin Serkan Çetiner? Yani yakın dönemden Morutsan, Belhanda, Mertens, Snyder, Misimovic gibi isimler var. Tüm bunlar işte Galatasaray'da Batrakov'un bugün İstanbul'a geldiği bir gündemin ardından konuşuyoruz, değerlendiriyoruz.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, bakın hani bu transferleri kötülemiyorum bu arada. İki tane oyuncu var. Biri 23 yaşında, biri 20 yaşında, 21 yaşında. Ama şimdi aynı transferi Borussia Dortmund'un açın mesela, kolayınızdaysa şu an Borussia Dortmund'un aldığı oyunculara bakın. Genk'in bir tane 10 numarasını aldı, Arda Güler diyorlar. Yunan Arda Güler diyorlar. Kaça almış? 28-30 milyon bandında almış. Bir tane daha 10 numara aldı. O da gene Yunan bir oyuncu. Yani şimdi verdikleri maaşa bak, aldıkları paralara bak. Galatasaray'la birebir aldıkları paralar eşdeğer. Oyuncular inanılmaz gelecek vaat ediyor, inanılmaz potansiyel vaat ediyor. Ya şimdi ben Galatasaray'ın bununla kızıyorum. Yani oradaki oyuncu Arda Güler dediğimiz potansiyel olan çocuğun aldığı para muhtemelen 2,5-3 milyon eurodur. Ve adam çıkış yaptıktan sonra maaşı 5'leri görecek Dortmund'da. Dortmund bu paraları veremeyecek bir kulüp mü? Asla. Belki de bizden daha çok para verebilir. Ama adamların bir sistemi var. Bu sistem içinde oyuncuyu aldıkları zaman kendi sistemlerini yediriyorlar. Bizim sistemimiz oyuncunun ismine göre değişiyor arkadaş. Singo gelsin 5 istiyor. Ya arkadaş 5 istiyorsa Singo ile aynı masaya oturmayın ya. Ama biz ne yaptık? 5'i 6 yaptı. 6'yı 7 yaptı. 7'yi 6.7'ye bağlayıp Galatasaray'a getirdik. Yani ya bu mantaliteyle Singo gelecekse zaten gelmesin yani. Bana işte Batrogov 5 milyon euroya geldi. Ya Batrogov 2 tane top oynasa, 2 tane uzaktan çaksa 90'a

0: kendi kurduğun şirketine bir simidi sokakta bugün aklına ilk gelecek şey olur İstanbul'da, Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ankara simidi dersin, İzmir simidi dersin. Cumhurbaşkanı en son bizim Rize'nin simididir bu dedi. İşte farklı bir yere gidersin, İzmir'de simit denmez bak, öyle de deme gevrek de, farklı farklı şeyler çıkar karşına. Burada simide simit denmez denen çok şey görürsün, çok yer görürsün. Adam ondan bir marka üretiyor, zincir kuruyor. Arda Turan'la başlıyor o reklamları mesela. Arda Turan'ın Galatasaraylı olduğu dönemler. Galatasaray'ın Galatasaray olduğu dönemler diyemem belki ama Arda Turan'ın Arda Turan olduğu dönemler mesela. O dönemde onun reklamlarıyla başlıyor falan. Bir marka üretiyor ama Galatasaray'da benzer işleri yapamıyorsun dediğin gibi. Belki de ama bugün gelen bu oyuncu sana onu kırdıracak. Diğer tarafta Batrakov Galatasaray'a kattıklarıyla yarın öbür gün bir bonservis bedeliyle çok farklı şeyleri konuşturacak. İhtimal mi? İhtimal ama burada ağırlıklı ihtimal bu değil. Bundan bahsedemiyoruz tabii. Ağırlıklı olan ihtimal. Yani ağır basan taraf bu değil. Bizim söylemek istediğimiz daha farklı, daha başka bir şey, daha başka bir nokta.
1: Ya çok farklı ya. Benim anlatmak istediğim, yani burada ben artık transfer için eleştirmek de sıkıldım, kendimi tekrar ediyorum çünkü artık ben sadece yönetiliş şekline üzülüyorum. Yani ben Avrupa'daki yöneticiler gibi yönetilmek istiyorum. Ben ya bugün işte Borussia Dortmund nasıl yönetiliyorsa ben de öyle yönetileyim yani. Hani tamam bak, buna da kızmıyorum. Yönetemiyor musun? Bak Hakan Safi, Ali Koç, bak Aziz Yıldırım. Bak bunlar yönetemediler ama bunlar bedel ödediler. Hem yönetemeyip hem bedel ödemediğin zaman benim moralim bozuluyor.
0: Peki.
1: Ali Koç bedel ödedi. 200-300 milyon dolar para bıraktı Fenerbahçe'de. Kötü mü yönetti? Yönetti ama cebinden ödedi bunu yani. Ama bizde böyle bir şey de yok.
0: Gerçekten doğruları söylüyor. Kontrat kovalayan oyuncu değil, kontrat kovalatan bir yönetim var diyor dinleyicimiz. Farklı bir dinleyicimizin mesajını okuyorum hemen hızlıca. Kadir ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Kadir Şalcı ben demiş. Çok güzel konuşuyor bence. Tüm takımlar için söylenmesi gereken sözler, ağzına sağlık demiş Kadir Bey. Serkan Bey yemin ederim ki içimi kararttı demiş. Mesela böyle bakan da var yorumlarına Serkan Çetiner.
1: Ben biraz çok kötüyü söylüyoruz ya. Sevmiyorlar.
0: Ama yani evet, biraz da kötüyü hatırlatan.
1: İçimiz Çorum Spor'un 90 dakikasının sonunca kararacağına en azından şimdi karartalım ki belki aydınlıklara kavuşuruz yani.
0: Peki.
1: Yani bir kere böyle görmek önemli yani. Hani yanlış yapılan şeylere ses çıkartmak lazım yani. O yüzden belki döndürebiliriz bu yanlıştan diyor. Konuşuyoruz yani. Yoksa sesimizin yettiğince yani.
0: İzmir'de simit deyince. İzmir'de simit deyince akla bu gelir. Yüzme bilmeyenler kullanır demiş. Deniz simidi atmış dinleyicimiz.
1: Simit gevrek diyorlar İzmir'de.
0: Evet, gevrek diyorlar. Yani İzmir, ama o da deniz simidi atmış. Yani yüzme konusu geliyor demiş. İzmir deyince, yüzme deyince akla çok şey gelir de. Tarihe girmeyelim şimdi. Tarihe dönmeyelim Aykut Bey. Galatasaray son 4 senedir şampiyon oluyor. Tamam ama geriye... Bu arada tarihe de dönelim ya. Tam da zamanları Serkan Çetiner. Yani o adalar problemleri vesaire. Neyse, bu Radyo Gol'de konuşulacak bir iş değil ama.
1: Onu YouTube'da konuşuruz.
0: Konuşuruz, detaylandırırız.
1: Yani,
0: detaylandırırız yani ama oralarda da tabii konuşulacak
1: girme.
0: Çok şey var. Girmeyeceğim. Peki girmeyeceğim. Ama yani en azından biraz mantıklı adımlar görüyoruz en azından şu dönemde. Geçmiş döneme özelinde belki bir kardak krizinden tut birçok kriz konuşuldu edildi ama bugün en azından o milli sular kısmında resmi gazetede yayınlanan haber özelinde konuşuyorum.
1: Ben görüyorum. Bu Akdeniz'de plastik var, çok ince plastik böyle atıklar denizi çok kirletmiş falan, böyle şey doğruysa inanılmaz bir durum yani. Böyle denizin üzerinde böyle şeyler var, küçük küçük plastikler var yani, bilmiyorum o bölgede yaşayanlar var mı ama eğer yani plastik atık şeyleri işte firmaları bu hale getirmiş falan diyorlar, inanılmaz
0: plastik
1: yani,
0: alarmı diyor yani.
1: Evet, plastik alarmı böyle görseli bir görsen yani inanamazsın yani, hani ne olabilir bu kadar turizmi baltalatacak? Ne kazanmış olabilirler yani ki buna müsaade edilmiş ya da müsaade edilmemiş, ceza yazılması gerekiyor. Yani
0: akıntılar Alanya'ya taşıyormuş abi bunları.
1: İnanılmaz kötü ya. Ya bak şöyle söyleyeyim, milyarlık yatırım var yani Antalya'nın turizmi ayakta tutan denizi yani, hani havası denizi. Sen bu denizi oradan alırsan var ya, hani oradaki bir sürü 7 yıldızlı 5 yıldızlı oteller, turizm baltalanıyor yani. Nasıl önüne geçilmesi gerekiyor ve hiçbir şey yapılmıyorsa da sıkıntı.
0: Evet.
1: Çok büyük

0: gitti yani.
1: Peki ben tekrar futbola döndüm. Evet. Her zaman dinliyoruz, her zaman seni seviyoruz demiş. Yayın çok güzel, başarılar dilerim kardeşim demiş. Fenerbahçeliyim, adım da Turgay demiş. Tarafsız konuşuyor adam demiş. İyi yayınlar. Arkadaşın hangi takımla olduğunu çözemedim ama söylediklerinin hepsine katılıyorum. Hangi takımla olduğunu çözemediğim için de aslına bakarsanız mutluyum demiş. Tarafsız konuşuyor adam demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Ben tersten evet. Okumuşum mesajı. Sondan başa doğru gidince tuhaf oldu. Berk Bey, Serkan Bey doğru söylüyor. Sistemsizlik sistem olmuş ülkemizde. Aynı zamanda futbolda, her yerde. Mustafa ben demiş. Serkan Bey maaş konusunda sonuna kadar haklı ama birkaç oyuncu dışında takımın geri kalanı benim bildiğim 5 milyon euro altında alıyor demiş. Hemen bakalım. Orada değerlere baktığımız, maaşlara baktığımız bir bölüm var. Tabii burada vergiler vesaire, onları işin içerisinden düşemiyoruz ilk baktığımızda ama maaşlarda Osimhen'i 20 görüyorum. İtiraz edip hayır öyle değil, algı yapmayın diyenler olacaktır. Yapmayın öyle şeyler. Osimhen 20 görünüyor. Baktığım yabancı kaynaklı bir site burası. Ki genellikle de doğru çıkar. Sane 15 görünüyor mesela, yanlış görmüyorsam. Şöyle hızlıca baktığımda işte
0: onlarda bir de Singo. Bonus maç başılar yok.
1: Evet. Maç Singo galiba bu gördüğüm, evet, Wilfried. 7.5 görünüyor. 7 Sanchez görünüyor. 7 yine İlkay görünen isimlerden biri. Torreira 5. Küsürleri var tabii onların. Lemina 4. Burak Yılmaz, Barış Yılmaz, Burak Yılmaz diye isim geldi.
0: Barış Alkay Yılmaz 7.5. Türk futbolunun böyle lejyoner diyebileceğimiz Avrupa'da büyük takımlara büyük başarılar yakalayıp da Türkiye'ye geldiklerinde bu, yani bu emekli ikramiyesini alıp yatan bütün lejyonerlerden uzak durulması gerekiyor ya. Ben bak İlkay ki en kariyerleri görüyorsun ya. Hamit en kariyerleriydi, görüyorsun yani. Yok abi, olmuyor yani. Peki. Almamaları gerekiyor. Bak Hakan Çalhanoğlu bak. Dönüyor dolanıyor bak. Dönüyor dolanıyor.
1: Sen 3.5'tan kapı açıyoruz dedin ya. 3.5 altını evet. Okuyayım. Hakikaten dediğin yere de çıkıyor iş yani.
0: Yok ya, asgari ücret 3.5 milyon.
1: Evet. 3.6 ama Fenerbahçe'de nasıl, ona da bakmak lazım. O da ayrı.
0: Fenerbahçe'de konuşalım. Daha yüksek. Fenerbahçe'de evet, onu 6
1: diyorum.
0: Milyon.
1: Onu diyorum.
0: 6 yani. Milyon orada asgari ücret.
1: Evet.
0: Ya valla topçu olmak lazım.
1: Bak 3.5 milyon euronun altına bakıyorum Fenerbahçe'de. Şey, Galatasaray'da Jakobs, Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Yelert, işte Nelson, Naga gibi isimleri görüyorsun. Armanda Güner, tabii, o da tabii. Bu arada Ahmet'e gitti. Onu da hatırlatalım. Fenerbahçe
0: Ahmet
1: dediğimde
0: gitti mi?
1: Ahmet'e gitti, gidecek gibi haberler vardı. Bekliyoruz orada da tabii. Henüz gitti Ali, dedim, gitti demek Ali yanlış oldu tabii de.
0: Ali Turap gitti evet. Diyebiliyorum ben. 90 bin dolara. Muhteşem bir transfer. Galatasaray büyük para kazandı bu transferden.
1: Fenerbahçe'de de mesela Nene 2.5 alıyor. İrfan Can Kahveci 2 alıyor. Arch Brown 2 alıyor. Yine var 11'de oynayıp da 3'ün altında alanlar. Serkan Çetiner, orada da bak bir algı yapmışsın sen yani. Onu söyleyeyim. Mert Müldür 1 alıyor.
0: Bak bana sakın oynayıp bak, algı deme. Abi. Hayır bak, orada oynamayanlar
1: abi, da var. Osterwold'e 2.800 alıyor. Yani Sidiki Şerif geçen yıl gol ayağı dedin 3 alıyor. Yani yapma bu kadar Serkan Çetiner. Bak mesela tamam, 17 alıyor. En yüksek Ederson.
0: Bak Carlos neydi, bir tane var ya gittiler size baş kaldıran. Komodaki kiralık. Evet. Diego Carlos'u say mesela. Ondan sonra orada çok var yani Diego Carlos gibi. Şu an aklıma gelmiyor da. Fenerbahçe'nin 6.5 şeyi çok.
1: 6.5 alıyor abi, çok haklısın Diego Carlos tarafına.
0: Evet. 10'luk oyuncusu çok, 10'luk. 8-10'luk oyuncusu çok.
1: Çok
0: mesela
1: çok.
0: Galatasaray'da bir birikme var böyle. Ama az evet. Oyuncuda birikme var. Fenerbahçe'de çok fazla onluk var yani. Hani
1: peki.
0: Şey Asensio, Talisca, işte Greenwood, ne bileyim, Kerem Aktürkoğlu gibi.
1: Evet.
0: Hani bu tarafta orada biraz birikme var yani.
1: Şimdi burada maaşlara takıldık abi. Bizim çenemizi yoruyor burada maaşlar. Öyle
0: vallahi
1: söyleyeyim.
0: Zenginin parası fakirin muhabbetine döndü yani.
1: Yani
0: ama
1: çenemizi yoruyor. Düşüncemizi, fikrimizi yoruyor yani, ama iş oraya
0: ya
1: döndü.
0: Ya vallahi bak hak etsinler.
1: Son yorumunu alayım
0: bak,
1: o zaman
0: bu
1: abi.
0: Bu maaşların karşılığını hak etsinler. Yemin ediyorum gözüm yok ya. Helal hoş olsun ama gram hak etmiyorlar ya. Gram bak. Bir gram hak etmiyorlar yani. Bak Osimhen'i çıkarıyorum, hakikaten böyle deli dolu oynuyor yani. Diğerleri hakikaten bu paraların karşılığı yok ya. Üzülüyorum yani, hani ben bu kadar para veriyorsun, ne karşılığı ne hiçbir şey yani.
1: Peki.
0: Süper Lig'de bize gol atsın diyorsun. Olmuyor ki abi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Serkan Çetiner.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok, bugünkü temsilcilerimize başarılar diliyorum. Hani

0: Trabzon'la Beşiktaş'a. İnşallah güzel sonuçlar alırlar. En azından şu konuştuğumuz paraların karşılığı Avrupa'da bize dönmüş olur yani puan olarak.
1: İnşallah. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şöyle hızlıca bir mesajlara bakalım derdik normalde, değil mi? Değil. Trabzonspor'da 11'e bakalım. Trabzonspor'un Ferencvaros karşısında 11'i belli oldu mu? Onu hemen şöyle bir teyit etmeye çalışayım. Trabzonspor'da peki henüz göremedim. Şöyle hızlıca önümdeki kaynaktan önüme açmaya çalışıyorum. Ekranıma açmaya, getirmeye çalışıyorum. Trabzonspor tarafındaki 11'i. Salah'ın oynaması bugün çok beklenen taraftaydı. Trabzon'da Salah oynayacak deniyordu. Bunun yanında Trabzonspor'da tek gündem bu değil haliyle. Şöyle önümdeki ekranda da onu açıp sizlerle paylaşacağım. 11 belli oldu yazısı gördüm. 11 belli oldu yazısını gördüm ve hızlıca evet, Muhammed Salah'ın 11'de olduğunu hatırlatalım Trabzonspor'da. Ona ana kalede Pina, Vivu, Cenk, Cabral dörtlüsü savunmada. Melih, Bouchari ve gördüğüm kadarıyla Umut orta alandalar. Salah, Savyolo kanatlardalar. Onuachu ileri uçta Trabzonspor'da Ferencvaros maçında. Nübel Beşiktaş'ta kalede Zalgiris maçında. Mourinho, Yalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü savunmada. Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, Trossard ve Oh var. İleride de orta alanda ve ileride de bu şekilde bir kadro, bu şekilde bir 11 var. Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da. Araya gideceğim. Aranın ardından bu 11'leri İbrahim Yavuz'la konuşarak devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gold.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
5: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor.

0: Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Berksay'da haber masası devam ediyor.
10: Kaldığımız yerden devam ediyoruz haber masasında ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz, sen gelmeden sana sorular geldi. Instagram'dan gelmiş ama. Instagram'dan Gökhan Tüfekçi. Bu arada Sayar belki Instagram hesabından bana yazan dinleyicilerimizden. Oradan da sorularını ileten dinleyicilerimiz var. Oradan da takibi alın lütfen. Sayar belki Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Selamları yayınlar, kolay gelsin. İbrahim Yavuz'a sorar mısın? Zamanında hatırlarsan Fenerbahçe transfer yapamaz demişti. Akabinde ben demiştim bir stoper, bir santfor alması gerektiği söylemiştim. Bunu hep beraber tartışmıştık. Alamaz diyordu. Ake ile Lukaku geldi. Ne düşünüyor demiş. Bununla girmiş konuya. İbrahim Yavuz.
11: Stoper alamaz mı demiş.
10: Demedim. Anlayamadım. Bence de. Ben hatırlamıyorum öyle bir şeyi. Konuşmadık öyle bir şeyi.
11: Ben şöyle bir şey söylemişimdir. Evdeki sayısal stoper çoğunluğundan vazgeçmeden oyuncu alamaz demişimdir. Yani ayrıca almış olması da o planlamayı doğru yaptığı anlamına gelmez ki yani. Bizim temel sorunlarımız. Elinde 4 stoper varsa, kötü bile olsa, vazgeçmeden birilerini alamazsın. Ne alıyorsun Fenerbahçe? Bak kimi nereye koyacağını bilmiyor. Doğru bir şey mi bu planlama sence? Ya da arkadaşımıza
10: çok,
11: soralım.
10: Çok beklemez misin ama öyle olsa da İbrahim Yavuz? Yani
11: ama
10: tamam.
11: Olmaz, planlama öyle olmaz. Ya şimdi ne oldu, aldın Fenerbahçe olarak, koy bakayım Talişka'yı, Asensio'yu nereye koyacaksın?
10: Galatasaray'ın elinde Fenerbahçe'ye nazaran daha iyi bir kontenjanı varken Galatasaray alamıyor da ne oluyor peki?
11: Ya bu Galatasaray'ın doğru planlama yaptığı anlamına gelmez ki. Galatasaray'ın işte da planlaması bugüne kadar yanlıştı yani. Ondan bahsediyorum.
10: Peki.
11: Bak, yani o zaman örnek ben... verdiğiniz kulüp yanlış bir şey yapıyorsa 4 sene şampiyon olmuş olması bunun bugüne kadarki planlamasında doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış
10: dinleyicimizin,
11: yapmış o da yani.
10: Dinleyicimizin mesajıyla, Gökhan Tüfekçi'nin mesajıyla seni sinirlendirerek girdik abi yayına. Seninle.
11: Yok yok, hayır.
10: Yayında. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
11: Yani... Bizdeki problem şu. Yani Galatasaray yapıyordu. Yanlış yapıyorsa Galatasaray'ınkini kabul mü edeceğiz? Yanlış yapmış ya. Ama diyor 4 sene şampiyon olmuş. 4 sene şampiyon olmuştu. Zaten bu ülkede şöyle bir durum var. Yani 5 galibiyet, 5 beraber, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik de bu geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyon oldu. Ya bir tane takım şampiyon olacak ya. Beşiktaş'ı zaten katmıyorum bile o yarışın içerisine. Trabzon işin savunma kısmıyla çok problem yaşadı, halledemedi. Fenerbahçe zaten son 4 senede her sene Galatasaray'a bir ikramda bulunuyor. Şimdi onun şampiyon olmuş olması planlama konusunda doğru yaptığı anlamına gelmez ki. Yapmadığında zaten özeti bugün Galatasaray'da işte Lesti ile Batakov'la yaptığı transfer planlaması. Çaresizlik. Yani en çok şampiyon olmuş takım bu durumu yaşıyor Türkiye'de. Yani aslında o bize bir şey anlatıyor yani. Ondan bahsediyorum.
10: Kolay gelsin İbrahim Bey, selamlar demiş. Sizinkinin gitmesini nasıl yorumlar demiş. Ama ben oradan ziyade, Fenerbahçe konusundan ziyade Beşiktaş, Zalgiris ve Trabzon, Ferencvaroş maçlarını sana sorarak ilerleyecektim İbrahim Yavuz. Belki Sidiki yorumunu da yaptıktan sonra oraya geçeyim.
11: Sidiki ile ilgili şunu söylemiştim. Yani elinizde böyle bir oyuncu var ve yatırım yapıldıysa, ya bununla kavga etmek bize çok bir şey getirmez. Devam edeceksiniz, ona göre planlama yapın. Devam etmeyecekseniz de bir oyuncu için ya bu bonservis çok alınmaz demeyin. Bak İsmail Kartal çok diyordu. Ne oldu? Hı hı. İngiltere'den bir takım bak çok demedi gitti aldı. Ya senin göremediğini bir tane İngiliz gördü, aldı oyuncuyu götürdü yani. Siz hiç kimsenin gelişimine talip olmak istemiyorsunuz ki, size göre her şey çok, herkes yetersiz. Siz herkese %70 diyor hoca değil mi? Herkes %70 hazır Fenerbahçe'de. %30 hiç kimse hazır değil. Sen teknik direktör olarak, ki bu yorum Serkan Balcı'dan çalıntı, alıntı olsun. Öyle dedi ya Serkan. Hoca ne kadar yeterli dedi. Doğru söylüyor. Sen ne kadar yeterlisin bu anlamda? Kimse ülkede kendisiyle ilgili yeterliliği, yetersizliği...
10: Serkan Balcı nerede dedi bunu?
11: Televizyonda söyledi. Ya hoca dedi ona yetersiz, buna yetersiz diyor da acaba kendisi ne kadar yeterli bu anlamda? Bence şahane bir yorum diye. Evet abi, sen ne kadar yeterlisin bu anlamda? Çünkü senin dediğinle çok da fazla doğru orantılı olmuyor oynadığın oyun.
10: Peki.
11: Ya bugünkü maçlarla ilgili şu.
10: Maçlarla ilgili Beşiktaş'ta 11 belli oldu. Beşiktaş'ı da hatırlatayım şöyle hızlıca. Onunla döneyim oraya. Nübel kalede, Murillo sağ bekte, Rıdvan sol bekte. Emirhan Yalo ikilisi stoperdeyken Salih Özcan, Olaytan ve Orkun Kökçü'yü görüyoruz orta alanda. Çerni sağ tarafta, Trossard solda, Oh ileri uçta. Beşiktaş'ta, tabii Beşiktaş'ta bunu söylemişken, Vlahovic'in UEFA listesine eklenmiş olduğunu, Vlahovic'in de bu listede yer aldığını hatırlatalım. Siyah beyazlarda kadroda olduğunu hatırlatmış olalım Vlahovic'in de.
11: Ya Vlahovic'in zaten hem antrenman durumu hem de o sakatlık riskiyle ilgili sorun yaşamaması, hocanın da planlama konusunda yavaş yavaş onu hazırlayacağız demesini unutmamak lazım. Ya Beşiktaş benim belki bugüne kadar en sağlıklı, en güçlü bulduğum takım, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hatta şöyle bir eleştiri oluyor ya, genelde ben hep bununla karşılaşıyorum. Ya arkadaş, sen de sürekli olumsuz şeyler söylüyorsun, hiç olumlu bir şey olmuyor diyorlar. İtalyan oluyor. İlgili, ya olumsuz söyleyeceğim bir tane şey yok belki. Ya geldiği günden beri her gün bize bir şey öğretiyor. Ya bizim bu tarz insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani teknik anlamda hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Sergen Yalçın'ın 3-4 transferle anca yarışabiliriz dediği kadroyla şahane de yarışın içerisinde olabiliyor. Senin olmaz dediğin oyuncuları geliştirebiliyor. Şimdi bizim böyle insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Ben Beşiktaş'tan bu sene çok ümitliyim. Eğer oyuncu kalitesi ve rotasyon anlamında hocanın eli biraz daha güçlenirse, benim bu sene şampiyonluk adına en güçlü aday bulduğum takım Beşiktaş. Bugün de çok problem yaşayacaklarını düşünmüyorum.
10: Güçlenmekten kastın. Daha neler yapılabilir ya da üzerine nasıl bir eklem koyacak?
11: Böyle yapılabilir. Çünkü stoper pozisyonda, stoper rotasyonda bence Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Bak, teknik direktör bunların hiçbirini dile getirmedi. Hiç duydun mu sen teknik direktörden böyle bir şey? Ben hiç duymadım. Bak biz yorumcu olarak bunu yapıyoruz. Stoper diyoruz. Mesela merkeze bir adam daha lazım diyoruz. Çünkü ligin boyu bir hayli uzun olacak. Orada ihtiyacın olacak. Rotasyona ihtiyacın olacak. Rotasyona gittiğin dönemlerde oyuncu kalitesi arasında çok ciddi fark olmaması gerekiyor. Yani o yüzden Beşiktaş'ın 3 tane stoper, bir stoper, bir merkez orta sahaya ve bir tane kanat oyununa Beşiktaş'ın ya sezonun bütününe yaydığında bu teknik direktör davranışıyla ben rakiplerin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum.
10: Peki. Bir mesaj var sana. Bir teknik direktörle benzetmiş bir dinleyicimiz fikirlerini. Ortak bir noktaları var mı? Geçmişte birlikte çalıştılar mı diye soruyor ama oradan ziyade aktaracağım onu, ama ondan ziyade Trabzonspor tarafını da sormak isterim sana. Trabzonspor Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
11: Vallahi Trabzonspor'la ilgili
10: Onana kalede, Pina bekte, Cabral sol bekte, Cenk Vivo ikilisi stoper tandeminde, Bouchari Melih orta alanı var. Salah sağda, Saviolo solda, Umut Nayır ve Onaçu da ileride ikilide. Çift forvet çıkıyor Trabzonspor. Burada Umut Nayır'ın yerine bir Nunes düşünebilirsek Trabzonspor'da, ya da bir zor bir ihtimal ama Trabzon yerel medyasında çok adı geçti. Benzema gibi ismi düşünürsek orayı da çift forvetle bir hayal etmek gerekir. İbrahim Yavuz, söz sende.
11: Yani Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim belki. Yani hocanın basın toplantısını dinledim. Çok güzel bir soru sordu bir abimiz, arkadaşımız kimse. Ya hocam dedi, hani rakiple kadro değeri açısından yani 40 bin 4 kaç 40 milyon eurolarla

0: 140 milyon euro gibi bir şey söyledi Berk. Hoca dedi ki ya dedi o öyle bakılmaz dedi. Öyle rakamlar üzerinden değerlendirilmez. Türkiye'ye gelince oyuncuların değeri artıyor gibi bir şey söyledi. Hemen aklıma şey geldi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor yarışın içerisine girdiğinde hoca asla yarışamayız. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bütçesi bir hayli fazla. Arada onlar atıyorum 400 milyon euroluk takım, biz 150 milyon euroluk takımız diyordu ya. E ne oldu şimdi? Rakibe gelince onlar 40 ama öyle 40 gibi düşünmeyin, o gerçek bir rakam değil diyorsunuz. Ama size gelince aynı bir durum, rakip sizden ekonomik anlamda üstün olunca. Yani benim biraz Fatih Tekke'nin bu tarz açıklamalarıyla ilgili ya kafamda biraz soru işareti var. Yani Fatih Tekke'nin, ben evet bugüne kadar yani çok başarısız olduğunu söyleyemem tabii ki ama çok fazla var olanın dışında çok fazla duygularıyla konuşan bir teknik direktör. Yani profesyoneliz ya bu işte biz. Ya bu kadar duygularla bir şeyin anlatılmasını ben doğru bulmam. Yani dünkü soruya verdiği cevap bana hiç ama samimi gelmedi. Hatta bir tane daha bir açıklamasını söyleyeyim. Dedi ki ya biz biraz dedi yarışmacı takımız. Saydı takımdaki bütün gençleri. O var dedi, bu var dedi, onu aldık dedi, bunu aldık dedi. Bunların gelişimine dokunacağız dedi. Ya bir tane Trabzon'un final oynamış U19'undan bir oyuncuyu sayamıyor Trabzonspor yani. Ya olacak iş değil yani. Talip olduğunuz oyuncuların tamamı başka ülkelerden oyuncular. Tamam bunlar olsun olmasın demiyorum. Planlamada kötü demiyorum da. Ya niye Trabzon'dan yani kendi bünyesinden bir oyuncu katılmıyor bu işin içerisine? Bilmiyorum yani sen ne düşünürsün ama ben biraz Fatih Tekke'nin bu davranışlarını çok sağlıklı bulmuyorum. Yani sanki Fatih Tekke bu salonda gelişiyle bu biraz böyle bu beklentinin biraz daha artmasıyla beraber... Ya biraz böyle o Fatih Hoca'yı biraz sanki yıpratacak gibi geliyor bana ya.
1: Ne diyorsun peki? Yani çift forvet tarafında da yaklaşınca Nunez'e benzemeler...
0: Forvet tarafı ile ilgili bir oyunun eğer yani ezberi yoksa bununla ilgili yani çift forvet, tek forvet falan ona çok takılıyorum. Bununla ilgili eğer bir tekrarınız yoksa yani öyle taraftar bunu talep ediyor. Üçlü oynayın, beşli oynayın da bu iş olmaz. Tekrarınız varsa antrenman anlamında bununla ilgili eyvallah. Bir itirazım yok. Ama peki. Ya elimde bunlar var. Başka ne yapayım? Mecbur oynatayım düşüncesiyle yapıyorsanız tehlikeli bir hadise. Bu sizin işinize yaramaz yani.
1: Peki. İbrahim Yavuz, son olarak bir soru var, oraya geleceğim. İlhan Palut'la İbrahim Yavuz'un fikirleri hakkında çok ortak nokta görüyorum. İlhan Hoca ile aynı takımda oynadılar mı ya da görev yaptılar mı acaba? Sorar mısın? Selamlar demiş.
0: Yok,
1: İzmir'den
0: hiç,
1: İbrahim.
0: Çalışmadık. Hiç de beraber denk gelmedik. Oyunculuğunda da denk gelmedik yani.
1: Peki. Dinleyicimiz sana İzmir'den selamını gönderiyor. İbrahim Yavuz
0: çok
1: son
0: selamlar,
1: kısımda.
0: Çok selamlar. Çok teşekkür ederim.
1: Soruyu soran dinleyicimiz sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkürler İbrahim abi.
0: Ben teşekkür ederim. Selamlar, iyi yayınlar diyorum.
1: Reklama gidiyorum. Reklamın ardından burada olacağım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'da 11'i hatırlatmıştık. Ferencvaros'la karşılaşacaklar. Maç öncesindeki durumu Nurgül Günaydın'dan alacağız. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Trabzon medyası bugün taraftarı bıraktı, bir de devenin peşine düştü orada. Bir deve getirildi oraya, Papara Park'ın evet. hemen yanına. Detayları evet. senden alalım. Oradaki
2: yani evet, önce biz de tabii stada gelirken yol üzerinde görmüştük. Sonra tabii stadın etrafını tamamen dolaştı, gezdi, fotoğraflar çekti, röportajlar da yapıldı. Güzel bir ambiyans oluştu aslında. Enteresan da görüntüler vardı. Üzerinde de tabii firavunu oturttular. O şekilde güzel bir görüntü de oldu aslında ama dediğim gibi böyle bir renkli geçit töreni gibi oldu. En sonunda da stadı terk etti, gitti.
1: Peki Trabzonspor'da?
2: Biz de tabii onu görüntülemek için dediğim evet. gibi bazı gazeteci arkadaşlar da deveyi aradılar resmen. Ama birkaçımız röportaj yapabildik. Güzel bir görüntü. Her maç farklı görüntülerle ortaya çıkıyor Trabzonspor taraftarı. Bu maçta da böyle oldu. Bakalım ileriki maçlarda neler olacak.
1: Hatta Güne Bakış gazetesinde Nezgi Alp'in röportajına denk geldim az önce sosyal medyada reklam arasında. Yok deve diye giriyor yayına. Mesela deveyi görünce halkın şaşırdığını orada o şekilde analiz ederek yine işte bitimliği öyle giriyor, öyle aktarıyor. O şekilde paylaşmaya çalışıyor. Diğer tarafta tabii bununla beraber Trabzonspor'da imza gününe gelenler de kostümler de çok ön plana çıkıyordu. Yani her şey Salah'ın üzerine kurulu bir durumda Trabzon'da. Salah merak ediliyor. Salah oynayacak mı deniyor. Salah'a göre işte bazı hayvanlar geliyor oraya. Bir bakıyorsunuz orada onu yürütüyorlar vesaire. Durum böyle. Böyle geçiyor, böyle geliyor, böyle gidiyor. Ama Trabzonspor'da 11'i nasıl yorumlarsın? Taraftar ne diyor? Bu akşamdan beklentin ne? 4-5 dakikalık bölümde evet. bunları sorayım sana.
2: Evet. Taraftar tabii ki takımdan galibiyet

0: yapabilecek önemli oyuncuların da olması çok büyük avantaj Trabzonspor için bu akşam özeline baktığımız zaman. Savic'in yerine Cenk başlıyor 11'de. Cenk Özkaçar'ın gösterdiği performans sanıyorum ileride Fatih Tekke'nin Batagov'un sakatlığını da düşünerek ideal stoper ikilisini oluşturmak için önemli bir test maçı olacak. Ben o şekilde görüyorum onu. Dediğim gibi Cenk yıllarca Avrupa'da da deneyimi olan bir Türk oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor'un elinde güçlendirecek bir oyuncu. Bugün de sanıyorum dediğim gibi Batagov'un yokluğunda orada bir stoper denemesi yapıyor. İlerisi için bir anlamda da onları görecek. O uyumun yakalanıp yakalanmadığını da test edecek. Orta saha ikilisi Bişari ve Melih'i görüyoruz orada. İki çalışkan orta saha oyuncusu bugün hem hücumda hem de defansta bana göre sergileyecekleri performansı önemli bir yani kriter oluşturacak, önemli rol üstlenecekler. Onların da ortaya koyacakları performans çok önemli. Takım için bu akşam takımın ortaya koyacağı oyunda önemli rolleri var. Ben ideal, güzel bir 11 olarak görüyorum. Dediğim gibi Trabzonspor'dan ben bu kadroyla da iyi bir galibiyet bekliyorum. Hani en azından bir farklı bir galibiyet olabilir.
1: Şehirde taraftar ne diyor? Onu da son olarak.
0: Taraftar zaten dediğim gibi ilk maçın galibiyetle tamamlanmasını istiyor. İkinci maçın taraftarları da onların taraftarı da çok ateşli. Taraftar var, zorlu geçeceğini evet. bildiği için burada avantajlı skoru elde edebileceğini düşünüyor ve en az 3-1, 2-1 ya da yani 1-0 gibi Trabzonspor lehine sonuçlanabileceğini dile getiriyor taraftarlar. Umutlu konuşuyorlar. Fatih Tekke'ye olan güvenlerini dile getiriyorlar. O açıdan taraftarın bakışı da olumlu bu akşam.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın, eklemek istediğin farklı bir şey
0: ediyorum.
1: Var mı diye sorayım son bölümde.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben de içeriye giriyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nurgül Günaydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki Trabzonspor'da detayları ondan aldık. Kısaca, kısa ve öz oraya gittik geldik şöyle bir. Tabii Trabzonspor'da durum böyle. Muhammed Salah ilk 11'de başlıyor. Trabzonspor'da. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesinde durum böyle. Bunun yanında Beşiktaş'a döndüğümde oradaki 11'de de Nübel kalede, bildiğimiz, gördüğümüz, hatırladığımız gibi Nübel'in kalede başladığını hatırlatalım. Sağ bekte Murillo, solda Beşiktaş'ta hemen hızlıca önümü açıyorum. Rıdvan var. Emirhan Yalo ikilisi stoper tandeminde. Salih Olaytan Orkun üçlüsü orta alandayken Trossard solda. Çerni sağda görev alacak bugün Beşiktaş'ta ve Oh da ileri uçta olacak. Beşiktaş'ta durum böyle. Beşiktaş'ta 11 bu şekilde. Şöyle hızlıca sizlerle paylaşırken detaylandırayım tekrardan. Nübel, Murillo, Yalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, Trossard ve Oh 11'i var. Beşiktaş'ta Zalgiris karşısında, Trabzonspor'da da Ferencvaros karşısında. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda takımlarımız bugün önemli maçlara çıkıyorlar ve ilk iki maçta Trabzonspor ve Beşiktaş özelinde evimizde. Gelecek hafta deplasmana gideceğiz. Deplasmanda oynayacağımız rövanşlar olacak ama oraya gitmeden önce iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bunun için buradayız. Emre Eren'e döneceğim. Emre Eren'le konuşacağız ve Emre Eren'le de değerlendirmemiz olacak. Onunla birlikte Beşiktaş'ı ağırlıklı olarak konuştuğumuz bir bölüm olacak. Trabzonspor'a da değineceğiz tabii elbette. Emre Eren bir uçuşa yetişiyordu. 1950'de, 1955'te bir uçuşu vardı. Öyle hatırlıyorum. Onun öncesinde Emre Eren'le konuşmaya çalıştığımız kadarıyla konuşacağız. Bir 15 dakikalık bölümde aşağı yukarı. Emre Eren, selamlar, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk. Yani öyle bir kısıtlı zamanda bir denk geldik ki uçağa binmem lazım. Bir 10 dakika konuşalım seninle. Evet. Bu akşam tabii Zalgiris maçı, hı hı, Beşiktaş adına, Beşiktaş tarihi adına çok önemli ve değerli bir maç. İlk ayağı İstanbul'da oynanacak, ikinci ayağı da deplasmanda olacak. Ama bugün ben Beşiktaş camiasından özellikle teknik direktörü ve oyuncu performanslarına baktığımız zaman yani bu takım çok daha üst seviyesinde bir takımla oynayacak yani Zalgiris. Beşiktaş yaklaşık 162 milyon euroluk bir takım. Zalgiris takım 7,5 milyon euroluk bir takım. Yani o yüzden arada çok ciddi bir fark var ama ben bugün Beşiktaş'ın önemli oyuncularıyla birlikte, önemli bir teknik adamıyla birlikte çok rahat bir galibiyet alabileceğini düşünenlerdenim. Ön alan baskısını çok doğru yapacaklar. Kaybettikleri an tekrar kazanmak için her türlü mücadeleyi ortaya koyacaklar. Bir ilk 20 dakikada mutlaka Beşiktaş golü bulursa Zalgiris karşısında ben çok ciddi bir fark olabileceği bir 90 dakika bekliyorum sevgili Berk. Bilmiyorum senin düşüncen nedir?

0: Benim düşüncem Beşiktaş tarafında Zalgiris maçının çok zor geçmeyeceği. Trabzon-Ferencvaros maçındayım ondan ziyade. Böyle
1: Evet.
0: zorlanma arıyorsak, orada biraz daha farklı bir maç arıyorsak, Ferencvaros maçı daha farklı bir maç. Daha ters bir takım mesela. Temsilcilerimiz özelinde bakıyorum ben iki tarafa da. Emre Eren.
1: Doğru. Gerçekten zor bir maç olacak Trabzon adına. Onlar da 36 milyon euroluk bir takım ama geçen şeyi baktım. Yani Ferencvaros'un oynamış olduğu Avrupa maçlarına baktığım zaman yani ciddi bir galibiyet oranları var. Geçen sene Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalmışlardı. Önemli bir takıma karşı Trabzonspor ama Trabzonspor takımına baktığımız zaman da bir Onana'sı bir Salah'ı var. Yani Trabzon'un da çok etkili silahları var. Yani bugün Aral'la Savic kadroyu bana bir okuyabilir misin Trabzonspor kadrosunu?
0: Trabzonspor'da kalede Onana var. Sağ tarafta ve sol tarafta beklerde Trabzonspor'da ön plana çıkan isimler. Bu arada Emre'den çok ses geldi haliyle. Normal havalimanında olduğun için, uçuşa yaklaştığın için Emre Eren'in sesini hemen sessize alayım. Hızlıca şöyle Trabzonspor'un 11'inden devam edeyim. Trabzonspor'da 11 belli oldu demiştik. Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki 11'inde kalede Onana var. Önümdeki ekrandan tekrardan şöyle bulup tekrar açmaya çalışıyorum ki kaybettim tam da okurken. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu hatayı normalde yapmazdım ama yayında bu ana denk gelen bir hata oldu. Onu hızlıca sizlerle paylaşmak adına şöyle bulmaya çalıştım. Peki. Trabzonspor'da Onana kalede, Pina sağ bekte, Cabral sol bekte, Cenk Vivu ikilisi stoper tandemindeyken Melih Buşari ve Umut orta alanda olacak. Umut orta alanda mı olacak yoksa Onana ile çift forvet mi olacak? O da soru işareti. Yani Melih Buşari, Salah, Savioğlu orta alanı kanatlarla beraber Umut Onana ikilisi ileri uçta da olabilir ya da Umut 10 numara mevkiinde gibi düşünelim. Forvet arkası gibi düşünelim. Umut Nayır'ı Buşari ve Melih'in önünde oynayabilir. Savioğlu, Salah kanatları yine aynı şekilde yerli yerinde olabilir. Ronaldo yine ileri uçta olabilir dediğimiz bir 11. Ben kafa karıştırmadan tekrar hızlıca okuyayım. Onana, Pina, Vivu, Cenk, Cabral, Buşari, Melih, Umut, Salah, Savioğlu ve Onana 11'i Trabzonspor'da Emre Eren. Evet, Salah sağda.
1: Muhammed Salah da yok.
0: Salah sağda.
1: Ha, sahada oynuyor. Ben bugün Aral
0: 3 kere okudum
1: Savic'in
0: Emre Eren.
1: oynayacağını düşünüyordum. Muhammed Salah'ın da oynayacağını düşünüyordum ama tabii baktığımız zaman bir rotasyon yapmış hoca. Tabii Başakşehir maçı da önemli ama Avrupa maçı da çok önemli. Yani bilmiyorum yani buradan ne çıkacak ama Trabzonspor yaklaşık 40 bine yakın bir taraftarla birlikte özellikle oyuncularıyla birlikte galibiyete daha yakın taraf. İnşallah temsilcimiz bu maçtan da galip bir şekilde ayrılırsa
0: Evet.
1: tüm Türkiye olarak herkes mutlu olur. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un bu akşam galip gelmesi halinde herkes mutlu bir şekilde yorumları sonradan dinlemeye başlar. Güzel bir akşam olsun diliyorum hem Trabzon'da
0: Umarım.
1: hem İstanbul'da. Önemli bir akşam olsun. Takım taraftarının da yüzünün güldüğü bir akşam olmasını dileklerimle sevgiler saygılar
0: Teşekkür
1: sunuyorum. Ben
0: ediyorum.
1: uçağa binmek üzereyim.
0: Teşekkür ediyorum
1: Üzereyim.
0: Emre Eren. Yoğunsun.
1: Çok bir
0: Anladım.
1: yoğunluk oldu bugün.
0: Anladım.
1: Yarın çünkü çok önemli bir toplantım var. Maçı bile
0: Peki.
1: izleyemeyeceğim yani. Uçakta bir kısmını izleyeceğim,
0: Peki.
1: inince bir kısmını izleyeceğim gibi. Herkese saygılarımı,
0: Peki
1: sevgilerimi
0: selamlar.
1: iletiyorum.
0: Selamlar
1: Görüşmek
0: Emre
1: üzere.
0: Eren, sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Tabii uçağa bineceği ana denk geldiği için bu bağlantımızda biraz uzadığı için ona gittiğimiz anlar böyle kısa tutmuş olduk. Beşiktaş'ta Zalgiris maçı öncesinde Nübel Kale'de Murillo sağ bekte, Rıdvan sol bekte, Emirhan Yalo ikilisi stoper tandemindeyken Salih Olaytan Orkun orta alanı var. Çerni sağda, Trossard solda, o ileri uçta. Beşiktaş'ta durum bu şekilde. Beşiktaş'ın Zalgiris maçı öncesinde 11'i böyleyken diğer tarafa baktığımda Trabzonspor'un 11'ini de gözler arıyor. Trabzonspor'da durum neyi gözler arıyor? Onana kalede Trabzonspor'da, Pina sağ bekte, Cabral sol bekte, Cenk Vivu ikilisi stoper tandemindeyken Melih, Buşari, Malinovski, Salah, Saviolo, düzeltiyorum. Melih, Buşari, Umut, Salah, Saviolo ve Onaçu Trabzonspor'da 11'deki isimler. Malinovski bekleniyordu orta alanda örneğin ama Malinovski yok, Umut var. Onun haricinde de beklendiği gibi duruyor. Trabzonspor'da beklentinin karşılığı gibi duruyor. Bir mevki haricinde bu 11. Onana'nın kalede olduğu. Pina'nın, Cabral'in, Cenk'in, Vivu'nun, savunmayı tamamladığı, Melih Bouchari Umut üçlüsünün orta alanda olduğu, Salah'ın sağ tarafta ki çok önemli bir isim, beklenen bir isim Trabzonspor'da, Saviolo'nun sol kanatta, Onaçu'nun da ileri uçta olduğu bu kadro, bu 11. Araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Salah demişken arada da Salah'ı şöyle kısa paslarda, kısa paslar içeriğinden dinleriz. Hemen ardından tekrar burada oluruz.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor

0: geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay Arda haber masası devam ediyor.
4: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay bizlerle. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Aytekin Akay, Trabzonspor'da 11'i nasıl gördün? Pek de bir esasında beklenmeyen bir şey yok gibi. Malinovski mi, Umut mu oynar dediğimiz yerde Umut oynuyor sadece. Onunla başlayalım konuşmaya istersen.
5: Yani hocanın kadrosunu okuduğumuzda Umut'la niye başladı? Herhalde orta sahayı daha da dirençli tutmak için, çünkü hani Malinovski diye geçtiğimiz hem hazırlık maçları olsun hem resmi maç olsun, Malinovski biraz da taraftarın da eleştirilerine muhatap olmuştu biliyorsunuz. Rakibe orta sahayı vermemek için azından orada bir çapa görevi görecek bir oyuncu kattı. Çünkü Malinovski orada güç isteyen bir maç. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz Fatih Hoca gerçek çok çok zor bir rakip, hani katılmasam da böyle bir ifadesi olmuştu. Onun için orta sahayı, hani orta sahada başka alternatifleri de vardı. Şimdi şöyle de bir şey var. Umut Melih Buşari, yani kaç kere yan yana oynamış ki yani antrenman haricinde. Tabii riskleri var bu işin ama futbolun güzelliği de burada. Biraz bir şeyleri de denemek lazım. Burası deneme tahtası değil, Avrupa maçı falan diyenler de düşünenler olabilir. Yanlış. Demek lazım, görmek lazım yani. Buşari, evet ben de ilk kadroyu gördüğümde Buşari Melih kaç kere yan yana oynadı dedim de antrenman haricinde oynamamıştı, oynamadı yani. Bu anlamda bu akşam biz de göreceğiz ama hocanın orta sahayı, orta saha yine güçlü mü değil. Bak Trabzon orta sahasına yani Torreira tarzı bir oyuncu olmadıktan sonra, Sosa tarzı bir oyuncu olmadıktan sonra, Hamşik tarzı bir oyuncu olmadıktan sonra yine güçlü değil. İsmail Yüksek tarzı bir oyuncu olmadıktan sonra yine de güçlü değil. Bu anlamda Trabzon orta sahası takımın en kırılgan yeri. Bu her maçta yani çok ekstrem işler olmasa her maçta yani size orta sahayı verirsiniz, veriyorsunuz da gördük. Geçen yılda da bu sorunları yaşadı. Şimdi tabii burada Salah etkisi var. Salah var, Saviola var. Şimdi eğer kanat oyuncuları tabii Umut ve

0: Onarçu'yla başlaması da bize hemen, yani halı sahada bile olsa iki tane uzun oynatıyorsanız, iki santraforu ileride bekletiyorsanız içeriye bol bol top atacaksınız demektir. Bunu hem bugün bu akşam Salah'tan hem de Saviola'dan bekliyoruz, göreceğiz. Kolay maç, zor maç, Fatih Hoca'nın çok ifadesi her ne kadar takımı taraftarı biraz eksiğe düşürse de umarız takımı motive edecektir. Bunun yanında yani Avrupa macerasını biliyorsunuz. Sezon başı kampında Fatih Hoca ya bu takım Trabzon için söyledi. Bu takım konferansta devam eder. UEFA bize fazla gibisinden böyle negatif enerji vermişti millete. Şimdi biz gazeteciler, biz yayıncılar, radyocular, televizyoncular, yorumcular, taraftar herkes hep şunu dedi. Ya sen en yükseği, en yukarı hedefle, bu takım konferansa gitsin, başka bir yerde oynasın, önemli değil. Bu anlamda Trabzonspor bugün bu maçta en azından gol yemeden bir ya da iki gol atması lazım ki turu garantiye getirsin. Ayrıca şimdi Trabzon tarihi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Eskişehir, bak bir çırpıda Bursa, Denizli, Gençler Birliği, bakın bu kulüpler Avrupa'da çok çok önemli kulüpleri, takımları, armaları yenmişlerdir. Başarıyla oralardan çıkmışlardır. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan çok maç anlatırım size. Hafızamda hep Eskişehir, Göztepe'yi de ekliyorum bunların içine. Şimdi bu Türk teknik adamlar, Fatih Tekke örneğinde, her zaman en yukarıyı hedeflemeleri lazım. Bu anlamda Fatih Terim örnektir, Şenol Güneş örnektir, Mustafa Denizli, bunlar hayattadır, rol modellerdir. Bu hocalar büyük başarılarla dönmüşlerdir ülkemize, buraya. Aynı zamanda milli takımda da böyle olmuştur. Onun için Fatih Hoca'nın bu takım konferansta oynar. Ya hocam sen çalıştır taktiği, en iyisi, en iyi taktiği ve maçı nasıl, en iyi oyunla nasıl kazanacağını, rakibi nasıl durduracağını, sen bunları futbolcularına ver, aşıla. Ondan sonra bu takım konferansa mı gider, Süper Lig'e mi gider, onu saha içinde göreceğiz. Ben bu akşam Trabzonspor'dan ümitliyim. Ben Trabzonspor'un turu geçeceğini düşünüyorum her anlamda. %100 inancım var. %99 da değil. Benim inancım Trabzonspor'a %100 turu geçecektir.
1: Bu akşam kapıyı aralayacak diyorsun en azından rövanş öncesinde.
0: Evet, ben Trabzon bu turu geçer. Salah etkisini unutmamak lazım. Salah'ın hem takıma, şehre, lige, yayıncı kuruluşa, radyolara, gazetelere, ülkeye verdiği enerjiyi de yatsımamak lazım. Bugün Salah ve Saviola içeri güzel kat edebilirseler o aradaki boşluğu da alırlar. Umut ve Onarçu, bugün iki forvet hoca çıktı. Tabii Umut ve, biliyorsunuz, Onarçu'yu ben çok fazla geriye geliyor. Orta sahada ki o pas bağlantısını ayarlıyor. Geçen haftalarda biliyorsun çok yoruyor onu bu durum. Bunu bugün Umut yapabilir mi? İyi yaparsa Onarçu biraz daha 18 içinde kalır. Umarız böyle bir düzen olur maçta.
1: Çift forvet gibi de düşündük diğer tarafta Umut'u görünce.
0: Evet, çift forvet ama Umut'u muhtemelen ortaya, hani o istasyon.
1: Yani orta sahaya, evet, dediğin gibi 10 numara mevkine de alma ihtimali var. Bir farklı,
0: evet, orada
1: hani kaynaktan
0: pas
1: verilen
0: dizilişte mesela. Çünkü ona hem pas bağlantısı yapıyordu. Bu bağlantıyı yapmaya çalışıyor, koşuyor, hava toplarına gidiyor, pres yapacak. Yani kolay işler değil bu yaştaki bir oyuncu için. Onun için ben Umut'u biraz da bu akşam böyle kullanacağını zannediyorum.
1: Salah için Trabzon'da çok büyük bir beklenti
0: bugün,
1: vardı. İlk 11'i.
0: Evet, bugün yani ilk Trabzon'da ilk maçı farklı bir anlamı olacaktır. İlk 11 başlaması doğru. Geçen hafta biz arkadaşlarla da, yani gazeteci arkadaşlarla da, Salah varsa Salah 11 başlar. 50 dakika, 60 dakika görsün millet diye düşündük. Bugün doğrusunu yaptı Fatih Hoca. Belki defansta Cenk mi, işte Savic mi? Trabzon taraftarına bazı şeylerin anlam veremiyorum. Bir tanesi, anlam veremediğim bir şeydi. yani Samet Akaydın'a karşı antipatik durumları. Samet bence yani Saviç'ten de iyi, Cenk'ten de iyi. Şahsi düşüncem. Yıllardır futbolun içindeyiz yani az çok futbolcunun ruh halini de biliyoruz, psikolojisini de biliyoruz, fiziğini de bakıyoruz, ediyoruz. Yani Samet'e karşı ön yargılı olmasınlar. Bence Samet daha deneyimli bir oyuncuydu. Samet'i deneyebilirdi ama Cenk Vivo ile çıktı. Göreceğiz, bakacağız.
1: Trabzonspor Ferencvaros'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak maç öncesinde Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay ile konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor. Aytekin Akay, Saviolo sol tarafta, sağda Salah'ın olduğu bir Trabzonspor'da güven veriyor. Ne dersin?
0: Şimdi biliyorsunuz Olaik Bey'e hep biz de karşı çıktık ama diğer arası vermeyin dedik. Verdi hoca, gitti. Neyse. Şimdi gelen oyuncu, giden oyunculara baktığımızda çok değişen bir şey yok. Salah'ı kenarda tutuyorum. Gelen ve gidenleri karşılaştırdığımda Trabzonspor geçen senenin Trabzonspor'u. Yani oyunu zenginleştirip değiştirecek oyuncu Salah. Saviola'da onu göremedik ama bazen ilk maçlar, ilk 3-5 hafta, 6 hafta oyunculara bu toleransı vermek lazım. Yerli, yabancı. Hızlı şekilde takıma adapte olamayabilirler ama tabii Salah kendini ispat etmiş. Yani dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Yanlış da yapsa millet alkışlar ama Saviola'ya, Melih'e, Umut'a bu tolerans gösterilmeyecektir ama gösterilmesi lazım. Yine mesela çok formda bir Mustafa var. Ben Mustafa'yı niye değerlendirmediğini ona da şaşırdım. Bouchard'ı teknik oyuncu, akıllı, zeki oyuncu fakat güçlü oyuncu değil. Hem karşılayıp hem rakibi karşılamak, rakibi durdurmak, hem pas atmak, bunlar kolay işler değil. Bakın siz, bize, herkes, dinleyicilerimiz artık futbolu herkes çok rahat biliyor. Orta saha futbolun yani orası şah damarı ya. Şah damarın varsa, şah damarı ne kadar açıksa o kadar sağlıklısın. Yani Bouchard'ın Meli orta sahası beni çok korkutur da çok gol yer yani. Ancak ve lakin Umut var işte. Umut orta sahaya yardım edecektir diye düşünüyorum. Tabii bir de erken gol bulursa Trabzon en azından bir gol, iki gol, üç gol inşallah. Gol yemezse Macaristan'a şanslı gider ama ben turu Trabzonspor'un geçeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Macar takımı Ferencvaros bizim Türk takımlarıyla çok sık karşılaşan bir takım.
1: Geçen yılda yani, zira.
0: Yani Lyon mesela, Lyon, Ferencvaros, bazı takımlar yani sanki böyle kurada belliler gibi bildiğimiz, tanıdığımız takımlar, renkler. Bazı takımlar terstir. Bu da onlardan biri aslında. Tek aklımdaki soru işareti ters bir takım olur olmaz mı? Onu göreceğiz. Bu akşam izleyip göreceğiz.
1: Cenk sormuş dinleyicimiz. Cenk için ne söyler? Aytekin Akay'a sorar mısın? Lütfen Vivo ile iyi ikili olurlar mı? Diye mesajını görüyorum ama adını göremiyorum dinleyicimizin. Adını da yazalım, onu da zikredelim.
0: Az önce aslında Samet Vivo yapsaydı niye dedim. Çünkü Samet'in Avrupa'da çok maçı var. Türkiye'de çok maçı var. Tabii Cenk Avrupa'dan geldik. Ama Samet seviyesinde, hani Samet derecesinde bir stoper değil benim düşünceme göre. Ben Cenk yerine Samet'i tercih ediyorum. Hatta Samet Vivo ile ben ligi Saviç Maviç'e bakmazdım. Samet Vivo ile ligi götürürdüm. Şimdi ne var biliyor musunuz? Defans, o defanstaki o dörtlüyü kaleciyi de katmak lazım. Kaleciyi de. Yani bunlar yani bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmazsa hiç değiştirmeyecek. Hiç değiştirmeyeceğim. Bunlarla böyle alacaksın, ligin sonuna kadar götüreceksin. Kırmızı kartı, sarı kartı, sakatlığı vesairesi yoksa o arkadaki dörtlü, beşli değişmez arkadaş. Ben Fatih Hoca'nın arayışlarına tabii aklında başka şeyler var. Saygı duymakla beraber defans bloğunu oturtmasını diliyorum. Hem Avrupa'da hem ligde bu çok önemli. Ya rotasyon yaparsın, ortada yaparsın, kanatta yaparsın, santraforda onu açıyı dinlendirirsin ama defansı oturtması lazım Fatih Hoca'nın. Çok önemli. Yani bugün Cenk oynasın, haftaya Macaristan'da Samet oynasın olmaz.

0: Samet'le başla, Samet'le devam et diye düşünüyorum. Ben Cenk yerine Samet'i daha doğru bulurdum çıksaydı.
1: Orta sahayı sormuşlar ama konuştuk çokça. Bouchari, Melih ve Umut üçlüsü olacak gibi ama bir ihtimal Umut Nayir'in ileride...
0: Ya çok kırılgan. Bak kadro önümde şu an...
1: Çift forvet diyebileceğini konuşacak.
0: Kadro önümde yani... Başka bir takım de içinden geçer yani. Bu orta sahayla seni elek yapar da Umut yardım edecek. Salah yardım edemez. Savyola zor. Yani kanatlar ancak içeri kat edip Umut'la Onarçu'yu besleyebilirse hem sağdan hem soldan, o en azından görevini yapmış olur.
1: Derfin Yunus'ta ne diyor ki? Muçi ne kadar yok Trabzonspor'da diyor.
0: Muçi'nin bir yani biraz daha zamanı var. Muçi gelecek ama Muçi de biliyorsunuz gezen adam.
1: Biraz daha zamandan kastın ne?
0: Yani 2 hafta 3 hafta civarı Muçi dönecek. Peki. Ama Muçi geldi diyelim. Şimdi Muçi, siz ne yapacaksınız? Muçi'nin yerine Muçi'yi nereye koyacaksınız? Umut oynatmayacaksınız. Yine tek santrafor çıkacaksınız. Yani ne yapacaksınız? Muçi de defansa yardım eden ya da takım savunmasına katkı sağlayan biri değil ki. Muçi ikinci bölgeyle üçüncü bölge arası olan bir oyuncu. Trabzonspor'u geçen sezon yarışta tutan attığı ve attırdığı gollerle maçları döndüren oyuncu. Ama burada kritik iş şu: orta sahada ya adamlar geliyor, hücum ediyorlar, saldırıyorlar, okçular tepesi dolu, sen kimle savunacaksın? Melih ile Bouchari yetmez bu işe. Onun için öndeki Umut'u muhtemelen hem hücum presi hem bağlantı oyununda kullanacaktır hocam.
1: Beşiktaş için neler söylersin? Beşiktaş saatler aynı saati gösterdiğinde, 20'yi gösterdiğinde 15 dakika sonra yine Dolmabahçe'de.
0: Evet. Kadrosuna baktım. Bir yer Lavic'i almamış ama Beşiktaş'ın kadrosu.
1: Yani Lavic kadroda ama.
0: Kadroda evet. Ohla başlıyor. Trossard var. Yani ligimizde inanılmaz hani çok çok güzel oyuncular var. Belçikalı öyle, Mısırlı Salah öyle. Çok güzel oyuncular var. Ben çok beğendiğim oyunculardan biriydi Trossard. Bu akşam var. Orada da bazen solda, Beşiktaş'ın sol tarafında Rıdvan mı oynasın ya da işte ne diyoruz, sol bek çocuk vardı bir tane. Trottara mıydı neydi? O oynasın, hangisi oynasın şey var bu akşam. Evet. Bu akşam. Evet. Bu akşam Rıdvan oynuyor. Rıdvan da bence ya Türkiye'deki yani hem çizgiyi iyi kullanan bek oyuncularından biri. Hücuma da katılıyor. Bir bek oyuncusunun en önemli özelliği iyi savunmadan önce bence iyi hücuma çıkması.
1: Bu arada az önce Trabzon'da Muçi'yi konuştuk ama Muçi de yayıncı kuruluşa röportaj veriyordu en son. Belli ki biraz zamana ihtiyacı var. Ama kadroyu da girdiği bir durum var Muçi'nin.
0: Yani Muçi'yi 1-2 haftada kullanmayabilir ama bu maçın gidişatına göre şimdi Fatih Hoca'nın elinde maç içinde yapacağı hamle için epey oyuncu var. Geçen sezon gibi değil. Bu sezon Fatih Hoca çok fazla bahane sunmayacak. Aslanlar gibi takımı oynatması lazım. Herkesin beklediği bu. Bu çok Salah geldiği için söylemiyorum. Şimdi bir sene alıştınız, tamam sisteminizi oturttunuz. Bir sene de çok bir sistem oturtmak için. Şimdi açacağız konuları, yayın uzayacak ama Fatih Hoca'nın takımı böyle makine gibi işlemesi lazım. En azından ona yakın olması lazım. Sezon başı yok yeni oyuncu, tamam ama o krediler biter. Onun için bu akşamdan başlayarak Salah enerjisi de var. Dünya yıldızı sende, Trabzon'da. Bu enerjiyle, bu rüzgarı arkana almışsın Fatih Hocam. Bu takımı böyle içeride dışarıda iyi oynatması lazım. Herkesin dikkat ederseniz son yani Salah transferi ve diğer transferlerden sonra öncesinde herkes başkana ve yönetimi ağır eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi tamamen Fatih Hoca'ya döner iş. Onun için Fatih Hoca'dan beklentim büyük. Beşiktaş'ta tabii bak Salih gibi bir oyuncu var. Biz yazdık çizdik Berk bunları. Ya alın alın alın alın böyle oyuncu. Ya Salih Olaytan Orkun orta sahaya bak. Hani winner bir orta saha değil ama Salih Orkun, baba oyuncular yani. Böyle oyuncular, bak Trabzon'da bu oyuncular yok. Hani olaytan tarzı oyuncu bulursun da Salih başka, Orkun başka oyuncu.
1: Trabzonspor'da yani, da olaytanın bir üstü vardı, olayı vardı mesela.
0: Ama evet. Ama olay oldu ve şeyde şimdi İtalya'da.
1: İyi gelir elde etti Trabzon oradan. Zaten Salah da o yüzden gelebildi. Belki evet, de oradan evet. Bakmak gerekiyor. Peki. Evet. Teşekkür edeceğim. Aytekin Akay, eklemek istediğin farklı bir şey var mı?
0: Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Biz Türk ay yıldızlı bayrağımızı kim temsil ediyorsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hepsi bizim milli takımımız. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
1: Ağzına sağlık. Aytekin Akay.
0: Sağ olsun. İyi yayınlar.
1: Aytekin Akay'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca hatırlatalım. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde önemli iki maçımız var. Trabzonspor Ferencvaros'la karşılaşıyor. Kalede Onana var. Vivu Cenk'le stoper tandemini tamamlıyor Fatih Tekke. Pina sağda, Cabral solda. Bouchari, Melih, Umut orta alanı varken Salah ve Saviolo'nun kanatlarda olduğu bir Trabzonspor'da 11 denklemi var. Onaçu ileri uçta Trabzon'da. Tabi orası Melih, Bouchari orta alanının kanatlarında Saviolo, Salah'ın olduğu, Onaçu'nun ileri uçta olduğu bir durumla da değişebilir. Bunu da aktaralım. Bunu da paylaşalım sizlerle. Onaçu ileride derken Umut Nayır'ı da orada yanına alabilir. Diğer tarafta Ahmet Doğan, Yıldırım, Onur Alpçevikan, Samet Akaydın, Saviç gibi yedekler var. Mustafa Eskiyelaş, Ozan Tufan, Malinowski, Metehan Mimaroğlu, Muçi, Mitongo Muteba, genç Belçikalı forvet, Trabzonspor'da ön plana çıkan bir isim ki hatırlayalım, 2025 yılında U17 Dünya Kupası'nda 4 golü vardı 5 maçta. Mitongo Muteba bugün Trabzonspor'da yedeklerde ve Aral Şimşir'de yedeklerde görüyoruz Trabzon'da. Beşiktaş'a baktığımda Beşiktaş Zalgiris'e karşılaşacak, aynı saatlerde oynanacak karşılaşma demiştik ve oraya dönüyoruz. Orada Beşiktaş'ta Nübel kalede. Nübel'in önünde Yalo, Emirhan ikilisi stoper tandemindeyken Rıdvan sol bekte, Muriyo sağ bekte, Salih, Orkun, Olaytan orta alanı var Beşiktaş'ta. Trossard sol bekte, Çerni sağ Trossard sol açıkta, Çerni sağ açıkta derken Ohta ileri uçta Beşiktaş'ta. Yani Nübel, Yalo, Emirhan, Rıdvan, Muriyo, Salih, Orkun, Olaytan, Trossard, Çerni ve Oh var Beşiktaş'ta 11'de. Doğan Alemdar, Ottara, Agbadu, Taylan, Yasin, Ndidi, Acametovic, Rashica, Kartal, Vlahovic, İlhan ve Semih gibi isimlerde Beşiktaş'ta yedekler arasında bulunan isimler. Bunu da sizlerle paylaşarak artık haber masasının sonuna geldiğimi aktarayım. Şöyle mesajlara da bir bakalım. Salih bizim Galatasaray'la nasıl almadı Galatasaray Salih'i? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak gelirdi Salih Galatasaray'a demiş Yunus Bey. Selamberk demiş. Bu ülkenin insanları futbolun eğlence olduğunu anladıkları gün belki bunlar değişir ama bu yönetim tarzı ile imkansız demiş. Takımlar böyle yönetilirse demiş, bu imkansız demiş. Peki, gelen mesaj böyle. Diğer tarafta Aytekin Bey, Rıdvan iyi bekledi. Aytekin Bey bizimle değilsin demiş dinleyicimiz Aykut Bey. Aytekin Bey'in bu düşüncesine katılmıyor. Evren Bey der ki Berk, Talişka ile Asensio bir arada oynayamaz mı? Der. Oynayamaz bence. Bence Fenerbahçe'de çok da olağan bir durum olmaz o. Beşiktaş çok yükseltiyorlar Beşiktaş'ı. Herkes 3-4 köy takımıyla oynamış. O da hepsi 1-0 olmuş. Eyüp maçı olmuş zaten. Küme adayı en güçlü olan takım da 2 maçta 10 kişi kaldı. Beşiktaş yine havlu atar 3 ay sonra demiş dinleyicimiz. Peki. Ramazan Bey'in mesajı da böyle. Bu arada az sonra Can Genç sizlerle olacak. 10 dakika sonra aşağı yukarı karşılaşmaların anında, maç anında, devre arasında ve maç sonunda sizlerle olacak derken Can Genç hapşurdu. İçeriden bir sesi geliyor onun. İyi yaşa diyelim hep beraber Can Genç'e. Diğer tarafta yayında da o da selamlarını gönderiyor ileriden. İçeriden onun sesini, şöyle bir hapşırık sesini duyunca aha dedim Can Genç tamam yayına doğru geliyor yavaş yavaş. Onun geldiği anlarda da şöyle yayından çıkarken iyi yaşa demiş olduk hep beraber Can Genç'e. Şöyle hızlıca sizlere gündemi aktardıktan, 11'leri de aktardıktan sonra nasıl veda edeceğim hemen bir bakalım. Vlahović, Levir Üçgen'den Vlahović'i ve aynı zamanda kısa paslardan Salah'ı içeriğini sizlere aktararak, sizlerle paylaşarak, iki takımımızda da bu içerikleri sizlere buluşturarak veda edeceğim. Hatta orası şöyle de olabilir. Kısa paslar Vlahović, aynı şekilde kısa paslar Salah şeklinde de yapılabilir. Ona da şöyle bir hızlıca ayarlamaya çalışayım. Sizlerle paylaşalım. Öyle programın sonuna geldiğimi aktarayım. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrafor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviller Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah

0: Ağı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve bordo mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün iki tane temsilcimizin de Avrupa müsabakası şu anda başladı. Dilerseniz ilk 11'leri bir kez daha hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. Beşiktaş-Zalgiris maçının 11'leriyle başlıyorum. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyor. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih, Orkun, Olaitan üçlüsünü. Kanatlarda Çerni ve Trossard'ı. İleride ise Yang Yo-ho'u görüyoruz. Aynı zamanda Trabzonspor'un da Ferencvaros önünde oynadığını söyleyelim. İki maçta 20 itibariyle başladı. Trabzonspor'un kalesini Onana koruyor. Savunmada Pina, Vivu, Cenk ve Sidney Lopez Cabral isimlerini görüyoruz. Orta alanda Melih ile Bouchard ikilisi. Onların önünde kanatlarda Salah ve Saviolo. Forvet'te ise Umut ve Onuachu ikilisini İzliyoruz ki iki maçı da aynı anda takip etmeye çalışıyorum. Bölüm bölüm goller oldukça zaten bir oraya bir oraya gideriz. Ama ilk etapta şu anda önümde Beşiktaş maçı açık olduğunu söyleyeyim. Tabii ki arka sekmede de Trabzonspor müsabakası açık. İki maça da bakıyorum. Şu ana kadar herhangi bir çok net bir gelişme olduğunu görmedim. Beşiktaş şimdi sol kanattan geliyor. Orkun içeriye doğru çevirdi. Arka direkte Çerni var. Olaitan'dan tekrar Çerni'ye. Ki Beşiktaş aslında atak olgunlaştırmaya çalışıyor dersek yanlış olmayacaktır. Ya şunu söyleyelim, öncelikle Beşiktaş'ın rakip çok aslında nispeten kolay bir takım gibi gözüküyor. Ferencvaros, yani Trabzonspor'un rakibi, bir tık daha dişli, bir tık daha zor bir takım olduğu çok açık ki zaten risk yönetiminin belirlediği oranlarda da bunu çok belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Yani Beşiktaş'ın kazanırına 1.10 civarları veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Trabzonspor tabii ki iç sahada maçın favorisi olsa da yine de kolay bir maç beklemiyorum. Dileriz tabii ki tüm temsilcilerimiz kazanırlar. Fenerbahçe biraz bizi üzdü genel olarak salı günü oynanan müsabaka kaynaklı olarak. Umarız Trabzonspor ve Beşiktaş bizleri sevindirirler. İki maçı da şöyle ele almaya çalışacağım. Trabzonspor maçını Igor Pahac yönetiyor Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan. Beşiktaş'ın maçını ise Tobias Stajler yönetiyor Almanya Futbol Federasyonu'ndan. İki takımımız da iç sahada oynadığını hatırlatalım ki maç sonunda çok değerli yorumlarıyla hem Alper Üstündağ hem Aytekin Akay bizlerle beraber olacak. Hem Beşiktaş tarafını konuşacağız hem de aynı zamanda Trabzonspor tarafında ele alacağız. 0212 273 10.10'dan bizlere görüşlerinizi, fikirlerinizi, mesajlarınızı aktarabilirsiniz tabii ki. Birçok şeyi konuşuruz, birçok şeyi tartışırız. Bu hafta epey yoğun bir yayın takvimimiz de var. Yarın Galatasaray maçında sizlere eşlik edeceğim. Maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında. Hakeza bugün Beşiktaş maçında eşlik edeceğim. Hafta sonu şöyle bir değişim yaptık aramızda. Onu söyleyelim. Bütün dinleyicilerimiz tabii ki belli başlı dakika skor dinleyicilerimiz var. Hafta sonu gündüz yayınlarında varım. Akşam yayınlarında Göksel'in Çağrı Saraç sizlere eşlik edecek. Bu hafta bu şekilde bir rotasyona gittik. Cumartesi ve pazar günü ile alakalı. Ben de gündüz seansında sizlere eşlik edeceğim. Bu arada Beşiktaş'ın da etkili başladığını söyleyelim. Tribünler zaten bunu çok net bir şekilde bize ispat ediyor. Tabii ki sessiz izliyoruz. Şu anda konuları duyamıyoruz. Bu arada köşe vuruşu kazandı Beşiktaş. Ön direğe doğru geldi Trossard. Uzun kullanacağını işaret etti. O noktada Rıdvan Yılmaz. Rıdvan köşe gönderinin orada... Ön direğe doğru bir orta. Yang Yo-ho vurdu ve gol geldi. Yang Yo-ho'nun kafa vuruşuyla Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Zalgiris Kaunas karşısında. Daha çok bu ismi basketbolda duymaya alışığız ama Rıdvan'ın asistinde, köşe vuruşunda Yang Yo-ho ön direkte dakika 6. Vincenzo Italiano'yu, takım arkadaşlarını ve her şeyden önce Beşiktaş taraftarını memnun eden golü buluyor. Yang Yo-ho belki de gole en çok ihtiyaç duyan isimlerden bir tanesiydi.
Trossard ve Vlahovic transferlerinden sonra yedek kalacak mı? Hatta kalacak tartışmaları beraberinde gelmişti. Ki sonrasında tabii ki Yang Yoh'un golü geldi. Bunu da hatırlatalım. Biraz da Trabzonspor tarafına döneceğim. Biraz da Trabzonspor müsabakasını sizlere aktaracağım. İlk 7 dakikada Beşiktaş endeksli gittik. Bunu da vurgulamış olalım. Trabzonspor şu anda dakika 7 hazırlık pasları yapıyor ki çok aslında birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan bir kadro sahada Trabzonspor'da. Özellikle Cenk Özkaçar'ın ilk kez ilk 11 oynadığını, Melih Kabasakal'ın ilk kez ilk 11 oynadığını, Umut Nayır'ın normal şartlarda ilk 11 rotasyonunda olmayan bir isim olduğunu, Salah ilk kez 11'de. Yani birbiriyle oynama alışkanlığı birazcık daha pratiğe dökülmemiş oyuncuları beraber görüyoruz ki ilk 6 dakika aslında Beşiktaş'ı takip ediyordum. Sonradan Trabzonspor'a döndüm. Onu da vurgulamış olalım.

Trabzonspor'u konuşuyorduk. Çok kısa bir jenerik dinlettik sizlere. Hafif yayınla alakalı ufak bir sıkıntı yaşamıştık Beşiktaş maçı kaynaklı olarak. Tekrardan dijital mecralardan yayınlanan, tabii ki yayınlarda zaman zaman bunlar olabiliyor. Biz de Beşiktaş maçını beraberinde ve aynı zamanda açmış olduk. Trabzonspor'u konuşacaktık, biraz da Beşiktaş'la başladık. İki maçın aynı anda olduğu senaryolarda daha önce çok fazla denk geldi. Ve bu tip bir tasarrufumuz oluyor. Yani iki maçı yan yana aynı ekranda açıp hangi birini konuşacağımız gibi bir şeyden ziyade bölüm bölüm izlemeyi tercih ediyorum. Mesela ilk 6-7 dakika Beşiktaş'ı izledim, şimdi Trabzonspor'u açtım. Trabzonspor'da savunmadan topla çıkmaya çalışıyor. Ön alan presi var. Biraz Ferencvaros'ta. Özellikle stoperler olmasa da beklere veyahut da orta savcılarına geldiği anda ikinci, üçüncü bölge arasında yoğun bir presle karşılaşıyor Trabzonspor ki o presi kırmaya başardı iyi paslarla, net paslarla Trabzonspor. Bugün de tabii ki merak konusu Salah, biraz da bizim açımızdan. Muhammed Salah'ın da ilk kez ilk 11'de olduğunu söyleyelim. Son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra ben çok beğenmiştim. Bugün de açıkçası merak ediyorum Muhammed Salah, ama her şeyden önce futbolun çok güzel bir eğlence olduğunu, çok esasında çok doğru noktalara da değinebildiğini Trabzonspor Kulübü bize bir kez daha gösterdi. Özel bir çocuk diyelim, özel bir kardeşimiz diyelim. Liverpool'la aslında ünlenmiş Isaac'ten bahsediyorum. Isaac belli başlı özel bir çocuk ve Isaac'i Trabzon'a davet ederek, ailesini Trabzon'da ağırlayarak esasında çok güzel bir proje imza attı. Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor'un karar vericileri ve aynı zamanda sosyal medya ekibi. Yani gerçekten hepsini kutlamak lazım. Isaac'in de hem dün antrenmanda görüntüleri, Salah'la Onana'yla diyaloğu, hem bugün maç önünde seremoni öncesinde sahada Isaac'i de görmüştük Trabzon'da. Ki bugün ilginin de bir hayli yüksek olduğunu söyleyelim. İstanbul'dan çokça kişi Trabzon'a gitti sadece bu maç için. Ki çok değerli Trabzonspor yorumcularımızdan hem Furkan Uzun hem de Kemal Aydın da bugün stadyumda. Bugün onları biraz rahat bıraktık. Adamlar Trabzonspor'unu güzel güzel destekleyebilsinler diye. Normal şartlarda her zaman Trabzonspor yayınlarını kendilerine alırız. Ama bugün Aytekin Akay ile beraber sohbet edeceğiz maç sonunda. Aytekin abiye bir uzman görüşü alacağız. Trabzonspor'un en kıymetli haberlerini, her zaman en kıymetli yorumlarını Aytekin abiden alıyoruz. O da benden önce Berk'in programında da çok çok güzel noktalara değindi. Hakikaten konuyu çok çok iyi bilen ve çok da güzel bir kalemi olan birisi Aytekin Akay. Buradan kendisine de katkılarından dolayı teşekkür edelim. Trabzonspor açısından ilk 10 dakika dengeli geçti dersek yeridir. Yani 2 şut attı şu ana kadar Trabzonspor, 1 isabetli. Rakibe şut imkanı vermedi. Topla daha fazla oynayan tarafız. Ama 2. 3. bölge arasında rakibimizin yoğun ve şiddetli bir baskısı var. Oralardan aslında çok çok iyi çıkmamız gerekiyor. Yani oralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Rakibimiz orada topu kazanıp bir anda hızlı hücumlarla bizim kalede etkili olmaya çalışacaktır ki Bamidele Yusuf, Joseph gibi iki tane çok süratli oyuncuya sahip rakip. Yani bu oyunculara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş tarafına da geri dönecek olursak, çok kısa da olsa tekrardan Trabzonspor'a döneceğim ama yani rakip çok çok zayıf. Ben biraz analiz etmeye çalıştım rakibi, ne oynuyorlar acaba, ne yapmaya çalışıyorlar diye, ama yani forvet oyuncusu Debelyuh dışında çok da böyle dişe dokunur bir isim göremedim. Kaleci zaten yani çok sıkıntılı bir gol.

etti bu arada, onu da söyleyelim. Yang Yoh çok güzel yükseldi ama çok yumuşak bir vuruşta kalecinin çok ciddi bir hatası olduğunu da vurgulayalım. Yani gol goldür, erken gol çok çok kıymetlidir bizler adına ki Beşiktaş şu anda

Beşiktaş'ın da ön alanda kalabalık bir şekilde pres yaptığını söyleyelim. Arkada Calo bugün görev yapıyor Emirhan Topçu ile beraber. Sezon başından bu yana bu ikili gerçekten çok iyi sınavlar verdi. Hatta stoper transferi ilk etapta düşünülüyordu. Yine düşünülüyor ama yine de bu ikili öyle bir güven verdi ki Nübel'le beraber. İster istemez tabii ki rota birazcık daha farklı mevkilerdeki oyunculara gitti transferde. Beşiktaş adına stoper alınacak diye duydum son aldığım istihbaratlara göre, ama yani ilk öncelikli transfer hedefi stoper olmadığını anlıyoruz. Beşiktaş tarafında dakikalar 12'yi gösteriyor. Beşiktaş Jalgiris karşılaşmasında. Rakibimizin hattını kırdık. Yang Yoh'tan çok çok iyi pas. Rıdvan. Ondan Orkun'a. Tekrar Rıdvan. Tehlikeli pozisyon olabilir. Arka direğe doğru kesti. Mourinho! Mourinho vuruyor. 2-0 oldu. Bu sene çok başka bir Mourinho izleyeceğimizin sinyallerini her zaman veriyordu Mourinho. Sürekli ceza sahasının içinde diye biz bunu çok tartıştık. Kaç tane gol bulur diye çok tartıştık. Ama gerçekten çok da iyi bir koşu, çok da iyi bir servis. Amir Mourinho ile 2-0 öne geçiyoruz. Jalgiris önünde ki şu anda taraftara Mourinho'yu gösteriyor, Rıdvan'ı gösteriyor. Mourinho. Tam olarak geçen Beşiktaş maçında da şunu konuştuğumu hatırlıyorum. Hani ben demiştim gibi birazcık antipatik bir cümle olacak ama yani Beşiktaş'tan bu sene bekten beke işte Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson örneklerini vermiştik. Bekten beke çok fazla asistli goller olabilir diye özellikle yani Ottar ya da Rıdvan'ın Mourinho'yu çok fazla beslediği denklemler görebiliriz demiştik. Ki nitekim hakikaten bu kadar erken böyle bir gol gelmesini beklemiyordum. Ama ya bunları daha çok izleyeceğiz bu sene Beşiktaş'ta. Özellikle rakip birazcık tabii ki sıkıntılı olduğu için de ilk gol zaten çok sıkıntılıydı ama bu gol gerçekten çalışılmış. Gerçekten bu golde çok net bir hoca dokunuşu olduğunu söyleyebiliriz. Ben Vincenzo Italiano'yu bu kısa süredeki yaptıklarından dolayı öncelikle kutlamak istiyorum. Yani Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama Trabzonspor'u konuşmak istiyordum. Birazcık da orayı izlemek istiyordum. Beşiktaş izin vermedi. Tekrardan bize rotayı sen semte dön. Beşiktaş semtine dön. Trabzon'a dönme şeklinde yaptı bize. Öcal Bey de bizi dinliyormuş, iki oldu yazmış. Bugün gitmediniz mi Öcal Bey hocam? Statta mısınız? Neredesiniz onu soralım. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Trabzon'da durum 0-0. Orada da bakalım neler olacak. Yani bir gol orada da bizi çok memnun edebilir en azından. Beşiktaş'ın dakika 14 itibariyle 2-0 önde olduğunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Trabzonspor da şu anda 0-0 berabere, dakikalar 16. Topu yönetebiliyoruz ama baskıya dikkat etmemiz lazım. Yeni bir kadroyuz. Umarız tabii ki hamlıktan ve yeni yani pratik düşüklüğünden dolayı bir sıkıntı yaşamayız ama bizde de Salah var. Salah'tan bu arada çok iyi bir kontrol yerde kaldı. Karşılaşmanın Hırvat hakemi devam diyor ki Salah'ın itirazı var pozisyonla alakalı. Faul olabilirdi, onu söyleyelim. 16. dakikaya da girildi. Hatta 17. dakikaya giriyoruz. Trabzon'da, Beşiktaş'ta şu anda evet 16. dakika oynanıyor. Orada durum 2-0 olduğunu hatırlatmıştık. 11'leri zaten paylaştık. Beşiktaş'ın golleri bizleri memnun etti ki iki hücumda iki tane aslında çok çok değerli hücumda iki tane gol bulmaya başardı Beşiktaş ki aslında eksik bir kadro olarak yaptığını ben çok başarılı buluyorum Vincenzo Italiano'nun. Evet yavaş yavaş işte Trossard bugün 11'e monte oldu. Yavaş yavaş transferler de gelince onlar da olacaktır. Vlahovic ismi tabii ki herkesin merak ettiği konu Beşiktaş'ta. Bugün yedekler arasında olduğunu söyleyelim. Derken bir sürpriz gol geliyor. Maalesef ki Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor karşısında Ferencvaros. Çok dikkat etmemiz gereken bir rakip olduğunu hep konuşuyorduk ama tadımızı kaçırdı Ferencvaros'un golü. En azından maçın çok daha uzun olduğunu vurgulayalım. Daha dakikalar 18'i gösteriyor. Sağ kanattan bir Ferencvaros'tan bir orta gelmişti. Bir kafa vuruşu orada tabii ki savunma eşleşmelerinde birazcık problem olmuş. Ki Onana'nın da bakışları arasında top süzüle süzüle kaleye gitti. Oliver Nagy'nin asisti.

holde sağ kanattan Oliver Nagy kesiyor. Sonrasında da Zakaryasen'den gol geliyor diye gördüm. Zakaryasen'di. Vuran kişi gibi gördüm. Önceki pozisyonda bir faul vardı ama karşılaşmanın hakemi devam demişti. Akabinde Ferencvaros'un da golü geldi. Oliver Nagy'nin kestiği ortada. Zakaryasen'in, Christopher Zakaryasen'in kaydettiği gol. Evet, maç için daha çok süre var. Maçın bitimine daha çok süre var. Trabzonspor'un kadrosu mutlaka reaksiyon gösterebilecek kabiliyette olduğunu vurgulayalım. Tabii ki ister istemez gol tadımızı kaçırdı. Bu arada bir hücum girişimindeydik ancak offside diye değerlendirildi ki bir offside vardı. Golü kaydeden Zakaryasen'i de şu anda reji çekiyor. İki tarafa da bakmaya çalışıyoruz. Hem Trabzonspor Ferencvaros hem Beşiktaş Jalgiris maçlarına. Beşiktaş adına memnunuz. Beşiktaş adına mutluyuz. 2-0 öndeyiz. Hakikaten erken gol çok kıymetli olacak diyorduk. Düşünüyorduk. Ve nitekim oldu. Trabzonspor tarafı biraz tadımızı kaçırdı. Beşiktaş tarafında skor 2-0 devam ediyor. Onu söyleyelim. Dakikalar 20'yi gösteriyor 2-0. Burada da dakikalar 21'i gösteriyor. 1-0 maalesef ki Ferencvaros önde. Şöyle bakıyorum, Brent Bey'den mesaj gelmiş. Fenerbahçe'den ümidin yok ama onlar da eğer bu maçı alırsa bu sene Avrupa'da Türk yılı olabilir demiş. Ya olabilir. Yani sonuçta 4 takımla temsil edeceğiz her halükarda. Hangi kupa olacağını şu anda bilmemekle beraber. Yani 4 takımın da Avrupa'da oynayacağı kesin ve ilk defa tarihte böyle bir şey oluyor. Yani 4 büyüklerin hepsinin aynı anda Avrupa oynadığı ilk defa bir senaryo göreceğiz. O da açıkçası ilginç olacaktır. Ya tabii ki olabilen inşallah yani hem Beşiktaş'ta hem Trabzonspor Avrupa Ligi'nde. Hakeza hem Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde olur ki Galatasaray zaten garanti diye burada çok da fazla şey yapmayı şey yapmıyorum. bir mesaj gelmiş Aykut Bey'den. hapşırını tutma cancağızım, tehlikeli diyorlar. Çok yaşa, iyi yaşa deriz, sıkıntı yok. Ya bir şey soracağım, ben çok komik bir hikaye yaşandı burada. Berk yayını kapatırken galiba hapşırmışım. İşte bana çok yaşa iyi yaşa falan demiş Berk burada, bilmiyorum. Belki de beni benimle böyle trollüyordu beni böyle, bilmiyorum ama hapşırdı mı hatırlamıyorum. Orada içeride telefondan böyle kadrolara bakıyordum. Kafamda işte bazı hayaller kurmaya çalışıyordum. Ne bileyim, bugün ne anlatırım, sizlere ne anlatabilirim. İşte yani kafamda bir yayının matematiğini yapıyordum. Hapşırdığımı fark etmedim yani, hiç yalan yok. Yani öyle bir muhabbet varsa da ya Berk'e gerçekten bunun realitesini soracağım. Çünkü Berk'te bu var. Çok sever bu tip hareketler yapmayı. Mesela hapşırmadın ama sana hapşırmışsın gibi yapmayı çok sever. Ya Berk ya, ne adamsın ya. ya bakalım, bir de bu arada Aykut Bey, sizin mesaja geri döneceğim ama Bülent Bey'in mesajını konuşalım istiyorum. Bülent Bey tabii şey, ya olabilir, kadrolar iyi. Ya Avrupa Ligi'nde takımlarımızın bayağı bir şansı olduğunu düşünüyorum ben. Hem Trabzonspor'un hem Beşiktaş'ın, yani Konferans Ligi'nde hakeza zaten artık belli bir seviyelerin takımıyız ve her ne kadar 3. 4. torbada olacak olsa da hem Beşiktaş hem Trabzonspor, yani o 3. 4. torbada olmanın dezavantajı gibi bir durum eskisi kadar yok. Yani siz kendi torbanızdan da takımlarla maç oynadığınız için bu yeni lig formatında, hani 2 tane 1. 2 tane 2. 2 tane 3. ve 2 tane 4. torba takımıyla oynandığı için 1 iç 1 dış olmak üzere, yani o fikstür avantajını biraz aslında şey yapmış oluyor. Hani 3. 4. torba takımlarına daha avantaj sağlamış oluyor bu durum, onu vurgulamak isterim. Tabii ki göreceğiz. Bakalım, umarız tabii Avrupa'da da çok başarı gelir. Ya özellikle Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ben takımlarımızın hangi kupaya katılırsa katılsın X8 mücadelesi verebilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Ya Trabzonspor çok daha yeni bir takım. Onun biraz daha alışma süreci olacaktır mutlaka. Yani çok keskin yorumlarla işte bu sene Trabzonspor olmadı, maya tutmadı gibi iki haftadan hemen kesin yargılarda bulunmamamız gerektiğine inanıyorum. Yani ilk defa oynayan 4 tane oyuncu var sahada şu anda. Onu da göreceğiz bakalım. Umarız çok başarılı olur. Bu arada Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.
Birazdan da Beşiktaş maçına döneceğim şu köşe vuruşundan sonra. İki maça da dönmeye, iki maçı da konuşmaya çalışıyorum. Bu arada Beşiktaş maçını 10 ila ya daha da 12 ile 22. dakikalar arası izleyen dinleyicilerimiz, kaçırdığım bir şey varsa yazsın. Böyle 10 dakika 10 dakika git gel yapmaya çalışacağım. Belki iş yerlerinde, belki evlerinde bizleri tek başına izleyen, sohbete katılmak isteyen dinleyicilerimiz vardır. Onlar mutlaka benim kaçırdığım yerlerde belki diğer maçı izliyordur. O yüzden görmediğim şeyleri bana tabii ki yazabilirler. Bu konuda bizi memnun eder, onu da vurgulamış olalım. Köşe vuruşu hazırlığı devam ediyor. Arka direkte bir kümelenme var Trabzonspor'da. Ön direğe doğru kesildi ama derken rakip uzaklaştırdı. Atak şansımız devam edecek Pina ile. Pina'dan Buşari'ye, Buşari'den de Salah'a. Haydi Salah. Ceza sahasının içinde Vivo ile buluştu. Penaltı itirazımız var. Bakalım bir VAR müdahalesi gelebilir. Çünkü çok net bir müdahale var gibi gördüm ilk bakışta ama belki de çok yanlış görmüşümdür. Bakalım neler olacak. Karşılaşmanın hakemi hala da oyunu oynatmaya devam ediyor. Bir tane de Ferencvaroşlu bir oyuncu yerde kaldı. İtirazlar devam ediyor. Hem Trabzonspor tarafında ve ondan sonra Ferencvaroşlu oyuncu yerde kalmıştı. Evet, oyun bir durdu. Bakalım ne olacak? Anlamaya gayret ediyorum. Bir penaltı pozisyonuna bakıyorum. Bu açıdan da hafif gibi geldi bir anda. Ama bu temas var yani abi. Verilebilir. Bakalım nasıl olacak kararı. Hırvat hakem Igor Pahaç'ın. Çibuike Vivu yerde kalmıştı. Evet, devam kararı geldi. Ben de yavaştan biraz da Beşiktaş maçına geçeyim. Tabii ki dinleyici mesajlarına döneceğiz. Şöyle, evet, Beşiktaş maçını da çevirdim ekranımı. Hatta bakıyorum. Fenerbahçe'den pek ümit yok demiş. Ya ben de çok ümitsiz buldum. Doğrusunu söylemek gerekirse işte şey diyordum. Yani birçok yayınımda Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'yi çok eleştirdi herkes. Bence haddinden fazla eleştirildi diye düşünüyordum ama yani Lyon maçında bu kadar kötü bir takım beklemiyordum. Yerinde takip ettim ve yani çok ciddi sıkıntı var Fenerbahçe'de. Ya bence hoca anlamında çok ciddi bir sıkıntı olduğu zaten çok açık. Ama tabii ki mutlaka bunun üzerine de koyacaktır Fenerbahçe takımı. İlk 10-12 dakika beğendim bu arada, onu söyleyeyim. Yani pozitif şeyleri de biraz konuşalım. İlk 10-12 dakika tribünler, taraftar gerçekten maça çok net iyi bir giriş yapmıştı. Ben de hani olduğum yerden bütün tribünlerin aslında tam merkezinde olduğum için, stadyumda konumlandığımız basın tribününün olduğu yer, bayağı aslında fena bir tribün görmedim. Fenerbahçe stadında iç sahada zaman zaman sıkıntılı tribünler görüyoruz ama bence tribün anlamında iyiydi. İlk 10-12 dakikada takımda bir coşku vardı ama büyük resimde ben açıkçası çok beğenmedim Fenerbahçe'yi. Ve yani biraz hocayla alakalı ve tercihlerle alakalı bir sorun olduğunu saptadım. Ya Avrupa'da mutlaka ya Fenerbahçe bu kadar kötü olmayacaktır. Yani elense de, elese de bu kadar kötü bir maç oynayacağını hiç düşünmüyorum. Yani belki çok daha büyük, çok daha kalibreli takımlara karşı bile bu kadar aslında sıkıntılı gözüktüğü bir maç olmayacaktır diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim ya yani Fenerbahçe ile alakalı, bir kere hocanın şöyle bir problemi vardı maçla alakalı ki o Fenerbahçe konusunu kapatıp birazdan Beşiktaş'a tekrar döneceğim ama yani sol kanadı Fenerbahçe hiç kullanmadı. Yani mesela normal şartlarda Kerem bir maçta 10-15 tane top kaybı yapar. Bilmiyorum, bakmadım bu arada istatistiğini ama yani Kerem topla belki de Fenerbahçe formasıyla oynadığı ilk 11 oynadığı maçlarda en az topla buluştuğu maçı yaşadı. Yani sanki takım kasten sol tarafa top atmıyor gibiydi. Yani sağ kanattan Greenwood'u hoca çok uzak kalemden konumladı ki kaç sefer esasında Semedo ile Greenwood yer değiştirmek zorunda kaldı. Greenwood'u sağ bek bile gördük sahada. Ya pozisyon icabı olarak tabii ki sağ bek oynamadı ama işte bir kere kalenin önünde buluşturduğunuz zaman ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde gördük golde. Ya Asensio'yu taraftarın alması falan, yani korkunç durumlar bunlar. Yani hocanın mutlaka belli şeyleri gözden geçirmesi gerekiyor ki sosyal medya şu anda tabii ki hocadan da ziyade hocanın teknik ekibiyle alakalı çok ciddi bir eleştiri var Fenerbahçe'de. Ki haklı yani sosyal medya bu konuda. Yani ekibe bakıyorsun,
tanımıyorum, bilmiyorum ama yani senin rakiplerinle, oyuncularının aldığı maaşlarla, oyuncularının kariyeriyle kıyaslayınca çok ciddi sıkıntılar olduğu açık ortada. Onu söyleyelim. Fenerbahçe bugünün konusu değil. Çok kısa bahsedeyim dedim. Çünkü Fenerbahçe'nin ümidin yok, ümidim yok şeklinde.

De Bülent Bey'den mesaj gelince hapşırık hikayesinde de şey, yani vallahi hapşırdım hatırlamıyorum. bir de dinleyicimiz Aykut Bey şey yazmış, Kara Kartal ile Serçe'nin savaşını izliyoruz, adeta tek taraflı savaş demiş. Ya doğru, zaten kadro kaliteleri falan çok çok ciddi fark var ortada yani. Olacak iş değil. Yani Süper Lig'de düşmeye oynayacak bir kadro bütçesi var. Düşmeye oynamak ne demek? Düşmemeye oynayacak bir takım kadro bütçesi var. Jalgiris Kaunas'ta. Daha çok herhalde basketbolda yatırım. Yani yıllardır orada çok iyi bir organizasyon var ki. Ya oranın kültüründe futbol aslında en popüler branş değil. Daha çok basketbol branşı daha popüler ki zaten basketbol tribünlerinde de yani en iyi 3-4 tribünden bir tanesini sağlıyorlar Euroleague'de. Ne zaman Jalgiris maçı izlesek yani keyifli tribünleri görüyoruz ki iyi bir basketbol ekolü olduklarını söyleyebiliriz ama futbola dair benim bu maç öncesinde pek de fazla bir fikrimin olmadığı, sadece işte bütçeleri gördüm, skorları gördüm, biraz da baktım, biraz inceledim. Olmaz yani. Yani bu seviyelerde bizim rakibimiz olabilecek bir takım değil ki, zaten Beşiktaş da istediğini aldı ilk 20 dakikada. Bakıyorum, Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey'den mesaj gelmiş. Ayhan Bey selam olsun tabii ki. Abi geldim abi yazmış. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Bir mesaj yazıyorsunuz. Ondan bekliyorum. Öcal Bey'den o sırada döneyim. Öcal Bey'e döneyim. Siz yazarsınız mesajı. Beşiktaş Barça gibi oynuyor demişsiniz. Trabzonspor konferansta bile yol alamaz. Salah geldi, ona çok üstü demiş. Ya onlar, o iş birazcık bence yumuşar yani. İlk deneyim daha. Yani birazcık oynama pratiği, oynama refleksi olduktan sonra bence çok da birbirlerini baltalayacak oyuncular değil. Salah'la onu açıyor. Eğer evet dediğiniz şey olsaydı, yani Darwin Núñez gelmiş olsaydı ki o zaman bence çok ciddi sıkıntı olurdu Trabzonspor'da. Hem maaşlar hem kulübün içindeki o pozitif hava ve aynı zamanda ya Onuachu mu oynayacak, Núñez mi oynayacak şimdi? Yani Onuachu'nun oynaması gerekirken ister istemez siz Núñez oynatmak zorunda kalacaktınız. Bu kadar para verdiğiniz için. O da kulüp içinde huzursuzluğu asıl orada bence sıkıntı olabilirdi ama ya, Trabzonspor'un rakibiyle şu an Beşiktaş'ın rakibi arasında çok ciddi bir fark olduğunu unutmayalım. Takımları birazcık konuşurken işte mesela şeyi konuşuyorduk. Beşiktaş Michelin önünde oynadı. Fenerbahçe Gornik Zarpşe önünde oynamıştı. Yani Michelin'in Gornik Zarpşe ile aynı şey olmadığını biz anlatmaya çalışıyorduk. Bugün de aynı şekilde işte Ferencvaros'la da Zalgiris'in aynı şey olmadığını anlatmak isterim. Aralarında gerçekten çok ciddi bir skala farkı var bu takımların. Yani Jalgiris'in konferans liginde olması bile çok büyük başarı. Yani ve yani orada grup ilk 24'e kalması dahi çok başarı olur. Ki orada gerçi 30 takım olsa gerek. 36 değil diye biliyorum konferansı. Yani ilk 24 çıkıyor orada da ama en azından. Yani ilk 36 olabilir bu arada, bilmiyorum. Yanlışım olabilir ama en azından şunu söylemiş olayım. 6 maç oynandığını biliyoruz lig fazında, 8 maç değil. Ve ilk 24'e Jalgiris'in kalabilmesinin aşırı büyük başarı olacağını düşündüğümü vurgulayayım bu bütçelerle. Şöyle bakıyorum. Abi gazeteci olunca maçlar ahaya beleş mi? Eğer öyleyse ben de keşke gazeteci olsaydım. Çok gitmek istiyorum. Maddi imkandan dolayı gidemiyorum demiş. Yani Nurla Bey tabii ki, yani şöyle söyleyeyim. Yani biz oraya çalışmaya gidiyoruz. Yani orada gidip bacak bacak üstüne atıp maç izlemeye aslında gitmiyoruz. Yani orada tabii ki basın toplantılarında çeşitli görevlerimiz oluyor. O yüzden zaten gidebiliyoruz. Veyahut da işte yani sonuç olarak ya o da olsun. Siz de gazeteci olsaydınız keşke. Ya bilmiyorum, ben de olabildiğince işte zaten çok fazla gidemiyorum. Çok yoğun oluyorum. Sizlerle beraberiz. Yayınlar oluyor. Yani böyle ara sıra fırsat buldukça işte yayın takvimini uydurdukça biz de ona göre bazen gitmeye çalışıyorum. Yani Galatasaray'a da gidiyorum. Bazen Beşiktaş'a da gidiyorum. Trabzon'a gitmek nasip olmadı. Hiç gitmedim. Yani ya zaten Trabzon iline hiç gitmedim bu arada. Trabzon'a en yakın Amasya'ya gittim. Şu ana kadar hayatımda, ama bu sene sözünü aldım. Bir iki tane çok sevdiğim dostumla sohbet ettik. Yani bu sene bir Trabzon'a gidip bir Trabzon'da bir Salah izlemek istiyorum. Böyle bir tasarrufum olacak yani arada. Bir gün eğer işte Trabzon maçında neredesin Cano falan filan derseniz, o anda belki Trabzon'da olmuş olabilirim. Ama yakın tarihte düşünmüyorum. Yani biraz daha şöyle yani Ekim-Kasım'ı geçelim. Şu yoğun dönem bir bitsin. Ondan sonra bir ara bir gidebilirim Trabzon'a. Onu söylemiş olayım. Fark eder mi? Fark edersen kahrolayım demiş. Ona da lazım.

Ya Nurullah Bey, şöyle bazen de mesela gerçekten işiniz oluyor, kurumla alakalı bir iş yapmanız gerekiyor. Yani ben sadece tabii ki şey yapmıyorum, yani sadece Radyo Gol'de yayın yapmıyorum, Fanatik Gazetesi'nde de çalışıyorum. O yüzden gazeteyle alakalı da bazen işler oluyor, o yüzden de gitmem gerekiyor. Yani işin şaka boyutu, tabii ki günün sonunda keyifli keyifli maç izlemiş oluyoruz ama yani orada da bomboş oturmuyoruz, yani onu vurgulamaya çalışayım. Bak şey demiş Öcal Bey, Nurullah Bey, size bir cevap gelmiş. Güvenlik olsun demiş. Yani güvenlik olarak başvurabilir ve oradan harbi yani izleyebilir ama yani sonuçta şöyle, evet orada da bir mesleğiniz, bir göreviniz olmuş oluyor. Buradan bizi dinleyen bütün güvenlik personeline nerede yapıyorsa yapsın, herkese de çok sevgilerimizi iletelim. Çok fazla dinleyen olduğunu biliyoruz. O yüzden de bütün güvenlik personellerine de teşekkür ederiz. Bizim için huzuru sağladığı için onu da vurgulayalım. Çok şükür abi, sen nasılsın demiş. İyi vallahi ya, biraz yani bir yorgunluk vardı üzerimde. Dün bütün gün yattım. Ayhan Bey, dün bütün gün böyle uzandım. Hakikaten hiçbir şey yapmadım. Evde bütün gün Manifest diye bir dizi izledim. Yani müzik grubu olan değil. Uçakla alakalı işte bir ışık yüzmesi içine gidiyor ve enteresan bir dizi, böyle dijital bir platformda Manifest dizisi. İkinci sezon 5. bölümde falanım. Bayağı tavsiye ederim, yani böyle hafif uçuk kaçık şeyler izlemekten hoşlanıyorsanız, aksiyon falan, müsait bir vakit varsa 4 sezonluk çok iyi dizi, tavsiye ederim. Biraz da maça döneyim. Beşiktaş şu an Jalgiris önünde, 33. dakikada 2-0 önde. Trabzonspor tarafında duruma tekrardan bakıyorum. Evet, 1-0'lık sonuç devam ediyor. Maalesef ki orada istediğimiz sonuçta değiliz. İnönü'de tablo bizim istediğimiz gibi. Şöyle bakıyorum. Serkan Bey yazmış. Ne yazık ki Trabzon Fener'den de beter durumda. Galatasaray Beşiktaş at başı yaparlar bu sezon demiş. Ya ilk görüntü öyle gibi. Yani Trabzon da iyi görünmüyor. Fener de çok iyi görünmüyor. Beşiktaş eksik kadro olmasına rağmen hoca çok net bir şekilde dokunmuş takıma. Yani gollerde bile, şu Mourinho'nun attığı golü bile, biz eğer 2 hafta önce bunu konuşuyorsak, tahmin edebiliyorsak, hocanın istediği şeyi biz anlıyoruz. Biz taraftarlar, biz futbol severler olarak, yani Beşiktaş'ın kadro kalitesi belki tartışılabilir ama Beşiktaş'ın oynadığı oyunu biz anlayabiliyoruz ve teşekkür ederim ben hakikaten. Bu kadar detaylara dikkat eden, bu kadar futbol oynamayı, takımda futbol oynatmayı isteyen bir teknik adam izlediğimiz için şu anda Beşiktaş tribünleri de hakikaten inanılmaz görüntülere sahne oluyor. Çok acayip hareketler var. Koreografi inanılmaz. İnsanların koordineli bir şekilde ellerini kaldırıp indirdiği gerçekten güzel görüntüler var. Sesli bir şekilde tabii ki duyamıyorum marşları ama şu anda da ışık şovu başladı. Onu da vurgulayalım. Ama ben taksiciyim, benim işe çıkmadığım her gün tabii ki yani belli bir ödeme yapmam gerekiyor. Güvenlikten aldığımla onu kompanse edemem demişsiniz. Evet Nurullah Bey, haklısınız bu arada. Yani her işin kendine göre belli başlı meşakkatli tarafları var. Ama yani dediğim gibi şey, yani bence yani bilmiyorum, siz Nurullah Bey hangi takımlıydınız onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Yani galiba Beşiktaşlıydınız diye hatırlıyorum. Ama yani öyle ne bileyim, bir boşluğunuzda gidersiniz yani. Evet biletler biraz pahalı ama ya mutlaka gitmek isteyen bir şekilde. Yani neyi tercih ettiğinize bakar yani biraz iş. Tabii ki çok pahalı oldu durumlar. O yüzden durumdan dolayı gidememeyi anlayabilirim. Ama kale arkasına belki bir gün bir maçta tercihle alakalı hakikaten belki gidilebilir yani. Şöyle bakıyorum. Beşiktaş maçında biletler ne kadar satıldı bilmiyorum ama bazı boşluklar olmasa Beşiktaş bu maçı şölene çevirir demiş. Daha fazla para kazanılabilirdi demiş. Valla yani şöyle söyleyeyim, Beşiktaş tribünleri full ama o durumu söyleyeceğim Yenal Bey. Şöyle bir durum var. İlginç bir durum bu. Geçen iç sahadaki Beşiktaş maçında da buna dikkat ettim. Hatta bunu soracaktım. Unuttum sormayı yani Beşiktaşlı yetkililere. Böyle şöyle anlatalım. Numaralı altın A ve işte A bloğu mu der. İşte ya 101 bloğu ya A bloğu diyelim. Ve aynı zamanda numaralı altın işte H bloğu diyelim ya da işte kaç oluyor orada 120. blok olsun. Sallıyorum şu anda, sayılarda bloklarda farazi. Numaralı da karşıda gördüğümüz zaman alt en köşelerde çok büyük öbek boşluklar var. Yani nedenini anlamak mümkün değil, çok saçma geliyor bana. Bilet mi satılmıyor, bir sistemde arıza mı var? O bölge belki
başkaları için mi ayrıldı? Ama iki maçtır orada çok ciddi bir boşluk var. Bunun sebebini bilmiyorum. Ama benim de bayağı dikkatimi çekiyor bu iş. Abi okudun mu? Kaçırdık galiba demiş. Ya okumadım. Ayhan Bey okumadım onu. Ona birazdan gireceğim. Beşiktaş'la alakalı ve aslında belli mesajları eritince gireyim diyorum. Çünkü ister istemez o birazcık daha farklı bir konunun şeyi. Bir 2-3 dakikaya gireriz oraya Ayhan Bey. Aykut Bey yazmış. Gazetecilik zor zanaat, güvenlik de zor zanaat. En güzeli 4. hakemeye gözlem çabuk. Vallahi küçükken şey demiştim. İşte rahmetli anneannem anlattı işte. Geçen işte rahmetli olmadan önce bir gün oturuyoruz sohbet ediyoruz. Küçükken işte ona 10 yaşında 11 yaşında işte anneanneciğim ben yan hakem olmak istiyorum. Yani yardımcı hakem daha doğru bir Türkçeyle yardımcı hakem olmak istiyorum demişim. Hatırlamıyorum tabii böyle dediğimi. Neden diye sormuş anneannem. Çünkü orta hakem çok küfür ediyor ve hakemler çok fazla para kazanıyor. O yüzden yardımcı hakem olursam sadece koşarım demişim. Böyle bir açıklamam varmış ama bu da hani oradaki muhabbet biraz ona benzedi. Yani Aykut Bey öyle bir şey yaşamıştım ben de. Rahmetli anneanneme de buradan kucak dolusu sevgilerimi iletmiş olayım. Yani böyle bir anım geldi bir anda söyle yazınca. Yani hakikaten güldürdünüz beni şu anda. Evet bakıyorum Nurlar Bey yazmış. Abi bu arada çok teşekkür ederim. Her mesajı okuduğun için, taraflı tarafsız herkese önem verdiğin için. Alakası konular bile konuşuyorsunuz bazen demiş. Sen onlara bile yorum yapabiliyorsun. Teşekkür ettim abi. Güzel bir kalbin olduğunu düşünüyorum demiş. Bunu her zaman da söylerim demiş. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu arada. Ya elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğünce konuşmaya çalışıyoruz. Ya burada sonuçta maç içlerinde dinleyiciyle şöyle bir koordineli bir iş yapmak bence değerli oluyor. Ya aynı zamanda tabii gollerde bağırıyoruz. Ya burada bir spikerlik yapmıyorum ben. Burada sizinle sohbet ediyorum. Aynı zamanda gördüğümü anlatıyorum. İşte bazı hoşuma giden, hoşuma gitmeyen detayları hani en sansürsüz şekilde söylemeye çalışıyorum diyeyim kendimce. Bu arada Beşiktaş köşe vuruşu kullanıyor. Bir şu pozisyonu anlatayım sonra döneriz. Çerni Öndüre'ye kesti. Bir vuruş ohtan as farklı out. Oh'un golü gelebilirdi. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü gelebilirdi. Bir kez daha kafa pozisyonu ohtan. İlk pozisyonda tabii gerçi Kalic'in çok büyük bir hatası vardı ama burada da enteresan bir vuruş geldi. Young Yu ohtan. Haydi Batrako konusuna girelim. Demiş ki Ayhan Bey, Fenerbahçe'nin yeni transferim yok. Galatasaray'ın yeni transferi Batrako hayırlı olsun. Pardon abi Galatasaray demiş. Ortalığı karıştırıyor şu anda. Ayhan Bey yok musunuz siz? Yok musunuz? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse teknik olarak parası Fener'den geliyor demiş. İnşallah beni haksız çıkarır da Şampiyonlar Ligi'ne gider demiş bu arada Ayhan Bey. Ya şöyle söyleyeyim. O iş biraz değişti bu arada onu söyleyelim. Yani geçmişte yani pastadaki bütün payı o ülke takımı alıyordu ama şu anda ülke puanı ve birazcık o katsayıyla alakalı oradaki regülasyon değişti. 18.6 milyon euro alıyor her Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım. Eğer liginin tek katılan takımı olursa da ülke katsayısıyla ve diğer katılımcıların durumuyla beraber yaklaşık olarak ki bunu hesaplattım tam olarak rakam yanlış olabilir ama 4.5 milyon euro gibi bir para alıyor. Yani geçtiğimiz yıllara göre eğer bir ülkenin tek takımı Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyorsa direkt kafadan 30 milyon euro diye bir cümle biliyoruz. Şu ana kadar aslında 18.6 milyon yani teknik olarak 12 milyon euro ilaveten para alıyor diye biliyorduk biz bu durumu. Ama o durum değişti. Birazcık o durumdaki sistemi değiştirdiler. Bu lig fazına geçildikten sonra takım sayısını 36'ya çıkardıktan sonra onun uygulaması biraz değişti. Tam rakamlara hakim değilim. Ama bunu hatta yapay zekayla da konuştum. Çünkü mutlaka bu tarz bir soru geleceğini tahmin ediyordum. Ve yapay zekayla beraber aslında olayın finans modelinin üzerinden sohbet etmeye çalıştım ki yani ne gösteriyor bize acaba? Hani neden bu değişti diye öyle bana anlattı işte şu takım gelirse işte şu o artar bu takım aslında Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa azalır şeklinde anlatıyor. Yani şöyle anlatalım. Galatasaray'ın şayet tabii ki inşallah Fenerbahçe öncelikle katılır onu söyleyelim ama şayet Galatasaray tek katıldığı durumda diyelim ki işte sallıyorum eşleşmelere bakalım mesela dünden bakacağım hani ülke puanı daha yüksek olan
takımlardan bakacağım. Mesela Nek Nijmegen Bodo Glimt eşleşmesi. Bodo Glimt'in puanı daha yüksek. Tabii ki Bodo Glimt'in çıkma şansı şu an ilk baştaki 3-1'den dolayı daha büyük olasılık ama Nek Nijmegen çıkarsa bu Galatasaray'ın daha fazla para kazanması anlamına geliyor. Eğer Bodo Glimt çıkarsa Galatasaray'ın bir tık daha az para kazanması anlamına geliyor. O yüzden ne kadar daha

sizden daha yüksek puanlı takım katıldığı takdirde o zaman oradaki finansallarla alakalı bir durum değiştiğini öğrendim. Yapay zekayı da teyit ettim ama tam ne kadar, yani kuruşu kuruşuna ne kadar olduğunu şu anda dünyadaki hiç kimse söyleyemez. Belki onun matematiğini yapabilecek birisi vardır ama onu da radyoda anlatmak bence biraz zor olur diye düşünüyorum. İnsanları finansla bu kadar yormayalım. Skorları hatırlatalım. Bize kızan dinleyicilerimiz oluyor bazen es geçtiğimiz zaman. Beşiktaş 2-0 önde şu anda. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Maalesef Trabzonspor dakikalar 44'ü gösteriyor. 1-0 geride. Bakalım neler olacak ikinci yarılarda veya ilk yarıların sonunda. Şöyle bakıyorum. Can Bey yayınlar. Galatasaray'la oynayana kadar Beşiktaş bence böyle devam eder. Bence hevesini Galatasaray kırabilir Beşiktaş'ın demiş Ali Bey. Vallahi olabilir. Belli de olmaz. Ya derbilerin her şeye açık olduğunu biliyoruz. O yüzden yani derbilerdeki herhangi bir sürpriz sonuç beni aşırı da şaşırtmıyor artık. Her şeyi görüyoruz yani. Her şey olabiliyor derbilerde. Bir konuda katılmıyormuş bir dinleyicimiz bana. Tabii ki katılmasın, çok güzel. Selamünaleyküm kardeşim demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Kim yazmış öncelikle? Bakalım ismini de okuyor. Mesut Bey yazmış. Selam olsun kendisine. Hayırlı akşamlar, ben eve giderken seni dinliyorum demiş. Ama az önceki bir arkadaş yorum yapmış. Fenerbahçe çok kötü. Galatasaray ve Beşiktaş çok iyi. Fenerbahçe'nin oynadığı rakip Fransa'nın en iyi ikinci takımı ki 300 milyonluk bir takımdan bahsediyoruz. Size bu konuda katılmıyorum. Yani Fenerbahçe kötü oynamadı ama Lyon bizim gördüğümüzden daha sağlam ve kaliteli yani demiş. Ben buna katılmıyorum. Şöyle farklı düşünüyoruz Mesut Bey. İşte o örneği anlatırken Ferencvaros'la Zalgiris bir değil. Tabii ki Lyon da daha iyi takım ama beklenti ve Fenerbahçe kadrosundan şunu anlamamız gerekiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu Lyon'un kadrosundan çok daha değerli bir kadro. Ve çok daha tecrübeli bir kadro. Lyon kadrosunda gerçekten çok yumuşak bir takım olduğunu gördük. Bek arkalarının çok sıkıntılı olduğunu gördük. Ve hoca kaynaklı olarak Fenerbahçe bu kadar kötü gözüktüğünü ben düşünüyorum. Ya bir tane takım Dorgelesne'nin oyuna girene kadar bir tane sol kanattan hücum yapmaz mı bir tane takım? Yani denemez mi en azından? Ya da yani bunu Kerem kötü iyi yorumundan dolayı değil. Yani Kerem'e pas bile atılmadı maçta. Hiç sol taraftan Fenerbahçe denemedi ve tek kanattan siz bu kadar aslında bekleri defolu takıma karşı bunu denemiyorsanız o zaman sizin orada hakikaten analizde bir sorununuz var. Yani bunu iki tane Sparta Prag maçında 90 dakika izleyen birisinin çok net bir şekilde anlaması gerekiyor ve orada birçok teknik personel var, birçok kişi var ve bunu yani nasıl anlayamıyor bu kadar yani sonuç olarak profesyoneller? Ben tamamen buradayım. Ya da yani Greenwood gibi bir karakteriniz varken kaleden niye bu kadar uzak konumluyorsunuz? Bir kere ceza sahası içinde buluştu, orada da gol yaptı oyuncu. Yani çok fazla hocalık sıkıntı var. Evet tabii ki Lyon yani Žalgiris'ten de Ferencvaros'tan da çok daha iyi takım. İkisini de eler ama buradaki konu ben Fenerbahçe'nin belli şeyleri yapabilecek potansiyelde bir kadroya sahip olduğunu ama yönetim, yani yönetim dediğim hocanın yönetimiyle alakalı çok çok ciddi sıkıntılar gördüğümü söylüyorum. Yani burada bireysel oyuncu performansı için şu kötü bu iyiden ziyade tercih etmemek. Yani iki tane rakibi analiz ettiğini her basın toplantısında duyuyoruz İsmail Hoca'nın. İşte şu maçı izledim, bu maçı izledim. Yani anlatıyor hoca ve bunun üzerine ben çok net bir şekilde yani stadyumda maçı oturdum. Taktım gözlüklerimi. Çok da iyi bir konumda oturdum bu arada. O yüzden stadyumda olunca bu benim çok fazla dikkatimi çekti. Ve hiç kimse de bunu konuşmamış abi yani. Efendim Kerem top kaybediyor. Kerem'den olmaz. Kerem çöp. İşte sallıyorum nene kral oldu. İki bastı diye. Değil konu bu yani. Siz tek kanattan oynarsanız çok öngörülebilir olursunuz. Rakip sizi çok daha iyi savunur. Bu 2+2=4 gibi bir şey. Yani tek kanada oynamayı tercih etmediğiniz bir durum vardı. O yüzden de yani sizin şu dediğinize %100 katılmakla beraber. Yani Ferencvaros ve Žalgiris işte Lyon daha kaliteli kadro tabii ki. Ama yani burada hocayla alakalı bir sıkıntı var. Yani siz bir tane kanattan oynamayı tercih etmiyorsunuz ve hiçbir şekilde tercih etmiyorsunuz. Ve rakip artık anlıyor bir süreden sonra. Orta sahada Tesman çok rahat bir şekilde kendini 6 numaradan 8 numaraya atabiliyor. Çünkü zaten oyun daha küçük bir yerde dönecek. Eğer bir tehlike olursa benim sağ bek tarafına dönmeme gerek yok. Ben sol tarafa doğru biraz daha desteğe gelirim diyor adam. Hani ileri çıktığı vakitte ve çok aslında orta sahayı rahatlatmış oldu Tesman'da. Lyon'da bu arada en iyi oynayan oyuncuydu bana sorarsanız. Çok beğendim oynadığı oyunu. Onu da vurgulamış olayım evet. Dönelim. Bugün İrfan 25 bağlanmış Doğan abiye. Fenerbahçe'de gizli bir toplantı olduğunu ve anlaşılan muhtemelen puan kaybı sonrası İsmail Kartal yolcu demiş. Tabii konuşuruz bunları ama bir kere böyle bir istihbaratım yok. Hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. Bu arada Trabzon'da da ilk yarı bitti. 1-0 maalesef gerideyiz. Onu söyleyelim. Beşiktaş tarafında da

0: 1-0 öndeyiz. 2 dakikalık bir uzatma var. 1 dakikada devam edecek Beşiktaş maçı. Onu da vurgulamış olalım. Evet, 1 dakika sonra Beşiktaş maçının şeyinden sonra gideriz. Ya şöyle söyleyeyim. Benim aldığım istihbarat demeyeyim de daha çok muhabirlerle sohbetlerim sonrasında diyeyim. Öyle bir istihbaratım yok. Yani kulüpten birisinden bir şey öğrenmedim ama. Ya Lyon'a elenilip bir de eğer milli araya kadar bir ligde puan kaybı ikisi birden gelirse o zaman bir şeyler olabileceğine dair şey oldum ama yani hiçbir teknik direktör ismi yok vesaire vesaire. Ha yani ben sene başında bana sorsanız Fenerbahçe için ideal kişi Jesus derdim. Bunu da herhalde 50 kere söyledim yayınlarda. Yani İsmail Hoca'nın değerli bir insan olduğunu düşünüyorum ama yani şu kadro bu kadar fazla yüksek mertebeli oyuncuyu en iyi yönetecek hoca olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten görüyoruz yani. Hepimiz görüyoruz burada. Yani çok çok değerli bir Fenerbahçe, çok özel bir insan. Bunların hepsinin altını bir kez daha çizelim ama böyle olmaz yani. Yani bunu yani sırf ben değil birçok kişi de görüyor zaten. Yani hocanın da eleştirilmesi gerektiğini inanıyorum. Herkes oyuncuları eleştiriyor. Oyuncular da eleştirilmeli tabii ki ama taraftar dahi eleştirilmeli bence. Ama burada yani sonuç olarak Beşiktaş takımını izlediğiniz zaman Beşiktaş neden çok iyi diyoruz? Çünkü Beşiktaş takımında hocanın ne yapmak istediğini hoca anlatıyor ve biz sahada onu izleyebiliyoruz. İsmail Kartal'ın anlattığı şeyi ben sahada izleyemiyorum. Ya da İsmail Kartal'ın futbola bakış açısıyla basın toplantılarından sonra iyi oynadığı dilimlerle alakalı ben onu görmüyorum yani. Ya bilmiyorum, birçok kişi de bu şekilde düşünüyordur diye varsayıyorum. En azından kendi görüşlerimi aktarmak istedim bu konu hakkında. Selamlar herkese demiş. Batrakov mu? Tam ismini bilmiyorum. Eleştiriler ağır değil mi demiş. Yönetimdeki ler büyük cümleler kurdu demiş. Rafinha geliyor zannettim bir an demiş Yenal Bey. Gelen bir tane kişi demiş yani. Bakalım hayırlısı, haksız olmak isterim demiş. Batrakova çok güvenmiyor Yenal Bey. Ya şöyle söyleyeyim, ben şimdi çok fazla izlemedim ama izlediğim kadarıyla böyle yani çok genç bir oyuncu. Biraz ikinci forvet gibi gördüm ben. Hani bir tane spor yorumcusunun yorumu 8-10 numara gibi demiş ama benim izlediğim oyuncu o değil. Herhalde farklı oyuncuyu izledik. Yani biraz daha ikinci forvet gibi anladım ben oyuncuyu. Gol yollarında etkili. Yani 9.5 numara gibi bir oyuncu olduğunu anladım. Tabii ki böyle kanat özellikleri de var biraz oyuncunun. Yani sağ çizgiye, sol çizgiye koysanız da çok böyle sırıtacak bir oyuncu görüntüsünde değil. Yani Galatasaray'da Okan Buruk'un sevdiği tarz aslında 10 numara profillerinden bir tanesi olduğunu anlıyorum. Çünkü kanat orijinli bir oyuncu olarak anlıyorum. Şu ana kadar hoca da yani şu ana kadar yaptığı bütün transferleri ya da 10 numarada değerlendirdiği oyuncuları düşününce her zaman kanat orijinli oyuncular oldu. İşte Mertens buna örnek, Yunus Akgün buna örnek. Yani Gabriel Sara'yı 10 numara denedi, sonra geri vazgeçti, 8 oynatmaya başladı. Yani hoca bunu zaten biraz daha 10 numarada maestro dediğimiz oyuncu tipiyle oynamak isteseydi o zaman Sara ile oynadığı denklemi çok daha fazla görürdük Galatasaray'da. Yani hocanın bir bildiği vardır bence demek lazım. 4 senenin sonuçta en büyük başarısı, yani şampiyonluğu elde etmiş birisinden bahsediyoruz. O yüzden yani mutlaka yani bu işin profesyonelleri, bu işin bilenlerine o konuda güvenmek lazım. Ya İsmail Kartal'a neden böyle cümle kuruyorsun, işte Okan Buruk'a böyle cümle kuruyorsun diye soracak olanlar vardır. Ya açıkçası ben Fenerbahçe kadrosunun şu anda belki de en güçlü kadro olduğunu inanıyorum. Yani kağıt üzerinde. Bu Galatasaray'ın şampiyonluk favorisi olduğunu değiştirmez benim gözümde ama kadro olarak en güçlü kadrodan bu kadar aslında sıkıntılı bir oyun görmek bence yani burada bir çelişme, yani bir çelişki var yani ikisi arasında diye düşünüyorum. Galatasaray tarafında da hani en güçlü kadro olmasa da 4 yıllık bir sonuçta geçmiş var ve şampiyonluk refleksi olan bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da mutlaka zorlayacaklardır ama tablo böyleyken bunu da vurgulamamız lazım. Bence buraları eksik bir şekilde geçmememiz gerektiğini inanıyorum. Bakalım devre arasında belki Selim abiyi bağlarız. Selim abiyle sohbet ederiz ki Selim abinin de bugün bir hastane işi vardı. Maalesef yani ciddi bir durum yoktur umarım, onu da bilmiyorum ama muhtemelen devre arasında da biraz lak ederiz hep beraber. İkinci yarı öncesinde şey yaparız, hafif bir ara vereceğim tabii. Aradan sonra sohbetimize devam ederiz. Bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederim bu arada. Hakikaten sizlerle sohbet etmek benim adıma da büyük keyif. Yani buraya gelirken keyifle, mutlulukla geliyorum. Özellikle böyle maç yayınlarında çok ben de keyif alıyorum. Yani sizlerin varlığı çok çok değerli diyeyim. Hafif bir soluklanayım, bir suyumu doldurayım, geleyim olur mu?
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlar.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün devre arasında biraz daha sohbet tadında gideceğiz ki stadyumda, yani Trabzonspor stadyumundan birkaç tane haber aldık. Ama her şeyden önce Aziz Bey'in mesajı çok hoşuma gitti. Merhabalar, iyi yayınlar demiş. Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı olduğunu ben biliyorum demiş. Fenerbahçe ile Galatasaray'dan ama daha çok bahsettiniz demiş. Vallahi Aziz Bey, bence haklısınız ya. Son bölümde çok fazla konuştuk. Yani Galatasaray Fenerbahçe, biraz sorular öyle gelince oraya konuşmak durumunda kaldım. Sorular o paralelde gelince oldu. Yoksa kasten böyle bir şey yapmadım, yanlış anlaşılmasın. Kusuruma bakmayın. Çok haklısınız bu arada. Normalde dakika skorlarda işte %80 o günün maçının olan takımını konuşuyoruz. Ama son bölümde biraz ağırlık ister istemez sorular kaynaklı hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye doğru bir dönmek durumunda kaldı. Aziz Bey'in eleştirisini çok çok doğru buluyorum. Onu da vurgulamış olayım. Yani tabii ki sorular geldikçe yine program içerisinde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'den de bahsederiz. Ama yine de ana ağırlığımızı tabii ki bugün Trabzonspor ve Beşiktaş'a vereceğiz. Trabzonspor'da Papara Park'a bir aslında Papara Park'ta yerinden takip eden kişilere sordum. Kemal Aydın'la sohbet ettim. Yani Kemal Aydın diyor ki Umut sahada yok gibi diyor, yani Umut Nayır. Özellikle yani biraz 4-4-2 çıkmasından dolayı Trabzonspor'un merkezde çok ciddi boşluklar bıraktığını söylüyor. Bu arada maçı da çok iyi bir yerden izliyormuş Kemal Aydın. Böyle şu anda bana bir fotoğraf geldi. Tam böyle yedek kulübesiyle böyle tam çaprazdan Fatih Tekke'yle göz göze gelebilecek bir açıda. Gerçekten hani öyle bir fotoğraf gönderdik, istişare ediyoruz diye. Aslında böyle esprili bir dille şey yolladı. Tam olarak şöyle yazmış Kemal Aydın. Merkez çok boş,

Rakip geldiğinde merkezden çok rahat gelebiliyor. Merkezden çok rahat geçiş yiyebiliyor takım. Topa Trabzonspor sahip olsa da demiş ki %61'e %39'luk bir tablo var. Merkezden de bir sıkıntı olduğunu söylemiş. Umut'un kötü ve takımı eksik oynattığını vurgulamış Umut Nayır'ın. İster istemez tabii çift forvetle çıkınca Trabzonspor normal alışkanlığı biraz da 4-2-3-1 oynamaya yatkın bir takım olduğunu biliyoruz Trabzonspor'un ki ikinci yarının başında da bir değişiklik var. Malinovski oyuna giriyor, merkeze bir hamle ama Bouchard çıkıyor, onu da pek anlamış değilim. İlginç bir hamle, bakalım başka bir hamle daha gelecek mi ki bakıyorum. Aral Şimşir de giriyor oyuna, bakalım kimler çıkacak. Evet, Umut'la Bouchard çıktı, Malinovski ile Aral girdi. Muhtemelen bir 4-2-3-1'e benzer bir şey göreceğiz. Bakalım forvet arkasında Aral mı olacak, Saviola mı olacak, Salah mı olacak? Onu merak ediyorum. Onuaçu'nun arkasındaki üçlü bu olacak ama merkezde kimin oynayacağı çok büyük merak konusu. Malinovski, Melih ve Aral gibi gözüküyor şimdi ama tabii ki bunu saha içindeki yerleşimden göreceğiz Trabzonspor'un. İkinci yarıda birazdan başlayacak. Kemal Aydın'ın mesajları bu şekildeydi. Aynı zamanda Furkan Uzun'a da sordum, ondan daha canıt almadım. Tabii hani herkes stadyumda şu anda, o yüzden de hani ben de biraz sağlam gitmek istedim durumla alakalı. Ki Trabzonspor maçı başladı. Bir Beşiktaş'a da bakayım aynı anda başlamış mı diye. Evet, Beşiktaş maçı henüz başlamadı. Trabzonspor'un ikinci yarısı başladı. İki değişiklik var Trabzonspor'da. Onu bir kez daha vurgulayalım. Evet, Beşiktaş da başlıyor şu anda. Yaklaşık bir 5 saniye içinde başlar. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe ile alakalı, maçla alakalı bir soru gelmiş Aziz Bey. Kızmayın hemen. Türk bayrakları yollamışsınız. Anlıyorum ki hani sonuçta desteğinizi verdiğinizi anlıyorum bu şekilden. Bütün temsilcilerimize biz bir kez daha başarılar dileyelim sizin de gönderdiğiniz bayraklarla beraber. Kerem'in Openda'dan basit bir çalımında ters ayakta kalmasını UEFA paylaştı demiş. Umarım Kerem sosyal medyaya çok fazla bakmıyordur demiş. Biraz narin birisi olduğunu vurgulamış Kerem'in bu konularla alakalı. Yediği çalım basitti. Dua etsin bacak arası yememiş diye. Valla pozisyonu çok net hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Yani o bacak arası pozisyonunu belki stadyumda o sırada başka bir şeye bakıyordum. Yani Kerem'in olduğu pozisyon belki televizyonun tekrarı vardır ama görmedim. Dikkat etmedim veyahut da ama iyi bir noktaya değindiniz. Yani biraz daha konumuza dönelim. Trabzonspor ikinci yarıda iki değişiklikle beraber başlıyor. Bakalım, umarız çeviririz şu maçı. Hakikaten lazım. Yani dört takımın da en üst turnuvada olması bizleri keyiflendirir. Hem ülke puan açısından hem de aynı zamanda yani finansalları biraz daha kontrol etme açısından iyi olabilir. Yani Trabzonspor'un da Avrupa Ligi'nde gerçekten iyi bir takım olabileceğine inanıyorum. Çok genç bir takım zaten Trabzonspor. Hakikaten Salah önderliğinde değişik şeyler görebiliriz. Hocanın tercihini pek anlam veremedim. Aytekin Akay'la maç sonu konuşacağız. Yani ben bu 4-4-2 işini çok fazla anlamadım Trabzon'da. Yani çünkü daha önce hiç görmedik. Yani bu kadar aslında bir hedef maçına. Yani sonuç olarak bu eşleşmeyi yendiğiniz an Avrupa Ligi grubundasınız ve bu kadar hedef maçında daha önce hiç belki de etüt etmediğiniz bir sistemle sahadaydınız. Ben onu pek anlam veremedim. Bu arada Salah'ı merkeze yakın görüyoruz. Aral'ı solda görüyoruz. Sağda Saviola'yı görüyoruz. Onu söyleyelim ki Salah transfer olduktan sonra biraz hani merkezde oynar mı diye de aslında istişarelerde bulunuyorduk. Nitekim bugün şu anda onun benzer bir örneğini görüyoruz. Ki Saviola şu anda merkeze geçti. Yani aslında birazcık yer değiştirerek oynayacaklar gibi de anlıyorum. Aral'ın kesin solda olduğu ortada. Yani Saviola ile Salah biraz daha yer değiştirerek oynayacaklar gibi. Vivu da şu anda Pina'nın ileriye gittiği denklemde bir uzun top yolladı ama iyi bir top olmadı. Şöyle bakıyorum. Ayhan Bey yazmış. Abi şöyle söyleyeyim sana demiş. Fenerbahçe ile ilgili verdiğini anlıyorum bu örneği. Toprağı çok güzel, onu işleyecek ve doğru tohumlarla hasat yapacak ehli insan şart demiş. Yani bu örneği herhalde Fenerbahçe istinaden söylediğinizi anlıyorum ki ya konuştuk o konuyu, tekrardan dönelim. Aziz Bey bence çok haklı bir isyanda bulundu, o yüzden yani daha fazla ağırlıklı olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gitmek istiyorum. Trabzonspor şu anda kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Salah vurdu, asfarkla out'a gitti. Salah'la gole çok yaklaşıyoruz. Papara Park'ta haydi Trabzonspor haydi diyoruz. Öte yandan bir de Beşiktaş'a bakmak istiyorum.
Beşiktaş'ta da maç başladı zaten. Vlahovic ısınıyor. Tribünler yıkılıyor. Şöyle bir Vlahovic'i de görmek istiyorum. Acaba nasıl olacak? Dušan Vlahovic. Young Yoh da bugün golle buluştuğunu söyleyeyim. Rıdvan benim izlediğim dilimde bence iyi gözüktü hücuma katkısıyla. Tabii ki rakip zayıf olduğundan da dolayı Rıdvan çok daha rahat çıkabiliyor. Amir Mourinho keza doğru koşuyla girdi. İki stoper zaten sağlam bir görüntü gösteriyor. Beşiktaş hakikaten doğru bir yolda gibi gözüküyor. Rahat oynuyor bir de. Yani ya şu ana kadar 6. resmi maçta takım nazar değmesin hiç gol yemedi. Valla büyük başarı yani. Yani öyle veya böyle tamam bugünkü rakip zayıf ama yani sen Michelin'i de elerken gol yemeden eledin. Yani o yüzden bugün zayıf diye Beşiktaş'ın oynadığı oyunu da ben ya zaten rakip zayıftı diye yorumlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zor rakiplere karşı da oynadı ve yani geçen sezonun Avrupa Ligi'nde yani şu anda elemesini oynadığımız iki takımda elemesini oynadığımız Avrupa Ligi'nde lig fazını 3. bitirmiş takıma karşı gol yemeden eliyorsunuz. Yani bu çok büyük bir başarıdır. Yani kesinlikle hiç küçümsenmeyecek bir başarıdır Beşiktaş adına. Hoca da ya ikinci golden sonra bir görüntü vardı bu arada onu bir dinleyicilerimize aktaralım. İkinci golden sonra hocanın suratta böyle bir ferahlama beklerdi. Yani ikiye attık oh be tamam hani iyiyiz keyifler yerinde işte dakika 15 mi 20 mi ikinciyi bulduk. 12'de bulmuş bu arada yanlış söyledim. 12. dakikada Mourinho attı ikiyi. Adamda hiçbir gevşeme yok yani bak şu anda da çekiyor yani ya gerçekten çok ilginç bir adam ya. Ya çok iş disiplini çok yüksek adam. Ve çok gaz bir adam yani çok çok hoşuma gidiyor. Ki zaten eskiden de çok severdim kendisini. Ama şu anda ligimizde izlemekte bana aşırı keyif veriyor Vincenzo Italiano'yu. Ya bir teknik adam vardı. O da böyle yani Arjantinli diyesim var. Kel böyle bir ara Sevilla'yı çalıştırmıştı. Çok iyi bir teknik adam değil ama. Ya kenardaki hareketleri ona benzetiyorum. Bulamıyorum şu an dilimin ucunda adamın adı ama çıkmayacak. Ya yayının 30. dakikasından beri bunu düşünüyorum. Ve şey yapamıyorum. Ama şöyle bakacağım. Sevilla All Time Managers. Şöyle bir aratacağım. Şu adamı bulmazsam çünkü çok zorlanacağım yani yayının kalanında verimli bir yayın yapmam imkansız hale gelecek onu da söyleyeyim. Böyle olur ya dilinizin ucunda bir şey kalır. Ya normalde hakikaten bunu yapmazdım ama. Hah buldum. Jorge Sampaoli. Ya böyle tam hareketler kenarda Sampaoli'ye benziyor. Bakalım mesela sıcak da havalar. Yani mesela şöyle bir Ekim aylarında belki bir uzun kolluyla falan kenarda olursa Vincenzo Italiano maçın stresiyle beraber ikinci yarıyı kısa kolluyla devam eder mi gibi şeyler hayal ediyorum. Jorge Sampaoli'de bu vardı. O yüzden de o detayı paylaşmak istedim. Hocayı merak ediyorum. Yani kenardaki özveri çok çok değerli. Bu arada yayının başına söyledim Ayhan Bey bunu ama tekrar okuyayım. Abi o değil de Trabzonspor sosyal medya platformu 10 numara değil mi demiş. %100 öyle. Isaac ile Salah'ın buluşması. Ben bu aralar böyle şeylere ülke olarak çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum demiş. Ankara'da olan olaydan sonra bu bence çok iyi geldi. Trabzonspor yönetimine sizin önderliğinizde teşekkürlerimi iletmek isterim demiş. Vallahi Ayhan Bey yayını açarken aslında direkt öyle açtım. Ya çok çok değerli bir işti. Hakikaten o noktada Trabzonspor'da işte zamanda Liverpool'da zaten çok uzun aslında belgesel gibi çekmişlerdi Isaac'in geldiği videoyu. İşte Van Dijk karşılıyordu ondan sonra işte en çok işte Salah'la Van Dijk'ı seviyordu. Salah'la görüntüleri Liverpool tesislerindeki oyuncuların hepsine Isaac'e yaklaşımı yani oradaki hikaye çok çok güzel bir hikayeydi. Ve ya bunu o kadar doğru bir zamanda akıl etmişler o kadar. Güzel bir maça davet etmişler ki umarız skor da iyi olur yani 1-0 geride Trabzonspor ki bakalım orayı da bir kontrol edeyim hala devam ediyor 1-0'lık skor dakikalar 53'ü gösteriyor orada ama yani hakikaten güzel iş. Ankara'daki hikayeyle alakalı da ya orada hem yani bir gün işte salı günü burada yine yayındaydık sohbet ediyorduk Lyon maçı öncesinde ya orada arada da bir çok sevdiğim bir dostumun dijital yayınına katıldım. Arda Zinadaroğlu'nun onu da takip edebilirsiniz YouTube'dan. Arda da Cüneyt Özdemir'in kanalında spor

sporla alakalı içerikler yapıyor ve aynı zamanda tabii ki sadece spor değil birçok yayınlarda da oluyor ama Arda'yla yaklaşık bir 10 dakika bağlandı böyle yayın arasında bir 10 dakika ekstra mesai yaptım değil mi? Yani orada da o konuyu da konuştuk. Yani hem Fenerbahçe yönetimine hem oradaki Fenerbahçe'nin ileri gelenlerinin o çocuğu ve ailesini maça davet etmesi, çocuğun futboldan uzaklaşmaması ve çocuğun futbolu sevebilmesi ve bir travma olmaması için. Hatta Dinçer Azapan'ın da girişimleri varmış, onu öğrendim. O da mesela Galatasaray'a yakın bir isimdir. Dinçer Azapan'ın da girişimleri varmış. O tatta bir sohbet ettik. Hakikaten Ayhan Bey yani Trabzonspor'un Isaac'le alakalı yaptığı ve Isaac'i davet etmesi, bu proje, bu özel çocuğun buraya davet edilmesi, Trabzon'u gezmesi, antrenmana gitmesi, bunlar çok güzel olaylar. Ya bunlar olmalı. Bunların devamı olmalı. Yani takdir edelim. Bir kez daha teşekkür edelim. Evet. Can Bey demiş, sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe yöneticisinden bahsetmiş. Hiç bir yöneticinin ismini vermiş. Hiç ekran önüne çıkmıyor. Ya Fenerbahçe'nin o noktada ekran önünde herhangi bir basınla alakalı konularında

diye düşünüyorum. Süreçte Sayın Aziz Yıldırım'ı da hakeza görürüz. Ha, olabiliyor zaman zaman, hani kulüplerde tek bir kişi illa çıkacak da konuşacak diye bir durum söz konusu değil. Özellikle büyük kulüplerde çeşitli yöneticilerin farklı farklı zamanlarda çıkıp belli başlı konuları, belki de o konuyla daha alakalı kişilerin çıkıp açıklamalar yaptığını biliyoruz. O yüzden de Sayın Göktürk'ü de Sayın Uslu'yu da Sayın Yıldırım'ı da bence zaman zaman göreceğiz ekran önünde farklı farklı zamanlarda diyelim. Evet, Yenal Bey yazmış, Beşiktaş'ta kolay günlerden geçmedi demiş %100. Yakın zamanda nelerden bahsediyorduk? Taraftarın fark istemesi çok normal demiş. Evet, %100. Yani Sergen Hoca ile beraber yani çok kötü bir serüven. Yani ben çok yanıldım. Ben Sergen Hoca'nın daha başarılı olacağını düşünüyordum, yalan yok. Yani Ekim'de Kasım'da havlu atan model diye bir tabir dilimize oturdu bizim Radyo Gold'de. Yapılan yayınlarda ve bütün Beşiktaş yayınlarında artık bu şeye dönüştü yani. İster istemez sürekli sohbet ettiğimiz bir konu başlığına dönüştü. Ya o tabloyu kırmayı başardı gibi görüyoruz Vincenzo Italiano'yla, Önder Özen'le. Yani çok doğru transferler. Ya mesela İlhan Fakılı'nın transferi de hiçbirimiz tanımıyorduk. Yani belki tanıyanlar vardır ama ben hiç tanımıyordum açıkçası oyuncu gelmeden önce. Ya Clermont forması giyen oyuncuyu hiç de izlememiştim ama hayran oldum. Yani tamam, yani çıkıp da bize 5 tane gol atmadı ama yani bir 20 yaşında bir gencin bu kadar rahat adam geçebilmesi falan çok etkileyici. Ya da Salih Özcan'ı hiç kimse istemezken direkt bir şekilde erkenden Salih Özcan'ı transfer etmek ve bu kadar verim alabilmek büyük iş. Bakıyoruz Trossard, yani daha bir şey göstermedi Beşiktaş formasıyla bu arada, onu söyleyelim ama genel olarak müthiş transfer Trossard. Vlahovic'i göreceğiz. Yani bakılınca eldeki bazı oyuncuların da çok daha iyi gözüktüğü çok ortada yeni dönemde. Özellikle mesela Jalo ismi olağanüstü gözüküyor. Emirhan çok çok iyi. Yani mutlaka belki stoper gerekiyordur. Evet, katılırım ama ya şu anda Jalo Emirhan ikilisinin gelecek stoperin de kolay kolay kesebileceğini düşünmüyorum. Ya bugün Rıdvan'ı izliyoruz. Belki sahanın en iyisi şu ana kadar. Yani aklıma gelmeyen Çerni'den bahsedebiliriz. Çok düşük girdi fizik olarak ama üstüne koya koya gitti ve yani son maçta olağanüstüydü Çerni. Gerçekten muazzam bir maç oynadı. Olay İtan'a keza, yani teknik kapasitesi sınırlı, işte sadece geçiş oynar diyebileceğim bir oyuncuydu. Çok kötü bir transfer olarak yorumladım ilk geldiği zaman. Ki değerli bir oyuncu olduğunu her zaman söylerim. Ama Beşiktaş'ın düzeninin oyuncusu olmadığını vurguluyordum. Valla adam iki maçta teknik kapasitesinin isteyince olabildiğini gösterdi bizlere. Yani farklı farklı şeyleri gösterebildi. Yani burada iklimin çok alakası var. Burada tabii ki yönetim ve futboldaki karar vericilerin çok alakası var. Belki Beşiktaş kadrosu en değerli kadro değil yine de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanında ama yani bu kadro ne oynadığını bilen ve bize güzel şeyler izletme potansiyelini barındıran bir kadro olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bu arada evet, hakem beyaz noktayı gösteriyor. Beşiktaş penaltı kazandı. Yang Yoh yerde kalmıştı. Vlahovic hazırlanıyor. Kenarda da Beşiktaş penaltı kazanıyor. Svetkauskas itirazları var. Rakip kaleci Svetkauskas'ın itirazları. Lehimize bir penaltı. Yang Yuoh yerde kalmıştı. Bir kez daha Rıdvan'ın servisini görüyoruz ki belki de Beşiktaş'taki en iyi maçlarından bir tanesini oynuyor Rıdvan şu ana kadar. Yalnız VAR'dan döne de bilir gibi gördüm pozisyonu ama bir kez daha bakacağım. Hakem çok tereddütsüz çaldı. Açı çok kötüydü gösterdikleri. Şuraya bakalım. Bakıyorum şu anda pozisyona. Aşile var. Müdahale var. Penaltı pozisyon. Ha, ilk açıdan çok kötü gördüm de ikinci açıdan ki hakemin de bulunduğu yer çok şey. Evet, aşile çok net müdahale var. Direkt penaltı pozisyon. Bunu da vurgulamış olalım. Evet, Beşiktaş penaltı kazandı. 3 olacak inşallah. Şöyle bakıyorum. Trabzon'da durum 1-0 geride.

Spor bekliyorduk. Böyle bir oyun bekliyorduk. Evet, Vlahovic de oyuna girmeye hazırlanıyor. Bir de Amir'i de görüyorum. Amir Adziametovic'i de görüyoruz. Bakalım değişiklikler ne zaman olacak? Beşiktaş artık bir tık daha rahatladı. Beklediği o üçüncü golü buldu. Artık farkı kovalayacaktır. Orkun Kökçü çok temiz bir penaltı vuruşu. Kalecinin soluna, sağ köşeye. Tam tavana diyemeyiz. Ama yerden de değil. Çok iyi bir ayak içi. Temiz bir vuruş. Orkun'la 3-0 Beşiktaş önde. Olaitan ve Young yok kenara gelirken de Amir Adziametovic ve Dušan Vlahović oyuna girdi. Bu golden sonra biraz da Trabzonspor tarafına döneceğim dinleyici mesajlarıyla beraber. Mehmet Bey yazmış. Selam canım, yayınlar, işin rengi yavaş yavaş belli oluyor demiş. Sence ilk gidecek hoca Fatih Tekke olur mu demiş. Vallahi bilmiyorum ama yani dört büyükler arasından ilk gitme adayım İsmail Kartal diyorum ben. Ama Fatih Tekke'yi de hemen altına yazabiliriz. Yani belli de olmaz yani. Fatih Tekke sezon tamamlarsa benim için sürpriz olmaz. Ama İsmail Kartal sezon tamamlarsa benim için sürpriz olur, öyle söyleyeyim. Ya zaten İtalyano gitmez. Yani nereye gidiyor? Müthiş oynatıyor. Ya Okan Hoca'nın da gideceğini zannetmiyorum. 4 senedir şampiyon adam. Yani bu senede evet ilk maç biraz Çorum maçı istenilen bir skor olmadı ama gitmez herhalde diye düşünüyorum. Derfin Yunus Dane'den bir mesaj var. Can Genç kardeşim selamlar. Az önce Onu Aç inanılmaz bir golü direğe nişanladı. Gol gelecek demiş. Trabzon'da Aral Şimşir iyi oldu. Beşiktaş şu anda en hazır takım diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ederiz yorumunuzdan dolayı. Ki biraz da Trabzonspor tarafına dönelim. Biraz kopuk kopuk izliyorum. İki maçı aynı anda izleyemiyorum. Derken sol kanattan Trabzonspor yüklendi. Yerde kalan bir isim var. Aral'ı görüyorum yerde kalırken. Hakem devam dedi. Bakalım Trabzonspor'da da Muçi'nin kadroda olduğunu vurgulayalım. Muçi de oyuna girebilirmiş bugün. En azından bir süredir sakattı Ernest Muçi. Ligin ilk haftasında oynayamamıştı. Bakalım son bölümde Muçi'yi görecek miyiz? Yedekleri okuyalım Trabzonspor'da. Mitonga, Muçi, Metehan, Ozan, Mustafa Eskiyellaç, Savic, Samet, Onur Alp ve Ahmet Doğan şeklinde. Yani hücuma Mitonga hamlesi bir yerde olabilir eğer riskler alınacaksa. Metehan Mimaroğlu ligde 11 oynamıştı. Ki Saviolo kenara geldi. Muçi giriyor, evet. Muçi de 64. dakika itibarıyla sahada. Merkezde Muçi, sağda Salah, solda Aral, önde Onuaçu şeklinde bir dörtlü. Arkalarında Malinovski ile Melih Kabasakal'ı görüyoruz. Bakalım bu değişikliklerle beraber Trabzonspor istediği oyuna işi çevirebilecek mi? 1-0 çok kötü skor bu arada. İç sahada özellikle istemediğimiz bir skor. Ferencvaros, Nagy'nin ortasında, Oliver Nagy'nin ortasında Zakar Yassen'den bir kafa vuruşuyla geriye düşmüştü. Onana'nın bakışları arasında derken Trabzonspor tehlikesi olabilir. Bir vuruş. Kaleci Dibus takılıyor. Ernest Muçi'den zayıf bir vuruş geldi. Cılız bir vuruş geldi ceza sahası yayından. Şöyle bakıyorum. Yenal Bey yazmış. Bir Galatasaraylı olarak ben bu İtalyano'dan biraz tırstım. Valla güzel, bravo demiş. Ya şöyle söyleyeyim Yenal Bey. Çok iyi teknik adam zaten. Yani benim Serie A ile alakalı, yani İtalya Serie A ile alakalı 2017 ile 2022 arasında çok iş yaptım ben Serie A dönemi ile alakalı. Sonrasında hiç izlemedim ama yani o dönem işim kaynaklı olarak Serie A'yı daha fazla izliyordum. 2021'den bu yana, yani 21'in sonundan bu yana çok fazla Serie A izlemedim. Ama yani hocanın ilk Spezia ile çıkışını çok fazla izleme şansım olmuştu. Yani işte o Fiorentina Bologna hikayelerini çok yani böyle uzaktan takip ettim. Yani böyle bir uygulamadan bakarak takip ettim diyeyim. Ama Spezia döneminde böyle yani abartısız 10-12 maçını izlemişimdir yani böyle 90 dakika ve hayran olmuştum yani hocaya. Orada sevmiştim yani. Valla Galatasaraylı
transfer bekliyor normal şartlarda şu anda. Yani eğer eksik parçalar giderilirse yine tartışmasız bir numaralı favori olur. O yüzden yani Galatasaray taraftarı transfer bekliyor ki ben mutlaka fırsat transferi penceresinde enteresan işler olacağını düşünüyorum. Çok Galatasaray konuşmayalım, konuşuruz zaten. Yarın bol bol Galatasaray konuşacağız. Yarın zaten maçta ben varım. 8.30-12.30 arasında akşam bol bol Galatasaray'ı konuşuruz. Bugün biraz daha Trabzonspor'da, biraz daha Beşiktaş'ta kalalım istiyorum. Şöyle bakalım, Selim abi de yazmış. Umarız durumu ciddi değildir. Selim Payalan hastanedeydi. Tamamdır abi, geçmiş olsun tekrardan diye mesajımızı atalım Selim Payalan'a da. O da devre aralarında artık bizlerin her zaman danıştığı bir Selim hocası, Selim abisi olarak Selim Payalan'a dönüyoruz. Çok değerli bir spiker Selim Payalan ve birçok zaten müsabakalarda, Avrupa maçlarında kendisinin sesine alışıksınızdır zaten. Belki şeyini bilmiyorsunuzdur da sesten tanırsınız. Selim hocayı soranlar var, Selim Feyzoğlu'nu. Selim hoca yarın yok. Selim hoca yarın yok ama yarın stüdyo konuklu yapacağız Galatasaray maçını. Geçen hafta çok fazla mesaj geldi bunun paralelinde. Berkay gelsin, Berkay Çakır'la sen de böyle moda giriyorsun, keyifli yayın oluyor diye. Berkay Çakır'la yapacağız, stüdyo konuğuyla yapacağız yarın Galatasaray maçını. Cumartesi günü öğlen saat 12.01'de Selim Hoca ile 12.02 arası Selim Hoca ile stüdyo konuğu olarak aldık. Cumartesi öğlen 12.02 seansında Selim Hoca'ya sorularınız varsa bekleriz. Kendisiyle orada bir stüdyo yayını yapacağız. Yarın da Berkay Çakır'la aslında beraber sunacağız. Böyle genelde konuklu olunca seviyorsunuz bu işi. Fenerbahçe'nin maçını yarına alınsa olmaz mıydı? Galatasaray ile gün değiştirip playoff maçı var. Bir de Erzurum 21.30 ne alaka demiş. Erzurum soğuk bir ilimiz. Hava olarak federasyonun plansız olması şaşırtmadı beni demiş. Selim Hoca'ya yok, Selim Payalan'a geçmiş olsun demiş Mehmet Bey. Yani Selim Payalan hakikaten çok değerli bir insan. Gerçekten geçmiş olsun. O da bir hastaneye gitti. Bakalım durum nasıl, öğreneceğiz. Peki ya Fenerbahçe ile alakalı, yani maçla alakalı, yani sonuçta şöyle olamazdı. Salı cuma aslında olabilirdi, yani düşününce evet olabilirdi. İki gün var ara sonuçta. Ya aslında ertelenmesi gerekiyor da hikayenin. Yani bugün bakıyorum işte gazeteye Portekiz Ligi yazısı yazdım, yarın yayınlanır. Yani Portekiz Ligi'nde mesela playoff oynayacak takımların maçları ertelenmiş. Yani burada bu arada Futbol Federasyonu'na da yüklenmemek gerekiyor bu konuyla alakalı. Çünkü şöyle bir durum da var. Yani Futbol Federasyonu'na yüklenme işini şöyle katılmam. 3 kulüpte aynı anda maç ertelensin diyorsa o zaman ertelenmesi mantıklı. Zaten federasyonda bunu o şekilde biz değerlendirmeye alırız ve bunu tabii ki uygularız diyor ama 3 kulübün ikisi ben ertelenmesini istiyorum deyince o zaman yapmıyor federasyon. Ha, o da tartışılabilir bir konu bu arada, tabii ki herkesin fikir özgürlüğü var ama ya çok net bir şekilde siz kendi aranızda anlaşın, gerekirse biz erteleriz diyor abi federasyon zaten. Hani federasyonu eleştireceğimiz 50 tane şey var, o başka konu ama bu konu nezdinde adamlar çok açık bir şekilde söylediler zaten. Heh. Çakır kardeşler gelsin demiş. İki Çakır da gelsin hatta demiş. Valla Tuğberk'e sorarız. Berkay geliyor da Tuğberk'e sorarız durumu. Eğer müsaitliği varsa Tuğberk de gelir. Onu bilmiyorum. Tuğberk gelirse harbi keyifli olur ya. Bakalım. Onu işte anlayacağız yani. Berkay garanti var. Berkay Çakır garanti var. Tuğberk Çakır gelir mi bilmiyorum. Ya onlarla hafta sonu programı olunca çok şımarmıştık bir gün ya. Bu Anadolu'dan tatlar programı yapmıştık. Yani o biraz tabii bir spor radyosunda normal şartlarda biraz farklı bir konsept olmuştu ama son dilimde, son 20 dakikada biraz Anadolu tatlarıyla alakalı bir program gerçekleştirmiştik. Bu arada dakikalar 70'i gösteriyor. Maalesef 1-0 gerideyiz. Ferencvaros karşısında Trabzonspor 1-0 geride. Beşiktaş 3-0 önde. Artık skoru aldı Beşiktaş'ta. O yüzden biraz daha fazla Trabzonspor ağırlıklı bir maç sonu izlemeyi planlıyorum. Ki derken gole çok yaklaşıyoruz Pina'yla. Kaleci Dibus'un çok iyi bir kurtarışı. Köşe vuruşu kazanıyoruz. Bu bölümde değişikliklerle.

Topun başında Orkun var. Orkun gerildi. Orkun vurdu ve 3 oldu. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Orkun Kökçü'nün golüyle artık tur kapısı ardına kadar aralanmış oluyor Beşiktaş adına. Böyle bir

beraber biraz daha iyi gözüken bir Trabzonspor olduğunu vurgulayabilirim ki 6. köşe vuruşumuzda kazandık. Aral topun başında ceza sahasında 2, 4, 5, 6 Trabzonlu oyuncu var. Aral içeriye doğru kesti. Onu Açu'ya doğru, orada boşta kalan top derken bakalım son temas kimden? Evet, out gibi görüyorum. Köşe vuruşu itirazı var Trabzonlu oyuncularda. Onu Açu da kaptanlık pazu bandına sahip olduğunu söyleyelim. Kaptan Onu Açu. Geçen maçta söylemiştim Trabzonspor Kasımpaşa maçında ama Salah'ın yani forma çok yakışmış Salah'a. Ben bayağı beğendim böyle yani. Fit adama yakışıyor gerçi ya, o da doğru. Öyle bir yorum gelmişti geçen, hani o çok doğru bir yorum. Vallahi yakışmış forma, ben beğendim. Beşiktaş rahat zaten, Trabzonspor şimdi birazcık daha bastırır yazmış Yenal Bey. Evet yani zaten tablo biraz öyle, o yüzden... Hani illa şey yapacağım demedim yayının başında da, işte ara sıra Beşiktaş'ı izlerim, ara sıra Trabzonspor'u izlerim. Ya maç 3 olmuş zaten Beşiktaş'ta, 4 olsa golde döneriz. O yüzden biraz daha Trabzon'da kalalım istiyorum. Ya bu arada tribünlerde de bir sakinlik var. Evet, full dolu Trabzon tribünleri ama hatta Muhammed Furkan Uzun yazmış, onun da mesajını aktaralım yayına. Yani şöyle sordum. İki maç olduğu için kopuk kopuk izledim. Skor kötü ama Trabzon nasıl diye sordum. Muhammed Furkan Uzun'a vasat bile değil yazdı. Kendisi vasat bile olmadığını ilk yarı nezdinde söyledi. Onu vurgulayalım. İkinci yarıda biraz daha toparlanan bir grafik var. Yani ilk yarıdaki taktik konusu bence bayağı bir irdelenmeli. Mutlaka zaten Aytekin Akay'a soracağız. Can Pina'nın pozisyonun gol olma ihtimali binde bir, de o bir gerçekleşti. İnanılmaz değil mi? Yani harbiden öyle yani. Pina ya belki de maçın en net pozisyonuydu. Belki kaçırmışızdır arada. İşte Yunus Derfin Yunus da ne yazmıştı. Onu Açu inanılmaz bir golü direğe nişanladı diye. Onu o sıra izlemiyorduk. O olabilir belki daha net. Bilmemekle beraber. Ama Pina'nın pozisyonunu gördük. Harbi yani gol olabilirdi pozisyon. Bakalım ya, bir gol. Şöyle bir en azından 73-75 falan o civarlarda bir tane bulursak. Yani bir birle son dilime girmek bir... en azından taraftarı da yani yükseğe çeker. Şu anda yani en azından yani kameranın çektiği açıdaki taraftarın daha sakin bir şekilde durduğunu görüyoruz. Kale arkası hareketli yine Trabzon'da. Yani davulun olduğu yere bakıyorum özellikle, hareketli oralar. Kale arkasına destek devam ediyor ama numaralı alt gibi yorumlayabileceğimiz kısımda taraftarın bir tık daha... Yani skor kaynaklı olarak tadının kaçtığını anlıyorum. 74. dakikadayız. Trabzon 1-0 geride. Beşiktaş da 74. dakika itibariyle 3-0 önde. Şöyle genel sonuçları da bir aktaralım. Yolda giden dinleyicilerimiz belki diğer maçlarla da alakalıdır. Avrupa Ligi'ndeki ön elemeleri merak ediyordur. Şöyle hatta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin tüm canlı skorlarını sizlere aktarayım. Trabzonspor Ferencvaros'u söyledik, Beşiktaş'ı söyledik. Craiova Ararat maçı 1-1. Lech Poznan Tun karşısında 6-0 önde. Bakıyorum bu takımın adı nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum ama Lillestrøm maçı 0-0 devam ediyor. Rırok yok ya, bilmiyorum. Arnavutluk takımı olduğunu biliyorum ama bu takımın ismini Egnatia diyeyim. Egnatia Lillestrøm maçı 0-0. Saint-Truiden'se Omonia maçı 0-0. Kızıl Yıldız Victoria Pilsen 0-0. Ofi Krete CSKA Sofya 0-0. Konferans Ligi'nde Norgeland Sangalen 1-0 Norgeland önde. Tromsø Brighton maçı 0-0. Midtjylland Rijeka maçı 2-0 Midtjylland önde. Klaksvik Riga maçı 0-0. PAOK Brann maçı 0-0. Drita Inter Club karşılaşması ki Inter Club yanlış bilmiyorsam Moldova veya Andorra temsilcisi, bakalım neresinin temsilcisiymiş, Andorra temsilcisiymiş. O maç 1-1. Drita Inter Club maçı 1-1.
Gornik Zarpşe Monaco eşleşmesinde Monaco deplasmanda 1-0 önde. Twente Karabağ maçı da 0-0 devam ediyor. Canlı skorlarda bu şekilde aktarmış olayım. Trabzon tribününün sessizliği Salah hayal kırıklığından olabilir mi? Can çok top kaptı.

duruyor Kerem ile yarışır o pozisyonda demiş. Vallahi Kerem çok top kaptırmadı yani son maçta. Hiç pas gelmedi adama. Yani o bambaşka bir konu da. Yani bilmiyorum, ben Kasımpaşa maçını da beğendim de bugün tabii yani tam göz izlemedim Trabzon maçını. İşte ara ara döndük, ara ara şey yaptık. Ama evet yani Salah'ı böyle inanılmaz iyi görmedim. Bak bir top kaybı daha geliyordu az daha. Doğrudur. 77. dakikalara da geldik artık. Gol lazım. Yani kesinlikle gol lazım. Bu tribünü işin içine sokmak lazım. Aral sıyrılmaya çalıştı. Hakem de çok az düdük çalıyor bu arada. Yani bizim ligin standartına göre. Yani tabii maçın bütününü izlemedim ama. Trabzonspor Ferencvaros maçındaki hakemin düdük frekansının düşük olduğunu söyleyelim. Ya bir Alman hakem. Bakalım kimmiş, ismini bir kez daha bakacağım. Tobias Steiler. Bakayım ne kadar böyle aslında kart çıkarıyormuş. Onun da istatistiklerini bulabiliyoruz. Maç başına 3.43 çıkarıyormuş. Yani normal, evet, az. Bayağı az çıkarıyormuş. Demek ki az çalıyor düdük herhalde. Yani o tarz bir hakem olduğunu söyleyelim. Dur, o Beşiktaş'ın hakemi. Bir dakika, Trabzon'un hakemine bakacağız. Kafalar karıştı bir anda. Igor Pahaç'a bakacağız. Igor Pahaç da maç başı 4.89 çıkarıyormuş. Aslında çalıyormuş ama herhalde ülkesinde daha çok düdük çalıp Avrupa'da daha az düdük çalan hakemler tipinde birisi diye varsayıyorum. Belki de yanlış görmüşümdür, bilmiyorum. Ama bir iki tane pozisyonda çalınabilecek düdükler çalınmadı. Yani lehimize aleyhimize önemli değil. Tabii ki bugün inşallah lehimize pozitif şeyler olur. Ama yine de tabloyu açıklamaya çalıştım sizlere. Aral'la soldan geliyoruz. Aral'dan şık hareketler. Çok da iyi sıyrıldık. Hadi Aral, içeri çevirdik. Uzaklaştırıyor rakip. Aral Şimşir de bugün oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Sol kanatta görev yapıyor Aral Şimşir. Trabzonspor galiba hazırlık maçı yapmadı. Bu 11 daha önce ne oynadı demiş. %100 doğru yani. Yani hiç... Yani birbiriyle hiç oynamamış oyuncular gibi gözüküyorlar. Ki şu an biraz daha birbiriyle oynama refleksi olan oyuncular da var. Gerçi Malinovski yeni transfer, Salah yeni transfer, Aral yeni transfer ama vallahi yani normaldir. Yani ben işte bu yorumu herhalde son 2 haftadır full kuruyorum. Bu arada Osvat oyuna girdi. Zakaryassen kenara geliyor, golün ismi. 2 haftadır şu yorumu yapıyorum. Yani takımlardan Beşiktaş'ın çok iyi olduğunu, yani erken sezonu açmasıyla beraber çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hani Fenerbahçe'nin de daha iyi olması beklenirdi bana sorarsanız, ligi bu kadar erken açmasından dolayı. Yani Trabzon'la Galatasaray'ın iyi belki oynamadığı denklemler olabilir. Sezonu daha geç açan takımlar bunlar. O yüzden de milli araya kadar yani çok büyük cümleler kurmayacağım. Yani sezonun ilk haftaları olabiliyor böyle şeyler. Yani takımlar direkt inanılmaz başlayacak diye bir durumu, yani öyle bir şey olması her zaman olacak bir iş değil. Hocadan hocaya değişir. Bazen özellikle şimdi milli arada 3 hafta olacak ve transfer sezonu da devam ediyor. O arada işte transfer sezonundan sonra o milli arada oyuncuların adaptasyonu zaten 3 hafta olacağı için mutlaka hazırlık maçları da olacaktır o arada. Tam bilmemekle beraber mutlaka olur. Ve orada birazcık bazı şeyler gelişir, bazı pratikler oluşur. Yani takımlar için orası aslında sezon öncesi son hazırlanma bölümü gibi olacak. Sonrasında bana sorarsanız bizim ligin şeyinde 4. haftada lig başlayacak. İlk 3 hafta biraz daha işte rakipleri tanıyoruz. Kim ne oynuyor vesaire vesaire. İşte Anadolu takımlarını tanımaya başladık geçen haftayla beraber. Yani her sene bir şeyler değiştiği için. O yüzden ilk 2-3 hafta takımları tanımakla geçiyor bizler adına da. Yani sonuçta yeni yeni şeyler görüyoruz. Bu kadar büyük bir transfer çılgınlığı olduğu için şu anda. Ki bu tabii ki taraftar için pozitif bir şey. Yazın maç olmadığı dilimde taraftar transferi mutlaka yani kovalıyor, istiyor. Bu taraftar için güzel bir şey ama takımların oyun sürekliliği açısından da bu kadar takımlarda köklü değişimler iyi değil. Bunu dört büyükler adına da söylemiyorum sadece. Bütün takımlar adına söylüyorum. Yani geçen seneden full takımını korumuş bir takım acaba var mı? Hiç yok herhalde. Yani tam bilmemekle beraber. Her takımda bayağı farklılıklar var Süper Lig'de. Evet, 82. dakikaya girdik. Trabzon 0, Ferencvaros 1. Gol bekliyoruz.
Yani Pina'yla yaklaştık. Onuachu'yla yaklaşmışız. Ama dediğim gibi henüz daha gelmedi. Ceza sahası içinde Onuachu yerde kalmıştı. Bir penaltı itirazımız var. Hadi bakalım, bizim adımıza olsun o düdük ama devam kararı geldi. Bir kez daha yükleniyoruz. Ceza sahasının yayında çok kalabalığı, uzaktan denedik Muçi ile ama iyi bir vuruş gelmedi. İnanılmaz mesaj Mehmet Bey'den gelmiş. Durcan karıştırma düdüğü falan, çalıverir düdüğü. Bak penaltı menaltı falan olur. Bir şey yapma şimdi sen o işleri demiş. Trabzon vardı 21 şut ama 4 isabetli şut var. Eskellaç kenarda. Mustafa Eskellaç'ı görüyorum. Bakalım kimin yerine, Lopez Cabral yerine mi girecek? Yoksa merkeze mi girecek? Beke mi girecek? Vallahi öyle bir adam ki her yerde oynadığı için tahmin edemiyorum. Vardır hocanın bildiği. Ama ilk yarıyı gerçekten Trabzonspor adına iyi geçmediğini söyleyelim. Yani iki tane de Trabzon'da maçta olan hem Kemal Aydın hem Furkan Uzun'a teşekkürlerimizi iletelim. Yani sıkıntılı bir tablo olduğunu vurguladılar bana. Ben de biraz tabii ki bölük pörçük izlediğim için sistem kaynaklı, yeni oyuncular kaynaklı olduğunu yorumluyorum. İzlemediğim dilimler olduğu için de biraz daha çekimser yorumlar yapmaya çalışıyorum. Evet, Vivo'dan da sol tarafa doğru aktarılan bir top. Sidney Lopez Cabral. O da iki ayağını da benzer şekilde kullanabilen oyunculardan. Sol bek oynamasına rağmen Dünya Kupası'nda attığı, belki de turnuvanın en güzel golüne imza attığı vuruş, sağ ayağıyla gerçekleştirdiği bir vuruştu. Bu arada hat kıran çok iyi bir top olabilirdi. Trabzonspor tehlike devam ediyor. Trabzonspor rakip kalede tehlike yaratmaya devam ediyor. Salah içeriye doğru çevirdi. Onu açık göğüs kontrol. Haydi bu pozisyondan gol çıkaralım derken iyi bir pas olmadı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak. Malinowski'nin pası iyi düşünülmüş bir pastı ama adrese gitmemiş oldu. Evet, Mustafa Eskellaç oyuna girdi Pina yerine. Bakalım kim sol bek kim sağ bek olacak. Eskellaç sola geçti. Sağ beke de Sidney Lopez Cabral geçiyor. Demin de söylediğimiz gibi iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Ki Mustafa Eskellaç sağ ayaklı bir oyuncu olsa da birazcık daha ters ayaklı bir bek oyuncusu olarak kendini daha rahat hissettiğini, daha rahat dribling yapıp karşı kalede bulabileceği pozisyonlar olduğunu biliyoruz. Ki Trabzonspor'da da sol bek oynama refleksi daha gelişmiş bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Hatırladığım kadarıyla Malatya Spor'da sağ ön oyuncusuydu. Hatta sol ön oynadığı maçlar da vardı. Bek olarak çok nadiren görüyorduk. Trabzonspor'da belki de en sürekli oynadığı mevkilerden bir tanesi sol olduğunu vurgulayalım. Maç sonu Beşiktaş'la başlayacağız bu arada. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Maç sonunda Alper Üstündağ'la bir bağlantı yapacağız. Beşiktaş'la başlayacağız. Sonrasında Aytekin Akay'a gideceğiz. İkinci yarı büyük bölümde Trabzonspor'u konuştuk. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Maç sonu Alper Üstündağ'la başlayacağız. Salah içeriye doğru çevirdi, arka direğe doğru uzaklaştırıyorlar. Oliver Nagy değmedim diyor. Evet, kale vuruşu mu kullanılacak? Çok kendinden emin bir vücut dili vardı ama öyle bir açıdaydı ki bizim de görme şansımız yoktu. Arka direğe doğru aktarılmış. Yok, değmemiş oyuncu zaten. Tamam canım, normal. Evet, Öcal Bey yazmış. 11.5 korner üstü oynamış. Vallahi tebrik ederim ya, güzel kupon. Oran da güzel. Tutar da bence güzel yani. Tutarları okumuyorum bilerek, şey olmasın diye Öcal Bey. Yani herkesin kendine göre bütçesi var ama şöyle söyleyeyim, siz benim dediğimi anlayın. O bahis için, o oran için bence basılması ideal bir tutar olduğunu anlıyorum Öcal Bey. Yani daha fazla bastığınız zaman tabii çok fazla oluyor. Az bassanız da kazancı o kadar da keyif vermiyor. Güzel tutar da bence, çok keyifli bir kupon olmuş. Ben beğendim. Yenal Bey yazmış. Trabzonspor'da kötü oyuncu bence kesinlikle yok. Ama işte birlikte süre almaları lazım diye. Evet, yani işte bu milli araya kadar ki dilimi o yüzden çok ciddiye almamak lazım. Yani takımlarda işte, yani Fenerbahçe için ben ilk yarının sonunda çok eleştirdim ama Fenerbahçe sezonu Temmuz'da açtı abi. Yani ya da Beşiktaş mesela kötü olsaydı onu da eleştirirdim.
Ama Galatasaray'da, Trabzon'da sezon daha geç açtı ve yani resmi maç oynamaya Trabzonspor

Hani bir ligin birinci haftasına başladı işte. Galatasaray'da keza öyle. O yüzden olabilir. Bunlar normal. Hani biraz daha eleştirilerimi konjonktüre göre yapmaya çalışıyorum. Hani Beşiktaş'ta kötü oynasaydı Beşiktaş'ı eleştirirdim mesela. Çünkü açtı abi Temmuz'da sezonu. Ama hani bu takımlar Ağustos'ta açtılar sezonu. O yüzden de ona göre biraz daha eleştirmeye çalışıyorum. Ya da gördüğüm şeyleri vurgulamaya çalışıyorum. Ya bir tarafta bir tane takım 6 resmi maç oynamış. Öteki 6 oynamış. Bu takımlar Trabzon şimdi 2. resmi maçını oynuyor. Yani aynı kefeye koyamayız demeye de gayret etmeye çalışıyorum. İşte bu birlikte süre alma işi de çok doğru ve çok normaldir Yenal Bey. Ya futbol pratikle zaten belli şeylere gelebiliyor. Tabii ki ya oyuncu kalitesiyle belli yerleri aşabiliyorsunuz ya da hocanızın verdiği teknik taktikle aşabiliyorsunuz ama saha içinde artık oyuncuların birbirinin nereye koşacağını anladığı ya da gözlerle anlaştığı denklemler zaten rakip için en durdurulamaz şeyler oluyor. Yani uyumlu olduğunuz bir kişiyle halı sahada oynadığınızı varsayın. İşte düzenli oynadığınız, sallıyorum ben orta saha oynuyorum diyelim, tamam mı? Yani yanımda oynayan orta saha oyuncusu düzenli oynadığım arkadaşımsa buradan da selam olsun bir arkadaşıma, buradan Ali'ye selam olsun. Yani tık tık tık tık paslaşacağımız günler mesela da daha rahat ederim oynarken. Çünkü adamın ne yapacağını biliyorum. Adam yorulduğu adam zaman kendini sola atacak. Eli belinde duracak. Ben onun biliyorum orada yorulduğu zaman. Ben de ona göre daha fazla merkeze geliyorum mesela, misal. O yüzden hani oynayacağın adamı bilmen lazım biraz. Ne yapacağını bilmen lazım. Halı saha örneği verdim. Futbolda böyle bir şey yok da. Yani elini beline koyup kendini sola atamazsın da şu anda. Yani bu seviyede olmaz tabii ama. Yani gözlerle işte anlaşma işin diyorum. İşte Jordi Alba ile Messi gözleriyle anlaşıyordu. Adam zınk diye koşuyordu soldan. Yani öyle bir pas veriyordu ki Jordi Alba'nın orada olduğunu görmüyordu ama orada olacağını biliyordu adam. Yani birazcık bu iş pratik işi, birazcık tekrar işi. O yüzden hoca ne kadar anlatırsa anlatsın oyuncuların birbiriyle uyumu çok önemli. Birazcık daha süre lazım. Evet, Aykut Bey yazmış. Trabzon Ferencvaros'u eleyemezse çok kişi salak salak konuşmaz. Siz yok musunuz? Siz beni yine gafil avladınız. Kötü konuşur haklı olarak demiş. Salah salah dedik bu arada. Yani şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Ya şey, yani tabii ki ya şöyle bir şey olabilir. Konferans liginde Salah Konferans liginin kullanabileceği en iyi reklam ürünü olur. Yani zaten Konferans liginin en popüler oyuncusu olur %100. Hatta Avrupa liginin de büyük ihtimalle en popüler oyuncusu olacak yani, katılırsa Trabzonspor. Ya zaten hepsi şey organizasyon ya. Birbiriyle şey. Ya bilmiyorum ya, şöyle de bir şey var. Bazı takımlar için şey de mantıklı sayılabilir. Yani Avrupa Ligi ile konferans arasında fiyat farkı birazcık az. O yüzden konferansta ilerleyebilme işi enteresan olabilir takımlar adına. Avrupa Ligi de nispeten bence bu sene aşırı aşırı zor değil oyuncular. Yani oradaki bazı takımlar. Konferansın elemesi çok zordu. En azından çünkü her takım, yani Şampiyonlar Ligi elemesine elenen takımlar haricinde ya da şampiyon haricinde her takım şeyden geliyor zaten. Elemede oynuyor. Ya yani konferansa direkt katılma gibi bir şey yok neredeyse. Herkes bir elemeden gelmiş olması gerekiyor. Onu da vurgulayalım. Konferansın elemesine düşmek sıkıntıydı. Oradaki elemeye düşmedik hiçbir şekilde. Yani Trabzonspor adına Konferans Ligi de belki iyi olabilir. İlerilere hedefleyebilmek adına genç oyuncular var. Ama tabii ki dileriz ki Avrupa Ligi olsun. Şöyle bakalım. Beşiktaş'ta artık dakika 90. Birazdan bitecek. Burada da 89. dakikada, hatta 90'a giriyoruz. Tabelada yanacak birazdan. Beşiktaş 3-0 önde. 3-0'dan sonra hiç bakmadım Beşiktaş maçına. Alper Üstündağ ile konuşuruz orayı. Alper Üstündağ soru yazacağım, okur musun yazmışsınız. Konuyla alakalı olsa okurum, onu söyleyeyim. Beşiktaş en az yarı yapar demiş Avrupa Ligi'nde. Vallahi Hoca abi inşallah ya. Ya hedef en az yarı yapar değil de yarı çok büyük başarı olur bence. Yani Fener için de çok büyük başarı olur Avrupa Ligi'ne düşerse, ya da Trabzon için de çok büyük başarı olur. Ya takımlarımızın Avrupa Ligi'nde çeyrek yapması bence kabul edilebilir. İlk 16'da elenirse, rakibe göre elenirse belki hani kabul edilebilir olur ama ya bütçeler, çeyrek yapmak gerekiyor bu bütçelerle artık. O yüzden de yarı yine de başarı olur. Çeyreğe de bence hiç kimsenin bir itirazı olmaz. Tabii ki taraftar daha fazlasını ister. Son 16'da çok aşırı şanssız bir kura olursa bence sadece tolere edilebilir diye düşünüyorum. En azından Avrupa Ligi'nde. Takımlarımız adına. Bu arada çok tehlikeli bölgeden Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Rakip oyuncu da sarı kart gördü. Muhammed Salah topun başında yaklaşık 27 metreler. Muçi nerede diye de bakıyorum. Evet, Muçi de geldi topun başına. Salah'la Muçi var. Bakalım kim vuracak? Muçi dokundu. Salah vurdu. Barajdan hızlıca koşan oyuncu topu kesti. Tekrardan Trabzonspor hata izleyeceğiz derken çok büyük bir hata olabilirdi. Sonana açıldı ve önledi Sidney Lopez Cabral'in olası hatasını. Evet, artı 4 oynanacak. 2 dakikamız daha var. 90 artı 2'nin içerisindeyiz. Beşiktaş'a şöyle bakıyorum, bitti mi diye. Beşiktaş maçı da 3-0 devam ediyor bu arada, onu da söyleyelim. Birazdan orada da son düdük çalacaktır. İlk maçtan çok çok ciddi bir avantajı alıyoruz orada. Bakalım burada o golü bulabilecek miyiz? En azından 1-1'le gitmek iyi olabilir. Yani 1-0'dan iyidir en azından. Birazdan da kısa bir araya gideceğiz tabii ki ama maç sonunda Alper Üstündağ ve Aytekin Akay ile beraber konuşacağız. Hem Alper abi hem Aytekin abi, ikisiyle de sohbet edeceğiz. Birçok detayı konuşacağız, tartışacağız. Beşiktaş 3-0 hala da. Trabzonspor 1-0 geride. Maç sonu oyuncu açıklamalarını da sizlere dinletmeye çalışacağım. Muhtemelen Beşiktaş'ta maç sonu yayını yapmamız daha rahat olacak. Flaş açıklamalar konusunda bakalım Trabzonspor'da maç sonu yayını olacak mı? Yani yayıncı kuruluşun maç sonu yayını, flaş röportajları olacak mı? Belki farklı bir kanalda olabilir. Oradan en azından seslerle size yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Evet, maçlar devam ediyor. Uzatma dakikalarındayız artık her iki karşılaşmada da. Skorları sürekli anons ediyorum yolda giden dinleyiciler açısından. Bu arada Trabzon Ferencvaros maçında oyun çok fazla durdu. Alper abiyle de bir mesajlaşalım. Alper abi de maç sonunda doğrudan şöyle bir 4-5 dakika soluklanacağız. Sonra taraftarlar evlerine giderken en azından hem Beşiktaş hem Trabzonspor yorumları duyacaklar. Buna göre bir tasarrufumuz olacak. İki maç da hala bitmediğini söyleyelim. Beşiktaş maçı 3-0 devam ediyor. Bir gözüm daha aynı zamanda oradaki skorda. Hadi bakalım Trabzonspor maçı belki uzatmanın uzatması da olabilir. Oyun çok durdu. Şu gol bizi çok memnun eder. Hadi Cenk, içeriye doğru çevireceğiz ama rakibimiz hakikaten fizik direnci çok yüksek olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yani şu an 90 artı 3'teyiz. Bitmek bilmeyen bir enerjileri var. Çok koşuyorlar. Yani rakamları tabii ki görmek istiyorum maç sonunda ama çok enerjik bir takım olduklarını söyleyebiliriz ki bir de top kazandılar. Tehlike olabilir kalemize. Sağ kanattan geliyorlar. Sağ kanattan geliyorlar. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. İçeriye doğru çevirdiler. Onana çeliyor topu. Atilla Osvat'la sağ kanattan gelmişlerdi. Onana tehlikeyi önledi. Sonrasında da Sidney Lopez Cabral de taça uzaklaştırdı pozisyonu. Aytekin Akay'ı bağlayacağım bugün. Ya Aksal abiyi bağlarız. Aksal Yavuz'u da çok çok severim. Aksal Yavuz'u bugün bağlamayayım ama Aksal Yavuz aklımda. Haftaya maç sonu Aksal Yavuz'u bağlayayım, olur mu? Öcal Bey, bugün hani o şekilde yaptık. Aksal hocamla da tabii ki değerlendireceğiz. Çok severim Aksal Yavuz'u. Geçen sezon Aksal abiyle herhalde 15-20 yayın yaptık yani. Çok değerli bir büyüğümdür. Mutlaka bağlarım bu arada, onu söyleyeyim. Bugün şimdi sözleştik. Aytekin Akay'la sohbet edeceğiz ama aklımda, merak etmeyin diyeyim.

0: Çoğu oyuncu da yerde. Yerde olan dilim dedi. Sağda istemediğimiz tablolar var. Kenardan gelen bazı yabancı maddeler görüyoruz. Evet, Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Bu arada Vivo da kırmızı görüyor. Chibuike Vivo kırmızı kart görüyor. Doğrudan kırmızı kart görüyor. Pozisyonu göremedim tam mesajı okurken. Şöyle bir kez daha izliyorum. Top kazanma mücadelesi sırasında omuz omuza mücadelenin sonrasında dirseği kaynaklı olarak Vivo'nun iki oyuncu da birbirine çok sert çarpıyor. Vivo'nun dirseği birazcık daha böyle yukarıda olduğu için herhalde karşılaşmanın hakemi doğrudan kırmızı kart diye değerlendirdi. Maçın verdiği stres, maçın o andaki gerginliğiyle beraber belki de Trabzonspor için ikinci maçta en önemli olacak oyunculardan bir tanesi. Vivo kırmızı görüyor. 90+7'ye kadar uzadı karşılaşma. Çok fazla durdu demiştik. Evet, son düdük de geldi. Trabzon'da da maç bitti. Çok kısa araya gidiyorum. Aranın ardından hep beraberiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalar

0: biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor.
2: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Zalgiris karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un mağlubiyeti bizleri üzdü ama Beşiktaş bizi mutlu etti. Beşiktaş bizi sevindirdi. Şu anda tabii ki birçok Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş arabalarına binip ya da stadı dışına doğru çıktılar. Birçok Beşiktaş taraftarında bizi dinlediğini biliyorum. Birçok Trabzonspor taraftarında keza ama bugün kazanan başlayacağız. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız konuşmaya. Alper Üstün abi bizlerle beraber. Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum.
4: Hoş bulduk Alper abi. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama bu 90 dakikada biz neler izledik Alper abi? Tabii ki ben biraz bölük pörçük izlemek durumundaydım. Biraz Trabzonspor'a döndüm. Biraz Beşiktaş'a döndüm. O yüzden de bugün teknik yorumlar da çok çok kıymetli. Tabii ki birçok yorumu konuşacağız ama bugün sahada Beşiktaş taraftarı ya da futbol taraftarları Beşiktaş'ı nasıl gördüler? Alper Üstün daha nasıl gördü daha doğrusu 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak isterim abi.
5: Bugün gündüz bölümünde sevgili Çağatay Çıtlak'ın programına bağlandım da şu ifadeleri kullandım. Artık Beşiktaş şu 1-0'dan kurtulmalı, 1-0 olsun bizim olsun mantığından kurtulmalı demiştim. Ve bu akşam çok ümitliyim. Beşiktaş yine gol yemeyecek. Kalede Nübel var demiştim. Ve Beşiktaş bugün farklı kazanarak bence turu İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda alacak demiştim ki yanılmadım. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Beşiktaş'ın oyun tarzı, Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten Litvanya'nın Žalgiris karşısında, Žalgiris'in Beşiktaş'a karşı hakimiyet kuramayacağı net ortadaydı ki yanılmadık. Karşılaşmaya Beşiktaş daha 5. 6. dakikada golle başladı. Yani Oh'un golüyle başladı ki bak şurada ne kadar kolej havası yaratıldığını, takımda nasıl bir kolej havası olgusunun oluştuğunu herkes çok net görmeli ki. Oh, Dušan Vlahović transfer edilmesine rağmen istekli, arzulu, gol bulmak için savaşan bir ruh halindeydi. Yani takımda herkes oynasa da oynamasa da oyun dahilinde içeride olan herkes galibiyeti almak için, Beşiktaş'a faydalı olmak için mücadele ediyor. En önemli nokta bir kere burası. İkinci nokta, bir takıma nasıl el değdirildiğinin en büyük örneği Vincenzo Italiano. Yani yedek kulübesinde o kadar hırslı, o kadar taraftarı ateşleyen, o kadar takımına etki eden bir hoca ki, bir kere Beşiktaş taraftarını bugün ayakta alkışlıyorum. Yani maça o kadar iyi hazırlanmışlar ki, daha maçın birinci dakikasında başladı Beşiktaş Žalgiris'i baskı altına almaya. Dedim ki bu baskı altında dedim Žalgiris dedim 15 dakika dayanamaz dedim. Hakikaten de dediğim oldu. Beşiktaş zaten 12 dakikada 2 gol buldu. Yani Oh'un kafa golünde Orkun'un ortası harikaydı. Oh'un arka tarafa gönderişi mükemmeldi. Bugün hep eleştirdiğim, Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var dediğim noktada Rıdvan bugün hem bekte hem açıkta gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok iyi ortalar yaptı. Takımını gole doğru itti. O yüzden Rıdvan'ı da ayrı olarak tebrik etmek istiyorum. 12. dakikada Rıdvan'ın ortasında Murilo'nun golü var ki Beşiktaş orada aslında maçı yavaş yavaş koparmaya başlamıştı. Oh biliyorsun 58. dakikada penaltıyı aldı. Yine Rıdvan'ın ortasında Oh'un düşürülüşü var. Ve Orkun'un penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. İşte o 3-0'a geldiği dakikalarda da artık Beşiktaş taraftarının beklediği isim Dušan Vlahović sahaya girdi. Oh'un yerine Oh'ta alkışlarla sahayı terk etti. Orkun Kökçü gerçekten genç yaşına rağmen çok iyi bir kaptan oldu. İyi bir 10 numara, iyi bir Beşiktaşlı. Yine oyuna giren arkadaşlarını çak şeklinde orta sahada karşıladı ki Trossard'ı da aynı şekilde karşılamıştı. Vlahović'i de aynı şekilde karşıladı. O yüzden Orkun Kökçü'ye ayrı bir tebrik gönderiyorum. Vlahović oyuna girdi. 68. dakikada ilk kafasını gönderdi rakip kalelere. Etkili olacağını gösteriyor. Daha tabii takımı tanımıyor. Daha hazır değil. Ama bence Vlahović kanatlardan gelecek İlhan Fakılı, Černi, Trossard, Rıdvan bu ortalarda çok pozisyon bulacak gibi görünüyor. Bunun mesajını bizlere verdi. Yani süper bir performans sergiledi açıkçası Beşiktaş. Tempo hep yukarıdaydı. Top kaybedilse bile hemen kazanıldı. Ben sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın beklentilerin üzerinde bir futbol oynadığını düşünüyorum. 6 tane resmi karşılaşma oynanmış. 6 resmi karşılaşmada da Beşiktaş kalesinde yenilen bir gol yok. Yani Beşiktaş bir kere tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda artık Beşiktaş'ı ben UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış gibi görüyorum.
6: Katılırım.
5: 3-0'ın bir dönüşü olmaz. Buradan eğer döndüreceksen zaten UEFA Avrupa Ligi'ne hiç katılma derler insana. O yüzden ben Beşiktaş'ın artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünüyorum. Žalgiris karşısında ondan farklı bir galibiyet var. En önemli noktalardan bir tanesi hep Beşiktaş 1-0, 1-0, 1-0 gidiyordu. Bugün farklı bir skor elde edildi. Daha farklı olabilirdi. Ama Beşiktaş için yeterli bir sonuç. Taraftarının desteğiyle İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş çok iyi bir galibiyet aldı. Savunmaya baktığımızda Emirhan da bugün çok istekliydi. Bir sol stoper, sol bek ihtiyacı var diyordum ama şimdi Nübel mesela gol yemedi. 6. resmi maçta da Beşiktaş gol yemedi diyoruz ama inan sevgili Can, yani bölük pörçük seyrettiğin için sana da bu bilgiyi vereyim. Beşiktaş kalesine top gelmedi.
6: Yani tek taraflı bir maç olduğunu
4: anlıyoruz.
5: Tabii ki Beşiktaş kalesine top gelmedi. Yani Zalgiris'e Beşiktaş top oynatmadı. Hı-hı. Sağdan sildi adeta Litvanya ekibini Beşiktaş. Hı-hı. O yüzden kaleci Nübel geri paslardı. Sadece arkadaşlarının geri pasında biz Nübel'i görebildik sadece bugün. Hı-hı. Onun haricinde Nübel çok da Nübel'e iş düşmedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasında hem Murillo olsun, hem Jalo olsun, Emirhan olsun, Rıdvan olsun. Önlerinde yine Salih Orkun müthiş ikili, nazar değmesin. Yani Černý bugün çok da etkili oynamadı. Trossard'ın bir sakatlığı oldu. 72. dakikada sakatlandı ve sekerek oyunu terk etti. Anlamsız bir 3-0 skor tabi olduktan sonra herhalde Zalgiris oyuncular biraz da gerildi sevgili Can. Yani anlamsız bir sertlik içerisine girdiler. İşte bu sertlik içerisinde de Trossard'ın sakatlığı oldu. Ayağını sardılar, buz koydular. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Trossard'ın. Trossard da yavaş yavaş takımı ısınıyor gibi ama beklenen Trossard hala sahada yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
6: Onu tam onu soracaktım abi. Çok isabetli oldu. Evet abi, devam edebiliriz.
5: Yani çok etkili değil. Yani beklenen Trossard yok açıkçası. Yani şu ana kadar o Belçika'nın yıldız kıvamındaki Trossard'dan bir kuble göremiyoruz Beşiktaş'ta hala. Hı-hı. Ama daha çok erken bunları konuşmak için. Çünkü sezon başındayız. Takıma yavaş yavaş adapte oluyor oyuncular. Yavaş yavaş arkadaşlık olgusu, yavaş yavaş takım olgusu oluşuyor. Ama tekrar söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş beklentilerin üzerinde bir futbol oynuyor ve beklentilerin üzerinde şekilde ilerliyor. Ben Beşiktaş takımının bu noktada bir merkez orta saha, yani Olaytan bugün oynadı ama beklenen orta saha anlamında yine Olaytan aslında sahada değildi. Ha. Bir merkez orta saha kesinlikle Beşiktaş'a alınması gerekiyor.
6: Katılırım.
5: Yani evet, açıkta ileride Rıdvan iyi ortalar yaptı. Bugün istekliydi, arzuluydu, güçlüydü ama her zaman aynı Rıdvan'ı göremiyoruz. Yani Ouattara, Rıdvan eğer böyle oynarsa formanın yüzünü göremez diyeceğim ama Ouattara tabii fizik olarak Rıdvan'dan daha güçlü. Tabii yani Beşiktaş'ın dediğim gibi 2-3 tane transferi mutlaka ihtiyacı var. Hep sol stoper, sol bek, merkez orta saha diyoruz ama Olaytan bugün o Eyüp Spor maçındaki Olaytan mesela bugün sahada yoktu açıkçası. O yüzden daha tecrübeli, daha böyle oyuna yayılan, kanatları gören, ileriye gole giden bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Transfer dönemi bitene kadar da herhalde bu eksiği tamamlayacaktır yönetim diye düşünüyorum.
6: Şöyle bakıyorum mesajlara, birçok da mesaj gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarları da şu anda tahminimce artık yavaş yavaş İnönü Stadı'nı, Tüpraş Stadyumu'nu yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Arabalarına biniyorlar diye anlıyorum. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Aslında Mehmet Bey, Alper abi seni dinlemiş öğlen Çağatay Çıtlan programında, bir soru sormuş. Şöyle diyor, diyor ki bakıyorum, yedekten sahaya girebilecek en azından 3 takviye gelirse Beşiktaş'a bu takım şampiyon olmaz mı Alper abi diye sormuş Alper Üstündar. Bir de aynı zamanda son sorumda iyi ki Salah'ı almadık mı diyebilir mi Alper Üstündar, böyle bir durum var mı demiş. Yani Salah bu takımındaki bu havayı bozar mıydı diye de sormuş. Böyle de aslında iki boyutlu bir soru gelmiş. Ne dersin Alper abi, yani Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde.
5: Ya şöyle, Muhammed Salah'ın açıkçası ben tabii gelmesini isterdim. Çünkü Muhammed Salah Beşiktaş'ın aradığı merkez orta saha kıvamındaki bir oyuncuydu. Yani Trabzonspor'da bugün ben Trabzonspor maçını da bir bölümde izledim. Yani Muhammed Salah çok yalnız kalıyor. Muhammed Salah orada yani istenilen performansı sergiler mi bilmiyorum. İstekli, arzulu, yani gol yollarında vuruyor, orta yapıyor, şut çekiyor, frikik kullanıyor. Yani elinden gelen şey yapıyor. 90 dakika bugün sahada kaldı Muhammed Salah. Ben açıkçası Beşiktaş'ta o merkez orta saha kıvamındaki oyuncunun Muhammed Salah olabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Aksilikler oldu. Muhammed Salah transferi gerçekleşmedi. Şimdi baktığımda tabii ki Beşiktaş'ın oraya mutlaka bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Yani sevgili Mehmet Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilirim. Yine de oraya bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Yani kimsenin kimsenin huzurunu bozmaya değil de Beşiktaş'ın artılarını, Beşiktaş'ın pozitif yönlerini konuşmak için aslında bir şeyi şekillendirmek lazım. Ben ileriye dönük planlamada Beşiktaş'ın merkez orta sahasız eğer transfer yapmadan devam ederse sıkıntı yaşayacağını düşünenlerdenim. mutlaka bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yani merkez orta sahadan kastım, şimdi Orkun Kökçü ile Salih Özcan orada çok iyi oturdu. Hı-hı. Orayı bozamazsınız. Ama bir Olaytan, bir Orkun Kökçü, bir Salih Özcan, ne bileyim bir Trossard, bunlar merkez orta saha değil. Yani hücumda hem kanatlara topu yayabilecek, geriden alabilecek, ilerleyecek, çalımlarla beraber santrofor hareketlendirecek, gerekirse gol atacak bir orta sahadan bahsediyorum. Yani kimden bahsediyorum? İşte bir Alex de Souza'dan bahsediyorum, bir Hacı'dan bahsediyorum, bir Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Yani bu da aslında Mehmet Bey'in sorusunda hani Muhammed Salah bozar mıydı, İyi ki gelmedim acaba diyor, ama Muhammed Salah bu takımın içerisine gelmiş olsaydı Beşiktaş daha başka futbol oynardı açıkçası.
6: Şöyle bakıyorum, Yenal Bey yazmış. Bu arada Beşiktaş maçını seyrettiğimde demiş, 3-0'dan sonra hala da Beşiktaş'ın haldır huldur atak yaptığından bahsetmiş. Tablo böyle miydi Alper abi? Yani maç 5'e 6'ya 7'ye gidebilir miydi diye sorayım.
5: Isıran bir Beşiktaş vardı. Yani sahada ısıran bir Beşiktaş vardı. 2-0'dan sonra 3-0 kovalayan, 3-0'dan sonra 4-0'ı kovalayan bir Beşiktaş vardı. Beklenen Beşiktaş vardı. Bugün hep şunu söyledim programda Çağatay'ın. Beşiktaş'ta artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış

0: hakikaten yani taraftarın da baskısıyla beraber İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş bugün 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Yani Zalgiris'i adeta oynatmadı. Bak Zalgiris oynamadı demiyorum. Zalgiris oynayamadı. Yani Beşiktaş Zalgiris'i oynatmadı. Hem savunmada hem orta sahada hem hücum hattında yani inanılmaz bir futbol oynadı. Isıran, devamlı golü isteyen bir Beşiktaş vardı. Yani Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş taraftarlarının özlediği bir tablo bu. Yani %100. Yıllardır %100. Beşiktaş taraftarı yani 4 senedir 5 senedir böylesine iyi oynayan, rakibi ısıran, hep gol yollarında etkili olan, birçok gol pozisyonu bulan Beşiktaş'ı çok özlemiş. Taraftar, Beşiktaş taraftarının şöyle bir özelliği vardır. Takım kaçırdıkça taraftar kendi kendini daha da ateşler. Böyle bir özelliği vardır Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş kaçırdıkça yani inanılmaz derecede ateşledi Beşiktaş taraftarı kendini. Ve takıma da büyük bir artı kattı. O yüzden bu noktalar çok önemli noktalar. Ya Beşiktaş takımı sadece hocasıyla, futbolcusuyla değil, taraftarıyla da bir bütünlük kurmuş durumda. Ya bu Beşiktaş'a çok büyük artılar getirecektir bu sene.
1: Alper abi bakıyorum, Serkan Bey yazmış. Serkan Bey demiş ki, hocam demiş, Alper Üstündağ size hocam diye hitap etmiş. Orkun ve Salih'i dinlendirmek gerekiyor zaman zaman ama arkadaki yedekler uygun değil. U23 en azından bir adam lazım değil mi? Bu adamların sonuçta dinlenmesi de belli yerlerde gerekmeyecek mi demiş Serkan Bey. Ne dersin Alper abi?
0: Valla Salih Özcan'la Orkun Kök çok kadar kaliteli ve o kadar üst düzey futbol oynamış ki yıllarca, genç yaşlarına rağmen onların çok dinlenmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Futbolcu oynadıkça daha çok performansını artırır. Ben her zaman şu örneği veririm. O 2000 yılındaki Galatasaray takımında biliyorsun kadro hiç bozulmadan hem evet. Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadro. Bak rotasyon yapmadan evet. Aynı kadro, Fatih Terim'in öğrencileri aynı kadroyla mücadele etmiş ve UEFA Kupası'nı kaldırmışlardı. Süper Lig'i kaldırmışlardı. Türkiye Kupası'nı kaldırmışlardı. O yüzden ben günümüz futbolunda artık dinlenmeye çok karşıyım. Yani dinlenmek diye bir şey yok. Sadece skoru aldıktan sonra dinlendirmeler olabilir. Burada da zaten Orkun'la Salih'i dinlendirecek oyuncular var. Yani böyle durumlarda mutlaka skor alındıktan sonra Kartal Kayrağı olsun, Endidi olsun, bunlar onları dinlendirecek isimler.
1: Peki şimdi bakıyorum tabii ki birçok detaya. Şöyle bir yorum gelmiş Kenan Bey'den. Rıdvan Yılmaz bugün Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı diyebilir miyiz diye bir yorum gelmiş.
0: Evet, oynadı, vallahi oynadı. Ne yalan söyleyeyim, her maç Rıdvan Yılmaz'a eleştiride bulunuyordum. Beşiktaş'ın sol tarafı alarm veriyor diyordum. Ha, geride çok iyi mi? Hayır. Bak Rıdvan bek bölgesinde çok mu iyi? Hayır. Rıdvan açık bölgesinde çok iyi. Kanatta çok iyi oynayabiliyor. Çıkışları çok iyi. Rakip de bugün dediğim gibi Beşiktaş rakibi oynatmadığı için çok pozisyon gelmedi. Yani ne sağ bek bölgesinde ne sol bek bölgesinde hiçbir yerde böyle bir şey gelmedi açıkçası. Pozisyon yakalayamadı Zalgiris. O yüzden ne Nübel'e top geldi ne de Rıdvan'ın bölgesine top geldi. O yüzden bugünü kıyaslayamayız ama ileride eğer Rıdvan'ı yorumlayacak olursak gerçekten kariyerinin en önemli maçlarından birini oynamış olabilir. Yani attığı her orta direkt arkadaşlarının ayağına ya da kafasına geldi. Bu çok önemliydi. Her zaman bu olmaz. O yüzden Rıdvan bugün gerçekten alkışlanacak bir futbol oynadı açıkçası.
1: Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki Dušan Vlahović ne zaman %100 hazır olur? Alper Üstündağ'ın ilk Dušan Vlahović'i izlediği bu son 30 dakikalık kısım ile ilgili yorumlarını merak ederim demiş.
0: Ben Vlahović'in bugün en az 30 dakika görev alacağını düşünüyordum zaten, söylemiştim. Ki yani 30 dakika 35 dakikada oynadı Vlahović. Özellikle ilk topla buluştuğu dakika 68'di ve kafa vuruşu yaptı Vlahović. Yani şunu gözlemledim. Tabii daha hazır değil. Yani takıma adapte olması en az bir 2-3 hafta alacaktır. Hani takımla beraber oynaması, takıma adapte olması, motivasyonu yakalaması, yani bir süreç alacaktır. Yani en az bir 3-4 hafta ihtiyacı var Vlahović'in. Trossard'ın da aynı şekilde. Zamanla alışacak bu iki isim. İkisi de çok önemli futbolcular Beşiktaş için. Ama gözlemlediğim kadarıyla Vlahović Beşiktaş'ın aradığı santrafor. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Dembaba, John Karev, Mario Gomez, yani bu tarzda bir oyuncu Vlahović. Yani topu ayağına aldığında hemen arkadaşlarını görme özelliği.

0: yani raket gibi bir sol ayağı var. Yeri geldiğinde frikik bile kullanan bir santrafor. Kafa topu hakimiyeti olsun, gücü olsun. Ve kaleyi, üç direği içini net görebilen bir golcü. O yüzden çok acele etmemek lazım. Sabırlı olmak lazım. Dušan Vlahović Beşiktaş için çok etkili bir santrafor ve iyi bir transfer.
1: Metin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Semih Kılıçsoy'la alakalı bir problem mi var? Bugün oyuna dahil girmedi diye bir mesaj var. Bir bilgimiz var mı Alper Üstündağ bu konu hakkında?
0: Vallahi Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda ve Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda yorumumu, görüşümü belirttim. Ve dedim ki özel bir parantez açıyorum ve sizlere ben son uyarıda bulunmak istiyorum. Bir abiniz olarak dedim. Orada da söyledim. Burada da sizlerle paylaşayım sevgili Can. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu bu formayı çok arar. Yani gün gelir kafasını taşlara, kafalarını duvara vururlar. İtalyano hoca saf bir hoca değil. İtalyano hoca neyin ne olduğunu görebilen bir hoca. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun giydikleri formanın değerini bilmediklerini o kadar iyi anlayabilecek bir hoca ki. Yani ben Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam ki ikisi de çok kaliteli ve ikisi de çok kaliteli golcü. Yani neden böyle yapıyorlar burayı anlamış değilim. Ama ben onların yerinde olsam bir an önce Residence'da mı kalıyorlar, villada mı kalıyorlar, nerede kalıyorlarsa hemen Nevzat Demir tesislerine taşınırım. Hayatımın 365 günümün 7 gün 24 saatini Nevzat Demir tesislerinde yaşarım. Sabah akşam orada idman yaparım, gerekirse oranın timlerini bile yerim ve Beşiktaş formasını kaparım. Sonra da milli takıma kadar yükselip gittiğim yerde de Beşiktaş'a büyük paralar kazandırarak gitmek isterim. Altyapıdan gelen iki tane oyuncuya bu yakışır. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar rahatlık olmaz. Yani iki tane sözleşme imzalayıp milyon euroları ceplerine koyduktan sonra bu çocuklar şımarıyorlar. Yani ben inanılmaz derecede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'na güveniyordum. Beşiktaş taraftarı da onlardan çok şey bekliyordu. Ama maalesef çok büyük hayal kırıklığı Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu. Yani toparlarlar mı, düzelirler mi, kiralık olarak gidip tekrar geri mi gelirler bilmiyorum ama Beşiktaş formasını kaybettiklerinde çok üzülürler. Yani şu andaki bu durumun değerini iyi anlayıp, iyi analiz edip kendilerini hazır hale getirmeleri en büyük tavsiyem.
1: Birçok mesajımız var. Hızlı hızlı geçiyorum Alper abi. Bora Bey yazmış. Bora Ayhan Çanakkale'den selam yollamış. Beşiktaş oyuna ısınıyor demiş. Hatta rekorlar ve unvanları göndermiş. 91-92 yenilgisiz şampiyon. 15-16 statsız şampiyon, 20-21 seyircisiz şampiyon diye şampiyonlukların aslında belli baş şampiyonlukların fotoğrafını göndermiş. Şöyle bakıyorum, Alper abi senin YouTube kanalındaki belgesel çok çok güzelmiş, bir dinleyicimiz izlemiş, o konuda izlemeyenlere tavsiye etmiş.
0: Benim belgeselimden bahsediyor herhalde.
1: Öyle bir cümle bilmiyorum, ben izlemedim bu arada.
0: Valla benim belgeselim tüm gençlere örnek olabilecek nitelikte.
1: Ben izleyeyim, eve gidince izleyeyim akşam.
0: Hayat öyküm.
1: Akşam izleyeceğim. Akşam söz veriyorum, izleyeceğim Alper abi bu arada.
0: İzlememiş olman beni üzdü.
1: Tamam abi, yani dün bir diziye tutuldum bu arada abi. Kafamı kaldırmadan sadece dizi izledim. O başka şeyin konusu olsun da akşam
0: benim,
1: söz veriyorum.
0: Valla benim 8 sene önce çekildi hayat hikayem sevgili Can.
1: İzleyeceğim.
0: 8 senedir de orada duruyor.
1: Evet tamam, ben bunu izleyeceğim. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Bunu izleyeceğim. Bu da benim ayıbımdır diyorum.
0: Ya yok estağfurullah. Hayır tabii ki.
1: Şöyle bakıyorum.
0: Ben sadece gençlere ve hayal kırıklığı yaşayanlara, hayattan umutsuz olanlara çok büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. O belgeselim çok güzeldi. TV'de yayınlanmıştı. Bir kişi bir hayat belgeseli. O yüzden mutlaka izlerseniz çok mutlu olurum.
1: Mutlaka izleyeceğim Alper abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dinleyicimiz demiş ki Nurullah Bey. Abi demiş, rakip takım çok küçük ve aslında zayıf bir takımdı. İnşallah büyük takımlara karşı da Beşiktaş böyle oynar demiş. Böyle oynar mı diye sorayım, son soru olsun.
0: Doğru. Nurullah Bey değil mi?
1: Evet, evet abi.
0: Nurullah Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Yani gerçekten Beşiktaş'ın büyük takımlar karşısında, etkili takımlar karşısında nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar gelen takımların hepsi küçük küçük takımlardı. Şimdi hazırlık karşılaşmalarında alınan kötü sonuçları konuşmamak lazım. Onları konuşmanın bir anlamı yok. Ama Yani bu UEFA anlamındaki ön eleme maçlarında, playoff maçlarındaki rakipler de çok etkili rakipler değil. Yani Beşiktaş'a meydan okuyacak rakipler değil. O yüzden Beşiktaş bu konuda UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön elemelerde oynadığı maçlarda çok da aslında kıyas yapamıyoruz. Beşiktaş'ın çünkü kalitesi, Beşiktaş'ın taraftar gücü, Beşiktaş'ın oyun sistemi, Beşiktaş'ın hocası yani o rakiplerinden çok çok üstün. O yüzden Nurullah Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın şimdi gerçek gücünü büyük maçlarda iyi rakipler karşısında göreceğiz. Ama şunu ihmal etmemek lazım. Biliyorsun ki küçük görünen büyük kulüplerde Beşiktaş'a hatta Türk takımlarına çok meydan okumuştur. O yüzden küçüğü büyüğü olmadan Beşiktaş yavaş yavaş merdivenleri tırmanıyor. Ben tekrar söylüyorum, konunun başında söylediğim gibi beklentilerin üzerinde ilerliyor Beşiktaş. Ya çok hızlı bir güzel başlangıç yaptı. Sadece bir iki eksiği var. O bir iki transferle beraber eksiklerini eğer kapatırsa ya Beşiktaş bu sene hem ligde hem kupada hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eder. O yüzden Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu.
1: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bunun yanında. Sağ ol, var ol diyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlılara da kutluyorum tekrar.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Yani hakikaten her maç sonunda neredeyse çok ekstrem durumlar olmadığı koşulda Alper abiyle maç sonlarında sohbet etmeye devam ediyoruz. Alper abi çok kıymetli birisi bizim için. Bütün Beşiktaş maçlarından sonrasında bizlere her zaman şeffaf yorumlarıyla, net ve direkt yorumlarıyla kılavuz olan bir yorumcumuz, sağ olsun var olsun. Biraz sonra Aytekin Akay'la bağlantı gerçekleştireceğiz ki bugün tabii ki Beşiktaş'la sevindik ama Trabzonspor'un aldığı sonuç bizleri birazcık üzdü. Aytekin Akay'la konuşacağız. Acaba sorun neydi? Ya da birazcık takımın yeni olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bütün detayları tartışacağız, konuşacağız. Aytekin Akay da birazdan müsait olur. Hatta şöyle bakıyorum. O sırada şöyle yapalım. Hazır hem Trabzonspor'u konuşacağız ama ondan önce Malinovski de hazırmış. Bir Malinovski'ye bağlanalım. Bakalım Malinovski'nin maç sonu görüşleri nasıl? Sonrasında Aytekin Akay'la devam ederiz.
2: Klerken hem Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
3: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal, and then little bit take the confidence. But second half, we come on the pitch. We try to change the game to score the goal. We had some great chances, and we have a lot of new players. And of course, it's just second game. Some guys play 90 minutes first time in this season. Important to take physical condition, and it was just first half. We will have it, for me it doesn't matter, we play home, okay, today it was amazing atmosphere, thanks for all people who come to support, it was amazing, first time play home game, it's fantastic. I hope they will come every game like this and we give our maximum, but play home away, we still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see, nothing changed. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
4: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz buldu o pozisyonu, değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu, belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına, ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun, bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak, dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak nitelendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onu da elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you.
3: Thank you.
2: Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Hoş geldin. Melih, belki biraz daha ona girebilsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşman? Özellikle ilk yarısı.
5: Öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk saha maçımız, iç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız, turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir histi?
5: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Birazdan.
1: Aytekin abinin şu anda telefonda ufak bir problem olduğunu anlıyorum. Müsait olduğu zaman bağlarız. Tabii ki hem Melih Kabasakal'ı hem de Ruslan Malinovski'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor açısından iyi bir sonuç olmadı. Açıkçası ilk yarı birazcık maça başlangıç planında ben kendi adıma sıkıntı görmüştüm. Sonrasında bir reaksiyon vardı. Yani iki tane net pozisyon vardı. Onuachu ve Pina'dan gelen, ki şu anda hatta yayıncı kuruluş Pina'nın pozisyonunu gösteriyor. Yani o pozisyonlar gol olabilirdi. İkinci maçta Vivu'nun olmayacak olması, doğrudan kırmızı kart gördü. O tabii ki bizim hanemize bir tane daha eksi yazıyor ama Ruslan Malinovski'nin de ifade ettiği gibi ikinci 45 dakika gibi bakacağız. İlk 45'i geride kapadık ama ikinci 45 dakikada ümit hala daha devam ediyor şeklinde bir durumu vardı. Bakıyorum Nurullah Bey'den şöyle bir mesaj. Nurullah Bey'den miydi o? Bakıyorum. O mesaj oradan değildi. Bir tane mesaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Ha, Yenal Bey'in mesajı vardı. Onu okumuştum çünkü Nurullah Bey'in mesajını. Oynanan oyun ve farklı skor bir tarafa. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şakalaşan, gülen futbolcular görünce zaten diyorsun ki bu hoca bu işi yapmış diyorsun demiş. Bence çok doğru bir teşhis. Yani Alper abinin kolej havası diye kastettiği aslında bu. %100 katılırım size ve yorumunuza. Yani Vincenzo Italiano ama maç sırasında gülen bir adam görürse bence işi yaş o kişinin. Onu da söylemiş olayım, yani kenarda hakikaten hiç durmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir kez daha kendisini tebrik edelim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey yazmış. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bu Trabzon Başakşehir'i de bence yenemez demiş. Ya işte çok büyük yargılarda bulunmamalıyız. Ya tabii ki olabilir, yenemeye de bilir ama dediğim gibi birazcık işte Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin oyununun iyi olması gerektiği. Çünkü sezonu erken açtılar ki Beşiktaş bu parametrede Fenerbahçe'nin çok daha önünde gözüküyor oyun olarak söylüyorum. Ya tabii ki aradaki fark kapanabilir. İlerleyen süreçte Fenerbahçe de toparlayabilir ama oyun olarak sezonu açtığı günden kıyaslıyorum takımları. Yani şu anda Trabzonspor ve Galatasaray'ı Fener'le Beşiktaş'ın olduğu kefeye koyamayız. Sezonun artık belki de ilk veya ikinci resmi maçı, ki Trabzonspor'da ikinci resmi maçı olduğunu söyleyelim bu durumun. O yüzden de biraz bunları birbirinden ayırmamız gerektiğine inanan bir kişiyim diyeyim. Şöyle röportajlara bakıyorum. Belki Aytekin abi hazır olur bir noktada ama Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Fatih Tekke konuşmuş. Bir Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Ardından tabii ki geri geleceğiz.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
6: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak. Bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissi verdi. Ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak

0: baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün nasip olmadı ama her hafta iyi olma bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve çipin olmayışı.
1: Hocam orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
0: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip Tokyo olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
1: Hocam son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevki, sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
0: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda da biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik. Olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide. Bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık. Futbol severleri de iyi bir his bıraktı. Bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
1: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
0: dilerim. Teşekkür ederim. Tamam.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik ki Fatih Tekke aslında bugün iki kaybımız oldu dedi. Bir nevi asla benzer düşünmüşüz Fatih Tekke ile. Tabii ki birincisi skor, ikincisi de Vivu diyerek aslında bütün tabloyu söyledi. Oyuncuların performansının çok daha iyi olacağını işaret etti ki ben de buna katılıyorum. Yani sonuç olarak ikinci resmi maçı Trabzonspor'un, yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Hemen çok yıkıcı olmamamız gerektiğini ve işin de tamamen bitmediğini de söyleyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük dezavantajlı bir skorla gideceğiz Macaristan'a. Ferencvaros önünde zaten kolay bir eşleşme olmadığını da zaten biliyorduk eşleşme öncesinde de ama bunu da göreceğiz ki Aytekin Akay da galiba hazır gibi anlıyorum. Aytekin Akay'ı da birazdan yayına alacağız. Aytekin abi de sağ olsun şu anda bizimle yayına geliyor. Aytekin abi de hazırmış. Aytekin abi hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi akşamlar herkese.
2: Çok çok teşekkürler Aytekin abi. Tabii ki hem Fatih Tekke'nin hem de Malinowski ve Melih Kabasakal'ın açıklamalarını verdik ama bugün ister istemez tabii ki iki müsabaka olduğu için ben de birazcık kopuk kopuk izleyebildim. Yani Trabzonspor'un maçının birazını, Beşiktaş'ın birazını izleyebildim. O yüzden kaçırdığım çok fazla detay vardır. Aytekin Akay genel 90 dakikadaki oyunu nasıl değerlendirir? Skor biraz kötü bizim adımıza. Biraz dezavantajlı var ama oyunu nasıl değerlendirir Aytekin Akay?
3: Şimdi Beşiktaş adına tabii az önce hocası İtalyano açıklama yaptı. Size bağlandık. Şunu söylemek lazım. İşimiz bitmedi diyor. 3-0'a rağmen işimiz bitmedi diyor. Helal olsun. Teknik adam böyle olmalı. Oysa Trabzonspor 1-0 mağlup oldu ve bir umutla gidecek Macaristan'a. Bence işi çok zor çünkü Fatih Hoca da maç sonu yayıncı kuruluşa söyledi. Dedi ki asıl maçtan maçı kaybettik, bir de Vivo'yu kaybettik dedi.
2: Evet.
3: Şimdi Vivo kaybedilmeseydi çünkü ne vardı? Bugünkü maçta sahada ayakta kalan en Trabzonlu oyuncu Vivo'ydu. Yani geçen sezonun

0: işte ortasından başından hatta birkaç maç hariç bir bu müthiş bir istikrarla oynuyor. Şunu da söylemek lazım. Şimdi aşağı yukarı herkesin gördüğü şeyleri biz tekrar edeceğiz. Ne var? Trabzon orta sahası kırılgan. Bu orta sahayı kolay geçiyor rakipler ve gördük. Kasımpaşa maçı da aynı. Bu maçta aynı. Şimdi ikinci yarıda Trabzonspor baskılı göründü. Evet göründü de sonuç ne? Yani eğer şimdi Ferencvaros takımı 1-0 değil de 0-0 devam etseydi bu şekilde bir karşılık verirdi Trabzonspor'a. Yani ya da hücum oynar mıydı, oynamaz mıydı? Fatih Tekke'nin maç önü ilk 11'i çok tartışılır. Biz de tartıştık, bir deneme yapıyor dedik. Bir denemeyi göreceğiz dedik maçtan önce gene bir radyo bağlantısında. Şimdi birincisi Trabzonspor böyle bir Avrupa maçına çıkarken en azından daha hazır oyuncularla çıkması lazımdı. Örnek Samet Akaydın. Samet Akaydın kesinlikle maçın sonucuna etki etti etmedi ayrı bir şey ama ben olsam hiç Cenk gibi Cenk düşünmezdim, Melih'i düşünmezdim. En azından bir garantiye giderdim. Fatih Hoca aslında garanticidir. Tecrübeli oyuncu sever. Yani genç oyuncudan ziyade tecrübeli oyuncu, hazır oyuncuya gider ama bu maçta böyle bir deneme yapmış oldu. Pazar günü Başakşehir maçı için bir bakıma yani o maçta yapmaması gerekenleri keşke bu maçta daha hazır kadroyla çıksaydı. Ve en azından ya bu maçı bağırıp bitirmemesi lazımdı. Çünkü Trabzonspor yıllar sonra Avrupa Arenası'na çıktı. Salah'la takımda kaçan pozisyonlar da var. Şimdi Ferencvaros çok gelmedi ama az geldi, öz geldi. Bir gol attı. Golü de korumasını bildi. Şunu 1-0'ı maçı tuttuysa bu takım tamam başarılıdır. Şimdi kimse direkten dönen top vesaire demesin yani. Şimdi yenilen golü izliyorum televizyonda. Ya yani olmaz yani. Bu golü yememen lazım. Yani 4-5-6 oyuncum var içeride. Yememen lazım. Şimdi tek başına Fatih Hoca'nın bence yani birkaç eksik yaptı maç içinde. Bir eksikte hani son kitabın ortasından konuşayım. Salah'ı bu kadar oyunda tutmasıydı. Yani Salah fizik gidemiyor, yürüyemiyor, adım atamıyor. Biz görüyoruz. Fatih Hoca tribünlerden dolayı mı ilk maç Trabzon'daki ilk maçtı. Yani siz ne olursa olsun planınıza sadık kalacaksınız. Oyun sisteminize maçı kazanmaya odaklanacaksınız. Salah'ı biz izleriz. Her zaman izleriz. Yani özel maç yaparsın. Gene Salah'ı izletirsin herkese. Trabzonlara, Türkiye'ye. Salah, Umut, Melih çok eksik. Buşari yani hangi birini sayayım? Trabzon çok eksik.
1: Aytekin abi şunu soracağım. Yani ben ilk 45 dakikada aslında kadro tercihinde şuna çok şaşırmıştım. Tabii ki belli başlı oyunculara şaşırdım ama yani sonuçta iki tane forvet oyuncusuyla çıkmasına, sonuçta iyi bir takımdan bahsediyoruz Ferencvaros karşısında ve yani Trabzon'un genelde 4-2-3-1 oynadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani aslında ilk yarı hoca hatasını kabul etti ve ikinci yarı zaten Umut Dayır'ı kenara alıp biraz daha 4-2-3-1 mi gözükmeye çalıştı. Oradaki hatasını hoca kendi de kabul etti mi? Nasıl yorumlarsın Aytekin Akay?
0: Aslında gene tek forvet çıktı da Umut'u biraz daha hani ikinci forvet gibi düşün. Yani şeyle orta sahaya yardım eder pozisyonda düşündü. Fark ederseniz Umut ama
1: evet,
0: onu
1: bir tık
0: da
1: daha derinleyin doğru.
0: Onu da yapamadı ya da Onarçun'un yaptığı Trabzon'da yaptığı o pas bağlantılarını Umut'tan bekledi Fatih Hoca. Fakat Umut da şey yani Umut da zayıf kaldı. O görevleri yapacak beceride olmadığını gösterdi. Trabzon neyi kaybetti? Bakın Agusto'yu beğenmeyen Trabzonlular şimdi bu maçı izlesin.
1: Değil mi?
0: Olay çok iyi para iyi gitti güzel. Bak Trabzon orta sahası ile yürüyemiyor. Yani Mustafa gibi bir oyuncusu var Trabzon'un. Mustafa'nın yerinde oynayan oyunculardan kat iyi. Yani biz yerlicilik yapmıyoruz da Mustafa bu takımda rahatça ilk 11 yapar oynar yani. Kesin. Oynamalıydı. Takıma hem enerji verirdi. Yani Trabzon, yani Pina da çok savruktu. Sala çok güçsüzdü. Sala hani millet şimdi o Muhammed Salah laf mı ya, maçı izledik de güçsüz ve fizik olarak toparlaması lazım. Çünkü 3 adım attıktan sonra gücü bitiyor. Görüyorsun yani gücü.
1: Doğru. Ya Kasımpaşa maçında birazcık ama daha kısa bir sürede etkiliydi ama bugün ben de izlediğim dilimde Salah'ı pek beğenmedim. Doğru, katılırım %100 abi.
0: Evet ama tarafta Fatih Hoca herhalde taraftar tepki verir diye Salah'ı çıkarmadı. Ya ki Aral oyuna hareket katsa da hareket önemli değil. Trabzon baskılı, ikinci yarıda baskılı oynadı. Evet, pozisyon da üretti. Ona açılın direkte patlayan topu var. Pina'nın kaçırdığı net bir pozisyon var. Tamam bunlar ama sonuç ne? Sonuçta Trabzon Macaristan'a dezavantajlı gidecek. Turun favorisi. Ben maçtan önce Trabzon'u turu geçer dedim. Yani umudumu korumak istiyorum. Ancak ve lakin nasıl koruyayım umudumu? Çok umutlu olamadım takımı izledikten sonra. Bir de Vivo'yu kaybetti Trabzon. Tabii orada Samet iyi bir kesici, iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu, milli oyuncu. Samet'in takıma katılması, Trabzon'daki Samet Savic yapabilir mesela önümüzdeki maçta. Muhtemelen böyle bir stoper tandemiyle çıkacak. İşte bunları şimdiye kadar hocanın oturtması lazımdı. O, bir teknik adamdan beklenen işlerden biri de özellikle kaleciyle birlikte o arkadaki dörtlü beşli defans bloğuna oturtmak. Fatih Hoca burada başarısız oldu. Yani orta saha, kanatlar, santrafor değişkenlik olur da senin en oturması gereken, ilk oturması gereken bölgen defans bloğu, o 4 oyuncu.
1: Doğru.
0: İnşallah lige nasıl yansıyacak onu da ben hafta sonu gerçekten merak ediyorum. Çünkü hafta sonu bu takımdan daha iyi bir takımla oynayacak. Yani Fenerbahçe şu millet ya Macar futbolu diye bir şey kalmadı dünyada. Vardı. ya Macar futbolu diye bir şey vardı. 20 sene 30 sene önce kırıntıları vardı. 40 sene önce Macar futbolu diye bir ekol vardı. Şimdi öyle bir şey yok.
1: Yok
0: şimdi
1: tabii.
0: Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde oynasa ilk 5'te olmaz.
1: Evet, yani 5-8 arası bir takım olur muhtemelen.
0: Evet, olmaz. Evet. Yani hiç şey yapmayın. Hiç kimse ya gömme bu takımı da o kadar küçültme. Hayır. Trabzon yani tarihine, şanına, armasına yakışır şekilde ikinci yarı hareketli olsa da sonuç alamadığı için yani başarısız. Keşke ülke puanı açısından da bir şey bu. Yani en azından bir beraberlik de gitseydi Macaristan'a bir umut var derdik. Bir de son anda Vivo'nun kırmızısı her şeyi
1: o çok kötü oldu abi. Hakikaten o kırmızı çok kötü oldu yani.
0: Evet, o gereksiz ve hem gereksizdi. Hem gereksizdi çünkü o, muhtemelen o stres ve şey birikimi, sinir birikimi
1: %100.
0: Böyle bir boşalmaya yol açtı Vivo'da. Çünkü Vivo maçta en fazla direnen rakibe, ki bak rakip hücum yapmadan bir kişi oynadı Trabzon. Kaleciyi saymıyorum. Vivo sahada tek başına hem defansta ara ara ileri çıktı, top taşıdı, oyun kurmaya çalıştı. Yani Trabzon'un en iyisi Vivo'ydu. O da artık oraya koş.
1: Canı çıktı adamın yani.
0: Tabii o stres birikimi onu mecburen böyle bir şeye itti.
1: Son cümlelerini alayım Aytekin abi. Son cümlelerini de alayım rica etsem abi.
0: Trabzon bu turu rahat geçmesi gerekirdi. Avrupa Ligi'ne kalması gerekirdi. Gene umudumu korumak istiyorum. %100 bu iş bitti demiyorum ama avantaj Trabzon'da değil.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. Keşke Trabzonspor da bunu yapabilseydi.
1: Keşke. Çifte mutlu olurduk o zaman.
0: Tabii.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: İyi günler diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Hızlı hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yang Yuoh hazırmış. Beşiktaşlı oyunculara gideceğiz önce. Sonra da tabii ki Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla programımızın sonuna geleceğiz.
2: Perdeyi de o haçlı neler söylemek ister?
3: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
4: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu. Kendi üzerimde baskı kurmak istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz. Güzel gidiyoruz. Ben de çok mutluyum.
5: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı. Taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı. Ama ben şunu sormak istiyorum. Fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu, en çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
3: Yeah, as after World Cup, I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after times are getting better and my physical is getting better and getting good and now is I'm very fit. I'm confident now. So I'm ready to bring a score and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
4: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
6: Ben de şunu sormak isterim. Yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir görüntü verdi. Bugünkü maçta Vlahovic'in kadroya girdiği ilk maç ve hatta süre aldığı ilk maç. Acaba yani Vlahovic'in transferi ve takıma dahil olmasının performansa olumlu yönde yansıması, rekabet oluşturması açısından bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
3: Yeah. It's Jusan is very good player. It's çok game. Yeah. And he's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him if he has a good skill or mentality or something. Yeah, I want to learn from him. Then we have a good striker. We have a good striker, me and Dusan and Sammy. Yeah, it's man is very good and now very good. We have a squad, so we can be a wish champion this season. Yeah.
4: Tabii ki. Dusan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben, Dusan ve Semih'le beraber kadromuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
5: Türkçe dersi alıyor mu özel yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
3: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything, yeah.
4: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
7: Thank you very much.
5: Teşekkür ederiz. Congrats. Çok dominant bir performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çerni'ninki bir tercih miydi yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
2: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita. Siccome giochiamo ogni 2-3 giorni, dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita. Però non stava benissimo, anche se poi lui quando chiede ai calciatori ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale, Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
8: Evet, Çerni maçtan önceki iki gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der ama %100'üm der ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
9: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
2: No, siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra e diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista. Altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere. E basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince, quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
8: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da. Litvanya'da haftaya. Bugün yani baktığımız zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. Daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
6: Evet. 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli iki oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz arttırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
2: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a due mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi due mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
6: Sayfa sürdü Emre
8: cevap. Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken, yol çok uzun, lig uzun, Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız. Bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak. Bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen hafta da Eyüpspor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
9: Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
8: Ödülü var mı buna?
9: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
10: Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Gerçekten dostane açıklamaları da vardı. Çok teknik taktik yorumlarını da dinledik hocadan ama sonu da esprili bitirdi. Peki, umarız ikinci maçlarda da yüzümüz net bir şekilde iki takımımızla da beraber güler. Bugün Beşiktaş bizi güldürdü. Trabzonspor birazcık üzdü ama tabii ki bir sonraki maçlarda göreceğiz kalanını. Bakalım neler olacak. Tabii Beşiktaş artık turun kapısını ardına kadar araladı. Trabzonspor da işi biraz zora soktu ama bakalım görelim diyeceğiz. Peki maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
11: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Kim ne dedi?
13: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Muzaffer.
13: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada havalimanındaydın.
14: Ben de WhatsApp'ı karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. detayları konuşacağız.
13: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batrakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Batrakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
14: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusyalı oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
13: Evet.
14: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv. Ondan sonra Spartak Moskova, Zenit 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batagov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batagov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü evet, basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
13: sözleşmede
14: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri için de 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak, 3.2 milyon euro bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. Evet. 14-15 saat çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
13: Evet.
14: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak.
13: Hı hı.
14: Uzun bir tren yolculuğu sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık hani kadro paylaşılıyordu. 10 numara bölgesi yok deniyordu. Evet. Artık Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya, 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
13: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O anlamda evet, da kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz söylerseniz açayım tabii ki.
14: Bir ricada bulunalım. Aynı zamanda buyurun, yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
13: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sende galiba
14: istihbarat var.
13: Evet, sende var.
14: Ya bir buyurun kere Muzaffer şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım. Evet. Ben bugün şimdi Batı Gov'u karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
13: Oraya 4... da abonelik isteyelim. Evet. 90 artı dijital.
14: Aynen, 90 artı dijital. Digi Futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz yerler, kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi. Evet. Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece hani Galatasaray'la ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Burada eşyaları vardı. Hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce. Ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor. Bütün eşyalar İtalya'ya gitti. Büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
13: Vay be. Evet. Yani buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum. Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçuk bu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
14: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
13: 20'si.
14: Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak. Ayın 6'sıyla 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar. Tamam. O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. Ha, istifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Yani kardeşim biz size kızıyoruz o yüzden istifa ediyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da bence doğru bir de şey değil zaten.
13: Katılıyorum. Ha.
14: Şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
13: Yine geri ama, sayacak mısın?
14: Ama şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken bugün günlerden ne? Perşembe.
13: Perşembe.
14: Yarın cuma. Cumartesi, pazar 4 gün daha gitti.
13: Evet.
14: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonunu da geçtim. Toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
13: Yapabilecek mi?
14: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti, kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
13: Evet.
14: Torreira, Lemina, bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in

0: bittiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer, hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik, artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
0: Vallahi isimlere baktığın zaman hani iyi isimler. İyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla bırakmazlar.
1: Tabii.
0: Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
1: Evet.
0: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani şimdi aradaki uçurum da şöyle, Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Hı. Havalimanında, o da başka bir yere. İzmir'e mi Yunanistan'a sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şeydi, o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyuncularda ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
1: Buyurun.
0: Mesela Leao.
1: Onu Milan, çok yazıyorlar.
0: Milan çekti. Kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Hı hı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani herhalde ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
0: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
1: Evet.
0: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
1: Vedat daha Muriç, fazla.
0: Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. Milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
1: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
0: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
1: Hı hı.
0: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batragov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek.

0: Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için iki tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Akdağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyunculardı ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
1: Canus'un defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
0: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt'ta diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru işte az önce söyledim ya Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
1: Evet.
0: Evet Galatasaray yönetiminin hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
1: Peki araya biraz süper chat alıp
0: bir
1: son...
0: yerli daha söyleyeyim. Mesela söyle soranlar var benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çalhanoğlu.
1: Ha, evet.
0: Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çalhanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
1: Neden?
0: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
1: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun.
0: Evet.
1: Yönetim bu konuda Hakan Çalhanoğlu konusunda oldukça net. Peki araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol kanat transferi U23 mi olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
0: sol
1: zaten.
0: Sol kanat
1: ama
0: transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
1: Işık gitti evet.
0: Karanlık
1: ben ayarlayacağım.
0: Oldu?
1: Yok bence
0: tamam.
1: Fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
0: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
1: Evet.
0: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermiti, Glasgow Rangers'ın forveti Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
1: Evet.
0: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noalang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
1: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
0: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üstte şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
1: Evet.
0: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
1: Evet.
0: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş, o kadar ağır Fenerbahçeli. Hı hı. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğuna da. Şimdi çocuk, benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi.
1: Abi senin oğlun, ben 30 yaşındayım, benden daha fazla şampiyonluk gördü.
0: Evet abi, benim kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
1: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
0: Ya tamam kardeşim, bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
1: Şaka yapıyorum.
0: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin aynen büyüklüğü öyle. Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, evet. 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
1: Kadıköy'de heykelini ayıp dikerlerdi abi. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
0: Ben bunu söylemiyorum. Muzaffer
1: ben söylüyorum.
0: Söylüyor.
1: Net yani. Evet, ben öyle abi. Düşünüyorum.
0: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine kaldırırlar. Okan Buruk heykeli koyarlardı.
1: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki. Süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
0: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de, kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
1: Bence de.
0: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape, Matar, Sar Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine Stuttgart forması giyen El Hanus, Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa, mevcut kadrodaki oyunculardan birisini Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
1: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
0: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımdan takım arkadaşı 28 yaşındaki Ermedin Demirovic. Stuttgart'ta geçen sezonda yaklaşık 20 gol attı. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedim Demirovic transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar, Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat forvet. Sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'la geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
1: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafayı kırdırıp verdirecekler
0: vermiyor
1: en sonunda.
0: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
1: E tabii abi. 10 milyon euroya... Dile kolay da.

0: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela,
1: Tabii.
0: anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu iki isim dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
1: Peki, kanat adaylarını da konuşmak
0: Kanat
1: istiyorum
0: adayları da
1: seninle.
0: şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matistel.
1: Evet.
0: Tottenham forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. Girişimler var ama henüz hani ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matistel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoperi de sorayım adaylarını. Sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii şöyle orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu
1: Evet.
0: değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sar. Ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da özür dilerim kontenjana uymuyor. 2002 doğumlu. Yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Kamavinga. Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray kulübüne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa bu rakamlar da 40 seviyelerine düşerse Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray forma da satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir. Her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum.
0: Tabii.
1: İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor, Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira Galatasaray yönetimi sezon başında özür dilerim geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Diğer
1: Evet.
0: ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı'ya da söz veriliyor sonuçta takım kaptanı. Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşulmayınca Torreira bundan rahatsız. Ve gidebileceğini yakın çevresine yöneticilerle konuştuğu zaman dile getiriyor açıkçası. Galatasaray yönetimi de diyor ki kardeşim biz kimin kapısını çalsak bizden 50 milyon euro istiyorlar. Biz de 25 milyon euro istiyoruz. 25 milyon euro getiren olursa buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi
1: Artık inatlaşma gibi biraz.
0: inatlaşma değil de hani zam alma taktiği anladın
1: Ha,
0: mı?
1: yani birazcık.
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mutabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de konuşuluyor.
0: Dün yine Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Como'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz.

0: olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez'le devam edecek.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu da özellikle chat'te de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi. Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu'yla alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu planı, Ugo Çukwu'yla ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor ya, bu büyük skandal, bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam, yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum
1: Ya o
0: Muzaffer.
1: çok acımasızca olur abi
0: Evet
1: zaten.
0: abi.
1: Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir
0: Ya şey de
1: oyuncuydu ama.
0: konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın. Bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşiğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlik bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir.
1: Evet.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece ilk yarı 10-15 tane maç oynasın. İkinci yarı kimse şeyden, Renato Niaga'dan kolay kolay formayı alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıki Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini
0: Ya
1: mesela? Bence çözerdin yani.
0: şöyle. Ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sidiki Şerif'i? 20 milyon
1: 20
0: euroya almıştı.
1: küsürdü ve
0: 20,
1: sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın.
1: Evet.
0: Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun. Bu
1: Etmiyorsun.
0: oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugo Çukwu da aynı şekilde. Renato Niaga da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır, 25 milyon euroyu vermeye
1: Tabii
0: hazır.
1: satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan niye
1: Evet.
0: hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay, şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Cankat Yılmaz, hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Ya
1: Tabii.
0: yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Yavuz Bey demiş ki, sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer bu yöneticilerden? Bak, Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor bu
0: Aa
1: sene.
0: bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse, tamam mı? Benim için değerli. Renato Niaga'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü.
1: Evet.
0: Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa, tamam mı, yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar. Ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
1: Tabii.
0: 60 tane taraftar gelmiş. Sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın. Çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
1: Tabii.
0: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
1: Oktay Ağırbaş demiş ki üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayınını canlı takip ediyordum ve seni takdir ediyordum
0: Evet
1: demiş.
0: abi, ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela, onlardan da rica ettim, dedim biraz arkaya çekilin en azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
1: Tabii.
0: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
1: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
0: Kesinlikle.
1: Mert Bey demiş ki 30 artı 5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşünceme şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
0: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın,
1: Evet.
0: oyuncunun da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
1: Evet.
0: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi Real Madrid'de bir 10 numara vardı. Hatta sağ kanat oynuyordu. İsmi aklı Faslı oyuncu.
1: İbrahim Diaz.
0: Brahim Diaz. Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leao da diyecek ki baba ben 9 istiyordum 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
1: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik
0: Yo,
1: bıraktığımız bir
0: eklemek
1: şey?
0: istediğim şöyle Erzurumspor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek, sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorumspor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurumspor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digi Futbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor. Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Zalgiris karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un mağlubiyeti bizleri üzdü ama Beşiktaş bizi mutlu etti. Beşiktaş bizi sevindirdi. Şu anda tabii ki birçok Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş arabalarına binip ya da stadı dışına doğru çıktılar. Birçok Beşiktaş taraftarının da bizi dinlediğini biliyorum. Birçok Trabzonspor taraftarının da keza, ama bugün kazananla başlayalım. başlayacağız. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız konuşmaya. Alper Üstündağ bizlerle beraber. Alper abi hoş geldin.
4: Merhaba.

0: merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
1: Hoş bulduk Alper abi. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama bu 90 dakikada biz neler izledik Alper abi? Tabii ki ben biraz bölük pörçük izlemek durumundaydım. Biraz Trabzonspor'a döndüm, biraz Beşiktaş'a döndüm. O yüzden de bugün teknik yorumlar da çok çok kıymetli. Tabii ki birçok yorumu konuşacağız ama bugün sahada Beşiktaş taraftarı ya da futbol taraftarları Beşiktaş'ı nasıl gördüler? Alper Üstündağ nasıl gördü daha doğrusu? 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak isterim abi.
0: Bugün gündüz bölümünde sevgili Çağatay Çıtlan programına bağlandım da şu ifadeleri kullandım. Artık Beşiktaş şu 1-0'dan kurtulmalı, 1-0 olsun bizim olsun mantığından kurtulmalı demiştim. Ve bu akşam çok ümitliyim. Beşiktaş yine gol yemeyecek. Kalede Nübel var demiştim. Ve Beşiktaş bugün farklı kazanarak bence turu İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda alacak demiştim ki yanılmadım. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Beşiktaş'ın oyun tarzı, Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten Litvanya'nın Žalgiris karşısında, Žalgiris'in Beşiktaş'a karşı hakimiyet kuramayacağı net ortadaydı ki yanılmadık. Karşılaşmaya Beşiktaş daha 5. 6. dakikada golle başladı. Yani Oğun golüyle başladı ki bak şurada ne kadar kolej havası yaratıldığını, takımda nasıl bir kolej havası olgusunun oluştuğunu herkes çok net görmeli ki Dušan Vlahović transfer edilmesine rağmen istekli, arzulu, gol bulmak için savaşan bir ruh halindeydi. Yani takımda herkes oynasa da oynamasa da oyun dahilinde içeride olan herkes galibiyeti almak için, Beşiktaş'a faydalı olmak için mücadele ediyor. En önemli nokta bir kere burası. İkinci nokta, bir takıma nasıl el değdirildiğinin en büyük örneği Vincenzo Italiano. Yani yedek kulübesinde o kadar hırslı, o kadar taraftar ateşleyen, o kadar takımına etki eden bir hoca ki, bir kere Beşiktaş taraftarını bugün ayakta alkışlıyorum. Yani maça o kadar iyi hazırlanmışlar ki, daha maçın birinci dakikasında başladı Beşiktaş Žalgiris'i baskı altına almaya. Dedim ki bu baskı altında dedim Žalgiris dedim 15 dakika dayanamaz dedim. Hakikaten de dediğim oldu. Beşiktaş zaten 12 dakikada 2 gol buldu. Yani Oğun kafa golünde Orkun'un ortası harikaydı. Oğun arka tarafa gönderişi mükemmeldi. Bugün hep eleştirdiğim, Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var dediğim noktada Rıdvan bugün hem bekte hem açıkta gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok iyi ortalar yaptı. Takımını gole doğru itti. O yüzden Rıdvan'ı da ayrı olarak tebrik etmek istiyorum. 12. dakikada Rıdvan'ın ortasında Murillo'nun golü var ki Beşiktaş orada aslında maçı yavaş yavaş koparmaya başlamıştı. Biliyorsun 58. dakikada penaltıyı aldı. Yine Rıdvan'ın ortasında Oğun düşürülüşü var. Ve Orkun'un penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. İşte o 3-0'a geldiği dakikalarda da artık Beşiktaş taraftarının beklediği isim Dušan Vlahović sahaya girdi. Oğun yerine orta alkışlarla sahayı terk etti. Orkun Kökçü gerçekten genç yaşına rağmen çok iyi bir kaptan oldu. İyi bir 10 numara, iyi bir Beşiktaşlı. Yine oyuna giren arkadaşlarını çak şeklinde orta sahada karşıladı ki Trossard'ı da aynı şekilde karşılamıştı. Vlahović'i de aynı şekilde karşıladı. O yüzden Orkun Kökçü'ye ayrı bir tebrik gönderiyorum. Vlahović oyuna girdi. 68. dakikada ilk kafasını gönderdi rakip kalelere. Etkili olacağını gösteriyor. Daha tabii takımı tanımıyor. Daha hazır değil. Ama bence Vlahović kanatlardan gelecek İlhan Fakılı, Černý, Trossard, Rıdvan bu ortalarda çok pozisyon bulacak gibi görünüyor. Bunun mesajını bizlere verdi. Yani süper bir performans sergiledi açıkçası Beşiktaş. Tempo hep yukarıdaydı. Top kaybedilse bile hemen kazanıldı. Ben sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın beklentilerin üzerinde bir futbol oynadığını düşünüyorum. 6 tane resmi karşılaşma oynanmış. 6 resmi karşılaşmada da Beşiktaş kalesinde yenilen bir gol yok. Yani Beşiktaş bir kere tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda artık Beşiktaş'ı ben UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış gibi görüyorum.
1: Katılırım.
0: 3-0'ın bir dönüşü olmaz. Buradan eğer döndüreceksen zaten UEFA Avrupa Ligi'ne hiç katılma derler insana. O yüzden ben Beşiktaş'ın artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünüyorum. Žalgiris karşısında ondan farklı bir galibiyet var. En önemli noktalardan bir tanesi hep Beşiktaş 1-0, 1-0, 1-0 gidiyordu. Bugün farklı bir skor elde edildi. Daha farklı olabilirdi ama Beşiktaş için yeterli bir sonuç. taraftarının desteğiyle İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş çok iyi bir galibiyet aldı. Savunmaya baktığımızda Emirhan da bugün çok istekliydi. Bir sol stoper, sol bek ihtiyacı var diyordum ama şimdi Nübel mesela gol yemedi. 6. resmi maçta da Beşiktaş gol yemedi diyoruz ama inan sevgili Can, yani bölük pörçük seyrettiğin için sana da bu bilgiyi vereyim. Beşiktaş kalesine top gelmedi.
1: Yani tek taraflı bir maç olduğunu anlıyoruz.
0: Tabii ki Beşiktaş kalesine top gelmedi. Yani Zalgiris'e Beşiktaş top oynatmadı. Sağdan sildi adeta Litvanya ekibini Beşiktaş. O yüzden kaleci Nübel geri paslardı. Sadece arkadaşlarının geri pasında biz Nübel'i görebildik sadece bugün. Onun haricinde Nübel çok da Nübel'e iş düşmedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasındayım. Murillo olsun, hem Can olsun, Emirhan olsun, Rıdvan olsun. Önlerinde yine Salih Orkun müthiş ikili, nazar değmesin. Yani Černý bugün çok da etkili oynamadı. Trossard'ın bir sakatlığı oldu. 72. dakikada sakatlandı ve sekerek oyunu terk etti. Anlamsız bir 3-0 skor tabi olduktan sonra herhalde Zalgiris oyuncular biraz da gerildi sevgili Can. Yani anlamsız bir sertlik içerisine girdiler. İşte bu sertlik içerisinde de Trossard'ın sakatlığı oldu. Ayağını sardılar, buz koydular. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Trossard'ın. Trossard da yavaş yavaş takımı ısınıyor gibi ama beklenen Trossard hala sahada yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Onu tam onu soracaktım abi. Çok isabetli oldu. Evet abi, devam edebiliriz.
0: Yani çok etkili değil. Yani beklenen Trossard yok açıkçası. Yani şu ana kadar o Belçika'nın yıldız kıvamındaki Trossard'dan bir kuble göremiyoruz Beşiktaş'ta hala. Ama daha çok erken bunları konuşmak için. Çünkü sezon başındayız. Takıma yavaş yavaş adapte oluyor oyuncular. Yavaş yavaş arkadaşlık olgusu, yavaş yavaş takım olgusu oluşuyor ama tekrar söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş beklentilerin üzerinde bir futbol oynuyor ve beklentilerin üzerinde şekilde ilerliyor. Ben Beşiktaş takımının bu noktada bir merkez orta saha, yani Olaytan bugün oynadı ama beklenen orta saha anlamında yine Olaytan aslında sahada değildi. Bir merkez orta saha kesinlikle Beşiktaş'a alınması gerekiyor.
1: Katılırım.
0: Yani evet, açıkta ileride Rıdvan iyi ortalar yaptı. Bugün istekliydi, arzuluydu, güçlüydü ama her zaman aynı Rıdvan'ı göremiyoruz. Yani Ouattara, Rıdvan eğer böyle oynarsa formanın yüzünü göremez diyeceğim ama Ouattara tabii fizik olarak Rıdvan'dan daha güçlü. Tabii yani Beşiktaş'ın dediğim gibi 2-3 tane transferi mutlaka ihtiyacı var. Hep sol stoper, sol bek, merkez orta saha diyoruz ama Olaytan bugün o Eyüp Spor maçındaki Olaytan mesela bugün sahada yoktu açıkçası. O yüzden daha tecrübeli, daha böyle oyuna yayılan, kanatları gören, ileriye gole giden bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Transfer dönemi bitene kadar da herhalde bu eksiği tamamlayacaktır yönetim diye düşünüyorum.
1: Şöyle bakıyorum mesajlara, birçok da mesaj gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarları da şu anda tahminimce artık yavaş yavaş İnönü Stadı'nı, Tüpraş Stadyumu'nu yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Arabalarına biniyorlar diye anlıyorum. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Aslında Mehmet Bey, Alper abi seni dinlemiş öğlen Çağatay Çıtlan programında, bir soru sormuş. Şöyle diyor, diyor ki bakıyorum, yedekten sahaya girebilecek en azından 3 takviye gelirse Beşiktaş'a bu takım şampiyon olmaz mı Alper abi diye sormuş Alper Üstündar. Bir de aynı zamanda son sorumda iyi ki Salah'ı almadık mı diyebilir mi Alper Üstündar, böyle bir durum var mı demiş. Yani Salah bu takımındaki bu havayı bozar mıydı diye de sormuş. Böyle de aslında iki boyutlu bir soru gelmiş. Ne dersin Alper abi, yani Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde.
0: Ya şöyle, Muhammed Salah'ın açıkçası ben tabii gelmesini isterdim. Çünkü Muhammed Salah Beşiktaş'ın aradığı merkez orta saha kıvamındaki bir oyuncuydu. Yani Trabzonspor'da bugün ben Trabzonspor maçını da bir bölümde izledim. Yani Muhammed Salah çok yalnız kalıyor. Muhammed Salah orada yani istenilen performansı sergiler mi bilmiyorum. İstekli, arzulu, yani gol yollarında vuruyor, orta yapıyor, şut çekiyor, frikik kullanıyor. Yani elinden gelen her şey yapıyor. 90 dakika bugün sahada kaldı Muhammed Salah. Ben açıkçası Beşiktaş'ta o merkez orta saha kıvamındaki oyuncunun Muhammed Salah olabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Aksilikler oldu. Muhammed Salah transferi gerçekleşmedi. Şimdi baktığımda tabii ki Beşiktaş'ın oraya mutlaka bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Yani sevgili Mehmet Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilirim. Yine de oraya bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Yani kimsenin huzurunu bozmaya değil de Beşiktaş'ın artılarını, Beşiktaş'ın pozitif yönlerini konuşmak için aslında bir şeyi şekillendirmek lazım. Hı-hı. Ben ileriye dönük planlamada Beşiktaş'ın merkez orta sahasız eğer transfer yapmadan devam ederse sıkıntı yaşayacağını düşünenlerdenim. Mutlaka bir merkez orta sahaya ihtiyacı var. Yani merkez orta sahadan kastım, şimdi Orkun Kökçü ile Salih Özcan orada çok iyi oturdu. Hı-hı. Orayı bozamazsınız. Ama bir Olaytan, bir Orkun Kökçü, bir Salih Özcan, ne bileyim bir Trossard, bunlar merkez orta saha değil. Yani hücumda hem kanatlara topu yayabilecek, geriden alabilecek, ilerleyecek, çalımlarla beraber santrofor hareketlendirecek, gerekirse gol atacak bir orta sahadan bahsediyorum. Yani kimden bahsediyorum? İşte bir Alex de Souza'dan bahsediyorum, bir Hacı'dan bahsediyorum, bir Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Yani bu da aslında Mehmet Bey'in sorusunda hani Muhammed Salah bozar mıydı, İyi ki gelmedim acaba diyor ama Muhammed Salah bu takımın içerisine gelmiş olsaydı Beşiktaş daha başka futbol oynardı açıkçası.
1: Şöyle bakıyorum, Yenal Bey yazmış. Bu arada Beşiktaş maçını seyrettiğimde demiş 3-0'dan sonra hala da Beşiktaş'ın haldır huldur atak yaptığından bahsetmiş. Tablo böyle miydi Alper abi? Yani maç 5'e 6'ya 7'ye gidebilir miydi diye sorayım.
0: Isıran bir Beşiktaş vardı. Yani sahada ısıran bir Beşiktaş vardı. 2-0'dan sonra 3-0 kovalayan, 3-0'dan sonra 4-0'ı kovalayan bir Beşiktaş vardı. Beklenen Beşiktaş vardı. Bugün hep şunu söyledim programda Çağatay'ın. Beşiktaş'ta artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış olmanın mutluluğu var dedim. Yani Beşiktaş artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış. Hocasıyla beraber, futbolcularıyla kolej havasını yakalamış bir bütünlük hali var Beşiktaş'ta. Hakikaten yani taraftarın da baskısıyla beraber İnönü Stadyumunda Beşiktaş bugün 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Yani Zalgiris'i adeta oynatmadı. Bak, Zalgiris oynamadı demiyorum. Zalgiris oynayamadı. Yani Beşiktaş Zalgiris'i oynatmadı. Hem savunmada, hem orta sahada, hem hücum hattında, yani inanılmaz bir futbol oynadı. Isıran, devamlı golü isteyen bir Beşiktaş vardı. Yani Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş taraftarlarının özlediği bir tablo bu. Yani yıllardır Beşiktaş taraftarı yani 4 senedir 5 senedir böylesine iyi oynayan, rakibi ısıran, hep gol yollarında etkili olan, birçok gol pozisyonu bulan Beşiktaş'ı çok özlemiş. Taraftar, Beşiktaş taraftarının şöyle bir özelliği vardır. Takım kaçırdıkça taraftar kendi kendine daha da ateşler. Böyle bir özelliği vardır Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş kaçırdıkça yani inanılmaz derecede ateşledi Beşiktaş taraftarı kendini. Ve takıma da büyük bir artı kattı. O yüzden bu noktalar çok önemli noktalar. Yani Beşiktaş takımı sadece hocasıyla, futbolcusuyla değil, taraftarıyla da bir bütünlük kurmuş durumda. Ya bu Beşiktaş'a çok büyük artılar getirecektir bu sene.
1: Alper abi bakıyorum, Serkan Bey yazmış. Serkan Bey demiş ki, hocam demiş, Alper Üstündağ size hocam diye hitap etmiş. Orkun ve Salih'i dinlendirmek gerekiyor zaman zaman ama arkadaki yedekler uygun değil. U23 en azından bir adam lazım değil mi? Bu adamların sonuçta dinlenmesi de belli yerlerde gerekmeyecek mi demiş Serkan Bey. Ne dersin Alper abi?
0: Valla Salih Özcan ile Orkun Kökçü o kadar kaliteli ve o kadar üst düzey futbol oynamış ki yıllarca, genç yaşlarına rağmen, onların çok dinlenmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Futbolcu oynadıkça daha çok performansını artırır. Ben her zaman şu örneği veririm. O 2000 yılındaki Galatasaray takımında biliyorsun kadro hiç bozulmadan hem Süper Lig'de, hem Türkiye Kupası'nda, hem de UEFA Kupası'nda aynı kadro. Bak, rotasyon yapmadan aynı kadro, Fatih Terim'in öğrencileri aynı kadro ile mücadele etmiş ve UEFA Kupası'nı kaldırmışlardı. Süper Lig'i kaldırmışlardı. Türkiye Kupası'nı kaldırmışlardı. O yüzden ben günümüz futbolunda artık dinlenmeye çok karşıyım. Yani dinlenmek diye bir şey yok. Sadece skoru aldıktan sonra dinlendirmeler olabilir. Burada da zaten Orkun'la Salih'i dinlendirecek oyuncular var. Yani böyle durumlarda mutlaka skor alındıktan sonra Kartal Kayrağı olsun, Endide olsun, bunlar onları dinlendirecek isimler.
1: Peki şimdi bakıyorum tabii ki birçok detaya. Şöyle bir yorum gelmiş Kenan Bey'den. Rıdvan Yılmaz bugün Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı diyebilir miyiz diye bir yorum gelmiş.
0: Evet, oynadı, vallahi oynadı. Ne yalan söyleyeyim, her maç Rıdvan Yılmaz'a eleştiride bulunuyordum. Beşiktaş'ın sol tarafı alarm veriyor diyordum. Ha, geride çok iyi mi? Hayır. Bak, Rıdvan bek bölgesinde çok mu iyi? Hayır. Rıdvan açık bölgesinde çok iyi, kanatta çok iyi oynayabiliyor, çıkışları çok iyi. Rakip de bugün dediğim gibi Beşiktaş rakibi oynatmadığı için çok pozisyon gelmedi. Yani ne sağ bek bölgesinde ne sol bek bölgesinde hiçbir yerde böyle bir şey gelmedi açıkçası. Pozisyonu yakalayamadı Zalgiris. O yüzden ne Nübel'e top geldi ne de Rıdvan'ın bölgesine top geldi.

0: yüzden bugünü kıyaslayamayız ama ileride eğer Rıdvan'ı yorumlayacak olursak gerçekten kariyerinin en önemli maçlarından birini oynamış olabilir. Yani attığı her orta direkt arkadaşlarının ayağına ya da kafasına geldi. Bu çok önemliydi. Hı hı. Her zaman bu olmaz. O yüzden Rıdvan bugün gerçekten alkışlanacak bir futbol oyununa da çıkacağız.
1: Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki Dušan Vlahović ne zaman %100 hazır olur? Alper Üstündağ'ın ilk Dušan Vlahović'i izlediği bu son 30 dakikalık kısmıyla ilgili yorumlarını merak ederim demiş.
0: Ben Vlahović'in bugün en az 30 dakika görev alacağını düşünüyordum zaten, söylemiştim. Ki yani 30 dakika 35 dakikada oynadı Vlahović. Özellikle ilk topla buluştuğu dakika 68'di ve kafa vuruşu yaptı Vlahović. Yani şunu gözlemledim. Tabii daha hazır değil. Yani takıma adapte olması en az bir 2-3 hafta alacaktır. Hani takımla beraber oynaması, takıma adapte olması, motivasyonu yakalaması, yani bir süreç alacaktır. Yani en az bir 3-4 hafta ihtiyacı var Vlahović'in. Trossard'ın da aynı şekilde. Zamanla alışacak bu iki isim. İkisi de çok önemli futbolcular Beşiktaş için. Ama gözlemlediğim kadarıyla Vlahović Beşiktaş'ın aradığı santrafor. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Dembaba, John Karev, Mario Gomez, yani bu tarzda bir oyuncu Vlahović. Yani topu ayağına aldığında hemen arkadaşlarını görme özelliği, yani raket gibi bir sol ayağı var. Yeri geldiğinde frikik bile kullanan bir santrafor. Kafa topu hakimiyeti olsun, gücü olsun ve kaleyi, üç direği, içini net görebilen bir golcü. O yüzden çok acele etmemek lazım, sabırlı olmak lazım. Dušan Vlahović Beşiktaş için çok etkili bir santrafor ve iyi bir transfer.
1: Metin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Semih Kılıçsoy ile alakalı bir problem mi var? Bugün oyuna dahil girmedi diye bir mesaj var. Bir bilgimiz var mı Alper Üstündağ bu konu hakkında?
0: Vallahi Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu ile ilgili ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda ve Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda yorumumu, görüşümü belirttim. Ve dedim ki özel bir parantez açıyorum ve sizlere ben son uyarıda bulunmak istiyorum. Bir abiniz olarak dedim. Orada da söyledim. Burada da sizlerle paylaşayım sevgili Can. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu bu formayı çok arar. Yani gün gelir kafasını taşlara, kafalarını duvara vururlar. İtalyano hoca saf bir hoca değil. İtalyano hoca neyin ne olduğunu görebilen bir hoca. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun giydikleri formanın değerini bilmediklerini o kadar iyi anlayabilecek bir hoca ki. Yani ben Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam, ki ikisi de çok kaliteli ve ikisi de çok kaliteli golcü. Yani neden böyle yapıyorlar burayı anlamış değilim. Ama ben onların yerinde olsam bir an önce Residence'da mı kalıyorlar, villada mı kalıyorlar, nerede kalıyorlarsa hemen Nevzat Demir tesislerine taşınırım. Hayatımın 365 günümün 7 gün 24 saatini Nevzat Demir tesislerinde yaşarım. Sabah akşam orada idman yaparım, gerekirse oranın kimlerini bile yerim ve Beşiktaş formasını kaparım. Sonra da milli takıma kadar yükselip gittiğim yerde de Beşiktaş'a büyük paralar kazandırarak gitmek isterim. Altyapıdan gelen iki tane oyuncuya bu yakışır. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar rahatlık olmaz. Yani iki tane sözleşme imzalayıp milyon euroları ceplerine koyduktan sonra bu çocuklar şımarıyorlar. Yani ben inanılmaz derecede Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu'na güveniyordum. Beşiktaş taraftarı da onlardan çok şey bekliyordu. Ama maalesef çok büyük hayal kırıklığı Semih Kılıçsoy ve Mustafa Ekimoğlu. Yani toparlarlar mı, düzelirler mi, kiralık olarak gidip tekrar geri mi gelirler bilmiyorum ama Beşiktaş formasını kaybettiklerinde çok üzülürler. Yani şu andaki bu durumun değerini iyi anlayıp, iyi analiz edip kendilerini hazır hale getirmeleri en büyük tavsiyem.
1: Birçok mesajımız var. Hızlı hızlı geçiyorum Alper abi. Bora Bey yazmış. Bora Ayhan Çanakkale'den selam yollamış. Beşiktaş oyuna ısınıyor demiş. Hatta rekorlar ve unvanları göndermiş. 91-92 yenilgisiz şampiyon. 15-16 statsız şampiyon, 20-21 seyircisiz şampiyon diye şampiyonlukların, aslında belli başlı şampiyonlukların fotoğrafını göndermiş. Şöyle bakıyorum, Alper abi senin YouTube kanalındaki belgesel çok çok güzelmiş, bir dinleyicimiz izlemiş, o konuda izlemeyenlere tavsiye etmiş.
0: Benim belgeselinden bahsediyor herhalde.
1: Öyle bir cümle bilmiyorum, ben izlemedim bu arada.
0: Vallahi benim belgeselim tüm gençlere örnek olabilecek nitelikte.
1: Ben izleyeyim, eve gidince izleyeyim akşam.
0: Hayat öyküm.
1: Akşam izleyeceğim. Akşam söz veriyorum, izleyeceğim Alper abi bu arada.
0: İzlememiş olman beni üzdü.
1: Tamam abi, yani dün bir diziye tutuldum bu arada abi.

0: Kafamı kaldırmadan sadece dizi izledim. O başka şeyin konusu olsun. Vallahi akşam söz veriyorum.
1: Valla benim 8 sene önce çekildi hayat hikayem sevgili Can.
0: İzleyeceğim.
1: 8 senedir de orada duruyor.
0: Evet tamam, ben bunu izleyeceğim. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Bunu izleyeceğim. Bu da benim ayıbımdır diyorum.
1: Ya yok estağfurullah. Hayır tabii ki.
0: Şöyle bakıyorum.
1: Ben sadece gençlere hayal kırıklığı yaşayanlara, hayattan umutsuz olanlara çok büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. O belgeselin çok güzeldi. TV'de yayınlanmıştı. Bir hayat belgeseli. O yüzden mutlaka izlerseniz çok mutlu olurum.
0: Mutlaka izleyeceğim Alper abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dinleyicimiz demiş ki Nurullah Bey. Abi demiş, rakip takım çok küçük ve aslında zayıf bir takımdı. İnşallah büyük takımlara karşı da Beşiktaş böyle oynar demiş. Böyle oynar mı diye sorayım, son soru olsun.
1: Doğru. Nurullah Bey değil mi?
0: Evet, evet abi.
1: Nurullah Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Yani gerçekten Beşiktaş'ın büyük takımlar karşısında, etkili takımlar karşısında nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar gelen takımların hepsi küçük küçük takımlardı. Şimdi hazırlık karşılaşmalarında alınan kötü sonuçları konuşmamak lazım. Onları konuşmanın bir anlamı yok. Ama yani bu UEFA anlamındaki ön eleme maçlarında, playoff maçlarındaki rakipler de çok etkili rakipler değil. Yani Beşiktaş'a meydan okuyacak rakipler değil. O yüzden Beşiktaş bu konuda UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön elemelerde oynadığı maçlarda çok da aslında kıyas yapamıyoruz. Beşiktaş'ın çünkü kalitesi, Beşiktaş'ın taraftar gücü, Beşiktaş'ın oyun sistemi, Beşiktaş'ın hocası yani o rakiplerinden çok çok üstün. O yüzden Nurullah Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın şimdi gerçek gücünü büyük maçlarda iyi rakipler karşısında göreceğiz. Ama şunu ihmal etmemek lazım. Biliyorsun ki küçük görünen büyük kulüplerde Beşiktaş'a, hatta Türk takımlara çok meydan okumuştur. O yüzden küçüğü büyüğü olmadan Beşiktaş yavaş yavaş merdivenleri tırmanıyor. Ben tekrar söylüyorum, konunun başında söylediğim gibi beklentilerin üzerinde ilerliyor Beşiktaş. Ya çok hızlı bir güzel başlangıç yaptı. Sadece bir iki eksiği var. O bir iki transferle beraber eksiklerini eğer kapatırsa, ya Beşiktaş bu sene hem ligde hem kupada hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eder. O yüzden Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu.
0: Peki Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bunun yanında. Sağ ol, var ol diyorum abi.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlılara da kutluyorum tekrar.
0: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Yani hakikaten her maç sonunda neredeyse çok ekstrem durumlar olmadığı koşulda Alper abiyle maç sonlarında sohbet etmeye devam ediyoruz. Alper abi çok kıymetli birisi bizim için. Bütün Beşiktaş maçlarından sonrasında bizlere her zaman şeffaf yorumlarıyla, net ve direkt yorumlarıyla kılavuz olan bir yorumcumuz, sağ olsun var olsun. Biraz sonra Aytekin Akay'la bağlantı gerçekleştireceğiz ki bugün tabii ki Beşiktaş'la sevindik ama Trabzonspor'un aldığı sonuç bizleri birazcık üzdü. Aytekin Akay'la konuşacağız. Acaba sorun neydi? Ya da birazcık takımın yeni olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bütün detayları tartışacağız, konuşacağız. Aytekin Akay da birazdan müsait olur. Hatta şöyle bakıyorum. O sırada şöyle yapalım. Hazır hem Trabzonspor'u konuşacağız ama ondan önce Malinovski de hazırmış. Bir Malinovski'ye bağlanalım. Bakalım Malinovski'nin maç sonu görüşleri nasıl? Sonrasında Aytekin Akay'la devam ederiz.
2: Kerem, Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
3: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal and then little bit take the confidence. But second half, we come on the pitch. We try to change the game, to score the goal. We had some great chances and we have a lot of new players, and of course it's just second game. Some guys play 90 minutes first time in this season. Important to take physical condition, and it was just first half. We will have it. For me, it doesn't matter. We play home. Okay, today it was amazing atmosphere. Thanks for all people who come to support. It was amazing. First time play home game. It's fantastic. I hope they will come every game like this, and we give our maximum. But play home away. We still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see. Nothing changed. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
4: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz bulduğu o pozisyonu değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak değerlendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onda elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Melih, hoş geldin. Melih, belki biraz daha ona gelebilirsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşmanın? Özellikle ilk yarısı.
5: Öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir histi?
5: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Birazdan.
0: Aytekin abinin şu anda telefonda ufak bir problem olduğunu anlıyorum. Müsait olduğu zaman bağlarız. Tabii ki hem Melih Kabasakal'ı hem de Ruslan Malinovski'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor açısından iyi bir sonuç olmadı. Açıkçası ilk yarı birazcık maça başlangıç planında ben kendi adıma sıkıntı görmüştüm. Sonrasında bir reaksiyon vardı. Yani iki tane net pozisyon vardı. Onuachu ve Pina'dan gelen, ki şu anda hatta yayıncı kuruluş Pina'nın pozisyonunu gösteriyor. Yani o pozisyonlar gol olabilirdi. İkinci maçta Vivo'nun olmayacak olması, doğrudan kırmızı kart gördü. O tabii ki bizim hanemize bir tane daha eksi yazıyor ama Ruslan Malinovski'nin de ifade ettiği gibi ikinci 45 dakika gibi bakacağız. İlk 45'i geride kapadık ama ikinci 45 dakikada ümit hala daha devam ediyor şeklinde bir durumu vardı. Bakıyorum Nurullah Bey'den şöyle bir mesaj. Nurullah Bey'den miydi o? Bakıyorum. O mesaj oradan değildi. Bir tane mesaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Ha, Yenal Bey'in mesajı vardı. Onu okumuştum çünkü Nurullah Bey'in mesajını. Oynanan oyun ve farklı skor bir tarafa. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şakalaşan, gülen futbolcular görünce zaten diyorsun ki bu hoca bu işi yapmış diyorsun demiş. Bence çok doğru bir teşhis. Yani Alper abinin kolej havası diye kastettiği aslında bu. %100 katılırım size ve yorumunuza. Yani Vincenzo Italiano ama maç sırasında gülen bir adam görürse bence işi yaş o kişinin. Onu da söylemiş olayım, yani kenarda hakikaten hiç durmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir kez daha kendisini tebrik edelim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey yazmış. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bu Trabzon Başakşehir'i de bence yenemez demiş. Ya işte çok büyük yargılarda bulunmamalıyız. Ya tabii ki olabilir, yenemeye de bilir ama dediğim gibi birazcık işte Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin oyununun iyi olması gerektiği. Çünkü sezonu erken açtılar ki Beşiktaş bu parametrede Fenerbahçe'nin çok daha önünde gözüküyor, oyun olarak söylüyorum. Ya yani tabii ki aradaki fark kapanabilir. İlerleyen süreçte Fenerbahçe de toparlayabilir ama oyun olarak sezonu açtığı günden kıyaslıyorum takımları. Yani şu anda Trabzonspor

ve Galatasaray'ı Fener'le Beşiktaş'ın olduğu kefeye koyamayız. Sezonun artık belki de ilk veya ikinci resmi maçı, ki Trabzonspor'da ikinci resmi maçı olduğunu söyleyelim bu durumun. O yüzden de biraz bunları

0: dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
1: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabi 1-0 mağlup olmak, bir tanesi de Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı, ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissiyerdi, ama tabii kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı, ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün o nasip olmadı, ama her hafta iyi olma, bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor, ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla, ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve Çipin olmayışı.
0: Hocam, orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
1: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabi faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip toki olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
0: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevkiye sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
1: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var, ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik, olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık, futbol severleri de iyi bir his bıraktı, bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız, ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
0: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
1: diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik ki Fatih Tekke aslında bugün iki kaybımız oldu dedi. Bir nevi asla benzer düşünmüşüz Fatih Tekke ile. Tabii ki birincisi skor, ikincisi de Vivu diyerek aslında bütün tabloyu söyledi. Oyuncuların performansının çok daha iyi olacağını işaret etti ki ben de buna katılıyorum. Yani sonuç olarak ikinci resmi maçı Trabzonspor'un, yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Hemen çok yıkıcı olmamamız gerektiğini ve işin de tamamen bitmediğini de söyleyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük dezavantajlı bir skorla gideceğiz Macaristan'a. Ferencvaros önünde zaten kolay bir eşleşme olmadığını da zaten biliyorduk eşleşme öncesinde de, ama bunu da göreceğiz ki Aytekin Akay da galiba hazır gibi anlıyorum. Aytekin Akay'ı da birazdan yayına alacağız. Aytekin abi de sağ olsun şu anda bizimle yayına geliyor. Aytekin abi de hazırmış. Aytekin abi, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese.
2: Çok çok teşekkürler Aytekin abi. Tabii ki hem Fatih Tekke'nin hem de Malinowski ve Melih Kabasakal'ın açıklamalarını verdik, ama bugün ister istemez tabii ki iki müsabaka olduğu için ben de birazcık kopuk kopuk izleyebildim. Yani Trabzonspor'un maçının birazını, Beşiktaş'ın birazını izleyebildim. O yüzden kaçırdığım çok fazla detay vardır. Aytekin Akay genel 90 dakikadaki oyunu nasıl değerlendirir? Skor biraz kötü bizim adımıza, biraz dezavantaj var, ama oyunu nasıl değerlendirir Aytekin Akay?
3: Şimdi Beşiktaş adına tabii

0: Az önce hocası İtalyano açıklama yaptı, size bağlandık. Şunu söylemek lazım, işimiz bitmedi diyor. 3-0'a rağmen işimiz bitmedi diyor. Helal olsun, teknik adam böyle olmalı. Oysa Trabzonspor 1-0 mağlup oldu ve bir umutla gidecek Macaristan'a. Bence işi çok zor, çünkü Fatih Hoca da maç sonu yayıncı kuruluşa söyledi. Dedi ki asıl maçtan maçı kaybettik, bir de Vivo'yu kaybettik dedi.
1: Evet.
0: Şimdi Vivo kaybedilmeseydi çünkü ne vardı? Bugünkü maçta sahada ayakta kalan en Trabzonlu oyuncu Vivo'ydu. Yani geçen sezonun işte ortasından başından, hatta birkaç maç hariç bir bu müthiş bir istikrarla oynuyor. Şunu söylemek lazım, şimdi aşağı yukarı herkesin gördüğü şeyleri biz tekrar edeceğiz. Ne var? Trabzon orta sahası kırılgan. Bu orta sahayı kolay geçiyor rakipler ve gördü. Kasımpaşa maçı da aynı, bu maçta aynı. Şimdi ikinci yarıda Trabzonspor baskılı göründü, evet göründü de sonuç ne? Yani eğer şimdi Ferencvaros takımı 1-0 değil de 0-0 devam etseydi, bu şekilde bir karşılık verirdi Trabzonspor'a. Yani ya da hücum oynar mıydı, oynamaz mıydı? Fatih Tekke'nin maç önü ilk 11'i çok tartışılır. Biz de tartıştık, bir deneme yapıyor dedik, bir denemeyi göreceğiz dedik maçtan önce gene bir radyo bağlantısında. Şimdi birincisi Trabzonspor böyle bir Avrupa maçına çıkarken en azından daha hazır oyuncularla çıkması lazımdı. Örnek Samet Akaydın. Samet Akaydın'a kesinlikle maçın sonucuna etki etti etmedi ayrı bir şey, ama ben olsam hiç Cenk gibi Cenk düşünmezdim, Melih'i düşünmezdim. En azından bir garantiye giderdim. Fatih Hoca aslında garanticidir. Tecrübeli oyuncu sever. Yani genç oyuncudan ziyade tecrübeli oyuncu, hazır oyuncuya gider, ama bu maçta böyle bir deneme yapmış oldu. Pazar günü Başakşehir maçı için bir bakıma, yani o maçta yapmaması gerekenleri, keşke bu maçta daha hazır kadroyla çıksaydı. Ve en azından ya bu maçı mağlup bitirmemesi lazımdı, çünkü Trabzonspor yıllar sonra Avrupa arenasına çıktı. Sabahla takımda kaçan pozisyonlar da var. Şimdi Ferencvaros çok gelmedi ama az geldi, öz geldi, bir gol attı, golü de korumasını bildi. Şunu 1-0'ı maçı tuttuysa bu takım tamam, başarılıdır. Şimdi kimse direkten dönen top vesaire demesin yani. Şimdi yenilen golü izliyorum televizyonda, ya olmaz yani. Bu golü yememen lazım. Yani 4-5-6 oyuncum var içeride. Yememen lazım. Şimdi tek başına Fatih Hoca'nın bence yani birkaç eksik yaptı maç içinde. Bir eksikte hani son kitabın ortasından konuşayım. Salah'ı bu kadar oyunda tutmasıydı. Yani Salah fizik gidemiyor, yürüyemiyor, adım atamıyor. Biz görüyoruz. Fatih Hoca tribünlerden dolayı mı, ilk maç Trabzon'daki ilk maçtı. Yani siz ne olursa olsun planınıza sadık kalacaksınız, oyun sisteminize. Maçı kazanmaya odaklanacaksınız. Salah'ı biz izleriz. Her zaman izleriz. Yani özel maç yaparsın, gene Salah'ı izletirsin herkese, Trabzonlara, Türkiye'ye. Salah, Umut, Melih çok eksik. Buşari, yani hangi birini sayayım? Trabzon çok eksik.
1: Aytekin abi, şunu soracağım. Yani ben ilk 45 dakikada aslında kadro tercihinde şuna çok şaşırmıştım. Tabii ki belli başlı oyunculara şaşırdım, ama yani sonuçta iki tane forvet oyuncusuyla çıkmasına, sonuçta iyi bir takımdan bahsediyoruz Ferencvaros karşısında ve yani Trabzon'un genelde 4-2-3-1 oynadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani aslında ilk yarı hoca hatasını kabul etti ve ikinci yarı zaten Umut Dayır'ı kenara alıp biraz daha 4-2-3-1 mi gözükmeye çalıştı. Oradaki hatasını hoca kendi de kabul etti mi? Nasıl yorumlarsın Aytekin Akay?
0: aslında gene tek forvet çıktı da Umut'u biraz daha hani ikinci forvet gibi düşün. Yani şeyle orta sahaya yardım eder pozisyonda düşündü. Fark ederseniz Umut.
1: Evet, bir tık daha derindeydi, doğru.
0: Onu da yapamadı. Ya da Onarçu'nun yaptığı, Trabzon'da yaptığı o pas bağlantılarını Umut'tan bekledi Fatih Hoca. Fakat Umut da şey ya, yani, Umut da zayıf kaldı ve o görevleri yapacak beceride olmadığını gösterdi. Trabzon neyi kaybetti? Bakın, Augusto'yu beğenmeyen Trabzonlular şimdi bu maçı izlesin.
2: Değil mi?
0: Olay çok iyi, para iyi gitti, güzel. Bak, Trabzon orta sahası ile yürüyemiyor. Yani Mustafa gibi bir oyuncusu var Trabzon'un. Mustafa'nın yerinde oynayan oyunculardan kat iyi. Yani biz yerlicilik yapmıyoruz da Mustafa bu takımda rahatça ilk 11 yapar, oynar yani. Kesin. Oynamalıydı. Takıma hem enerji verirdi. Yani Trabzon, yani Pina da çok savruktu. Sala çok güçsüzdü. Sala. Hani millet şimdi o Muhammed Salah laf mı? Ya maçı izledik de güçsüz ve fizik olarak toparlaması lazım. Çünkü 3 adım attıktan sonra gücü bitiyor. Görüyorsun yani.
1: Doğru. Ya Kasımpaşa maçında birazcık daha kısa bir sürede etkiliydi ama bugün ben de izlediğim dilimde Salah'ı pek beğenmedim. Doğru, katılırım %100 abi.
0: Evet ama taraftar Fatih Hoca herhalde taraftar tepki mevki verir diye Salah'ı çıkarmadı. Yani Aral oyuna hareket katsa da hareket önemli değil. Trabzon baskılı, ikinci yarıda baskılı oynadı. Evet, pozisyon da üretti. Onu açıldığında direkte patlayan topu var. Pina'nın kaçırdığı net bir pozisyon var. Tamam, bunlar ama sonuçta Trabzon Macaristan'a dezavantajlı gidecek. Turun favorisi. Ben maçtan önce Trabzon'u turu geçer dedim. Yani umudumu korumak istiyorum. Ancak ve lakin nasıl koruyayım umudumu? Çok umutlu olamadım takımı izledikten sonra. Bir de Vivo'yu kaybetti Trabzon. Tabii orada Samet iyi bir kesici, iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu, milli oyuncu. Samet'in takıma katılması, Trabzon'daki Samet Savic yapabilir mesela önümüzdeki maçta. Muhtemelen böyle bir stoper tandemiyle çıkacak. İşte bunları şimdiye kadar hocanın oturtması lazımdı. Bir teknik adamdan beklenen işlerden biri de özellikle kaleciyle birlikte o arkadaki dörtlü beşli defans bloğuna oturtmak. Fatih Hoca burada başarısız oldu. Yani orta saha, kanatlar, santrafor değişkenlik olur da senin en oturması gereken, ilk oturması gereken bölgen defans bloğu, 4 oyuncu.
1: Doğru.
0: İnşallah lige nasıl yansıyacak onu da ben hafta sonu gerçekten merak ediyorum. Çünkü hafta sonu bu takımdan daha iyi bir takım olacak. Yani Ferencvaros şu millet, ya Macar futbolu diye bir şey kalmadı dünyada. Vardı. Ya Macar futbolu diye bir şey vardı. 20 sene, 30 sene önce kırıntıları vardı. 40 sene önce Macar futbolu diye bir ekol vardı. Şimdi öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Ferencvaros Türkiye Ligi'nde oynasa ilk 5'te olmaz.
1: Evet, yani 5-8 arası bir takım olur muhtemelen.
0: Evet, olmaz. Evet. Yani hiç şey yapmayın. Hiç kimse ya gömme bu takımı da o kadar küçültme. Hayır. Trabzon yani tarihine, şanına, armasına yakışır şekilde ikinci yarı hareketli olsa da sonuç alamadığı için yani başarısız. Keşke 2 puan açısından da bir şey bu. Yani en azından bir beraberlik de gitseydi Macaristan'a bir umut var derdik. Bir de son anda Vivo'nun kırmızısı her şeyi
1: o çok
0: biraz
1: kötü oldu abi. Hakikaten o kırmızı çok kötü oldu yani.
0: Evet, o gereksiz ve hem gereksizdi çünkü muhtemelen o stres ve sinir birikimi böyle bir boşalmaya yol açtı Vivo'da. Çünkü Vivo maçta en fazla direnen rakibe, ki bak rakip hücum yapmadan bir kişi oynuyordu Trabzon. Kaleciyi saymıyorum. Vivo sahada tek başına hem defansta ara ara ileri çıktı, top taşıdı, oyun kurmaya çalıştı. Yani Trabzon'un en iyisi Vivo'ydu. O da artık oraya koş
1: canı çıktı adamın yani.
0: Tabii tabii, o stres 1-2

0: Bu onu mecburen böyle bir şeye itti.
1: Son cümlelerini alayım Aytekin abi. Son cümlelerini de alayım rica etsem abi.
0: Trabzon bu turu rahat geçmesi gerekirdi. Avrupa Ligi'ne kalması gerekirdi. Gene umudumu korumak istiyorum. %100 bu iş bitti demiyorum ama avantaj Trabzon'da değil.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. %100. Keşke Trabzonspor da bunu yapabilseydi.
1: Keşke. Çifte mutlu olurduk o zaman.
0: Tabii.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yang Yuoh hazırmış. Beşiktaşlı oyunculara gideceğiz önce. Sonra da tabii ki Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla programımızın sonuna geleceğiz.
2: Perdeyi de o haçlı neler söylemek ister?
3: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure on me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was a. Yeah, it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
4: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu. Kendi üzerimde baskı kurmak istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz. Güzel gidiyoruz. Ben de çok mutluyum.
5: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı. Taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı. Ama ben şunu sormak istiyorum. Fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu. En çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
3: Yeah, as after World Cup, I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after times are getting better and my physical is getting better and getting good and now is I'm very fit. I'm confident now. So I'm ready to bring the score and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
4: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
6: Ben de şunu sormak isterim. Yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir görüntü verdi. Bugünkü maçta Vlahovic'in kadroya girdi ilk maç ve hatta süre aldı ilk maç. Acaba yani Vlahovic'in transferi ve takıma dahil olmasının performansa olumlu yönde yansıması, rekabet oluşturması açısından bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
3: Yeah. It's Jusan is very good player. It's çok iyi. He's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him if he has a good skill or mentality or something. Yeah, I want to learn from him. Then we have a good striker. We have a good striker, me and Dusan and Sammy. Yeah, it's man is very good and now very good. We have a squad, so we can be a wish champion this season. Yeah.
4: Tabii ki Duşan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben Duşan ve Semih'le beraber kadro

0: Umumuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
1: Türkçe dersi alıyor mu özel, yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
2: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything, yeah.
0: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
3: Thank you very much.
1: Teşekkür ederiz. Congrats.
4: Performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çerni'ninki bir tercih miydi, yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
5: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita. Siccome giochiamo ogni 2-3 giorni, dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita. Però non stava benissimo, anche se poi lui, quando chiede ai calciatori, ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale. Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
6: Evet, Çerni maçtan önceki iki gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum, çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak, çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz, bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der, ama %100'üm der, ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
3: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
5: Ma siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato, e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra. E diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista, altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere e basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince, quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
6: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da. Litvanya'da haftaya. Bugün yani baktığımız zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
7: 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli iki oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz arttırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
5: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a due mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi due mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
7: Bir sayfa sürdü Emre cevap.
6: Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken, yol çok uzun, lig uzun, Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız. Bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak. Bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen haftada Eyüp Spor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
3: Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Ödülü var mı buna?
3: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
5: Teşekkür ederim.
8: Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Gerçekten dostane açıklamaları da vardı. Çok teknik taktik yorumlarını da dinledik hocadan ama sonu da esprili bitirdi. Peki, umarız ikinci maçlarda da yüzümüz net bir şekilde iki takımımızla da beraber güler. Bugün Beşiktaş bizi güldürdü, Trabzonspor birazcık üzdü ama tabii ki bir sonraki maçlarda göreceğiz kalınını, bakalım neler olacak. Tabii Beşiktaş artık turun kapısını ardına kadar araladı. Trabzonspor da işi biraz zora soktu ama bakalım görelim diyeceğiz. Peki maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
9: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim ne dedi? Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
11: Hoş bulduk Muzaffer.
10: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecek.

0: gittik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada
1: Ben de
0: havalimanındaydın.
1: Aksavuk'u karşılamaya gittim.
0: Evet.
1: Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Batakoğlu'na başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu ve Galatasaray burayı Batakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
1: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
0: Evet.
1: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv,

0: 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü
1: Tabii.
0: basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak,
1: Sözleşme detaylı mı?
0: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri içinde 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak. 3,2 milyon euro, bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı.
1: Evet.
0: 14-15 saat, çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
1: Evet.
0: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak. Uzun bir tren yolculuğu sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası, yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık, hani kadro paylaşılıyordu, 10 numara bölgesi yok deniyordu. Artık
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya, 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
1: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O
0: Evet,
1: anlamda da
0: kontenjan.
1: kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz? Söylerseniz açayım tabii
0: Bir
1: ki.
0: ricada bulunalım. Aynı zamanda
1: Buyurun.
0: yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
1: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sen de galiba...
0: İstihbarat var.
1: Evet, sende var.
0: Ya bir kere
1: Buyurun.
0: Muzaffer, şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım.
1: Evet.
0: Ben bugün şimdi Batı Doğu karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
1: Oraya da
0: 400...
1: abonelik isteyelim.
0: Evet,
1: 90 artı
0: aynen,
1: dijital.
0: 90 artı dijital. Digi futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz
1: Aynen
0: yerler,
1: öyle.
0: kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi.
1: Evet.
0: Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece Hani Galatasaray'la ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklar

0: Aldığım bilgi, dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı, burada eşyaları vardı, hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce, ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor, bütün eşyalar İtalya'ya gitti, büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
1: Vay be. Yani
0: Evet.
1: buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum. Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçukwu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
0: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
1: 20'si.
0: 20'si. Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak. Ayın 6'sı ile 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar.
1: Tamam.
0: O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. Ha, istifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Yani kardeşim biz size kızıyoruz, o yüzden istifa ediyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağırmak da doğru bir
1: Bence de
0: şey değil zaten.
1: katılıyorum.
0: Ha, şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
1: Yine geri
0: Ama
1: sayacak mısın?
0: şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken, bugün günlerden ne? Perşembe.
1: Perşembe.
0: Yarın Cuma, Cumartesi, Pazar, 4 gün daha gitti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonunu da geçtim. Toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
1: Yapabilecek mi?
0: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına, şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti, kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina, bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün, 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ile beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
0: Valla isimlere baktığın zaman hani iyi isimler. İyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla bırakmazlar. Tabii. Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
1: Evet.
0: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani şimdi aradaki uçurum da şöyle, Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Havalimanında o da başka bir yere. İzmir'e mi Yunanistan'a sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şeydi, o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyuncularda ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
1: Buyurun.
0: Mesela Leao.
1: Onu Milan, çok yazıyorlar.
0: Milan kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu, şimdi ismi aklıma gelmiyor, onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani herhalde ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
0: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
1: Evet.
0: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
1: Vedat daha Muriç, fazla.
0: Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
1: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
0: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
1: Hı hı.
0: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batsagov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için 2 tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela, Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyuncularda ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
1: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
0: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt da diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru işte az önce söyledim ya Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
1: Evet,
0: Galatasaray yönetiminin hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
1: Peki araya biraz süper chat alıp
0: bir yerli daha söyleyeyim. Mesela söyle soranlar var benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çağlanoğlu.
1: Evet.
0: Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çağlanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
1: Neden?
0: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
1: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun.
0: Evet.
1: Yönetim bu konuda Hakan Çağlanoğlu konusunda oldukça net. Peki araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum, Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol kanat transferi U23 mü olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
0: sol
1: zaten.
0: Sol kanat transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
1: Işık gitti evet.
0: Karanlık
1: ben ayarlayacağım.
0: Oldu?
1: Yok tamam. Bence fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
0: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli de ya da Leao da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
1: Evet.
0: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermit'i, Glasgow Rangers'ın forveti, hı hı, Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
1: Evet.
0: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noah Lang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
1: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
0: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
1: Evet.
0: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
1: Evet.
0: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş, o kadar ağır Fenerbahçeli. Hı hı. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğun adı. Şimdi çocuk, benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi abi.
1: Abi senin oğlun, ben 30 yaşındayım, benden daha fazla şampiyonluk gördü.
0: Evet abi, anladın benim ben. Kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
1: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
0: Ya tamam kardeşim, bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
1: Şaka yapıyorum.
0: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin büyüklüğü Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, evet, 4 sene şampiyon olmuş, Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
1: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi abi, bak ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
0: Ben bunu söylemiyorum. Muzaffer söylüyor.
1: Net yani. Evet, ben öyle abi düşünüyorum.
0: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlar.
1: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki. Süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
0: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de, kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
1: Bence de.
0: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape, Matar, Sar Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine Stuttgart forması giyen Elhanus, Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa, mevcut kadrodaki oyunculardan birisini, Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
1: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
0: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımdan takım arkadaşı 28 yaşındaki Ermedin Demirovic. Stuttgart'ta geçen sezonda yaklaşık 20 gol attı. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedin Demirovic transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar. Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat, sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'la geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
1: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafaya kırdırıp verdirecekler en sonunda.
0: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
1: Tabii abi. 10 milyon euro. Dile kolay da.
0: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela, tabii, anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani Dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu ikisinin dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
1: Peki, kanat adaylarını da konuşmak
0: kanat
1: istiyorum.
0: Kanat adayları
1: senden.
0: Da şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matis Tel. Tottenham forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. Girişimler var ama henüz hani ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matis Tel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoper de sorayım adaylarını, sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii şöyle, orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu evet. değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sar. Ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da, özür dilerim, kontenjana uymuyor. 2002 hı-hı. doğumlu. Yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray kulübüne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa, bu rakamlarda 40 seviyelerine düşerse, Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray formada satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir, her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum. Tabii. İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira, Galatasaray yönetimi sezon başında... özür dilerim, geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Evet. Diğer ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı'ya da söz veriliyor sonuçta takım kaptanı. Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşuldu.

0: Buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi.
1: Artık inatlaşma gibi mi biraz?
0: İnatlaşma değil de hani zam alma taktiği, anladın
1: Ha,
0: mı?
1: yani birazcık.
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mutabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de
0: Dün yine
1: konuşuluyor.
0: Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Komo'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez de devam edecek.
1: Peki, şimdi bir diğer konu da özellikle chat'te de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu ile alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu ile ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor. Ya bu büyük skandal. Bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam. Yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum
1: Ya o
0: Muzaffer.
1: çok acımasızca olur abi
0: Evet
1: zaten.
0: abi.
1: Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir
0: Ya şey de
1: oyuncuydu ama.
0: konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın. Bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşiğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlik bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir.
1: Evet.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece ilk yarı 10-15 tane maç oynasın. İkinci yarı kimseyle şeyden Renato Niaga'dan kolay kolay formayı alamaz. O kadar iddialı konuşuyorum.
1: Abi zaten bence bizim şöyle bir durumumuz var. Genç oyunculara çok değer vermiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif'i Premier Lig takımı Coventry aldı. Fenerbahçe gitti 34 yaşındaki Vedat Muriç'i aldı mesela. Yani orada ben Şerif'le çözemez miydin işini
0: Ya
1: mesela? Bence çözerdin yani.
0: şöyle. Ama nihayetinde şunu gördük. Şimdi ne kadar almıştı Sidiki Şerif'i? 20 milyon euroya
1: 20
0: almıştı.
1: küsürdü ve
0: 20
1: sattın daha yükseğe.
0: 25'e sattın.
1: Evet.
0: Abi genç oyuncudan zarar etmiyorsun. Bu
1: Etmiyorsun.
0: oyuncuların bir piyasası var. Şey de aynı şekilde. Ugo Cuku da aynı şekilde. Renato Niaga da aynı şekilde. Batragov da aynı şekilde. Batragov Galatasaray'da başarısız olsun. Devre arası sezon sonunda Zenit 20 milyon euroyu vermeye hazır. 25 milyon euroyu vermeye
1: Tabii
0: hazır.
1: satarsın.
0: Genç oyuncudan zarar etmezsin.
1: Doğru.
0: Ya biz burada şeyi konuşmamız lazım. Lemina ile niye sözleşme imzalandı? Kaan Ayhan niye
1: Evet.
0: hala takımda tutuluyor? Onun dışında Günay, şimdi ya geliyorum diyen bir kaleci var. Cankat Yılmaz hala sözleşme konusu çözülemedi bu adamın. Bu adam bilmiyorum 4-5 milyona oynuyor şu anda. Ya
1: Evet.
0: yapın sözleşmesini. Günay'ın 60 milyon aldığı yerde bu adam 35 milyon TL'yi sonuna kadar hak ediyor. Bak bu adam Uğurcan'ı zorlayacak bir adam. Gerçekten öyle. Ama işte doğru planlama yapılması lazım.
1: Katılıyorum. Süper chatler var. Onları da ekrana getirelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım.

0: Yavuz Bey demiş ki sevgili Yakup Bey, biz ne çektik bu sefer yöneticiler bu sefer bu yöneticilerden? Bak, Batrakov'un gelişinde en basit üçlü çektirmeyi bile beceremediler. Gerçekten bizim bu başkan ve yöneticilerle işimiz çok zor bu
1: Aa,
0: sene.
1: bak çok güzel bir konuya değindi. Ben orada mücadele verdim. Şimdi bir taraftar dahi gelse, tamam mı? Benim için değerli. Renato Niaga'yı karşılamaya bir tane Galatasaray taraftarı gelmişti. Ben o gün kendisiyle röportaj yaptım, gündem oldu. Abi havaalanı planlaması çok kötüydü.
0: Evet.
1: Niye kötüydü? Kim orada o planlamayı yaptıysa, tamam mı, yanlış yaptı. Niye? Oraya 50 ya da 60 tane taraftar 2 saat boyunca 38-40 dereceye güneşin altında bekledi. O transfer oraya geliyorsa bir tane üçlü çektirecek abi, oranın raconu odur. Ben mücadele ettim ya, dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya taraftar bekliyor, yuhlamaya başladılar. Ya yönetimi sabote ediyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Vallahi sabote ediyorlar. Bilmiyorsanız yapmayın abi bu işi. 60 tane taraftar orada 2 saat boyunca güneşin alnında beklemiş. Sen oyuncuyu üçlü çektirmeye çıkarmıyorsun. Otobüsün içinde bekliyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Ya ne konuşuyorsun abi? Diyorum ya, ben orada mücadele ettim oyuncunun çıkması için. Çünkü kulüp zarar görecek. Ya başkanın bundan haberi yok, yöneticilerin bundan haberi yok. Ama oraya gönderdiğin adamın inisiyatif alması lazım.
0: Tabii.
1: 60 tane taraftar gelmiş. Sen zaten kapa bildirmişsin açıklamayı. Oyuncuya uçakta üçlü çalışması yaptırmışsın. Çıktı gayet sempatik bir şekilde üçlüsünü çekti. Taraftar ondan sonra kalktı gitti abi.
0: Tabii.
1: Yanlış yapıyorlar. Bak çok güzel bir konuya değinmiş. Ben unutmuştum. Güzel hatırlattı.
0: Oktay Ağırbaş demiş ki üçlü meselesinde senden razıyız Yakup abi. Yayınını canlı takip ediyordum ve seni takdir ediyorum
1: Evet
0: demiş.
1: abi, ben şey yaptım ya. Gazeteciler çok yakındı mesela. Onlardan da rica ettim. Dedim biraz arkaya çekilin. En azından oyuncuyu taraftar görebilsin.
0: Tabii.
1: Ya diyorum ya, emekçi onlar abi, taraftar. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz.
0: Yani katılıyorum abi, orada taraftara değer vermek gerekiyor. Kaç kişi olursa olsun yani.
1: Kesinlikle.
0: Mert Bey demiş ki 30 artı 5 milyon teklif verirken Leao'dan şüphesi olmayan yönetim Milan fiyat düşünceme şüpheleri olmuş Yakup. Sen yönetimin ağzı oldun demiş.
1: Ben yönetimin ağzı falan değilim kardeşim. Ben burada yönetimi en ağır dille eleştiren adamlardan bir tanesiyim. Bu sezonki transfer planlamasının da inanılmaz kötü olduğunu, devre arasında tarihin en kötü transfer döneminin geçtiğini söyleyeyim. Abi burada sen teklifi yaparsın,
0: Evet.
1: oyuncunun da maaş düşmesini beklersin. Oyuncu 9 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Leao'ya 9 milyon euro maaş vermek istemiyor abi. Anladın mı? Bir de orada transferde taktik var. Belki Martinelli'yi almak için Leao'ya teklif yaptın. Galatasaray Martinelli'ye de 45 milyon euro teklif yaptı.
0: Evet.
1: Ama vermedi Arsenal. 60 milyon euro istedi. Onu ne yapacağız? Rashford geliyorum desin, Galatasaray 40-50 milyon euro bonservis ödemeye hazır. 10 milyon euro maaş ödemeye hazır. Ama Rashford gelmiyor. Leao ile ilgili. Bak bazı adamlar var. Bunlardan bir tanesi John Duran. Bir tanesi Real Madrid'de bir 10 numara vardı. Hatta sağ kanat oynuyordu. İsmi aklı Faslı oyuncu.
0: İbrahim Diaz.
1: Brahim Diaz. Bunların özel hayatını da araştırıyor Galatasaray. Şimdi Leao konusu sıcak gelişmeydi. Evet Galatasaray 35'e kadar çıktı. O dönem inmiyordu. Şimdi indi. Şimdi Galatasaray istemiyor abi. Belki de taktik yapıyor. Bu transfer bitti demiyorum ben. Tamamen gündemden çık. Belki de 35'e inecekler. Leao da diyecek ki baba ben 9 istiyordum, 7 istiyorum. O zaman gerçekleşecek. Daha transfer dönemi bitmedi sonuçta.
0: Peki. Var mı Yakup abi eklemek istediğin, eksik
1: Yo,
0: bıraktığımız bir
1: eklemek
0: şey?
1: istediğim şöyle. Erzurumspor maçı kadrosu muhtemelen birazdan açıklanır. Yeni transfer Batagov kadroda olmayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Erzurum'a götürülmeyecek. Galatasaray'ın da geçen Çorumspor maçındaki 11'in aynısıyla hemen hemen Erzurumspor maçına çıkmasını bekliyoruz. Dediğim gibi transferde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren çok daha hareketli günler olacak. 4 transfer daha bekliyoruz. Bizi izleyenlerden ricamız, Digi Futbol'a abone olurlarsa, aynı zamanda yayınımızı beğenirlerse seviniriz. Önümüzdeki hafta yine yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Zalgiris karşısında 3-0 kazanmayı başardı. Tabii ki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un mağlubiyeti bizleri üzdü ama Beşiktaş bizi mutlu etti. Beşiktaş bizi sevindirdi. Şu anda tabii ki birçok Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş arabalarına binip ya da stadı dışına doğru çıktılar. Birçok Beşiktaş taraftarında bizi dinlediğini biliyorum. Birçok Trabzonspor taraftarında keza, ama bugün kazananlar başlayacağız. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız konuşmaya. Alper Üstün de bizlerle beraber. Alper abi hoş geldin.
3: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
2: Hoş bulduk Alper abi. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız ama bu 90 dakikada biz neler izledik Alper abi? Tabii ki ben biraz bölük pörçük izlemek durumundaydım. Biraz Trabzonspor'a döndüm, biraz Beşiktaş'a döndüm. O yüzden de bugün teknik yorumlar da çok çok kıymetli. Tabii ki birçok yorumu konuşacağız ama bugün sahada Beşiktaş taraftarı ya da futbol taraftarları Beşiktaş'ı nasıl gördüler? Alper Üstün daha nasıl gördü daha doğru? 90 dakikanın genel yorumuyla başlamak isterim abi.
3: Bugün gündüz bölümünde sevgili Çağatay Çıtlan programına bağlandım da şu ifadeleri kullandım. Artık Beşiktaş şu 1-0'dan kurtulmalı, 1-0 olsun bizim olsun mantığından kurtulmalı demiştim. Ve bu akşam çok ümitliyim. Beşiktaş yine gol yemeyecek. Kalede Nübel var demiştim. Ve Beşiktaş bugün farklı kazanarak bence turu İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda alacak demiştim ki yanılmadım. Görünen köy kılavuz istemiyordu. Beşiktaş'ın oyun tarzı, Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten Litvanya'nın Zalgiris karşısında, Zalgiris'in Beşiktaş'a karşı hakimiyet kuramayacağı net ortadaydı ki yanılmadık. Karşılaşmaya Beşiktaş daha 5. 6. dakikada golle başladı. Yani Oğun golüyle başladı ki bak şurada ne kadar kolej havası yaratıldığını, takımda nasıl bir kolej havası olgusunun oluştuğunu herkes çok net görmeli ki. Dušan Vlahović transfer edilmesine rağmen istekli, arzulu, gol bulmak için savaşan bir ruh halindeydi. Yani takımda herkes oynasa da oynamasa da oyun dahilinde içeride olan herkes galibiyeti almak için, Beşiktaş'a faydalı olmak için mücadele ediyor. En önemli nokta bir kere burası. İkinci nokta, bir takıma nasıl el değdirildiğinin en büyük örneği Vincenzo Italiano. Yani yedek kulübesinde o kadar hırslı, o kadar taraftar ateşleyen, o kadar takımına etki eden bir hoca ki, bir kere Beşiktaş taraftarını bugün ayakta alkışlıyorum. Yani maça o kadar iyi hazırlanmışlar ki, daha maçın birinci dakikasında başladı Beşiktaş Zalgiris'i baskı altına almaya. Dedim ki bu baskı altında dedim Zalgiris dedim 15 dakika dayanamaz dedim. Hakikaten de dediğim oldu. Beşiktaş zaten 12 dakikada 2 gol buldu. Yani Oğun kafa golünde Orkun'un ortası harikaydı. Oğun arka tarafa gönderişi mükemmeldi. Bugün hep eleştirdiğim, Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var dediğim noktada Rıdvan bugün hem bekte hem açıkta gerçekten çok iyi performans sergiledi. Çok iyi ortalar yaptı. Takımını gole doğru itti. O yüzden Rıdvan'ı da ayrı olarak tebrik etmek istiyorum. 12. dakikada Rıdvan'ın ortasından Murillo'nun golü var ki Beşiktaş orada aslında maçı yavaş yavaş koparmaya başlamıştı. Biliyorsun 58. dakikada penaltıyı aldı. Yine Rıdvan'ın ortasında Oğun düşürülüşü var. Ve Orkun'un penaltı golüyle skor 3-0'a geldi. İşte o 3-0'a geldiği dakikalarda da artık Beşiktaş taraftarının beklediği isim Dušan Vlahović sahaya girdi. Oğun yerine orta alkışlarla sahayı terk etti. Orkun Kökçü gerçekten genç yaşına rağmen çok iyi bir kaptan oldu. İyi bir 10 numara, iyi bir Beşiktaşlı. Yine oyuna giren arkadaşlarını çak şeklinde orta sahada karşıladı ki Trossard'ı da aynı şekilde karşılamıştı. Vlahović'i de aynı şekilde karşıladı. O yüzden Orkun Kökçü'ye ayrı bir tebrik gönderiyorum. Vlahović oyuna girdi. 68. dakikada ilk kafasını gönderdi rakip kalelere. Etkili olacağını gösteriyor. Daha tabii takımı tanımıyor. Daha hazır değil. Ama bence Vlahović kanatlardan gelecek İlhan Fakılı, Černý, Trossard, Rıdvan bu ortalarda çok pozisyon bulacak gibi görünüyor. Bunun mesajını bizlere verdi. Yani süper bir performans sergiledi açıkçası Beşiktaş. Tempo hep yukarıdaydı. Top kaybedilse bile hemen kazanıldı. Ben sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın beklentilerin üzerinde bir futbol oynadığını düşünüyorum. 6 tane resmi karşılaşma oynanmış. 6 resmi karşılaşmada da Beşiktaş kalesinde yenilen bir gol yok. Yani Beşiktaş bir kere tur kapısını araladı. UEFA Avrupa Ligi playoff'unda artık Beşiktaş'ı ben UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış gibi görüyorum.
4: Katılırım.
3: 3-0'ın bir dönüşü olmaz. Buradan eğer döndüreceksen zaten UEFA Avrupa Ligi'ne hiç katılma derler insana. Hı hı. O yüzden ben Beşiktaş'ın artık UEFA Avrupa Ligi'nde olduğunu düşünüyorum. Zalgiris karşısından farklı bir galibiyet var. En önemli noktalardan bir tanesi hep Beşiktaş 1-0, 1-0, 1-0 gidiyordu. Bugün farklı bir skor elde edildi. Daha farklı olabilirdi. Ama Beşiktaş için yeterli bir sonuç. Taraftarının desteğiyle İstanbul'da İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş çok iyi bir galibiyet aldı. Savunmaya baktığımızda Emirhan da bugün çok istekliydi. Bir sol stoper, sol bek ihtiyacı var diyordum ama şimdi Nübel mesela gol yemedi. 6. resmi maçta da Beşiktaş gol yemedi diyoruz ama inan sevgili Can, yani bölük pörçük seyrettiğin için sana da bu bilgiyi vereyim. Beşiktaş kalesine top gelmedi.
4: Yani tek taraflı bir maç olduğunu anlıyoruz.
3: Tabii ki Beşiktaş kalesine top gelmedi. Yani Zalgiris'e Beşiktaş top oynatmadı. Sağdan sildi adeta Litvanya ekibini Beşiktaş. O yüzden kaleci Nübel geri paslardı. Sadece arkadaşlarının geri pasında biz Nübel'i görebildik sadece bugün. Onun haricinde Nübel çok da Nübel'e iş düşmedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasındayım. Murillo olsun, hem Can olsun, Emirhan olsun, Rıdvan olsun. Önlerinde yine Salih Orkun müthiş ikili, nazar değmesin. Yani Černý bugün çok da etkili oynamadı. Trossard'ın bir sakatlığı oldu. 72. dakikada sakatlandı ve sekerek oyunu terk etti. Anlamsız bir 3-0 skor tabi olduktan sonra herhalde Zalgiris oyuncular biraz da gerildi sevgili Can. Yani anlamsız bir sertlik içerisine girdiler. İşte bu sertlik içerisinde de Trossard'ın sakatlığı oldu. Ayağını sardılar, buz koydular. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Trossard'ın. Trossard da yavaş yavaş takımı ısınıyor gibi ama beklenen Trossard hala sahada yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
4: Tam onu soracaktım abi. Çok isabetli oldu. Evet abi, devam edebiliriz.
3: Yani çok etkili değil. Yani beklenen Trossard yok açıkçası. Yani şu ana kadar o Belçika'nın yıldız kıvamındaki Trossard'dan bir kuble göremiyoruz Beşiktaş'ta hala. Ama daha çok erken bunları konuşmak için. Çünkü sezon başındayız. Takıma yavaş yavaş adapte oluyor oyuncular. Yavaş yavaş arkadaşlık olgusu, yavaş yavaş takım olgusu oluşuyor ama tekrar söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş beklentilerin üzerinde bir futbol oynuyor ve beklentilerin üzerinde şekilde ilerliyor. Ben Beşiktaş takımının bu noktada bir merkez orta saha, yani Olaytan bugün oynadı ama beklenen orta saha anlamında yine Olaytan aslında sahada değildi. Bir merkez orta saha kesinlikle Beşiktaş'a alınması gerekiyor.
4: Katılırım.
3: Yani evet, açıkta ileride Rıdvan iyi ortalar yaptı. Bugün istekliydi, arzuluydu, güçlüydü ama her zaman aynı Rıdvan'ı göremiyoruz. Yani Ouattara, Rıdvan eğer böyle oynarsa formanın yüzünü göremez diyeceğim ama Ouattara tabii fizik olarak Rıdvan'dan daha güçlü. Tabii yani Beşiktaş'ın dediğim gibi 2-3 tane transferi mutlaka ihtiyacı var. Hep sol stoper, sol bek, merkez orta saha diyoruz ama Olaytan bugün o Eyüpspor maçındaki Olaytan mesela bugün sahada yoktu açıkçası. O yüzden daha tecrübeli, daha böyle oyuna yayılan, kanatları gören, ileriye gole giden bir orta sahaya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Transfer dönemi bitene kadar da herhalde bu eksiği tamamlayacaktır yönetim diye düşünüyorum.
4: Şöyle bakıyorum mesajlara, birçok da mesaj gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarları da şu anda tahminimce artık yavaş yavaş İnönü Stadı'nı, Tüpraş Stadyumu'nu yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Arabalarına biniyorlar diye anlıyorum. Mehmet Bey'den bir mesaj var. Aslında Mehmet Bey, Alper abi seni dinlemiş öğlen Çağatay Çıtlan programında, bir soru sormuş. Şöyle diyor, diyor ki bakıyorum, yedekten sahaya girebilecek en azından 3 takviye gelirse Beşiktaş'a bu takım şampiyon olmaz mı Alper abi diye sormuş Alper Üstündar. Bir de aynı zamanda son sorumda iyi ki Salah almadık mı diyebilir mi Alper Üstündar, böyle bir durum var mı demiş. Yani Salah bu takımdaki bu havayı bozar mıydı diye de sormuş. Böyle de aslında iki boyutlu bir soru gelmiş. Ne dersin Alper abi, yani Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde.
3: Ya şöyle, Muhammed Salah'ın açıkçası ben tabii gelmesini isterdim. Çünkü Muhammed Salah Beşiktaş'ın aradığı merkez orta saha kıvamındaki bir oyuncuydu. Yani Trabzonspor'da bugün ben Trabzonspor maçını da bir bölümde izledim. Yani Muhammed Salah çok yalnız kalıyor. Muhammed Salah orada yani istenilen performansı sergiler mi bilmiyorum. İstekli, arzulu, yani gol yollarında vuruyor, orta yapıyor, şut çekiyor, frikik kullanıyor. Yani elinden gelen şey yapıyor. 90 dakika bugün sahada kaldı Muhammed Salah. Ben açıkçası Beşiktaş'ta o merkez orta saha kıvamındaki oyuncunun Muhammed Salah olabileceğini düşünüyordum ama olmadı. Aksilikler oldu. Muhammed Salah transferi gerçekleşmedi. Şimdi baktığımda tabii ki Beşiktaş'ın oraya mutlaka bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. Yani sevgili Mehmet Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilirim. Yine de oraya bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Yani kimsenin hani kimsenin huzurunu bozmaya değil de Beşiktaş'ın artılarını, Beşiktaş'ın pozitif yönlerini konuşmak için aslında bir şeyi şekillendirmek lazım. Ben ileriye dönük planlamada Beşiktaş'ın merkez orta sahasız eğer transfer yapmadan devam ederse sıkıntı yaşayacağını düşünenlerdenim. Mutlaka bir merkez orta saha ihtiyacı var. Yani merkez orta sahadan kastım, şimdi Orkun Kökçü ile Salih Özcan orada çok iyi oturdu. Orayı bozamazsınız ama bir Olaytan, bir Orkun Kökçü, bir Salih Özcan, ne bileyim bir Trossard, bunlar merkez orta saha değil. Yani hücumda hem kanatlara topu yayabilecek, geriden alabilecek, ilerleyecek, çalımlarla beraber santrofor hareketlendirecek, gerekirse gol atacak bir orta sahadan bahsediyorum. Yani kimden bahsediyorum? İşte bir Alex de Souza'dan bahsediyorum, bir Hacı'dan bahsediyorum, bir Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Yani bu da aslında Mehmet Bey'in sorusunda hani Muhammed Salah bozar mıydı, İyi ki gelmedim acaba diyor ama Muhammed Salah bu takımın içerisine gelmiş olsaydı Beşiktaş daha başka futbol oynardı açıkçası.
4: Şöyle bakıyorum, Yenal Bey yazmış. Bu arada Beşiktaş maçını seyrettiğimde demiş 3-0'dan sonra hala da Beşiktaş'ın haldır huldur atak yaptığından bahsetmiş. Tablo böyle miydi Alper abi? Yani maç 5'e 6'ya 7'ye gidebilir miydi diye sorayım.
3: Isıran bir Beşiktaş vardı. Yani sahada ısıran bir Beşiktaş vardı. 2-0'dan sonra 3-0 kovalayan, 3-0'dan sonra 4-0'ı kovalayan bir Beşiktaş vardı. Beklenen Beşiktaş vardı. Bugün hep şunu söyledim programda Çağatay'ın. Beşiktaş'ta artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış olmanın mutluluğu var dedim. Yani Beşiktaş artık Ekim'de, Kasım'da havlu atan modelden uzaklaşmış. Hocasıyla beraber, futbolcularıyla kolej havasını yakalamış bir bütünlük hali var Beşiktaş'ta. Hakikaten yani taraftarın da baskısıyla beraber İnönü Stadyumunda Beşiktaş bugün 4'ü de 5'i de bulabilirdi. Yani Zalgiris'i adeta oynatmadı. Bak, Zalgiris oynamadı demiyorum. Zalgiris oynayamadı. Yani Beşiktaş Zalgiris'i oynatmadı. Hem savunmada, hem orta sahada, hem hücum hattında, yani inanılmaz bir futbol oynadı. Isıran, devamlı golü isteyen bir Beşiktaş vardı. Yani Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş taraftarlarının özlediği bir tablo bu. Yani yıllardır Beşiktaş taraftarı yani 4 senedir 5 senedir böylesine iyi oynayan, rakibi ısıran, hep gol yollarında etkili olan, birçok gol pozisyonu bulan Beşiktaş'ı çok özlemiş. Taraftar, Beşiktaş taraftarının şöyle bir özelliği vardır. Takım kaçırdıkça taraftar kendi kendine daha da ateşler. Böyle bir özelliği vardır Beşiktaş taraftarının. Beşiktaş kaçırdıkça yani inanılmaz derecede ateşledi Beşiktaş taraftarı kendini ve takıma da büyük bir artı kattı. O yüzden bu noktalar çok önemli noktalar. Yani Beşiktaş takımı sadece hocasıyla, futbolcusuyla değil, taraftarıyla da bir bütünlük kurmuş durumda. Ya bu Beşiktaş'a çok büyük artılar getirecektir bu sene.
4: Alper abi bakıyorum, Serkan Bey yazmış. Serkan Bey demiş ki, hocam demiş, Alper Üstündağ'a size hocam diye hitap etmiş. Orkun ve Salih'i dinlendirmek gerekiyor zaman zaman ama arkadaki yedekler uygun değil. U23 en azından bir adam lazım değil mi? Bu adamların sonuçta dinlenmesi de belli yerlerde gerekmeyecek mi demiş Serkan Bey. Ne dersin Alper abi?
3: Valla Salih Özcan ile Orkun Kökçü o kadar kaliteli ve o kadar üst düzey futbol oynamış ki yıllarca, genç yaşlarına rağmen onların çok dinlenmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Futbolcu oynadıkça daha çok performansını artırır. Ben her zaman şu örneği veririm. O 2000 yılındaki Galatasaray takımında biliyorsun kadro hiç bozulmadan hem evet. Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de UEFA Kupası'nda aynı kadro. Bak rotasyon yapmadan evet. aynı kadro Fatih Terim'in öğrencileri aynı kadro ile mücadele etmiş ve UEFA Kupası'nı kaldırmışlardı. Süper Lig'i kaldırmışlardı. Türkiye Kupası'nı kaldırmışlardı. O yüzden ben günümüz futbolunda artık dinlenmeye çok karşıyım. Yani dinlenmek diye bir şey yok. Sadece skoru aldıktan sonra dinlendirmeler olabilir. Burada da zaten Orkun'la Salih'i dinlendirecek oyuncular var. Yani böyle durumlarda mutlaka skor alındıktan sonra Kartal Kayrağı olsun, Endide olsun bunlar onları dinlendirecek isimler.
2: Peki şimdi bakıyorum tabii ki birçok detaya. Şöyle bir yorum gelmiş Kenan Bey'den. Rıdvan Yılmaz bugün Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı diyebilir miyiz diye bir yorum gelmiş.
3: Evet, oynadı vallahi oynadı. Ne yalan söyleyeyim, her maç Rıdvan Yılmaz'a eleştiride bulunuyordum. Beşiktaş'ın sol tarafı alarm veriyor diyordum. Ha, geride çok iyi mi? Hayır. Bak Rıdvan bek bölgesinde çok mu iyi? Hayır. Rıdvan açık bölgesinde çok iyi. Kanatta çok iyi oynayabiliyor. Çıkışları çok iyi. Rakip de bugün dediğim gibi Beşiktaş rakibi oynatmadığı için çok pozisyon gelmedi. Yani ne sağ bek bölgesinde ne sol bek bölgesinde hiçbir yerde böyle bir şey gelmedi açıkçası. Pozisyonu yakalayamadı Zalgiris. O yüzden ne Nübel'e top geldi ne de Rıdvan'ın bölgesine top geldi. O yüzden bugünü kıyaslayamayız ama ileride eğer Rıdvan'ı yorumlayacak olursak gerçekten kariyerinin en önemli maçlarından birini oynamış olabilir. Yani attığı her orta direkt arkadaşlarının ayağına ya da kafasına geldi. Bu çok önemliydi. Her zaman bu olmaz. O yüzden Rıdvan bugün gerçekten alkışlanacak bir futbol oyuna da çıkacağız.
2: Ali Bey'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki Dušan Vlahović ne zaman %100 hazır olur? Alper Üstündağ'ın ilk Dušan Vlahović'i izlediği bu son 30 dakikalık kısım ile ilgili yorumlarını merak ederim demiş.
3: Ben Vlahović'in bugün en az 30 dakika görev alacağını düşünüyordum zaten, söylemiştim. Ki yani 30 dakika 35 dakikada oynadı Vlahović. Özellikle ilk topla buluştuğu dakika 68'di ve kafa vuruşu yaptı Vlahović. Yani şunu gözlemledim. Tabii daha hazır değil. Yani takıma adapte olması en az bir 2-3 hafta alacaktır. Hani takımla beraber oynaması, takıma adapte olması, motivasyonu yakalaması, yani bir süreç alacaktır. Yani en az bir 3-4 hafta ihtiyacı var Vlahović'in. Trossard'ın da aynı şekilde. Zamanla alışacak bu iki isim. İkisi de çok önemli futbolcular Beşiktaş için. Ama gözlemlediğim kadarıyla Vlahović Beşiktaş'ın aradığı santrafor. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Dembaba, John Karev, Mario Gomez, yani bu tarzda bir oyuncu Vlahović. Yani topu ayağına aldığında hemen arkadaşlarını görme özelliği, yani raket gibi bir sol ayağı var. Yeri geldiğinde frikik bile kullanan bir santrafor. Kafa topu hakimiyeti olsun, gücü olsun ve kaleyi, üç direği, içini net görebilen bir golcü. O yüzden çok acele etmemek lazım, sabırlı olmak lazım. Dušan Vlahović Beşiktaş için çok etkili bir santrafor ve iyi bir transfer.
2: Metin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş. Semih Kılıçsoy ile alakalı bir problem mi var? Bugün oyuna dahil girmedi diye bir mesaj var. Bir bilgimiz var mı Alper Üstündağ bu konu hakkında?
3: Vallahi Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda ve Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda yorumumu, görüşümü belirttim. Ve dedim ki özel bir parantez açıyorum ve sizlere ben son uyarıda bulunmak istiyorum. Bir abiniz olarak dedim. Orada da söyledim. Burada da sizlerle paylaşayım sevgili Can. Yani Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu bu formayı çok arar. Yani gün gelir kafasını taşlara, kafalarını duvara vururlar. İtalyano hoca saf bir hoca değil. İtalyano hoca neyin ne olduğunu görebilen bir hoca. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun giydikleri formanın değerini bilmediklerini o kadar iyi anlayabilecek bir hoca ki. Yani ben Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerinde olsam ki ikisi de çok kaliteli ve ikisi de çok kaliteli golcü. Yani neden böyle yapıyorlar burayı anlamış değilim. Ama ben onların yerinde olsam bir an önce Residence'da mı kalıyorlar? Villa'da mı kalıyorlar? Nerede kalıyorlarsa hemen Nevzat Demir tesislerine taşınırım. Hayatımın 365 günümün 7 gün 24 saatini Nevzat Demir tesislerinde yaşarım. Sabah akşam orada idman yaparım. Gerekirse oranın timlerini bile yerim. Ve Beşiktaş formasını kaparım. Sonra da milli takıma kadar yükselip gittiğim yerde de Beşiktaş'a büyük paralar kazandırarak gitmek isterim. Altyapıdan gelen iki tane oyuncuya bu yakışır. Yani bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar rahatlık olmaz. Yani iki tane sözleşme imzalayıp milyon euroları ceplerine koyduktan sonra bu çocuklar şımarıyorlar. Yani ben inanılmaz derecede Semih Kılıçdaroğlu ve Mustafa Hekimoğlu'na güveniyordum. Beşiktaş taraftarı da onlardan çok şey bekliyordu. Ama maalesef çok büyük hayal kırıklığı Semih Kılıçdaroğlu ve Mustafa Hekimoğlu. Yani toparlarlar mı, düzelirler mi, kiralık olarak gidip tekrar geri mi gelirler bilmiyorum ama Beşiktaş formasını kaybettiklerinde çok üzülürler. Yani şu

0: andaki bu durumun değerini iyi anlayıp, iyi analiz edip kendilerini hazır hale getirmeleri en büyük tavsiyem.
1: Birçok mesajımız var. Hızlı hızlı geçiyorum Alper abi. Bora Bey yazmış. Bora Ayhan Çanakkale'den selam yollamış. Beşiktaş oyuna ısınıyor demiş. Hatta rekorlar ve unvanları göndermiş. 91-92 yenilgisiz şampiyon. 15-16 statsız şampiyon, 20-21 seyircisiz şampiyon diye şampiyonlukların, aslında belli baş şampiyonlukların fotoğrafını göndermiş. Şöyle bakıyorum, Alper abi senin YouTube kanalındaki belgesel çok çok güzelmiş, bir dinleyicimiz izlemiş, o konuda izlemeyenlere tavsiye etmiş.
0: Benim belgeselinden bahsediyor herhalde.
1: Öyle bir cümle, bilmiyorum, ben izlemedim bu arada.
0: Vallahi benim belgeselim tüm gençlere örnek olabilecek nitelikte.
1: Ben izleyeyim, eve gidince izleyeyim akşam.
0: Hayat öyküm.
1: Akşam izleyeceğim. Akşam mutlaka söz veriyorum, izleyeceğim Alper abi bu arada.
0: İzlememiş olman beni üzdü.
1: Tamam abi, yani dün bir diziye tutuldum bu arada abi. Kafamı kaldırmadan sadece dizi izledim. O başka şeyin konusu olsun da akşam
0: vallahi
1: söz veriyorum.
0: Valla benim 8 sene önce çekildi hayat hikayem sevgili Can.
1: İzleyeceğim.
0: 8 senedir de orada duruyor.
1: Evet tamam, ben bunu izleyeceğim. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Bunu izleyeceğim. Bu da benim ayıbımdır diyorum.
0: Ya yok estağfurullah. Hayır tabii.
1: Şöyle bakıyorum,
0: ben sadece gençlere hayal kırıklığı yaşayanlara, hayattan umutsuz olanlara çok büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. O belgeselin çok güzeldi. TV'de yayınlanmıştı. Bir hayat belgeseli. O yüzden mutlaka izlerseniz çok mutlu olurum.
1: Mutlaka izleyeceğim Alper abi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dinleyicimiz demiş ki, Nurullah Bey. Abi demiş, rakip takım çok küçük ve aslında zayıf bir takımdı. İnşallah büyük takımlara karşı da Beşiktaş böyle oynar demiş. Böyle oynar mı diye sorayım, son soru olsun.
0: Doğru. Nurullah Bey değil mi?
1: Evet, evet abi.
0: Nurullah Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir mesaj. Yani gerçekten Beşiktaş'ın büyük takımlar karşısında, etkili takımlar karşısında nasıl oynayacağını ben merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar gelen takımların hepsi küçük küçük takımlardı. Şimdi hazırlık karşılaşmalarında alınan kötü sonuçları konuşmamak lazım. Onları konuşmanın bir anlamı yok. Ama yani bu UEFA anlamındaki ön eleme maçlarında, playoff maçlarındaki rakipler de çok etkili rakipler değil. Yani Beşiktaş'a meydan okuyacak rakipler değil. O yüzden Beşiktaş bu konuda UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön elemelerde oynadığı maçlarda çok da aslında kıyas yapamıyoruz. Beşiktaş'ın çünkü kalitesi, Beşiktaş'ın taraftar gücü, Beşiktaş'ın oyun sistemi, Beşiktaş'ın hocası, yani o rakiplerinden çok çok üstün. O yüzden Nurullah Bey'in sorusu çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın şimdi gerçek gücünü büyük maçlarda iyi rakipler karşısında göreceğiz. Ama şunu ihmal etmemek lazım. Biliyorsun ki küçük görünen büyük kulüplerde Beşiktaş'a, hatta Türk takımlara çok meydan okumuştur. O yüzden küçüğü büyüğü olmadan Beşiktaş yavaş yavaş merdivenleri tırmanıyor. Ben tekrar söylüyorum, konunun başında söylediğim gibi, beklentilerin üzerinde ilerliyor Beşiktaş. Ya yani çok hızlı bir güzel başlangıç yaptı. Sadece bir iki eksiği var. O bir iki transferle beraber eksiklerini eğer kapatırsa, ya Beşiktaş bu sene hem ligde hem kupada hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eder. O yüzden Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu.
1: Peki Alper abi, çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bunun yanında. Sağ ol, var ol diyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Herkese iyi geceler diliyorum. Tüm Beşiktaşlılara da kutluyorum tekrar.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Yani hakikaten her maç sonunda neredeyse çok ekstrem durumlar olmadığı koşulda Alper abiyle maç sonlarında sohbet etmeye devam ediyoruz. Alper abi çok kıymetli birisi bizim için. Bütün Beşiktaş maçlarından sonrasında bizlere her zaman şeffaf yorumlarıyla, net ve direkt yorumlarıyla kılavuz olan bir yorumcumuz, sağ olsun, var olsun. Biraz sonra Aytekin Akay'la bağlantı gerçekleştireceğiz ki bugün tabii ki Beşiktaş'la sevindik ama Trabzonspor'un aldığı sonuç bizleri birazcık üzdü. Aytekin Akay'la konuşacağız. Acaba sorun neydi? Ya da birazcık takımın yeni olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bütün detayları tartışacağız, konuşacağız. Aytekin Akay da birazdan müsait olur. Hatta şöyle bakıyorum. O sırada şöyle yapalım. Hazır hem Trabzonspor'u konuşacağız ama ondan önce Malinovski de hazırmış. Bir Malinovski'ye bağlanalım. Bakalım Malinovski'nin maç sonu görüşleri nasıl? Sonrasında Aytekin Akay'la devam ederiz.
2: Hem Trabzonspor'un futbolcularından Malinovski ile beraberiz. Öncelikle maç öncesi neleri planlıyordular? Maçta ona göre neler iyi gitmedi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı?
3: Yes, it's the first home game. Of course, we want to win today. And yeah, they create just one from this goal. They score from one moment. They score the goal, and then a little bit take the confidence. But second half, we come on the pitch. We try to change the game, to score the goal. We had some great chances, and we have a lot of new players. And of course, it's just second game. Some guys play 90 minutes first time in this season. Important to take physical condition, and it was just first half. We will have it. For me, it doesn't matter. We play home. Okay, today it was amazing atmosphere. Thanks for all people who come to support. It was amazing. First time play home game. It's fantastic. I hope they will come every game like this, and we give it maximum. But play home away. We still have away game 90 minutes where we can have just one result, win, and after we will see nothing change. Now we need to recover for the next game because we have a difficult game at home in 3 days.
4: İlk iç saha maçımızdı. Bizim adımıza kazanmak da istedik aslında ama rakibimiz belki de bulduğu bir andan, bir pozisyondan bir gol buldu. Oradan golü çıkarmasını bildi belki de. Çok da fazla pozisyonunu vermedik aslında ama rakibimiz bulduğu o pozisyonu değerlendirmesini bildi. Gol yedikten sonra ikinci yarı maça çıktığımızda rakibimiz belki de golün özgüveniyle birlikte biz ikinci yarı daha iyi başlamayı düşünmüştük. İkinci yarı aslında iyi bir başlangıç yaptık. İyi fırsatlarımız da oldu ama sadece onu belki de bu golü bulamadık diye düşünüyorum. Aslında çok yeni bir takımız çünkü 90 dakikayı ilk kez oynayan arkadaşlarımız da vardı saha içerisinde. Dolayısıyla ilk kez oynadığımız bir takım adına ilk kez içeride oynadığımız bir maç bizim adımıza ve dediğim gibi çoğu oyuncumuzun bazı arkadaşlarımıza 90 dakikayı ilk kez çıkardığı bir maç oldu. Aslında içeride ya da dışarıda deplasmanda oynamanız çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü galip gelmek için istiyoruz. Galip gelmek için oynuyoruz. Her zaman bunun adına mücadele vermeye çalışıyoruz. Harika bir atmosfer vardı. İnanılmazdı gerçekten. Fantastik diyebilirim bugünkü taraftarımızın yarattığı ortama. Ama biz içeride de oynasak dışarıda da oynasak her zaman kazanmak için oynayacağız. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var. Aslında ben bu oynanan maçı belki de bu eşleşmenin ilk yarısı olarak değerlendiriyorum. Çünkü önümüzde oynayacağımız ve kazanabileceğimiz, gerçekten sadece gol atıp kazanabileceğimiz bir 90 dakikamız daha var. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bir zor maçımız daha olacak. Ona da hazırlanacağız. Onda elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışacağız.
2: Teşekkürler. Thank you very much. Thank you. Röportajımız Melih Kabasakal'la devam edecek. Melih, hoş geldin. Melih, belki biraz daha ona gelebilirsen. Kazanmak adına, deplasmandaki maç öncesi avantaj yakalamak adına önemli bir karşılaşmaydı ama erken gelen gol diyebiliriz. Sizce neler olmadı? Neden iyi gitmedi karşılaşmanın? Özellikle ilk yarısı.
5: Yani öncelikle maçı çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maça iyi de başladık ama bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İç saha maçı olmasına rağmen. Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya Perşembe adına çok ümitliyim. İnşallah gidip kazanacağız. Turu atlayacağız abiciğim.
2: 10 yıl sonra burada tekrar oynamak nasıl bir isti?
5: 10 yıl sonra seninle tekrardan röportaj yapıyoruz abi. 10 yıl sonra burada oynamak benim için çok mutluluk verici, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum abi. İnşallah çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla da çok başarılı olmak istiyorum.
2: Teşekkürler, başarılar. Selam abi. Birazdan.
1: Aytekin abinin şu anda telefonda ufak bir problem olduğunu anlıyorum. Müsait olduğu zaman bağlarız. Tabii ki hem Melih Kabasakal'ı hem de Ruslan Malinovski'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Trabzonspor açısından iyi bir sonuç olmadı. Açıkçası ilk yarı birazcık maça başlangıç planında ben kendi adıma sıkıntı görmüştüm. Sonrasında bir reaksiyon vardı. Yani iki tane net pozisyon vardı. Onuachu ve Pina'dan gelen, ki şu anda hatta yayıncı kuruluş Pina'nın pozisyonunu gösteriyor. Yani o pozisyonlar gol olabilirdi. İkinci maçta Vivo'nun olmayacak olması, doğrudan kırmızı kart gördü. O tabii ki bizim hanemize bir tane daha eksi yazıyor ama Ruslan Malinovski'nin de ifade ettiği gibi ikinci 45 dakika gibi bakacağız. İlk 45'i geride kapadık ama ikinci 45 dakikada ümit hala daha devam ediyor şeklinde bir durumu vardı. Bakıyorum Nurullah Bey'den şöyle bir mesaj. Nurullah Bey'den miydi o? Bakıyorum. O mesaj oradan değildi. Bir tane mesaj vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Ha, Yenal Bey'in mesajı vardı. Onu okumuştum çünkü Nurullah Bey'in mesajını. Oynanan oyun ve farklı skor bir tarafa. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde şakalaşan, gülen futbolcular görünce zaten diyorsun ki bu hoca bu işi yapmış diyorsun demiş. Bence çok doğru bir teşhis. Yani Alper abinin kolej havası diye kastettiği aslında bu. %100 katılırım size ve yorumunuza. Yani Vincenzo Italiano ama maç sırasında gülen bir adam görürse bence işi yaş o kişinin. Onu da söylemiş olayım, yani kenarda hakikaten hiç durmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ya bir kez daha kendisini tebrik edelim. Şöyle bakıyorum, Öcal Bey yazmış. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bu Trabzon Başakşehir'i de bence yenemez demiş. Ya işte çok büyük yargılarda bulunmamalıyız. Ya tabii ki olabilir. Yenemeye de bilir ama dediğim gibi birazcık işte Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin oyununun iyi olması gerektiği. Çünkü sezonu erken açtılar ki Beşiktaş bu parametrede Fenerbahçe'nin çok daha önünde gözüküyor. Oyun olarak söylüyorum. Yani tabii ki aradaki fark kapanabilir. İlerleyen süreçte Fenerbahçe de toparlayabilir ama oyun olarak sezonu açtığı günden kıyaslıyorum takımları. Yani şu anda Trabzonspor ve Galatasaray'ı Fener'le Beşiktaş'ın olduğu kefeye koyamayız. Sezonun artık belki de ilk veya ikinci resmi maçı, ki Trabzonspor'da ikinci resmi maçı olduğunu söyleyelim bu durumun. O yüzden de biraz bunları birbirinden ayırmamız gerektiğine inanan bir kişiyim diyeyim. Şöyle röportajlara bakıyorum. Belki Aytekin abi hazır olur bir noktada ama Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Fatih Tekke konuşmuş. Bir Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Ardından tabii ki geri geleceğiz.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, tabii ki kazanmak amacıyla çıkılan bir maç ama 90 dakika sonunda deplasman öncesi alınan bir mağlubiyet var. Neler söylemek istersiniz? Sizce neler doğru, neler yanlış yapıldı maçta?
6: Ya bu gecenin iki tane kaybı var. Bir tabii 1-0 mağlup olmak. Bir tanesi Çipi'nin kırmızı kart görmesi son saniyede. Onun haricinde oyunun ilk yarısında bir 5-6 dakika belki rakibimizin baskılarımızı kırdığı anlar var. Yapılan bir iki hata ve çok pozisyon var. Ama bugün olmadı ama oyun olarak oyuncularımın isteği, arzusu herkese, belki bütün herkes futbol severlere bu turu geçebileceğimiz hissiyerdi ama tabii kolay olmuyor. Avantajsız kurulmamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkansız değil. Yani oyun olarak baktığınızda belki maçın skoru bambaşka olması lazımdı. Bence yüksek tempoda oynadık. Yani ikinci yarı kalemize bir defa geldiler belki denilebilir. Ki böyle oluyor maçlar. İşte bu arada girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Bugün o nasip olmadı ama her hafta iyi olma, bence bu kadar kısa sürede takımın bence gayet enerji gösterdi. Gayet iyi performans gösterdi. Tabii bu maçları oynarken işte duyguyu, işte hata yapma bazen bu olmuyor ama ben ikinci maç için ümidimi asla ve asla, ne olursa olsun, hele bugünkü oyuncularımın isteğini gördükten sonra daha iyi olacağımızı bildiğimi de söylersem Muçi'nin girip antrenman yapmadan bu halde oluşu bir hafta sonra çok daha iyi halde olacağı kesin. Dolayısıyla bir kaybımız, iki kaybımız var diyelim. Bir avantajlı skor alamadık açıkçası. Şu an rakip daha avantajlı. Ve Çipin olmayışı.
2: Hocam, orta saha direnci konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Bir de rakibin 22 faulü var. Trabzonspor sadece 3 faul yapmış. Sizce bu kötü bir istatistik mi?
6: Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip tabii faul yapacak. Ben mi yapacağım faul? Ha, topun rakip tok olduğu hallerde topu kazanacak oyuncu modellerimiz zaten belli. Dolayısıyla gayet normal. Bütün istatistiklere, oyunun geneline baktığınızda hakemin de inanılmaz kötü yönettiği bir maç söylenebilir. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal.
2: Hocam, son olarak şunu soracağım. Maçtan önce bir takviye daha yapacağız demiştiniz. Mevki olarak belirlediniz mi? Başka bir mevkiye sürpriz bir takviye olabilir mi acaba?
6: O tabii istediklerimiz olmuyor. Bu konuda biraz tabii isteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncu sayısı var ama bunlar öyle her istediğin zaman olmuyor maalesef. Bölge olarak bunu daha önce de söyledik, işte santrafor beklentimiz olduğunu söyledik, olmazsa 6 numara gibi iki tane mevkide bakalım. Ben yani öyle bugün taraftarımıza bence iyi his bıraktık. Futbol severleri de iyi bir his bıraktı. Bana oyuncularım iyi his bıraktı. Yani ben onların ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız ama bugün sonuç olarak üzücü oldu.
2: Hocam çok teşekkürler. Başarılar
6: diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam.
1: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik ki Fatih Tekke aslında bugün iki kaybımız oldu dedi. Bir nevi asla benzer düşünmüşüz Fatih Tekke ile. Tabii ki birincisi skor, ikincisi de Vivu diyerek aslında bütün tabloyu söyledi. Oyuncuların performansının çok daha iyi olacağını işaret etti ki ben de buna katılıyorum. Yani sonuç olarak ikinci resmi maçı Trabzonspor'un, yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Hemen çok yıkıcı olmamamız gerektiğini ve işin de tamamen bitmediğini de söyleyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük dezavantajlı bir skorla gideceğiz Macaristan'a. Ferencvaros önünde zaten kolay bir eşleşme olmadığını da zaten biliyorduk eşleşme öncesinde de, ama bunu da göreceğiz ki Aytekin Akay da galiba hazır gibi anlıyorum. Aytekin Akay'ı da birazdan yayına alacağız. Aytekin abi de sağ olsun şu anda bizimle yayına geliyor. Aytekin abi de hazırmış. Aytekin abi hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese.
1: Çok çok teşekkürler Aytekin abi. Tabii ki hem Fatih Tekke'nin hem de Malinovski ve Melih Kabasakal açıklamalarını verdik ama bugün ister istemez tabii ki iki müsabaka olduğu için ben de birazcık kopuk kopuk izleyebildim. Yani Trabzonspor'un maçının birazını, Beşiktaş'ın birazını izleyebildim. O yüzden kaçırdığım çok fazla detay vardır. Aytekin Akay genel 90 dakikadaki oyunu nasıl değerlendirir? Skor biraz kötü bizim adımıza. Biraz dezavantaj var ama oyunu nasıl değerlendirir Aytekin Akay?
7: Şimdi Beşiktaş adına tabii az önce hocası İtalyano açıklama yaptı, size bağlandık. Şunu söylemek lazım, işimiz bitmedi diyor. 3-0'a rağmen işimiz bitmedi diyor. Helal olsun, teknik adam böyle olmalı. Oysa Trabzonspor 1-0 mağlup oldu ve bir umutla gidecek Macaristan'a. Bence işi çok zor çünkü Fatih Hoca da maç sonu yayıncı kuruluşa söyledi. Dedi ki asıl maçtan maçı kaybettik, bir de Vivo'yu kaybettik dedi.
1: Evet.
7: Şimdi Vivo kaybedilmeseydi çünkü ne vardı? Bugünkü maçta sahada ayakta kalan en Trabzonlu oyuncu Vivo'ydu. Yani geçen sezonun işte ortasından başından, hatta birkaç maç hariç bir bu müthiş bir istikrarla oynuyor. Şunu söylemek lazım, şimdi aşağı yukarı herkesin gördüğü şeyleri biz tekrar edeceğiz. Ne var? Trabzon orta sahası kırılgan, bu orta sahayı kolay geçiyor rakipler ve gördük. Kasımpaşa maçı da aynı, bu maçta aynı. Şimdi ikinci yarıda Trabzonspor baskılı göründü, evet göründü de sonuç ne? Yani eğer şimdi Ferencvaros takımı 1-0 değil de 0-0 devam etseydi bu şekilde mi karşılık verirdi Trabzonspor'a? Yani ya da hücum oynar mıydı, oynamaz mıydı? Fatih Tekke'nin maç önü ilk 11'i çok tartışılır. Biz de tartıştık, bir deneme yapıyor dedik, bir denemeyi göreceğiz dedik maçtan önce gene bir radyo bağlantısında. Şimdi birincisi Trabzonspor böyle bir Avrupa maçına çıkarken en azından daha hazır oyuncularla çıkması lazımdı. Örnek Samet Akaydın. Samet Akaydın kesinlikle maçın sonucuna etki etti etmedi ayrı bir şey, ama ben olsam hiç Cenk gibi Cenk düşünmezdim, Melih'i düşünmezdim. En azından bir garantiye giderdi. Fatih Hoca aslında garanticidir. Tecrübeli oyuncu sever. Yani genç oyuncudan ziyade tecrübeli oyuncu, hazır oyuncuya gider, ama bu maçta böyle bir deneme yapmış oldu. Pazar günü Başakşehir maçı için bir bakıma yani o maçta yapmaması gerekenleri, keşke bu maçta daha hazır kadroyla çıksaydı. Ve en azından ya bu maçı bari bitirmemesi lazımdı. Çünkü Trabzonspor yıllar sonra Avrupa arenasına çıktı. Sabahlarda salata takımda kaçan pozisyonlar da var. Şimdi Çevre çok gelmedi ama az geldi, öz geldi. Bir gol attı. Golü de korumasını bildi. Şunu 1-0'ı maçı tuttuysa bu takım tamam, başarılıdır. Şimdi kimse direkten dönen top vesaire vesaire demesin yani. Şimdi yenilen golü izliyorum televizyonda. Ya yani olmaz yani. Bu golü yememen lazım. Yani 4-5-6 oyuncum var içeride. Yememen lazım. Şimdi tek başına Fatih Hoca'nın bence yani birkaç eksik yaptı maç içinde. Bir eksikte hani son kitabın ortasından konuşayım. Salah'ı bu kadar oyunda tutmasıydı. Yani Salah fizik gidemiyor, yürüyemiyor, adım atamıyor. İşte biz görüyoruz. Fatih Hoca tribünlerden dolayı mı, ilk maç Trabzon'daki ilk maçtı. Yani siz ne olursa olsun planınıza sadık kalacaksınız, oyun sisteminize. Maçı kazanmaya odaklanacaksınız. Salah'ı biz her zaman izleriz. Yani özel maç yaparsın. Gene Salah'ı izletirsin herkese, Trabzonlara, Türkiye'ye. Salah, Umut, Melih çok eksik. Buşari, yani hangi birini sayayım? Trabzon çok eksik.
1: Aytekin abi, şunu soracağım. Yani ben ilk 45 dakikada aslında kadro tercihinde şuna çok şaşırmıştım. Tabii ki belli başlı oyunculara şaşırdım ama yani sonuçta iki tane forvet oyuncusuyla çıkmasına, sonuçta iyi bir takımdan bahsediyoruz Ferencvaros karşısında ve yani Trabzon'un genelde 4-2-3-1 oynadığını biliyoruz şu ana kadar. Yani aslında ilk yarı hoca hatasını kabul etti ve ikinci yarı zaten Umut'la yarı kenara alıp biraz daha 4-2-3-1 mi gözükmeye çalıştı. Oradaki hatasını hoca kendi de kabul etti mi? Nasıl yorumlarsın Aytekin Akay?
7: Aslında gene tek forvet çıktı da Umut'u biraz daha hani ikinci forvet gibi düşün. Yani orta sahaya yardım eder pozisyonda düşündü. Fark ederseniz Umut.
1: Evet,
7: onu
1: bir tık daha derinleyin, doğru.
7: Onu da yapamadı. Ya da Onarçı'nın yaptığı, Trabzon'da yaptığı pas bağlantılarını Umut'tan bekledi Fatih Hoca. Fakat Umut da zayıf kaldı. O görevleri yapacak beceride olmadığını gösterdi. Trabzon neyi kaybetti? Bakın, Augusto'yu beğenmeyen Trabzonlular şimdi bu maçı izlesin. Olay çok iyi, para iyi gitti, güzel. Bak, Trabzon orta sahası ile yürüyemiyor. Yani Mustafa gibi bir oyuncusu var Trabzon'un. Mustafa'nın yerinde oynayan oyunculardan kat iyi. Yani biz yerlicilik yapmıyoruz da Mustafa bu takımda rahatça ilk 11 yapar, oynar yani. Kesin. Oynamalıydı. Takıma hem enerji verirdi. Yani Trabzon, yani Pina da çok savruktu. Salah çok güçsüzdü. Salah. Hani millet şimdi o Muhammed Salah laf mı? Ya maçı izledik de güçsüz ve fizik olarak toparlaması lazım. Çünkü 3 adım attıktan sonra gücü bitiyor. Görüyorsun yani.
1: Doğru. Ya Kasımpaşa maçında birazcık daha kısa bir sürede etkiliydi ama bugün ben de izlediğim dilimde Salah'ı pek beğenmedim. Doğru, katılırım %100 abi.
7: Evet ama taraftar Fatih Hoca herhalde taraftar tepki verir diye Salah'ı çıkarmadı. Ya ki Aral oyuna hareket katsa da hareket önemli değil. Trabzon baskılı, ikinci yarıda baskılı oynadı. Evet, pozisyon da üretti. Onu açıldığında direkte patlayan topu var. Pina'nın kaçırdığı net bir pozisyon var. Tamam, bunlar ama sonuç ne? Sonuçta Trabzon Macaristan'a dezavantajlı gidecek. Turun favorisi. Ben maçtan önce Trabzon'u turu geçer dedim. Yani umudumu korumak istiyorum. Ancak ve lakin nasıl koruyayım umudumu? Çok umutlu olamadım takımı izledikten sonra. Bir de Vivo'yu kaybetti Trabzon. Tabii orada Samet iyi bir kesici, iyi bir stoper, iyi bir defans oyuncusu, milli oyuncu. Samet'in takıma katılması, Trabzon'daki Samet Savic yapabilir mesela önümüzdeki maçta. Muhtemelen böyle bir stoper tandemiyle çıkacak. İşte bunları şimdiye kadar hocanın oturtması lazımdı. Bir teknik adamdan beklenen işlerden biri de özellikle kaleciyle birlikte o arkadaki dörtlü beşli defans bloğuna oturtmak. Fatih Hoca burada başarısız oldu. yani orta saha, kanatlar, santrafor değişkenlik olur da senin en oturması gereken, ilk oturması gereken bölgen defans bloğu, 4 oyuncu.
1: Doğru.
7: İnşallah lige nasıl yansıyacak onu da ben hafta sonu gerçekten merak ediyorum. Doğru, çünkü hafta sonu bu takımdan daha iyi bir takım olacak. Yani Fenerbahçe şu millet ya Macar futbolu diye bir şey kalmadı dünyada. Vardı. ya Macar futbolu diye bir şey vardı. 20 sene 30 sene önce kırıntıları vardı. 40 sene önce Macar futbolu diye bir ekol vardı. Şimdi öyle bir şey yok.
1: Yok
7: şimdi tabii. Bu Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde oynasa ilk 5'te olmaz.
1: Evet yani 5-8 arası bir takım olur muhtemelen.
7: Evet olmaz. Evet. Yani hiç şey yapmayın. Hiç kimse ya gömme bu takımı da o kadar küçültme. Hayır. Trabzon yani tarihine, şanına, armasına yakışır şekilde ikinci yarı hareketli olsa da sonuç alamadığı için yani başarısız. Keşke iki puan açısından da bir şey bu. Yani en azından bir beraberlik de gitseydi Macaristan'a bir umut var derdik. Bir de son anda Viva'nın kırmızısı.
1: O çok kötü oldu abi. Hakikaten o kırmızı çok kötü oldu yani.
7: Evet, o gereksiz ve hem gereksizdi. Hem gereksizdi çünkü muhtemelen o stres birikimi, sinir birikimi böyle bir boşalmaya yol açtı Vivo'da. Çünkü Vivo maçta en fazla direnen rakibi, ki bak rakip hücum yapmadan bir kişi oynadı Trabzon. Kaleciyi saymıyorum. Vivo sahada tek başına hem defansta ara ara ileri çıktı, top taşıdı, oyun kurmaya çalıştı. Yani Trabzon'un en iyisi Vivo'ydu. O da artık oraya koş.
1: Canı çıktı adamın tabii, yani.
7: Tabii o stres birikimi onu mecburen böyle bir şeye itti.
1: Son cümlelerini alayım Aytekin abi. Son cümlelerini de alayım rica etsem abi.
7: Trabzon bu turu rahat geçmesi gerekirdi. Avrupa Ligi'ne kalması gerekirdi. Gene umudumu korumak istiyorum. %100 bu iş bitti demiyorum ama avantaj Trabzon'da değil.
1: Peki. Aytekin abi çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
7: Ben teşekkür ederim. Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet.
1: Yüzde.
7: Keşke Trabzonspor'da bunu yapabilseydi.
1: Keşke. Çifte mutlu olurduk o zaman.
7: Tabii.
1: Peki. Aytekin abi çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
7: Diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yang Yuoh hazırmış. Beşiktaşlı oyunculara gideceğiz önce. Sonra da tabii ki Vincenzo Italiano'nun açıklamalarıyla programımızın sonuna geleceğiz.
8: Perdeyi de o açtı, neler söylemek ister?
9: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure on me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
8: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üzerimde baskı kurmak istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz, güzel gidiyoruz, ben de çok mutluyum.
10: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı, taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı ama ben şunu sormak istiyorum, fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu, en çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede, daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
9: Yeah, as after World Cup I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after time is getting better and my physical is getting better and getting good, and now is I'm very fit. I'm confident now, so I'm ready to bring a score and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
8: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
11: Ben de şunu sormak isterim, yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir görüntü verdi. Bugünkü maçta

0: bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
1: Yeah, yeah, yeah. It's Jusan is very good player. It's çok game. Yeah. And yeah, he's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him if he has a good skill or mentality or something. Yeah, I want to learn from him. Then we have a good striker. We have a good striker. Me and Dusan and Sammy. Yeah, it's man is very good and now very good. We have a squad, so we can be a wish champion this season. Yeah.
2: Tabii ki. Dusan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben, Dusan ve Semih'le beraber kadromuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
3: Türkçe dersi alıyor mu özel, yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
1: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything. Yeah.
2: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
4: Thank you very much.
3: Teşekkür ederiz. Congrats. Çok dominant bir performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çenli'ninki bir tercih miydi, yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
5: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita e siccome giochiamo ogni 2-3 giorni dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita, però non stava benissimo, anche se poi lui quando chiede ai calciatori ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale, Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
6: Evet, Çerni maçtan önceki iki gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der ama %100'üm der ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
4: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
5: Ma siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra e diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista. Altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere. e basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince

0: quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
1: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da. Almanya'da haftaya. Bugün yani baktığım zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. Daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
2: Evet. 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli 2 oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz artırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
0: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a 2 mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi 2 mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
2: Bir sayfa sürdü Emre cevap.
1: Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken. Yol çok uzun. Lig uzun. Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız. Bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak. Bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen haftada Eyüpspor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
3: Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ödülü var mı buna?
3: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
4: Teşekkür ederim. Sağ ol. İlhan.
5: Evet. Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Gerçekten dostane açıklamaları da vardı. Çok teknik taktik yorumlarını da dinledik hocadan ama sonu da esprili bitirdi. Peki, umarız ikinci maçlarda da yüzümüz net bir şekilde iki takımımızla da beraber güler. Bugün Beşiktaş bizi güldürdü. Trabzonspor birazcık üzdü ama tabii ki bir sonraki maçlarda göreceğiz kalınını, bakalım neler olacak. Tabii Beşiktaş artık turun kapısını ardına kadar araladı. Trabzonspor da işi biraz zora soktu ama bakalım görelim diyeceğiz. Peki maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
6: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk Muzaffer.
8: İzleyenlerimizden ufak bir gecikme için özür dileyelim. Aslında 4'te girecektik ama bazı çekimler üst üste geldiği için sen de bu arada havalimanındaydın.
9: Ben de Atsavuk'u karşılamaya gittim. Evet. Havalimanındaki sayılı isimlerden bir tanesiydim. Yaklaşık 100 kişi falan vardı. 50 basın mensubu, 50 de Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası İstanbul'a geldi. Detayları konuşacağız.
8: Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz de senden izledik. Kendi kanalında bir yayın açtın. Çok ulaşamadık ajanslardan vesaire. Orada sen de yine yayın yaptın. Tekrardan hoş geldin abi. Battakoğlu'la başlayalım direkt sıcağı sıcağına. Galatasaray hayırlı uğurlu olsun. Beklenen 10 numara. Yani 10 numaraya bir transfer bekleniyordu. Ve Galatasaray burayı Battakoğlu'la bitirdi. Transferin detaylarıyla başlayalım. Ve sence Galatasaray için doğru bir isim mi? İlla ki bu konuda da bilgiler almışsındır. Söz sende abi.
9: Ya işin teknik yorumuna çok girmeyeceğim. Rusya'da oynayan bir oyuncu. Açıkçası hani maçlarını çok fazla izlemedik ama istatistiklerine baktığın zaman Muzaffer son 5 sezonda ve bu oyuncu 21 yaşında. Yani 17 yaşından beri profesyonel olarak Lokomotiv Moskova ile maçlara çıkıyor ve 5 sezonda çift haneli sayılara hem golde hem asiste ulaşıyor. Yani 20 gol 15 asist, 17 gol 10 asist. Bu tarz performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Sözleşmesinde oyuncunun 20 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı 5 büyük lig için.
8: Evet.
9: Bu 5 büyük ligden alıcı çıkmadı. Bu Ukrayna-Rusya savaşının durumu etkiledi. Oyuncunun uluslararası arenada forma giymemesi bu durumu etkiledi. Rusya milli takımı turnuvalara katılamıyordu, bu durumu etkiledi. Yani sadece Rusya liginde gösterdiği performanstan bahsediyoruz. Orası da bizim lige benzer. Aslında işte Lokomotiv. Ondan sonra Spartak Moskova, Zenit, 4-5 tane güçlü takım var. Diğer takımlar daha güçsüz ama genç yaşta kaptanlığa kadar yükselmiş. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray Haziran ayından itibaren bu görüşmeleri yapıyordu. Aslında hedef tabii ki Batagov değildi. İşte Bernardo Silva konuşuldu, Real Madrid'e gitti. Bruno Fernandes konuşuluyor, oyuncu Manchester'da devam edecek gibi duruyor. Batagov'u Galatasaray öncelikle ikna etti. Sonrasında kulübü sıcak bakmaya başladı. Oyuncunun da hayalleri, hedefleri var. 21 yaşına kadar zaten orada kulübüyle yaşayabileceği her şeyi yaşamış. İnanılmaz istatistikler yakalamış. Ve Şampiyonlar Ligi arenasında daha büyük bir kulüpte forma giyme durumu söz konusu. Galatasaray'ın teklifini kabul ettikten sonra ciddi anlamda fedakarlık da yaptı ve kulübüne baskı yaptı. Çünkü takımın en önemli oyuncusu, 10 numarası, gol asist yükünü çeken isim, taraftar kulüp gönderse isyan edecek, kulübü evet, basacak derecede. Oyuncu bir şekilde genç yaşına rağmen kaptanlığını ortaya koydu ve hem taraftarı hem kulübünü ikna etti. Bu transfer gerçekleşti. İşin maddi şartlarına gelecek olursak
8: sözleşmede
9: Galatasaray 30 milyon euro ödeyecek bu transfer için. 10 milyon eurosunu peşin ödedi. 20 milyon euroyu da 2,5 yılda taksitler halinde ödeyecek. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun sözleşmesinde Avrupa kulüpleri içinde 55 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Hmm. Ayrıca Lokomotiv'in sonraki satıştan kardan %10 da payı var. Dediğim gibi 5 yıllık sözleşme imzalanacak, 3.2 milyon euro bonuslarla 4 milyon euroya varan bir maaşı var. Bu oyuncu Galatasaray'a direkt 11'de oynamak için transfer edildi. Okan Hoca'nın onay verdiği, süreci genel olarak Başkan Dursun Özbek'in yönettiği bir transferdi. Oyuncunun gelişi de zor oldu. Dün Rostov deplasmanındaydı. Evet. 14-15 saat çünkü ülke içinde bazı yerlerde, bazı sınır bölgelerinde uçak kalkmıyor.
8: Evet.
9: Hatta Galatasaray buradan uçak da göndermedi. Rusya'dan kiralanan bir uçakla geldi. Ve uçak direkt Moskova'dan böyle kalkıp da Türkiye'ye inmedi. Mecburen Azerbaycan tarafından arkadan dönüp de geldi. Türkiye'ye

0: iniş yaptı. Biraz geç geldi. İzleyenler merak ediyor olabilir. Yarın Galatasaray'ın Erzurumspor maçı var. Oyuncu maçın kadrosunda olmayacak. Uzun bir tren yolculuğu sonrasında uçuş. Yaklaşık 7-8 kişiyle beraber geldi. Annesi yanındaydı, babası yanındaydı, eşi yanındaydı. Yine menajeri ve avukatıyla birlikte toplam 7-8 kişi geldiler. 14 tane, 15 tane valizle gelmişti oyuncu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray'da zaten transferi kapa bildirmişti. Mertens sonrası yaklaşık 430 gün sonra Galatasaray'ın artık hani kadro paylaşılıyordu. 10 numara bölgesi yok deniyordu. Artık Galatasaray'ın bir 10 numarası var. Gelecek vadeden bir oyuncu. Burada mesela daha güçlü bir kadroyla çok daha fazla şey yapabilir. Bir kere hani yaşına göre davranışları daha olgun gibi duruyor. İnşallah Galatasaray'a katkı sağlar. Çünkü Galatasaray'ın ciddi anlamda ofansif bir orta sahaya 10 numaraya ihtiyacı vardı. Özellikle uzaktan gollerini sanki sık sık izleyecekmişiz gibi duruyor Muzaffer.
1: Yani U23'e de uygun bir oyuncu. O anlamda
0: Evet,
1: da
0: kontenjan.
1: kontenjana da uygun bir oyuncu. Bu arada Baran Bey sürekli bir anket açın yazıyor ama neyle alakalı açmamızı istiyorsunuz? Söylerseniz açayım tabii
0: Bir
1: ki.
0: ricada bulunalım. Aynı
1: Buyurun.
0: zamanda yayınımızı beğensinler. Kanala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa da seviniriz. En azından bu yayın daha fazla Galatasaraylı'ya ulaşmış olur.
1: Aynen öyle. Tekrardan beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Transfer gündemine devam edeceğiz tabii ki ama bir Icardi gelişmesi var. Onu ben sana sormak istiyorum abi. Icardi ile yollar ayrıldıktan sonra Icardi ne yapıyor, ne ediyor, nereyle anlaşacak diye çok fazla soru işareti vardı. Sen de galiba...
0: İstihbarat var.
1: Evet, sen de var.
0: Ya bir kere
1: Buyurun.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Ben 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kimsenin ağzına haber düşmüyor abi. Haberin ayağına gitmen lazım.
1: Evet.
0: Ben bugün şimdi Batı Doğu karşılamaya gittim. Kendi YouTube kanalımda naçizane 10 bin kişi anlık yayını izledi.
1: Oraya da
0: 400...
1: abonelik isteyelim. 90
0: Evet,
1: artı
0: aynen
1: dijital.
0: 90 artı dijital. Digi futbol. Buralar bizim ellerimizle büyüttüğümüz
1: Aynen
0: yerler,
1: öyle.
0: kanallar. Buralarda en doğru bilgileri, en doğru haberlere ulaşacaksınız. Oraya gittiğim zaman zaten birçok yetkiliyle görüşme imkanın oluyor. Bir anda Icardi ile ilgili de güzel bir detay yakaladım. Icardi'nin İstanbul'da Etiler civarında evi vardı. Bir yıllığına kiralanmıştı ve o ev geçen haftaya kadar boşaltılmamıştı. Icardi geçen haftadan itibaren evini tamamen boşalttı ve eşyalarını İtalya'ya götürdü. Ve şu anda ciddi şekilde Lazio kulübüyle görüşüyor. Yeni sezonda Icardi'nin Lazio forması giyme ihtimali çok yüksek. Bir de şunu öğrendim. Hani Galatasaray çok bekledi.
1: Evet.
0: Yaklaşık 60 gün haber bekledi. Ciddi anlamda kırgın ve bu yüzden paylaşım yapmıyor. Bu yönetim devam ettiği sürece hani Galatasaray ile ilişkilerinin düzeleceğini de düşünmüyorum. Kendisine yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Dediğim gibi İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Burada eşyaları vardı. Hala bir umudu vardı Galatasaray resmi açıklama yapmadan önce. Ama Icardi artık İtalya'ya yerleşiyor. Bütün eşyalar İtalya'ya gitti. Büyük ihtimalle de Lazio ile anlaşacakmış gibi duruyor.
1: Vay be. Yani
0: Evet.
1: buradan Lazio'ya uzanan bir kariyer. Peki. Şimdi transfere geçelim istiyorum Yakup abi. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşti. Leslie Ugoçukwu transferi gerçekleşti. Galatasaray iki transferle şu anda yoluna devam ediyor. Ama tabii herkesin merak ettiği konu takviye yapılacak mı? Batrakov belki tatmin etmemiştir bazı Galatasaraylılar ama bir yıldız transfer daha yapılacak mı? Bunlar çok merak edilen konular ve isimler var. Senden detayları dinleyelim.
0: Şimdi hemen tarihe bakıyorum. Bugün ayın kaçı?
1: 20'si.
0: 20'si. Bugün ayın 20'si. 27'sinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Rakipler belli olacak. Ayın 6'sıyla 8'inde Şampiyonlar Ligi ilk maçları oynanacak. Yani ona da 18 gün var. Ve Galatasaray'ın yaptığı transfer sayısı sadece 2. Galatasaray taraftarının içi soğudu mu? Hayır. Ben bugün karşılamaya gittiğimde alanda 50 tane Galatasaray taraftarı vardı. Dursun Özbek transferler nerede diye bağırdılar.
1: Değil mi?
0: O tepkilerini ortaya koydular. Bunda da haklılar. 18 gün kaldı sadece. Ha, istifa olayı da şu. İstifa ederken Galatasaray taraftarı burada sinirini yönetime iletmeye çalışıyor. Yani kardeşim biz size kızıyoruz, o yüzden istifa diyoruz. Yoksa Dursun Özbek istifa etsin gitsin yerine biri gelsin gibi bir yaklaşım söz konusu değil. 4 sezon zaten şampiyon yapmış başkanı istifaya çağır.

0: sormak da doğru bir
1: Bence de
0: şey değil zaten.
1: katılıyorum.
0: Ha, şimdi kaç gün kaldı transferin bitmesine? Şampiyonlar Ligi listesi için 13 gün var.
1: Yine geri
0: Ama
1: sayacak mısın?
0: şöyle söyleyeyim, geri sayacağım mı derken, şimdi bugün günlerden ne? Perşembe.
1: Perşembe.
0: Yarın cuma, cumartesi, pazar. 4 gün daha gitti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Geriye ne kalıyor? 9 gün. Bir sonraki hafta sonunu da geçtim. Toplam 5 günüm var. Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer yapmayı planlıyor.
1: Yapabilecek mi?
0: Şimdi ben de Galatasaray taraftarına, şimdi ben söyleyince Galatasaray taraftarı diyecek ki ya Yakup Çınar hadi oradan. 2,5 aydır 2 tane adam alamayan Galatasaray yönetimi 5 günde 4 transfer mi yapacak? Evet, Galatasaray yönetiminin planı 4 tane transfer yapmak. Hangi mevkilere yapacak? 1. Bir tane deneyimli forvet transferi yapacaklar mutlaka. Deneyimli forvet. Yani Icardi'nin yokluğunu o seviyelerde bir adamla doldurmaya çalışıyorlar. Görüşülen isimler var. Mesela rakamlar da konuşuluyor. 25 milyon euro kulübü istiyor bir oyuncu için. Birazdan detayları söylerim. Galatasaray 15 veriyor. 20'ye razı olacaklar ama Galatasaray 17-18'e son günlerde belki çekeriz diye düşünüyor. Onun dışında U23 kontenjanına uygun bir tane oyuncu hakkın kalıyor. Kanat oyuncusunu U23'ten yana kullanacak Galatasaray. Sonrasında şimdi bitti, kontenjan bitti. Nasıl transfer yapacak?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina. Bunların ayrılığıyla alakalı konuşulan şeyler var. Torreira'nınki biraz zor ama Lemina'nınki biraz daha kolay gibi gözüküyor. Hatta Kemerburgaz'daki kaynaklarım Lemina gidecek diyor. Lemina'nın ayrılığı sonrası orta sahaya bir transfer yapılacak. Stopere de mutlaka ve mutlaka Galatasaray yönetimi yerli bir ismi kadrosuna katacak Muzaffer. Yani baktığın zaman evet 13-14 gün var. Sadece hafta içi Galatasaray'ın maçı var sonuçta. Toplamda 5 gün, 5 hafta içi. Hadi onu bir haftaya uzatalım. Anladın mı? Son günleri de işin içine katalım. Yani son gün muhtemelen biz havalimanında Galatasaray'ın yeni transferini bekliyor olacağız. Toplam 4 transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray yönetimi. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu'yla beraber katıldığı bir yemek vardı. Galatasaraylı iş insanlarının olduğu bir yemek vardı. Düzenli olarak aylık düzenleniyor ki Sayın İbrahim Hatipoğlu eski yönetici o da o yemekteydi. Önemli isimler vardı. Orada da aynı şekilde Dursun Özbek hani transfer yapacaklarını, fiyatların çok yüksek olduğunu ve o rakamların yavaş yavaş Galatasaray'ın istediği seviyelere geldiklerini söylüyorlar. Plan program bitti. Akşam pazarı menajerlerinin önerdiği iyi oyuncuları Galatasaray seçip kadrosuna katacak. Dediğim gibi toplamda 4 tane transfer ben bekliyorum. Gelmezse çok büyük hayal kırıklığı olur. Gelme ihtimali var mı? Evet. Hani söz konusu Galatasaray'sa transfer hani Galatasaray varsa transfer bitmez diye bir söz var.
1: Evet.
0: Umutlu bakıyorum. Yani bugüne kadar eleştirdik ettik artık son bir hafta. Galatasaray Erzurumspor maçında puan kaybı yaşarsa tabii ki o eleştirilerin dozu artacak. Ama 4 tane transfer bekliyorum dediğim gibi.
1: Yani şimdi burada tabii şöyle bir durum var Yakup abi. Bu arada süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Yakup abiye sormak istediğiniz sorular olursa süper chatle gönderebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi tekrardan hatırlatayım. Şimdi bu kadar kısa sürede 4 tane transferin bitmesi ihtimali tabii ki konu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarsa mümkün. Ama taraftar da ister istemez diyor ki ya kardeşim bu zamana kadar neredeydiniz? Neden bu noktaya kaldı iş ve bu hafta içerisinde yapılacak bu 4 transfer yapılmak için mi yapılacak? Yoksa gerçekten Galatasaray'ın yararına olacak transferler mi olacak? Bu çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
0: Valla isimlere baktığın zaman hani iyi isimler, iyi isimler. Ama tabii ki yani transferin son gününde iyi takımlar iyi oyuncularını asla
1: E tabi.
0: bırakmazlar. Ama bir de gözden çıkarılan bazı oyuncular oluyor. O zaman fırsatlar doğabiliyor. Burada ben yönetimin sözcülüğünü yapmıyorum ama atıyorum mesela Osimhen bir fırsat transferiydi.
1: Evet.
0: Icardi bir fırsat transferiydi. Davinson Sanchez Galatasaray'a transferin son gününde geldi mesela. Bazen hani şu aradaki uçurum da şöyle Adnan Polat'la karşılaştım. O da sürekli Dursun Başkan'la konuşuyor. Havalimanında o da başka bir yere İzmir'e mi Yunanistan'a falan, sanırım özel bir iş için gidiyordu. Yani şeydi o da şey diyor. 30 milyon euro istenen adamlar için şimdi 20 milyon eurolara düşüldü. O yüzden ben de bu hafta transfer hareketliliği bekliyorum. Evet, Galatasaray'ın istediği oyuncularda ama rakamlar yükseldi. Bir tane örnek vereyim sana.
1: Buyurun.
0: Mesela Leao.
1: Onu çok yazıyorlar chatte.
0: Milan kapıyı 60 milyon eurodan açtı.
1: Evet.

0: Galatasaray'ın 30 artı 5 milyon euroluk teklifi vardı. Şu anda 38-40'a bırakmaya razı ama Galatasaray istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın kafasında soru işaretleri var bu oyuncuyla alakalı. Hı hı. Yani 20 milyon euroluk bir düşüşten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili şöyle bir bilgi de paylaşayım. Mendes dün Milano'daydı. Milan kulübünden yetki aldı ve büyük ihtimalle Leao'yu Chelsea'ye götürecek. Chelsea'de de yine kendi oyuncusu. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Onu da Al Hilal'e 100 milyon euroya götürecek. Yani büyük ihtimalle Leao defteri Galatasaray açısından kapanmış gibi gözüküyor diyebiliriz.
1: Yani herhalde ben zaten bu bir ara çok konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı gelecek? O zaman da demiştim yani oyuncunun çok herhalde bu saatten sonra Türkiye'ye gelme ihtimali olmaz diye. Öyle de gözüküyor ki ben hangisine gelirse gelsin Leao Türkiye'de nasıl bir performans sergilerdi bilemiyorum. Çok uzayınca bazı transferler abi. Ha geldi ha gelecek deyince bazen patlıyor.
0: Olmuyor abi, olmuyor. Yani orada da dediğim gibi başkanın da onayı olmadığı için de gerçekleşmiyor. Şimdi geçen sezon düşüş yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: 9 milyon euro maaş beklentisi olan, en az 4 yıllık sözleşmeyi isteyen, menajerlik ücretleri komisyonlarla birlikte toplam paket 100 milyon euroya çıkan bir transfer. Muzaffer, bizde, bizim ülkemizde böyle bir ya da iki transfer yaparsınız. Bak Fenerbahçe mesela Greenwood'u aldı.
1: Evet.
0: Sonrasında bak düşük profilli adamlara gitti. Lukaku tabii. Mesela böyle çok para harcanan bir adam değil.
1: Vedat daha Muriç fazla.
0: Daha fazla, 32 yaşında 17 tabii. milyon euro bonservis ödedin. Yani bu bütçelere çıkmanın ihtimali yok. Her gittiğin oyuncu için 50 milyon euro istiyorlar. Şimdi biraz daha evet mütabakata varılan bazı oyuncular var. Onlar için girişimler devam ediyor.
1: Şimdi isimleri konuşuruz Yakup abi. Tek tek de soracağım ama şunu da bir sana sormak istiyorum. Yerli oyuncu transferi gerçekleştirecek mi Galatasaray? İşte Arda Okan ismi geçiyor. Bu isimler tabii büyük takımların çoğu için geçiyor ama Ümit Aktağ ismi konuşuluyor. Burada bir takviye yapacak mı Galatasaray yerli oyuncu özelinde?
0: Şöyle söyleyeyim, yerli oyuncu takviyesini stopere yapacak.
1: Hı hı.
0: Aslında oraya daha deneyimli birini istiyorlardı ama şu an mümkün gözükmüyor Muzaffer. Çünkü ofansif, yani işin ön tarafı daha öncelikli. Mutlaka evet. Forvet, sol kanat, ki gelecek oyuncu 10 numara bile olabilir. Galatasaray Lemina'yı gönderip 10 numara transferi bile yapabilir. Çünkü Batragov da 8 numara da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden işin savunma tarafında mutlaka yerliye gidecek. Şu anda Galatasaray'ın gündeminde yerli stoperi için 2 tane isim var. Adil Demirbağ düşüncesi vardı. Dün itibariyle o rafa kaldırıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray Yusuf Akçiçek ya da Ümit Aktağ'dan birini mutlaka kadrosuna katacak bu transfer döneminde. Düşünce bu yönde. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler de şu anda devam ediyor. Onun dışında sağ bek Singo ile Salah'ı devam ediyor. Arda Okan Kurtulan mesela, Taha Şahin Çaykur Rizespor'da. Gidilebilecek oyunculardı ama maalesef Galatasaray yönetimi şu an için böyle planlama düşünmüyor. Belki Deniz Gül ya da Bertu yine transferin son günlerinde böyle fırsat transferi gibi 3. forvet olarak kadroya katılabilir. Onlarla alakalı herhangi bir kontenjan sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Olursa dediğim gibi forvet ve stopere Galatasaray yerli transferi düşünüyor.
1: Can Uzun defteri Batrakov transferinin gerçekleşmesiyle birlikte tamamen kapandı diyebilir miyiz?
0: Kapanmadı abi. Galatasaray orada da ısrarcı. Israrcı ama aradaki fark 25 milyon euro. Galatasaray'ın teklifi 25 milyon euro. Frankfurt'ta diyor ki siz diyor Osimhen'e 70 verdiniz. Sizde para var. Biz bu oyuncu için 50 milyon euro istiyoruz. Ve 50 milyon eurodan 1 lira aşağı düşmüyoruz diyor. Transferin son günlerine doğru, işte az önce söyledim ya, Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Bunlara Can Uzun'u da dahil edebiliriz.
1: Evet.
0: Evet, Galatasaray yönetiminin, hocasının çok istediği bir oyuncu. Ama arada uçurum kadar fark var. Yani kendisini daha henüz ispatlamamış bir oyuncu için Galatasaray yönetimi 50 milyon euro ödemek istemiyor. Son 3-4 gün Can Uzun ismi daha yüksek sesle konuşulur.
1: Peki, araya biraz süper chat alıp
0: bir yerli daha söyleyeyim. Mesela söyle soranlar var, benim yayınlarımda da soruyorlar. Hı-hı. Hakan Çağlanoğlu.
1: Evet.
0: Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'ın gündeminde yok. Hakan Çağlanoğlu'nun bu transfer dönemini geçtim. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın devam ettiği sürece Hakan Çağlanoğlu'nun Galatasaray kulübünün kapısından girme şansı yok.
1: Neden?
0: En son bu Hakan Safi görüşmeleri bence işi bitirdi. Milli takımdayken.
1: Ha, oradaki işten dolayı diyorsun.
0: Evet.
1: Yönetim bu konuda Hakan Çağlanoğlu konusunda oldukça net. Peki, araya biraz süper chat alalım. Sonra transferde adaylar kimler, isimler kimler, onları konuşalım. Kadir Bey demiş ki benim bir sorum, Galatasaray bir yıldız transferi yapacak mı? Sol

0: kanat transferi U23 mü olacak yoksa Leao gelecek mi? Leao'yu az önce anlattım
1: sol
0: zaten.
1: Sol kanat ama transferi U23 olacak. Işığımız gitti.
0: Işık gitti evet.
1: Karanlık
0: ben ayarlayacağım.
1: Oldu?
0: Yok tamam. Bence fena değil de sen cevaplarken abi ben onu halledeyim.
1: Tamam. Şöyle aslında mesela Martinelli'yi istedi Galatasaray Arsenal'den. Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesiydi. 45 milyon euroda teklif yaptı Galatasaray. Adamlar kabul etmedi. Şimdi 45 milyon euroda 60 milyon euro istiyorlar Martinelli için. Martinelli 60 milyon euro eder mi? Bence etmez. Onun dışında Leao durumu söz konusuydu. Bir de burada konuşulan oyunculardan bir tanesi Rashford'tu. Rashford kesinlikle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Yoksa mesela Martinelli'de ya da Leao'da yapmadığı fedakarlığı Dursun Başkan Rashford transferinde yapmaya hazırdı.
0: Evet.
1: Ama oldu ki mesela U23 için mesela Galatasaray Çermiti, Glasgow Rangers'ın forveti Muzaffer onu almayı düşünüyordu. Oyuncuyla anlaşmıştı. Hatta oyuncu Batagov'da olduğu gibi kulübüne baskı yaptı. Rakamı belli bir seviyeye kadar çekti. Çapraz bas sakatlığı yaşadı. Transfer rafa kalktı. Şimdi Tresoldi ismi var kulüp Brugge'de. Galatasaray'ın ciddi anlamda 40-45 istiyorlar ama o rakamları aşağıya çekebilirdi. Bir anda devreye Barcelona girdi mesela.
0: Evet.
1: Ama oldu ki Barcelona çekildi. Galatasaray Tresoldi'yi 35'lere bitirdi. O zaman kanat oyuncusu kontenjan dışı bir oyuncu olacak. Rashford, düşük ihtimal de olsa Noalang, Leao Chelsea'ye gitmezse Leao ihtimali yine söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok dinamik ve sıcak bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Her şey yaşanabilir bu anlamda.
0: Peki Fusi Try demiş ki yo istifa etsin istiyoruz. Yönetim hep plansız hareket ediyor demiş.
1: Abi ben saygı duyarım abi. Evet. Yani 4 yıl üstte şampiyon olan yönetimi istifaya çağıran taraftara saygı duyarım abi. Biz ne günler gördük. Burak Elmas zamanında tribünler boştu. Takım 13. oldu. Onun dışında işte 13-14 sene şampiyon olamayan var. Şimdi Muzaffer ne yapsın kardeşim? Muzaffer Fenerbahçe taraftarı 12 yıldır şampiyonluk görmüyor.
0: Evet.
1: Ya bir örnek bunu zaman zaman veriyorum. Burada da vereyim. Çok sevdiğim bir komşum var benim. Kardeşim gibi.
0: Evet.
1: Oğlu var. 3 Temmuz sürecinde cezaevinin önüne Aziz Yıldırım için gitmiş. O kadar ağır Fenerbahçeli. Oğlu doğduğunda ismini Aziz koyuyor. Ömer Aziz çocuğuna da. Şimdi çocuk benim oğlum da aynı yaştalar. İkisi de 11 yaşında. Benim oğlum 6 şampiyonluk gördü. Ömer Aziz daha şampiyonluk göremedi abi.
0: Abi senin oğlun ben 30 yaşındayım. Benden daha fazla şampiyonluk gördü.
1: Evet abi. Benim kızım 7 yaşında 4 tane şampiyonluk gördü abi. Anladın mı?
0: Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür diye.
1: Ya tamam kardeşim bu camiaların büyüklüğü apayrı zaten.
0: Şaka yapıyorum.
1: Galatasaray'ın büyüklüğü Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin aynen büyüklüğü öyle. Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor. Bu camialar her zaman büyük olacak. Ama babacım yani 12 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe evet. 4 sene şampiyon olmuş Okan Hoca sosyal medyada istifaya çağrılıyor.
0: Kadıköy'de heykelini ayıp dikerlerdi abi. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Efendim?
0: Kadıköy'de heykelini dikerlerdi 4 sene üst üste şampiyon yapan teknik direktör.
1: Ben bunu söylemiyorum. Muzaffer söylüyor.
0: Net yani. Evet ben öyle abi. Düşünüyorum.
1: Alex'in heykelini kaldırırlar yerine Okan Buruk heykeli koyarlardı.
0: Alex'inki kalırdı da yanına yaparlardı belki. Peki süper chatlere devam edelim. Sonrasında isimlere geçeriz. Bu arada takım içerisindeki soruları da soracağım arkadaşlar. Chat'teki sorularınızı da soracağım. Lemina'yı konuşacağız. Torreira'nın ayrılık ihtimalini konuşacağız. Davinson Sanchez'i konuşacağız. Hepsini Yakup abiye sırayla soracağım. Sabır lütfen. Cüneyt Alp demiş ki abi bence Demirovic, Can ve Sar alınacak. Stopere U23 çekilmeli. Torreira'dan çıkacaksalar eğer Noah, Sadiki kesinlikle alınmalı demiş.
1: Torreira'dan çıkılmayacak. Buradan orta saha transferini de hemen şey yapalım, konuşalım istersen. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Lemina olacak. Dediğim gibi Kemerburgaz'dan aldığım bilgi de kaynaklar da aynı şeyi söylüyorlar. Torreira Galatasaray'da yeni sezonda devam edecek. Torreira'ya kimse 25 milyon euro bonservis, 5 milyon euro maaş vermez zaten.
0: Bence de.
1: Lemina büyük ihtimalle ayrılacak. Lemina'nın yerine de Galatasaray 1, Pape, Matar, Sar. Tottenham orta sahaya bu sezon 210 milyon euro harcama yaptı. Pape Matar Sar Senegal'le Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdi. Şu an yine kendi takımında da son 2 sezondur inanılmaz işler yapıyor. 30 milyon euroya Galatasaray'ın kadrosuna katabileceği bir oyuncu. Onun dışında yine

0: Stuttgart forması giyen Elhanus. Faslı oyuncu. Bir 10 numara ofansif oyuncu. 8 de oynuyor, 10 da oynuyor ama asıl mevkisi 10 numara. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın gündeminde ama 50 istiyorlar onun içinde. O da 50'lik bir oyuncu. Olur olmaz bilmiyorum. Kamavinga düşük de olsa hala Galatasaray'ın sessizce beklediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyunculardan birini alırsa, mevcut kadrodaki oyunculardan birisini, Lemina gitmese bile gönderecektir. Hani Kamavinga ihtimali düşük de olsa transfer döneminin sonuna kadar yine Galatasaray'ın gündeminde, onu söyleyelim.
1: Buradan peki adaylara geçelim abi, yani transferde bu 4 oyuncu dedik. Şimdi istersen bir forvetle başlayalım. Sen deneyimli bir forvet arıyor dedin, evet. Galatasaray. Adaylar kimler?
0: Şimdi 2 tane net aday var. Bir tane de ismi çıkmamış aday var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk aday Stuttgart'ın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımdan takım arkadaşı, 28 yaşındaki Ermedin Demirović. Stuttgart'ta geçen sezonda yaklaşık 20 gol attı. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu en önemlisi. Yani Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de Galatasaray ikna oldu ve hemen 15 milyon euroluk resmi teklif yapıldı oyuncu için. Kulübü kabul etmedi. 25 milyon euro istiyorlar. Bu pazarlık aşaması ama benim aldığım istihbarat, bugün havalimanında da Galatasaraylı yetkililerle de konuşma fırsatım oldu. 17-18'lere Galatasaray Ermedin Demirović transferini bitirmek istiyor. Bu transferin olma ihtimali çok yüksek. Olmazsa da iki tane alternatif var. İki alternatif kim? Bir tanesi İsmail Esar. Crystal Palace forması giyiyor. Aslında orijinal bir forvet değil. Sağ kanat, forvet. Sol kanat, 10 numara ve forvet oynuyor. O da Senegalli. Yine Senegal milli takımında inanılmaz işler yaptı. Crystal Palace'la geçen sezon Premier Lig'de harika bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray bu oyuncu için de 30 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Yine Crystal Palace'ın beklentisi de 50 abi. Yani adamlar 50 diye bir baraj koymuşlar. 50'den aşağı kimseyi bırakmıyorlar.
1: Dursun Özbek 50 milyon euroyu bir şekilde kafayı kırdırıp verdirecekler
0: vermiyor
1: en sonunda.
0: Vermiyor abi. Dursun Özbek vermiyor abi. 50 vermiyor. Batagova vermedi. Diğer transferlere de 50 vereceğini sanmıyorum. Şimdi 50'den 40'a bile düşse siz 35'e çıkarsınız, 37'lerde buluşursunuz. Yani 10 milyon euro önemli bir para.
1: Tabii 10 abi. Milyon dile euroya... kolay da.
0: Abi 10 milyon euro şöyle söyleyeyim sana. Sané'nin maaşı mesela, tabii. Anladın mı? Ya da Sané'yi geçtim, en az 3-4 tane oyuncunun maaşı demek. Bu pazarlıklar yapılıyor. Bu iki isim konuşuluyor. Ama hani dediğim gibi menajer önerisi mutlaka olacaktır. Bu iki isim dışında Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu daha var. Hafta başı, özellikle hafta başı forvet transferinin noktalanmasını bekliyorum.
1: Peki kanat kanat adaylarını da konuşmak
0: kanat
1: istiyorum.
0: Kanat adayları senden. Da şöyle. Oldu ki Galatasaray forvete deneyimli birini aldı. Şu anda Galatasaray için konuşulan tek isim Matis Tel. Tottenham forması giyiyor. Daha önce Bayern Münih'ten tanıdığımız bir isim. Galatasaray bu transferi de kiralık satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleştirmek istiyor. Başka adaylar da var. Girişimler var ama henüz hani ben de ismini öğrenemedim. Şimdi sallamayayım burada. Birkaç tane aday var. Forvet transferinden sonra Matis Tel ve birkaç isimle görüşmeler şu anda devam ediyor. Kanat transferinde Galatasaray bu şekilde noktalamak istiyor.
1: Orta saha ve stoper de sorayım adaylarını, sonra takım içerisine geçelim.
0: Tabii şöyle, orta sahadan az önce bahsettik. Ayrılacak oyuncu olmadan orta sahaya transfer yapma ihtimalin söz konusu, evet, değil. Ayrılacak oyuncu büyük ihtimalle Mario Lemina olacak.
1: Evet.
0: Lemina'nın ayrılığı sonrasında dediğim gibi gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Pape Matar Sarr, ki herkesi çok heyecanlandıran bir oyuncu. Bu arada kontenjana da, özür dilerim, kontenjana uymuyor. 2002 hı hı. doğumlu, yanlış söylemeyeyim. Düşünülen isimlerden bir tanesi bu. Okan Hoca bu transferi onay verdi. Başkan da sıcak bakıyor, yönetim de sıcak bakıyor. İlk aday bu. Elhanus teklif yaptı şu Stuttgart'a Galatasaray'a ama 50 milyon euro istiyorlar. Hiç kolay bir transfer değil. Dünya Kupası'nda bu kadar iyi performans göstermiş oyuncu takımdan ayrılır mı diye düşünenler olabilir.
1: Evet.
0: Teknik direktörüyle sıkıntı yaşadı. O yüzden büyük ihtimalle ayrılacak takımdan. Çok fazla talibi var. Biraz zor transfer ama olursa sen o zaman Batragov'u 8 numarada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Bir de Galatasaray'ın hayali. Hani ses getirecek adam kim olabilir diye az önce de söyledim.
1: Kamavinga.
0: Yani baktığınız zaman aslında Mourinho hazırlık maçlarının tamamında neredeyse oynattı. Çok göndermeye sıcak bakmıyorlar. İlk başlarda Real Madrid'den ayrılacağına dair Galatasaray kulübüne bazı bilgiler geldi. O dönemde 70 istiyorlardı. Şu an rakam 55'lere düşmüş durumda. Önümüzdeki hafta içi Lemina ayrılırsa, bu rakamlar da 40 seviyelerine düşerse, Kamavinga'nın da ben Galatasaray'a gelebileceğine inanıyorum. O zaman Galatasaray forma da satar, Galatasaray yönetimi kendini de affettirir, her şey pozitife döner diyebiliriz Kamavinga transferi sonrasında.
1: Peki, şimdi Yakup abi birazcık takım içerisine geçmek istiyorum.
0: Tabii.
1: İzleyenlerimizin de çok merak ettiği konular var. Az önce anlattın ama inatla yazıldığı için tekrar sormak istiyorum. Torreira konusu. Torreira ayrılıyor, Torreira ayrılıyor diye şu an chat yanıyor.
0: Torreira muhabbeti ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Torreira, Galatasaray yönetimi sezon başında, özür dilerim, geçen sezon biterken zam yapacağız diye söz verdiği 3 tane oyuncudan bir tanesi Torreira. Diğer
1: Evet.
0: ikisi de Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakçı. Eren 50 milyon TL falan kazanıyor. Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Abdülkerim Bardakçı'ya da söz veriliyor sonuçta takım kaptanı. Torreira da bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar sezon başlamasına rağmen bu konu konuşulmayınca Torreira bundan rahatsız. Ve gidebileceğini yakın çevresine, yöneticilerle konuştuğu zaman dile getiriyor açıkçası. Galatasaray yönetimi de diyor ki, kardeşim biz kimin kapısını çalsak bizden 50 milyon euro istiyorlar. Biz de 25 milyon euro istiyoruz. 25 milyon euro getiren olursa buyur gidebilirsin. Ama hani bu biraz böyle şey gibi,
1: Artık inatlaşma gibi biraz.
0: inatlaşma değil de hani zam alma taktiği, anladın
1: Ha,
0: mı?
1: yani birazcık.
0: İtalyan basınında hemen haberler çıktı. Torreira gidiyor, Fiorentina kiralıyor. Galatasaray 4 sezon üst üste her sezon en az 55-60 maça çıkmış oyuncusunu, 2 yıl sözleşmesi olan oyuncusunu. Bu arada Galatasaray'ın sözleşme uzatma mecburiyeti yok abi.
1: Tabii ki de abi.
0: Yok yani. Ama bir söz verilmiş. Bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuda mutabık kalınır ve Torreira Galatasaray'da devam eder. Ben dediğim gibi ayrılık ihtimalini çok mümkün görmüyorum.
1: Peki, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalleri de
0: Dün yine
1: konuşuluyor.
0: Kemerburgaz'dan gelen bilgi, oyuncuya yakın kaynaklardan gelen bilgi. Davinson Sanchez kesin olarak Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da devam ediyor. Komo'nun ciddi bir ilgisi vardı. Ben hep ayrılırsa benim için sürpriz olmaz diyordum. Bu saatten sonra ayrılırsa benim için sürpriz olur. O yüzden büyük ihtimal yeni sezonda Davinson Sanchez de devam edecek.
1: Peki, şimdi bir diğer konu da özellikle chatte de en çok konuşmamızı istenilen konulardan birisi. Galatasaray'ın ilk transferi Ugo Çukwu'nun performansı. Şimdi abi Ugo Çukwu ile alakalı yönetim ve Okan Hoca nasıl bir plan belirliyor kafasında? Oyuncu şu ana kadar taraftarları tatmin edemedi maalesef. Bir ışık veremedi ve doğal olarak da eleştiriliyor. Ugo Çukwu planı nasıl olacak Galatasaray'da?
0: Abi Ugo Çukwu ile ilgili herhangi bir planlama yok abi. Yani taraftar şu an şey diyor ya, bu büyük skandal, bu adam çok kötü oynuyor. Nerede izledik abi? Bir tane hazırlık maçında izledik. Şimdi ben oyuncuyu savunmuyorum. Bence de iyi adam, yani Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Bence de değil. Ama şaşırtabilir. Beklemek lazım. Mesela dün yine Kemerburgaz'daki kaynaklarımla konuştuğum zaman oyuncunun antrenmanlarda iyi performans sergilediği yönünde bilgiler geldi. Hoca da oynatmaya çalışacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu yok bu oyuncunun. 18 maçta süre alabilirse opsiyon devreye girecek. Çok kötüyse devre arasında gönderir, yerine takviye yapar. Yeni gelen transferin daha maça çıkmadan gönderilme ihtimali çok söz konusu değil. Yönetimin ve hocanın da böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyorum
1: Ya o
0: Muzaffer.
1: çok acımasızca olur abi
0: Evet
1: zaten.
0: abi.
1: Yani hani izlemeden etmeden ben de bilmiyorum. Daha öncesinde de tanımadığım bir
0: Ya şey de
1: oyuncuydu ama.
0: konuşuluyor mesela. Renato Niega da kiralık gidebilir. Abi nasıl gönderiyorsun ya?
1: Tabii.
0: Nasıl gönderiyorsun? Bak bu oyuncu oynasın. Bu sezon orta sahada Torreira dahil hepsinin önüne geçecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Bunu sadece onu izlediğim maçlarda değil, içeriden gelen bilgiler eşiğinde de söylüyorum. Kendisine çok güvenen bir adam. Ben bu sezon yaz kampında kendisiyle yarım saatlik bir röportaj yaptım. İnanılmaz özgüveni var. Eksiklerini çok iyi biliyor. Onun üzerine çalışıyor. Hepsinin ötesinde Galatasaray taraftarının kafasında defansif bir orta saha gibi gözükebilir.
1: Evet.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Sadece ilk yarı 10-15 tane maç oynasın. Dev ikinci yarı kimse şeyden Renato Niega